0: bir takım ifadeler var. Dolayısıyla bu kardeşimiz eğer şehirde yaşıyorsa, oraya fıkhen şehir deniyorsa, bu durumda caminin uzak ya da yakın olması söz konusu değil, diğer şartlarda tutuyorsa elbette bu kişi Cuma'ya gitmesi gerekecektir. Ancak bu camiye uzak ifadesini kullanıyorsa muhtemeldir ki şehrin dışında yaşıyor. Hı hı. O zaman burası bir kariyedir ya da bir köydür. Kariye ya da köy olursa, ki bu şehirle arasında işte bir kopukluğun olması, bu kopukluk birkaç mil ya da bir galve miktarı şeklinde ifadeler kullanılıyor. Seferilik konusuyla da aslında bu nebzeten irtibatlıdır. Böyle bir durumda ise kitaplarımızda farklı mütalaalar var. Bazıları deniyor ki işte şehre gelip namazını kılabilecek, orada geceleyebilecek bir imkanı var mıdır, yok mudur şeklinde. Ama tercih edilen görüşe göre köyde yaşayanlara bu bağlamda cuma farz değildir. Bunun da bulunduğu yerde cami yok ve camiye gitmesi de, yani şehre gelmesi de ciddi anlamda bir meşakkate sebebiyet veriyorsa, köylüye de zaten bu manada köyde yaşaması hasebiyle cumanın farz olmadığını da göz önünde tutacak olursak, o zaman böyle bir mecburiyetten bahsedemeyiz. Evet. Ama bu şu demek değildir, peki köyde biz cuma namazı kılsak olmaz mı? Bu ayrı bir konu. Şöyle ayrı bir konu, hani şehir kavramları dediğimiz gibi kitaplarımızda farklı tahliller yapıldığı için zamana göre güncel olarak şehir konumları da farklı bir şekilde değerlendirilebiliyor. O yüzden şunu dememizde fayda vardır. Eğer camiye gidebilme imkanı varsa, bu bir vesait olabilir, aracıyla olabilir, vesaireyle olabilir. Yani cumaya gidebilecek bir durum varsa illaki gitsin. Ama bazen şöyle sorularla da muhatap olabiliyoruz. İşte bizim fabrikamız şehrin dışında, uzak bir yerde. Yani şehrin merkezinden uzak, şehrin yerinden uzaktır. Evet. Ve burada komple cumaya gitme imkanımız da, yani şehre gitme imkanımız da yoktur. Böyle bir durumda zaten bu kişilere cumanın farziyeti söz konusu olmayacağı için bu ayrı bir konudur. Çünkü evet, orada eda etme imkanı zaten olmayacak.
1: Kendileri orada mesela bazen duyuyoruz hocam, fabrikalarda cuma namazlarını kendileri fabrika içerisinde, çünkü sayı çok olduğu için evet, kılmak istiyorlar ve kılıyorlar. Bu doğru bir şey midir yoksa normal yine?
0: Şöyle ifade edelim ona da. Cumanın kişiye farz olması ayrı bir şey. Kılınan cumanın sahih olması için gerekli, hı-hı, olan şartlar ayrı bir şeydir. Evet. Bu sizin sualiniz ikinci meseleyle, hı-hı, alakalı. Bunun şartlardan bir tanesi de oranın dışarıya açık olması gerekir. Hı-hı. Yani dışarıdaki insanların da cuma namazı kılmak için içeriye girmesine müsaade edilmesi, evet, gerekir. Eğer böyle bir müsaade söz konusuysa tabii ki kılınsın. Bu güzeldir. Ama yok, kapalı bir alan, işte dışarıdan insanların gelmesine müsaade edilmeyen bir alansa, o zaman bu cumanın sahih olma şartlarına halel getirmiş, iznam diye tabir ettiğimiz genel iznin olmadığı bir yer olacağı için bu sıkıntılı. Ama yine de kılsınlar ihtiyat sadedinde, ama her halükarda zuhrahir diye tabir ettiğimiz ihtiyat olarak kılınan o zuhrahir namazından da geri durmasın.
1: Evet, bu şeyde bir emsal oldu hocam. Birçok sitede, büyük sitelerde artık konutlarda içeriye cami yapıyorlar mesela, mescit yapıyorlar. Evet. Oralarda da işte bir imam atıyorlar oraya. Cuma namazını biz burada hep beraber kılalım şeklinde düşünüyorlar ama dediğiniz gibi dışarıdan girmeye izin vermiyorlar.
0: O doğru olmaz.
1: Evet, buna yani, da dikkat etmek lazım.
0: Tabii beş vakit olmasına da gerek yok. En azından cuma günleri, cuma namazı için insanların dışarıdan girmesine müsaade ediliyor ve ilan ediliyorsa o zaman kılınsın.
1: Evet.
0: Ama kapalı, mahdut, özel bir mülk, kimseye izin verilmiyor şeklindeyse bu cumanın sahih olmasına engel olan bir durumdur.
1: Evet. Bu camilerde de bir sayı şartı var mıdır hocam? Cemaatte işte 5 kişi olacak, 10 kişi olacak, 20 kişi olacak
0: gibi. Hanefi mezhebine göre böyle bir sayı şartı yoktur. Şafii fıkhında bu sayı şartı vardır. 40 kişinin olması ve bu 40 kişinin de Fatiha okur olması. Bu önemlidir. Çünkü onlara göre imamın arkasında olan bir kimsenin de illa Fatiha'yı okuması gerekir. Ama Hanefi mezhebine göre cemaat olabilecek bir sayı, ki bunun en ednası, yani cuma namazı ile alakalı 3 kişi olarak ifade ediliyor. Bu 3 kişiden aşağı düşmediği müddetçe cuma namazının kılınmasına engel bir durum olmayacak.
1: Evet hocam. Bir diğer sorumuz hocam, günümüzde çokça yapılıyor. Ev hanımı için yatırılan emeklilik primleri ve bağlanan maaş İslam'a göre helal midir?
0: Her şeyden önce şunu vurgulamamızda fayda vardır. Kişinin ticari olan bir sigorta sistemine dahil olması caiz değildir. Ancak taavun, yani yardımlaşmaya yönelik ya da mecburiyetten kaynaklı. Mesela nedir? Bir işçi bir yerde çalışıyorsa işvereni onu sigorta yapma zorunda.

0: giderleri ciddi anlamda problemdir. Yani sigortayı sadece bir emekli maaşı olarak değil, asıl sağlık giderlerinin karşılanması evet. noktasında, ilaç giderlerinin karşılanması noktasında ciddi anlamda bir rahatlıktır. Bu durum da göz önünde tutularak bunun bir zaruret tarafı, bir hacet tarafı da söz konusudur. Tabii hacet, zaruret menzilesine indirilen hacet kastettiğim benim budur. Dolayısıyla bir ailede zaten bir kişi çalışan ve sigortalıysa sağlık konusunda hanımın da ondan istifade ediyor. Evet. Ve böyle bir durumda hanımı çalışmadığı halde kendisini çalışan göstererek sigorta yapması demek burada sadece gayenin maaş almaya yönelik olacak. Yani yardımlaşmanın ötesinde, ihtiyacın ötesinde paraya yönelik bir ameliyat olacağı için bu caiz olan bir ameliyat değildir. Bundan kaçınılması gerekir. Ama yok, hanımı da bir yerde çalışıyor zaten. Meşru çerçevede çalışıyor. Onun çalışması caizdir değildir bir bahsi diğer. Meşru çerçevede çalıştığını düşünelim. Ve orada da sigortalı mecburen zaten hı hı. devam ediyor. Yani bu durum müstesna. Orada zaten kendi iradesinde olan bir şey değil. Ama yalan beyanla bunu yapması elbette caiz olan bir ameliyat değildir.
1: Evet hocam. Zaten her zaman söylemiş olduğunuz gibi bir işin başında yalan varsa evet. kesinlikle ondan bir şey beklemeyin. Evet. Bir diğer sorumuz hocam. 13 yıl önce TL olarak aldığım borcu alacaklı şimdi altın veya gümüş olarak isteme hakkına sahip mi?
0: Tabii öncelikle bu kardeşimize şunu söylememiz gerekir. Yani karşındaki kişi size bir karz-ı hasen yapmış, Allah için borç vermiş ve 13 yıldan beri bunu ödememişsiniz. Hı hı. Ve bunu ödememenizden kaynaklı bir eziklik duymanız gerekirken, karşı tarafın bunu sizden talep ederken işte şuradan veya buradan talep etmesi caiz midir diyerek bunu bir taahhüde çekmek hı hı. bu doğru bir şey değil. Çünkü maalesef karz-ı hasen müessesesi günümüzde ölüyor. Ölmesinin sebebi de bu emsal durumlar. Yani insan borç veriyor ama diyor ki verip de kötü olacağıma vermeyeyim, kötü olayım. Genelde bu zihniyet hakim oluyor. Niye? Çünkü bankalar olan borcumuza gösterdiğimiz hassasiyetin %1'ini borç olarak bize bir kardeşimiz verdiği zaman ona göstermememiz. Çünkü bankanın bir yaptırımı var ama karz-ı hasen yapan, Allah için borç veren kimseye bir yaptırım söz konusu olmadığından dolayı çok rahat bir konum içinde olabiliyoruz. O yüzden böyle bir mantık yanlıştır. Her halükarda kişi size borç veriyorsa orada o borcunuzu ödeme konusunda gayret sarf edin. Ödeyemeyecek bir durumda ise bunun ezikliğini duyarak ve karşı tarafta da bunu bilgi vererek. Yani bazen şöyle oluyor, işte adam borç veriyor. Talep ettiği zaman ya sana para mı lazım, niye talep ediyorsun? Yani bu çok yersiz bir ifade, doğru olmayan bir ifade, ahlaka aykırı olan bir ifade. Çünkü adam senden alacağını talep ederken senin ondan o borcu talep etmekten daha fazla mahcup olarak bunu talep ediyor. Bu nasıl bir duruma evet. söz konusu oluyor? O yüzden bunu bir şekilde ifade etmiş olalım. Gelelim sualin cevabına. Bu kardeşimiz borç vermiş ve borcunu alacağını talep ediyor. Karşı taraf bu alacağı ödememiş, geciktirmiş ve para bir değer kaybetmiş. Böyle bir durumda elbette bu değer kaybını alacaklı olan kimsenin talep etme hakkı vardır. Evet. Ama bunu sadece altında ya da dövizde şeklinde değil de daha fazla enflasyon farkının yansıtılması, buna da üretici ve tüketici endeks olarak yapılarak bunu talep edebilir. Bu alacaklı açısından, hı. borçlu açısından meseleye baktığımız zaman borçlu olan bir kimse borcunu öderken karşı tarafın böyle bir talebi olmadan, yani fazla talebi olmadan ve böyle bir beklentisi olmadan siz zaten borcunuzu fazlasıyla ödemeniz müstahaptır. Evet. Vele ki vaktinde ödeyecek olsanız bile. Hı hı. O yüzden burada alacaklı olan kimseler için deriz ki eğer vakti geciktirmişse, size vermemişse, matıl yapmışsa paranın değer kaybını alabilirsiniz. Ama borçlu olan kimseye de şunu dememiz gerekir. Karşı taraf senden böyle bir talepte bulunmasa da vaktini geçirmiş olmasan bile fazla vermem müstahaptır. Hele ki vaktini geçirmişsen, sana tahdit edilen zamanı geciktirmişsen, ki aslında borçta tahdit edilen zaman lazimi de değildir. Hı hı. Yani ben size bir aylığına borç versem 2 gün sonra ben bu borcumu talep edebilirim. Fıkhen buna hakkım vardır. Hı hı. Size çünkü ben bir akit yapmadım, bir alışveriş yapmadım, vadeli bir mal satmadım.
1: Evet, borç vermiş.
0: Size borç verdim. Borç aslında bir nevi ariye, ödünç olarak vermektir. Yani söz gelimi ben bu telefonu size diyorum ki 2 günlüğüne size ödünç olarak versem. Bir gün sonra istesem buna hakkım olmaz mı? Vardır. Hmm. Borç verdiğim para da aslında bir nevi ödünçtür. Sadece para istihlaki mallar cümlesindendir. Yani aynının telef edilmesiyle kullanılır.

0: anlam mallar cümlesinden olduğu için buna karz ifadesi kullan diyor. Evet. Bundan dolayı ben sizden alacağımı istediğimde, ya sen bana 2 gün vermiştin, 5 gün vermiştin, buna yerine getirmek için önceden talep etme hakkın yoktur diyebilir misin? Evet, ahlaken bunu böyle olmalıdır. Çünkü Müslüman verdiği sözün arkasında olmalıdır. El müslimin ayında şurutiyim hadis-i şerifin fevasınca. Ama hukuki anlamda ben talep ediyorum dediğinde ise karşı tarafın vermiyorum deme hakkı yoktur.
1: Yoktur. Evet hocam. Bir programımıza yanlış bir anda bulmuş olmayayım hocam. Hani borçlu olan kişi zamanında geçirmiş bir sadaka bile verse sadakasının hani geçerli olmayacağıyla alakalı bir şey var mıdır yani hocam? Hem borcunu ödemiyor, bir yandan da sadaka zekat vermiyor.
0: Geçerli olup olmaması, ondan evet. Kişinin sevap alıp almaması o ahirette tahrik evet. Eden bir meseledir. Yani vermiş olduğu hayır geçersizdir demeyiz. Ama burada tabii şöyle bir acayip bir durum var. Senin borcun olduğu halde sen borcunu ödemeyip de nafile olarak tasattukta bulunuyorsun. Evet. Yani farz namazı kılmayıp da işte evvabil kuşluk namazı kılıyorsun gibi bir ameliye. Evet. Kıldığın evvabil kuşluk namazı, teheccüd namazı sahih değil midir? Tabii ki sahihtir. Ama sen farzı yapmaman bu manada onu telafi eder mi? Asla telafi etmez. Burada hem farzını da yap, nafile olarak da tasattukta bulun. Evet. Farzını da yap, nafile olarak bu namazları da kıl evet. Denilmeli. İlla ki ikisinden biri yapılacaksa elbette burada takdim farz olan. Yani borcun ödenmesi olur.
1: Evet hocam. Bir diğer sorumuz olur hocam. Günümüzde de çok karşımıza çıkan bir konu. Bebeği kırklamak İslam'da var mıdır hocam? Yani kırk olmadan dışarı çıkartmıyorlar, herhangi bir şey yapmıyorlar, misafir almıyorlar, bir yere gitmiyorlar, gelmiyorlar.
0: Evet. Aslına bakılacak olursa bu halk arasında yaygın olan bir anlayış ama İslam'da karşılığı olan bir mesele değildir. 40 meselesi gün olarak baktığımızda malumunuz kadının özel halleri vardır. Aybaşı halleri olduğu gibi bir de lohusalık dönemi evet. Vardır. Yani kadın doğurgan olması hasebiyle rahminin belli dönemlerde temizlenmesi gerekiyor. Bu belli dönemlerde temizlenmesi aybaşı hali hayız diye ifade edilir. Doğum esnasında yani o gebelik döneminde rahim büzüşüp de içeride bir birikinti söz konusu olduğu için çocuğun doğumuyla başlayan akıntı da lohusalık dönemidir. İşte bu lohusalık döneminin en ednası yoktur. Yani alt sınırı yoktur ama üst sınırı vardır. Nedir üst sınırı? Hanefi fıkhına göre 40 gündür. Dolayısıyla bir kadın 40 güne kadar lohusa olabilir. Ama bunun lohusa olması evet belki o dönemde biraz daha bedensel olarak hassasiyet sahibi olacağından dolayı etrafın ona davranışı vesaire farklıdır. O ayrı bir konu ki bu normal ay başı hali içinde aynı şey söz konusudur. Ama bu şer'i şerifin gerekçesi olarak sen çocuğu dışarı çıkartamazsın, misafir ağırlayamazsın, şöyle yapamazsın böyle bir şey var mı? Böyle bir şey yoktur. Bir de her doğumun akabinde 40 gün bekleme zorunluluğu da yok. Çünkü dedik ya bunun ednasının bir sınırı yoktur. Yani bir hanımefendi bir gün de lohusa kalabilir, 2 gün de lohusa kalabilir veyahut da bir saat de lohusa kalabilir. Ondan sonra lohusalığı bitebilir. Evet. Dolayısıyla illa 40'ı beklemek diye bir şey yoktur. Ama bu devam edecek olursa, kanaması devam etse 40'ı aşması durumunda bu ilk doğumuysa 40 günü lohusadır. Onun haricindekiler ise istihaze diye tabir ettiğimiz özür kanaması olarak değerlendirilir.
1: Evet hocam. Bu cenazelerde de aynı mesela 7'si, 40'ı, 52'si işte bu şekilde devam evet. Eden bir durum var. Bu da yani İslam'da olmayan
0: bir yani böyle bir tahdit yani. Yoktur. Cenazemiz yani aslında bir insan ahirete intikal ettiği zaman belli şartlar haricinde amel defteri kapanır. Burada yakınların, akrabaların onu hayır dile yad etmesi, onun namına hayra sanatta bulunması, Kur'an-ı Kerim okuması, ibadet yapıp bu ibadetin sevabını hediye etmesi için belli bir zamanı beklemeye gerek yok. Her evet. Daim bu yapılmalıdır. Ama hani genelde işte 7'si 40'ı gibi ifadeler kullanılıyor. Bu belki bir hatırlatmaya yönelik olaraktır. Ama bu bir vazifedir. Olması gerekir. Aksi takdirde senin ölün orada azap çeker şeklinde bir anlayış yanlış bir anlayıştır.
1: Evet hocam. Bir diğer sorumuz da hocam. Burçlara inanmak günah mıdır?
0: Şimdi burç konusunu iki şekilde ele almamız gerekir. Birincisi tamamıyla gıyabi olarak ileriye yönelik oralardan istidlallerde bulunmak. Yani gelecekten haber vermek. Bu tarzda bir itikat bırakın cevazlılığı konusunda itikadi bir problemdir. İnanç olarak bir problemdir ve insanı iman dairesinden dışarı çıkartır. Tamam. Ama bu şekilde değil de yani geleceğe yönelik olarak bir haber vermek değil, insanların o günde, o ayda, o saatte doğmasının burçlarla alakalı bir etkileşmesinden kaynaklı karakter yapısıyla bir şeyin vukusu olabilir mi? Her şeyden önce bununla alakalı elimizde kat'i bir nas yoktur. Hı hı. Yani vahiyden biz böyle bir alakanın olduğunu bilmiyoruz. Tecrübeye dayalı olarak bazı şeyler söyleniyor. Bazen tutarlı, bazen tutarsız da olabiliyor. Dolayısıyla bir insanın bu şekilde düşünmesi, işte falan tarihte, falan saatte, falan burç esnasında doğan da genelde şöyle şöyle karakter olabilir. Karakteri şu şekilde olabilir tarzında. Ama bu geleceğe yönelik bir yön verme tarzında olmayacaksa böyle bir itikat İslam'a aykırıdır diyebilir miyiz? Tabii ki diyemeyiz. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri her şeyi bir sebebe bina etmiştir. Allah, insanı yaratan Allah olduğu için Allah olduğu gibi burcu da yaratan, burçları da yaratan Allah-u Teala Hazretleridir. Ve bunların arasında bir münasebetin olmasını da yaratacak olan Allah-u Teala Hazretleridir. Kişinin bu konuda iradesini soyutlamıyorsa, yani bu adamın bir iradesi artık yoktur şeklinde bir düşünceye sahip değilse, karakter yapısına bunun şöyle bir etkisi olabilir tarzında ve bu etkiyi de yaratan Allah'tır düşüncesiyle bu manada söylüyorsa ve geleceğe yönelik de bundan bir haber verme şeklinde de değil ise böyle bir itikat İslam dışı bir itikattır veya İslam dışı bir düşüncedir denmez.
1: Evet hocam. Bazen işte hani şeylerde yazılıyor, sosyal medyada paylaşılıyor veya gazetelerde işte sayfalarda paylaşılıyor. İşte şu burçlu olanlar dikkat etsin. Bu ay şu kadar para kazanacaklar.
0: Bakın bu şöyle fal olacak. Hala bu fal bu olmuş oldu, oluyor. Bu medyumluk olmuş oluyor ki bu doğru bir şey değildir. Evet. Bu birinci mesele gibi itikadi bir problemdir. Allah muhafaza. Allah muhafaza insanı iman dairesinden dahi çıkartır.
1: Çünkü özellikle bunları okuyorlar genç kardeşlerimiz. Evet. Bunlar üzerinden hareket etmeye çalışıyorlar. O yüzden bunlara dikkat etmek lazım. Kadın ev işi yapmak zorunda mı hocam?
0: Şimdi zorunluluktan ne anlamamız gerekir? Önce bunun altını doldurmamız lazım. Bir hanımefendi ev işlerini yapmıyor diye İslam mahkemesine erkek başvurarak kadını bu konuda bir icbar yapabilir mi? El cevap, böyle bir icbar yoktur. Meseleyi bu şekilde, yani mahkemesel boyut olarak baktığımız zaman evet, böyle bir zorunluluğu yoktur. Ama hani bir yuva kuruldu ve bu yuvanın kurulumunda erkeğin belli başlı vazifeleri var, kadının da belli başlı vazifeleri vardır. Ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kızı Hazreti Fatma'yı Hazreti Ali radıyallahu teala anhum ile evlendirdiğinde bir görev taksimi yapmış ve bu görev taksiminde evin iç dizaynını, evin iç düzenini diyelim, kızına yüklemiştir. Ve bu konuda ilk sorumlu alan da Hazreti Fatıma annemiz olmuştur. Allah ondan razı olsun. Dolayısıyla meseleyi böyle kurguladığımızda evet, kadın evinin işiyle alakalı olan meseleleri üstlenmiştir. İslam bunu ona yüklemiştir ama bu dediğimiz gibi hukuki anlamda değildir. Hatta Hanefi kaynaklarında Bedaü's-Sanayi isimli eserde görmüştüm. Farklı kaynaklarda da illaki vardır. Koca karısının, hanımının nafakasını temin etmekle mükelleftir. Evet. Peki bu nafaka işte yemekti, içmekti, bir de meskendi. Yemeği pişmiş olarak getirmese onu hazırlama konusunda kadın mecbur mudur, değil midir? Bu konu bile tartışılmıştır. Evet. Yani kocası işte bunu hazırlık bir şekilde mi getirmek zorundadır vesaire. Burada da ama örfü olarak kadın bunu kendisi hazırlar ve ona göre, yani o imkanı ona sunmuştur. Bu meselelerde hani vicdani tarafı bırakarak meseleyi tamamıyla mahkemesel olarak değerlendirildiği zaman o evlilik bir şirket akdine dönüşür. Evet. Yani bir ortaklılık gibi, senin vazifen şu, benim vazifem bu şeklinde bu daha farklı boyutlara gidebilir. İşte kadın hasta olduğu zaman onun hastalık masrafları kocasına mı aittir, değil midir tartışmalarına varıncaya kadar bunlar doğru bir şey değil. O ki iki ayrı insan bir araya gelerek Allah'ın rızasına uygun bir şekilde bir yuva kurduysa burada herkes birbirine karşı müsamahkar olmalı. Erkek ev işlerini ben yapmayacağım değil, gerekirse o da hanımına yardım edecektir. Evet. Hanım da işte ben vazifem bu değildir diyerek bundan geri durmayacak. Burada hatta şu da var kitaplarımızda. Hanımefendi evin işlerini yapmasından kaynaklı kocasından para talep edebilir mi? Yani yaptıktan sonra bir ücret isteyebilir mi? Öyle bir cevap isteyemez. Hı. Çünkü böyle bir akit yapılmamış. Böyle
1: hocam
0: bir
1: anlaşma. İster deseydiniz bayağı bir şey olacaktı. Evet.
0: Yok. Bunu açıkça kitaplarımızda evet. isteyemeyeceğini ifade hı. ediyor. Yani mecburiyet ayrı bir konu. Evet. Yaptıktan sonra bunun karşılığında bir bedel talep etmesi ayrı bir konudur.
1: Ama yüzden, beyefendiler de verse güzel olur değil mi hocam? Yani
0: bu zaten kadının alsalar. Nafakasını temin etmek zaten erkeklerin evet. vazifesidir. Hanımını en güzel bir şekilde imkanı nispetince yedirmesi, içirmesi ve ona meskenini temin etmesi. Ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Sizin en hayırlınız hanımlarınıza karşı en hayırlı olanınızdır. Hmm. Ben sizin en hayırlınızım. Zira ben hanımlarıma karşı hayırlı olanıyım. Onlara evet. karşı iyilik yapanıyım. Dolayısıyla yani ben erkeğim, ben şuna karışmam, buna karışmam değil. Gerekirse erkek olduğu halde işte hanımının ev işlerinde temizliğiydi veya başka etkenlerde ona yardım edeceği gibi hanım da ya ben bunu yapmam, şuna karışmam, işte bu senin vazifendir dememeli. Meşru çerçevede birbirlerine karşı müsamahakar olmalıdır.
1: Evet hocam. Bununla alakalı Cübbeli hocamız bir sohbetine bir kısa paylaşmıştı hocam. Hanımefendi bir sohbete gitmiş. Orada hoca hanımdan duymuş işte ev işlerini yapmak zorunda değilsiniz falan diye. Ondan sonra hanım ablamız gelmiş eve. Akşam eşine demiş ki işte demiş bey demiş böyle böyle hocamız anlattı. Ben artık bu ev işlerini yapmak zorunda değilmiş. Ben artık yapmayacağım. Ondan sonra abimize düşünmüş taşımış. Evet haklısın hanım demiş. Yani böyle bir şey yapmak zorunda değilsin. Ama demiş Allah-u Teala'nın da bana vermiş olduğu bir imkan var. Hani ikinci eş alma durumum var demiş. Öyle deyince de hanım ablamız demiş ki ya demiş sen de çakadan anlamıyorsun. Yani durum bundan ibaret. İki taraflı karşılıklı olarak güzelce anlaşmakta fayda var. Bir diğer sorumuz da hocam. Dövme yaptırmak haram mıdır?
0: Şüphesiz dövme yaptırmak haramdır, günahtır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın lanetine sebebiyet veren ki Müslim'de rivayet edilen bir hadis-i şeriftir. Lanallahul el-vâşime vel-müstevşime veya vâşimat vel-müstevşimat diye şeklinde de rivayetler vardır. Dövme yapana ve yaptırana Allah lanet etsin. Evet. Dolayısıyla bu günahtır, haramdır. Kat'i surette bundan kaçınılması gerekecektir. Burada peki soruyu şöyle söylesek, işte zamanı mazide nefsimize uyduk, çevremiz bozuk olması hasebiyle bir şekilde yapmış olduk. Şu anda ne yapmamız gerekir? Ettaibu mineddenbi kemen la zembele. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu üzere günah işleyen bir kimse günahına tövbe ettiyse o günah hiç işlememiş gibidir. Yeter ki tövbede samimi olsun. Yeter ki tövbesini gerçek anlamda ifa etmiş olsun. Evet. Peki o dövmeyi sildirme zorunluluğu var mıdır? Meseleyi bu taraftan da ele almamızda fayda vardır. Bu konuda özellikle Şafii fıkhında mecmuada geçiyor. Genel olarak şunu tabii buraya bir parantez açmak istiyorum. Tövbe samimi olursa makbuldür ama samimi olan tövbenin de belli başlı şartları vardır. Bu şartlardan bir tanesi genelde 3 şarttır bu. Eğer Allah'a karşı işlenmiş olan bir günah kul hakkı değilse 3 şartı vardır. Bu şartlardan bir tanesi o günahın ifşa edilmemesi, o günahın setredilmesi, o günahın örtülmesi. Bunu şöyle örneklendirebiliriz. Bir insan yüz kızartıcı bir ayıpta bulunsa bunu insanlara söyler mi? Elbette evet. söylemez, gizler. Allah'a karşı işlenen her bir günah yüz kızartıcıdır. Hı-hı. Dolayısıyla işte ben zamanı mazide şöyleydim, böyleydim ama şu anda tövbe ettim diyen bir insan aslında tövbe etmemiştir. Tövbenin şartı neydi? O günahı ifşa etmemek, o günahı setletmek, o günahın yayılmasına engel olmaktır. Evet. Hatta bu farklı sohbetlerimizde dillendirmiştik. İşte bizim resimlerimiz var eskiden çekilmiş. İşte orada İslami olmayan kıyafetlerle çekilmiş özellikle hanım kardeşlerimizle alakalı. O resimler işte hatıra olarak dursun mu? Hayır, bunlar imha edilmeli. Niye? O ki tövbe ettiysen o zaman senin torunun niye zamanında o şekilde açık gezdiğini bilsin ki? Evet. Niye o ifşa edilsin ki? Onlar tamamıyla imha edilmeli. İşte bu manada İmam Nevevi Mecmu'da diyor ki madem ki tövbenin şartlarından bir tanesi günahın ifşa edilmemesi, dövme ise kendisini devamlı gösteren bir durumdur. Yani yapılan o yanlışı insanlar tarafından görülmesine sebebiyet veren bir durumdur. O zaman sildirilmesi gerekecektir. Evet. Ancak onun sildirilmesi bir uzvun telef olması ya da ciddi bir meşakkata tahakkuk ediyorsa ya da maddi olarak ciddi bir külfet oluyorsa ki bu dövmeden dövmeye farklılık olabiliyor. Eski dönemde şu andaki yeni dönemde yapılan dövme kalemleri biraz daha farklı olabiliyor. Eskiden kına veriyorlardı. Şu anda bazı kimyasallarla bunu yapıyorlar. Bir de bölgenin hassasiyeti hangi bölgede yapılmışsa buna göre farklılık arz edebiliyor. O yüzden şöyle diyelim. Tıbbi açıdan ve maddi imkan açısından dövmenin sildirilmesi mümkünse bunu sildirsin. Ama böyle bir imkan yoksa maddi ya da tıbbi açıdan, o zaman onu sildirmediğinden dolayı günahkar değildir. Gerçek anlamda tövbe ettikten sonra, ama onu setretmeye gayret etsin, ifşa etmesin. Yani insanlardan onu gizlemeye gayret etsin ve onun bir şekilde görüldüğü zaman da mahcubiyetini yaşasın. Evet. Yani onu bir gurur vesilesi olarak göstermesin. Taşımaz. Yani çünkü hem istiğfar etmeli hem de tövbe etmeli. Tabii burada şunu da ifade edelim. Hani istiğfarla tövbe arasında bir fark var mıdır, yok mudur? Bu konuda bazıları der ki istiğfarla tövbe aynı şeydir dense de müfessirlerin birçoğu der ki bunlar ayrı şeylerdir. İstiğfaru Rabbiküm sümme tövbe. İstiğfar edin sonra Allah'a tövbe edin.
1: Tövbe edin.
0: İstiğfar yapılmış olan günahı, yani geçmişte yaptığın olan o günahtan pişmanlık duyup ondan vazgeçmek, ondan dolayı affını talep etmek. Tövbe ise bundan sonraki hayatında ise Allah'a yönelmek.
1: Evet, bir daha o geçmişe dönmemek.
0: Yani ona dönmemek. Bu şekilde olursa hem istiğfar hem tövbe bir bütün olarak. Tövbesiz istiğfar bir şeye yaramayacaktır. Hatta rivayetlerde tövbesiz istiğfar yalancıların tövbesi olarak telakki edilir. Niye? Çünkü sen ona dönme niyetindesin. Halbuki istiğfarın, tövbenin şartlarından bir tanesi de dönmeme kastı olmalıdır. Evet. O yüzden dövme hakkında bu kadarlıkta ihtifa etmenizde fayda vardır
1: evet,
0: diyelim.
1: Hocam. Bir diğer sorumuz hocam. İhramda küfürlü konuşmalar yapmak ceza gerektirir mi?
0: İhramlı olan bir kimsenin ihramla girdikten sonra normal hayatta yapması mubah olan şeylerin bir kısmı bu mubahlıktan çıkar.
1: Evet.
0: Normal zamanda yapması caiz olmayan şeyleri ihramlı iken yapması daha eşit bir şekilde caiz olmama durumları da vardır. Ancak bu yapılan şeylerin mahiyetine göre bazen ceza gerekir, bazen ceza gerekmez. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de وَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوكَ وَلَا جِدَانْ فِي الْحَجِ, yani ihramlı olan kimsenin İşte refes yoktur, fusuk yoktur, cidal yoktur. Refes bu konuda farklı farklı manalar verilse de genel olarak işte hanımıyla beraber olmak, eşiyle beraber olmak. Peki olursa ne olur? Yerine göre haccı ya da ümresi iptal olur ve ceza gerekecektir. Bu ceza bazen büyük baş olabilir, bazen küçük baş olabilir. Bu yasaklanmıştır. Vela fusuka, günah yoktur. İşleyeceği günah ihramlı iken daha fazla haramdır. Peki işlerse ne olur? Günah mahiyetine göre ceza gerekebilir ya da cezası yoktur. Sadece günah olarak sol tarafına yazdırmıştır. Vela cidale, tartışma yoktur. Yani işte arkadaşınla, sefere gittiğin o hac arkadaşınla ihramlıyken tartışmak yoktur. Tartışmak normal zamanda da hoş bir şey değilken orada hiç hoş değildir. Peki bunu yaparsa ceza gerekir mi? Ceza gerekli kılan bir durum değildir.
1: Evet.
0: Şimdi meseleyi böyle kurguladığımızda ihramlı olan bir kimse kendine daha fazla dikkat etmesi gerekir. Bunun rağmen işte sinli kalplı konuşsa affedersiniz. Yanlış yapmıştır, bozuk bir ameliyede bulunmuştur ama bunun karşılığında bir ceza, bir kefareti var mıdır? Yoktur. Tövbe istiğfar edecektir.
1: Ama yazıldı bir kere.
0: O bir kere yazıldı ama tövbe temin edilen bir kemenlerden belli. Biraz önceki dersimizde ifade ettiğimiz gibi samimi tövbe ediyorsa onu sildirmek de elindedir.
1: Evet.
0: Yani yazılması nasıl ki elindeyse sildirmesi de hatta izi kalmayacak şekilde sildirmesi de elindedir. Yeter ki o sildirme samimi ameliyesini güzel bir şekilde ifade etsin.
1: Evet.
0: Dolayısıyla ihramlıyken kişinin affedersiniz küfürlü konuşması ihram yasağı mıdır? İhram yasağıdır ama cezayı gerekli kılan bir yasak değildir.
1: Evet hocam. Bir başka sorumuza da hocam. İslam'da bebek saçı ne zaman kesilmelidir?
0: Şöyle ifade edelim. Bir mecburiyet anlamında bakacak olursak böyle bir mecburiyet yoktur.
1: Hı hı.
0: Bu akika nesika dediğimiz Ebu Davud'da rivayet edilen bir hadis-i şerif. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte her doğan çocuk akikasına, kurbanına merhumdur, rehindir. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte torunları için kurban kesmesi, saçının kestirilip ağırlığınca gümüş tasadduk edilmesi. Hanefi fıkhına göre bu müstahaptır. Sünnet evet. değil, müstahaptır. Ömer Nasuh Efendi İlmihal'inde bunu söylüyor. Şafii fıkhında bu sünnettir. Bu normalde çocuk doğduğu zaman 7 günlük olduğunda saçı tıraş edilir. O tıraş edilen saç miktarınca da altın ya da gümüş kişinin maddi imkanına göre tasadduk edilir. Ama dediğimiz gibi bir mecburiyet, bir farziyet şeklinde değil, bir müstahaptır. kurbanı kesilme meselesi de aynıdır. Peki ne zamana kadar bu? Buluğ çağına kadardır. Buluğ çağına erdikten sonra artık böyle bir kurban, yani akika kurban olarak bir kurban yoktur. Tabii bu bir adak değilse, bazen evet, şöyle olabiliyor. Çocuğum olursa kurban kesmeyi ilzam ediyorum, kendime nezlediyorum, alıyorum şeklindeyse bu adak kurbanıdır. Bu bahsettiğimiz gibi akika kurbanı değildir. Dolayısıyla burada hani hangi, ne zaman yapılmalıdır? Yapılması mecburiyeti yoktur, müstahaptır. Müstahap olan da dediğimiz gibi çocuk işte 7 günlük olduğu zaman imkan nispetince saçını kesip, ki hatta tıbbi verilerde de bu ifade ediliyor. Ana rahmindeki saçın işte o üzerindeki bir takım maddelerden kaynaklı olarak çocuğa zarar vereceği, bunun kesilmesinin de faydalı olduğunu güncel tabipler de bunu söylemiş oluyor. Kitaplarımızda da vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuda rivayetler de olduğu için bunun bu şekilde yapılması müstahaptır, güzeldir.
1: Evet hocam. Hocam kardeşimin evi yok, taksitli ev almaya çalışıyor. Zekatımı onun evi için verebilir miyim?
0: Şimdi her şeyden önce zekat kardeşe verilir mi? El cevap, zekat kardeşe verilir. Bunu cevaplamış olalım. Evet. Peki diğer bir mesele, kardeşimin evi yok diyor, ev almaya çalışıyor, taksitleri ödeniyor. Bir de burada taksitleri ödüyor ifadesini kullanıyorsa demek ki almış, borçlanmış demektir. Evet. Yani borçlu olması hasebiyle kenarında zaten bir mal varlığı yok. Artı alacağı evde asli bir ihtiyaç olması hasebiyle bu kişiye zaten zekat verilecektir. Peki oturduğu evi var, ikinci bir ev almak için borca girmiştir. Yani bu durumda borcu o evi karşılamıyor, yani o ev borcu karşılamıyorsa yine eksiye düşmüş demektir. Evet. Bu kişiye yine zekat verilecektir. Ama soruyu şöyle sorsak, kardeşimin evi yok, kardeşim para biriktiriyor ev almak için, ben buna zekat versem olur mu? Soruyu evet, bu şekilde farklı bir cenahtan bakacak olursak, bu durumda bakarız. O kişinin elinde şu anda birikmiş para nisap miktarı mıdır, değil midir? Eğer birikmiş parası nisap miktarındaysa, bu kimse değil zekat almak, o paranın üzerinden bir yıl geçtiyse zekat vermesi de gerekecektir. Yani sizin eviniz yok, evet, kirada oturuyorsunuz, bir birikim yapıyorsunuz, gaye niyetiniz bir ev almak ve birikiminiz nisap miktarına ulaştı. Zekat alabilir misiniz? El cevap, zekat alamazsınız. Evet. Peki zekat vermeniz gerekir mi? Tercih edilen görüşe göre Hanefi fıkhında İbn-i Melek Rahimullah'ın hilafına, yani o bu konuda farklı bir mütalası olmasına rağmen tercih edilen görüşe göre o paranın üzerinden o ki bir yıl geçtiyse senin zekatın, o paraya ihtiyacın yok demektir. O zaman onun zekatını da vereceksin.
1: Mesela çatı sistemlerine giriyorlar özellikle kardeşlerimiz. Ben borç ödüyorum diyor. Benim diyor borcum var diyor ama parası orada birikmiş oluyor. Bir anlaşma yapmış oluyorlar mı hocam?
0: Yani
1: bunlar da
0: evim sistemlerinden bahsediyorsunuz. Onu şöyle isterseniz ifade edelim. Tabii fetva ile fıkıh arasında fark vardır. Bunu her zaman söylüyoruz. Evet. Fıkıh odaklıdır, fetva geneldir. Yani siz burada bir soru soruyorsunuz. Ben o soruya vereceğim cevap beni ilgilendirir diyemem. Karşı tarafın o cevabından ne anladığı önemlidir. Evet. Şimdi evim sistemleriyle giren bir kimse zekatını nasıl hesap edecek ayrı bir konu. Bu sisteme girmek caiz midir değil midir ayrı bir konu.
1: Tabii ki.
0: Yani bunu
1: caiz olanı zaten söylemiş hocam.
0: Söylemiştik. Onu evet, geçelim. Caiz olduktan sonra peki ben buraya bir borcum olarak düşünülür mü, düşünülmez mi? Burada meseleyi şöyle kurgulamamız gerekir. Bizim o caiz olan sistemde siz bir borç vermiyorsunuz. Ne yapılıyor? 10 kişi, 20 kişi, 100 kişi bir araya toplanılıyor. Vekalet verilmek suretiyle bu kişilerin namına bir ev alınıyor. Evet. Ya da bir araç neyse, neye girilmişse alınıyor. Ve herkesin orada kendi hissesince bir hissesi vardır. Ve sonrasında bu tevliye akdiyle, yani alınan bedeliyle işlerinden bir tanesine satılıyor.
1: Evet.
0: Yani örneklendirelim. Biz burada şu anda kaç kişiyiz? 4 kişiyiz. İşte kameranın arkasında 2 arkadaşımız var. Biz de buradayız. 4 kişiyiz. Buraya işte 1'er lira para koyduk. 4 lira paramız var. 4 lira paramızda örneğin şu suyu satın aldık.
1: Evet.
0: Herkesin 1/4 burada hissesi var. Sonra dedik ki Suat, burayı Kur'an sana çıktı. Bu bardağı sana veriyoruz. 1/4 senindir. 1/3 ise biz sana satıyoruz. Anlayabildiniz mi?
1: Evet.
0: Peki biz bunu sana satıyorsak bu saatten sonra biz senden alacak konumundayız.
1: Evet.
0: Ama ben bir dahaki ay bir daha 1 lira vereceğim. Bir dahaki ay ben 1 lirayı verirken yine bir mal almak üzere verirken sen borcunu ödemek üzere vereceksin. Hmm. Çünkü oranın dörtte dördünü, yani üçte dördünü satın aldın ya.
1: Evet. Dörtte birini
0: dörtte,
1: satın aldın.
0: Dörtte biri zaten senin de. Evet. Dörtte üçünü satın aldın.
1: Evet, tekrar borçlandın.
0: Dörtte üçünü satın aldığından dolayı borçlandın. Sen borç ödüyorsun. Hmm. Biz ise borç ödemiyoruz. Biz ikinci bir ürün almak için para ödüyoruz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla ben hani senetlerim var, benim borcum var şeklinde benim açımdan ayrıdır, senin açından ayrıdır.
1: Doğru.
0: Kurası çıkmış olan bir kimse almış olduğu malın borcunu ödüyordur. Hı hı. Dolayısıyla o kişi zaten ekside de olabilir.
1: Evet.
0: Benim açımdan baktığımız zaman, yani kurası çıkmamış olan kişilere açısından baktığımız zaman o ürün alıp ürün satıyor demektir.
1: Ticaret yapmış
0: yani
1: oluyor.
0: Yani ticaret yapmış, hı hı, oluyor. Dolayısıyla içerideki o paranın da zekatını vermesi gerekiyor.
1: Ticari mala giriyor.
0: Aynen, evet, öyle.
1: Ona dikkat etmek lazım. Herkes kendine göre fetvasında yine burada Şura Fıkıh Kurulu Danışma Hattı'nı arayarak kıymetli hocalarımızdan öğrenebilir. Hemen hatırlatmış da olalım. 0212 923 36 36 numaralı telefondan pazar günleri hariç hocalarımıza ulaşabilirler. Hocam son sorumuz. Ben bir daire aldım diyor. Kira öder gibi ödüyorum. Borcum 80 bin avro kaldı. Çocukların evlenmesi için köşede biraz altın var. Altınların değeri de 24 bin avro. Türkiye'de bir dairem var kirada. Bu durumda zekat vermem gerekir mi diyorlar?
0: Şimdi Türkiye'deki dairesini konuşmaya gerek yok. Çünkü al-sat yapılan bir daire değil.
1: Kirasını alıyor.
0: Yurt dışında almış olduğu daireyi de al-sat yapma niyetinde olmadığı için onun da bir önemi yoktur. Borcu var diyor. Ve elimde belli miktar param var diyor. Hı hı. Peki elindeki o paranın haricinde başka bir nami olan, yani al-sat yaptığı bir parası, yok, malı yoktur. Hı hı. Borcunu çıkardığı zaman gelinde bir şey kalıyor mu kalmıyor mu, buna bakmamız
1: yani
0: gerekiyor.
1: Şöyle, altınları 24 bin avro diyor. Borcum 80 bin avro diyor. Yani zaten onu da çıkarsa eksiye düşmüş oluyor.
0: Dolayısıyla bu elindeki, yani şöyle düşünmesin. Ben bu altınlarımı bozmadan borcumu çalışarak ödüyorum. Hmm. Dolayısıyla bu altınların var kabul ederek bunun zekatını vereyim mi? Bunun zekatı yoktur. Çünkü sormak. Sen an itibariyle borcunu çıkardığında elinde hiçbir şey kalmayacak.
1: Evet hocam. Hocam bu soruyla da programımızı nihayetine erdiriyoruz. Son olarak dua babına neler söylersiniz?
0: Allah razı olsun. Rabbim özellikle ev hususunda borca giren kardeşlerimizin tez zamanda borçlarını ödemeyi nasip etsin. Hmm. Ev olmayanları da tez zamanda Rabbim ev ihsan eylesin. Hmm. Hakikaten zamanımızda kirada oturmak zordur. Hiç bitmeyen bir borç. Devamlı ödüyorsun ama sonu gelmeyecek olan bir borçtur. Tabii o da ayrı bir mesele, yani o da ev sahiplerinin belki bir geçim kaynağı olaraktır. Hmm. Ama Rabbim herkese kendinden ihsan eylesin, kimseyi kimseye muhtaç eylemesin.
1: Amin hocam. Büyüklerin hep duası vardı hocam, yani onu şey yaparım kendime. Ya Rabbi diyor, beni muhtacına muhtaç etme, muhtaçım yalnız sana muhtaç olayım diye. Rabbim dediğiniz gibi hocam kimseye muhtaç etmesin, ondan başka. Rabbim borçlarını da en kısa zamanda inşallah ödeme kolaylığı ihsan eylesin diyelim. Kıymetli izleyenlerimiz, sizler de yine sorularınızı bizlere ilmihaletdealegültv.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden gönderebilirsiniz. 0530 357 61 62 WhatsApp hattımız. Şura Fıkıh Kurulu Danışma Hattı da 0212 923 36 36 numaralı telefondan da hocalarımıza pazar günleri hariç sorularınızı sorabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hepiniz Mevla'ya emanet olun. Hoşçakalın efendim.
2: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmi Hal programını dinlediniz.
3: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet Projesi ile hazırladığı program sona erdi.
4: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
5: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
6: Muhakkıklara göre nübüvvet ve risalet herhangi bir nebinin nesi değildir? Zatı değildir. Yani emri zatisi değildir. Emri zatisi ne demek? Yani Allah onu yaratılıştan peygamber olarak yaratmış. Yani peygamberlik onun zatına koymuş. Ne gibi? Mesela ben doğarken akıllı doğmuşum. Sen de akıllısın. Herkes kendine göre bir aklı var. Bütün peygamberler de akıl sahibiydi. Ama ben de akıl sahibi olarak yaratıldım. Bu cibilli bir şeydir. Yani Allah kimini deli yaratmış, kimini sonradan delireni konuşmuyoruz. Ama yaratılırken akıllı yaratılan var, deli yaratılan var, engelli yaratılan var, selim yaratılan var. Şimdi onlar emri zatidir. Çünkü benim de akıllı olmam, yaratıldığımda ona göre Mevla bana o aklı koymuştur. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de akıllı yaratılmıştır. Nuh Aleyhisselam'daki onlar tabi aklı ve en büyük akıl peygamberlerdi. Onların en üstünü Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onu konuşmuyoruz. Ama peygamberlik onun aklı gibi, kalbi gibi, ruhu gibi zatına ait bir şey değildir. Onu Allah sonradan peygambere hibe ediyor yani. Onu demek istiyor. Sonradan hibe ediyor. Yani peygamberlik ne değildir? Kesbi değildir. Ha. Kesbi ne demek? Kazanmakla elde edilen bir şey değildir. Yani ben aç durayım, susuz kalayım, kendimi bacağımdan tersine asayım veyahut da işte felsefecilerin yaptığı gibi İmam Rabbani çok bahseder onlardan efendim cukiye der. Ondan sonra ne diyor? Ferahim eder. Böyle bir şeyler var. Hindistan'da hala onların devam eden şeyleri var, dölleri var, kötü dölleri var. Bunlar kendilerini hükema tesmih ederler. Halbuki felasifedir. Sapık itikatlı adamlar. Ama bunlar ne yapıyorlar? Böyle çok aç susuz duraraktan tasfiye denen bir vücutta bir bedensel arınma yapıyorlar. Hani sade su içiyorlar, bir şeyleri yemiyorlar, içmiyorlar, hayvani gıda kullanmıyorlar. Bu da bir arınma oluyor. O arınmayla beraber beden de ruhla birlikte bir letafet kazanıyor. Çünkü bütün kesafet yemekten, içmekten, uyumaktan geliyor. Buradan arınınca onlarda da böyle uçma kaçma gibi halıyı yürütüyorlar. Halının üstüne kendileri yürüyorlar. Millet bakıyor gökte gidiyor adam falan. Böyle şeyler istitraç kabilinde oluyor. Ama onlar peygamber mi olur? Haşa ve kella. Milleti dalalete sevk ediyorlar. Peygamberlik Allah-u Teala'nın iradesiyle, fazl-ı keremiyle, lütfuyla kuluna arız olan. Arız olan ne demek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşında peygamber nübüvvet geldi. Ekseri peygamberlere de 40 yaşında geldi. İsa aleyhisselam, işte Yahya aleyhisselam gibi sabiyken, beşikteyken falan verilenler birkaç tane müstesna var. Bunun dışında 40 yaşında verildi. Ne oldu bu? Arız bir şey oldu. Yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğduğunda peygamberlik onun tabiatına konmuştu. Cibilletinin içinde vardı zaten gibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le sadece konuşmuyorum ben. Bütün peygamberler için konuşuyoruz. Bu böyle değildir. Zatına mahsus, akıllı olması gibi zatına mahsus bir şey değildir. Daha ne değildir? Ve la sıfate zatin. Zatına mahsus, zatıyla mevcut sıfat da değildir. Yani vahiyden önce. Bir peygambere vahiy gelmeden önce peygamberlik onun zatında bulunan akıllı olması gibi, yani Allah'ın baştan yarattığı kişilere verdiği akıl gibi zatına ait bir iş de değildir, zatına ait bir sıfat da değildir. Hani zatın kendi değildir ama zatından ayrılmayan, zatıyla mevcut olan, kendi varken hep onunla var olan bir sıfat da değildir. Çünkü neden? İşte 40 yaşından sonra nübüvvet sıfatı geliyor ona. Ondan evvel nebidir diyemiyorsun. Hal böyle olunca efendim, ha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yani küntü nebiyyen ve Adem beynel mâ ve attîn, ben peygamber iken Adem su ile çamur arasındaydı. O hadis Tirmizi'de sahiptir, onu konuşmuyoruz. O ezelde takdir edilmiş olması, Allah-u Teala'nın bilmiş olması, ona o sıfatı vermiş olması başka bir şey. Allah-u Teala her şeyi ezelde biliyor. O itibarla tabii ki ezelde de nebiydiler. Çünkü ilmi ezeli de nebi oldukları biliniyordu. Ama ne zaman nebilik verileceği biliniyordu? 40 yaşına geldiğinde nebilik verileceği biliniyordu. O ayrı bir şey şimdi. Bu halde bunu niye söyledi şimdilik yani? Ne alakası var diyeceksin. Var işte. Hilafen lil kerramiyeti. Bu kerramiye diye bir mezhep var. Kurulmuş. Bu mezhep buna muhalefet etmişler. Demişler ki bunlar 72 fırkadan. Dalalet fırkalarından, Müslümanların içindeki dalalet fırkalarından. Yani diyorlar bunlar, nübüvvet ve risalet vahyin dışında bir iştir. Yani Allah ona şeriatı tebliğ etmeyi emrettikten sonra işte Resul oluyor, Nebi oluyor falan. Bunu kabul etmiyorlar. Diyorlar ki, bir peygamber doğuştan beri Nebidir. Sonra 40 yaşına kadar vahiy gelmese de onda o sıfat mevcuttur. Vahiy gelmeden önce de nübüvvet ve risaletin sahibi olan kişi bu sıfatlarla muttasıftır diyorlar. Halbuki Ehl-i Sünnet ne diyor? O sıfat ona ne zaman geldi? Vahiy geldi, Cibril göründü, Allah'ın vahiyini getirdi. Sifte vahiy gelir gelmez nübüvvetle muttasıftır diyor. Bunlar, bu kerramiye tabii bunların çok başka bir şey de var. Yani onlar şunu diyor esasen. Allah ona mukaddes bir ruh vermiş ve ona kuvvetler vermiş. Vahyi telakki etmesi için, Rabbini bilmesi için efendim ona özel bir haller vermiş. Efendim bu Allah'ın nimetlerindendir falan. Bunu anlamak doğru bir şey. Tabii ki Allah Teala ona özel kabiliyetler vermiş. Vahiy gelecek ama şimdi herkese akıl vermiş ama bu kadar akıllıdan, milyonlarca, milyarlarca akıllıdan vahiy bin Muhammed Mustafa'ya gelmiş sallallahu aleyhi ve sellem. Kureyş'te ne kadar akıllılar vardı yani. O akılla mıdır? Herkese akıl vermiş. Ama tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme daha doğuştan Nuh aleyhisselama, İbrahim aleyhisselama ne vermiş? Allah'ın vahyini efendim telakki edebilmek için, Rabbini bilmesi için kuvvetler vermiş, mukaddes bir ruh vermiş. Zaten niye? Kable nübüvveti ve ba'da. Peygamber olmadan önce de günahlardan masumdur diyoruz. Korunmuş. Öbürleri korunmuş mu? Bu kadar akıllı var. Korunmamış. Dolayısıyla bunları kabul etmek, Allah'ın nimeti olarak görmek tabii ki anlaşılır bir şey. Ama bunların derdi ne? Bunların derdi şu. Yani Allah bunu peygamber yapmaya mecburdu gibiye döndürüyor. Madem sonradan peygamber yaptı, yahut da Nebi yaptı, Resul yaptıysa, bunu buna vahyi göndermeden evvel de, yani bu bunu hak etmiş. Yani hak etmiş ama Allah-u Teala onu fazl-ı keremiyle seçmiş. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا شَاءَ Rabbin dilediğini yaratır, istediğini seçer. Mevla bunu seçmiş. Ezelde ondaki, onun irade cüziyesini, kudreti nereye kullanacaklarını hepsini biliyordu, görmüş. Onun için onu seçmiş. Seçtikten sonra da ona o istikakı, istidadı, o kabiliyeti vermiş. Ya bu tamam ama sanki Allah seçmeye mecbur gibi onu peygamber yaptıysa zaten başkasını bulamazdı ki bir tek o uygundu bu işe gibi de bir yaklaşım oluyor keramiyenin. Meseleyi doğru anlamak lazım yoksa sıkıntı çıkar. Yani yoksa peygamberler 40 yaşında peygamber verildikten sonra seçkin kul olmuşlar da 40 yaştan evvelki 40 yaşına kadar ne yaptılarsa yaptılar herkes gibi ne çanaklar kırdılar, sütler döktüler denir mi aşağı? Peygamber olmanın şartlarında da Allah-u Teala ya kimse şart koşamaz ama Allah-u Teala hep o sıfatlarda peygamber gönderdiği için kaide çıkıyor buradan. Ki peygamberler nübüvvetten önce de sonra da kötü iş yapmamışlar, günaha düşmemişler, puta tapmamışlar. Ne diyor Bedülemali kastesine ve مَا كَانَتْ نَب۪يَّنْ قَطُّ اُنْسَى وَلَا عَبْدُ وَشَخْصُ الزِفْتِعَالِ Hiç mesela Allah-u Teala köleden peygamber göndermemiş, lafını dinemezler, hakaret ederler diye. Dişiden peygamber göndermemiş, kadın erkeklere hükmedemez çıkıp insanın namerem nasıl erkekleri yönetecek çıkacak, tebliğ yapacak. Ayşe annemiz perde arkasından görüşüyordu mesela. Peygamber nasıl olacak da efendim erkeklerin karşısına çıkacak, namaz kıldıracak, bilmem hutbe okuyacak. Harpte önlerine geçecek. Peygamber yapmamış, dişiden de yapmamış. Bir de kötü işleri olan, evvelce ya bu bilmem neydi, bilmem. Şimdi adam şeyh olmuş, en büyük evliya almış. Evvelce de eşkıyaymış, olur. İsimlerini vermeyeyim şimdi. Çok büyük velilerde bu durumlar var. Çok büyük veliler. Yani artık onlara hiç kimse yetişemeyeceği makamda. Tabiinden, tebe-i tabiinde bile var. Ama peygamberlikte böyle şey geçmişinde olmaz. Çünkü neden? Millet konuşur derler ki bu evvelden şöyleydi, böyleydi. Şimdi meşhur bir şeyh var. Şu anda ismini vermeyeyim. Yani ehl-i sünnette bir adam. Ben bir şey demiyorum. Bayağı da müridi var şimdi. Birine gittik mesela. Adam şimdi dedi ki ya dedi bu dedi eşkıya dedi bilmem. Ben de dedi geçen gittim dedi yanına dedi. Baktım dedi dünya müritleri dolmuş, köy kurmuş, bilmem ne yapmış. Efendim dedim ya sen bir şucu değil miydin ya şimdi ne oldun böyle falan. Ya tabii o da yanlış konuşuyor. Çünkü neden konuşuyor? Bu peygamberlik iddiat bir ki aşağı. Adam dayısından, babasından, şeyhinden icazet almıştır. Hilafeti hak etmiştir, etmemiştir. Onu mürşidi bilir yani kim icazet verdiyse o. Onun uhdesinde o mesul olur, beni alakadar eden bir şey yok. Ben kendi vekillik bile iddia etmiyorken adamların halifeliğini mi tartışacağım? Bana ne yani? Ama ehl-i sünnet ve muhalif bir amelde, itikatta bir şey görünmedikten sonra artık herkes katal mekullu nâsi meşrabu. Herkes meşrebini bilmiştir, gidenlerden ders alırsa alır, beni alakadar etmiyor. Ve lakin tabii orada işte bir peygamberde bu durum olmaz işte. Çünkü neden? Adam onun geçmişini bildiğinde gittim dedim ki diyor ne bu ya bütün dünya mürit dolmuş burada. Milleti sürmüş işte işlerine kendi işlerini yaptırıyor diyor bilmem ne diyor. Bilmiyorum dedim onu kendi bilir dedim. Tarikatta öyle bir şey olmaz dedim esasen dedim. Ama yani dedi, sen dedi ben seni bilmem ne yapmıyor muyduk ya beraber dedim diyor bilmem ne diyor bir şeyler diyor yani. Ha onun için işte. Bir peygamberde evveliyatında bir tane yanlışlığına şahit olunan bir adam peygamber yapmadı diyor Bedülemali'de. Anladın mı sen? Ha bu değil ki Allah-u Teala'ya birileri şart mı koştu ki sen bunlardan başka peygamber gönderemez? Allah-u Teala'ya kimse şart koşamaz. Hikmeti gereği insanların imanı, çünkü peygambere iman etmeyen kafir olur, ebedi cehennemden çıkamaz. Bir velinin kerametine inanmasa, bu adam veli değildir dese, o adam cehennemlik olmaz. Ha tabii Allah dostlarına muhalefetten bir sıkıntıya girebilir. Ha evliya yoktur dese kafir olur. Çünkü Kur'an'da var ele aynı evliya Allah la havfun aleyhim ve la mehsen. Bir adam dese keramet hak değildir dese kafir olur. Çünkü Kur'an'da Meryem Aleyhisselam'ın kerameti anlatılıyor. Asaf İbn-i Berkiya'nın kerameti anlatıyor. Buna peygamber değil dedi. Kerameti inkar etse hiçbir kimse peygamber dışında harikulade bir şey gösteremez dese hiçbir kimse de kafir olur. Ama o neden kerameti ve evliyalık müesseseyi reddettiğini. Ama şahıs olarak ben evliya var tabi Allah'ın dostu ama ben bu adamın veli olduğuna inanmıyorum dese müşahhas bir adam hakkında kafir olmaz. Ama o adam peygamber olsaydı da onun nübüvvetini inkar etseydi kafir olurdu. Ebedi cehennemden çıkamazdı. Bunları iyi anlamak, fark etmek lazım. Bundan dolayı Mevla gönderdiği bütün peygamberlerde üstün sıfatlar bulundurmuştur. Çocukluklarından, doğuşlarından, anne karnında başlayan süreçten, babasının sulbünde yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kaç dede ötesinde İlyas isimli dedesi var. Adnan dedesinden aşağıdaki silsilede. O İlyas isimli dedesinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha sulbündeyken, tabii kaç sonraki babada Abdullah babasında, o son sulbde Abdullah babasının sulbünde olacak sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kaç dede geri diyor. Ben şu anda ezberimde değil kaç dede gerisi. Ama ne diyor kitapta? Ve zükire ennehu sallallahu aleyhi ve sellem lebba fi sulbi. İlyas dedesinin sulbünde telbiye getirmiştir. Yani lebbeyk Allahümme lebbeyk dediği belki sulb bel demek. Babanın belki belinde o çocuğun yaratıldığı su bulunuyor ya. Annenin göğüs kemikleri arasında babanın belinde. O sulbünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lebbeyk sesini yanındakiler işitiyordu İlyas dedesinin. Bu tabii ki geride fazilet var. Öyle şey olur mu? Dünya kadar hadis var, onu konuşmuyoruz. Keramiye ile Ehl-i Sünnet'in farkını anlamanız için konuşuyorum. Keramiye diyor ki, madem diyor Allah diyor onu diyor peygamber yapmış diyor sonra bunu önceden de diyor zaten diyor onu yapmak zorundaydı diyor peygamber. Evvelceden de diyor o nebiydi diyor. Ona mecburdu diyor çünkü o sıfatlar başkasında yoktu bilmem. Ya kardeşim o sıfatlar tam başkasında yoktu ama o sıfatları da ona Allah verdi. Fazl-ı kerem ile ihtiyar etti. Fazl-ı kerem ile tercih yaptı, intikap etti. Ve fazl-ı keremiyle tercih ettikten sonra onu o sıfatlarla mücehhez etti. Vakti gelende de Cibril'i gönderdi, vahiy etti. Bu ayrı bir şey. Allah'a mecbur der gibi başkasında olmaz. Buna vahiy gelmeseydi bile bunda bu sıfat vardı diyor. Ya Allah Allah! Vahiy gelmeseydi bu sıfat, zaten o sıfat varsa o vahiy ona geliyor. Onu da veren Allah, onu da gönderen Allah. Ama sen bunlara özel bir, yani Allah Teala buna vahiy göndermeseydi bile Bu zaten bu sıfatlarla mevsuf idi. Şimdi ama Allah Teala vahiy göndereceği için onu o sıfatlarla mevsuf etti demek başka. Vahiy göndermeyecek olsaydı da o zaman o kendiliğinden mi oldu yani o sıfatlar onda? O zaman sen Allah'ın seçimini, ihtiyarını, fazl-ı keremini devreden kaldırıyorsun. O zaman fazl-ı kerem devreden kalkar mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben bile cennete fazl-ı keremle gireceğim diyor. Sahih hadis-i şerifinde. Amellerim beni de cennete sokmaz buyuruyor. Kâlu velente ya Resulallah. لَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ اَحَدْنَكُمْ عَمَلُهُ Hiçbirinizi ameli cennete sokamaz. وَلَنْ تَعَرَسُونَ Seni de mi buyurdu? Gece gündüz hiç uyumuyorsun, devamlı namaz, ibadet yapıyorsun dediler. قَالُوا وَلَنْ اِلَّا اَنْ يَتَغَمَّدْنِيَ اللّٰهُ مِنْهُ بِرَحْمَتٍ Ben de tabii ki dedi, buyurdu ki cennete amelimle, namazımla, teheccüdümle giremem. Allah bana da acıyacak, rahmetiyle sokacak buyurdu. Sen şimdi bunu mu inkar ediyorsun yani? Bu meseleler İlmi meseleler. Bu kerramiyeyi Kur'an adam, Muhammed İbni Kerram diye bir adam. Keram diyen var, kiram diyen var. Vezni çok. Ama bizim ekseri şeyimiz Kâf'ın fethasıyla, Ra'nın teşdidiyle. Muhammed İbni Kerram. Bu Kerram, işte Kerram da şeyden geliyormuş. İşte Kerem zaten Kerm, üzüm bağı demek. Kerm babası asmacıymış, üzüm bağıymış bilmem ne. Babası asmacı olursa kendisi tasmacı olur işte böyle. Babasına hakaret etmeyelim, bilmiyoruz babasının durumunu ama bu kendisi sapıtmış. Ondan sonra bu kaçta biliyor musun? Diyormuş ki teşvik hadislerinde falan bazı hadislerde peygamber adına yalan uydurmak caizdir diyormuş. Ondan sonra sene 255'te ölmüş. Sene 255'te ölmüş ne demek biliyor musun? 60-70 sene ortalama koysan Adam 2. asır ehli. Yani tebe-i tabi'in dönemi ha. Onun için o asırda bulunan da herkes de tebe-i tabi'in radıyallahu anh denmez yani. O asırlarda da ne sapıklar türedi. Mutezile o asırlarda değil miydi? Hariciler o asırlarda değil miydi? Adamı hariciler asr-ı saadette ilk 3 senede de var. Çıktılar Hazreti Ali döneminde. O bakımdan orada da dikkatli olacağız. Bu adamın sıkıntılı kerramiye fırkası bununla da müşerref oldunuz diyemeyeceğim, mülevves oldunuz demek lazım. Yani bunları öğrenmemize de bir gerek, bu adamların adı bile rezalet ama işte efendim böyle bir şeyler de o kadar da bilmesen hepten olursun kaz demiş. Künyesi Ebu Abdillah Sizzi. Çok alimlerden de hadis dinlemiş yani adam. Tabii ya. Ama işte bununla mücessimeyle de irtibatı var. Mesela diyormuş ki bizim ibadet ettiğimiz Allah arşın üstünde yer kurmuştur, mekan tutmuştur, oturmuştur. İşte Vehhabiler de biraz değil, bayağı buna bu noktada uyuyor. Allah Teala cevherdir diyormuş haşa. Maddedir yani diyormuş haşa. Teâlallahu aleyhi uluven kebira. 8 sene hapse Ehl-i Sünnet devletleri o zamanki işte hangi döneme düşüyoruz. Bölgesel de tabii Nişabur'da. Nişabur hükümeti, Neysabur esası da şimdi Nişabur deniyor. Şu anda İran'da o, orası. Nişabur'da 8 sene hapsetmişler. Bu bid'at yani Ehl-i Sünnet dışı işler uydurdu diye. Hapsetmişler. Sonra hapisten çıkınca Şam tarafına gitmiş, Kudüs'e gitmiş falan. Oralarda bir mezhep tutturmuş falan. Allah bunların itikatlarından cümlemizi muhafaza eylesin. İşte Ehl-i Sünnet dışı fırkalar böyle tehlike efendim arz ediyorlar. Bunlar buna muhalefet ediyor. Yani diyor işte Allah peygamber gönderdiyse ona vahiy göndermese bile o efendim nebidir. Ya vahiy gelmeden nasıl nebidir vahiy gel? Vahiy gelmeden. Sanki Allah ona mecbur. O zaten kendiliğinden üstün bir adamdı da Allah da başka adam bulamayınca mecbur ona gönderiyor. Öyle şey olur mu? Tabii ki Allah Teala onu seçti, onu mücehhez kıldı. Ayrı bir dava. Fi tatvilin, onların görüşü fi tatvilin büyük bir uzatma içerisinde lehum. Onlara ait bir tatvil var, yani makaleleri var. Mezhep kurmuş herif. Mezhep kurursan iki tane sandalyeyle de holding kurulmaz. Tabii ki o da orada makaleleri var, teyit için edille getirmiş bir şeyler. Daha ve tehvilin, tehvilleri var. Tehvil iki mana geliyor. Burada tahvif, korkutmalar var. İşte bizim mezhepten çıkan gavur olur bilmem ne, milleti korkuttular falan. Bir de tehvilin bir manası da şeydir yani, ha tezyindir, zehrafedir. Ve tevilin laflarını süslemişler, yaldızlamışlar, renk renk, şekil şekil. Ondan sonra tehviller içerisinde onların görüşlerine burada muhalefet var. Onların görüşleri ki leyse olmadı aleyh o görüşlerine nedir? Tevilün, tevil. İtimat demek yani, muavvel. Hiç itimat edilecek bir görüşleri de yok, delilleri de yok. Ehl-i Sünnet'in bunu konuşmasına, anlatmasına bile delil gerek yok ama işte bunu da bilmek lazım.
7: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
8: Burası Gönül Bahçeniz, Lale Gül Efendi.
9: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi ile unutulmayan sohbetler.
10: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. Sadakallahul azim. Allah Celle Celaluhu bilmediklerimizi duymaya, duyduklarımızı yaşamaya, tatbik etmeye, neticede karnesini almış da sınıfını geçmiş bir çocuğun neşesi gibi bir neşeyle Allah ve Resulünün huzuruna çıkmaya, karnemi aldım, karnemi geçtim, geçtim neşesiyle. Alnı ak, yüzü açık bir beşuş çehreyle dünya ve ahirette mesut ve bahtiyar olmaya Allah hepimizi muvaffak eylesin. Tam tersi, tam tersi, karnesini almış da sınıfında kalmış bir çocuğun üzüntüsü gibi bir üzüntüyle dünyada ve ahirette rezil rüsva olup bahusus özellikle Allah Celle Celaluhu ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin diğer ruhaniyonun kutsiyanın huzurunda eli koynunda anadan babadan öksüz kalmış çocuk gibi kalmaktan Mevla biz mazlumları masumu mahfuz eylesin. Muhterem kardeşlerim, biz hoca olamadık, inşallah oluruz. Bu davanın yükünü taşıyacak olan insanların, İslamiyet'e omuz verecek insanların, İslamiyet'in çilesine katlanacak olan insanların çok daha mükemmel ve yüklü alim olması gerekir. En büyük varlık Allah Celle Celaluhu. En büyük peki kitap, onun kitabı Kur'an-ı Kerim. En büyük insan, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun dünyadaki halifesi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim gibi, peki çamurdan yaratılmış, işte karınca misali insanlara mı düştü? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun en büyük mirası, Mucizül Beyan Kur'an-ı Kerim'i savunmak. Ama zaman öyle garip oldu ki, öyle öksüz oldu ki, yeni mübin İslam o kadar yetim kaldı ki, gerçi sahibi Allah Celle Celaluhu'dur ama İslamiyet öyle savunmasız kaldı ki, aha bu günahkara bile söz hakkı düştü. Allah muhtaç olduğumuz alimleri tezden bizlere ihsan eylesin. Yoksa bizim gibi acizlere İslamiyet kalırsa, Rabbim yardım etmezse yandı keten helva. Muhterem kardeşlerim, sizin her biriniz Kabe'den daha şereflisiniz. Siz Allah Celle Celaluhu'ya halife olma lütfuyla yaratılmış mümtaz varlıklarsınız. Dünya büyük alemdir. İnsan küçük alemdir. Allah kainatta ne yarattıysa hepsini her birimizde yaratmıştır. Milim mikron da olsa kainatta ne var? Hepsini Allah Celle Celaluhu sende de yaratmıştır. Varlığın o kadar büyük vardır ki Allah Celle Celaluhu en büyük insan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme seni halife yapıyor. Ona fedai yapıyor. Kimse kendisini küçük görmesin. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sancağını taşıyabilme lütfuyla taltif olunan sen en büyük insansın. Kabe'den de muhteremsin. Arafat'tan da muhteremsin. Say sayabildiği kadar. Hatta ve hatta Cenab-ı Hakk'ın meleklere karşı kıskandığı ve iftihar ettiği nadide bir insansın. Seni hor göremem, seni küçük göremem. Senin kalbin var ya, öyle bir kalp ki, öyle bir gönül sahibisin ki, Allah Celle Celaluhu bütün kainatı senin gönlüne bıraksa, ancak denizin üzerinde iğnenin tepesi kadar kalan bir deniz köprüsü kadar kalır. Senin gönlün ne acayip bir gönül, senin kalbin ne acayip bir kalp ki Allah hiçbir yere sığmıyor, senin kalbine sığıyor. Aman Allah'ım, sen ki bu kadar değerlisin, kıymetlisin, bak İslamiyet seni nerelere götürdü görüyor musun? Sen ki Muhammed Mustafa'nın izini takip etmekle merdivenin en son veya en sondaki birinci basamağına seni yükselttin. İslam'ın getirdiği şeref tartışılmaz. İnsan kalsın diye Allah Muhammed Mustafa'yı gönderdi. İnsan kalsın diye Allah-u Teala sana kanunu, Kur'an-ı Kerim'i gönderdi. Sen ne muazzam bir varlıksın ki yaşayıp da insanlara karşı Allah Celle Celaluhu temsil eden bir mahluk oldun. Allah-u Teala Allah'lığını yapmıştır. Allah, Allah'ları yapmıştır. Biz kulluğumuzu ve fedailiğimizi gereği gibi yapabiliyor muyuz? Yapamıyor muyuz? Aha, orası mühimdir. Şunu salim bir kafayla Allah Celle Celaluhu, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an-ı Azimuşşan düşündüğümüz zamanlar ya, yürek dayanmıyor. Güneşin vurup da erittiği kar gibi insan eriyor, bitiyor. Dondurma gibi eriyor, gidiyorsun. Kimin haddine düştü Muhammed Mustafa'yı anlatmak? Benim gibi adize mi? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i bir kişi anlatır, bir kişi. O da kim? O da kim? Kendisi. Ve kendisinde fani olan Allah dostları. Başka yok. Herkes hangi safta yer tuttuğunu bilsin. Herkes kimden yana olduğunu bilsin. Kafasına göre trafik kullanan bir şoför gibi olma. Kardeşim, bana karışma. Ben istersem sağda

sana göre de bana göre de kafamıza göre din yoktur. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sana kimlik vermek için geldi. Kur'an senin kimliğin benden soruluyor demek için gönderildi. Anlaştık mı? Tamam. İbrahim Aleyhisselam'a Nemrut, lanetli adam Nemrut ateşe atıyor. İbrahim Aleyhisselam'ı şuraya kadar, boynuna kadar sığır derisine sardı Nemrut. Ateşin hararetinden kaçıp da efendim gitmesin diye. Odunları verdi ateşe Nemrut. İbrahim Aleyhisselam yandı yanacakken İbrahim Aleyhisselam'ın hemen önünde bir kuş belirdi. İbrahim Aleyhisselam dedi ki ona, ya sen ne arıyorsun burada ya? Yanacaksan kanatların tutuşacak, çabuk git buradan, ne işin var senin burada? Dedi ki İbrahim, gagamla senin ateşine su atıp ateşi söndürmek için dedi. Ya senin cirminle, cüssenle, sen atacağın sudan ne çıkar vesaire. Deyince kuş dedi ki İbrahim, ben sana su getirdim, niye biliyor musun? Niye dedi? Dost olduğumuz belli olsun diye. Hadi çabuk git buradan ve dedi ki kuş ardından hemen, Allah bana dedi ki sen git İbrahim'in ateşine su at. Ben de biliyorum benim suyumdan bir şey olmayacak. Ama Allah bana su at dedi. Benim görevim oraya su atmak. Gerisini Allah ne yapacak onu ben bilmem dedi. Kardeşim! İş yapmaya eğer azmin var ise şu olay sana yeter. Ben kardeşim olarak dünyaya yetmem diyorsun. Doğru. Yetmezsin ama arkanda kim var? Ben şimdi desem ki şu binayı ipe bağlayın bir makara ile ipe bağlayın. Çek kardeşim desem sana. Hoca dersin sen kafayı yedin mi? Sen kafayı sıyırdın mı? Bana bak eğer ben hoca isem tamam mı? Seni şüphe etme. Kaliteli bir hoca ise böyle sallama başını al maaşını ve dandik hoca değil. Tamam mı? Allah-u Teala dudaklarına bakıp bir duacı da duasını kabul edeyim dediği hocalardan isen hiç şüphe etme. Sen ipi sar şu binaya. İpi var ya Cenab-ı Hakk'ın dediği gibi çekmeye bak. Tamam mı? Göreceksin ki şu efendim konferans salonu, şu düğün salonu senin peşinden tintin gelecek. Görünüşte iple çekiyorsun değil mi? Yok abicim yok. Yok ablacım yok. Allah'a bu kadar güven. Vallahi böyle bir Allah tövbe. Kuş diyor ki benim görevim Cenab-ı Hak bana dedi ki git gagamla su at İbrahim'in peşine. Ben Allah'a hesap soramam. Allah'ım bu kadar sudan ne çıkacak, ne olacak vesaire. Ben bunu nasıl derim ben diyor. O ne yapacaksa yapacak diyor. Tamam. Kuş çekti gitti. Arkadan garga geldi. Garga ağzında bir çöp, bir ağaç parçası. İbrahim Aleyhisselam dedi, ya senin ne işin var burada dedi. Hiç dedi. Ateşine dedi, çalı çırpı atmak için geldim. Olur mu böyle şey dedi, ne yapıyorsun sen? İbrahim düşman olduğumuz belli olsun diye. Kardeşim! Sen hangisinden yanasın? Tasvir için böyle söylüyorum. Nereden yana olduğunu biliyorum ama sözün akışı böyle konuşmayı gerektiriyor. Sen ateşin daha alevli yanması için kakasıyla ağaç patisleşen karga değilsin. Sen kendisine verilen görevi eksiksiz yerine getirmek için kakasıyla İbrahim Aleyhisselam'ın ateşini söndürmek için su taşıyan kanaryasın kardeşim. Değerini ve kıymetini bil. Ona göre sana bu değeri ve kıymeti veren dinini bin İslam'ın kadri ve kıymetini bil. İşi edebiyatta bırakma. Aşkın var ise bedel öde bedel, bedel öde bedel, bedel öde bedel. Hiçbir anne şimdiye kadar çocuğuna zararlı bir madde yedirmedi. Hiçbir anne çocuğuna zararlı ne bileyim kötü vesaire bir süt emzirmedi. Hep vitaminli ne bileyim besleyici özelliği olan, yüksek kalorisi olan vitaminlerle çocuğunu besledi. Anan sana hiç kıymadı değil mi? Eyvallah. İslamiyet anandan da daha öte. Şimdiye kadar İslamiyet sana...

lokumlu, sana kirli tek bir efendim lokma vermedi. Öyleyse sen bu anaya hainlik yapma. Muhammed Mustafa senin babandır baban. Babandır baban. Babandır baban. İnsan babasına karşı geldiği zaman babası onu evden kovuyor. Millet o adamı kınıyor. Baba hakkı yani Allah'ın nazarında çok daha büyüktür. Yani Allah'ın rızası babanın rızasına bağlı. Baba iman ve İslam noktasında dik duruyorsa, evladına iyiliği söylüyorsa, evlat dinlemiyorsa yandın, yandın. Hem nasıl yandın biliyor musun? Kendini de yaktın, beni de yaktın, camiyi de yaktın, Kur'an'ı da yaktın. Niye? Allah'ın rızası babanın rızasına bağlı. Ona göre Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin de benim de babamdır baban. Öyleyse bu babayı dinlemek gerekiyor. Bu babanın peki katillerine destek olamazsın. Altını üstünü çiz, çüsüzü muska yap, boynuna tak sen. Senin anan Hazreti Hatice radıyallahu anha, senin anan Hazreti Ayşe radıyallahu anha, senin anan insan hurisi Hazreti Fatıma Zehra radıyallahu anha. İnsan bir kadın bir kız peki bu anaya ihanet etmemeli, etmemeli, etmemeli. Yoksa en şerefsizden daha da şerefsizlik derecesine insanın yuvarlanması işten bile değil. Ama bugün var ya, bugün var ya bazı cahil ve gafil kardeşlerimiz öyle bir dibe vurdu ki, öyle bir dibe vurdu ki babasının katiliyle oturuyor kalkıyor. Babasının katiline peki selamun aleyküm diyor. Baba katili adama icabında rey veriyor. Baba katiline mektup gönderiyor. Onunla beraber oturuyor kafayı çekiyor vesaire. İnsan baba katiliyle iş yapar mı? Hadi ya senin baban, benim babam Muhammed Mustafa idi. Böyle bir densizliğe maruz kaldık. Allah düştüğümüz yoldan, noktadan deyip tekrar ayağa kalkmaya, babama sorar, babama sövenden hesap sormaya, Rabbim seni de beni de muvaffak kılsın. Şu hareket Muhammed Mustafa'nın hesabını görme hareketleri bir yerde. Muhammed Mustafa'nın hukukunu, Muhammed Mustafa'nın makamını korumak için ya Resulallah, ben senin militanıyım, ben senin mücahidinim, ben senin fedainim ya Resulallah demektir. Demek ki evinden kalktın, şu saatte buraya geldin, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme imza veriyorsun, imza! İmza, herkes imza veriyor ama imzasının arkasında kaç kişi duruyor? Olay bundan ibaretti. Onun için, onun için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bizden soruluyor. Bizden soruluyor. Sen onu korursan o da seni koruyacak. Veya biraz daha genelleyerek söyleyecek olursak, sen İslamiyet'i muhafaza edersen İslamiyet seni muhafaza edecek. Allah mahruminden eylemesin. Allah makbulinden eylesin. Bulamadıysak Muhammed Mustafa'yı belki bulmaya muvaffak eylesin. Bulduysak kaybetmekten bizleri mahzunu mahfuz eylesin. Oğuz Savaşı'nda Ümmü Umare savaşta böyle heyecanlı koşuyor kadıncağız. Sahabiye hanım. Diyorlar ki hanımefendi sen kimi arıyorsun diyorlar. Babanı arıyorsan aha şurada şehit düştü. Kocanı arıyorsan aha şurada şehit düştü. Oğlunu arıyorsan aha şurada şehit düştü. Bilmem işte kayını arıyorsan aha şurada şehit düştü. Onları mı arıyorsun diyorlar. Kadıncağız diyor ki kocan tamam. Hepsi benim yediğim, hepsi yürek yaram diyor. Ama insan bir daha evlenir, bir daha koca sahibi olabilir, bir daha evlat sahibi olabilir vesaire. Ben onları değil, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem arıyorum. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem nerede? İşte ideal Müslümanın profili bu olmalı. Peygamber'e sahip çıkmak buradan geçiyor, buradan. Trabzon'a yol, Kardeşem'den bilmem işte Çayeli'nden, Pazar'dan, Rize'den geçiyor kardeş. Trabzon'a başka yol yok karadan.
İngilizler Kastamonu'yu işgal etti. Akabinden peki. Yok yok yeni bir para. Her şey bitti. Kastamonu'da Kastamonu'yu savunan kalede askerlerimiz de tükendi neredeyse. Erzak kalmadı. Ondan sonra mermi kalmadı. Şerife bacı, Allah gani gani rahmet eylesin. Yüreği alev alev yanan, iman ve İslam'a kartal pençeli ve savunma yapan, düşmana karşı şahin gözlü, olacak kadar peki basiret ve feraset sahibi. Ana Şerife bacı, kadıncağız kanlı arabasına, iki tekerlekli öpürte çekilen arabaya kanlı arabası derler. Kadıncağız kanlı arabasına 6 tane top mermisi koyuyor. Bir de yeni doğum yapmış, çocuğunu da kundaklıyor. Fakat yol yok. Bütün ana yolları İngilizler belki tutmuş, gitmek imkanı yok. Sadece bir yol var. O da yamaçlardan aşağı inecek dereye, dereden karşıya geçecek tekrar yamaça, haydi bakalım oradan bir daha aşağı. Kar 40 santim, 50 santim. Hayvan adımını atamıyor peki. Bebeği kucağında. Hadi bakalım çıkıyor yola. Hayvanları elindeki sopayla dürtekliyor. Hayvan gidemez duruma geliyor. Çünkü kar iyice bastırdı. Arkaya baktım mermiler ıslanıyor. Mermi ıslandın patlamaz. Çocuğun kundağını çözüyor. Ondan sonra mermilerin üzerine seriyor. Ve çocuk kucağında zibonla kalıyor. Hayvanlar gidemiyor. Şerife ana hayvanların önüne geçiyor. Bebeği aha burada kucağında. Bir eliyle hayvanların zincirlerini yuvarlarına asılıyor. Öbür eliyle ondan sonra elindeki sopayı tutuyor. Bir ayağıyla sağdaki öküzün önünü açmaya çalışıyor. Öbür ayağıyla soldaki öküzün önünü açmaya çalışıyor. O şekilde hadi yavrularım, hadi benim canlarım, hadi benim cicilerim, hadi benim şekerim vesaire. Hayvanlara gaz vere vere kaleye 200 metre kala kala kala öküzler dondu. Ana dondu. Anam cephede senin için dondu kaldı. O kundaktaki çocuk sendin sen. Sen şimdi ben şimdi nerede geziyorum peki? Anamın ne işi vardı? -40 derecede, -50 derecede Kastamonu yamaçlarında peki. Donmasının nedeni ne peki? Sendin sen. Senin içindi senin. O Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme gönül verdi. Onun koynunda Kur'an vardı. Onun namusunu korumak için hiçbir elverişsiz şartı dikkate alıp da peki davadan satmadı. Sen buradan eve gideceksin belki, televizyon seyredeceksin değil mi? Veyahut da cukurluk doğru yatağa. Sabaha kadar deliksiz bir uyku çekeceksen, sabahleyin kalkarsan işe vesaire. Peki bu konuyu ne yapıyorsun sen? Sen burada nerede yer tutuyorsun sen? Bana bunu söyler misin? Şu an din-i mübini İslam'ın, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin, Kur'an-ı Kerim'in her peki şarta rağmen muhafaza ve müdafasının, savunmasının, yapılmasının elzem olduğu bir andayız. Böyle var ya gidiyoruz geliyoruz. Yani suyun üstünde kağıttan kayıp, üfle böyle fu. Kağıttan kayıp gider. Oradan üfle fu bu tarafa. Aynen döndük kavak yaprağına. Buradan rüzgar esiyor, yaprak bir türlü sallanıyor. Oradan bir türlü esiyor, yaprak bir türlü sallanıyor. Şu an böyle bir ortamın sahibi oldu. Böyle bir ortamın çocuğu oldu. Ama bu zafiyetle din, vatan, mukaddesat muhafaza edilmez. Yavuz Sultan Selim'in hesabı yapacaksın ki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin imanın İslam ve Kur'an'ın bekçisi olacaksın. Yavuz Sultan Selim Han aleyhi rahmeti vel kufran. Ona diyorlar ki padişahım şu efendim Muğla'nın karşısında Rodos Adası var. Şu Rodos Adası'nı alalım diyorlar. Stratejik konumu, askeri bakımından konumu çok mühim. O adayı alan Akdeniz'in peki karakolu olabiliyor. Türkiye'yi her an bulabilir diyorlar.
Yavuz Sultan Selim Han de diyor ki, peki diyor, kabul diyor. Kaç aylık farkımız var? Diyorlar ki 4 ay dayanırız diyorlar. O kale diyor, Rodos Kalesi 4 aylık barutla, 4 aylık barutla alınmaz diyor. Bir. İkincisi, 6 aylık barut lazım. Hatta 8 aylık barut lazım diyor. Bu bir. İkincisi, bak ben buradan bir çıkarım, tamam mı, orduyla İstanbul'dan bir çıkarım giderim dedi şeye, Rodos'a dedi. Alamadan, o kaleyi alamadan, alamadan geri dönersem hepinizi biçerim lan. Şimdi sürprize gelin bakayım. Ay padişahım, affedersin padişahım mesela. Bir daha benim huzuruma böyle yalan tekliflerle gelmeyin. Bak, iş gören adamın kondisyonu bu olacak, becerisi bu olacak, formasyonu bu olacak. Var mısın kardeşim? Ama ne olur mesela, söz gelin beni şimdi alıp götürseler, ondan sonra hani bazen geceleri saat 3'te alıp götürürler ya bazı kocaları. Sen uyurken beni götürüyorlar, infaz yapıyorlar. Ama ben gittiğim zaman peşinden gelecek misin? Ya, ya hoca da iyiydi ama ya işte adamı götürdüler vesaire. Onun için bizim iki yaka bir araya gelmiyor. Ama birisi senin kendine de köpeğine bir taş atsa adama gidip gırtlağına sarılıyorsun değil mi? Köpeğin çünkü 10 bin dolar gibi. Öyle kıymetli bir köpek icabında. Bugün mesela Allah için yola düşen insanların, bazı insanların nazarında kedi köpek kadar bir değeri kalmadı. Bak iman İslam için bu kadar çalışılıyor değil mi? Orada birisi medrese yapmış, ne bileyim orada birisi her türlü yokluğa rağmen, kimsesizliğe rağmen uğraşıyor, çalışıyor. Davası ne? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem görev istiyor. Şeyh Sade Şirazi ne güzel söylüyor. Ebrahim

خاصشان در بو کدوم بیت ابر بادو بلوت مزگر نه خورشی آی گنش در فلک کارند هفسی کندی یورنگسینده dönüyor da dönüyor, dönüyor da dönüyor. Bulut görevini yapıyor. Ay görevini yapıyor. Güneş görevini yapıyor. Rüzgar görevini yapıyor. Hepsi Allah'ın vermiş olduğu görevi yapmaya çalışıyor. Niye biliyor musun diyor. Tatonani eline almış olduğu insan, eline almış olduğu bir lokma ekmeği ve gaflet nehori gafletle yemeyesin diye rüzgar esiyor, bulutları öteye deliye savuruyor, bulutları sana yağmur yetiştiriyor, haydi bakalım ondan sonra yerde mahsul bitiyor, güneş fotosentez olayını yapıyor, yani o bitkiyi olgunlaştırıyor, ay geceliğin peki meyveye renk veriyor vesaire. Hepsi peki senin için çalışıyor. Hemen esperato sen de işte o fermanda hepsi Cenab-ı Hakk'ın onlara vermiş olduğu görevi yerine getirmenin heyecanıyla tril tril titriyorlar böyle. Allah'ın verdiği görevi hedefine uygun şekilde yerine getirebileceğim mi, getiremeyeceğim mi? Kainatta varlıkta hareket var. Her şey hareket halinde. Niye? Niye? Hiç düşündün mü? Allah'ın vermiş olduğu görevin hakkını verebilecek miyim? Verebilecek miyim? Korkusuyla tiril tiril titriyor. Komutan asker de sana bir görev versin. Ulan ne yapacağız diyorsun ya? Ben bu işi nasıl yapacağım? Yapamazsam ondan sonra ben tekme tokatın yerini mesela. İşte o mantık. Tamam mı?

hepsi kendisine verilen görevi Allah'ın fermanını gereği gibi yerine getirebilecek miyim, getiremeyecek miyim korkusuyla tirrin

要カリド新聞をカリド新聞インサパスワールドでやさらにカルマンディメニューするぜカリド寸断ミクロアーレムダントエンキシュアーレムダントマクロアーレムエンビクアーレムバレンジェケダエルシェイ görev şuuru içerisinde hedefine uygun tarzda yerine getiriliyorken senin bir hedefin yok. Alnın secdeye gitmez, ağzın dilin gözün Kur'an'a bakmaz, okumaz vesaire. Muhammed Mustafa sağlasına meşgul olmazsın. Bu nedir? Her akşam, her sabah bakarsın, ağlarsın da Mevla'nın Kur'an'ını okuyamazsın. Bir ayet okuyup da gözlerini ceyhun yapamazsın. Sen! Nesin arkadaş? Ben sana marka vermeyeceğim. Tamam mı? Kendine bu haline uygun bir marka bul. Nedense

Kardeşim, kardeşim, şu an evi düşünüyorsan hainsin. Şu an Muhammed Mustafa'yı düşünürsen senin yerin dünya değil, senin yerin arşın üstü kardeşim. Şu an Muhammed Mustafa seni bekliyor. Fahrettin Kıcıman Paşa Medine'yi terk ederken kılıcını Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme teslim etti. Bu ne demektir biliyor musun kardeşim? Ya Resulallah, gücüm buraya kadar. Beni terhise mecbur ettiler. Beni sürgüne mecbur ettiler. Ama kılıcımı sana ben emanet bırakıyorum ya Resulallah. Benim arkamdan, Ayça elinden, Rize'den, Ardeşen'den yavrularım gelecek. Torunlarım gelecek ya Resulallah. Bu kılıcı onlara teslim et. Benim düştüğüm yerden itibaren kılıcımı alsınlar, hakkını versinler diye deden kılıcını Muhammed Mustafa'ya emanet bıraktı. Kardeşim, 110 sene geçti, 110 sene geçti, 110 sene bir asır geçti. Muhammed Mustafa bu kılıcı teslim edeceği bir yiğit, bir baba yiğit, bir militan bulamadı. Babasının intikamını almayan evlada ne derler? Allah bu imana, bu İslam'a hasım hasım kesilenlerden hesap sormaya şu insanları muvaffak eylesin. Aksi halde dünya bize cehennem olur. Ahiret zaten battı gitti. Sen hem Musa'sın, sen hem Firavun'sun, sen hem Musa'sın Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme. Kur'an'a sahip olursun, bir ahkamını yaşarsın, hakkını verirsin, sen Musa'sın. Sen de ben de eğer inandık, ondan sonra tırnom tırnom geçtik, ne Kur'an'a bakarız, ne Muhammed Mustafa'ya bakarız olursa, o zaman sen de ben de Firavun'um. O Firavun bizim yanımızda çok basit kalır. Sen Musa olmaya layıksın. Aksi halde Rabbim dünyayı bize dar eder. Dede ne güzel söylüyor değil mi? Ey

ile acem Allah bizi kabul eder mi? Şu an kim kendini dünyada hissediyorsa imandan şüphelenir. Şu an cennette Firdevs ağaçlarında Muhammed Mustafa'nın kanatları altındayız. Rabbim ya sen her şeye kadirsin Allah'ım. Şunların gözünden kaldır perdi. Şu peçeyi azıcık kaldır Allah'ım. Şu peçenin altından biraz gözünü göster Allah'ım. Ne olur Allah'ım. Yıllarca senin kapında bekledi bu insanlar. Seni görmek için daha bekletme Allah'ım.

Ey benim, ey benim Erzurum'un karlı palan döken dağlarının şahbazına kartalı, ağlarlı Muhammed Lütfi Efem, efelerin efesi. Ya görüyor musunuz? O şarkıcının bu şarkının klibine benziyor mu? Kardeşim! Altınları verip teneke alma. Kendine kıyma. Bana kıyma. Allah'a Muhammed Mustafa'ya kıyma. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu okuduğum ayet-i kerimede buyuruyor ki İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun. Muhakkak ki Kur'an'ı biz indirdik, onu biz muhafaza edeceğiz diyor. Herkes, her birimiz İslamiyet'in amiral gemisi olmaya mecburuz. Her birimiz İslam'ın abisi olmaya mahkumuz. Herkes bu dinin savunucusu, bu dinin militanı olmaya mecburuz. Mecburuz. Kur'an bize kolay gelmedi. Orası uzun bir destan. Orası uzun bir destan. Anlatsam sabahlara kadar konuşmak gerekiyor. Ama bilesiniz ki çocuk nasıl ki kundakta yemeye yeni yeni yürüme başladığı zaman annesi ona cici mama verir, kıymetini bilmez. Veya der ona oğlum sopaya gitme ciz der, o tam tersini yapar. Bugün yani affedersiniz aynen böyle oldu. Onun için dün nerede nöbet tutuyorsan, tuttuysan yine orada nöbet tutacağız inşallah Teala. Biz bize yeteriz Allah'ın izniyle. Dünyaya 1000 kere gelsem size, vaaz etsem haddim olmayarak tek bir şeyden bahsedeyim. Allah'tan umut kesmeyin. Mevla Muhammed Mustafa daha dünyaya gelmeden önce Ebrehe'nin ordularını, fillerini Kanarya kadar, sivircik kuşları kadar küçük o ebabil kuşlarıyla yerle bir ettin. Bu Allah böyle bir Allah'tır. Ona göre İslam'ın namusu bizden sorulur. Nasıl ki ev halkının ve affedersin ahırdaki hayvanların bile hakkı, hukuku senden soruluyor. Dini Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an-ı Kerim'in namusunu peki kim koruyacak? Kim muhafaza edecek? İhtiyarlık bahane değil. Canımı sıkmayın ihtiyarlar. Bunu muhabbetten söylüyorum ha, ona göre. Hemen alıkanlık yapmayın. Yenge ölse 70 yaşında hemen diyorsun ki uşaklarım beni evlendirin. Uşakların sana diyor ya babacığım ya dur bakalım ya anam daha dün öldü ya. Senin yani yemeğini biz pişirtiriz, bak gelinlerin var, evini peki süpürtürürüz, çamaşırını yıkatırız, yani seni biz yani allı pullu bebek gibi yani bakar yani işte ihtiyaçlarını görürüz. Ne acil ediyorsun ya vesaire, turama ayrım, çabuk bağ bir tane hatun bulun vesaire. Bana bak, yaş 70'te hanım öldüğü zaman duramayorsun, peki. Bir muhabbette bir şey daha söyleyeceğim, kuduruyorsun, tamam mı? Sabırsızlıktan çatlayısın. Da buraya iş geldiği zaman hoca efendi 70'inden sonra ben ne çoğum? Ben nasıl giderim cepheye? Kafam almay. 70 yaşında yenge öldüğü zaman kafan alay öbür işleri de. Ha buraya geldim kafan niye basmay? Yo. Ebay ben Ensari at sırtında 90 yaşındayken İstanbul'a geldi. İstanbul'u fethetmek için. Değil mi? Sen onun izinden gidiyorsun. Kanuni Sultan Süleyman'ın peki Deniz Kuvvetleri Komutanı Turgut Reis 90 yaşındayken geminin güvertesinde Cezayir'e gidiyor, Cezayir'i alıyor adam. Yaş 90. Kanuni Sultan Süleyman peki Muhaç'a gidiyor, Macaristan'a, yanında Abidin Paşa var. Abidin Paşa 85 yaşında. Bu adamlar hiçbir zaman ihtiyarlığı bahane yapmadılar. Birisinden bir alacağın olsa, sen de var ya, sen yelik bir hastasın sen. Yataktan kalkamıyor, dizlerin tutmuyor, bilmem ne vesaire. Ama senin parayı da vermiyor bu adam. Tamam mı? Ne yapıyorsun peki? Oğlum, havurdan babu 14'liği getir. Çağır ağabeyini, kardeşini, sevgili beni al götür o amidin kapısına.
Değil mi? Seccadeye gidiyorsun, amedin. Kapıya çağırıyorsun ve carcuda ne kadar mermi varsa hepsini boşaltıyorsun. Adam vurmaya takati yeter. Ona kafan basar. Para almak için tamam, kafan çok güzel çalışıyor da, ha bu işe niye kafan durdu? Sen benden çok daha akıllısın. Sen benden çok daha kuvvetlisin. Sen eski topraksın. Sen yaman bir adamsın ha. O yamanlık birçok yerde iş görüyor da, ha buraya geldiği zaman niye senin kontak basmay? Ha bunu bana söylesene. Ben de ofliyim ha. Hem de kötü yerindenim ha. Ben de Karadeniz'in uşağıyım ha. Karadeniz sağa da esti, bağa da esti. Bağa bak. Bu iş sana kaldı, bana kaldı. Öyleyse görev başına. Marş marş. Allah Celle Celaluhu bu mukaddes davada ve ha şurada bir boşluk kaldı ya duvarda. La oğlum ha oraya da bir tuğla koy, oraya doldur gibi değil. Tamam mı? Öyle değil. Boş kalan yere dolgu maddesi gibi değil. Ya duvarı ve inşaatı komple dolduran ve döşeyen bir efendim malzeme gibi olmaya Allah bizleri muvaffak eylesin.

Kırımlı Osmanlı şairi Remzi Paşa böyle söylüyor. Hiç kimse de ahde vefa kalmadı. Kimseye güven kalmadı. Herkes kalleşlik yapıyor. Benim de diyor dünyada bir tane yarim kaldı. Bir tane dostum var. O da yalnızlıktan dolayı çektiğim ah ah ah ah. Allah'tan başka sırtımı dayayacağım hiçbir kimsem kalmadı diyor. O duyguları bile getiriyor bu beyitlerinde. Biz de her birimiz aynen onun gibi taklit yaparak Mevla'ya diyoruz ki o saatte, o gecenin fena saatinde

Sen böyle söylüyor, Mevla dinliyor. Sen böyle söylüyorsun, Mevla dinliyor. Mevla söylüyor, sen dinliyorsun. Ne halin varsa gör. Ama arada, arada ha bu günahkarı da unutma. Tamam mı abla? Tamam mı abi?

0: Allah böyle kendisine mahrem olanlardan bizleri eylesin.
1: Amin.
2: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi ile unutulmayan sohbetler.
3: Lale Gül Efendi, burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
5: Ah, gidi Gazze. Şimdi Gazze'de ne kadar mübarek müminler, Müslümanlar, mücahitler var, görmüyor musunuz? Hepsi zikirli, hepsi kelime-i şehadet, hepsi ölürken ne kelime-i şehadetler. Tam ölüyor, genç, ah diyor, gördüklerimi görseydiniz. Cenneti görür, ne görüyorsun diyorlar, ne görüyorsun? Ölmek üzere, zor konuşuyor. Buraları muraları hep kesilmiş, doğranmış hepsi. Ya şu videoyu bütün dünyanın gavuruna izletirsen, çoğu Müslüman olur ya. Ya bu adam bu noktadayken cenneti görüyorum ve sevinçli ve gülerek o acı çekmesi lazım, ölüyor her tarafı yara. Demek ki İslam hak, demek ki cihat hak, demek ki Gazze'nin, Filistin'in, Müslüman'ın davası hak, İslam, Kur'an şeriatı hak olmasa sen de bana bir gavur getir, bir haham getir, bir papaz getir, bir rahip getir, bir filme psikopos getir. Hadi görelim bakalım, geberirken nasıl gidecek? Cenneti görüyorum, çok iyi ölüyorum diyen bir gavur videosu da sen uydur ya! Uyduramazsın. Çünkü yok, yok! Roller tutmaz. Müslüman yutmaz. Öyle video çekersin, anlasın. Herif zaten ölmüyordu da tiyatro yaptı, öyle tiyatrocu olur. Adam öldü ya! Peşine öldü, kesildi sesi. Dedi ki, ah bir gördüklerimi görseydin. Şimdi Gazze'deki şehitlere acıyoruz. Acımamak elde değil, acımamak elde değil. Zerre kadar iyi insafı merhamet olun, acır, acımak. Rahimun yerhamun rahman. Acıyanlara Allah merhamet eder. Men la yerham, la yerham. Acımayana merhamet olunmaz. İrhamu men fil ardı, yerhamu men fil sema. Hiçbir şey yokken bile aç kalmış, açık kalmış. Kedinin bacağı topallasa acıyacaksın ya. Kedi yolda, baktın topallıyor kedi, daha yaralı. Araba ezmiş yani. Buna acınmaz mı ya? Yerdekilere acıyın ki gökteki melekler de size acısın. Onun için merhametsiz Müslüman olmaz. Acıyoruz. Ama kendi halimize de daha çok acımamız lazım. Neden? Adam cenneti göre göre güle güle ölüyor ya. Biz ne olacağız? İmanlı mı öleceğiz, imansız mı öleceğiz? Daha o belli değil. Müslüman öleceğimize hiçbirimizin garantisi yok. Kalpler kaygan. Nice hoca bile mürtet olan hocalar var şu an. Dinden çıktı adam. Peygamberde şüphem var diyor. Onun için imanımız Allah'a emanet. Allah iman selameti nasip eylesin. Şimdi bak, bu din hak olmasa, bu dinde ölen bu şekilde konuşup ölebilir mi ya? Herkese göstermezler. Efendi Hazretleri buyurdu ki kaddesallahu aleyhi ve sellem, birine gösterirler, herkese işittirirler. Bununla ne yapmak ister Mevla? Gayba iman, hiç görmeden iman şartı var ya, birine gösterip herkese işittirerek, gaybtan bir haber vererek imanlarının nur bakımından artırır. Çünkü benim imanım, maturidiyiz biz, iman artmaz eksilmez ama İnanılacak meseleler bakımından artmaz eksilmez. Nur bakımından, kuvvet bakımından artar eksilir. Ben o videoyu izledikten sonra imanımda fazla bir nur bakımından ziyadelik buldum ya. Dedim ya Ahmet, ne korkuyorsun ya? Ölümden ne korkuyorsun? Allah için doğruları söyle. Veyahut da neyse yerine geldi mi? Hızır Efendi şehit oldu, Bayram Efendi şehit oldu yani. Bizim de hocalar illa da gidip de gazetede şehit olman da gerekmiyor. Allah şehitlik verecekse yatağında da şehitlik veriyor adama. Birçok meşayihı şehit ettiler. Kimisini Şia şehit etti, kimisini Vehhabiler etti, şu çok. O da şehit, çok büyük şehit. Ehl-i sünnet yolunda adam şehit oluyor yani. Ama ölümden korkmayacaksın. Kötü amelinden kork. Ölüm korkulacak bir şey değil. Allah yolundaysa asla korkulacak bir şey değil. Bak ya, gördüklerimi görseydiniz. Bunlar aynen Kur'an-ı Kerim söylüyor ya. Sahabe-i kiram vefat ederken, Bedir'de sahabe-i kiram ne yapıyordu? Cennetin kokusunu alıyorum dedi. Ya sahabe-i kiram oturmuşlar. Bedir Harbi de patlamak üzere. Cennetin dedi kokusunu alıyorum. Bir başka muharebede de yine sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin ordusunda bulunan sahabe-i kiramdan bir zat. Yani bir tane hurma var elinde. Zaten hurma murma bir şey yok. Develeri kesiyorlar. Devenin karnındaki suyu içmek için su yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cihatlarında, yani şimdi senin Gazze'de su yok, yemek yok, şu yok, bu yok. Sahabe-i kiramda var mıydı? Sahabe-i kiramın cihatları ne haldeydi yani? 1000 kilometre Tebuğ'a gittiler. Yayan gidiyor. En sıcak zeminde. Hurma sıcağında yani. Hurmaların olgunlaşma sıcağı. O vaziyet oldu. Fî sâetil usrati, en güç anda diyor Allah Teala Kur'an'da. Tebuk muharebesi içinde. Bir hurması var, bir hurma. Elinde. Tek hurma. Bazen bir hurmayı 9 kişi, 10 kişi yalayarak harp ediyor. O yalıyor, ona veriyor öyle. Yani yalayarak derken biraz sürüyor tabii işte o üstünden tabaka tabaka. Öyle devam ediyorlar. Bir hurmayı, iki hurmayı kaç kişi, yani bitirene kadar kaç kişi paylaşıyor yani. Bu vaziyette bellerini doğrultuyorlar, harp ediyorlar. Dedim, böyle bir kokladı. Dedi ki, işte ismi şu anda aklıma değil. Radıyallahu Teala. Cennetin kokularını dedi, önümde kokular geliyor. Dedi ya Resulallah dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz yanlarında. Dedi ben şimdi dedi giderdim. Şu kafirlerle savaş edersen. Ben neredeyim? Buyurdu ki sallallahu teala. Fil cennet, sen cennettesin. Ya dedi durulur mu dedi ya. Daha bütün ordu başlamadı, kalkmadı ayağa. Ya dedi önümde cennet. İman budur, iman bu. Şu anda Gazze'deki mücahitlerde bu iman görünüyor sahabeye. Tabii fazilette kimse yetişemez. Ama sahabem gibi bir haller oluyor. Olur. Ümmeti, ümmetün merhumetün, benim ümmetim acınmış ve Allah'ın rahmetine mazhar bir ümmet. Misle matar rabi'in, ilkbahar yağmurlarına benzer. La yudra evvelun khayrun emmâhurun. İlkbahar yağmurlarında ilk damlayla mı bereket geliyor, yağmurun son damlalarıyla mı bereket geliyor, onu kimse tespit edemez. Çünkü yağmur yağıyor, bazı kaç saat yağıyor. Ama ilk damlalar mı toprağa bereketi, rızkı getiriyor, son damlalar. Yani benim ümmetimin de başı sahabe-i kiram, asr-ı saadet. Sonu da çok yüksek makam alacak. 50 sıddık, 100 şehit ecra alacak diyor. Ortası demiyor. Ortası demiyor. Onun için biz ahir zamanda, beter zamandayız. Bizim hanımın lafına, İşte ben öyle cevap belki o zaman veremedim. Ha şimdiden ve aklıma gelmişken vereyim işte ona da cevabını. Herkes bir daha konuşturmasın beni. Ne dedi? Ya dedi, Hoca Efendi, ne dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bulamadık. Ne Selçuklu, ne Osmanlı. Geldik dünyanın en bozuk zamanında. Bir de Mehdi gelecek, İsa aleyhisselam inecek. Oraya da yetişemeyeceğiz anlaşılan. Ne berbat bir zamana çattık ya. 1400 senedir dedi. Birkaç, bir 100 sene, 150 senedir böyle bozuldu. Ona da biz çattık dedi. Doğru söyledi. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimin başı mı hayırlı, ortası mı hayırlı buyurmadı. Ne buyurdu? Başı mı hayırlı, sonu mu hayırlı bilinmez. Bu ne demektir? Sahabenin fazileti, sohbet fazileti o kayda girmez. O üstünlük baki onlara ait, kimse onlara yetişemez. Üveys el-Karani olsa, Ömer ibn Abdülaziz olsa sahabenin tırnağına yetişemez. Onu konuşmuyoruz. Onun dışında başı mı hayırlı, sonu mu hayırlı? İşte ne diyor İmam-ı Rabbani Kudüs-i Ruh Sami Hazretleri? Sonunu başına kıyas etti. Demek ki sonu da 50 sıddık, 100 şehit sevabı alacak mücahitler bulunacak. Zaten Hazreti Mehdi de sonunda olması hasebiyle o da eftal cihat, en büyük cihat, Deccal'ı katledecek İsa Aleyhisselam'la beraber. Dolayısıyla oradaki cihat bu son, bu şu andaki Gazze cihatları. Bunlar ahir zaman ribatları, cihatları. Bunlar çok faziletli cihatlar. 50 sıddık 3 şehit sevabı kesin alır. Çünkü bu zamanda Efendi Hazretlerimiz bir sünneti, ölmüş sünneti canlandırana 100 şehit sevabı hadis-i şerifini okuyordu da. Mübarek adam canını veriyor Allah için orada. Riya olmadıktan sonra. Ya, riya olacak hal kalmadı artık. Şimdi Gazze'de, Filistin'de ne riya, bir ortam yok yani riya yapma. Onun için Allah kabul etsin cihatlarını, aziz etsin, galip etsin, Yahudi kahretsin, mağlup etsin, mahzul etsin. Bütün ellerindeki imkanları mahvetsin, iptal etsin. Allah'ım Müslümanlara şuur versin, birlik versin, vahdet versin. Bu mücahitlere yardım etsin Allah'ım.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
3: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendi.
1: Delailül Hayrat ve Tercümesi. Cuma Virdi.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Ve

0: الكرسية والبحار مجراة والعيون منفجرة والأنهار منهمرة والشمس مضحية والقمر مضيئا والكواكب مستنيرة كنت حيث كنت لا يعلم أحد حيث كنت إلا أنت وحدك لا شريك لك.
1: Allah'ım, Efendimiz Adem Aleyhisselam'ın, Nuh Aleyhisselam'ın, Hud Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın, Salih Aleyhisselam'ın, Yunus Aleyhisselam'ın, Eyyub Aleyhisselam'ın, Yakup Aleyhisselam'ın, Yusuf Aleyhisselam'ın, Musa Aleyhisselam'ın, Harun Aleyhisselam'ın, Şuayb Aleyhisselam'ın, İsmail Aleyhisselam'ın, Davud Aleyhisselam'ın, Süleyman Aleyhisselam'ın, Zekeriya Aleyhisselam'ın, Yahya Aleyhisselam'ın, Ermiya Aleyhisselam'ın, Şaya Aleyhisselam'ın, İlyas Aleyhisselam'ın, Elyasa Aleyhisselam'ın, Zülkifl Aleyhisselam'ın, Yuşa Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın ve Efendimiz Muhammed Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle senden istiyorum. Allah'ım, Peygamberin olan Efendimiz Muhammed'e sema kurulmadan, arz döşenmeden, dağlar yerine sabitlenmeden, denizler gürül gürül akmadan, pınarlar kaynayıp coşmadan, nehirler çağlamadan, güneş doğmadan, ay aydınlatmadan, yıldızlar parlamadan önce yarattığın şeyler adedince salat eyle. Sen nasıl isen öylesin. Senin nasıl olduğunu kimse bilemez. Ancak sen bilirsin. Sen teksin. Hiçbir ortağında yoktur.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede hilmik. وصل على سيدنا محمد عدد علمك وصل على سيدنا محمد عدد كلماتك وصل على سيدنا محمد عدد نعمتك وصل على سيدنا محمد ملء سماواتك.

0: ألف مرة.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ilmin adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ilmin adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e kelimelerin adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e nimetlerin adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e semaların dolusunca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e arzın dolusunca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e arşın dolusunca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e arşın ağırlığınca salat eyle.

0: كل يوم ألف مرة.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e semalardan arza düşen her bir damla dedince, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede men yusebbihuke ve yuhelliluke ve yukebbiruke ve yuazzimuke min yevme halaqted dünya ila yevmil kıyameti fi kulli yevmin elfe merrah.
1: Allahüm, Efendimiz Muhammed'e dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar seni tesbih eden, tehlil ve tekbir getiren ve tazimde bulunan kimseler adedince her gün 1000 defa salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e onların nefesleri ve ağızlarından çıkan lafızlara didince salat eyle.
1: Ve salli

0: Efendimiz Muhammed'e dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar semaların ve arzın içinde var ettiğin her canlı adedince her gün 1000 defa salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede ma hebbet aleyhir riyahu ve harrakethu minel ağsani vel eşcari vel evraki vel thimar ve cemii ma halakta ala

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e akıp giden bulutlara dedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e esen rüzgarlar ve harekete geçirdikleri zerreler adedince dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e rüzgarın esmesiyle hareket eden bütün dallar, ağaçlar, yapraklar, meyveler ve yeryüzünde ve semaların arasında yarattığın bütün mahlukata dedince dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e semanın yıldızları adedince, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.

0: min kudretik.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e arzın dolusunca, yeryüzünde senin kudretine delalet eden bütün varlıklara dedince salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede ma halakte fi seb'i

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e yedi denize yarattığın ve ancak senin bildiğin ve oralarda kıyamete kadar yaratacağın bütün varlıklara dedince her gün bin defa salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede mil'i seb'i biharik.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e yedi denizi

0: dolduran varlıklar adedince salat eyle.
1: وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ زِنَةَ سَبْعِ بِحَارِكَ مِمَّا حَمَلَتْ وَأَقَلَّتْ مِنْ قُدُرَتِكَ.
0: Efendimiz Muhammed'e yedi denizde bulunan ve senin kudretine delalet eden bütün varlıkların ağırlığınca salat eyle.

0: في كل يوم ألف مرة.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e denizlerdeki dalgalar adedince dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.
0: Allahümme ve salli ala seyyidina Muhammedin adeder ramli vel hasa fi mustakarril aradine ve sehliha ve cibaliha min yevme halakated dünya ila yevmil kıyameti fi kulli yevmin elfe merre.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e 7 kat yerin derinliklerine kadar her yerinde, ovalarında ve dağlarında mevcut olan bütün kum ve çakıl taneleri adedince, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.
0: Allahümme ve salli ala seyyidina Muhammedin adedadd-durabil miyahil azbeti vel milhati min yevme halakted-dünya ila yevmil kıyameti fi kulli yevmin elfe merrah.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e tatlı ve tuzlu bütün suların hareketleri adedince, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.

0: ألف مرة.
1: Efendimiz Muhammed'e yeryüzünde 7 kat yerin derinliklerinde, doğusunda, batısında, ovalarında, dağlarında, vadilerinde, yollarında, mamur ve harap olan yerlerinde mevcut olan varlıklar ve bunlara ilaveten yerin üzerinde ve içinde yarattığın her bir çakıl, topaç ve taş gibi diğer varlıklara dedince dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.

0: min elf merre.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed-i Nebi'ye yeryüzünün kıblesi, doğusu, batısı, ovaları, dağları ve vadilerindeki nebatları, yeryüzünün ağaçları, meyveleri, yaprakları, ekinleri ve yeryüzünden çıkan bütün nebatlar ve bereketler adedince, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e yarattığın ve kıyamet gününe kadar yaratacağın cin, insan ve şeytanlar adedince her gün 1000 defa salat eyle.

0: منذ خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e onların bedenlerindeki, yüzlerindeki ve başlarındaki her bir tüy adedince, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e kuşların kanat çırpışları, cinlerin ve şeytanların uçuşları adedince, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e yeryüzünün doğusunda ve batısında yarattığın büyük küçük insanlar ve cinler ve senden başka kimsenin bilmediği varlıklar adedince dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e onların yeryüzündeki adımları adedince dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.
1: Allahümme ve salli ala seyyidina Muhammedin adede men yusalli aleyh. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْقَرْبِ

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ona salat edenler adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ona salat etmeyenler adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e damlalar, yağmurlar ve nebatat adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e bütün şeyler adedince salat eyle.
1: Allahümme ve salli ala seyyidina Muhammedin fil leyli izâ yağşâ.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e gece karardığı zaman salat eyle. Efendimiz Muhammed'e gündüz ağardığı zaman salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ahirette ve dünyada salat eyle. Efendimiz Muhammed'e tertemiz bir genç olarak salat eyle. Efendimiz Muhammed'e kendisinden razı olduğun orta yaşlı olgun bir insan olarak salat eyle. Efendimiz Muhammed'e beşikteki bebeklik halinden itibaren salat eyle. Efendimiz Muhammed'e geride hiçbir salat kalmayacak şekilde bütün salatlarla salat eyle.

0: صدقته وإذا سأل أعطيته.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e kendisine vaat ettiğin makam Mahmud'u ihsan eyle. O makamda Efendimiz ne söylerse sen onu doğrular, ne isterse lütfedersin.

Allah'ım, onun peygamberliğinin delillerini ve mucizelerini azametli, şeriatını ve sünnetini şerefli, delilini açık, faziletini aşikar eyle.

0: فانفعنا بمحبته. اللهم آمين.
1: Allah'ım, onun ümmeti hakkındaki şefaatini kabul buyur. Bizleri onun sünnetiyle amel etmeye muvaffak kıl. Canımızı onun dini üzere al. Kıyamet günü bizi onun zümresi arasında ve sancağı altında haşreyle. Bizi onun beraberindekilerden eyle. Havzına ulaştır. Kaseleriyle bize ikram eyle. Onun muhabbetinden bizleri faydalandır. Allah'ım, dualarımızı kabul buyur.
0: وأسأل

0: Allah'ım, kürsinin taşıdığı azametin, kudretin, celalin, cemalin ve saltanatın hakkı için yüce zatını isimlendirdiğin ve kitabında indirdiğin, katındaki gayb ilminde kendin için ayırdığın gizli ismin hakkı için kulun ve Resulün olan Efendimiz Muhammed'e salat etmeni istiyorum. Kendisiyle dua edildiğinde kabul buyurduğun, onunla istendiğinde verdiğin ismi azamın hürmetine istiyorum. Gecenin üzerine koyup onu kararttığın, gündüze koyup onu aydınlattığın, semalara koyup ayakta tuttuğun, arza koyup onu sağlamlaştırdığın, dağların üzerine koyup onları iyice kökleştirdiğin, yırtıcı hayvanlar üzerine koyup onları uysallaştırdığın, sert yerlere koyup yumuşattığın, semanın suları üzerine koyup onları akıttığın, bulutlara koyup onlardan yağmur yağdırdığın ismi şerifin hürmetine istiyorum. Peygamberin olan Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve Efendimiz Adem aleyhisselamın senden istediği şeylerle istiyorum. Nebilerinin, rasullerinin, mukarreb meleklerinin senden istediği şey hürmetine istiyorum.
1: وَاَسْأَلُكَ بِمَا سَأَلَكَ بِهِ اَهْلُ طَاعَتِكَ اَجْمَعِ

Bütün taat ehli kullarının senden istediği şeyle istiyorum. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline sema kurulmadan, arz döşenmeden, dağlar yerlerine sabitlenmeden, pınarlar kaynayıp coşmadan, nehirler çağlamadan, güneş doğmadan, ay aydınlatmadan, yıldızlar parlamadan önce yarattığın şeyler adedince salat eyle.

0: محمد عدد علمك.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline ilmin adedince salat eyle.

0: أرضك.
1: Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline Hilmin adı deyince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline Levh-i Mahfuz'a mevcut olan ilmin adı deyince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline kalemin katındaki Ümmül Kitab'a yazdığı şeyler adı deyince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline semaların dolusunca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline arzın dolusunca salat eyle.

0: Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yarattığın bütün varlıklar dolusunca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar var olacak meleklerin safları, tesbih, takdis, tahmid, temcid, tekbir ve tehlilleri adedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar akıp giden bulutlar, esen rüzgarlar ve harekete geçirdikleri zerreler adedince salat eyle.

0: تقطر إلى يوم القيامة.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline semalardan arza düşen ve kıyamete kadar düşecek olan damlalar adedince salat eyle.

0: ما هبت الرياح وعدد ما تحركت الأشجار والأوراق والزروع وجميع ما خلقت في قرار الحفظ من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar rüzgarların üzerinden estiği varlıklar, ağaçların, yaprakların ve ekinlerin hareketleri ve hususi muhafazalarında yarattığın bütün tohumlara dedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar var olacak bütün su ve yağmur damlaları ve bitkiler adedince salat eyle.

0: yevmil kıyame.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar semada var olacak bütün yıldızlara dedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, yedi denize yarattığın ve ilmini ancak kendinin bildiği ve kıyamet gününe kadar yaratacağın bütün varlıklara dedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, yeryüzünün doğuları ve batılarında bulunan bütün kum ve çakıllar adedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, şimdiye kadar yarattığın ve kıyamete kadar yaratacağın bütün cin ve insanlara dediğince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar onların alıp verdiği nefesleri, ağızlarından çıkan lafızlar ve yaşadıkları bütün anlar adedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar cinlerin ve meleklerin uçuşları ve kanat çırpışları adedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, yeryüzünün doğuları ve batılarındaki bütün kuşlar, haşereler, vahşi hayvanlar ve tepeler adedince salat eyle.

0: عليه الليل وأشرق عليه النهار من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar gecenin kararttığı ve gündüzün aydınlattığı varlıklara dediğince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yaratılacak olan iki ve dört ayaklı canlılar adedince salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar var olacak cinler, insanlar ve meleklerden ona salat edenler ve salatları adedince salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede men lem

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ona salat etmeyenler adedince salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline ona nasıl salavat getirmek icap ediyorsa o şekilde salat eyle.

0: salati aleyh.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline ona layık ve yakışır bir şekilde salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline hiçbir salat hariçte kalmayacak şekilde bütün salat türleriyle salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e evvelkiler için de salat eyle. Efendimiz Muhammed'e sonrakiler için de salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e Mele-i Âlâ arasında kıyamet gününe kadar salat eyle. Allah-u Teala'nın murad ettiği şey vücuda gelir. İbadet ve taatlere güç yetirebilmek ancak yüce ve azamet sahibi Allah'ın lütfuyladır.
1: Delailül Hayrat ve Tercümesi. Cuma Virdi.
2: Lale Gül Efem, burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
4: Ne zaman ki Şia yaptılar, kabul ettiler. Kimi? Sâbikî hâzil ümmeti. Sâbikî neydi? İzafetlerinin düştü. Bu ümmetin sâbiklerini. Sâbik demek en önde. Hem zaman bakımından önce geçenler, ilkler, hem de fazilet bakımından öne geçenler demek. Sâbik o demek. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اُلَٰيكَ الْمُقَرَّبُونَ diyor Kur'an. Yani tabi eski ümmetlerde de deniyor da, burada bu ümmetin sâbikleri diyor. Bu ümmetin sâbikleri kim? En başta sahabe-i kiram. Rıdvanullah Aleyhisselam. Tabi orada öncelik sırası var. Ondan sonra geliyor işte Hudeybiye ehli. 1400-1500 kişiye yaşamıyor. Oradan Bedir ehli 313'e düşüyor. Oradan işte aşere-i beşere 10 kişi var. Sonra 4 halife falan böyle sırayla geliyor. En önde bunlar. Tabi 114.000 hatta 124.000 peygamberlerin sayısınca dedi. Ben 114.000 biliyordum da. Yani kuvvetli rivayete göre sahabenin de şeyi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fatih'inde 124.000 peygamberlerin adediymiş. 114.000 biliyorduk. 124.000 olduğu rivayeti kuvvetli olmuş. Yani 124.000 sahabe var. Bunların hepsi tabii ki bütün velilerden üstün, Veysel Karahan'den üstün, Hasan-ı Basri'den üstün, bunların etnası bile üstün sahabe olarak. O bilinen şey. Tabii bunlarda da bir taftir tertip sırası var tabii yani. O ilkler var tabii yani ilkler. İlk Müslüman olanlardan başlıyor, sonra muhacirden başlıyor. İşte efendim onun içerisinde muhacir ensardan sonra demin dediğim tertip var yani. Haşere-i Beşşere. Ondan sonra Bedir. Ondan sonra geniş kapsamda Hudeybiye, Uhud, Hudeybiye falan. Mekke fethine katılanlar da tabii önemli. Bunların böyle fazilet sıraları var. Fakat Şia'ya göre bunların hiçbirinin önemi yok. 5 tane sahabe Müslüman kalmış, geri kalan hepsi mürtet gavur olmuş. Şimdi bu böyle olunca diyor, madem ki onlar bu ümmetin önde gelenlerini, ileri geçenlerini yaptılar, muttasıfine vasıflanmış neyle? Bihazil ahlak-ı zemimeti, bu kötü ahlakla muttasıf. Kötü ahlak nedir? Birbirini idare etmek, takiye yapmak, hakkı söylememek, nifak yapmak, yani ikiyüzlülük, münafıklık, hıda aldatma hile. Ne demek yani benim yüzüme gülüyorsun, beni aldatıyorsun işte. Gel bana desen ki ya yüzüme güldüğüne aldanma. Seni de şöyle şöyle yanlış işlerim var dese o münafıklık olmaz. Ama benim yüzüme gülersen ben de bu beni seviyor zannederim. Bu çok tehlikeli bir şey. Bütün bu kötü ahlakın sahipleri kim? Sahabe-i kiram olmuş aşağı. Böyle olunca ne oldu? Fekeyfe tücedü. Nasıl bulunacak el hayriyetü, hayırlılık. Hayırlılık sıfatı fillahikine. Kendilerinde hayır olmayan bir sahabe ümmeti cemaatinden sonra gelen lahikler, tabi'in diyorsun, tebai tabi'in diyorsun. Hepsi gümbür diye gitti. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burası sahih hadis Buhari'de hayrul kuruni karni. Asırların en hayırlısı benim asıl saadetimde yaşayan. Yani sahabe. Çünkü 100 seneye kadar sahabe yaşadı. Yani 100 senenin bitiminde bir sahabe kalmadı dünyada. O asır olarak 100 sene. Çünkü sahabe-i kiram çoğu vefat ettiyse de 3, 5, 7 kaldı yani. En son bir iki sahabe kaldı, bir tane sahabe kaldı mesela. Ki İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh çocukken 7-8 yaşlarında o son kalan 7-8 sahabeyi gördü yani. Tabi'in olması oradan geliyor. Çünkü İmam-ı Azam'ın şeyinde, doğumundan sonraki dönemde sahabe çok azalmıştı. Birkaç tane kalmıştı yani. Ama 100'den sonra hiç sahabe kalmadı. Bir asır 100 sene. Onun için en hayırlı benim asrım. Yani sahabemden biri bile yaşasa en hayırlı odur diyor. Yani asır olarak. Çünkü o asrın tümü o senede sahabe yaşıyordu dediğin zaman o asrın tümüne şamil oluyor. Ha biz onu görmesek de. Anladın mı? Biz onu görmesek de. Yani şimdi Galadir Efendi Hazretleri'nin yaşadığı asır Yoksa Mahmud Efendi Hazretleri yaşadığı asır, biz onu gördük, yetiştik diyelim. Şimdi bizden sonra gelenler gibi, bir dahaki asırda, şimdi tabii Mahmud Efendi Hazretleri yaşadığı asır, Alaaddin Efendi Hazretleri yaşadığı asır, silsile meşayihten falan zaten yaşadığı asır, eftal oluyor. Bir sonraki daha düşüyor, bir sonraki daha düşüyor. Çünkü ثُمَّ الَّذ۪ينَ اَلُولُونَ Sonra onları takip edenler diyor, tabi'in, sahabe görenler. ثُمَّ الَّذ۪ينَ اَلُولُونَ Sonra onları takip edenler, sahabeyi, göreni görenler tebe'i tabi'in oluyor. Tuğba limen râni, İsmet Garibullah Hazretleri çok yazar bu hadis-i şerifi, Efendi Baba, Risale-i Kusey'de de yazmış, kenarında da yazmış Efendi Babamız. Beni görene müjde olsun. Velimen rağmen rani, göreni görene müjde olsun. Velimen rağmen rani, göreni görene müjde olsun. Böyle gidiyor silsile. Onun için, sen sahabe zaten münafıktı, takiyeciydi, hileciydi, hudacıydı deyince, asr-ı saadetin bütün hayırlılığını inkar etmiş oluyorsun. Ondan sonra gelen tabi'in, tebe-i tabi'in hak getire. Onlarda ne hayırlılık kalır diyor. Yani din çöktü, din. Yani Şia'nın derdi İslam'ı iptal. Onu söylüyor. Ve kendi hazi taifete, sanki bu taife, sanki değil de, yani onu şey yapıyor, istiza diyor. Sanki bunlar, bu Şia, mezhep ihraç etmeye çalışıyorlar. Dünya Müslümanların ehli sünneti bozmak için. Her ülkede harp çıkarıyorlar, iç savaş çıkarıyorlar. Türkiye'de Allah şerlerinden muhafaza eylesin, ajanları dolmuş. Öyle bir tehlikedeyiz. Ama bütün hacı hoca şeyh kılığında, seyit kılığında. Seyit kılığında bunlar. Tehlike orada, elini öpüyor millet, hoca şeyh zannediyor. İşte oradan hemen bakacaksın, Hazreti Muaviye'yi sevmiyorsa, sahabeden sevmiyorsa, Muaviye radıyallahu anh denmez diyorsa, Hazret denmez diyorsa, tamam. Bitmiştir. En kolay oradan anarsınız. Ama tabii takiye yapınca güçsüz olursa, senin gücünü görürse ona da radıyallahu anh da der. Bunlarda böyle bir sıkıntı var. Ben bunlarla karşılaştım Medine'de şurada burada. Siz Ebu Hureyre'yi sevmiyorsunuz dedim. Tabii orada Vehhabi yönetimi var. Vehhabilerden de korkuyorlar. Vehhabiler de ehl-i sünnet geçiniyor tabii. Ona da ayrı bir hastalık. Ama sahabede çok hassaslar. Onun için orada Medine'de mesela ben Muaviye'yi sevmem, Ebu Hureyre'yi sevmem diyemiyorum. Baş Ebu Hureyre düşmanı. Biz Ebu Hureyre'yi çok seviyoruz diyor. Ayşe annemizi çok seviyoruz. Neden Ayşe annemizi sever misin sen ya? Senin dinin imanın Ayşe annemize iftira. Kitapların böyle yazıyor. Ya sen kitaplarına inanmıyorsun, ya şey değilsin, ehl-i sünnet olmuşsun yani. Böyle bir saçmalık oğlum beni kandırıyor. Ben de yedim yani, ne yapayım? Namaza 5 dakika kalmış ezana, haremde oturuyoruz. Dedim ya, sizin kitaplar böyle yazmıyor dedim yani. Dolayısıyla sanki bunlar lem yara hiç görmemişler diyor. El ayatil kuraniyete. Kur'an ayetlerini hiç görmemişler. Vel ehadisen nebeviyete. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini hiç görmemişler. Öyle ayet hadis ki el varidete. Varid olan, nazil olan, ne hakkında? Fî fazli suhbeti hayril beşer aleyhissalâtu vesselâm. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beşerin hayırlısı olan o zatın sohbetinin fazlası. Sohbet ne demek dedimse? Birliktelik. Bir an bile beraber olsa, görse, sesini bile işitmezse sohbettir o. Çünkü beraber bulundu. Görmek nasip oldu o demek. Sahabe oradan oluyor zaten. Onunla birlikte bulunmanın sen beni görene müjde olsun diyor. Daha sana ne diyecek? Bak beni sohbetimi dinleyen, vaazımı dinleyen de demiyor. Beni görene. Şu sahabelik görmeye bağlı. Diyelim ki sağır. Sohbet Efendimiz konuşsa da duyamıyor. Sahabe olmayacak mı? Görüyor işte. Mesele görmeye bağlı. Onun için o birliktelikte bir an bile bulunan diyelim Hazreti Vahşi radıyallahu anh ki neler yaptı neler etti ama müşrikken İslam'a girdi. Sohbette bulundu. En hayırlı ümmeten dahil oldu. Bu sefer ne oldu? Üveys el-Karani'yi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem göremediği için, Hasan-ı Basri'yi radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem göremediği için, tabiinin en hayırlısı onlar ama onlar Hazreti Vahşi'nin tırnağına değemiyor. Niye? Bir kere görmekten. Peki bu hususta bu kadar ayet hadis varken bu Şia hiç bunu görmedi mi lan ya? Daha ne hususta varid olan ve fazileti ashab-ı kirami Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabesi kiram, kerim, değerli insanların faziletine bu kadar hadis var. Fezailü sahabe diye, yani sahabenin faziletleri diye Ahmed İbn Hanbel Hazretleri koca müştehit, muhaddis, müstakil kitap yazdı. Bizde var. Tek kitap sahabenin faziletleri için ya, hadisleri toplamış. Koca kitap olmuş. Daha bu hususta nice muhaddisler, müfessirler kitap yazdı. Peki bunlar hiç mi görmediler? Daha ne hususta varid olan? Fî fazlı sohbeti ve fazileti ve hayriyeti hazil ümmeti, bu ümmetin en hayırlı ümmet olduğunu. Ya ayet yani zaten ayet ve hadis diyor. Farkındaysanız sadece hadis demiyor. Ayetlerde dolu. Ne buyuruyor? Küntüm hayra ümmetin uhricet linnâsi. Adem Aleyhisselam'dan beri insanların menfaati için dünyaya çıkartılan ümmetlerin en hayırlısı sizsiniz. Peki Allah bize en hayırlı ümmet demiş. Bizim de en hayırlılarımız sahabe-i kiram. Sahabe-i kiram oldu münafık, takiyeci, hileci. Sahabeden sonrasına zaten hiçbir hayırlılık kalmadı. Neden? Tabiinin hayırlılığı nereden geliyordu? Sahabeyi görmekten. Tebe-i tabiinin hayırlılığı nereden geliyordu? Tabiini görmekten. Zaten sahabe münafık ve hileci olursa tümü kafir olmuş. Onları gören tabiinde ne hayır kalır? Peki Allah da buyuruyor ki en hayırlı ümmet sizsiniz. Kim bu ümmet? 5 kişi mi? Ali, Hasan, Hüseyin, Ebu Zer, Übey ibn-i Ka'b. 5 kişi mi? Yazıklar olsun ya. Hiç Allah-u Teala ümmet diyor ya. Bir de geçmiş ümmetlerin en hayırlısı yani. 70 ümmet geçti. Entüm teveffeytüm seb'ine ümmeten diyor sahih hadiste. 70 ümmetinden sonra geldiniz diyor. Yani 70 peygamber şeriat manasında konuşmuyor onu. Yani genel manada. Şimdi Musa Aleyhisselam'ın ümmeti, İsa Aleyhisselam'a kadar dolu peygamber geldi, geçtiyse de bir ümmet sayıyor. Musa Aleyhisselam'a tabi olduğu için. Anladın mı? 70 ümmeti vefat ettirdiniz, sonra siz geldiniz diyor. Entüm hayruha ve ehabba ilallah. Allah'ın en sevdiği, en hayırlısı sizsiniz diyor. Nasıl olacak? Zaten ayet var. Ama ümmet mefhumunda başı çeken sahabedir. Bütün herkes sahabeden ayet hadisi duydu. Orada çökünce otomatik ümmet kalmıyor. Onun için bunlar görmediler mi diyor. Ev yahut da ra'evha gördüler. Şia'nın ne kadar uleması var, ayet hadis bilmez mi onlar? O hepsini biliyor, bir de onun üzerine ikimisi de uyduruyor. Onları bilmeden nasıl uyduracak? Ev ra'evha gördüler. Velakin onlar lem yu'minu, iman etmediler. Biha. Şimdi dikkat et. Neye iman etmediler? Ayetlere ve hadislere. Ayetlere inanmayan ne olur? İnanmadın çünkü neden? Siz en hayırlı ümmetsinize inanan bütün ümmet kafir oldu der mi ya? Ayette Allah nasıl bilmeyecek kafir olacağını da hayırlısın diyecek sana. O zaman Allah'ın ilmi yanıldı. Haşa. Hadi diyorsun ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanılma payı yok ama hadisler vardır ama hadi dedin ki Resulullah üstü zannetti bilmem bunları methetti falan ondan sonra da bunlar böyle yaptı, şöyle yaptı. Peki Allah'ın da böyle bir ihtimal var mı Celle Celaluhu? Kıyamete kadar baki kitap indiriyor. Kitapta da en hayırlı ümmetsini de tescil ediyor. Ve külle vaadallahu aleyhi ve sellem onu da bırak. Hepsine Allah cenneti söz verdi sahabenin diyor. Mekke fethinden öncekilere de sonrakilere de buyurarak Muaviye radıyallahu anh, Ebu Süfyan, Hint radıyallahu anh, o hepsi kadı bak. Fetihten sonrakileri de katıyor ayetle beraber. Min ba'dil fethi ve katel diyor. Peki hepsine de cenneti söz veriyor. Cennet nereyle alakalı? Ahiret. Allah kimi cennete koyacağını da o zaman onu da şaşırdı. Ben Kur'an'da böyle yazdım ama ya bundan sonra sapıttı diye. Bu zaman ne olacak? Allah Teala ilmi yanlış. Yani sen ne diyorsun? Sahabenin aleyhine konuşan Allah'ın aleyhine konuşuyor direkt ya. Gördüler diyor. İnanmadılar. İnanmıyor. Velem yusaddıku tasdik etmedi. Ha bunu demek doğru kabul etmedi. Doğru kabul etse bu. Bütün sahabe mürtet oldu. Nasıl diyecek? Yani geliyoruz. Ebu Suud Efendi haddini aşmış diyorlar. Hiç de haddini aşmamış. Bunlar kafir dedi, kafir demeyen de kafir dedi yani.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo. Lale Gül FM. Fütuhul Gayb okumaları başlıyor. Hicri 2 Zilkade 545, miladi 1150. Ey evlat! Hak Teala hem yüce hem de celallidir. Onu iyi iste. İyi dilemeyi bilmiyorsun. İraden ona karşı sıhhatini yitirmiş. Hakkı arayan başka davayı bırakmalı. İki davayı bir arada yürütmek kolay olmaz. Hakkı istiyorum deyip başkasının peşinden koşan isteğini iptal etmiş olur. Halk arasında dünyayı isteyen çoğaldı. Bu alemin ötesini isteyen azdır.
5: tam ve doğru olarak hakkı talep eden azdan daha azdır. Onların azlığı, pahalı cevherin azlığından da ileridir. Her şey parçalanır ve tahlil edilirse, onların içinden belki bir tane çıkar. Her kabile o zatı kendine mal etmek ister. Onlar, yer derinliğinde saklı olan değerli madene benzerler. Yeryüzünde onlar sultandır. Onların hürmetine bela kullara gelmez. Onların gönlü hoş olsun diye yağmur yağar. Sema onlar için bereket yağdırır. Yer onlar için nebat bitirir. Onlar çağlayan gibidir. İlk devirlerinde bir dağdan öbürüne geçerler. Yerlerinde oturamazlar. Coşar taşarlar. Bir diyardan öbürüne, ondan da başka yana. Her nerede tanınacak olurlarsa, hemen orayı bırakıp giderler. Bu durum onların devamlı halidir. Tabii sebepsiz değildir. Bu yaptıkları işle kötü şeylerin kendilerinden uzak durmasını temin ederler. Kalpleri çağlayan olur. Hak katından gelen askerler, onları muhafazası altına alır. Onların her biri hak tarafından esirgenir. Her çeşit ikramı görür, kötü şeylerden esirgenirler. Sonunda da halka gönderilirler. Halk onların emri altındadır. O büyüklerin her biri kendi çapında bir idarecidir. Bunlar aklın ötesinden gelen emirle olur. Akıl burada yol bulamaz. Akıl ve mantık burada biraz durgun gözükür. Aslında hem akıl çalışır hem de mantık. Ama yolun aslına ermeyenler için böyle denir. O büyükler halk için birer doktor sayılır. Zaten hakiki varlığı sezemeyen herkes birer hastadır. Kendini az hasta sayan, onların peşine koşmalıdır. Yazık sana. Onlardan olduğunu iddia ediyorsun. Göster alametini, bilelim. Laf çokluğu burada iş görmez. Hakka yakın olduğuna delil göster. Onlar hem hakka yakın hem de lütfa ermiş kişilerdir. Sende bunlar var mı? Ne arasın? Hak katında hangi dereceye sahipsin? Makamın nedir? O yüce divanda ismin ne? Nasıl lakap almışsın? Ey evlat! Her gece yemekten sonra kapın kapanmalı. Mübah ye, bu helaldir. Dünya ve ahiret yatağını bırak. Hakka yakın ol. İşte hak yakınlığının alameti budur. Yalnız kaldığın zaman ülfetin kiminle? Tek olduğun zaman kim yoldaşın? Bunları iyi tanı. Bilmiyorsan öğren. Yalan deme. Sonra yüzüne vururlar. Yalancı, senin birlikte oturduğun kimse şeytandır. Şeytanlıktan başka ne düşünebiliyorsun? Şahsi ve tabii, sefil arzulardan başka neyi biliyorsun ki? Düşündüğün dünyalık. Konuştukların hep insancıl şeytanlar ve kötü arkadaşlar. Dedikodudan başka ne yaparsınız? Hep sağa sola söz atmakla meşgulsünüz. Bizim davamızın bir temeli vardır. Yükseldikçe birçok esaslara dayanır. Mücerret dava ve hezeyanla olmaz. Bu bapta konuştuğun bir hevesten ibaret. Sana yararı dokunmaz. Hak önünde sakin ol. Kendini iç aleme ver. Yanlış edebi bırak. Hele anlattığımız mesele üzerinde hiç konuşma. Konuşman gerektiği zaman teberrüken bu yolun yolcularını ve hallerini anlat. Kendinden bahsetme. İç alemin karanlık olduğu halde dıştan mamur görünmek olmaz. Bir söz ki, iç hale uymaz, dıştan konuşulur, işte o hezeyandır. Bu durumu Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem, insanların etini yiyerek gölgelenen oruç tutmadı hadisi şerifiyle ne güzel anlatır. Ayrıca şu hadisi şerif de önemlidir. Oruç tutmak yalnız yemeği, içmeyi terk değildir. Yalnız bu yetmez. Buna yanlış hareketleri, iç halle işlenen hataların terkini de eklemek gerekir. Gıybetten sakınınız. O, odunu kül eden ateş gibi bütün iyiliklerinizi kül eder. Gıybeti adet edinen iflah olmaz. Bir kimse bu kötü huyla meşhur olsa kimse yüzüne bakmaz. Kötü niyetle kimseye bakmayınız. Hele şehevi bir arzu olunca, o bakışlar kalbinize isyan tohumu eker. Elbette ki sonu iyi olmaz. Dünya ve ahirette saadet getirmez. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Edepli olunuz. Hak katında edepli ve terbiyeli olanlar kurtulur. Hakiki terbiyeyi bu alemde bulunuz. Öbür alemde ateşe atıldıktan sonra her şey faydasız olur. Saymakta olduğumuz şeyler ahlak kaidelerinin çok azıdır. Bunların en az beşte birini yapmaya hazırlanmayan için ne oruç fayda verir ne de öbürleri. Haddi zatında oruç ve namazın aslı bozulmaz fakat ecri ve mükafatı olmaz. Esas gaye ele geçmez. Ey evlat! Belki de yarın yeryüzünden ismin silinir. Cismin zemine geçer. Ve sen eli boş olursun. Bu bir an meselesidir. Belki hemen, belki de biraz sonra olur, yarına kalmaz.''

devam edip gidiyor. Hiçbirinden ibret almıyorsunuz. Yaptığınız hatalardan uzak durmak aklınıza gelmiyor. İşleriniz şeklini değiştirmiyor. Ey dünya ile uğraşan! Yakında hüsran başlıyor. Pişman olacaksın. Bu pişmanlık önce dünyada başlayacak, sonra öbür alemde. Burada birse, öbür alemde birkaç. Her şeyin kaybolur, utanırsın. Utanırsın ve nihayet iflas fermanını alır gidersin. Öbür alem başlamadan nefsini hesaba çek. Allah'ın hilmine aldanma. Onun kerem sofrası seni azdırmasın. Onun hilmi ve keremi seni kapladı. Onun yani verilen nimetin hakiki manasını ve niçin verildiğini öğrenmedin. Kötülük üzere kaldın. İsyan, hata, zulüm aldı yürüdü. İsyan, küfrün habercisidir. Evvela Hakk'a isyan, peşinden küfür gelir. Nasıl ki ateşli hastalıkta ölümün habercisidir, hayat parlak devam eder. Peşinden sıcak hastalık, hararet kırkı aşar, sonra ölüm. Ölmeden önce dön. Ölüm meleği gelmeden hatalarına pişman ol. Gençler, tevbe ediniz. Hak aziz ve celildir. Onun kuvvetini görmüyorsunuz. Halbuki O, her an sizi tecrübe etmekte ve ayılmanız için size ufak yollu belalar göndermekte. Bu tevbe etmeniz ve O'na dönmeniz içindir. Halbuki aklınızı başınıza almıyor, hata üzerinde ısrar ediyorsunuz. İptila bir imtihandır. Herkese nasip olmaz. Herkes iptilanın neden ve nereden geldiğini fark edemez. Ancak binde bir kişi anlar. Anlayınca Hakk'a döner. İptila zamanımızda yanlış anlaşılıyor gibi. Hataları yapanlara da müptela diyorlar. Bu yanlıştır. Bu büyük bir hata sayılır. Mesela yalan söylemeye alışık olanlar için müptela denir mi? Büyük girdabın içine yuvarlanmış, felaket çukuruna düşmüş denir. İptila insanı ayıktırmak için gelir. Anlayan için iyi olur. Yalan gibi kötü itiyat felaket getirir. Nimet ve iyilik getirmez. Derece arttırıp şerefli kılmaz. Allah yolunda toplu duran iptilaya uğrar. Sabrettikleri için şahları yanında dereceleri artar. Her an ayrılıklarında yüce duygular beslerler. Her uğradıkları felaket onların derecelerini arttırır. Başlarına gelecek ne olursa olsun hep hakkı isterler. O yüce varlık onlara yüz gösterdikten sonra başka ne isterler? Onlar bu inancı kalplerinde saklarlar. Bu inanç özünü kaybettiği an her şey iflas eder. Onların gayesi o yüce varlığa ermekten başka değildir. Şaştıkları an helak içinde olduklarına kanidirler. Ey cemaat! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. O'nun genişlik kapısı açılır, O'nun uzağı olmaz. O'nun iyilik kapısına az zamanda varırsınız. Ümitsizliğe kapılma. Yapan Allah'tır. Bir darlık gelir, az sonra geçip gider. Sen sabırlı olmaya bak. Beladan kaçma. Sabırlı ol. Ufak tefek sıkıntılar, temel kaideler arasındadır. Her şeyin kökünde bunlar çıkar. Peygamberlik halini ele al. İçinde bela ve sabır vardır. Velayet halini al. İçinde darlık, yanında da sabır mevcuttur.

0: belalar da onunla def olur. Belanın olmadığı yerde sabır da bulunmaz. Beladan kaçan sabrı bir yana atar. Sabrı bırakan, cümle manevi hallerden mahrum yaşar. Sabrı bırakıp kaçman, velayet, marifet, Hakk'a yakınlık hallerinden uzak olmayı arzu etmen demek olur. Sabret. Sabra yapış ve çalış. Sırrın ve kalbinle Rabbine yönelmek istiyorsan böyle yap. İman sahibi yalnız Allah'tan korkar. Başkasından ne korkar ne de bir şeyler bekler. Ey evlat! Sen de iç alemini süsle. Dış halinde yaptığın ibadet içini aydınlık kılar. Bu aydınlık Rabbinle senin aranda olur. Her ne zaman bildiğinle amel edersen, hak yola girmiş olursun. Seninle onun arasında kapılar açılır, perdeler kalkar. Çünkü seni zatına seçmiştir. Rabbimiz, bize dünyada iyilik ver, ahirette iyilik ver, ateşin azabından cümlemizi koru. Amin.
1: Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Fütuhul Kalp okumaları sona erdi.
3: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendi.
4: Allahü Teala sabredenleri birçok iyi niteliklerle vasıflandırmış, Kur'an-ı Kerim'in 70 küsur ayetinde sabırdan bahsetmiş, iyilik ve derecelerin çoğunu sabra bağlamış ve bütün bunları sabrın sonuçları, meyveleri ve neticeleri kılmıştır. Sabır üzerine bir kısım ayetler. Allahü Teala Bakara suresi 153. ayetinde mealen, ey iman edenler, sabırla ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Muhakkak Allah'ın yardımı sabredenlerle beraberdir, buyurdu. Aynı surenin 155, 156 ve 157. ayetlerinde Allahü Teala, ey müminler, itaatkârı asi olandan ayırt etmek için sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da mallardan, canlardan ve mahsullerden yana eksiltmeyle andolsun imtihan edeceğiz. Ey Habibim! Sabredenlere lütuf ve ihsanlarımı müjdele. Onlar o kimselerdir ki kendilerine bir bela geldiği zaman teslimiyet göstererek biz Allah'ın kuluyuz ve öldükten sonra da yine ona döneceğiz derler. O teslimiyet gösterip Rablerine sığınanlar üzerine Rablerinden mağfiret, rahmet ve cennet vardır. Ve işte onlar hidayete ermiş olanlardır, buyurdu. Allahü Teala Ali İmran suresi 125. ayetinde, evet, eğer siz sabrederseniz ve peygambere itaatsizlikten sakınırsanız, onlar da hemen üzerinize gelecek olurlarsa, Rabbiniz size nişanlı 5000 melekle düşmana karşı yardım edecektir, buyurdu. Aynı surenin 200. ayetinde ise, ey iman edenler! Din uğrundaki eziyetlere sabredin ve düşmanlarınızla olan savaşlarda üstün gelmek için sabır yarışı yapın. Sınır boylarında cihad için nöbet bekleyin ve Allah'tan korkun ki felah bulasınız buyuruldu. Allahü Teala Nahl suresi 127. ayetinde "Ey Resulüm, sabret. Senin sabrın da ancak Allah'ın yardımı iledir. Kâfirlerin yüz çevirmesinden mahzun olma ve yaptıkları hileden de telaş edip sıkıntıya düşme." buyurdu. Allahü Teala Kasas suresi 54. ayetinde "İşte bunlara sabırlarından dolayı mükafatları iki kat verilecektir. Bunlar kötülüğü iyilikle savarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan hayra harcarlar." buyurdu. Ankebut suresi 59. ayette ise "Onlar müşriklerin eziyetlerine sabreden kimselerdir ve yalnız Rablerine tevekkül ederler." buyuruldu. Müzemmil suresi 10. ayetinde "Ve inkârcıların diyeceklerine, sana iftira ve yalanlarına sabırlı ol ve onları güzel bir şekilde terk edip ayrıl." buyuruldu. Müzzemmil suresi 10. ayetinde "Ve inkârcıların diyeceklerine, sana iftira ve yalanlarına sabırlı ol ve onları güzel bir şekilde terk edip ayrıl." buyuruldu. Allahü Teala El-İnsan suresi 24. ayetinde "O halde Rabbinin hükmüne sabret. O kâfirlerden hiçbir günahkâra yahut bir nanköre boyun eğme." buyurdu. Allahü Teala Secde suresi 24. ayetinde "İsrail oğullarından da dinlerinde sabrettikleri için emrimizle insanları doğru yola götürecek imamlar, önderler yetiştirmiştik. Onlar Tevrat'taki ayetlerimizi yakinen biliyorlardı." buyurdu. Araf suresi 137. ayetinde ise "Firavun'un işkencesi altında kıvranan o kavmi de arzın bereketlerle donattığımız doğularına ve batılarına mirasçı kıldık. Böylece Rabbinin İsrail oğullarına olan o güzel vadi felaketlere sabretmeleriyle tam yerine geldi. Firavun'un ve kavminin yapmakta oldukları sarayları ve yükseltmekte bulundukları binaları hep harap ettik." buyuruldu. Enfal suresi 46. ayetinde "Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra içinize korku düşer ve kuvvetiniz elden gider. Bir de sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir." buyuruldu. Sabır ile ilgili hadis-i şerifler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Sabır imanın yarısıdır." buyurdu. Diğer bir hadis-i şerifte "En az size verilen yakin ve sabır azimetidir. Bunlardan nasibini alan kimse artık nafile olarak gece ibadetinden ve gündüz orucundan kaybettim, bunları yapamadım diye üzülmesin. Bulunduğunuz duruma sabretmeniz benim için hepinizin ameli kadar amel ile bana gelmenizden daha sevimlidir. Fakat ben şundan korkuyorum ki benden sonra size dünyalık açılır ve artık birbirinizi tanımaz olursunuz da o zaman göktekiler de sizi tanımaz olur. Kim ki sabreder ve alacağı mükafatı hesaplarsa tam manasıyla sevaba ulaşmış olur." buyurdu ve sonra sizin yanınızdaki tükenir, Allah'ın indindeki ise bakidir. Sabredenlerin mükafatını elbette vereceğiz. Ayet-i Celilesini okudu. Cabir'in radıyallahu anh rivayetinde Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem imandan sorduklarında o sabır ve cömertliktir buyurdu. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabır cennet hazinelerinden bir hazinedir buyurmuştur. Başka bir yerde imandan sorduklarında o sabırdır buyurdu ki bu yine Resulullah'ın hac Arafat'ta vakfedir buyurduğuna benzer. Yani haccın en önemli rüknü Arafat'ta vakfe olduğu gibi imanın da en önemli rüknü sabırdır demek istemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amellerin en makbulü yapmasına insanların zorlandığı amellerdir buyurmuştur. Denildi ki Allahü Teala Davud aleyhisselama benim ahlakımla ahlaklan. Ahlakımdan birisi de mutlak surette sabırlı olmamdır buyurdu. Ata bin Abbas'ın rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ensar'ın bulunduğu bir toplantıya gitti ve siz mümin misiniz diye sordu. Herkes sustu. Hazreti Ömer radıyallahu an evet müminiz ya Resulallah dedi. Peygamberimiz imanınızın belirtisi nedir diye sordu. Onlar genişlikte şükreder, darlıkta sabreder ve kazaya rıza gösteririz dediler. Bunun üzerine Resulullah Kâbe'nin Rabbine yemin ederim ki müminsiniz buyurdu. Resulullah başka hadis-i şeriflerinde hoşlanmadığın şeye sabretmende büyük hayır vardır buyurdu. İsa aleyhisselam da siz ancak sevdiğinize sevmediğinize sabretmekle ulaşabilirsiniz buyurdu. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Sabır bir insan farz edilse keremli bir adam olurdu. Allahü Teala sabredenleri sever. Bu hususla ilgili diğer rivayetler. Ömer bin Hattab radıyallahu anh Ebu Musa Eş'ari'ye yazdığı bir mektupta sabra önem ver. Sabır iki şeye yapılır ki biri diğerinden daha makbuldür. Mesela felaket ve musibetlere sabır güzeldir. Fakat bundan daha güzel ve daha makbulü Allahü Teala'nın haram ettiği şeylere sabırdır. İyi bil ki imanı koruyan sabırdır. Zira iyiliklerin efdali takvadır. Takva ise sabırla mümkündür buyurdu. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh iman dört direk üzerine durur. Bunlar da yakin, sabır, cihat ve adalet direkleridir demiştir. Ebu Derda radıyallahu anh imanın zirvesi hükme sabır ve kadere rızadır demiştir. Sabrın hakikati ve manası. Sabır dinin makamlarından bir makam ve saliklerin uğrak yerlerinden bir konaktır. Dini makamların hepsi üç şeyden meydana gelir. Bunlar da marifet, hal ve ameldir. Sabır da aynen böyledir. O da üç şey ile tamam olur. Bunlar da marifet, hal ve amel. Amel, marifet, bilgi ve halin neticesidir. Bunu daha iyi anlayabilmek için, melek, insan ve hayvanat arasında tertip keyfiyetini bilmek lazımdır. Sabır, bu yaratıklardan yalnız insana mahsustur. Hayvanat ve meleklerde düşünülemez. Hayvanatta düşünülemez, çünkü onlar noksandır. Meleklerde düşünülemez, çünkü onlar kâmildir. Hayvanatın yalnız şehveti vardır ve şehvetine bağlıdır. Onların her türlü hareket ve duruşları şehvet duyguları iledir. Şehvetlerinin karşılarına çıkacak başka bir kuvvet yoktur ki, o kuvvetle şehvetlerine karşı dirensinler de buna sabretsinler. Meleklere gelince, bunlar yalnız Allah'a bağlanmak ve ona kulluk etmek azmindedirler. Şehvetleri yoktur ki onları başka yola teşvik etsin de onlar ona sabretsinler. İnsana gelince, o önceleri hayvan gibi noksan olarak yaratılmıştır. Şehvetinden başka bir şeyi bilmez. Biraz gelişince, kendisinde oyun ve süs şehveti başlar. Sırasıyla evlenme şehvet ve arzusu kendisinde görülür. Bu sıralarda kendisinde sabır kuvveti yoktur. Zira sabır, zıt görüşlü iki kuvvetin karşılaşması anında, bir kuvvetin metanet gösterip dayanması demektir. Çocukta ise ancak şehvet kuvveti vardır. Fakat Allahü Teala kendi lütfu keremiyle Adem oğlunu mükerrem yaratıp derecesini hayvanlar derecesinden üstün kıldığı için erginliğe yaklaşınca onun için iki melek görevlendirir. Bunlardan biri ona doğru yolu gösterir. Diğeri de buna yardımcı olur. İşte bu sayede insan hayvanlardan ayrılır da iki sıfatla vasıflanır. Bunlardan biri Allah ile Resulünü bilmek, diğeri de akıbetiyle ilgili durumlarını düşünüp anlamaktır. Bütün şehevi arzuları terk etmek bir ameldir. Bu ameli meydana getiren bir kuvvet vardır. İşte o kuvvet de sabırdır. Demek ki sabır, şehvete zorlayan kuvvet karşısında, dinin icablarını yerine getirmekte gösterilen dayanışmadan ibarettir. Sabır, imanın yarısıdır. İman, dinin esaslarını tasdik ve inanmaya dendiği gibi, bazen bu tasdikten meydana gelen salih amellere, bazen de tasdik ve amellerin hepsine birden denir. Marifetlerin kapıları olduğu gibi, amellerin de kapıları vardır. Sabrın, imanın yarısı olmasına gelince, imanın iki şekilde itibar edilmesi ve iki ismi alması sebebiyledir. Birincisi, imanın tasdik ve amelin ikisine birden isim olarak verilmesidir. Buna göre, imanın iki rüknü vardır. Yakin ve sabır. Yakinden maksat, Allahü Teala'nın kulunun dinin esaslarına hidayetinden meydana gelen kesin bilgi ve inançtır. Sabırdan maksat da, bu yakinin muktezasıyla ameldir. Zira yakin, isyanın zararlı, taatinse faydalı olduğunu kendisine bildirir. İsyanı terk edip ibadete devam da ancak sabır sayesinde mümkün olur. Sabır demek, hevai nefsinin arzularını ve tembelliği kahretmekle dinin isteklerini yerine getirmek demektir. İşte bu bakımdan sabrın, imanın yarısı olduğu meydana çıkar. Bu itibarladır ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, iman ile sabrı bir araya toplayarak, size en az verilen yakin ile sabır azimetidir buyurmuştur. İkincisi, iman, marifetler üzerine bina kılınan, amellerden meydana gelen haller demektir. Bu itibarla insanoğlunun bütün hareketleri ikiye ayrılmış olur. Bunlar, dünya ve ahirette faydalı olan veya her iki tarafta zararlı olan şeylerdir. İnsanoğlunun zararlı olan şeylerden kaçınması nispetinde sabır hali, faydalı olan şeyleri yapması nispetine de şükür hali vardır. İnsanoğlunun zararlı olan şeylerden kaçınması nispetinde sabır hali, faydalı olan şeyleri yapması nispetinde de şükür hali vardır. Birinci itibarla yakin, imanın iki tarafından biri olduğu gibi, bu itibarla da şükür, imanın iki tarafından biri olmuş olur. Bu görüştedir ki, İbn-i Mes'ud radıyallahu anh, iman iki yarımdan meydana gelen bir bütündür. Onlar da sabır ve şükürdür demiştir. Sabır, hevai nefsinin arzularına karşı dinin emirlerinde dayanma olduğuna, hevanın arzuları da şehvet ve gadap yolundan geldiğine, şehvetin zevkleri tatmin, gadabın da tehlikeleri önlemek gayesine matuf olmak üzere ikiye ayrılmış olduğuna, oruç da yalnız mide ve ferç şehvetini önleyip gadap şehvetini önlemediğine göre, Resulullah, oruç sabrın yarısıdır buyurdu. Zira tam manasıyla sabır, gadap ve şehvet kuvvetlerine karşı yapılan sabırdır. Yine bu bakımdandır ki, oruç, imanın dörtte biri olmuştur. Sabrın aldığı yeni isimler. Sabır, ikiye ayrılır. Birincisi, bedenin sabrıdır. Zorluklara tahammül etmek gibi. Bu da, ya doğrudan adamın kendi teşebbüsüyle olur, yorucu ibadetlerde bulunmak veya ağır işlerde çalışmak gibi veya başka taraftan gelir, dövülmek ve hastalanmak gibi. Bütün bunlara sabır, İslamiyet'e uygun olduğu vakit makbul olabilirse de, asıl makbul olan sabır, diğer sabırdır ki, bu, hevai nefsinin arzularına sabırdır. Bu sabır, mide ve ferç şehvetlerine karşı olursa, buna iffet denir. Bir kötülüğe katlanmaya sabır olursa, sabrın hakim olduğu o kötülüğe nispetle sabır değişik isimler alır. Mesela, bir felakete karşı tahammül ise, buna doğrudan doğruya sabır. Bunun zıddına da feryad-ü figan ve üzüntü denir. Adam bağırır, çağırır, yaka ve paçasını yırtar, yerlere serilir ve benzeri hareketlerde bulunur. Şayet bu sabır zenginliğe karşı olursa, yani zenginliğiyle sevinip hoplayıp zıplamasa, bu sabra zapt-ı nefs, nefis hakimiyeti, zıddına ise batar, kibirlenip böbürlenmek ve kendini beğenmek denir. Şayet bu sabır, savaş alanında gösterdiği metanette olursa, buna şecaat, bunun zıddına cebanet, yani korkaklık denir. Şayet bu sabır, hiddetini yenmekte olursa, buna hilm, yumuşaklık denir. Veya vakar ve teenni, zıddına da tezemmür, yani saldırganlık denir. Şayet bu sabır zamanın musibet ve felaketlerinden birine olursa, buna gönül genişliği, aksine de gönül darlığı denir. Şayet bu sabır geçim sıkıntısından olursa, buna zühd, zıddına da hırs denir. Şayet bu sabır görüp duyduklarını muhafaza bakımından olursa, buna sır tutma denir. Şayet aza sabrediyorsa, buna kanaat, bunun zıddına da aşırı istek denir ki, bütün bunlardan iman ahlakının çoğu sabırda ve sabrın içinde olduğu görülür. Bunun için Resulullah'a imandan sorulduğu vakit, o sabırdır buyurmuştur. Zira imanın en kıymetli ve en çok yapılan ameli sabırdır. Haccın da en önemli rüknü Arafat vakfesi olduğu için, Resulullah'a haçtan sorduklarında, hac arefedir, Arafat vakfesidir buyurmuştur. Allahü Teala bütün bu bölümleri bir araya toplayarak hepsine birden sabır adını vermiştir. Nitekim Bakara suresi 177. ayetinde mealen sıkıntıda, hastalıkta ve muharebenin kızıştığı zamanlarda sabr-ı metanet gösterenler, onlar sadık olanlardır ve onlar takvaya erenlerin de ta kendileridir buyurmuştur. Sabrın bölümleri. Bunun üç hali vardır. Birinci hal, tamamen hevai kuvvetini kahredip, münazaa imkanlarından onu mahrum etmektir. Buna ancak kuvvetli sabır sayesinde ulaşılır. Ve işte o zaman sabreden zafere ulaşır denir. Bu mevkiye yükselenler azınlıktadır. Onun için bunlara Allahü Teala'nın Rabbimiz Allah'tır deyip sonra istikamet edenler buyurduğu sıddıklar ve mukarrepler denir. Bunlar doğru yola girmiş, dosdoğru olmuş ve dinin icablarına uyarak huzura ermiş kimselerdir. Kıyamet günü, ey nefsi mutmainne sahibi! Sen Rabbinden razı, Rabbin de senden razı olduğu halde, Rabbine dön ve cennete gir diye hitap edilecek olanlar da bunlardır. İkinci hal. Birincinin taban tabana zıddı olarak, nefis ve heva kuvvetlerinin galebe çalmasıyla dini sahiplerin tamamen sükûta uğramasıdır. Ki olduğu gibi kendini şeytana teslim eder ve ümidini kestiği için mücahededen de vazgeçer. İşte bunlar gafillerdir ve aynı zamanda çoğunluğu teşkil edenler de bunlardır. Bunlar şehvetleri kendilerine esir edip, şekavetleri kendilerine galebe çalan, Allah'ın nurundan bir nur ve sırlarından bir sır olan gönüllerine Allah'ın düşmanını yerleştiren kimselerdir. Bunlara işaret olmak üzere Allahü Teala Secde suresi 13. ayetinde, eğer dileseydik herkese dünyada hidayetini verirdik. Fakat benden şu söz gerçekleşti: muhakkak ki cehennemi bütün kâfir olan cinlerle insanlardan dolduracağım buyurmuştur. Ahireti verip dünyayı alanlar ve ticaretlerinde zarar edenler de bunlardır. Bu gibileri irşad için uğraşanlara da Allahü Teala Necm suresi 29. ayetinde, Onun için ey Resulüm, sen o bizim Kur'an'ımızdan yüz çevirip de yalnız dünya hayatını isteyen kimselere bakma buyurmuştur. Bu halin belirtisi Allahü Teala'nın rahmetinden tamamen ümidi kesmek ve Allah kerimdir deyip şeytana aldanmaktır. Bu ise en büyük bir ahmaklıktır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akıllı kendisini hesaba çekip ölüm sonrası için çalışan, ahmak da nefsinin arzularına uyarak Allah'a ümit bağlayandır buyurmuştur. Bu gibi kimselere nasihatte bulunulduğu vakit, evet, tövbeyi candan arzu ediyorum. Fakat ne yazık ki gücüm yetmiyor. Bu benim için çok zordur. Artık ümidim kalmamıştır, der. Yahut böyle olan bir kimse, tövbe hiç aklından geçmeden, Allah kerem sahibidir, o affeder, benim tövbe etmeme de ihtiyacı yoktur, şeklinde hezeyanlarda bulunur. Bu zavallı kimsenin aklı şehvetine köle olmuştur. Şehvetinin arzularına ulaşmak için aklını hile yolları araştırmakta kullanır. Üçüncü hal, akıl ve şehvet denen iki kuvvet arasında savaşın eşit şartlar içinde sürüp gitmesidir. Bazı cepheden o, bazı cepheden diğeri, bazen birinin, bazen de öbürünün galip gelmesi ve neticede hiçbirinin diğerini tamamen mağlup edememesidir. Allahü Teala Tevbe suresi 102. ayetinde münafıklardan diğer bir kısmı da günahlarına itiraf ettiler ve evvelce yapmış oldukları iyi bir ameli sonradan yaptıkları başka bir kötü ile karıştırdılar. Olur ki Allah onların tövbelerini kabul eder. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir buyurduğunu bu gibiler hakkında tatbik etmek en doğrusudur. Mutlak surette şehvetleriyle mücadeleyi terk edenler hayvanlara benzerler ve belki de onlardan adidirler. Zira hayvanlar şehvetleriyle mücadele edecek kudrette yaratılmamışlardır. Bu kimse kendisinde mevcut olan bu marifeti atalete uğratmıştır. Bu gerçek bir noksanlık ve kesin bir geri dönüştür. Bunun için şair, kemalata ulaşmaya muktedir olduğu halde noksan kalanların kusuru gibi kusur olmaz demiştir. Zorluk ve kolaylık bakımından sabır. Zorluk ve kolaylık itibariyle sabır ikiye ayrılır. Birincisi, bu sabrın bir kısmı nefse ağır gelir. Güçlükle, cehd-ü gayretle buna güç yetirir ki, bunun adına tasabbur, yani zoraki sabır denir. İkincisi, bu nefse ağır gelmez. Buna kolaylıkla tahammül eder. Buna da sabır denir. Müttaki olmakta devam ettiği ve cennete kesin kanaat getirdiği vakit, sabır kolaylaşır. Bunun için Allahü Teala Leyl suresi 5. ayetinde kim verir ve sakınırsa o en güzeli cenneti de tasdik ederse biz de onu en kolaya hazırlarız buyurmuştur. Bu kısım sabır güç ve kuvveti yerinde olan bir kimsenin zayıf ve aciz olan bir kimseye saldırışına benzer. Hiç yorulmadan kolaylıkla onu saf dışı edebilir. Fakat hasmı da kuvvetli olursa, onu mağlup edinceye kadar iyice yorulur ve ter döker. İşte dinin muharrikiyle hevanın muharriki arasındaki mücadele böyledir. Gerçekte melekler ordusuyla şeytan ordularının dövüşüdür. Ne yazık ki şehvet tarafı mağlup olur, din tarafı galip gelir ve uzun mücadelelerden sonra sabır kolaylaşırsa rıza meydana gelir. Rıza makamı sabır makamından üstündür. Kişinin kurtulamadığı hususlar. Dünyada kişinin karşılaştığı çok karmaşık hadiseler vardır. Biz bu hadiseleri ikiye ayırabiliriz. 1. Kişinin hoşlandığı şeyler. 2. Kişinin hoşlanmadığı şeyler. İnsanoğlu her ikisinde de sabra muhtaçtır. O halde hiçbir vakit sabırdan vareste kalamaz. 1. Nevi, kişinin hoşlandığı şeyler. Bir kimsenin hoşuna giden şeylerle karşılaşmasıdır. Sıhhat, selamet, servet, mevki, maiyet ve yardımcı çokluğu ile her türlü genişliklerdir. Bu gibi bütün dünya varlıklarında sabra ihtiyaç vardır. Çünkü şayet nefsine hakim olamaz ve alabildiğine başıboş bırakarak bunlara meyleder ve mübah olan bu varlıklara dalarsa, neticesi azgınlık olur. Zira insanın kendini zengin gördüğü zaman azdığını Kur'an-ı Kerim haber vermektedir. Bunun için bolluk içindeyken de sabır içinde olması gerekir. Hatta bu sabır yokluğa sabırdan da daha zordur. Nitekim ariflerden birisi, felaket ve musibetlere her mümin sabredebilir. Fakat afiyet ve bolluğa ancak sıddıklar sabredebilirler demiştir. Sehl de afiyete sabır, musibete sabırdan daha zordur demiştir. Büyük yoksulluklar geçirdikten sonra kazandıkları zaferler neticesi, elde ettikleri bolluklar karşısında ashab-ı kiram, darlık ve sıkıntılarla karşılaştık. Bunlara karşı sabretmesini bildik. Şimdi bollukla karşılaştık. Buna sabredemiyoruz demişlerdir. Bunun için Allah-u Teala mal, evlat ve aile fitnesinden korkutmak üzere Münafikun suresi 9. ayetinde "Ey iman edenler! Sizi ne mallarınız ne çocuklarınız Allah'ı anmaktan, 5 vakit namaz kılmaktan alıkoymasın. Her kim bunu yaparsa, mal ve çocuklarının meşguliyeti altında kalırsa, işte onlar hüsrana düşenlerdir." buyurdu. Yine Allah-u Teala Tegabün suresi 14. ayetinde "Ey iman edenler! Haberiniz olsun ki zevcelerinizle evlatlarınızdan bir kısmı sizi ibadetten alıkoymak, emirlerinize uymamak suretiyle size bir nevi düşmandır. O halde onlardan sakının." buyurdu. 2. Nevi, kişinin hoşlanmadığı şeyler. 1. Kişinin iradesiyle olması. İbadet ve isyan gibi. 2. Kişinin iradesi dışında olur. Felaket ve musibetler gibi. 3. O şeyi yok etmekte iradesi olur. İntikam almak gibi. Şimdi bunları sırasıyla görelim. 1. Kişinin iradesiyle olması. Taat ve isyan gibi. Bunlar da ikiye ayrılmış olur. A. Taat. Kul, ibadetin ağırlığına sabretmeye muhtaçtır. Bununla beraber, taatin meşakkatine, ağırlığına sabır zordur. Çünkü nefis, tabiatı itibariyle ibadet ve kulluktan nefret eder de, rububiyet iddiasına koşar. Bunun için ariflerden birisi, hiçbir nefis yoktur ki Firavun'un aşikare olarak ben sizin Ali Rabbinizim iddiası kendisinde olmasın. Fakat Firavun imkanlarını buldu ve gizli sakladığı bu şeyi açıkladı. Kavmini küçümsedi. Onlar da ona itaat ettiler. Bununla beraber herkes kölesine karşı aynı tutum ve davranış içindedir. Her ne kadar bunu açıklamazsa da maiyetine karşı kibirlenip böbürlenmesi, kusurlara karşı harekete geçerek böbürlenmesi, rububiyet iddiasının bir delilidir. Demek ki kulluk, mutlak surette nefse ağır gelen bir şeydir. Taate sabır içinde üç hale ihtiyaç vardır. 1. Birinci hal, taatten önce gelir. Bu da sağlam niyet, ihlas, riya tehlikelerinden ve diğer afetlerden kaçınmak, ihlasa azim ve vefadır ki, niyet ve ihlasın hakikatini, riya ve şeytanın hilelerinin afetlerini bilenler için bu en zor olan bir sabırdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ameller niyet iledir ve herkes için niyet ettiği şey vardır buyurdu. Allahü Teala da Beyyine suresi 5. ayetinde onlar ancak Allah'a, onun dininde ihlas erbabı ve muvahhidler olarak ibadet etmekle emrolunmuşlardır buyurmuştur. Bunun için Allahü Teala sabrı amel üzerine takdim ederek Hud suresi 11. ayetinde sabredenler ve salih amel işleyenler hariç buyurmuştur. İkinci hal, amel esnasında Allah'tan gaflet etmeyip amelin adab ve sünnetine riayetten tembelleşmemek, amelin sonuna kadar edebin şartlarına riayet etmektir. Tembellik geldiği vakit hemen sabretmeli ve ibadetini tamamlamaya çalışmalıdır. Bu da sabırların en çetinlerindendir. Allahü Teala Ankebut suresi 58. ayetinde amel edenlerin mükafatı ne güzeldir ki onlar sabretmişlerdir buyurmasından muradın bu olduğu muhtemeldir. 3. Üçüncü hal, ameli bitirdikten sonradır. Çünkü gösterişten korunmak için amelini duyurmamak maksadıyla sabra muhtaçtır. Allahü Teala Bakara suresi 264. ayetinin başında ey iman edenler, sadakalarınızı insanlara gösteriş için malı harcayan, Allah'a ve ahiret gününe inanmayan kimse gibi başa kakmak ve eziyet etmek suretiyle boşa çıkarmayın buyurdu. B. Günahtır. Kişinin en çok muhtaç olduğu isyana sabırdır. Allahü Teala Nahl suresi 90. ayetinde muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı ve akrabaya vermeyi emrediyor. Zinadan, fenalıklardan ve insanlara zulüm yapmaktan da nehyediyor. Size böyle öğüt veriyor ki benimseyip tutasınız buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de muhacir, kötülüklerden uzaklaşan, mücahit de nefsiyle cihad edendir buyurmuştur. İsyan, nefsin arzularına uymaktır. İnsan için sabırların en zoru, alışkın olduğu günahlara sabırdır. Çünkü adet, beşinci bir tabiattır. Adet de şehvete eklendiği vakit, Allah'ın askerlerine karşı şeytanın iki kuvveti belirmiş olur ki, artık din ve diyanetin zorlaması onu söküp atmaya güç yetiremez. Hele adet yoluyla alıştığı bu kötülüğü kolaylıkla yapabilirse, ona sabır daha da zorlaşır. Gıybet, yalan, riyakarlık yoluyla yağcılık yapmak, kalp kırmak, her türlü şakacılık ve hakaret maksadıyla yapılan darb-ı meseller ve ölüler aleyhindeki konuşmalar gibi. İkinci kısım. Karşılaştığı şeylerin kendi iradesi dışında olanlarıdır. Fakat bunları def etmekte kendi irade ve ihtiyarı vardır. Mesela söz veya iş ile kendisine hakaret edilmiş, mal veya canına taarruz edilmiştir. İşte bu gibi eziyetlere sabır bazen vacip ve bazen de fazilet olur. Sahabeden bazıları, eziyetlere sabretmeyen müminlerin imanına kıymet vermezdik buyururlardı. Allahü Teala İbrahim suresi 12. ayetinde hem bizim Allah'a tevekkül etmememiz için hangi özür olabilir ki? O bize yollarımızı dosdoğru göstermiş, hidayet vermiştir. Elbette bize yaptığınız eziyetlere sabredeceğiz. O halde tevekkül edenler yalnız Allah'a tevekkül etmekte sebat etsinler buyurmuştur. Bir defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ganimet malını taksim etti. Müslümanlardan bedevi Arap'ın biri, "Bu taksim Allah'ın rızasına uyan bir taksim değildir," dedi. Durumu Resulullah'a bildirdiklerinde mübarek yüzü kızardı ve "Allah kardeşim Musa'ya rahmet etsin. Ona bundan daha çok eziyet yapıldı da o bunlara katlandı," buyurdu. Allahü Teala Ahzab suresi 48. ayetinde "Kâfirlere ve münafıklara boyun eğme. Şimdilik eziyetlerine mukabelede bulunma. Sabret ve Allah'a tevekkül et. Allah vekil olarak kâfidir." buyurdu. Müzzemmil suresi 10. ayetinde "Ve inkârcıların diyeceklerine sabırlı ol ve onları güzel bir şekilde terk edip ayrıl." buyuruldu. Âl-i İmran suresi 186. ayetinde "Andolsun ki mallarınızın sarfı ve canlarınızın musibeti hakkında imtihan olunacaksınız. Sizden evvel kendilerine kitap verilenlerden ve Allah'a eş koşanlardan da gerçekten birçok incitici şeyler işiteceksiniz. Eğer katlanır ve sakınırsanız, işte bu din işlerine olan metanet ve bağlılıktandır." buyuruldu. Nahl suresi 126. ayetinde "Ey müminler! Düşmandan intikam almak için eğer bir ceza ile mukabele edecek olursanız, ancak size yapılan azap ve cezanın misliyle yapın. Daha fazla ileri gitmeyin. Sabrederseniz, yani cezayı terk ederseniz, andolsun ki bu, tahammül edenler için daha hayırlıdır." buyuruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Gelmeyene git, vermeyene ver, sana kötülük edeni affet." buyurmuştur. Sabırlı olmak isteyen kimse, öfkesini yenmeli, kalbinde Allah'tan başka bir şeye yakınlığı olmaması için çalışmalı. Bir musibet veya sıkıntı geldiği zaman inleyip sızlamamalı. İbadetleri güzel yapabiliyorum düşüncesinden uzak olup, amellerini kusurlu bilmeye devam etmeli, farzları ve vacipleri yapmakta tembellik yapmayıp, en güzel şekilde yapmaya çalışmalı, yapılan bütün işlerin dine uygun olmasına gayret etmeli ve önceden yapılan hata ve zararları telafi etmek için uğraşmalıdır. Yusuf bin Esbat, sabır, Allahü Teala'nın emirlerine muhalif olan davranışlardan uzaklaşmak, ondan gelen musibetlere sükûnetle karşılık vermek ve fakirlik ihsan ettiği zaman zengin görünmektir.
5: Cumamız mübarek olsun.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
5: Hayırlı cumalar.

0: Cumamız mübarek olsun. Lale Gül efem.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını
2: Ecir
1: sunar.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
1: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2008 yılında yapmış olduğu Salavat-ı Şerife'nin faziletleri konulu sohbeti başlıyor.
4: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem dinleyenlerimiz, Allahu Tebaraka ve Teala bizlere Habibinin sallallahu teala aleyhi ve sellem aşkı ve muhabbeti uğrunda ve salavat-ı şerifelerin faziletleri hususunda bir ders yapmayı nasip ettiği için Rabbimize sonsuz hamdü senalar eder ve Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e sınırsız ve sonsuz salatü selamlar göndeririz. Tabi zaman garip zamandır. Fitne fesat zamandır. Ümmetin işleri karışmıştır. Hak batıla karışmıştır. Dost düşmana karışmıştır. Bu zamanda insanlar

Celaluhu yarın ahirette mahşerde de karşılaştığımızda bu söylediklerimizden mesul olacağımızın idraki içerisindeyiz. Sizden biriniz boğazımıza, gırtlağımıza dalacak olursa yarın ahirette bizi niye yanlış yönlendirdin, niye yanlış bilgilendirdin, niye böyle itikat verdin, amel öğrettin, yanlış şeyler öğrettin diyememeniz için konuştuğumuz şeylerin ehl-i sünnet vel cemaate uygun olması hususunda çok hassas davranıyoruz. İnşallah sizler de bunun idraki içerisinde olursunuz da doğruyu eğriyi seçersiniz. Hakkı batıldan ayırırsınız. Herkesi dinlemezsiniz. Her kitabı okumazsınız. Ancak ehl-i sünnet vel cemaat mezhebinin itikadı içerisinde ve amel içerisinde olma şartını ararsınız. Aramalısınız. Çünkü bir karpuz alırken seçiyorsunuz. Bir affedersiniz hıyar alırken seçiyorsunuz da kimi dinleyeceğinizi, kimin kitabını okuyacağınızı seçmezseniz zehirlenebilirsiniz. Büyük bir avı yutarsınız, ondan sonra bunu herkes ilaç edemez. Bu zamanda çok inkarcılar türemiştir. Çok reddedenler, hakikatlere itiraz edenler türemiştir. Sizler zor durumdasınız. Ama Allah'ın izniyle ifade ediyorum ki doğru adrestesiniz. Şu anda dinlediğiniz ders sizlere dünya ve ahiret saadetini kazanmanız için destek olabilecek bir mahiyettedir. Asla sizi şaşırtacak, yanlışa sevk edecek ve ahirette azaba sürükleyecek bir programda değilsiniz. Buna Allah'ın izniyle teminat verebiliyorum. Çünkü konuştuklarımızın hepsi ya ayettir, ya hadistir ya da ulema ve meşayihin beyanlarından nakildir. Kendi kafamızdan yorum katma yoktur. Zaten buna yetkimiz de yoktur. Ama maalesef bugün bazıları her şeyi sorgulayın, duyduklarınıza inanmayın, gördüklerinize inanmayın, hadis de olsa inanmayın, Buhari'de de olsa sorgulayın, Müslim'de de olsa sorgulayın diyecek kadar ileri gitmişler. Artık kimisi Kur'an'da olursa sorgulamayın deyip durmuş. Kimisi Kur'an'ı da sorgulayın diyecek kadar ileri gitmiş durumdadırlar. Allah ıslah eylesin, hayırla hidayet eylesin diyoruz. Duacıyız, bedduacı değiliz. Ancak biz her şeyi sorgulama yetkisine sahip olduğumuz inancında değiliz. Biz Kur'an-ı Kerim'i de sorgulayamayız. Hadis-i şerifleri de sorgulayamayız. Çünkü hadis-i şerifle Kur'an-ı Kerim'in kaynağı birdir. Hadis de Allah'tan gelen bir vahidir. Bunun aradaki fark sadece namazda kıraat olarak okunup okunamama farkıdır. Metlu gayri metlu. Kur'an-ı Kerim namazda kıraat yerine geçer. Hadis-i şerif namazda kıraat olarak okunamaz. Okunsa yeterli olmaz. Çünkü hadis-i şeriflerin manası Mevla'dandır. Lafızları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dendir. Ayetlerin hem lafzı hem manası Mevla Teala'dandır. Bu kadar bir fark var. Çok kısaca yani özet olarak sizin anlayacağınız şekilde konuşmak gerekirse. İlmi istilahlara, tabirlere, yorumlara girmiyorum. Ancak şunu ifade ediyorum ki ayet ve hadislerin kaynağı birdir. Hepsi Mevla'dan gelmektedir. Çünkü مَا يَنْتُقُ عَنِ الْهَوَى Ayet-i Kerime'de Mevla genel bir ifadeyle benim peygamberim nefsinin arzusuna dayalı konuşmaz. İn huve illa vahyun yuha. Onun konuştukları ancak bir vahiyden ibarettir ki kendisine Allah tarafından bildirilmektedir, buyurmaktadır. Hakkında böyle buyurulan bir zatın hadis-i şerif olarak bizlere beyan ettiği hakikatlerin Kur'an'dan bir farkı yoktur. Çünkü men yuta'ur rasul fekad ita'a Allah. Peygamber'e itaat eden muhakkak Allah'a itaat etmiştir. Bu da ayrıca bir ayet-i kerimedir. Ayet-i kerimelerin çoğunda yine ati'ullah ve ati'ur rasul.
Allah'a itaat emrinden sonra hemen peygamber

0: Peygamber'e itaat emri gelmektedir. Allah ile peygamberin arasını ayırmaya çalışanlar kafir olurlar, Allah buyuruyor. Ve yuridune en yufarriqu beynallahi ve rusulihi ve yekulune nu'minu bi ba'dhin ve nekfuru bi ba'd. Ve yuridune en yettehizu beyne zalike sebila. Allah ile peygamberlerinin arasını açmak isteyenler, kimine inanırız, kimine inanmayız diyenler, bu arada bir yol tutturmak isteyenler, işte bunlar katıksız, hakiki kafirlerdir. Ayet-i kerimesinde bunların dinsiz oldukları ifade ediliyor. Şimdi, bir profesörün bazı hezeyanlarıyla karşılaştım. Hezeyan diyorum, beyan demiyorum. Çünkü bu bir beyan niteliği taşıyamaz. Hezeyan, hiçbir desteği olmadan, hakikaten bir koku koklamamış, yalan dolan beyanlar, yaldızlı sözler, Allah muhafaza buyursun, hadis-i şeriflere tanü teşniğler, Bukharilere, Müslimlere itirazlar, İmam-ı Azamlara, İmam Şafiilere reddiyeler, müçtehitlerin aleyhine beyanlar, hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hakaret içeren, Allah muhafaza, bir ilahiyattaki profesör peygambere böyle hakaret edebilir mi? Eder işte. Buna da kimse bir şey demez mi? Demez. Biz ilmi cevaplardan yanayız. Bizim mücadelemiz daima ilmi boyuttadır. Ayetlerle, hadislerle, delillerle, hüccetlerle sizleri ikna etme, ikaz etme, bu gibi insanların yanlış fikirlerine karşı uyarma ve uyandırma boyutundadır. Bu kişilere de Allah'tan hidayet dileği boyutundadır. Yoksa tabii çıkmayan candan ümit kesilmez. Madem yaşıyoruz, Allah Teala bir kafiri de Müslüman yapabilir. Yanlış yolda birini de hidayete alabilir. Bu yüzden biz duacıyız. Lanet ve beddua bile yapmıyoruz. Ama bu kadar insanın önüne çıkıp bunların huzurunda sen bu kadar önemli meseleleri inkar ederek, reddederek, itiraz ederek, hadis-i şerifleri efendim Bukhari'de de olsa, Müslim'de de olsa, en sağlam kaynaklarda da olsa sorgulamak lazım diyerek insanları din hususunda şüpheye sokmak. Kur'an'da şüphe yok da hadiste şüphe var mı? Hadiste de şüphe yok. E sen namaz kılıyor musun sorsan kılıyorum diyecek. Peki kılıyorsun da 4 rekat olduğu yatsının Kur'an'da var mı? Sabahın farzı 2 rekat Kur'an'da var mı? Zekat 1/40 Kur'an'da var mı? Haccın farzı 3 Kur'an'da var mı? Sen hadis-i şerifleri terk ettiğin zaman, sorguladığın zaman, şüpheli baktığın zaman senin dinden imandan ne haberin kalır? Ne irtibatın kalır? Namaz kılamayacak hale gelirsin. Hac yapamayacak hale gelirsin. Zekat veremeyecek hale gelirsin. Oruç tutamayacak hale gelirsin. Yani Kur'an-ı Kerim'de bunların açık ifadelerini nerede bulursun ya? Birçoğunu bulamazsın. Hep bunlar hadis-i şeriflerle tespit edilmiştir. Ayet hadisten ayrılır mı? Allah peygamberden ayrılır mı? Allah ile peygamberin arası açılabilir mi? Kur'an'la sünnet birbirine zıtmış gibi gösterilebilir mi? Biri sorgulanmaz, öbürü sorgulanır diyerekten Allah-u Teala'nın vahyine Kur'an boyutunda itiraz etmiyormuş gibi güya görünüp de sünnet boyutuna itiraz edilebilir şeklinde bir ima değil, imadan öte geçti. Sarahaten açık ifade kullanılabilir mi bu bir Müslümanın? Değil ilim adamının, değil hocanın ya, bir Müslümanın konuşacağı laf mıdır bu? Allah muhafaza buyursun. Ne kadar şükrettim, ne kadar hamd ettim. Allah bizi saptırmadı, ehli sünnet vel cemaatten ayırmadı. Ama bu insanların haline de acımak lazım değil mi şimdi? Bak şu kadar ayet okuyorum size ya. Peygamber'e itaat, bana itaat diyor. Allah'a itaat edin, peşine Resulüne itaat edin diyor. Peki peygambere itaat nerede olacak şimdi? Allah'a itaat ayetlerde. Peygambere itaat nerede? Hadislerde. Zaten sadece Kur'an'dakine itaat varsa peygambere itaatin bir manası kalmıyor ki. Kur'an zaten açıktır. Adamlar Arap toplumudur. Kur'an'da ne varsa onu anlıyorlar. Dolayısıyla peygamberin tefsiri olmasa, izahı olmasa, açıklaması olmasa, beyanı olmasa, teşri' yetkisi, hüküm koyma yetkisi, helal yapma yetkisi, haram yapma yetkisi olmasa, burada peygambere itaat emrinin ne manası kalır? Biraz aklımızı kullanalım ya. Ondan sonra Haşr suresine estaizu billah. Ve mâ teâkumur rasûlü fehudûhû. Ve mâ neâkum anhu fentehû. Peygamberim size ne verdiyse onu alın. Peygamberim sizi neden yasakladıysa onu bırakın. Ben size peygamber gönderdim. Her meselenizi ona sorun, danışın. O sizin ihtilaflarınızı çözer. O sizin aranızda hakemlik eder. Helal-ı haramı size beyan eder. Kur'an-ı Kerim hakkı batıldan ayırma görevini üstlenmiştir. Ama Kur'an'ı tefsir ve izah görevini de Allah Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem tevdi etmiştir. Yoksa peygamberin ne manası var? Peygamber sadece bir postacı mıdır? Kur'an'ı getirmiş. Kur'an öyle gelmeye ne lüzum vardı o zaman? Kabe'nin damına da inebilirdi. Burada tefsir devreye giriyor. Tebyin devreye giriyor. Mevla öyle buyuruyor. Bir ayet-i kerimede biz Kur'an'ı niçin indirdik? لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذ۪ي يَخْتَلِفُونَ ف۪يهِ. Habibim biz Kur'an'ı indirdik ki Yahudiler, Hristiyanlar dinleri tahrife uğradı. İtikatları bozuldu. Neye inanacaklarını şaşırdılar. Kur'an onların ihtilaf ettiği, görüş ayrılığına düştüğü meseleleri bir çözüme kavuştursun. Allah'ın Celle Celaluhu neye hak dediğini, neye batıl dediğini beyan etsin diye, açıklasın diye Kur'an-ı Kerim indirildi. Mesela Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ın çarmıha gerildiği inancındaydılar. Halbuki Kur'an geldi, ne beyan etti? Burada bir ihtilaf var. Efendim, kimisi diyor Allah'tır, kimisi diyor Allah'ın oğludur. Meryem anamız hakkında yine böyle ihtilaflar. Kimisi diyor Allah'ın hanımıdır, haşa. Kimisi diyor o da ilahtır, üç ilahtır. Efendim, onun da bunda payı var. Şimdi Kur'an gelerek neyi beyan etti? Ha, Meryem annemiz bakiredir. Ona erkek eli değmemiştir. Allah ona İsa Aleyhisselam'ı Cibril'i göndererek kudret nefhasıyla üflemiştir. Ve o kudretten babasız yaratılmıştır. Allah'ın eşi değildir. İsa Aleyhisselam Allah'ın kudretiyle yaratılmış. Özel ruhundan üflenmiş. Ruhul Kudüs vasfına sahip bir mübarek peygamberdir. Allah'ın oğlu değildir. Ondan sonra çarmıha gerilmemiştir. Çarmıha gerilen onu öldürmeye gelen Yahudidir. Onu öldürmeye gelen Yahudinin suratı ona benzetilmiş. Belden yukarısı ona benzetilmiş. Belden aşağısı aynı bırakılmış. O sırada İsa Aleyhisselam göklere kaldırılmış. Hiç öldürülmeden sağ, diri, hayatta vaziyette. Bedeniyle ve ruhuyla. İkinci kat semadadır. Ondan sonra onlar içeri saldıkları o katili dışarı çıktığında tam İsa Aleyhisselam'a Allah onu benzetince belden yukarısını öldürmüşler. Onu İsa Aleyhisselam sanmışlar. Çarmıha gelmişler. Sonra şüpheye düşmüşler. Bu İsa ise bizim arkadaşımız ne oldu? Bu bizim arkadaşımızsa İsa ne oldu? Belden yukarısı aynı İsa. Belden aşağısı bizim adamımız, tanıyoruz. 12 bin Yahudi kapıda İsa Aleyhisselam'ı öldürmeye geldiklerinde böyle bir işle karşılaşmışlardır. Bunun üzerine Allah İsa Aleyhisselam göklere kaldırmıştır. O henüz de ölmemiştir. Ama çarmıha gerilen İsa Aleyhisselam değildir. Kur'an-ı Kerim mesela bu gibi ihtilaflı konuları beyan etti. Şimdi Kur'an gelmese bu ihtilafı çözecek kimse kalmamış. Çünkü Yahudiler, Hristiyanlar kendi aralarında fırka fırka olmuşlar, grup grup olmuşlar. Tevrat'ı kaç nüskaya çevirmişler, tarif etmişler, değiştirmişler, İncil'i değiştirmişler, yazmışlar, bozmuşlar, yorum katmışlar. Dolayısıyla meselenin gerçeği anlaşılamıyor. Kim neye inanacağını şaşırmış haldeyken. Hazreti Kur'an gelince ne oluyor? Bu ihtilafları çözüyor, görüş ayrılıklarını hallediyor, faslediyor. Doğrusu budur, Allah böyle buyuruyor. Ha, inanan inanır. Şimdi burada Kur'an'ın tebyin görevi, yani ihtilafları çözme ve hakikati açıklama görevi olduğu Kur'an-ı Kerim'in bu hikmetle indirildiği beyan ediliyor. Peki öbür ayeti okuyorum şimdi. Estaizu billah ve enzelna ileyke zikra litübeyyine linnâsi mâ nüzzile ileyhim. Habibim biz sana bu Kur'an'ı niçin indirdik? Burada da muhatap Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Niçin indirdik sana Kur'an'ı? Sen insanlara ne indirildiğini onlara açıklayasın diye. Kim açıklayacak? Sen açıklayacaksın. Muhatap Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Bak orada Kur'an açıklasın diye buyuruyor. Burada da sen açıklayasın diye buyuruyor. Yani ne demek? Kur'an peygamberden ayrılmaz. Kur'an'ın tefsirini ancak Muhammed Mustafa yapabilir sallallahu aleyhi ve sellem. Onunla verdiği mana doğru manadır. Onun dışında kimse kafadan Kur'an'a mana veremez. Demek ki burada Resulullah'ın görevi sadece tebliğ değildir. Aynı zamanda tebyindir. Tebliğ sade ulaştırmak. Ama sade ulaştırmak olsaydı sen açıklayasın diye indirdik buyurulmazdı. Demek ki Resulullah postacı değildir haşa. Ya hem Allah'ın mektubunu, Allah'ın en büyük vahyini bize ulaştırmıştır. Hem de onu bize açıklamıştır. Kendisi uygulamıştır. Bil fiil ve bizzat tatbik etmiştir. Ve biz de onun tatbikinden öğrenmişizdir. Ayrıca da kendi hadis-i şerifleriyle, beyanlarıyla, yine Allah'ımızdan aldığı vahiylerle Kur'an izahını yapmıştır. Ütitül Kur'an ve minel hikmeti misleyi. Bana Kur'an verildi, iki katı da sünnet verildi. Çünkü hadis-i şerifler Kur'an'dan çok fazladır. Çünkü tefsir ve izah sadedinde vakı oldukları için tabii ki ayetler vecizdir, muhtesardır, müfittir. Ama hadis-i şerifler de böyle olmakla birlikte izah edecekleri için daha fazladır. Bunda yadırganacak ne var, anlamayacak ne var? Şimdi ben Allah'a inanırım, peygambere inanmam diyen nasıl kıpkızıl gavur oluyorsa, ben Kur'an'a inanırım, hadise inanmam diyen de dinsiz imansız olur. Çünkü hadissiz din iman kalmaz. Kur'an tefsirsiz kalır. Kur'an izahsız kalır. Kur'an'ı kim anlayacak da anlatacak? Sen Allah ile mi görüşüyorsun? Yok. Görüşenle mi görüşüyorsun? Yok. Nereden anladın Kur'an'ı sen? O zaman sen bir profesör olarak çıktın. Senin anladığın mana burada duruyor. Burada bir de Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem açık beyanı var ki bu ayet bunu söylüyor. Şimdi ben senin anladığın lügat manasından bakacağım. Kainatın efendisinin tefsirinden bakacağım. Orada Allah ile görüşen var. Vahyin muhatabı var. Kendisine Cebrail aleyhisselam inen zat var. O yüce Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerini, ondan gelen rivayetleri göz ardı edeceğim, sorgulayacağım, inceleyeceğim, araştıracağım, karıştıracağım. Öte yandan sen bir şey diyorsun, sana hiç sorgu sual yok. Biraz itiraz etsem, sen ne demek istiyorsun diye kibirleneceksin, gururlanacaksın, havalanacaksın. Efendim laf kalabalığıyla beni susturmaya çalışacaksın. Sen kendi verdiğin manaya en ufak bir itiraz kabul etmeyeceksin, en ufak bir sorgulamaya yanaşmayacaksın. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifleri Bukhari, Müslim gibi sağlam kaynaklarda olsa bile bunları sorgulayacaksın. Aklına uyanı alacaksın, aklına uymayanı inkar edeceksin. Böyle din mi olur, böyle iman mı olur, böyle ilim mi olur? Yazıktır. Yazıktır insanları böyle meşgul etmek. İnsanların kafalarını karıştırmak, onları şüpheye düşürmek. Ya. Onun için size diyorum, doğru adrestesiniz. Doğru haberleri kaynağından dinliyorsunuz. Aman aman aman aman. Bu itikattır. Bu inançtır. Bu bizim konuşmalarımız ilimdir. Ondan öte imandır. Burası zedelendi mi namazın da fayda etmez, abdestin de fayda etmez. Onun için aman kaçırmayın bu dersleri. Bunların hepsinde hikmetler vardır. Bak mesela şahit olduğumuz bir konuşmadan dolayı bizim huzurumuz bozuluyor. Bizim uykumuz kaçıyor. Hemen size bunlara bir cevap verelim. Efendim bunların yanlış konuştuklarını beyan edelim diye derde giriyoruz. Ve sizle hemen buluşuyoruz. Bu ilimleri buluşturuyoruz. Ta ki siz ne olmayın sizden bir taneniz bile efendim dinlediğiniz bir yaldızlı söze kapılmayın, aldanmayın. Ya. Mezheplere itirazcı olmayın, tasavvufa karşı olmayın. Müçtehitlerin görüşlerine itiraz etmeyin. Alimlerin beyanlarına kesinlikle, alimlerin, meşayihin, velilerin beyanlarını sorgulamayın. Nasıl sorgularsın ya? Kaynak aynı kaynak. Onlara hadis-i şerife dayanıyor. Hadis-i şerifler vahye dayanıyor. Bu işler kafadan mı atılıyor? Şimdi burada itiraz edilen konu mesela Ne hususta konu başladı? Kandil geceleri uydurmaymış efendim. Haşa ve kella. Kandil geceleri uydurmaymış. 5 tane uyduruk gece varmış. Tövbe estağfirullah. Ondan sonra ya sen buna nasıl öyle diyorsun? Kadir suresi var Kur'an'da. İnne enzelnâhu fî leylatil kadri. Kadir gecesine indirdik buyuruluyor. Peki bunun Ramazan-ı Şerif'te olduğu beyan ediliyor. Şehr-i Ramazan ellezî unzile fil Kur'an. Kur'an Ramazan ayında indirildi buyuruluyor. Öte taraftan biz onu Kadir gecesine indirdik buyurularak Kadir gecesinin Ramazan'da olduğu beyan ediliyor. Öte taraftan İnne enzelnâhu fî leylatil mübâreke. Berat gecesi Duhan suresinin başında Şaban'ın 15. gecesi Berat gecesinden bahsediliyor. Öte tarafta İsra suresinin başında Sübhanellezî esrâ bi'abdî leylen minel mescidil harâmi ilel mescidil eksâ. Geceliğin Mescid-i Haram'dan aldığı peygamberini Mescid-i Eksa'ya götürdü Allah. Miraç gecesinden bahsediliyor. Bu nasıl bunlar uyduruk olur ya? Ha Kur'an'da delil yokmuş. Nerede delil yok sana okuduklarım deminden beri? Nereden okuyorum? Hepsi ayet. Mescid-i Haram'dan Mescid-i Eksa'ya götürülmemiş efendim rüya görmüş. Rüya görülse bu iş bir rüya olsa buna gavurların itirazı olur mu? Ebu Cehil niye itiraz etsin buna? Hatta Müslüman olanlardan bazısı niye irtidad etsin? Dinden dönenler olmadı mı? Ebu Bekir o zaman sıddık denmedi mi? Adamlar olur mu öyle şey deyip de imandan çıkanlar oldu. Rüya olsa buna kim inanmaz? Ben de şimdi rüyada Mescid-i Aksa'ya gidebilirim. Ondan sonra sabah kalkarım anlatırım. Kimse bana delirdin melirdin demez. Kimse bana attın uydurdun demez. Çünkü bu rüyadır. Miraç hadisesi bir rüyaya indirgenebilir mi ya? Neymiş efendim Allah Teala Kur'an'da o rüya diye ayet varmış İsra suresinde. Ya oradaki rüya bizim uykuda gördüğümüz rüya değil. Rüya Arapça'da görülen şey demek. Ayıkta gördüğünde rüya oluyor. Uykuda gördüğünde rüya oluyor. Yani Arapça kelime olarak rüyetten geliyor. Rüyet görüş demektir. Ra'a gördü. Ya ra'a görür. Rüyet görmek. Rüya da görülen şey demek. Uykuda görülenin özel adı hülümdür. Uykuda görülenin Arapça'da özel adı var. Hülüm kelimesiyle tabir ediliyor. Yoksa rüya her türlü görülen manada genel anlamda kullanılıyor. Buradan kalkıyor efendim bu rüyaymış. Allah Allah. Miraç gecesi diye bir şey yokmuş. Haşa ve kella. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim bunları rüyada görmüş. Önüne Mescid-i Aksa getirilmiş. Bütün dünya rüyada önüne getirilmiş. Göklere çıkmamış. Buhari'de bu kadar hadis-i şerif var. Müslim'de bu kadar hadis-i şerif var. Kur'an'dan sonra en sağlam kaynaklar. Bütün hadis kaynaklarında ittifakla ve tevatürle, çünkü haberi mütevatir olursa inkar eden kafir olur. Mütevatir ne demek? Bir kaynakta, iki kaynakta, bir sahabiden, iki sahabiden değil. Yalanda anlaşmaları, birleşmeleri düşünülemeyecek, mümkün olmayacak. Farklı dönemlerde, farklı asırlarda, farklı beldelerde, farklı memleketler, bütün alimlerin söz birliği var. İşte birinci katsemada Adem Aleyhisselam'ı gördü, ikinci katsemada İsa Aleyhisselam'ı, Yahya Aleyhisselam'ı gördü, üçüncü katsemada. Böyle sayıyor tabakaları. Bunların hiçbiri olmamış. Allah yukarıda mıymış da haşa göklere çıksın? Ya Allah yukarıda değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mevla ile görüştü, Mevla'yı gördü ama orada mekandan çıktı diyoruz. Sen oraları duymuyor musun ya? Bunların neresini dinliyorsun, neresini dinlemiyorsun? Burada birinci kat gökte Adem Aleyhisselam var. Allah semadadır demiyoruz haşa. Yedi kat semada. Yedinci katta İbrahim Aleyhisselam. Bunlar gökte. Ondan sonra diyoruz. Kur'an söylüyor ya. Sidratül münteha diyor Kur'an. Necim suresinde Sidratül münteha. Yaratıkların ulaşabilecekleri, çıkabilecekleri, gidebilecekleri ve anlayabilecekleri, ilimlerinin varabileceği, efendim bedenlerinin varabileceği son nokta Sidratül Münteha. Cebrail Aleyhisselam oradan ileri geçemiyor. İndâ cennetül me'va. Me'va cenneti de o makamdadır diyor. Cennet göklerdedir. Yukarı cihettedir, yukarı taraftadır. Ancak Mevla yönde değildir. Mevla cihette değildir. Mevla mekanda değildir. Yoksa cennet yukarıdadır. Bu ayetle burada sabit. Sidratül münteha yukarıdadır. Yedi kat göklerin fevkindedir. Yedi kat göklerin üstündedir. Orada sidratül münteha denen bir ağaç vardır. Bir makam vardır. Bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'de açıkça beyan ediliyor. Şimdi burada bir laf kalabalığı yaparaktan Allah yukarıdan mıymış da aşağı peygamber yukarı çıkmış? Yahu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenneti görmek için semaya çıktı. Peygamberlerin makamlarını görmek için, oradaki melekleri görmek için, ondan sonra Sidretül Münteha'ya varmak için, Cebrail aleyhisselamla birlikte Sidretül Münteha'yı ziyaret, Cennetül Mevâ'yı ziyaret için göklere çıktı. Yoksa Allah ile görüşmek için göklere çıkmadı ki. Zaten ondan sonra bir feza oldu o demde erunuma. Ne mekan var anda ne erzu sema. Mevlid de mi okumadın ya? Türkçe mevlid ya. Türkçe mevlidi okusan bu meseleyi çözersin. Bir Türkçe mevlidten haberleri bile yok ya. Ancak mevlidin şekerini mi yemeyi biliyorlar? Bak diyor ki bir feza açıldı. Yer de yok. Gök de yok. Mekan da yok. Zaman da yok. E şimdi burada o noktada zaman mefhumundan da soyutlanıyor, mekandan da sıyrılıyor. Ondan sonra Mevla Teala ile ziyaret oluyor. Zaten Cebrail Aleyhisselam bile geçemiyor. Sidretül Münteha'dan ileri aşamıyor. Benim son noktam burasıdır. Levdenevdu katveden lehterak adım atsam yanarım diyor. Bunu Allah sana nasip etti. Özel bir kuvvet verdi, özel bir güç verdi sana. Sen buyur mübarek olsun diyor. Ondan sonra zaten Cebrail Aleyhisselam da bir şey göremiyor, bir şey duyamıyor. Ne göklerdekilerin haberi var, ne yerlerdekilerin. Biz buradan efendim bunlar nasıl inkar edilecek ya? Ciltler dolusu kitaplar, bütün hadisler, ayetler dolu. Yok efendim, böyle bir şey yok. Bunlar uyduruk geceler. Tövbe ya Rabbi, estağfirullah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin işte Regaib gecesi yok. Ya Regaib gecesi nerede yok? Abdülkadir Geylani vesair büyük alimler rivayet ediyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Recep'in ilk cuma gecesinde gafil olmayın. Şöyle fazileti var. Melekler Kabe'de toplanır. Bunların hep kaynakları var. Kandil'de işte padişahın bir padişah döneminde camilerin, minarelerin, şerefelerinde kandil yakıldığı için o mübarek gecelerde kandil gecesi dendi. Yoksa adları kandil gecesi değil. İslam'da böyle bir kandil diye bir gece adı yok. Ya nedir? Özel isimleri var. Regaib gecesi. Melekler Regaib gecesi adını vermişler. Recep'in ilk cuma gecesine. Allah kavuştursun. O zaman Miraç gecesi Recep-i Şerif'in 27. gecesinde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Beyhakî'de hadis-i şerif var. Beyhakî'nin Fezailül Evkat diye eseri var. Bir cilt. Orada hadis-i şerif var. Recep'in çıkmasına 3 gece kala diyor. Yani 27. gece. Bunlar nasıl yok diyeceksin? Ya Tirmizi'de hadis-i şerif var. Tirmizi'de Kütüb-i Sitte'de bütün kaynaklarda geçiyor bu. Berat gecesinin fazileti. O geceki mağfiretler, azatlar. Efendim, Kadir gecesi zaten Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Berat gecesi de Duhan suresinin ilk ayetinde işaret ediliyor. Miraç gecesi zaten İsra suresinin ilk ayetinde geceliğin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürüldüğü açıkça beyan ediliyor. Necim suresinin başında yine birçok ayet-i kerime hemen hemen bir sayfaya yakın Necim suresinin başından itibaren Miraç hadisesini Mevla anlatıyor. Bunlar rüyada olmuş. Öbürleri de boşunaymış. Neymiş efendim? Mevlid ayı diye de bir şey yokmuş. Gecesi diye de bir şey yokmuş. Niye? Benim anam diyor benim doğduğum günü bile bilmiyor. Peygamberin doğduğu günü kim bilecek diyor. Kendi anası kendisinin doğduğu günü bilmiyormuş. Bilmeyebilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadiste pazartesi günü niye oruç tutuyorsunuz sorulduğundaki cevabında zâke yevmün ulidtü fî ben pazartesi doğdum onun için şükür için her pazartesi oruç tutarım buyuruyor. Resulullah gününü bile söylüyor ya. Gününü pazartesi olduğunu bile söylüyor. Değil Rabiülevvel'in 12'si, değil Rabiülevvel ayı. Ya diyor o da diyor işte diyor senenin bir gününde doğmuştur diyor ya. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Rabiülevvel ayında doğduğunu kim bilmeyen kim kaldı ya bunu? Bu kadar siyer var, bu kadar tarih var, bu kadar kitap var, bu kadar nakil var, bu kadar rivayet var. O gece doğduğu gece olanlar var. Ana rahmine düştüğünden beri gelişen olaylar var. Efendim ana rahmine düştüğünü kim bilecekmiş? Onda kimin haberi olurmuş? Ya bu bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Senin benim ana rahmine düşmeme benzer mi? Alemlere rahmet geliyor. Muhammed Mustafa geliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Adem aleyhisselamın bile yaratılış gayesi geliyor. Bütün insanlığın yaratılış gayesi gerçekleşiyor. Rahmeten lil alemin geliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hayvanlar dile geldi konuştu ya. Humile bi Muhammedin ve Rabbil Kabe. Kabe'nin Rabbine emin olsun. Anası Muhammed'e hamile kaldı. Şeytanlar bağırdı ya. Kabe'de bütün tavaf edenler bunu duydu o gece. E ondan evvel fil olayı var. Efendimizin doğduğu sene doğumuna birkaç gün kala fil olayı gerçekleşti. Resulullah'ın gelişine, mucizelerin başlayacağına delalet eden ne büyük olay. Ebabiller geldi, kuşlar. Koca fil ordusunu, efendim kâsfin mekül Allah buyuruyor ya. Yaprak gibi yenmiş, içilmiş, biçilmiş, fışkıya dışkıya döndürdü bütün koca orduyu. Allah yan eser, daha Resulullah Efendimizin doğumu gerçekleşmeden Allah bu, irhas deniyor bunlara. Peygamberlik öncesi gerçekleşenler irhas. Peygamberlikten sonra gerçekleşenler mucize. Daha doğmadan bu irhaslar başladı ya. Sen bilmiyor musun? Elem tera keyfe feale rabbuki, okumadın mı? Bu bile Resulullah'ın doğumundan evvel onun doğacağıyla ilgili bir irhas. Büyük bir olay gerçekleşiyor. Dünyada ne olaylar oldu? Kisra'nın 14 şerefesi efendim yıkıldığını duymadın mı? Sahabe Gölü'nün kuruduğunu duymadın mı? Ondan sonra Acemlerin bin yıllık Mecusilerin ateşinin sebepsiz yere hiç sönmeyen ateşin söndüğünü duymadın mı? O gece neler oldu, neler oldu, neler oldu? Şeytanlar bağırdı, basmaz bağırdı ya. Bütün insanlar alametleriyle anladılar. Bütün Yahudiler özellikle Tevrat'tan bekledikleri alametler var, geceler var, yıldızlardan gördükleri var vesaire. Dünya kadar bu hususta ilim var yani. Ben şimdi bunları sayacak vakitte değilim. Ancak Mevlüt gecesi belli değilmiş. Mevlüt gecesi yokmuş. Doğduğu sene bile belli değilmiş. Günü nereden belli olacakmış? Ayı nereden belli olacakmış? Mış mış mış. Yazıktır ya. Ayıptır, günahtır ya. İnsanın huzuru kaçıyor ya. Nasıl bir peygambere bu kadar hakaret edilecek şekilde? Ondan sonra şu lafa bak, şu lafa. Sığdırabilirsen bir yere sığdır. Ben de göreyim. Diyor ki 40 yaşına kadar hiçbir önemi yok peygamberin. Tövbe estağfirullah. 40 yaşında peygamber olmuş ya, 40'a kadar hiçbir önemi yok. Hiç önemsiz biriymiş. Bizzat bu ifadeyle, katmıyorum, katıştırmıyorum. Bu ifadeyle beraber. Allah rızası için. Şimdi Tirmizi hadisinde küntü nebiyyen ve Ademu beynel ma'i vattin. Adem su ile çamur arasında yoğruluyorken, daha Adem yaratılmadan 14 bin sene evvel ben peygamber idim diyor Tirmizi hadisinde. Sen nasıl dersin ki 40 yaşından evvel hiçbir önemi yok? Adem aleyhisselam bile onun hürmetine af olduğu hakim müstedrekte hadis-i şerif sahihtir rivayet ediyor. Daha dünya kadar kaynak sayarım sana. Ondan sonra evvelu ma halakallah nuru nebiyyike ya Cabir. Hazreti Cabir, ya Resulallah, senin başın başlangıcın nasıl oldu sorduğunda, Allah'ın ilk yarattığı senin peygamberinin nurudur ey Cabir hadisi, uzun hadis. Bunu Abdurrazzak rivayet ediyor. Abdurrazzak kim biliyor musun? Abdurrazzak demek Buhari'nin şeyhi. Koca Buhari, Kur'an'dan sonra en sahih kitabı yazan Buhari'nin şeyhi, üstadı Abdurrazzak. Onun musannefi var. Onda bu hadis-i şerif var. Bu peygamberin 40 yaşına kadar bir önemi yoktur diyenlere rağmen, bunların inadına, bunların peygambere karşı sallallahu aleyhi ve sellem tazimsizlik, saygısızlık, hürmetsizlik içeren bu ifadelerine karşı onun nurunun büyüklüğünü, önceliğini, kıdemini, evveliyetini okuyun. Okuyun da bilgili olun. Sonra sizi saptırırlar. Sonra size yanlış manalar yuttururlar. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nuri zati ve sirri sari fi sairil esmai ve sıfati. Ya Rabbi, o Efendimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem salat ve selam ve bereketler yağdır ki o kimdir o? Nuru zatidir. Ne demek nuru zati? Senin öz zatının nurundan yaratılmış. Yani Allah'ın zatından bir parça kopmuş da o yaratılmış değil. Yanlış anlama. Haşa. Ya nedir? Allah Teala onun nurunu hiçbir madde vasıtası olmaksızın özel emriyle ve tecellisiyle ve teveccühüyle yarattığı için özellik var. Nasıl ki İsa Aleyhisselam Allah'ın ruhullah diyoruz. Resulullah Efendimiz de nurullah. Allah'ın nuru makamındadır. Çünkü İsa Aleyhisselam nasıl ki baba vasıtası olmadan özel bir ruh ile, kün emriyle ol buyuruldu, madde araya girmeden, baba suyu araya girmeden yaratıldığı için Allah'ın ruhu deniyor. Yoksa Allah'ın ruhundan parça kopmuş değil, haşa. İşte Efendimiz de Allah'ın nurudur. Ne demek? Mevla'nın ilk yarattığı nurdur. Ol buyuruldu. Küni Habibi Muhammed'e. Benim sevgilim Muhammed ol. Sallallahu aleyhi ve sellem buyurulmak üzere hemen bir tecelliyle, bir muhabbetle, bir sevgi taallukuyla yaratıldığı için, vasıtasız olduğu için, özel bir nur olduğu için nuru zati deniyor. Ve Allah-u Teala'nın isimlerinin ve sıfatlarının mazharları olan bütün mahlukatta sirayet eden, işlemiş bir sırdır. Çünkü biz hepimiz, bütün yaratıklar Allah-u Teala'nın isimlerinin ve sıfatlarının mazharlarıyız. Mesela Allah-u Teala'nın sıfatlarını sayıyoruz. Hayat, ilim, semi', besar, irade, kudret, kelam, tekvin. Nedir bu? Hayat, dirilik demek. Bizde hayat var mı? Var. Ama bizdeki hayat nedir? Allah-u Teala'nın hayat sıfatının suretidir. Bir yansımasıdır. Ondan sonra ilim bilmek demektir. Bizde efendim, bizde ilim var mı? Var. Peki bu kimin ilmindendir? Mevla'nın ilmindendir. Mevla'nın ilminin efendim suretidir. Sem' işitmek, işitmemiz, basar görmek, görüşümüz, kudret gücü yetmek. Elimizden bir şeyler geliyor ya. Efendim, irade, arzu, kelam konuşmak. Bak konuşuyorum, sen dinliyorsun. Burada bile şu anda Allah-u Teala'nın isimlerinin, sıfatlarının mazharı bulunuyoruz. Tekvin, bazı şeyler oluşturmak, meydana getirmek, sanatkarlık. Bütün bunlar Mevla'nın sıfatları. Bizde bunların nesi var? Suretleri var. Şu anda bu alemde, varlık aleminde gördüğümüz bütün bu eşya Allah Teala'nın isimlerinin ve sıfatlarının tecelligahlarıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bütün bu yaratıklara işlemiş, sirayet etmiş bir sırdır. Ebu'l-Hasen-i Şazeli Hazretleri'nin salatıdır. Bunu bir kere okusa adam 100.000 kere salat okumaya denktir. Bir adam eline tesbih alsa günlerce gecelerce uyumadan, yemeden, içmeden efendim ne dese Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ala seyyidina Muhammedin 100.000 kere okusa, ben de burada tek bir kere Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nuri zati ve sirri sari fi sairil esmai ve sıfati desem, onun 100.000 okuduğuna benim bu bir okuduğum denktir. Bir de başınızda bir sıkıntı, bir bela, bir musibet varsa onun açılması için 500 kere okunuyor. Hiç de uzak, zor bir şey değil. 500 kere. 500 kere bu salat sıygası okunsa ne bela varsa açılır.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2008 yılında yapmış olduğu Salavat-ı Şerife'nin faziletleri konulu sohbeti devam edecek. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
3: Cumamız mübarek olsun.
4: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Şimdi reklamlar.
0: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30.000 kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10.000 TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda, tam da Eylül'de inşallah, Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
4: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
5: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
2: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
4: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz 7153'e gönder 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
6: Vekillerin emiri İbrahim Efendi Sellemehullah'ın riyasetinde Ömer Mahmudoğlu ve İsmail Hünerlice Hoca Efendilerle Ekim ayı sonunda Yesevi Tur'un Şura-i Mücedidiye umresine davetlisiniz. 0212 912 0020 yesevitur.com.
7: Bir kazan kaynıyor ama bu kazan sadece yemek pişirmiyor, bir nesil yetiştiriyor. Kerem Derneği Aşevi'nde hazırlanan sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe, gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil, hizmet olarak görüyoruz. İlme yapılan bir hizmet. Çünkü istiyoruz ki hafızlarımız severek yesin, güç bulsun ve Kur'an'a daha sıkı sarılsın. Bir kişinin yemek bedeli sadece 90 TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216 606 38 38 543 125 12 12 WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
8: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tapatlar. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Şu an kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarına korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
9: Selamun aleyküm. Ecir Vakti Derneği olarak her zamanki gibi yine oradayız. Neredeyiz? Gazze'deyiz. Ne yapıyoruz? Oradaki Müslüman kardeşlerimizin yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Ve bunları hep sizin sayenizde yapıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Orada çünkü bir savaş, orada bir soykırım var. Orada kurşunlarla, bombalarla bir savaş var, bir mücadele var ama en büyük mücadele de açlık. O insanları aç bırakmaya gönlünüz razı mı? Bizim gönlümüz razı değil. Onun için yardımlarınızı bekliyoruz. Selametle, selamünaleyküm.
10: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
11: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz. Vahidler Çağrı Merkezi 0212-588-1588 WhatsApp hattı 0552-968-3636 vahidler.com.
12: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
13: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
0: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
13: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
14: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
3: Reklamları dinlediniz. Hayırlı cumalar.

0: Cumamız mübarek olsun. Lale Gül efendim.
1: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam
3: Ecir
2: ediyor.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2008 yılında yapmış olduğu Salavat-ı Şerife'nin faziletleri konulu sohbeti devam ediyor.
5: Şimdi muhterem dinleyenlerimiz, biz dertliyiz. Biz peygamberimize hakaret edilmesine haşa ve kella, asla ve kat'a razı gelemeyiz. Onun doğduğu geceye, doğduğu aya saygısızlık, onun 40 yaşına kadar ki yaşadığı o kıymetli kutsal hayata önemsiz demeye biz toplum olarak, özellikle Türk milleti peygamberine çok bağlı, çok sevgili bir millettir. Ecdadımız, Osmanlı ecdadımızın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hırkayı şeriflerine, sakalı şeriflerine, sancağı şeriflerine verdiği değer ve kutsallık, atfettikleri kutsiyet ortadadır. Topkapı Sarayı, Topkapı Sarayı olduysa bu kutsal emanetler sayesinde olmuştur. Ecdadımız bu eserlere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin efendim kabrinin tozuna kadar, toprağına kadar çok aşırı son derece önem ve değer verdikleri için dünyaya hakim olmuşlardır. E şimdi biz onların torunları olarak bu mirasa sahip çıkmamız lazım iken, şimdi birileri çıkıp da sakalı şerifi ziyaret etsen şirktir, hırka-i şerifi ziyaret batıldır, yanlıştır, yok efendim mevlid gecesi kutlamak şirktir, tövbe estağfirullah. Nereden çıktı bunlar ya? Bunlar Vehhabilerden etkilenmişlerdir. Selefi akımdan etkilenmişlerdir. Reformistlerden etkilenmişlerdir. Onun için bunlar ne dinimizle, İslam dinimizle, ne de örfümüzle, Osmanlı ecdadımızın, Türk milletinin örfüyle efendim irtibatlı değillerdir. Tamamen kopukturlar ve dış mihrakların dinimizi tahrif ve bozma çabalarının yansımalarından bunlara efendim esintiler vurmuştur. Bu şekil milletin itikadını, inancını, fikrini zedelemeye çalışmaktadırlar. Biz Allah için size duyuruyoruz, sizi uyarıyoruz. Dikkat edin. 40 yaşına kadar hiç önemi olmayan bir insan nasıl dersin ya? Müslim'den kaç tane hadis-i şerif rivayet ediyor? Bak Sahih-i Müslim'de bunu sorgulamak lazım. Bu diyor olur mu? Şu uydurma, bu uydurma. Tevbe estağfirullah. Tevbe estağfirullah. Uydurma olur mu ya? Müslim'de uydurma ne arar ya? Dikkat edin. Daha ne hadisler söylüyor? Ben tabii şimdi o kadar detaya girmek istemiyorum. Ama bak ben Karadenizliyim. Göreleliyim. Karadenizli kardeşlerimiz hassastır. Karadeniz milleti de bu işlere, kutsallarına, maneviyatına çok bağlı bir efendim millettir. Yöre olarak Karadeniz yöresi. Bu itibarla dikkat edelim. Hemşericilik yapmayalım. Bu Karadenizlidir, şu şuralıdır, bu buralıdır'a bakmayalım. Yanlış konuşan bizden kabul görmesin. Nerede konuşuluyorsa efendim ikaz edin. Ne demek isteniyor? Miraç rüyadır. Böyle bir miraç yok. Bu ne demek? Peygamberin doğduğu ay belli değil, gün belli değil, yıl belli değil. Bu ne demek? Az daha diyecek ki peygamberin de ne olduğu da belli değil. Bu her şeyi karıştırdığın zaman sen peygamberin kimliği, kişiliği de kalkar ortadan ya. Kimdir böyle bir zat? Belki de peygamber de yok öyle işte. O da bir hurafedir. Onu mu demek istiyorsun? Açık konuşacaksın. Lafı gevelemeyeceksin ağzında. Cahilliğin lüzumu yok. Bu millet bunları yutmaz. Dış akımlarla ecdadımızdan kalan örfü adeti, geleneği, göreneği bozma akımlarına bu millet fırsat vermemelidir. İster hemşerim değil, anam olsun babam olsun, bu şekilde peygamberime karşı tahkir ve tezif ifade eden içerikli sözler söylesin, ben o kişiyi dinlemem. Dinlemem. Allah için dinlemem. Onun için sizler uyanık olun. Niçin? Ne oyun oynandığının farkında olmak için. Bulanık suda balık avlıyorlar. Millet bir kandil gecesi namaz kılacak, ibadet yapacak, gusledecek, tevbe edecek. İçki içen insan bile. Efendim bir gusül alıp da mübarek gecedir diye kandil gecesi camiye gidiyor ya. Bu millette bu kadar hassasiyet vardır. Şimdi bu adam yanlış mı yapıyor? Yanlış olur mu ya? Zararı neresinden dönersen kârdır. Keşke her gece camiye gitse, namaza gitse ama ne yapalım bir mübarek gecedir diye kalkıp da camiye gelse. Bu kötü mü olur şimdi ya? Adamın anı secdeye değsin, adam bir Allah desin ya. Bir istiğfar etsin, belki af saatine çatar, hidayet olur adam. Sen o da uyduruk diyerekten nedir? O gecede gitme. Zaten gitmiyorsun, hiçbir gece gitme. Milleti camiden soğutmak, dinden imandan soğutmak, peygamberden soğutmak, neymiş? Direkt Allah'a bağlanacaksın. Ya senin direkt Allah'a bağlanmaya ne gücün var? Sen peygamber misin ki direkt Allah? Direkt Allah'a ancak peygamber bağlanabilir. Peygamberin dışında herkes peygambere muhtaçtır. Ebu Bekir Sıddık olsan direkt Allah'a bağlanamazsın. Nereden bağlanacaksın Allah? Allah sana bana direkt bağlan demiyor. Fettebi'uni yuhbibkumullah. Bak ayet. Ali İmran suresinden okuyorum sana. Kul ya Muhammed söyle. Sallallahu aleyhi ve sellem. Tarafımdan ilan eyle. İn kuntum tuhibbunallah. Siz Allah'ı seviyor musunuz? Seviyoruz. O zaman fettebi'uni yuhbibkumullah. Bana uyun, Allah da sizi sevecek. Bana uyun diyor. Allah'a bağlanın direkt demiyor. Bana uyun diyor. Bana bakın diyor. Beni izleyin diyor. Beni gözleyin diyor. Sallu kema raaytumuni usalli. Bana bakın, görün nasıl kılıyorsam öyle kılın. Hudu anni menasikum. Hac vazifenizi, ibadetinizi hep benden alın diyor. Allah sana peygamber göndermiş, aracı koymuş. Bu aracıyı biz uydurmadık. Bu aracıyı Allah gönderdi. Vesileyi Allah koydu. Ve yine bize emrediyor Maide suresinde. Ya eyyühellezine amenüttekullah. Ey inananlar, Allah'tan korkun. Sakın peygamberi Allah ile peygamberin arasını açmaya çalışmayın. Sakın peygamberi Allah'tan ayrı göstermeye çalışmayın. Vebtehu ileyl vesile. Sizi bana kavuşturacak vesile arayın diyor. Peki vesile arayın emri benim emrim mi? Kur'an tartışmasız. İşte tartışmasız Kur'an'ın tartışmasız emriyle Allah aracı koymayı, vesile edinmeyi emrediyor. Ama sokaktan geçen, önüne gelen çöpçüyü de bu vesilemdir diye tutamazsın. Bir vasfı olacak. Muhammed Mustafa'dan sallallahu aleyhi ve sellem büyük vesile kim olabilir? İmam-ı Malik gibi büyük bir müçtehide Resulullah'ın huzurunda dua ederken yüzümüzü kıbleye mi döndürelim, Resulullah'a mı döndürelim sorusuna cevabında لِمَ تَصْرِفُ وَجَكَ عَنْهُ وَوَ وَسِيلَتُكَ وَسِيلَتُ اَب۪يكَ آدَمْ. Niye yüzünü Resulullah'tan çeviriyorsun? Kıbleye arkanı dön, Muhammed Mustafa'ya arkanı dönme. Çünkü senin de hatta baban Adem'in de vesilesi Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Sen niye vesilenden yüzünü geri çeviriyorsun diyor. Koca imamı.

Cehalet seviyesi sıfırın altında kaç derece bilemiyorum. Ağlanacak bir durum yani. Yapmayın etmeyin. Aramızda Allah'ın hükmü var. Peygamberin hadisi var. Ulemanın beyanı var. Hakla batıl mücadelesi var. Ya, biz haktan yana olalım. Ben hiçbir zaman kavgadan, gürültüden, bağırıştan, çağırıştan yana olmadım. Bütün mücadelelerim konuşma, İlmi açıklama yoluyla olmuştur. Bundan dolayı sizleri neye davet ediyorum? İlmi mücadeleler. Biz hakaretten yana değiliz. Kimseye hakaret etmiyoruz. Hakaret bize yakışmaz. Bizde efendim şahıs şahsiyetleri rencide edecek hakaretlere efendim yer olmaz. Ancak ne vardır? Görüşlerin yanlışlığı ortaya konarak bu görüş şu ayete uymuyor, şu hadise uymuyor, örfümüze uymuyor, geleneğimize uymuyor, göreneğimize uymuyor. Böylece reddedilmelidir diye doğruyu anlatma mücadelesidir. Bu en büyük vazifedir. Cihadın en üstünü. Efdalül cihad el emru bil maruf ve nehyu anil münker. İyiliği emretmek, kötülükten nehy etmek. Hakkı, hakikati beyan etmek, insanların itikadını tahsis etmek, inancını düzeltmek, inançlarına girebilecek en ufak bir şüpheyi, bir kurdu, bir tereddüdü giderme faaliyetleri için kalem oynatmak, dil kıpırdatmak, adım atmak, işte sizin düğmeyi açmanız. Burada bu da büyük bir hizmettir. İnsanlara dinletmeniz niye? Milleti uyarma adına hayırlı bir faaliyettir. Bunlara devam edin. Aldanmayalım, aldatılmayalım. İşimiz zor. Şimdi, salavat-ı şerifenin faziletleri anlatılıyor. İbn-i Ferhun el-Kurtubi rahimeullah'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salatü selam okumakta bulunan 10 kerameti, yani faziletli, meziyetli ameli, müjdeyi şöyle sıraladığı rivayet ediliyor. Bunların her birinin delilleri var, izahları var. Fakat bizim tabii vaktimiz o kadar olmadığından şimdi 10 maddeyi kısaca sayıyoruz. Birincisi, salavat-ı şerife okumak ne yapar? Allah-u Teala'nın salat ve rahmetine nail olmaya vesile olur. Çünkü Muhammed Mustafa ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Men salla aleyye vahiden sallallahu lehu bi aşra. Bana bir kere salat okuyan Allahümme salli aleyhi ve sellem Muhammed. Ya Rabbi Efendimiz Muhammed'e salat eyle diyene Allah ona karşılık 10 salat okur. Yani sen mi benim sevgilime, peygamberime rahmet duası yaptın? Al benden sana 10 rahmet. 1'e 10'dur Allah'ın sünneti, müjdesi. Bu itibarla bundan büyük bir şey olur mu? Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün çok güleç yüzlü bir halde ashabının yanına gelince ya Resulallah nedir müjde? Nedir bu sevincinin sebebi sorduklarında? Ben nasıl sevinmeyeyim? Namazda secdedeyken bana müjde geldi. Mevla vahyetti, bildirdi ki sana bir kere salatü selam okuyup rahmet duası yapana ben 10 rahmet yağdıracağım. Niye seviniyor yine? Kendisi adına değil, yine bizim adımıza. Niye? Bize büyük bir hayır kapısı açıldı. Bize büyük bir ticaret kapısı, kar kapısı açıldı. Neden? Resulullah'a yapılan dua asla reddi olmaz. Onun için ona bir dua yaptık mı Allah bize 10 rahmet yağdıracak. Bu da bütün ümmetin kurtulmasına vesile olacak. Yine ümmetim kurtulacak diye bizim adımıza seviniyor. İkinci kazanç, Nebi-i Muhtar sallallahu aleyhi ve sellemin şefaati. Resulullah'ın şefaatine nail olmak neye bağlı? Salatü selam okumaya bağlı. Şefaati yevmel kıyameti hakkun femen lem yu'min biha lem yekun min ehliha. Kıyamet günü şefaatim haktır ve gerçektir. Ona inanmayan onun ehlinden olamaz buyurdu. Yeşfe'u yevmel kıyameti selat İbn-i Mace hadisinde kıyamet günü 3 cümle şefaat eder. El enbiya fümel ulema fümel şühede. Başta peygamberler, sonra alimler, sonra şehitler gelir. Bu hususta çok hadis-i şerif var. Şefaati li ehlil kebairi min ümmeti. Benim şefaatim ümmetimin büyük günahkarlarına ayrılmıştır. Küçük günahlar zaten abdest, namaz, cuma, cemaat, Ramazan, oruç, hac, ömre, zekat silinir. Ama ben şefaatimi kime ayırdım? Büyük günahkarlara ayırdım. Ümmetimi kurtarmak için kullanacağım.
buyuruyor.

0: Makam-ı Mahmud nedir? Vesile makamı nedir? Ezan duası okunan o vesile, istenen vesile nedir? Hasaniye ba'seke rabbuke makamen mahmuda. Herkesin övdüğü, beğendiği, imrendiği makama seni yükseltecek Rabbin vaat edilen makam şefaat makamıdır. Şefaat vardır. Şefaat ya Resulallah demek halis tevhiddir. Peygamberden bir şey istenmezmiş. Peygamberden bir şey istenmez olur mu ya? Nasıl istenmez? Allah Teala vesile arayın buyuruyor. Resulullah Tirmizi hadisinde öğretti bunu. Allah'a yalvarırken beni araya koy diyor. Ama geldi. Dedi ya Resulullah dua et gözüm açılsın. Resulullah bunu kitapta sal. İstersen sabret. Cennete Allah sana iki cennet verir iki gözüne karşılık. Dedi dayanamıyorum camiye geleceğim yolumu göremiyorum. İslam'a yani hizmet için ibadetimi yapmak için görsem iyi olur. O zaman bunu kitapta sal. Peşinden dua et. Allahümme inni eselüke ve teveccühü ileyk. Bi nebiyyi nebiyyi rahme. Ya Rabbi senden istiyorum. Ama sana rahmet peygamberi peygamberimle yöneliyorum. Ondan sonra dön bana. Bak Resulullah yaptırdı bunu. Tirmizi hadisi bu ya. Ya Muhammed. Ey Muhammed de bana. İnni teveccühtü bike ilâ Rabbi. Ben seni aracı yaptım. Rabbime seninle yöneldim. Fî hâceti âzîli tukba. Şu işim görülsün. Gözüm açılsın diye. Allah'tan istiyorum. Ama seni araya koyuyorum. Seninle Allah'ıma yöneliyorum. Allah senin hatırını kırmaz de. Allahümme feşşeffi'u fiyye ve şeffi'ni fi nefsi. Sonra yine dön Allah'a. De ki ey Allah. Benim duamı kabul et. Peygamberini bana şefaatçi et. Onun şefaatinin eserini göster. Der demez adamın gözleri açıldı. Sahabe-i kiram diyorlar ki geldi. Resulullah'tan bu duayı öğrendi. Gitti abdest aldı. Bir de adam geldi hiç gözünde bir şey yok. Adam efendim görür vaziyette. Biz de diyoruz Allah bu o adam mı değil mi? Ne zaman gözü açıldı? Ne oldu ne bitti? Biz de şaşırdık diye. Bu hadisin kaynağı Tirmizi'dedir. Kardeşler, biz sizi Allah için seviyoruz. Allah için duyuruyoruz, uyarıyoruz. Üçüncü getirisi salavat-ı şerifenin melaike-i ebrara ittiba, meleklere ittiba, yani kıymetli meleklere uymak. Meleklere ittiba demek, kıymetli meleklere uymak. Yani melekler salat ediyorlar. Melekler salat ettiği gibi biz de salat edersek meleklerle aynı ameli işlemiş oluruz. Bundan da büyük feriz berekete nail oluruz. Dördüncüsü münafıklara ve kafirlere muhalefet. Münafıklar salavat okumaz, kafirler hiç okumaz. Böylece bizler salavat-ı şerife getirerek Muhammed Mustafa'mıza sallallahu aleyhi ve sellem tazimlerimizi, dualarımızı ileterek gavurlara, münafıklara benzememiş oluruz. Beşincisi günahların ve hataların silinmesi. Salavat-ı şerife okumak günahları mahveder. Günahlar silinir, hatalar silinir. Altıncısı, istek ve muratların görülmesine yardım. Yani ne zorumuz var, ne dileğimiz var, ne hacetimiz var? Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, bana salavat getirerek hayırlı muratlarınıza nail olmaya çalışın. Çünkü bana salavat okumak sıkıntıları kaldırır, musibetleri giderir. Yedincisi, zavahir ve esrarı tenvir. Yani dış alemi ve iç alemi nurlandırmak. Hem görünen yüzümüz nurlanır, kalbimiz nurlanır, içimiz nurlanır. Latifelerimizin hepsi nura gark olur. Allah Teala bize latifeler vermiştir. Kalp, ruh, sir, kafi, ehfa. Bütün bu latifelerimiz salavat-ı şerife okursak nura gark olur, karanlıklar def olur. Sekizincisi, darul bevardan necat. Yani helak yurdu olan cehennemden kurtuluşumuza sebep olur. Çünkü salavat-ı şerife Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaatini kazandırır. Onun şefaatine mazhar olanlar cehenneme uğramaz. Dokuzuncusu, darul karara duhul. Ebedi yerleşim yeri olan, gerçek istirahat ve hayat mekanı olan cennet salavat-ı şerife ile kazanılır. Salavat-ı şerife ile meşgul olanlar cennete girerler. Onuncusu, Rahim-i Gaffar Teala'nın selamı. Allah Teala son derece bizi acıdığı için ve bizi çok bağışladığı için bizim affımıza, mağfiretimize vesile olsun diye bu salavat-ı şerifeyi meşru etmiştir. Kim Habibine salat ederse, selam ederse Allah Teala da ona 10 defa selam edeceğini, salat edeceğini, rahmet yağdıracağını beyan etmiştir ve bize bunu vaat etmiştir, bizi buna teşvik etmiştir. Böylece 10 kıymetli netice salavat-ı şerife ile kazanılacaktır. Evet. Rabbi zidni ilma Hiçbir hususta biliyorsunuz, ya Rabbi malımı artır, ya Rabbi çocuğumu artır, ya Rabbi gücümü artır, riyasetimiz efendim diye bir dua emredilmiyor. Ama Kur'an'da tek olarak ya Rabbi ilmimi artır diye dua etmesi Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem emrediliyor. Öyleyse ilim açı olalım, dünya toku olalım. Evet, iki aç doymaz buyuruluyor. El cayan la eşman, cayan ilim ve cayan dünya. Dünya açı nasıl doymuyor? Ne kadar kazansa yetinmiyor. İlim açı da doymaz. Biz ahiret ilminin harisi olalım, müşterisi olalım, düşkünü olalım. Doğru inançlara, doğru amellere bizi kavuşturacak, ebedi saadete bizi eriştirecek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatlerine bizi kavuşturacak, yarın ahirette Habibullah Resulullah bizden razı ve hoşnut edecek, kıymetli ilimlerle meşgul olalım. Fuzuli ilimlerle uğraşmayalım. Ne dünyamıza yarar, ne ahiretimize yarar. Hatta boş vakit geçirterek, ömrümüzü, nefesimizi zayi ettirerek, iki tarafa da zarar olan kitaplarla, romanlarla, filmlerle, dizilerle uğraşacağımıza, Ehl-i Sünnet ve Cemaat itikadını tashih ve Ehl-i Sünnet alimlerinin görüşlerini güzel anlayıp ahirette ebedi saadete ermek için çaba gösterelim. Bir de zamanımızdan, zeminimizden haberdar olalım, uyanık olalım. Etrafımızdaki insanların, çoluk çocuğumuzun, konu komşumuzun, sevdiklerimizin inancına, itikadına da sahip olalım. Yalan yanlış bilgiler verirler. Bunlar insanlara etki ederler. İnsanlar kapılırlar. Neye inanacaklarını şaşırırlar. Şaşıran insanlar da etrafımızda olabilir. Bunlara da yol gösterelim. İnşallah. Görüyorsunuz, madem ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bir postacı gibi göstermeye çalışan, onun hiçbir önemi yoktur, değeri yoktur, şefaat hakkı yoktur, hiçbir şeysi yoktur şeklinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu kötü ifadeleri reva gören insanlar önümüze sunulurken, çıkarken, böyle bir zamanda, zeminde yaşarken, sizler inşallah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seven, ona tazim eden, saygı gösteren, ittiba etmeye çalışan ilmi faaliyetlere katkıda bulunun inşallah. İlmi ifadelerle, delillerle, hikmetlerle, güzel vaazlarla, öğütlerle inşallah etrafımızı muhafaza etmeye çalışalım. Hem kendi inancımızı hem çevremizdeki Ehl-i Sünnet kardeşlerimizin itikadının dış akımlardan etkilenmemesi için, muhafazası için ve Ehl-i Sünnet itikadının müdafaası için vakit verelim, gayret gösterelim, dertli olalım. Allah Teala muvaffak eylesin. Hep birbirimize duacı olalım. Bu vesileyle hepinizi Allah-u Teala'ya emanet ediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de himmetleri dairesinde dahil kalmaya ve şefaatlerine nail olmaya ısmarlıyorum.
1: Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Vesselamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2008 yılında yapmış olduğu Salavat-ı Şerife'nin faziletleri konulu sohbeti sona erdi. Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sundu.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
4: Cumamız mübarek olsun.
5: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.

Ebu Hureyre'den Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Üç kişinin dışında beşikteyken konuşan olmamıştır. Bunlar Meryem oğlu İsa ve Cüreyc'e şahitlik yapan çocuk. Cüreyc abid bir adamdı. Kendine bir ibadethane edinerek orada ibadete koyulmuştu. Bir gün namaz kılarken annesi gelip, "Hey Cüreyc!" diye seslendi. Cüreyc içinden, "Ya Rabbi, anneme cevap vermekle namaza devam etme arasında kaldım," dedi ve namaza devam etti. Annesi dönüp gitti. Ertesi gün yine gelip, "Hey Cüreyc!" diye çağırdı. Oğlu yine içinden, "Ya Rab, anneme cevap vermekle namaza devam etmek arasında kaldım," dedi. Yine namazına devam etti. Ertesi gün yine gelip, "Hey Cüreyc!" diye çağırdı. Oğlu, "Ya Rab, anneme cevap vermekle namaza devam etmek arasında kaldım," dedi. Yine namazına devam etti. Bunun üzerine annesi, "Allah'ım, kötü kadınların yüzüne bakmadıkça bunun canını alma," diye beddua etti. Bir gün İsrailoğulları Cüreyç'ten ve onun ibadetinden söz ederken güzelliğiyle meşhur bir kadın da orada bulunuyordu. Bu kadın, "Eğer isterseniz bu abid kişiyi ben yoldan çıkarabilirim," dedi ve onu yoldan çıkarmak için uğraşmaya başladı. Fakat Cüreyç kadına iltifat etmedi. Yoldan çıkaramayacağını ve sözünü yerine getiremeyeceğini anlayan kadın, Cüreyc'in ibadetgahına sığınmakta olan bir çobana gelip onunla cinsi münasebette bulunarak gebe kaldı ve çocuğunun Cüreyç'ten olduğunu ileri sürdü. Bunun üzerine halk Cüreyc'in başına üşüştü. Onu oradan çıkardı ve ibadethaneyi de yıktı. Cüreyc'i de dövmeye başladı. Cüreyc, "Ne oluyor size? Ne yapıyorsunuz?" deyince, "Sen bu kadınla zina etmişsin ve bu çocuğu senden doğurmuş," dediler. Cüreyc, "Çocuk nerede?" dedi. Çocuğu getirdiler. Cüreyc, "Beni bırakın da namaz kılayım," dedi. Namazı kıldıktan sonra çocuğa gelip karnına dokundu ve, "Ey çocuk, söyle bakalım senin baban kim?" dedi. Çocuk da, "Filan çobandır," diye cevap verdi. Bunun üzerine halk Cüreyc'e dönerek onu öpmeye ve üstünü başını sıvazlamaya başladılar ve "Yıkılan mabedi tekrar hem de altından yapacağız," dediler. Fakat o, "Hayır, olmaz. İbadethaneyi önceki gibi kerpiçten yapın," dedi ve o şekilde yaptılar.

Günün birinde bir çocuk annesini emerken oradan atlı, iyi giyinmiş, yakışıklı, soylu bir adam geçti. Çocuğun annesi, "Allah'ım, çocuğumu buna benzet," dedi. Çocuk memeyi bırakarak süvariye döndü ve onu süzdükten sonra, "Allah'ım, beni ona benzetme," dedi. Sonra annesini emmeye devam etti. Ravi anlatmaya devam ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şahadet parmağını ağzına koyarak çocuğun emişini taklit edişi hala gözümün önündedir, dedi ve parmağını emmeye başladı. Sonra şöyle buyurdular: "Anne ile çocuk halkın zina ve hırsızlık suçu ile dövdükleri bir kadının yanından geçtiler. Cariye, "Hasbiyallahu ve ni'mel vekil, bana Allah yeter, ne güzel vekildir o," diyordu. Çocuğun annesi, "Allah'ım, çocuğumu bu kadının durumuna düşürme," dedi. Bu sefer çocuk emmeyi bırakarak cariyeye baktı ve, "Allah'ım, beni onun gibi yap," dedi. Bunun üzerine birbirleriyle konuşmaya başladılar. Kadın, çocuğunun niçin kendisine muhalefet ettiğini anlamak için, "İyi ve düzgün kıyafetli bir adam geçti. Ben de, Allah'ım, oğlumu buna benzet," diye temennide bulundu. "Sense, Allah'ım beni ona benzetme," dedin. "Şu cariyeyi zina ettin, çaldın," diye döverek yanımızdan geçirdiler. Bunu görünce ben, "Ya Rabbi, çocuğumu buna benzetme," dedim. Sense, "Allah'ım beni onun gibi yap," dedin. "Sebebini anlayamadım," deyince çocuk şöyle cevap verdi: "O adam gaddar ve merhametsiz biriydi. Bu sebeple, Ya Rabbi, beni böyle gaddar yapma," dedim. Cariye gelince halk ona, "Sen zina ettin," diyorlardı. Halbuki o zina etmemişti. "Çaldın," diyorlardı. Halbuki o çalmamıştı. Bundan dolayı, "Allah'ım, beni bunun gibi günahtan beri kıl," diye istekte bulundum cevabını verdi.

0: Lale Gül FM'i, uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
3: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
4: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
5: Aşevi durma noktasına doğru gidiyor. Bir ay, 1,5 aylık bütçelerle gidiyoruz. Binlerce fakir var burada. Binlerce Kur'an ehli var. Bu iş durmasın. 160-170'e yakın Kur'an kursu. 1000 taneye yakın ciddi fakir aileler. Bu bir merkezde pişiyor. Efendim servis araçlarıyla götürülüyor. Peygamberlerin yaptığı bir iş. Bu ümmete bu şekilde bu hizmetlerin devam etmesi. Ancak hizmet büyüyor, olanaklar yerinde duruyor. Allah muhafaza. Kapanma durumunda bu ümmet bunun vebalinin altından kalkamaz. Bu aşevi devam etsin. Allah aşkına. Kulaktan kulağa yayın. Bu iş sahiplenilsin.
3: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 Online bağış için sultander.org.
6: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk Lirası'dır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz.
4: Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidder.com.
8: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
9: Merakla beklenen kitap çıktı.
2: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerini uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun. Sonra da amel edin.
9: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
10: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
11: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
12: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer daha hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
11: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
13: Bir kazan kaynıyor ama bu kazan sadece yemek pişirmiyor, bir nesil yetiştiriyor. Kerem Derneği Aşevinde hazırlanan sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe, gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil, hizmet olarak görüyoruz. İlme yapılan bir hizmet. Çünkü istiyoruz ki hafızlarımız severek yesin, güç bulsun ve Kur'an'a daha sıkı sarılsın. Bir kişinin yemek bedeli sadece 90 TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216-606, 38-38, 543-125-12-12. WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
14: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin destekleriniz desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr. Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi Aş Evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyük baş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçük baş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
15: Selamu aleyküm. Rabbimin yarattı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl mı oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
16: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
1: Reklamları dinlediniz.
17: Lale Gül FM kesintisiz 24 saat yayında. Bizi lalegulfm.com.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Lale Gül FM.
18: İsmail Hünerlice Hoca Efendi.
5: Ve'lemu ennallâhe azze ve cel. Bilin ki Allah, kad iftarada aleykumul cum'a. Allah cumayı farz kıldı. Ferizaten mektubeten, kat'i bir farz. Şimdi devamı çok zarif. Fî mekâmi hâza, bu mekanda. Ya ilk ya, ne acayip. Fî şehri hâza, bu ay. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hicreti yapıyor. Fî âmi hâza, bu yıl 622. İlâ yevmel kıyâme. Kıyamete kadar devam edecek diyor. Cuma kıyamete kadar kesilmeyecek. Ta Mehdi Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam gelme durumunda Mescid-i Aksa'larda kılınacak. Ve men vecede ilâhâ sebîle. Cuma'ya gitme yolu bulan hastadır. Efendim yani engellenmiştir. Hani ya. Cuma'ya gidecek olanlara kıyamete kadar cuma farz. Şimdi geldik esas noktaya. Fe men terekihâ fî hayâti. İlk cumada söylüyor Resulullah. Ya. Bu cuma namazını hayatımda ev ba'di, ahirete gittikten sonra kim terk ederse, cuhuden biha, inkar ederek, istihfafen biha, basite alarak, ve lehu imamun adilun, mucizeye bakar mısın? Adaletli bir namaz kıldıracak. En başta Resulullah Efendimiz, sonra Hazreti Ömerler, sonra efendim Selçuklu, Osmanlı, hızlı söyleyelim. Cumalar kılınıyor, Şeyhülislamlar vesaire. Ondan sonra dünyada ahkam-ı din kaldırıldı. Devamını okuyalım o zaman. Adil olanlar var. Ev cairun, yani günahkar. Hatasıyla, kusuruyla. Ama cuma kılınacak ortam var. Şimdi Türkiye'de var mı yok mu? Avrupa'da var mı yok mu? Yani cumayı nerede kılabiliyorsan, kılacak ortamın ahkam-ı din var, Osmanlı dönemi gibi. Ahkam-ı din yok ama namaz kılınacak, burada bir imkan var. Bak 3 tane madde de saydı orada. İnkar ederek, gereksiz diyerek, yok Türkiye'de olmaz falan. Ne demek bu ya? Yok şartlar tutmuyormuş. İlk kılındığı yerde hangi şart tutuyor? Devlet yok, sistem yok, hiçbir şey yok ortada. Cumayı kılacak ortam olduğu halde cuma kılmayana ilk hutbe. Fela cema'allahu lehu şemlehu. Allah onun iki yakasını bir araya getirmesin diyor. Ha burada. Peygamber beddua eder mi? Eder etmez, ben bilmem. Ya bir cuma ya, cuma ya. Sen şakaya mı alıyorsun bu işi? Mevla Teala ve Kadis Hazretleri, her gün camiye gitmen gerekir. Hadi gidemedin. Ya bari haftada bir de mi gidemiyorsun ya? Bir camiye uğramayacaksan, kiliseye de gitmiyorsun. Gavur musun, Müslüman mısın? Ya kusura bakma yani şimdi bu ifade bu. Cuma ya, cumadan öteye bir şey mi kalıyor? Arkadaşlar, cumanın bahanesi yok. Rabbim ülkemize ve İslam alemine şu cuma selametini nasip eylesin.
19: Amin.
5: Bir cuma ya. İki, devam ediyoruz. Vela bareke lehu fi emrihi. Allah işlerine bereket vermesin. Bakıyorsun milletin evi, arabası, bağı, bahçesi, park edecek yer bulamıyorsun. Yollar kilitli, trafik. Var ki millet bunlara ulaşıyor. Allah bereketini versin. Sahip olduklarınızda Allah huzur nasip eylesin.
19: Amin.
5: Bakın burayı da tek tek izah edeceğim. Vela bareke lehu fi emrihi. Allah bereket vermesin. Ne demek bu? Senin bedenin Kur'an okuyamıyorsun. Zikir yapamıyorsun. Allah'ın razı olduğu teraziye koyabileceğin doğru dürüst bir ibadet yok. Çoluk çocuğun böyle. Ecdadımız 10 kişiden 3 tanesi, yani Osmanlı'da 10 kişiden 3'ü hafızdı. Şimdi 30 bin kişiden bir kişi hafız. Bereket bu işte. Mal, mülk, eğer çok para, efendim köşkler bereket olsaydı, çok net söyleyeceğim, en bereketli Karun olmalı. Öyle ya, yani sen bunu para olarak görüyorsan en çok parası olan Karun. Veya Amerika'daki Trump. İstanbul'da bile binaları var adamın. Yani para, mal, mülk, yatlar, katlar, özel uçaklar değil bu bereket. Onlara sahipsin, ölünce transit cehennem. Bu mu yani? O değil. Bereket şu bedenin Allah sevgisiyle. Çoluk çocuğun Allah'ın emrine uygun. Evlatların ahirete şefaat kaynağın oluyor. Malın seni cennete götürüyor. Zekat veriyorsun, hayır hasenat yapıyorsun. Çalıştırdığın adamın hakkını tıkır tıkır ödüyorsun. Herkes sana dua ediyor. Çalıştırdığın adamı sana beddua ediyorsa, senin paran faizlere, haramlara bulandıysa, zekat nedir bilmiyorsan, cumaya dahi gitmiyorsan, senin neren bereket kalmış ya? Bereket kavramı nedir arkadaşlar? Para değildir. Bereket canımız ahiret terazisinde tonlarca sevabı. Malımız tonlarca sevabı. Çoluk çocuğumuz ahirette bize teraziye sevap getiriyorsa bereket odur. Onun için dua edelim. Allah canımızı, malımızı, yuvamızı, her halimizi ahiret terazisinde sevap olarak koyacak bereketi nasip eylesin.
19: Amin.
5: Akıllı insanlarsınız. Peygamber az konuşur, meseleleri özetler. İlk hutbe. Cuma'yı terk edenlerin Allah iki yakasını bir araya getirmesin. Allah işlerine bereket vermesin. Ela ve la salate lehu. Namazı da yok. Ve la vudu lehu. Abdesti de yok. Ve la zekate lehu. Zekatı da yok diyor. Yani acayip bir şey. Cuma acayip bir şey. Ve la birre lehu hatta yetub. Onun iyiliği de yok. Tövbe etmedikçe. Biliyorsunuz 3 cuma terk edildi mi kalp mühürleniyor. Başka hadis-i şeriflerde bunlar geçer. Şaka değil bu işler. Ben bunu şuna benzetiyorum. Dikkat. Dinimizin hükümleriyle askerin yapısını birbirine benzetiyorum. Nasıl? Komutan diyor ki asker, düşman geliyor, operasyona gideceğiz. Emredersin komutanım diyor. Hemen hazırlığını yapıyor. Eğer gitmezse düşman gelir mahveder. Vatan elden gider. O emredersin. Ya git komutanım ya, ben çayımı içiyorum. Böyle bir şey olabilir mi ya? Allah Celle Celaluhu. Allahu Ekber ezan okunuyor. Hayya ala sala gel. Allahu Ekber. Buradayım ya Rabbim. Haydi gel. Selalar okunuyor. Ezanlar okunuyor. Cuma'ya. Gelirim ya Rabbim. O da genel bir içtima. Gideceğiz. Mazeret varsa ayrı hastasın falan. Gideceğiz. Şimdi soru şu. Askerle benzetiyorum dedim ya. Biz ülkemizin en seçkin askerleriyiz. Huduttayız. Bütün askeri eğitimini almışız. Soru şu. Sıralı olarak hudutta 24 saat nöbet tutmamız lazım. Doğru mu?
19: Doğru.
5: Ancak dedik ki ya biz çok güçlü askeriz. Sadece bir saat nöbet tutsak, biz çok güçlü olduğumuz için düşman bizim kışlada çay içsek bile çayımızın sesinden korkar. Bir saat nöbet tutalım. 23 saat boyunca hududu açık bıraksak. Düşman senden korkar mı? Cevap ver. Korkmaz. Yani sen güçlüsün mü geç onu. Namaz dediğimiz bu. Yani sadece günde bir defa olmuyor. Nöbet tutuyoruz. Sabah buradayım nefis ve şeytandan. Öğleyin, ikindi, akşam, yatsı budur arkadaşlar. Onun ucunu bir açtın mı nefis mahvediyor. Şeytan mahvediyor. Filmler, diziler, internet mahveder. Rabbim şu bedenimizi kendisine teslim etmeye muvaffak eylesin.
19: Amin.
5: Bakın kıymetli hazırın. Bu meseleyi özetleyeyim. Allah Celle Celaluhu insanlara bütün kainatın yaptığı ibadeti, bütününü kendisine iman eden kullarına nasip ediyor. Nasıl? İspatlayalım. Bak çok mühim bir mesele. Yukarıya doğru baktığımızda ne var? Siz söyleyin. Yok la tavan demiyorum ya. Haklısın tavan hakikaten ha. Ya mübarek dışarı çıktığınızda gökyüzü var ya. Sen de haklısın kardeşim. Nasrettin Hoca. Mübarek Nasrettin dedim gülüyorsunuz ya. Namazı anlatacağız da ama Nasrettin Hoca'yı anlatayım. Nasrettin Hoca kadı olmuş. Hanımı demiş ki ya vallahi bizim hoca maşallah bayağı evet, olur ama dedi yani tam da inanamadı. Hani insan kendi çocuğu mesela bir yetkili bir şey olur, bir alim böyle büyük ilim ehli. Şimdi hanımı çarşafı giymiş, efendim kadıl kudat bakmış, hakikaten hoca kürsüye oturmuş. Dava gelmiş, biri anlatmış meseleyi demiş, haklısın demiş. Öbürü anlatmış, sen de haklısın demiş. Allah Allah, hepiniz haklısınız hadi gidin demiş. Davayı çözmüş, eve gitmiş. Hanım demiş ki ya hoca ben senin kadı olduğun, kadı büyük rütbe yani tesettürümle geldim. Ondan sonra davayı merak ettim dedi ya. Ne oldu? Ya adam anlattı. Dedin ona haklısın. Öbürü anlattı. Ona da haklısın. Vallahi hanım sen de haklısın dedi ya. Haklısın kardeşim. Ne yapsın he? Ver ayarı gitsin. Şimdi Allahümme salli aleyhi ve sellem Muhammed. Bu bize tevdi edilen mübarek namaz. Göğe doğru baktığımızda arkadaşlar bakın 7 kat semada bütün melekler namazı kılıyorlar ya. Kıyamda, rükûde, secdede, celsede 7 kat semaya bakıyorsun. Namazı Mevla serpiştirmiş. Bak dikkat lütfen. Aşağı iniyoruz dünya. Dünyada olaya baktığımız zaman dağlar kıyam halinde. Bütün kuşlar böyle, behaim hayvanlar böyle, balıklar rükû halinde. Ağaçlar nebatat ve necmu ve şeceru. Necim denir o nebatat otlar ve şeceru ağaçlar yescudu secde halinde. Bir namazını ne yapıyorsun? 7 kat sema bütün meleklerle. Bütün mevcudattaki efendim dağlarla taşlarla o ibadeti yapıyorsun. Namaz dünyadan ağır demiş ecdat bu işte ya. Namazı terk ediyorsun kalkıp cumayı da terk ediyorsun. Rabbim bizi kendisiyle meşgul eylesin.
19: Amin.
5: Ela ve la teummenne imra'a racülen. Dikkat edin bir kadın imam olmaz. Herkesin bir yeri var. İki şeye itaat farzdır. Az önce onu söyledik. Bir, komutana itaat. Farz. Niye? Vatanı kurtaracaksın. İki, imama itaat. Farz. Niye? Beraber namaz kılmazsa namazın olmaz. Ya sen git rüküye ben sonra gelirim diye böyle namaz olur mu yani? Ela ve la tu'em ve arabi muhaciren la yemu facirun müminen illa en yeharu bi sultanin yekafu seyfehu ve savtehu. Rabbim bütün ibadetleri yeri yerinde yapmaya muvaffak eylesin.
19: Amin.
18: İsmail Hünerlice Hoca Efendi.
1: Hayırlı cumalar.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'a yemin olsun ki açlıktan yerde kıvrandığım ve karnımın sırtıma yapıştığı olurdu. Bir gün halkın yoluna oturdum. Hazreti Peygamber yanımdan geçti. Beni görünce gülümsedi. İçimdeki yemek ihtiyacını yüzümden anladı da "Ebu Hir" dedi. "Buyurunuz ya Resulallah" dedim. "Arkamdan gel" dedi ve yürüdü. Ben de arkasından yürüdüm. Evine girdi. Ben de izin istedim. Girmeme müsaade etti. Peygamber Efendimiz bir kap süt gördü ve "Bu süt nereden geldi?" diye sordu. "Filan adam veya filan kadın size hediye ettiler" diye cevap verdiler. Bunun üzerine "Ebu Hir" dedi. Ben de "Buyurunuz ey Allah'ın Resulü" dedim. "Suffa'dakilere git, onları bana çağır" dedi. Ebu Hureyre diyor ki, "Suffa ehli İslam konuklarıdır. Gidecek aileleri, malları ve kimseleri yoktur. Hazreti Peygamber'e bir yerden sadaka gelirse, kendisi ondan hiçbir şey yemez, onlara gönderirdi. Eğer bir hediye gelecek olursa, hediyeyi onlarla paylaşırdı. Onları da çağırması benim hoşuma gitmedi. Kendi kendime, ashab-ı Suffa'ya bu sütten ne düşer? Bunun hepsini ben içip açlığımı gidermeliydim" dedim. Onlar gelince Efendimiz sütü önce kendilerine sunmamı istedi. Ben kendi kendime "onlara içirsem bana ne kalacak" diye düşündüm. Fakat Allah ve Peygamber'e itaatten başka çarem olmadığından gittim ve suffedekileri davet ettim. Onlar da hepsi geldiler. Girmek için izin istediler. Hazreti Peygamber müsaade buyurdu. Evde yerlerine oturdular. Resulullah "Ey Ebu Hir" dedi. "Buyurun ya Resulallah" dedim. "Sütü al ve onlara ver" dedi. Süt kabını aldım ve birine verdim. O da kanıncaya kadar içip geri verdi. Bu defa başka birisine verdim. O da kanıncaya kadar içtikten sonra bana iade etti. Nihayet sıra peygambere geldi. Cemaat de tamamen süte kanmıştı. Resulullah süt kabını alarak elinde tuttu ve bana bakarak gülümsedi. Sonra da "Ey Ebu Hir, buyurunuz ya Resulallah" dedim. "Bir ben kaldım, bir de sen" buyurdu. "Evet ey Allah'ın Resulü" dedim. "Otur ve iç" dedi. Oturup içtim. Sonra yine iç dedi, içtim. Sonra yine iç dedi, içtim. Peygamber aleyhisselam durmadan iç diyordu. Sonunda "Seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki artık içecek yerim kalmadı" dedim. "Kabı bana ver" dedi. Süt kabını kendisine verdim. Allah'a hamd etti ve besmele çekerek kalan sütü içti.

0: Lale Gül FM. Burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını
2: İcir
1: sunar.
2: İcir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
1: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi lezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ lihtedîye levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve i'tisâmî illâ billâh. Kad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallû alâ resûlinâ Muhammedin. Allahum salli aleyhi ve sellem. Sallû alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Allahum salli aleyhi ve sellem. Sallû alâ şefî'i zunûbinâ Muhammedin. Allahum salli aleyhi ve sellem. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العظيم. Allahümme enfa'na bil Kur'anil azim ve barik lana fihi velhamdülillahi rabbil alemin. Estağfirullah el hayyul kayyum. Hassantukum bil hayyul kayyum. Ellezî lâ yemûtu ebedâ ve defa'tuh. Annî ve ankum sû'e bilâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil alîl azim. Kıymetli kardeşlerimiz, Allah'ımız cumamızı, gecemizi, günümüzü mübarek eylesin.
4: Amin.
3: Cümle bereketlerine, faziletlerine nail eylesin.
4: Amin.
3: Cuma günü hakkında, fazileti hakkında, salavat-ı şerifin fazileti hakkında birkaç hadis-i şerif okuyacağım inşallah. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mevlid-i Şerif ayının son haftasındayız. Bu vesileyle geçen hafta şeriatı muhafaza bakımından reddiyeler yapmak durumunda kaldık. O da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i çok memnun eden bir amellerdendir elhamdülillah. Onun için şimdi biraz salavat-ı şerifelerle faziletlerinin beyanıyla inşallah bu cumamızı da ihya edelim inşallah. Şimdi bir iki ilanım var. Birincisi Şura Fıkıh Kurulu Hüsamettin Hoca Efendi, Kalender Hoca Efendi'nin ihtisas medreseleri yeni eğitim ve öğretim dönemine başlamıştır. Elhamdülillah 200 küsur 200'den fazla talebe müracaat etmiş elhamdülillah. Diğerleri sinek alıyor. Efendi Hazretleri'nin rabıtasını terk edenler yani bereketleri nezh edilmiş, bereketleri soyulmuş ama Efendi Hazretlerimizin rabıtasını muhafaza edenlerin bereketleri gün be gün artıyor. Elhamdülillah onun için talebeler müracaat etmişler. Bunlar tabii yerleşsin diye yeni yerler icap etti. Yerleri dar geldi. Birkaç yer aldılar. Yani parayla alamadılar da kiralara tuttular. Oraları da elverişli hale getirdiler. Bu 204 talebenin eğitim faaliyetleri devam etmekte. Tabii bu hizmetin kuruluşu binaların eğitim için hazırlanması sırasında ciddi bir maddi yükün altına girildi. Halen ödenmesi gereken borç bakiyeleri bulunmaktadır. Bu sebeple kalan borçların ödenmesi ve bu talebelerin burslarının karşılanması, kitap ihtiyaçlarının temin edilmesi hususunda destek istiyor hoca efendilerimiz. Yalnız derneğin adını yazmamışlar. Yani bu işleri her zaman ben mi kürsüden canlı yayında söylemek zorundayım ya? Ya bir insan bir kağıdı çıkarırken burada derneğin adı ne? Yani arkadaşlarımız maalesef her şeyi yarım yapıyorlar. Maalesef de. Şimdi demek istediğim şudur ki Ahmet Hakan sordu. Hatta kafasını unuttu herhalde. Bir daha sordu. Ben dedim daha demin cevaplandırdım dedim yani. Sonra hatırladı. Ha cevaplandırmıştı ya dedi falan. Ben zamanında İsmailiye'de topluyordum. Zamanında İttefe'de topluyordum. Ama sonra ne dedim? Bunlar efendim senin vasiyetini bozdu. Bunlara güvenimiz kalmamıştır. Artık her şeyi yaparlar. Çünkü şeyh uydurdular. Yalan dolanlar çevirdiler. Şahitliklerini gizlediler. Kendi sitelerine koydukları şeyi ertesi gün kendileri tekzip ettiler. Salih Topçu'nun kürsüden Hasan Efendi rabıtaya izin vermedi dediğini, aynı kürsüye Abdullah Kılıç çıkıp küllün kezzap, hepsi yalan konuşuyor dedi. Bunların hepsi bu milletin gözünün önünde oldu ya. E benim daha güvenim kalır mı? Ben de dedim ki bunlara güven kalmamıştır. Yani şunu demek istiyorum. Ben hiçbir dernekle resmi bağlantım yoktur. Ne mütevellide bulunuyorum, ne oğullarım, ne damatlarım, ne çoluğum, ne çocuğum, ne babam, ne hiçbir akrabamızın da uzaktan yakından hiçbir derneklerde çalışması da yoktur. Ben Allah rızası için hizmet ediyorum. Gidiyorum İsmail Ünelici Hoca Efendi'nin orada oranın medreseleri için teşvik ediyorum. Şahit misiniz?
4: Hayır.
3: Tamam. Gidiyorum işte bu dünya kadar video çekiyorum. Değil mi? Faaliyete güveniyorsan, güvendiğim Kıyamder İdlib'de çok büyük hizmetler yaptı. Kıyamder'in hizmetlerine video çektim. Oturdum yarım saat, bir saat program yaptım. Kendi evimin bahçesine geldiler. Değil mi? Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Yani bunlara hep destek verdik. Çünkü Kıyamder çok hizmet etti. İdlib ve civarında on binlerce talebe yetim bakıyor ya. Şimdi mesela bunların hepsine destek veriyor muyum? Veriyorum. Birçok medreseye, birçok hoca efendiye vaidler, ona keza vesaire, Kovacı dedenin işte defterlerini yapması için verdim mi? Verdim. Şimdi bunların hepsini ben bunların neresindeyim? Ben Allah rızası için ayrım yapmaksızın hizmet gördüğüm, güvendiğim yerlere desteğimi devam ettiriyorum. Bunun saymakla bitmez. Belki şu anda yani en az 4-5-6 tane saydım. Ondan sonra şimdi yeni bir dernek kuruldu. Şura Fıkıh Kurulu İlim ve Araştırma Derneği. Bu Fatih Kalender Hoca Efendi'nin, Hüsamettin Hoca Efendi'nin fıkıh talebesi yetiştirdiği, hoca yetiştirdiği ihtisas için yetiştirdikleri medreselerin faaliyetleri için bu yeni bir dernek kuruldu. Bunu da size bu vesileyle duyuruyorum. Şimdi benim burada ne menfaatim var? Yok, ne menfaatim var? Bir kuruş menfaati var diyen Allah belasını versin.
4: Amin.
3: Allah iftiracılara lanet etsin.
4: Amin.
3: Ben hepsini Allah rızası için yapıyorum. Ama bir yanlış olursa da diyorum, bak ben buradan desteğimi çekiyorum. Burada yanlış görüyorum diyorum. Bunu da demek zorundayım. Çünkü millet bana güvenip veriyor yani. Dolu istismar var yani. Ama bu hoca efendilere biz güveniyoruz. Öyle değil mi şimdi? Güveniyoruz. Şura Fıkıh Kurulu İlim ve Araştırma Derneği. Bu derneğin resmi hesaplarına girip, bizim açığımız kaçığımız yok, şeffaflık var. Bu derneğin resmi hesaplarından IBAN numaralarını alıp, işte bu herhalde sitesi kurulmuştur benim tahmin ettiğim. Yani bu site var, bunun sitesine girilip, hoca efendileri özel tanıyanlar gidip bilgi alabilir. Veya bu siteye girilip bağışlar yapılabilir. Çünkü burada Allah kimin hayırlı olmasını, iyiliğini isterse ona dinde fıkıh ilmi öğretir diyor. Men yuridillahu bihi hayran yufakkihu fiddin. Fıkıh ilmi kadar büyük bir ilim yoktur. Geçenlerde yine anlattım. Alaaddin Efendi Kusesi Ruh babamız öyle buyurdu. Dört mezhep müftisiydi. Bu din-i mübin İslam fıkıhtan ibarettir. Evladım Mahmud buyurdu. Din fıkıhtan ibarettir. Çünkü abdestinden, guslünden, taharetinden başlıyor. Bütün meseleler ölümünden defnine kadar, dünyadaki son işlemine kadar hepsi fıkha bağlı. Helal mı, haram mı, mekruh mu, müfsit mi, mubah mı, müstehap mı, mendup mu, farz mı, vacip mi, sünnet mi? Bunların hepsi fıkhın alanıdır. Onun için tefsir bilmesen olur. Hadisleri bilmesen olur. Yani misal, cahil kalırsın, ilimsiz olursun. Ama fıkhı bilmezsen abdest alamazsın, namaz da kılamazsın, oruç da tutamazsın. Affedersin, eşinle bile birleşirken bir fıkhı var bunun, helalı var, haramı var. Bunu dahi günaha girersin. Onun için bir insan fıkhı bilse ebedi cennete gider. Yani amel etse, amel ederse, fıkıhla amel ederse ebedi cennete gider. Yarın ona sen tefsir alimi niye olmadın, şu kadar hadis niye ezberlemedin diye cehenneme atmazlar yani. Ama fıkıh bilmeyen dini yaşayamaz. Bakın şu anda burada Hoca Efendi bana telefonda anlattı da burada hiçbir bilgi yazmamışlar ya. Aklıma kaldığı kadarıyla yani 30 tane hocayla, hocalarla beraber hem talebe okutuyorlar hem de fıkıh sorularınıza sizin cevaplar veriyorlar. 30 tane hoca, bu kolay bir şey değil. Bir alim kolay yetişmiyor. Bu tarlada efendim sarımsak yetişmiyor. Bu alim, bu alim. Bu kolay bir yetişen bir şey değil. Ömürlerini verdiler yani. Onun için bunlara tabii destek olmak bizim boynumuzun borcudur. Allah Teala borçlarını ödemelerini bir an önce zaten ilmi hizmetler, faaliyetler de başladı. Allah müteyemmen ve mübarek eylesin. Nazardan şerden muhafaza eylesin. Ocaklarını mamur eylesin. Talebesiz kıyamet sabahına kadar talebelerini birbirinden okuyarak, okutarak daim eylesin. Bu ilim silsilesini, bu ilim nesebini inkıta uğramaktan mahfuz ve emin eylesin. Amin, amin, amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aliye sahibi sellem. Efendi Hazretlerimizin canı, ciğeri, usulü fıkıh, fıkıh, usulü fıkıh, fıkıh, usulü fıkıh. Ömrü usulü fıkıh okunsun, fıkıh okunsun diye geçti. Devamlı yanında fıkıh okutturuyordu, usulü fıkıh okutturuyordu. Yani hayatında

Benim onlardan ne menfaatim var? Allah rızası için destek olalım diyorum. Doğru mu konuşuyorum şimdi? Tamam, bir yanlış varsa söyleyin. Burada para topluyor musun? Resmi dernek. Burada zaten dernekler masası teftiş ediyor bütün dernekler. Biz hocaefendiler talep okutuyorlar. Bu da büyük bir hizmettir. Dinimizin devamı ve bekası fıkıh ilmine bağlıdır. Fıkıh çökerse vaazla, nasihatla, mevizeyle, menkıbeyle, kıssalardan, hisselerle helal haram belli olmaz. Helal haram fıkhın konusudur. Helal haramı gözetmeyen de cennete giremez. Onun için bizim çoluğumuz, çocuğumuz yarın kime fetva soracak? Ne kadar yalan yanlış fetvalar görülüyor. Diyanetin bile bazı fetvalarına maalesef güvenilemiyor. Öyle mi? Şey arıyorsun, 3'ten 9'a şart olmuş diyorsun, 1 sayılır diyor. Halbuki bu İbn-i Teymiyelerin görüşüdür. Yani şimdi bizim hocalara sorsan ne diyecek sana? 3 talak dediğin zaman 3 gider. Mesela yani. Onun için burada güveneceğimiz fetva kurulu nedir? Şura fıkıh kurulundan ibarettir. Anladık mı? Diğer tabii münferit hoca efendiler vardır. Fakihtir, fıkıh alimidir. Diğer bazı medreselerde de bu bazı hoca efendiler olabilir. Ben bunların dışında hiçbir hoca fıkıh bilmiyor demiyorum. Yanlış anlamayın. Ama burada bir oluşum var. Telefona cevap verme bir sistem var yani. Bu sistem de kolay kurulmadı yani. Onun için size durumu arz ediyoruz. Fıkıh hayattır. Fıkıh yaşatmak, dini yaşatmaktır. Bu zamana kadar cemaatların verdikleri desteklerden dolayı hoca efendiler bu vesileyle beni de aradılar. Sizlere teşekkür ediyorlar. Sizlere dua diyorlar. Allah sizlerden razı olsun. Hoca efendiler de diyorlar. Ben de diyorum. Allah sizlerden razı olsun. Amin. Siz varken bu din bitmeyecek inşallah. Sizin gibi Müslümanlar, Ehl-i Sünnet kardeşler mevcut iken bu fıkıh medreseleri, bu ilimler, bu medreseler daim olacak, kaim olacak inşallah. Siz de buna vesilesiniz. En büyük vesilesi. Yok, şu anda hoca efendiler böyle bir dernek kurulumuna gittiler. Dolayısıyla şu anda onların yani Fatih Kalender Hoca ile Hüsamettin hocaların ve bu demin anlattığım faaliyetlerin yürütüldüğü yerin adı bu dernektir. Bu müstakil bir dernek olarak kuruldu. Bunu onun için ilan ediyorum zaten. Anlayabildiniz mi? Evet. Yani şu anda müstakil olarak bundan bahsediyoruz. İkinci olarak kısa ve öz tabii çok sohbete geçmek istiyorum. Muhammed Gül Efendi kardeşimiz, İbrahim Efendi hocamızın Sellemoğlu hocamızla görüştüm. Sizlere selamı var. Denizli'de bulunuyor. Bir haftaya falan gelecek inşallah. Sağlığı saati yerinde. Ben görüntülü aradığımda Hatbi Şerif yaptırıyordu Denizli'de. Mübarek hizmetlerine devam ediyor. Allah'ın velisi, Allah'ın büyük dostu, Allah'ın nazlı kulu, Alaaddin Efendi babamızın, Efendi Hazretlerimizin ciğer paresi, Allah'ın marzı makbul kulu, Mahmud Efendi Hazretlerinin tasdikiyle böyle bir insan daha dünyada nerede bulacağız? Nerede bulacağız? Allah hocamıza sıhhat, afiyet, hayırlı uzun ömürle hizmetinin başında devam nasip eylesin. Nazarlardan, şerlerden hocamızı muhafaza eylesin. İnşallah geleceğiz, müşerref olacağız. O da birkaç aylar sonra yine Fatih'e taşınıyor inşallah. Ondan sonra bütün medreselerde vesaire hoca efendiler gidenler gelenler çok faydalanacak, istifade edecek hocamız inşallah Rahman. Allah razı olsun. Kıyamder de bu işte ilgileniyor. Efendim Kıyamder'in de burada çok emeği oldu ve oluyor. Allah Kıyamder'in de bütün hizmetlerini daim ve kaim eylesin. Şeriata, tarikata yaptıkları hizmetlerden dolayı maddi manevi her sahada onlara terakkiler nasip eylesin. Şu anda güzel hizmet görüyorlar. Muhammed Gül Efendi kardeşimizin tabii bir zamandır Hoca Efendi'nin yanında bulunmamasından dolayı bazıları sorular soruyorlar. Ben de şimdi herkese tek tek cevap vermektense bu konuda bir beyanda bulunmak lazım geldiğini, zaruretini hissediyorum. Kendisi biliyorsunuz bir iş adamıdır ve geldiği zaman maalesef o arada Hoca Efendi'yi misafir edeceğiz diyen bazı kişiler bize söz verdiler. İşte bir şöyle bir dairemiz var, böyle bir şeyimiz var falan. Hoca Efendi o arada biz de onun yerini hazırlayacaktık biliyorsunuz.

0: acil geldi bu olaylar üzerine. Rabıta bozulunca hocamız acilen toparlandı geldi. Allah razı olsun. Hakkı ödenmez o yaşta. O arada tabii bunlar Mahmut Eren'in adamı çıktılar sonra. Bu tehlikeleri biz de görünce bize verdikleri sözleri bozdular. O arada da acil bir durum oldu. Ben de Muhammed Gül Efendi'yi de arayarak ne yapacağız? Hocamız yolda geliyor. Bu adamlar da bize böyle bir kumpas kurmuşlar. Şu anda da yani hocamızı rahat ettirmemiz lazım diye sağ olsun evini barkını açtı. 15 gün çok güzel hizmet etti. İbrahim Efendi hocamızın kendi beyanıyla kuş sütü kuru üzüm eksik etmeden yüzlerce insanlar geldi ziyaret etti. Ondan sonra da 2 sene kadar bu fakirin öngörüsüyle, ricasıyla bu işle ilgilenelim. Benim pek aklım ermiyor, şey yapamıyorum. Çünkü bayağı bir hizmetler lazım geliyor. Ev döşenecek, şu olacak, bu olacak vesaire. Şuraya gidilecek, buradan gelinecek. Ben devamlı yanında bulunamıyorum. Ben hasta bir insanım yani. Kendi işlerim de çok. Rica ettim. Allah razı olsun. O da kabul etti. Ve 2 sene bu hizmeti çok güzel şekilde ifa etti. Dolayısıyla biz kendisinden razıyız. Allah da ondan razı olsun. Hoca Efendi kendisini sever, dua eder. Dolayısıyla hiçbir sorun mevcut değildir. Ancak onun da kendi işlerinin yoğunluğu sebebiyle vesaire düzen de kurulduğu için, bu sistem de oturduğu için diğer kardeşlerimiz şu anda bu hizmeti deruhte ediyorlar. Çünkü hocamız bu tarafa geçmek üzere şu anda bir yer hazırlanıyor. Çünkü burada medreseler çok, faaliyetler daha fazla, hocamız Hatip Şerifler vesaire, cemaat Hatip Şeriflere buradaki merkezdeki çarşambadaki Hatip Şeriflerden katılmak istiyor. Bu imkanlardan dolayı bu tarafa geçme durumu inşallah söz konusudur. O da birkaç ay alacak tabii. Tatilat falan var şu anda. Yer tutuldu elhamdülillah. İsmet babamızın orada. Kattesallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla bu hususta biz kendisine teşekkür ediyoruz ve rızamızı bildiriyoruz. Bunun dışında başka bir konu yoktur. Bu hususta soru soranların da aydınlanması bakımından bu açıklamayı da yapmayı zorunlu hissettim. Bir borç olarak görüyorum. Çünkü 2 sene hakikaten Allah rızası için maddi menfaat beklemeden, temin etmeden hizmetini yaptı. Dolayısıyla bu bir bayrak yarışıdır. Bir insan hizmetlerini yapar. Tabii ki bu hizmetler efendim şahıslarla kaim değildir. Bu bir ümmet meselesidir. İbrahim Efendi hocamız bir ümmetin başıdır. Dolayısıyla büyük bir cemaatin, Efendi Hazretlerimiz cemaatinin vekillerinin emiridir. Hepimiz ona hizmetçiyiz. Hepimiz Allah bize hizmetleri becermeyi nasip eylesin. Amin. Bunu da beyan ediyorum. Başka bu hususta cevap lazım değildir. Bunu dinleyen benim ne demek istediğimi anlamıştır. Bundan başka bir şey yoktur. Şimdi Cuma gecesi ve Cuma günü tabii birçok hadis-i şerif yazdım. Ekim ayında da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in faziletleri ve salavat-ı şerifesinin faziletleri hakkında hadis-i şerifler çıkacak. Lale Gül dergisinde. Ahıskaya yayınlarına da bir destek verin. Bayağı bir ortalık biliyorsunuz Temmuz, Ağustos ekonominin bozukluğu vesaire birçok kitapçının kapanması. Aman Ahıska yayınlarını ayakta tutalım. Çünkü Efendi Hazretlerimizin tefsiri dair sohbetleri de bütün kitapları oradan çıkıyor. Ve bizim kitaplar da oradan çıkıyor. Dolayısıyla bu hizmetin devamı için diğer kitapçılardansa yani aynı kitap orada da var. Ahıska yayınlarının müfredatı çok. Yani aradığınız diğer kitapları da orada bulabilirsiniz. Dolayısıyla oranın yaşaması Efendi Hazretlerimizin eserlerinin devam etmesi için büyük bir vesiledir. Bu itibarla zaten Müceddit Mahmud Efendi Hazretleri Vakfı'na bağlı olup Efendi Hazretleri'nin kitaplarının gelirleri Müceddit Mahmud Efendi Hazretleri Vakfı kurulmuştur. Müceddit Mahmud Efendi Hazretleri Vakfı'nın bünyesinde yani Efendi Hazretleri'nin kitaplarıyla ilgili konular vakfa bağışlanmıştır. Bu itibarla buraya destek aynı zamanda vakıf hizmetlerine de destek olmuş oluyor. Kitaplar zaten peş peşe çıkıyor. Tefsire de işte çok hızlı başlıyoruz. Şimdi 5. cilt sohbetler yakında basılacak inşallah. Çok güzel ilimler, Efendi Hazretimizin bütün ilimlerini sizlere doğru bir şekilde anlayacağınız bir dille kaynaklı bir şekilde hizmet etmeye çalışıyorum. O da 5. cilt yakında çıkacaktır inşallah Rahman. Daha da kıymetli eserler çıkacak. Tefsirin 21. cildi hazırlanıyor. Hazırlandı zaten de onun bir tercümeleri kaldı. Onu yapacağım inşallah. Böylece hizmetleri Allah daim ve kaim eylesin. Lale Gül dergisi abone olunmaklıktır, destek verilmekliktir. İçine çok büyük ilimler, hizmetler, şeriatın, tarikatın muhafazası mevcuttur. Onun için özellikle Emre Altınkumaş Efendi'nin yazıları önem arz ediyor. Bu önümüzdeki aylarda çok önemli yazılar çıkacak. Bu rabıta konusunda kafası karışan, şüpheye düşen bazı işte ilmi az olan molla diyelim, yeni okuyan hocalar, kafası karışmışlar var. Onlara bütün delilleriyle, kaynaklarıyla güzel ilimler hazırlıyor Emre Hoca Efendi de. İnşallah dergiyi ayakta tutalım. Bu dergiyi ayakta tutmamız şeriatın, tarikatın muhafazasına vesiledir yani. Vesiledir. Onun için şimdi bazı hadis-i şerifler okuyacağım. Tabii evvelden kaç tane hadis-i şerif, 8 tane hadis-i şerif okumuştum. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aşkı hatırına yazmış olduğum bu yazılardan ikincisi. Bu Eylül ayının dergisidir. Bu dergideki bazı hadis-i şeriflerden okuyorum. Annenes İbni Malik radıyallahu teala hadimin nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hizmetinde 10 sene bulunmuş Enes İbni Malik hazretlerinden rivayetle kâle Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ben salavat okusam sen beraber sesli cemaatta bir kere ben diyor adam bulundum, bir hadis okundu, bir salavat getirdiler. Ben de onlarla salavat getirdim, sesli salavat getirdim. Ondan af olmuşum diyor. Halbuki çok günahkar adam idi. Mana aleminde gördüler, dediler sen cennette ne işin var? Dedi ben de yakıştıramadım kendimi cennete ama bir hadis okunan mecliste salavat okundu, sesli salavat okundu, ben de o salavatı okudum, orada affolunmuşum dedi yani. Onun için kardeşler biraz salavat-ı şerifelerde daha hassas ve duyarlı olalım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Hasbi Hoca Efendi çok üzerine dururdu rahmetullahi aleyh, mekanı cennet olsun. Kabri nur olsun. Yani bu millete böyle ya amin, sessiz amin demeyin. Salavat okunuyor, bir sesli şey yapın. Böyle her sohbette kafa ayarlar vurarçasına Hoca Efendi. Fakat cemaat çok unutur yani. Evet. İnne ekrabeküm minni. Bana en yakın olacağınız yevmel kıyamet, kıyamet günde fi külli mevtinin. Kıyamet gününde biliyorsunuz mahşerde çok mevtinler var. Mevtin demek yerler. Sırat'ta 7000 sene tevkif var. Yok efendim mizanda efendim amellerin tartılması var. Havz-ı Kevser'de içen var, içemeyen var. Sırat'tan geçen var, geçemeyen var. Birçok mevtunler 50.000 sene. 50.000 sene fi yevmin kâne miktâru 50.000 sene. Kur'an'ın beyanı bu. Kur'an'ın miktarı 50.000 sene olan bir günde diyor. Şimdi öyle bir günde hepimiz o güne çıkmak üzere işte ölüme doğru gidiyoruz şu an. Hepimiz o güne çıkacağız. Orada Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yakın olan kurtuldu sallallahu teala aleyhi ve sellem. Yakın olan kurtuldu. Peki bana en yakın kim olacak diyor. Her yerde diyor bak, her yerde ne demek? Sade sıratta değil, sade mizanda değil, sade Havz-ı Kevser'de değil. Mahşerde yüzlerce, binlerce olay var. Şahitlerin dikileceği olay var, uzuvların şahitlik edeceği makamlar var, ne bileyim Mevla Teala'nın teke tek suale çekeceği makamlar var vesaire. Her mevtinde kıyamet günü bana en yakın gelecek olan ekserukum aleyye salaten fit dünya. Dünyada bana en çok kim salavat-ı şerife okuduysa kesinlikle en yakınımda o olacak. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Men salli aleyye fi yevmil cum'ati ve leyletil cum'ati. Kim cuma gecesinde ve cuma gününde. Bu cumanın salavat-ı şerifeyle çok alakası var. Biz niye bu sohbeti mesela ben bunu cumartesi pazara bağlayana alsam belki daha kalabalık cemaat gelir. Ertesi gün tatil diye. Niye almıyoruz? Cuma gecesi Kadir gecesinden eftaldir. Onun için her hafta bize Allah böyle bir cuma gecesi vermiş. Cuma gecesi akşamı cemaatle kılmak, yatsıyı cemaatle kılmak, ilim meclisinde bulunmak, birçok salavat-ı şerife okumak. Bunları kaçırmayalım diye Perşembeyi cuma bağlayan gece, bu gece cuma gecesi işte. Yarın da cuma günü. Okursa, bu tabi hadis-i şerifte adet söylemiyor. Yani sayı söylemiyor. Cuma gecesi, cuma günü salavat okuyoruz. Her gece salavat okuyoruz. Zaten ettehiyatü namazın son kadesinde Allahümme salli Allahümme barik okumuyor muyuz? Her gece akşam namazı, yatsı namazı kılmıyor muyuz? Sünnetlerini, vitri kılmıyor muyuz? Zaten salavat, ama burada bir adet söylemiyor. Onun işte anlatacağım şimdi. Ne olur diyor, kadallahu lehu miyete hace. Allah onun 100 tane isteğini verir. Cuma gecesi, cuma günü. Bakalım kaç kere. Seb'ine min havacil ahira. 70'i ahiretle ilgili isteklerinden. Mesela benim ahiretle ilgili isteklerim ta ölümden başlıyor, kabirden, münker nekirin sualinin kolay olmasından, onlara cevap verebilmemden, kabir azabı görmemem için vesaire. Bunlar benim isteklerim değil mi? Oradan mahşere çıktıktan sonra oradan ahirette birçok 50 bin senelik hesabı kitabı var. Ben buralarda her birinde Allah'ın yardımını, rahmetini, Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin şefaatini istiyorum. İşte bunlar benim ahiret isteklerim. Sizin de ahirete müteallik istekleriniz yok mu? Dünyadan bin kat fazla ahirette istememiz lazım. Burada 50-60 sene, o da şeydi, benimki bitti, hemen hemen 60'ı geçtim. Dolayısıyla ne yapacaksın? Sonsuz bir ahiret var. 70'i ahiret hacetlerinden ve 30'u min havacit dünya. 30'u da dünya ile ilgili istekler. Şimdi 30 tane dünya ile ilgili istekler, ben bakıyorum dünya ile ilgili vardır belki 15-20, ama 30, yani 30 yeter ya, yetmez mi? He? 30 tane şu anda isteğimiz olsa yeter mi? Yani yeter yani. Bayağı bir işlerimiz görülür ya. Allah namerde de muhtaç etmesin. Merde de muhtaç etmesin. Muhtacına muhtaç etmesin. Kendinden gayrine muhtaç etmesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Sümme yüvekkilullah bidelke meleken. Sonra Allah Teala cuma gecesi ve cuma günü olan okunan salavat-ı şerifiye bir melek görevlendirir. Yudhiluhu fi kabri. Gelit getirir benim kabrime. Ben kabrimde diriyim buyuruyor. Ben ölmedim buyuruyor. Öldükten sonra ruhum bana geri iade edildi. Ruhum geri iade edildi. Ruhumla bedenimle hayattayım buyuruyor. Onu getirir. Kema tedhulu aleykum ledaya. Size nasıl birisi bir hediye getiriyor? Bana da o salavatlarınız cuma gecesi, cuma günü olursa özel hediye olarak arz edilir. Yuhbiruni men salli aleyye. O melek de salavat okuyanın bana adını bilir. Bismi'yi hem kendi ismini bildirir. Ve nesebi hem soyunu bildirir. İlâ itrati, geçmiş atalarına kadar bildirir. Benim babam Yusuf, onun babası Yusuf, onun babası işte efendim Ali Osman Hoca, onun babası Hacı Tahir Efendi, onun babası Mustafa Efendi, böyle gidiyor. Sizin de babasının adıyla da kalmıyor. Nesebinden diyor, soyundan geriye doğru gider diyor. Bak onlar, sen salavat okuyorsun, senin deden, büyük dedene kadar Resulullah'ın yanında ismi anılıyor. Şimdi ona kabir azabı kalır mı? İşte bak meseleyi görüyor musun? Şimdi fe üsbitu, ben de tespit yaparım. Indi, o salavatları getirin bakayım, hediyeleri kabul ederim. O hediyeyi yanıma koyarım. Fi sahifetin beyda. Bembeyaz bir sayfaya, özel bir sayfa açarım yanımda diyor. O sayfaya o ümmetimin salavatlarını özel koyarım. Onu başkalarıyla karıştırmam diyor. Anladın mı? Ha şimdi burada tabii bazı Beyhakî'de geçiyor. Fezailül Evkat'ta. Şuab-ül İman isimli eserde geçiyor. İsmail İspaniyet Tarihi'nde geçiyor. İbn-i Asakir'in Tarihi Dimeş'te geçiyor. Vesaire vesaire. Kaynakları çok burada say. Dergide 13. sayfada. Şimdi burada faydalı malumat var. O da nedir? Burada bir sayı zikredilmemiş. Sayı zikredilmeyince zaten herkes, namaz kılan herkes salavat kaç kere okuyor. Yani dışarıda başka salavat okumasa bile. Öyle mi şimdi? Namaz kılan da salli barikler var zaten her namazın son oturuşunda. Onun için buyurur ki İmam-ı Beyhakî Hazretleri, büyük muhaddis Beyhakî, o anlatıyor yani. Vâlem ennes salâd âlel-nebî sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu hadisi o rivayet etti mi? Senediyle, isnadıyla etti. Şimdi onun beyanı önemli. Ne anladı bu hadisten şimdi? Kafamıza göre takılmayalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem leyletel cuma, cuma gezdi. Mi'ete merratin, 100 kere salavat. Şimdi burada 100 kere kaydını getiriyor. Hadiste demedi. Ama neden? La fazailu kesira, çok fazileti var diyor. Çünkü başka hadis de var diyor. İşte hadisleri birlikte okuduğumuz zaman sayı çıkıyor. Kemaru yani İbn Abbas radıyallahu anh'a kâle semi'tu nebiyyekum sallallahu teala aleyhi ve selleme yekûl. Ben sizin peygamberiniz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemi buyururken işittim diyor. Bak İbn Abbas diyor ben buyururken işittim. Bu da Beyhakî'de, başka bir hadiste de bu geçiyor. Şimdi hadisi hadisle tefsir ettiğin zaman sayı meydana çıktı. Eksiru salate ala nebiyyikum fil leyletil harrâi ve lemvil ezeri leyletil cumati ve yevmel cumati. Parlak gecede ve nurlu günde, yani onu da anlatıyor. Parlak geceden kastı, nurlu günden kastı nedir? Cuma gecesinde, yani bu gece ve cuma gününde Nebiniz sallallahu teala aleyhi ve selleme salavatı çok yapın. Şimdi çok yapın dendiği zaman bir adamın sade namazın son oturuşundaki salli barik okumasıyla, o da kadeye hıyla kaç tane son oturuş var bir gecede, yani gece namazında, akşam namazında bir tane son oturuş var, sünnetinde bir tane son oturuş var, yatsının da sünnetini, bazısı da ilk sünnetini kılmıyorlar falan, hadi kılsa bile hesap etsen son oturuşlarında, tabii şeyde gayrimenkulde olduğu için ilk oturuşunda da var, ilk sünnetin dördünün ilk oturuşunda da salli barik var, son oturuşta da salli barik var, dört kılarsa da, dört kılmazsa da ikide bir tane var, yani hesap edersek, bir de vitir desek, bir de teheccüde kalkar kalkmaz, çoğu kalkmaz zaten. Yani 10 tane falan, 10-15 taneyi, öyle mi şimdi? Kılacağı namazın son oturuşlarını hesap etsek, teheccüd meheccüd bile kılsa 10-15 tane oluyor. Çünkü ilk oturuşlarda, müekketlerde, farzlarında, ilk oturuşlarında yok zaten. Dolayısıyla çok okuyun denince diğer hadiste, o zaman burada normal bir namazın içindeki salavatın dışında cuma gecesine ve cuma gününe mahsusen biraz fazla salavat okunması istenmiş olduğu anlaşılmıyor mu? Kesinlikle anlaşılıyor. Şimdi burada İmam Ebşihi El-Müstazraf El-Müstatraf fi kulli fennin müstazraf, çok önemli bir eserdir. 800-900 sene evvel yazılmış. İmam Ebşihi Hazretleri, Muhammed İbni Ahmed el-Ebşihi Hazretleri hadis-i şeriftin diğer bir rivayetinde diyor ki mi'ete merratin, kim cuma gecesinde ve günde bana 100 kere salavat okursa. Şimdi bu 100 kere çok önemli. Bu kayıt getiriliyor. Bu da çok kolay bir şey ya. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellim veyahut es-salatu vesselam aleyke ya Resulallah, yani tarikat dersleri rabıtada zaten bu sırayla salavat-ı şerife okunuyor. Ondan sonra yalnız burada tabii bazı ulema buna mana vermiş. Ebu Talib el-Mekki Kusesur Hazretleri, İmam Gazali Hazretleri ona yetişmemiş. Çünkü o çok ondan bir en azından 150-200 sene evvel yaşamış, belki de fazla. Ama Ebu Talib-i Mekki bu işin babasıdır yani. Kutul Kulüp diye bir eseri var. İhya Ulumiddin onun genişletilmişi, onun tafsilatlısıdır. Aslı, yani bana sorsanız ki İhya Ulumiddin'in metni gibi bir kitap, yani bunun özeti veyahut da aslı nereden geliyor deseniz, ben size ne derim? Kutul Kulüp derim. Çünkü Ebu Talib-i Mekke Hazretleri Mekke'nin dağlarında ot yiyerek ibadet etmekten sapsarı olmuş yani. Başka hiçbir yemek yememiş, sırf ibadetle geçirmiş. Evliyaullah'ın en büyüklerinden. O buyuruyor ki inne kallel ekseriye selat metmara. Şimdi çok yapın buyuruluyor öbür hadiste. İksar sıfatı var. İksar çok yapmak. Çok yapmanın en azı 300 keredir diyor. Hani cemaatta İki kişiyle de cemaat oluyor ama kamil bir cemaat olması için en az 3. 3 sayısı, çünkü çoğul ifadelerinde, çoğul cemi, yani cemi ifadelerinde en azı kaçtır? 3'tür yani. O bakımdan tabii bu 100 kere de kurtarır mı? Kurtarır yani. Ama 300 kere de bunun nesi olur? Mükemmeli olur yani. 300 kere salavat-ı şerif okumak nedir? Adamlar 10 bin kere okuyor ya. İmam-ı Cezül Hazretleri Delal-i Hayra sahibi her gün günlük 12 bin salavat-ı şerif okuyor. Günlük ya. Ya bu adamlar nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le uyanıkken görüşmez mi ya? Tabii görüşür ya. O kadar salavat-ı şerif okursa sen de görüşürsün. Bir de tabii haramlardan, günahlardan uzak duracaksın yani. Günahlardan uzak durmazsan o kapı açılmaz. Evet. Bunun için ulema-i kiram demişler. Cuma gecesinde ve cuma gününde Kur'an okumak mı eftal, salavat-ı şerife getirmek mi eftal? Bakın burada efendim İmam Bücehremi, Şafii Fukahası'na Süleyman el-Bücehremi Hazretleri vesaire alimler söylüyorlar. Ve yukaddimu ala kıraatil Kur'an hayral kef. Cuma gecesi ve cuma günü Kur'an okumaktansa salavat-ı şerifeyi çoğaltmak daha faziletlidir. Ancak hakkında hadis olan sureler müstesna. Hakkında hangi hadis, sure hakkında hadis var cuma günü? Kehf suresi. Hangi sure hakkında var? Duhan sure-i cellesi. Bazı rivayetlerde Ali İmran'da var. Bazı rivayetlerde İbn-i Ebi Şebi'de Hud suresi var. Yani hakkında hadis varsa İkra'u surete Hud'in yevmel cuma. Hud suresini cuma günü okuyun buyuruyor. Bu da çok önemli bir şey. Yani ben bununla bir zaman amel ediyordum. İşte Allah vakitlerime bereket versin yani. O zaman yollara gidiyordum. Cuma akşamları falan işte Eskişehir'e, Afyon'a, şuraya buraya. Hep cumadan sonra hem delale ahirete hatmediyordum. 5 saat yol var. Ondan sonra onları da okuyordum yani. Tabii şimdi yaşlandık, tembelleştik. Kafa biraz bulandı işte neyse. Ama ben size söyleyeyim de belki yapan olur da sevap da bana da bir şeyler gelir. Hud suresini cuma günü okuyun buyurur. Ali İmran, Bekara ile Ali İmran'ı cuma gece, cuma günü okusan Allah ta'allahu lümnel ecri kema beyne lebida ve aruba. Lebida ile aruba arası kadar dolu sevap verir. Lebida ile aruba arası nasıl 7 kat göklerle 7 kat yerler arası kadar. Doluyor sevap. Şimdi bazı sureler cuma gecesinde, cuma günde okunması hadis-i şeriflerde teşvik edilmiştir. Zaten secde suresi, mülk suresi her gecenin kuvvetli sünnetlerindendir. Ama bunun dışında mesela hatim yapıyor, hatim yapıyor vesaire birçok sureler okuyor. Diyelim 3 saat, 5 saat Kur'an okumaya ayıracak. Öyle yapacağına ne yapsın diyor? Sünnette geçen sureleri okusun. Onun dışında kalan vakitlerinde cuma gecesiyle, cuma gününe mahsusen salavat-ı şerifeyi artırsın diyor. Anladınız mı? Evet. Çünkü bu hadis-i şeriflerde buna teşvik vardır. Burada ne alakası var? Cuma gecesi, cuma günüyle Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin ne münasebeti var? Çünkü diyor Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem seyyidül enam, alemlerin, ümmetlerin, mahlukatın efendisidir. Doğru mu? Doğru. Ve yevmel cuma seyyidül eyyam. Cuma günü de nedir? Günlerin efendisidir. Onun için felis salat aleyhi meziyetun leyset li gayri ma hikmet nuhra. Ona cuma günü salavat okunmasının başka günlerde okunmasında olmayan farklı meziyetleri vardır. İlaveten bir şey daha var. Dünya ve ahirette ümmetin kavuştuğu bütün faziletler kimin vesilesiyledir? Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin vesilesi. Allah bu ümmete hem dünyanın hem ahiretin bütün hayırlarını verdiyse, başka ümmetlere vermediği kadar ikramlarda bu ümmete ihsan ettiyse, bunlar ne zaman hasıl olacaktır? Cuma günü hasıl olacaktır. Niçin cuma günü hasıl olacaktır? İnce bir mesele. Çünkü kıyamet ne gün kopacaktır? Sahih hadisler kesin, hiç şüphe yok, yemin edilebilir. Ve fi tekumu saat, kıyamet cuma günü kopacaktı. Peki bu kadar millet binlerce senedir mezarda, Adem Aleyhisselam'dan beri yatıyorlar. Biz de ne zaman öleceksek, biz de artık kıyamete ne kadar kala öleceksek, biz de belki bir 100 sene mi, 200 sene mi, 300 sene mi biz de mezarlarda kalacağız. Anlaşılan yani kıyamete kadar bir bu bini geçmez ama yani bu bini geçebilir de Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruyla İsa Aleyhisselam'ın üzülü bu bini geçmez diyor İmam-ı Rabbani ikinci binin içinde. Ama daha ikinci binin bitmesine de hemen hemen 550 sene var. Daha 1447'deyiz. Dolayısıyla bütün insanlar kabirlerde bekliyor. Tabii ki kabir ya cennet bahçesidir ya cehennem çukurudur. ayrı dava. Kabirde azap olmayıp nimet sahibi veliler, şehitler, sıddıklar, salihler vardır. Allah bizi de onlara ilhak eylesin.
1: Amin.
0: Ama hakiki cennete kavuşmak ancak ruh ile bedenin tekrar birleşmesi, berzak aleminden çıkıp kıyamete, ahiret yurduna geçmesiyle müyesser olacaktır. Peki bunun başlangıcının startı ne zaman verilecektir? Cuma günü verilecektir. Çünkü cuma gününde kıyamet kopacaktır. E bütün millet cennete girmeyi bekliyor yani, peygamberler dahil. E şimdi o zaman tabii hepsi cennettedir. Ruhani cennettedir, manevi cennettedir. Bazıları zahiri cennettedir. Şehitler ve nebiler falan. Ama bu kadar müminin müminat var yani. Bunların hepsi de zahiri cennette şehit gibi mertebesi yoktur. Ama bunlar da cenneti hak etmiş. Ama dirilmesi lazım ki cennete gitsin. Öyle mi? İşte fe inne fî ba'tehum ilâ menâzilihim ve kusûrun fil cennet. Cennette köşküne, sarayına kavuşman neye bağlı? Dirilmene bağlı. Dirilmen de ne zaman olacak? Bir cuma günü olacak yani. Bu bakımdan da cumanın ve yevmül mezid lehum izdehalül cennete, cennete girdikleri zaman Allah-u Teala'nın cemalini görmek ne zaman olacak? Cuma günü olacak. Genel Müslümanlara, özel velilere sabah akşam ekremuhum alallah men yanzuru ila vecihi hudveten ve aşiye, sabah akşam makamı en yüksek olanlar sabah akşam Mevla'yı ziyaret edecek. Makamı en yüksek olan. Ama normal Müslümanlar bizim gibi, inşallah biz de normalin üstünde oluruz inşallah. Yani normalliğe de razı olmayalım. Ama tabii cehenneme gideceğimize de normallikte kurtarır yani, ama Efendi Hazretleri sevmezdi böyle lafları. Çünkü âli himmet olalım evladım. Himmeti düğün olmayalım. Düşük himmetli olmayalım. Ufku dar olmayalım. Derdi ufak olmayalım. Ufakçı olmayalım. Ben Allah'ımı sabah akşam görecek ekrem kullardan olacağım inşallah. Diyelim, Ekrem İmamoğlu gibi olmayalım tabii. Ama Allah nezdinde İnne ekremeküm indallahi etkaküm buyrulan en takva sahibi kullardan olursak en keremli kullardan oluruz. Öyle mi değil mi şimdi? Evet. Şimdi dolayısıyla cennete girildiği zaman yevmül mezid, yevmül cumati yevmül mezid. Mezid ne demek? Ziyade ikram. Ziyade ikram ne demek? Cennette bütün nimetler var. Ama hepsinin üstünde ne var? Cemalullah'ı müşahede ziyaret var. İşte o ziyaret, o ziyade nimet cuma günü Müslümanlara müyesser. Haftada bir cuma günü. Dünya gibi orada güneş ay sistemi yok. Ama dünyada cuma gününe denk gelen vakitte aynı vakit cuma günü olarak sayılıyor cennette de. Anladınız değil mi? Ha. Ve vaidun lehu fid dünya. Dünyada da cuma günü bizim için nedir? Bayramdır. Ve mes'ûfumullâhu fî bitalebâtim. Taleplerini, isteklerini, Allah'ın gördüğü, hacetlerini gördüğü, duanı kabul ettiği gündür. Ve lâ yuraddü sâilûm. Cuma günü gecesi, yani şu anda başladı cuma gecesi girdiği için akşam ezanıyla, isteyenler mahrum edilmeyecektir. İşte bütün bunlar, peki ve hâzâ kullu innem arafû ve hasallelûm bir sebebi. Bütün bu ilimleri, cuma gecesi hakkında, günü hakkındaki bu kadar faziletleri vesaire, cennete girmenin yollarını, Mevlân Cemal-i Müşahede'nin esbabını, her şeyi biz kimden öğrendik? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Cuma gecesi de günde bu kadar fazilet var. Bu faziletlerin hepsini de Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem öğrettiyse, o da alemlerin efendisi ise, cumada günlerin efendisi ise, gecesi de gecelerin efendisi ise, ne oldu? Fena seben yüktürü mine salat aleyh fi adelin ve leyti. Cuma gecesinde gününde salavatı çoğaltmak münasip oldu mu? Çok uygun düştü diyor. Bunu da İmam İbni Hacer Heytemi Hazretleri Allame-i Can beyan ediyor. Şimdi bir hadis-i şerif daha okuyacağız. An Cabir İbni Abdillahi radıyallahu teala. Aynı bak. Bu hadiste de Ebu Leys Semerkandi Hazretleri meşhur. Tenbihül Gafilin sinesinde vesaire kaynaklar. Burada da diyor Men salli aleyhi fil yevmi miyete merre. Başka bir gün olsa da, cuma olmasa da 100 kere salavat okursa kadallahu lehu miyete hace, Allah 100 isteğini verecek. Seb'ine minâ fil âhire ve selâtine fit dünya. 70'ini ahirette ahiretle alakalı verecek. 30'unu da dünya ile ilgili isteklerini yerine getirecek. Demek ki Fırsatlı olan her gün, zaten tarikat dersi almış olan bir insan her gün 100 kere Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin rabıtasına başlamadan evvel başlarken salavat-ı şerife okuyor mu? Okuyor işte, bakın görüyor musun? Bütün bereketler o dersin içinde mündemiş olmuş yani. Ne mutlu günübirlik dersini yapıp kazaya bırakmayanlara. Allah cümlemize müyesser eyle.
1: Amin.
0: Amin. Şimdi burada da şöyle bir kolaylık size öğreteyim. Bu sabah namazından sonra, akşamdan sonra da var. Keşke bu gece işte cemaatle sohbet olmasa, mesela ben bunu yapıyordum. Ebu Sehl İbni Malik Hazretleri, o da tabiinden olacak. O da Cabir İbni Abdillah, meşhur Hazreti Cabir'den rivayet ediyor. Men salli aleyhi miyette salat, 100 kere salavat okursa, hine yusalli sub, sabah namazını kıldığı zaman, kablen yetekelleme, konuşmadan evvel, kadallahu aleyhi miyette hac, Allah 100 isteğini verecek, accelleleu minâ selâsi, 30'unu peşin verecek, yani dünyada çıkmadan, ve akkaralü sebu'in, 70'ini gecikmeli verecek, yani ahirete gidince verecek. Zaten o isteklerimiz ahirette alakalı. Ahirete gitmeden evvel olmaz ki. Ve fil mağribi, akşamdan sonra da bunu dünya kelamı konuşmadan yaparsa arada evvabinleri kılmak zarar vermez. Ama sünneti kıldıktan sonra yaparsın, sonra evvabinleri. Ama arada dünya kelamı konuşmamak şartı gelmiş. Bu da kıyle ve keyfe salatu aleyk ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, sana salavat nasıl okuyacağız? Bu çok kolay bir salavat söylüyor. Buna zamir sıgası deniyor. Zamir sıgası. Bunu belki evvelki sohbetlerde demiş olabilirim. Bilmiyorum demiş miyim. Ben bunu yapıyorum. Hala da yapıyorum. Yani özellikle cuma sabahları yapıyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, önce şu ayeti kerime okuyacaksınız. Estaizu billah. İnne allâhe ve melâketehu yusallûne alen nebî. Ya eyyühellezine amenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ. Bu ayeti bir kere okuyacaksınız. Bu ayeti okuduktan sonra sadece şunu diyorsun. Allahümme salli aleyh. Allahümme salli aleyh. Aleyhi yani. Aleyh. Sonunda he çıkacak. Allahümme salli aleyh. Allahümme salli aleyh. Bir de rabıtayı becerebilirsen. Ben rabıtayı beceremiyorum. O zaman önündeki muvaciye-i şerifinin önündeki demirleri düşün. O zaman Ravza-i Mutahara'yı düşün. O zaman yeşil kubbeyi düşün. Yeter ki başka bir şey düşünme. Allahümme salli aleyh. Allahümme salli aleyh. Allahümme salli aleyh. Sade bu kadar. Buna zamir salavatı deniyor. Bak bu da İmam-ı Makrizi İmtihav-ül Esma'da, İmam Sehavi El-Ecvebetül Marziye'de, El-Kavlül Bedir'de, İbn-i Hacer-i Askalani, ondan sonra
2: Dalegül FM'de dinlediğiniz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
4: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
5: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
6: Şimdi reklamlar.
0: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda, tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
7: 0212 923 1 923
1: Ahmet Yesevi, Ork.tr.
6: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatları ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
7: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
5: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr. Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
8: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
9: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
10: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça, bak kız medresemiz çok var, kız talebede çok var, kadın cemaat çok var, erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi, taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Derin sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire, buradaki yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın. Müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz, kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim inşallah.
11: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
10: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
11: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
12: Vekillerin emiri İbrahim Efendi Sellemehullah'ın riyasetinde Ömer Mahmudoğlu ve İsmail Hünerlice Hoca Efendilerle Ekim ayı sonunda Yesevi Tur'un Şura-i Mücedidiye umresine davetlisiniz. 0212 912 0020 yesevitur.com.
13: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
14: Cumamız mübarek olsun.
16: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
4: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
2: Lale Gül FM'de dinlediğiniz program devam ediyor.
0: Ecabe Anhel Hafız İbn Hacer kitabında Heytemi Mekke Durul Mansur dolu kaynağı var bu hadis. Bak ne kadar kolay bir şey öğrettim size şimdi. Sabahtan sonra yani dünya kelamı konuşuyor. Ama illa ki sıralı yapmak şartı yok. Bir sabah yapamadın, öbür sabah yap. Bir akşam yapamadın, öbür akşam yap. Veya akşam yapamadın, sabah yap. Sabah yapamadın, akşam yap. Yani ona devam etmek şartı yok. Bir kere de yapsan aynı mana ve maksat hasıl oluyor. Derginin 15. sayfasında, yani 15-16'ya geçiyor. İnnallâhe ve melâket ödülü. 16'ya siz bakın. 16. sayfada ayet-i kerimeyi yazıyor. Onu da resmi çekersiniz veya neyse. Sonra ne okursun? Allahümme salli. Hatta tebluğa ulaşacaksın. Niyeten. Yüzü bulacaksın. Sayı mühim. Yüzden aşağı olmaz. Bu çok kolay. Allahümme salli aleyhi. Allahümme salli aleyhi. Allahümme salli aleyhi. Bu da bir değişik salavat-ı şerife. Duymuş muydunuz bunu benden? Yapma ya. Ben konuşmuştum evvelce bunu. Ben bunu senelerdir amel ederim yani. Evet, size de bunu söylemeyi Mevla nasip eyledi. Yine bir hadis-i şerifte men salli aleyhi leyletel cuma ve cuma mete merra, cuma gecesinde ve cuma gününde bana 100 kere salavat-ı şerif okursa gafarallahu lehu hatiyatehu 80 sene. 8 sene günahlarını tulum çıkartsa 80 sene, 8 değil 80 sene, 80 sene günah işlese, sonra bu ameli işlese, tövbe etse tabii, 80 senelik günah bir anda silinir. Bir tövbe edelim Allah'ın izniyle. Efendim bu gece bir 100 salavat-ı şerifi okuyalım şöyle güzel. Tabii şimdi şey geçti. Allahümme salli aleyhi yapamayız daha. Çünkü akşam namazından sonra konuşmadan evveldi. Belki siz de şimdi içinizde konuşmayanlar vardıysa innallahu melâketi okusun, yapsın yani. Evet. 80 senelik günah olsa affedilir. Allah Teala Habibine sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar hatır vermiş, ne kadar cah vermiş, mertebe makam vermiş ki ona dua edenin günahkar kalmasına Allah razı gelmiyor Celle Celaluhu. Tertemiz yapıyor ya. 80 senelik günah benim daha 80 senelik günahım yok. Olsa olsa 50 senelik günahım var. Mesela 80 sene olsa af oluyor. Bu ne demek ya? Onun için kardeşler, yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor, Abdullah ibn-i Mesud radıyallahu anh buyuruyor, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. O da Resulullah buyuruyor, ben Cebrail aleyhisselam'dan işittim. Cebrail aleyhisselam diyor, ben Mikail aleyhisselam'dan işittim. Mikail aleyhisselam diyor, ben İsrafil aleyhisselam'dan işittim. İsrafil aleyhisselam diyor, ben Rafi-i Ala'dan aldım. Rafi-i Ala ne? En yüce divan, levh-i mahfuz. İsrafil aleyhisselam diyor ki, zaten İsrafil aleyhisselam devamlı nereye bakıyor? Levh-i mahfuza bakıyor. Çünkü sur onun ağzında. Sur bütün alemleri kaplamış bir borazan. Bir dairesi göklerle yerlerden geniş. Bütün ruhlar, ölenlerin ruhları surdaki dairelerde. Sur var ya, sura üflenecek. Sura kim üfleyecek? İsrafil aleyhisselam. İsrafil aleyhisselam devamlı levh-i mahfuza niye bakıyor? Üfle emri yazdığını bakıyor. Böyle dikkat kesmiş. Üfle buyuruldu, bitti dünyanın işi. Onun için İsrafil aleyhisselam da buyuruyor, ben levh-i mahfuza bakarken gördüm diyor. Levh-i mahfuza yazıyor. Acayip bir hadis-i şerif. Men sallâ aleyke fil yevmi ve leylet me temerratin. Ya Muhammed Mustafa sallallahu teâlâ aleyke ve sellem. Bir gün ve gece içerisinde, yani bu hadiste de anlaşılan 24 saatte olursa yine bu müjdeyi alıyor. 24 saatte. Mi'e temerratin 100 kere okursa. 100 salavat-ı şerif. Ama o normal salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Ve sahbihi deseniz daha iyi olur. Ve sahbihi demeseniz noksanlık olmaz. Ama ve ala aleyhi ehli beyti demeseniz noksanlık olur. Ehli beytimi katın buyuruyor. Benden ayırmayın buyuruyor. 100 kere diyor gün ve gece, yani 24 saatten sana kim salat okursa salleytu aleyh elfey salatin. Allah Teala levh-i mahfuza yazmış bunu. Ben de ona 2000 salat ile rahmet ederim. 2000 rahmet. 100 kereye Mevlana buyurdu 2000 rahmet ederim. Allah'ın bize salat etmesi ne demek? Rahmet etmesi, acıması, günahlarımızı mağfiret etmesi, belalarımızı kaldırması, tecellilerine, nurlarına gark etmesi. Ve tukba level fâce 1000 tane isteği muradı olsa görürüm Allah buyuruyor. Eyse ruha en yu'teka minennar. O 1000 tane istekleri içerisinde en azından ne yaparım ona biliyor musun? En az yapacağım rahmet nedir? Cehennemden azat ederim Allah buyuruyor. Bu salavat-ı şerife nasıl bir şeydir ya? Allahümme salli ve sellim ve barik aleyh. Evet. Şimdi yine okuyorum. Enes radıyallahu anh'tan rivayetinden hadis-i şerif. Bunların hepsinin kaynakları burada var. 17. sayfaya geçtim. Geçen hafta da böyle bayağı bir şeyler okuyacaktım da işte bir uğursuzun şeriatta meşru şeyler yok demesi yüzünden, bir hayırsızın yüzünden işte, ama neyse bayağı bir ilim anlattım yani. Amin. Men salli aleyhi fi yevmi miyete merratin. Her kim bir gün içerisinde 100 kere salavat-ı şerif okursa, bunu İmam Sehavi Hazretleri, İmam Eytemi Hazretleri, Enes radıyallahu anh'tan merfuan rivayet ediyorlar. Keteballahu lehu biha elfe elfe hasene. Bak bu 100 salavat çok önemli. İşte tarikat dersini doğru yapsa, yani yapsa, yani doğru derken yapsa buna giriyor bak. Otomatik giriyor yani. Allahu Teala ona 1,000,000 hasene yazar. Müjdeler farklı farklı. Hasene ne demek? Sevap demek. Yarın ahirette mizanda hasenat ağır gelirse kurtardık. Hasenat, bir hasenesi eksik olup da eşit gelse arafta kalır, bekler ne kadar zaman. Beklemek de onu mahveder. Millet cennete girmiş, o öyle orada bekliyor. Bak, onun için Efendi Hazretlerimiz buyurdu ki bir hasenenin önemini siz ne zaman anlarsınız? Ahirette sevabı günahın denk gelirse bir hasene lazım. O bir haseneyi bulsan cennete direkt gideceksin. Ne kadar mühim şey. Onun için zaten bazı da torbayı da deldiriyoruz, bilmem ne. Kazandığımızı da yolda dağıtıyoruz. Bir şeyler gıybet ediyoruz, kul hakkına giriyoruz falan falan. Yani demek istediğim odur ki çok hasene lazım. Çok hasene lazım. Onun için 1,000,000 hasene yazar ve mehanu elfel ise 1,000,000 günah olsa siler ve ketevallahu lehu miyete sadaka makbule, 100 tane makbul sadaka vermiş sevabı yazar. Şimdi sahip verdiğin sadaka kabul olmuyor ki, gösterişi var bunun, kibiri var, gururu var, haram paradan verilen var. Yani dolayısıyla 100 tane makbul sadaka sevabı yazar. Ve men salli aleyhe, sonra buyurur. Kim bana salavat-ı şerife okursa, sümme belegetni salatuhu, sonra onun salatı bana ulaşırsa, ulaşırsa ki ulaşıyor. Çünkü başka hadis-i şeriflerde kim bana salavat okursa mutlaka bana ulaşıyor. Ama şimdi geçenki hadis-i şerifle bir tezat teşkil etmesin. O da nedir? Bir hadis-i şerifte de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, cuma gecesi ve cuma günü okuduklarınız direkt bana arz ediliyor. Şimdi evvelki hadis-i şerifte de buyurdu ki melek bana babasının ismiyle, nesebiyle, itresiyle, yani şeceresiyle bana arz ediyor. Sonra ben beyaz bir sayfada onu tespit ediyorum, yanımda saklıyorum. Bu hadis-i şerifler arasında çelişki yoktur. Çünkü cuma gecesi ve cuma gününde olanları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek sem'u şerifiyle, mübarek kulağıyla okuyanın kendi saltinden, sesinden işittiği hakkında da hadis-i şerifler vardır. Bu işitmesinin haricinde bir de beyaz sayfaya kayda geçiriyorum, kaydı buradan çıkıyor. Öbür hadis-i şeriften kulağıyla duyduğu çıkıyor. Bu hadis-i şeriften de babasının ve soyunun, dedelerinin isimleriyle beyaz sayfada kayda geçirildiği buradan anlaşılıyor. Öbür hadis-i şeriftense okuduğun salavatı kendisinin duyduğu anlaşılıyor. Anladınız mı? Ben onu demin diyecektim, unuttum. Orada sizin kafanıza bir karpuz kabuğu düşmüştür. Kafası çalışanların, kafası çalışmayanlara bir şey yok. Hoca ne dediyse makbuldür. Tabii ki makbuldür. Ben de burada uydurmuyorum, kaynak vererek konuşuyorum. Ama bazı hadis-i şerifleri de anlamak için izah lazım geliyor. O şerhleri de ben kafamdan uyduramıyorum. Çünkü benim öyle bir kabiliyetim de yok. Allah da nasip etmesin. Amin. Ne yapıyorum? Şerhlerden o ilmi aldım da size söylüyorum. Şimdi bir dahaki senenin salavat kitabını hazırlıyorum ya. 40 hadis-i şerif. Ama hepsi sahihte geçiyor. Ama ne izahlar. Orası çok ilmi olacak. Hiç daha onun misliğini yapmadım yani. Çünkü direkt şerhlere indim. Bütün şerhleri de topladım yani. Bir şerh kaldı İbn-i Hacer Hazretleri'nin. Şimdi onu topluyorum. Yani bu işler yatarak olmuyor. Yatan öküzün samanı olmaz. Anladın mı? Tarlada emeği izi olmayan, tarlada izi olmayanın harmanda yüzü kalmaz. Çalışacaksın yani. Tamam mı? Öyle uyduruyor oradan. Abdullah Kılıç çıkmış bilmem ne. Ona uyarı yapıyoruz. Hurafeler anlatmayı bıraksın diyor. CNN'e mesaj göndermiş. Ya senin ne ilmin var, ne irfanın var. Bir satır ibare oku desem 40 tane yanlışını bulurum. Sen dünkü çocuk çıkmışsın. Mahmud Efendi Hazretleri'nin anlattığı şeylere hurafe diyor. İsmaila Genel Sekreteri. Çünkü benim anlattığım şeylerin hepsi kimden alınmış? Hepsi Efendi Hazretleri'nin anlattığı şeyler. Benim anlattıklarım.

He. Yani böyle çoluk çocuğun eline kaldı. Zaten olacağı buydu. Benim için sorun yok zaten. Ne kadar çoluk çocuğun eline kalırsa benim işim kolaylaşır. Ben de millete Efendi Hazretleri'ne anlatmak daha kolaylaşır yani. Çünkü bunlar efendi terk ettiler. Başlarına geleni görüyorsunuz. Başlarına hangi çoluk çocuk geçti görüyorsunuz. Evet efendi kardeşlerim. Bana salavatı ulaşırsa, yani salavat okursa ulaşır zaten. Salleytu aleyke ma salla aleyye. O bana salavat okuduğu gibi ben de ona salavat okurum diyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazılarına salavat okudu sahabeden. Biliyor musunuz onu? Mesela Ebu Efa, sahabeden Ebu Efa Hazretleri vardı. Onun kendisine de ailesine de Efendimiz salavat okudu. Değil mi hocam? Sayı hadis. Allahümme salli ala ali Ebi Efa. Allahümme salli. Bak biz ne diyoruz? Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin. Diyoruz ya, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeden birine ne dedi? Allahümme salli ala ali Ebi Efa. Ya Rabbi Ebu Efa isimli zatın kendisine de ailesine de salat eyle. Şimdi burada da ne buyuruyor? Peki o sadece Ebu Efa'ya mı mahsus? Yani biz bunlardan mahrum olduk, sahabe olmadık diye biz bu kadar faziletimi kaçırdık. Resulullah'tan dualamadık. Üzülme. Ne buyuruyor? Bana kimin salavatı ulaşırsa, işte rabıta üzere, huzur üzere, cuma gecesi, cuma günü kesin ulaşır. Ulaşırsa o bana okuduğu salat, ben de ona salat okuyorum. Bak selam verenin cevabını veriyorum başka. Burada da diyor ki ona salavat okuyorum ben diyor. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Peki ve men salleytu aleyh, ben bir adama salavat okursam ne olur diyor. Şimdi ne kazandı şimdi? Farkı nedir yani? Ben bir ümmetime salavat okursam nâletü şefaati, şefaatim kesinlikle ona ulaşacaktır diyor. Bitti. Sevinin, sevinin, sevinin. Onun ümmeti olmak bahtiyarlığına erdiğimiz için şu Mevlid-i Şerif Rabiülevvel ayı teşrif buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Hakkını veremedik, gerektiği şekilde kutlayamadık. Çok daha sohbetler yapmalıydık. Ömrümüzü onu anlatmakla geçirmeliydik. Onu tanımak, tanıtmak, faziletlerinden bahsetmek. Dindir, imandır ya. Allah için onu sevmek. Canımızdan çok sevmek. Her şeyimizi ona feda etmek. Sünnetine tabi olmak. Bunları tam beceremiyoruz ama yine bu kadarını yaptıran Allah'ımıza hamdü senalar ederiz. Ve nimetini hakkımızda tamamlamasını Rabbimizden niyaz ederiz. Amin. Evet, tabi burada salavat okuyan kişi efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ulaşmaması düşünülemez. Bütün salavatlar ulaşıyor. O zaman herkes şefaate nail olacak. Ama burada diğer bablarda zikredilen tüm müjdelere nail olmak için salavat-ı şerifi okuyan kişinin itikadının bir defa ehli sünnet mezhebinin akaidine uygun olması kesinlikle şarttır. Ehl-i sünnet olmayanlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in duası yoktur. Öyle mi? Peki bunun hakkında bir hadis okuyun. Femen rahibe an sünneti feleyse minni. Benim sünnet inancımdan, ehl-i sünnet inancından, benim yolumdan yüz çeviren benden değildir. Bir defa bu hadis-i şerif çok sahihtir ve efendim Buhari'de geçiyor. 4776 rakamıyla. Diğer hadis-i şerifte yine ne buyuruyor? Men terake sünneti lem yenel şefaati. Sünnetimi terk eden. Burada sünnetimi terk eden deyince adam sarık sarmadı diye. Bir adam misvak kullanmadı diye. Efendim veyahut hacimat olmadı diye. Hacamat olmadı diye. Sen ona diyebilir misin ki sen şefaattan mahrumsun? Diyemezsin. O zaman buradaki sünnetimi terkten maksat nedir? Ehli sünnet inancını terk edene şefaatim nasip olmayacaktır. Onun için buradaki müjdeler haktır. Ancak ehli sünnet inancı olmak şartı mevcuttur. Bu şartsız hiçbir müjdeye nail olmak, ben devamlı bunu tekrar ediyorum. Evvela iman ve itikat ehli sünnet. Âmener Resulü bimâ unzile ileyhi min Rabbi vel mü'minûne. Resul nelere iman etti? Müminler onlara iman etti. Onlar kurtulacak diyor. Âmener Resulü zaten bunu anlatıyor. Resulün iman ettiklerine, sen iman etmediğin zaman İsa Aleyhisselam'ın ineceğini inkar eden, Buhari dahil bütün kaynaklardan mütevatir hadisi inkar ettiğin zaman
Nasıl sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaat

0: nail olacaksın. Resulümün inandıklarına inananlar diyor Kur'an. Fein amenu bi mislima amentum bi. Bir de Resulün de yetinmiyor. Sizin inandığınız gibi diyor. Hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i katıyor hem sahabeyi katıyor. Sizin imanınız gibi. Orada sünnet nereden çıkıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den. Cemaat nereden çıkıyor? Sahabenin cemaatinin cumhurundan çıkıyor. Fakat idi ancak o zaman hidayete ererler diyor. Fe intevellev senin imanından sahabenin inandıklarına inanmazlarsa fe innevâhu fî şikâk. Onlar haktan uzak bir muhalefet şıkkına düşmüşler. Kur'an bunu söylüyor. Peki böyle adamlar şu an ilahiyatta dolu. Hoca geçinenler dolu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in inandığı şeylere, ayetlere, hadislere adam inanmıyor. Birçok hadis-i şerifleri reddediyorlar ve inkar ediyorlar. Şimdi bu adamlar salavat okudu diye şefaata nail olması düşünülebilir mi? Şimdi Mehmet Görmez günde 10.000 salavat okusa. Ondan sonra da diyor ki şeriatta olan bazı şeyler meşru ve adaletli değildir diyor. Şimdi bu adam yani bunu şimdi eski bir Diyanet reisinin durumu buysa ilahiyattaki birçok hocanın durumu nedir? Siz bunu düşünebiliyor musunuz? Onun için bu işler koca karı itikadıyla kurtarırsın ama bunların itikadıyla helak olursun. Çünkü neden koca karı karıştırmıyor? Ne diyorlarsa ayet hadiste ne varsa toptan iman etmiş. Teferruatını bilmiyor. Profesör olup da bu kadar akademisyen olup da makaleler yazıp da doktoralar yapıp da kafir olacağına koca karı itikadı üzere imanını kurtarsaydım keşke diye kafanı taşlara vuracak ahirette. Kafasını taşlara vuracak. Keşke bu kadar diploma toplama yapacağım, akademisyenlik yapıp da zehirlenip gavur olacağım, mürtet çıkacağım ama koca karı itikadıyla Çaykara'nın dağındaki koca karı gibi cennete gitseydim diyecek. Anladın mı? Onun için biz de kaşınmayalım. Ne demek kaşınmayalım? İnternetten onu dinle, bunu dinle. O ne dedi, bu ne dedi? Seni ne karıştırıyorsun ya? Mahmud Efendi Hazretleri gibi müceddide ahir zamanı bulmuşsun. Sohbetleri kitabı ortada, tefsiri ortada, ilimleri ortada, yetiştirdiği hoca efendiler ortada. Bu fakire tam ehli sünnet buyurmuş. Bunun bu kadar dünya kadar şahitleri var. Kaç kişinin yanında bunu söyledi ya? Tamam. Şimdi sen efendim ben birine reddiye yapıyorum. Adam gidiyor benim reddiye yaptığım adamı araştırıyor. Bu sefer oradan zehirlenecek şimdi. Ya sen ne dinliyorsun reddiye yaptığım adamın lafını? Sana ne ya? Sen ne dinliyorsun adamı? Senin ilmin ona yetmez. Sana biz hakkı hakikati kitabın ortasından anlatıyoruz. Bu ilimlerle amel ettiğinde ne kaşınıyorsun? Batıl ehli dinlemeyelim. Ehli sünnet olduğu ittifaklı olan hoca efendileri dinleyelim. İhtilaflı adamları da şüpheli can cennete girmez. Hakkında bir şüphe, bir ihtilaf varsa onun da sohbeti dinlenmemesi lazım. Çünkü neden? Bazı ulemaya göre yanlış konuştuğu sabit olmuşsa. Yani burada Efendi Hazretlerimizin vasiyetlerini, talimatlarını, tembihatını itibara alırsak, ona tabi olursak men kallede alimen legiyallaha salimen derdi Efendi Hazretleri. Efendi Ali Hazretleri Efendi bunu çok okurdu buyurdu. Bir alim, ehl-i sünnet alimi taklit eden Allah'a selametle kavuşur, imanını kurtarır. Ama o ne demiş, bu ne demiş, o ilahiyatçı ne demiş, bilmem kim Mehmet Görmez ne demiş, Mustafa Öztürk ne demiş, öbürü bilmem ne. Ya arkadaş bunlar adamı bir çırpıda kafir eder. Bir çırpıda kafir eder. Adam ne dedi ya? Cennet cennet dedi. Arap kültüründe dedi. Yeşillik dedi ya. Giresun cennetten daha yeşil dedi ya. En büyük müstehcenlik dedi. Yasin suresinde var dedi ya. Adam bunları söyledi. Yani şimdi bu adamlar bütün milletin talebelerine tefsir dersi verdi. Senelerce bu adam tefsir dersi verdi. Yani şimdi siz çocuklarınızı medreseye gönderin. Medrese, medrese, medrese. Efendi Hazretleri canını verdi bu medreseler için ya. Ne işiniz var sizin besmelesiz kitapların mekteplerinde? Ben Efendi Hazretleri ne buyurduysa onu söylemekle mükellefim. Kafama göre taviz veremem. Kimsenin keyfi için, hatırı için haramı helal edemem. Kimsenin efendim kızar bana diye korkusuyla helalı haram edemem. Bugüne kadar da böyle Allah nasip etti. Bundan sonra da Allah'a güveniyorum, kendi nefsime de hiç güvenmiyorum. Bir de sizin dualarınıza güveniyorum. Allah taviz vermekten, hakkın gayrını konuşmaktan cümlemizi muhafaza eylesin.
1: Amin.
0: Evs ibn-i Evs radıyallahu anh'tan ibadet hadis-i şerifte. Resulullah buyurdu sallallahu teala aleyhi ve selleme. Bakın bu hadis-i şerif çok sahiptir. Kaynak Ebu Davud'da geçiyor. İbn-i Mace'de geçiyor. Ahmed bin Hanbel'de geçiyor. Ondan sonra ya bunu da mübarek çocuk beyaz kağıt yapmış. Beyaz kağıt bana parlamıyor. Gözüm zaten görmüyor. Onun için kaynakları zor okuyorum. Kaynaklar da küçük. Bu sayfa sarı olsa mesela daha rahat ediyorum. Bu hadis-i şerifte inne min efdali eyyam güm yevmel cuma. Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Ama burada bir min var. Bazı alimler diyorlar ki oradaki min zaidedir. Zaide olursa günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. En faziletlisi. Bazı alimler diyorlar ki oradaki min zaide değildir. Onun da manası var. Manasını verirsen şöyle çıkıyor. En faziletli günlerinizden biri. O zaman en faziletli günlerde bir tek ne kalıyor diyor karşısında diyor. Arafe günü kalıyor. Zülhicce'nin 9'u Arafe günü var ya. O Zülhicce'nin 9'u Arafe günü çok acayip bir gündür. Bir de Aşure günü de var tabii. Onun için orada Arafe günü kesin var. Onun için Arafe günü gibi bir günde cuma günü. Yani Arafe günü fazileti neyse cuma gününde fazileti aynıdır. Oluyor. Fî hulk Adem. Adem Aleyhisselam hangi gün yaratıldı? Cuma günü. Ve fî kubuz hangi gün vefat etti? Cuma günü vefat etti. Ve fî nefkatü. Sura hangi gün üflenecek? Birinci sura cuma günü. Ve fî sâgatü. Sura ikinci defa hangi gün üflenecek? Cuma günü. Kıyamet koptu da cuma günü. Dirilmek için sura üflenecek ya ikinci üfleyiş. İkinci de cuma günü. Allah Allah. Fe ekfirû aleymine salâti fîhî. Aman cuma gecesi, cuma günü bana salavat okumayı çok yapın. Fe inne salatekum marubatun aleyye. Çünkü sizin salatlarınız bana arz ediliyor. Ama burada cuma gününün peşine bunu demesinin özelliğine her gün melekler vasıtasıyla arz ediliyor. Cuma günü benim kulağıma işittiriliyor, bana arz ediliyor. Anladın mı şimdi farkı? Kalu ya Resulallah, o zaman sahabe-i kiram tabi daha yeni bir meseleyi bilmiyorlar. Dediler ya Resulallah ve keyfe turazu salatuna aleyke ve kaderim de yekulne belite. Ya Resulallah bizim salatlarımız sana nasıl arz edilecek? Sen öldükten sonra çürüyeceksin. Çürüyeceksin dediler. Anlamadılar işte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Fakat innallah azze ve celle harrama alel ardı en teküle etsadel enbiyai. Siz ne konuşuyorsunuz ya? Allah toprağa peygamberlerin bedenlerini, cesetlerini yemeyi haram kılmıştır. Hiçbir peygamber çürümemiştir. Vallahi çürümemiştir. Billahi çürümemiştir. 224 bin peygamberin hepsi etiyle, kemiğiyle duruyor. Say hadis. Ebu Davud, İbn-i Mace, Ahmed İbn-i Hanbel, hadis-i şerifin kaynakları çok say. Onun için ayet gibi kabul ediyoruz. Değil mi? Hadis-i şerif vahidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu Allah bildirmeden nasıl söyleyecek? Celle Celaluhu ve sallallahu teala aleyhi ve sellem. Şimdi burada Ali el-Kari Hazretleri diyor ki nefha ikinci sur işte nefhanın birinci üfürüşten ibaret onu da söyleyen var. Saka ikincisi diyen var. Her halükarda birinci üfleyişte cuma günü olacak. İkinci üfleyişte cuma günü olacaktır. Bunun üzerine yine buyuruluyor ki cuma günündeki salavat-ı şerifeye çok yapmaya teşviğin sebebi hususunda salavat-ı şerife ibadetlerin en faziletlilerindendir. Cuma gününde olursa diğerlerinden daha faziletli olur. Neden? İhtisas sahibi tazaruf fil hasenat ila 70 ala sair levkat. Şimdi bir de bu çıktı. Cuma günü bütün ibadetler katlanıyor. Sadece salavat değil. Cuma günü kılınan teheccüd namazı, cuma gecesi kılınan teheccüd namazı, cuma günü kılınan işrak namazı, cuma günü kılınan kuşluk namazı, cuma günü verilen sadaka, cuma günü yapılan zikir, cuma günü okunan Kur'an, 70 kat, mesela perşembeden 70 kat eftal oluyor. Cumartesiden 70 kat eftal oluyor. Bunu da yeni duyduk. Bunu da yeni duyduk. Ali el-Kari Hazretleri bunu bizzat hadislerden çıkartmış. Dolayısıyla diyor, cuma günündeki ameller katlamalı. 1'e 10'dan zaten en az her amelde 1'e 10 katlama var. Kur'an söylüyor. Men cehabil hasenet felehu aşra emsaliha bir hasene 10 misliyle katlanıyor. Cuma olursa o sahir günlerde de var. Ama cumada 70 kat katlanıyor. Ya onun için velikevn işgalil vaktil eftali bil amelil eftali huvel ekmelu vel ecmelu. Peki cuma günü eftal vakit. Salavat-ı şerifede eftal amel, eftal vakti, eftal amelle geçirmek ne oluyor? Ekmel oluyor, daha mükemmel oluyor. Velikevni seyyidel eyyam, cuma günlerin efendisi olduğu için feyusrofu fi hidmet seyyidil enam, alemlerin efendisi hakkında ona hizmet, ona dua da kullanılması da eftal oluyor. Aleyhissalatu vesselam. Şimdi burada demin dediğim konuyu Ali el-Kari Hazretleri rahimeullah efendim Mirkatül Mefatih isimli Mişkat Şerinde 3. cilt 1016 sayfada bunu anlatıyor. Şimdi burası demin anlattığım şey. Salatlarınız cuma günü bana arz ediliyor. Burada fark nedir? Diğer günlerde arz ediliyor. Arz ediliyor, sunum yapılıyor. Sunum melek vasıtasıyla yapılıyor. Peki cuma günü niye arz ediliyorun özelliği ne oldu şimdi? Ha, ala vecil kabuli fihi. Cuma'da ret olma tehlikesi yok. Hepsi kabul oluyor. Bu manayı veriyor. Ve illa feyye daimen turazu ale bi vasıtatil melake. Zaten diğer günlerde, saatlerde de melekler vasıtasıyla kabrinde görevli melek var. O zaten sahih hadistir. Kabrinde görevli melek var. Allah bütün mahlukatın kulaklarını, sesleri, ağızlarından çıkan her şeyi ona vermiş. Direkt bütün salavatla görevli. Başka konuşmaları duymuyor. Salavat kim okuyorsa Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellem, o melek hemen onu işitiyor. Ne gibi? Özel bir şeye tahsis edilmiş dinleme cihazı gibi. O kelime geçerse nasıl şimdi istihbarat birimleri mesela ne diyor? Bazı kelimeleri şifrelemişler oraya. Bu kelime geçtiği anda o hemen ses kaydı oraya düşüyor. Çünkü bütün milletin ne konuştuğunu şey yaparsan istihbaratın dosyaları da yetmez. Herkes ne konuşuyorsa konuşuyor. Ama bazı kelimeleri terörle ilgili, şununla ilgili, bununla ilgili o kelime geçti mi ne yapıyorlar? Tak oraya düşüyor. E peki sen bunu dünyadaki aletlerle yapıyorsun da Allah-u Teala sadece salavat okuyanların salavatını o meleğe arz etmeyi yapamayacak mı haşa? Bu sahih hadis. İnnellâh meleken önde kabri, kabrimin yanında duruyor. Atav esma'al halâkülle. Bir hadiste diyor ki bütün insanların kulaklarını ona vermiş. Yani senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor ya, senin ağzından çıkanı onun kulağı da duyuyor. Eğer salavat okutursa. Diğer hadiste de buyuruyor, bunlar hep sahih hadis. İnne lillâh meleken önde kabri, kabrimde bir melek duruyor. Atavullah esma'al halâkülle. Bu sefer de ne diyor? Bütün mahlukatın isimlerini de ona vermiş. Şimdi iki şey lazım. Bir, kimin okuduğunu duyuyor, tespit ediyor. İki, peki okuyanın ismi ne? Ona hem isimleri vermiş, bu sefer ne oluyor? Otomatikman salavat-ı şerife okuyanın ismiyle sesi tak kayda düşüyor. Anladınız mı? Sen de zannediyorsun, almışsın eline tespit, sağa bak, sola bak. Allahu salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Öyle değil işte, öyle değil. Huzur lazım, huşu lazım, rabıta lazım. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem huzurunda oturduğunu düşünmek lazım. Gafletle de okusan kabul oluyor ama aynı tesiri vermez. Aynı şeyi kazandırmaz. Onun için illa inde ravzati fe esmaha bi hazrati. Ancak ravzayı mutahharada salavat okursan o zaman kulağıyla işittiği de kesin. O zaman gün gece farkı yok. Ne buyuruyor? Men salli aleyhi inde kabri semi'tu. Kabrimin yanında salavat okursa onu kulağımla işitirim. Bu da sahih hadis. Ve men salli aleyhi naiyen ubliğtu. Uzaktan okursa o da bana ulaştırılıyor diyor. Ama cuma gecesi cuma gününde uzak kalmıyor. Neden? Herkes direkt arz ediyor. ve fazileti yüksel mine ala seyidine vurar ve lef ekser mavrada mel miktar. Yani 300 dedik ama bu işin en fazlasını soracak olursanız, ben cuma günü ve gecesinde böyle ekmel, ecmel, en güzel, en mükemmel şekilde çok salavat okumak istiyorum. Hadislerde geçenin en fazlası diyor, bine kadar geçiyor diyor. Yani bin okursan hadis-i şeriflerde bildirilen sayının en yükseği bin. Ama sen onu 10 bin yapsan, 100 bin yapsan Allah sevap vermekten yorulmaz aşağı. Yine sen yorulan sen olursun. Ama bine kadar var. Onun için Halid-i Bağdadi, şeyhimiz, pirimiz, kaddesallahu sirrul ali, hazretlerinin müritlerine, ihvanına öğrettiği bazı tarikat vazifeleri var. Mesela bi adedi külli daim ve devain, Halid-i Bağdadi hazretlerine ilham olunmuş bir salavat-ı şerifedir. Veba tağın bulaşıcı hastalıklardan kurtulmak için. Kendisi de tağında şehit oldu. Dolayısıyla o salavatı işte efendi hazretlerimiz, efendi babamızdan öğrendiğimiz üzere yapıyoruz. O 5 vakit yapılması lazım. 3 vakit gizli. Efendi hazretleri her vakit yapıyordu. 3 vakit kendi yapıyordu. Mihraptan kalkmadan. Bak onu da kimse bilmiyor. Ya dedi külli daim 2 vakit değil. Nakşi tarikatında 5 vakit. 3 vakit kendin yapıyorsun. Sabahla yatsıdan sonra cemaatle yapılıyor. Şimdi burada yapılıyor ya yatsıdan sonra. Hah öyle. Şimdi orada mesela Halid-i Bağdadi Hazretleri onu tertip etmiş. Diğer uzun bir salavatı var. Bütün salavatların faziletli bütün sıgalarını toplamış. Onu birkaç kere size arz ettim. Onu da isterseniz şey yapalım hocam ya. Hangi kitabımdadır? Şeyde var. Yani Eskar Davat'ın ikincide var mı bilmiyorum ama eski dualarımda da belki olabilir. Eski dualarımda olabilir. He? Hangisi? Eski kitabımda var evet. Ben onu öyle hatırlıyorum. Onu beraber okuruz şimdi sonunda. Onu bir kere okusanız var ya, ne kadar salavat varsa eşleri, zürriyetleri, ehli beytleri, aman dağ, taş, her sevabı katmış içine. Yani taşlar kadar, yaratılanlar kadar, Allah'ın yarattıkları kadar, bildikleri kadar, Allah'ın bildiğinin sonu mu var? Halid-i Bağdadi Hazretleri bir tertip yapmış, bir tertip Allah. Görülmemiş bir tertip yapmış. Yani bir yarım sayfa var ama. Ama onu bir kere okuduğun zaman da var ya, atom gücünde de, ne kaç atom. Onun için Halid-i Bağdadi Hazretlerimizin yine bu ustaki bir rivati var. Cuma günü, cuma gecesi, cuma günü 1000 kere salavat okumak. Aslında Nakşibendi tarikatında, Halidiye kolundayız biz. Bizim şeyhimizin onu Küçük Aşık Efendi Afyon'daki halifesi Kattesallahu Sürü Hazretleri, sonra ne bileyim Bozkır var, Konya'da Bozkır. Çok büyük veli zişan. Kabrinde diri duruyor, taptaze duruyor. Kabir açıldı bir kere kenarından. Hiç çürümemiş. Kabrinden mis kokuları gelir hala. Ben de gittim ziyaret ettim. Memiş Efendi. Aslında onun adı Muhammed Kutsi Efendi herhalde de. Memiş Efendi diye geçiyor. Kabri orada şey, Konya'da. Onun kabri şerifine özel gittim. Çok senelerdir gitmek istiyordum. Nasip oldu geçenlerde işte. O zatın kitabı da var. Hep Halid-i Bağdadi'nin halifeleri onlar. Bizzat Halid-i Bağdadi Hazretlerinden icazet almışlar. Onların kitaplarında da var. Orada şöyle Allahümme salli ala Muhammedin nebiyil ümmi. Sade bu sıra üzere diye hatırlıyorum. Hocam bir daha isterseniz bakalım. Allahümme salli ala Muhammedin nebiyil ümmi. Tabi seyyidine koymakta çok fayda oluyor tabi de. Allahümme salli ala Muhammedin nebiyil ümmi. 1000 kere bunu okuyormuş Halid-i Bağdadi Hazretleri. Her cuma kesinlikle 1000 kere. İşte bunu 1000 kere okuyan var ya, hele ki her cuma 1000 kere okuyan var ya, buna müjdeler bitmiyor. Tabii önümüzdeki derslerde tabii Mevlid-i Şerif ayı da geçiyor ama dolayısıyla bunu da söylemiş olayım bu vesileyle. Onun için diyor İmam Alülkari zikirler arasında bunu kendine virt yap, cuma gecesi, cuma günü 1000 kereyi tamamla diyor. İmam-ı Tıbbi de diyor, buyuruyor ki şimdi bir şeyin bir kimseye ölmüş, yani vefat etmiş bir kimseye bir şeyin arz edilmesi, sunulması, onun da işitmesine mani olan nedir? Diyelim ölümdür. Peki sahabe-i kiram da o zaman anlayamadılar. Çünkü sen vefat edeceksin. Vefatından sonra bu iş nasıl devam edecek? Biz senin yanında okurken duyarsın. Ama vefat ettikten sonra senin işitmene mani bir şey var. O da nedir? Vefat ettin. Dediler. O zaman da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? diğerler bir bez peygamberler cemaati, diğer normal insanlara benzemeyiz. Onlarda bile ruh yine işitiyor. Ama beden ne oluyor? Çürüyor. Ekseri insanlar çürüyor. Ama harikulade olarak doğa dışı, olağan dışı olarak çürümeyen Allah dostları, veliler, açıkça kabirleri kazıldığında görülenler, sahabeden, şehitlerden var mı? Kesinlikle sabit. Çürümeyen çok çıkıyor şehitlerde. Dolayısıyla şehitlerde bile çürümeyen varsa, ya peygamberler çürür mü buyuruyor? Nasıl ki Allah-u Teala onların bedenlerini çürümekten koruyacağına söz verdiyse, bu bir harikulade bir şeyse, normal dışı, normal üstü bir şeyse, bana yaptığınız salavatları işitmeme de maniyi kaldırması ve uzaktan olanlar, normal insanda kabrinin başına gidiyorsun, duyuyor. Ben şimdi annemin kabrinin başına gitsem, selam versem duyuyor. Bu sahih hadislerle herkesin ölmüşleri için sabit. Ama ben şimdi buradan anneme selam versem, annem duyuyor diye bir hadis yok yani. Anladın mı? Orada kabrinin başına gitme şartıyla selam vereni duyuyor. Dünyada tanıdığını tanıyor, selamına cevap veriyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında bu söz konusu değil. Çünkü neden? Ben buradan salavat-ı şerife okuyorum. Cuma gecesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ravza-i Mutahhar'dan arada kaç bin kilometre var. Duyuyor mu? Duyuyor. Sen işte sahabe de anlamadı da dedi ki sen çürümüş olacaksın. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim bedenim çürümeyecek. Peygamberler çürümüyor. Peki peygamberleri çürütmeyen Allah ne yapıyor? Onlara mucize vermiş oluyor. Çürümemek bir mucizedir. Madem o mucize, evliya ise keramettir. Madem o mucizeyi bana veriyor, beni çürütmüyor, işte benim de senin uzaktan okuduğun salavatını duymama da mani bırakmıyor, maniyi ortadan kaldırıyor, direkt bana işittiriyor, duyduruyor. Bunu anlamayacak ne var diyor. Sahabe-i kirama bunu anlatmak istiyor esasen. Anladınız mı? Bunu tabii İmam-ı Tıbbi anlatmasa zor çözeriz yani. Ümmetinin salavatlarını dinlemesi de mucizedir. Onun için hadis-i şerifte sonunda ne buyuruyor? Fenebiyyullahi hayyün yurzegu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor bunu ha. Siz beni ne zannediyorsunuz? Ben diriyim. Ruhum bedenimden ayrıldıktan sonra ruhum bana iade olacak. Kendisi buyuruyor. Bak sahih hadis. Allah'ın nebisi yani ben demek istiyor. Hayyün hayatta olacağım devamlı yurzeku maddi manevi rızıklarım gönderiliyor. Hayatımdan hiçbir şey değişmiş değildir. Onun için yanlış anlamayın. Burada da yani sahabe-i kiram şunu anlamadılar. Senin ruhun diri. Bütün herkesin ruhu diri. Çünkü ruhlar ölmüyor. Ruhlar ölmediğine göre Ebu Cehil'in bile çukurunun başına gitti. Sizden daha iyi duydu beni diye buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Buhari hadisinde geçiyor. O zaman sahabe-i kiram şunu demek istiyor. Yani senin ruhun mu duyacak? Yoksa bedeninin fiziği şu kulağın mı duyacak? Onu soruyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de cevapta ne diyor? Allah bizim bedenlerimizi çürütmeyi toprağa haram etti. Yani ne demek? Benim bedenim de duruyor, kulağım da duruyor. Ben bu kulağımla duyacağım demek istiyor. Hadisi doğru anlamak için şerh bakmak lazım. Anladınız mı? Yoksa sahabe-i kiram Resulullah'ın ruhunun öleceğini mi zannedecek aşağı? Ebu Cehil'in ruhu hayattayken Resulullah mı ölecek aşağı? O ruh bakımından sormuyorlar. Bedeninin kulağıyla mı duyacaksın yani? Ruhu mücerret mi duyacak? Yani bedenden soyutlanmış ruh mu duyacak? Yoksa ruh mal ceset, bedeniyle beraber olan ruh mu duyacak? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ne buyuruyor? Bedeniyle beraber olan ruh duyacak. Bu kulak duyacak. Çünkü neden çürümüyorum? Peşinde de ne diyor? Fenebiyyullahi hayyun yurzak. Nebiyyullah zaten diridir diyor. Şimdi bunu anlatıyoruz. Sifile cevaplarda da anlatıyoruz. İsmail Ağa'ya yaptığımız reddiyelerde de anlatıyoruz. Adamlar hala bunu bile anlayacak kadar ferasetleri, ilimleri yok ki. Hala diyor ki ölünün tasarrufu bitmiştir. Ölmüş evliyanın kerameti kalmamış diyor. Haşa. Ondan sonra sifil de kalktı ne dedi? Yetseydi Resulullah yeterdi. Haşa yetmiyormuş gibi. Yani yönetseydi Resulullah yönetirdi, haşa yönetmiyormuş gibi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de karşı bir maalesef sui edep, edepsiz bir konuşma yaptı değil mi? İşte o edepsiz konuşmanın da tabii faturası dünyada ahirette adamın başına gelir. Onun için şimdi kardeşlerimiz Burada bu ilimler 24. sayfaya kadar gidiyor. Ben hepsini okumaya vakit bulamayabilirim. Bir de burada bir dua yazmışım. Bu dua da çok önemli. Sihrin mahiyeti, korunma yolları vesaire. Dergide de burada var. Mesela Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anh'ın madan rivayet ediyor. Sahih hadis-i şerifte geçiyor. Ebu Davud'da var. Beyhaki'de var vesaire, kaynakları çok. Efendim, sihrin ve büyünün mahiyeti, korunma yollarında sayfa 265. O kitabın da 265. sayfasında da var. Bir insan mescide girerken bu duayı ezberlemekte fayda var. Ama ben ezbere biliyorum da neye yarar? Unutuyor. Mesela şimdi buraya girerken, başka mescitlere girerken, yarın cuma girerken bir insan dese ki Eûzu billâhil azîm ve bi vecihil kerîm ve sultânihil kadîm mineşşeytânirracîm. Çok sahih bir hadis. Cin, şeytan, ifrit, merede, hiçbir şey. Mescide girerken, ama sade mescide girerken, eve girerken demiyor bak, mescide girerken. Herkes mescide günde giriyor. Namaza gireceksin, cemaate gideceksin. Eûzu billâhil azîm ve bi vecihil kerîm ve sultânihil kadîm mineşşeytânirracîm. Üzerindeki şeytanlar, etrafındaki cinler, hepsi. Ne diyor? Hufuza minni sâira zâlikel yevm. Bugünden bizim bundan nasibimiz kalmadı. Bizden korundu. Boşuna bununla uğraşmayalım. Bugünün koruması garantilendi diyor. Hiçbiri bir şey yapamıyor. Yani bu hadis-i şeriflerle, sahih hadis-i şeriflerle amel etseydik, bu kadar zarar, sıkıntı, musibet, sihir, cin, musallat, bunlarla bu millet uğraşır mıydı? Ama bu kadar koruma vasıtalarını yazıyoruz. 500 sayfa kitap yazdık. Sırf korunma. Kurtulma değil. Kurtulma ayrı. Kurtulma yazıyorduk. Hazırladık onu da. Kurtulma ayrı. Niye düştün o belaya da kurtulmaya uğraşıyorsun? Düşmemenin yolu var mıydı? Vardı. Çaresi var mıydı? Vardı. Mescide girerken sağ ayağından adımını atarken Eûzu billâhil azîm ve bi vecihil kerîm ve sultânil kadîm mineşşeytânirracîm. Bak ben ezbere biliyorum ama girerken beni konuşturuyorlar. 40 kişi başımı sarıyor. Ondan sonra şeytanları üstüme saldırıyor. Yani bu millete hakkımı helal etmeyeceğim diyemiyorum yani. Ya mübarek adam, bir bırakın da camiye girerken bir dua okuyayım ya. Allah Allah, meşgul etmeyin insanları mübarek adam. Herkes bir şey, herkes bir şey. Hoş geldin, beş gittin, nasılsın, iyi misin? Ya duayı unuttuk kardeşim camiye girerken. Ne olacak şimdi? Onun için birbirimizi boş laflarla meşgul ederek zikirden gafil etmeyelim. Dualarımızı ihmal etmeyelim. Korunma ayetlerini, dualarını, zikirlerini 500 sayfa yazdım. O sade sihir değil. O seni sihirden koruyan, cinin başka işlerinden de koruyor. Kanser hastalıkları ekseri, Efendi Hazretleri buyururdu, kanser kan hastalığıdır. Bu kan hücrelerini ve kanın, özellikle kan kanseri. Özellikle kan kanseri işte. Ne diyorlar ona? Lösemi mi diyorlar, bir şeyler diyorlar. İşte bunların hepsinde cinlerin, şeytanların parmağı var derdi Efendi Hazretleri. Dolayısıyla sen burada sadece sihirden, büyüden korunmuyorsun. Cin ve şeytanların başka ne kadar çarpmaları, musallatlıkları, fiziki bedenine vuran hastalıkları var. Onlardan da kurtulmuş oluyorsun. Yani bütün felahlar, necatlar, kurtuluşlar, sünnet-i seniyeye ittiba, mescide girerken ne okunacak, çıkarken ne okunacak, abdeste başlarken ne okunacak, arasında ne okunacak, biterken ne okunacak, yatmadan ne okunacak, kalktın ne okunacak, uyku arası ne okunacak, bunların hepsini ezkarda iki cilt kitap, belki 1000 sayfa yazdım iki ciltte. Bunların hepsini yazdım. Orada ne korunma yolları, yöntemi. En sonda sihirden korunma mesele kitabı çok azim, büyük faydeler ihtiva etmekte. Dergide zaten dünya kadar. Burada özellikle bir de Allahu salli ala ali enfa. Bir ebi enfa da ben bulmuşum bunu ama bu sayfada da geçiyor hocam. Allah Allah. Sıracül Münir Hatip Bişirbi'nde de varsa yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı sahabeye salavat okurdu. Biz de o sahabe gibi salavat okumasını üzerimize istiyorsak en az 100 kere bu gece, yarınki gün salavat-ı şerife okuyacağız. İnşallah biz de salavat-ı şerifeye efendim Resulullah tarafından sallallahu aleyhi ve sellem mazhar kılınacağız. Şimdi soruyorlar, sihirle için okumalar vardır. 26 Eylül cumartesi günü papaz büyüsü dahil vesaire denizin dibine atılan büyülere kadar cümlesinin iptali için Haydar Kültür Merkezi'nde burada okuma yapılacaktır. Ancak akşam namazı saat 19'a düştüğü için akşam namazını kılıp başlayalım. Çünkü akşam namazından evvel de insanlara yetişmesi zor olur. Biz de gecikiriz. 19'da akşam, 19'u bir geçe akşam namazını ilk vaktinde ezan okunur okunmaz kılarız. 26 Eylül cumartesi Bakara Suresi'ne 19.30'da da evvabinler falan bitmiş olur. 19.30'da Bakara Suresi'ne başlarız. Yatsıyı kılmadan evvel, ara vermeden bütün duaları Allah nasip ederse okuruz. Kimin başında böyle bir musibetler varsa gelenler de uzaktan dinleyenler istifade eder. Çok talep olmuş, çok telefon ettiler. Soruyorlar. 26 Eylül her ayın son cumartesisi olarak başlıyoruz yine. İnşallah Rahman 26 Eylül cumartesi de var mıdır? Vardır. Olacaktır. İnşallah Rahman. Şimdi burada yine sihir kitabında 364. Burada size uzun anlatmayacağım. Ama 364, 65, 66, 67 gidiyor. Kur'an-ı Azimüşşan'da 5 tane ayet var. Bu 5 tane ayet-i kerimenin her birinde 10 tane kaf var. Kaf harfi, kaf. 10 tane kaf harfi. Bunun bir tane altıncısı var ama Müzzemmil suresinin sonunda onu buraya dahil etmemişler. 10 tane kaf bulunan Esma-i Hüsna'dan da kafla başlayanlarla zikir yapılıyor. Bu harfleri Evliyaullah, Ahmed-i Buni Hazretleri, İbn-i Uceyl Hazretleri, efendim Şeyh Mahmud-u Gazi Hazretleri, Şeyh Musa Sidrani Hazretleri, Şeyh Necmüddin-i Kübra Hazretleri, Maruf-u Kerim Hazretleri, Şeyh Nizamüddin Evliya, Feridüddin Genci Şeker Nakşibendi, Şeyh Hamidüddin Nakuri vesaire vesaire. Evet, Ahmed Rifai Hazretleri, Şeyh Musa Sidrani Hazretleri, Ebu Medyen-i Mağribi Hazretleri, Gavsul Evliya Kutbul Ektab, Abdülkadir Ceylani, Kattesallahu Aleyhi Hazretleri, Ali İbni Ebi Talip, Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet ediyor. O da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den naklediliyor. Bu altı, bu beş ayet-i kerime okunuyor. Düşmanlarına karşı yardımda bundan daha kuvvetli bir şey görmedim. Diyor ki şerlerden, hilelerden, silahlardan hiçbir şey ona zarar veremez. Kim onunla mücadeleye kalksa mutlaka Allah hasmını kahreder. Yani yenik duruma düşürür. İnsanların kalplerinde heybeti itibarı ziyade olur. Sultanın, yöneticilerin, naiplerin, vekillerin yanına girse şerlerinden, tuzaklarından emin olur. İnsü cinnin şerlerinden, şeytanların, inatçı yakınların zararlarından koruyacak bir hicap ve perde olur. Ondan sonra efendim... ordular bunu okusa, eskiden Osmanlı zamanında harpte bu ayetler okunuyordu. Bütün ulema, evliya, o harplere katılan evliyaullah bunu okutturuyordu. Ve harpler böyle bu ayet kelimeler hürmetine kazanılıyordu. Bir şeye yazılıp mızrağa takılsa, efendim harpte ondan sonra düşmana karşı tutulsa, düşmanlar bozguna uğrar, mağlup olurlar buyuruluyor. Şimdi bu ayet-i kerimeleri, 5 ayet-i kerime, her ayette 10 kaf var. Kim bunları okursa veya yazarsa, başında taşırsa, sarığın içinde veya kadın başörtüsünün içinde taşırsa, yani çarşafın üst kısmında, Allah Teala ona 12 bin melek gönderiyor. Ellerinde nurdan mızraklar var. Onu bütün afetlerden, belalardan koruyorlar. Allah Teala Firdevs cennetinde ona 600 kasır kırmızı yakuttan bina ediyor. Eğer devlet reisi bunları okumaya devam ederse Allah saltanatını sabit kılar. Nusretini, yardımını, zaferini ona ihsan eder. Allah Teala bunu okuyan veya yazan, taşıyana bütün emirleri, vezirleri musahhar kılar ve onu cümle düşmanlarına galip kılar. Haşerat, müziyat, eziyet veren hiçbir şey ona zarar veremez diyor. Kelimeleri yazarsa, cuma gününde yazarsa, işte bunu Ubeydül Hoca yap bana inşallah dediğim sana buydu. Cuma gününde bu ayetleri yazarsa, bunlarda 50 kaf var. Her ayette 10 kaftan 50 kaf var. Onu içerse içine 1000 tane şifa giriyor, 1000 tane deva giriyor, 1000 tane sıhhat giriyor, 1000 tane rahmet giriyor, 1000 tane rafet giriyor, 1000 tane yakın kuvvetli iman, 1000 tane kuvvet Fiziki kuvvet görüyor, 1000 tane nur görüyor. Bedenindeki bütün dertler, giller, kederler, üzüntüler, hüzünler, gamlar zail oluyor. Bu 5 ayet kerime okuyan Selman-ı Faris'ten rivayet, ömrü uzun olur, günahlar mağfiret olur, ne muradı varsa ihsan olur. Daha yazıyor, Beyazıt Bestamiler, Havassül Kur'anlar, kitaplardan Muhammed Hakkı Nazili Hazretleri Efendi Babamızın, ondan sonra yazdım, okuyun. Nereden başladı? Güzel bulunan amel edin. Böyle bir hazine bulunmaz. 364'ten başladı. Ayetlerin okumasına geldim. O arada ilimlerin hepsini okuyamadım. Onlardan istifade edin. Kadın erkek 372'den Eûzü Besmele ile başlıyor. Ondan sonra yalnız orada bazı şartlar var. Her birinin başında herhalde o şartları okuyun yani. Her birinin başında eûzü çekiliyor. Yani bir eûzü normalde yeter ama bunda her birinin başında başlarken eûzü çekiliyor. Hele ki mümkünse 10 kere okunursa olmadı. Bir kere okunması da kafi geliyor. Peşinden 10 esma var. Onların hepsi de kaf ile başlıyor. Ya kahiru, ya kaduru, ya kaviyu, ya kayyum, ya kabzu, ya kuddusu, ya kaimu, ya garibu, ya kabilettev, ya muktediru. Onda da kafla başlamıyor ama muktedirdeki kaf onun yerine geçiyor. Bütün evliyaullah bunu nakletmişler. Birçok kaynaklardan, kitaplardan dünya kadar yazdım. 372'de başlıyor. Her ayet bittiği zaman 3 kere ismi şerifler tekrar ediliyor. Ayet bir kere okunuyor. Alimun kadirun ala mavrid. Alimun kadirun ala mavrid. Orada 3 kere yazmış. Ayetle isimleri birbirinden ayırdım. Öyle bir kuvvet geliyor, öyle bir enerji geliyor. Zayıf bünyelere, işte benim çok hastalıklarım acayip. Ondan sonra 372'de başlıyor, 374'te bitiyor. Yani Kur'an-ı Kerim'den 5 ayet-i kerime. Ayrıca tabii sihirlerden korunmak için, üste taşınmak için her biri 10 kafalı müstemil 5 ayet-i kerimenin vefk-ı şerifi var. Bu vefk-ı şerifi de 375'te sayfada bu şekilde alimlerin usulü üzere beyan ettim. Burada Arapça rakamlar yazılıyor. Ayet-i kerimelerin efcat hesaplarından, belerin efcat hesaplarından, onların kaç kere, binlerce kere tekrarından çıkıyor bu. Bu vefk-ı şerifte efendim toplam cümmel hesabı Ebced'e göre 56.595 olup aşağıda üzerinizde taşımanız için hazırlanan vefk-ı şerif tarh ve kesir, yani işte küsuratları yazma yapılmaksızın sahih bir vefk olarak hazırlanmış, abdestsiz tutmamaya ve taşımamaya dikkat edilmelidir. Aksi takdirde zararı faydasından çok olabilir. Onun için vefk-ı şerif şu şekildedir diye 375'te de beyan ettim. Bu sihir kitabında neler var, daha neler var, daha neler var. Ama ben vakit bulup size anlatamıyorum. Ama siz de okumanız kıt okumuyorsunuz. Hep benden bekliyorsunuz. Onun için teşvik ediyorum. Yazmak da yetmiyor. Ayrıca teşvik ediyorum. Okuyun, amel edin, iki cihan saadetine nail olasınız, dünya ahiret muratlarınıza nail olasınız, cümle korktuklarınızdan emin olasınız, evlerinizde, ocaklarınızda nurla yaşayasanız, huzurla yaşayasınız, çoluk çocuğunuzun salahını göresiniz, mürüvvetini göresiniz, göz aydınlığını göresiniz, amin, amin, amin, cennetini, cemalini göresiniz, rızasına eresiniz, Resul-i Zişan'ın şefaatine erişesiniz, amin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Amin. Dualarımızın kabulü için, hayırlı muratlarımızın usulü için, ruhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şad olması için, bizden razı olması için, Ravza-i Fakih Öttürnak'ında mübarek sem'i şerifleriyle bizlerin salavatlarını dinleyip bize salavat-ı şerife okuması için. Buyurun. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murseline velhamdülillahi rabbil alemin. Dualarımızın kabulü için, Gazze'nin kurtuluşu için, Yahudinin kahri için, Netanyahu'nun devrilmesi için, bir an önce Müslümanların izzet bulması için, Myanmar, Doğu Türkistan'da bütün esirlerin kurtulup aileleriyle buluşması için, cümle belaların refi için, cümle hayırlı muratların husulü için, Fatiha-i Şerife'nin niyetle okur son için El-Fatiha.

0: Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri
1: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
0: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
2: Cumamız mübarek olsun.
3: Burası Gönül Bahçeniz, Lale Gül Efendi.
2: Şimdi reklamlar.
4: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr
5: Merakla beklenen kitap çıktı.
6: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okur. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
5: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
4: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr
7: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın. Birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınıza değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
8: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
9: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
8: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
10: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
6: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik, Efendi Hazretleri'nin en eski ihvanı Tüzeyak Hatmi Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Habi omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89. Kovacı dede iletişim numarası. 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
11: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
2: Reklamları dinlediniz.
11: Bu bir yeniden iletimdir.
4: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
2: Cumamız mübarek olsun.
0: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar Sohbet programını sunar.
1: İcir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
12: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli hazırun, Hanefi mezhebinde icabet sünnet, Şafii mezhebinde icabet vacip. Onun için müminin mümin üzerinde bulunan bir rivayet 5, bir rivayet 6 hukukundan birini ifa etmekteyiz. Demek ki her yaptığımız işte bir salih amel, bir sünneti icra niyet edersek hepsinden sevaplar hasıl olacak. Niyet edemezsek, niyeti beceremezsek tabii hemen mensura saatlerimiz, vakitlerimiz zayi olacak. Ahirette de karşımıza bir şey çıkmayacak. Tabii kötü ameller olursa kötü karşılık çıkacak, ayrı dava. Bazı ameller mubah. Fakat mubah olan amellerde bile niyet onu ne yapıyor? İbadete çeviriyor. Niyet öyle bir şeydir ki adetleri ibadetlere çeviriyor. Niyetsizlik öyle bir şey ki ibadetleri adetlere çeviriyor. Bir insan yemek yerken işte namaza kuvvet, oruca kuvvet, işte sahurda diyelim niyet ediyor, o yemek ibadet oluyor. Ama bir insan manasız bir şekilde efendim ibadete kuvvet niyet etmeksizin, çoluk çocuğun nafakasını temine kuvvet niyet etmeksizin yiyor, vitamin alayım, kuvvetleneyim, şöyle olayım, fiziğim böyle olsun bilmem ne. Fakat bu tabii ki mubah bir şey yemek yemek. Eğer israfa kaçmıyorsa, haram bir şey yemiyorsa mubah. Bu böyle boş manasız kalıyor. Ama ibadete kuvvete niyet etse o da ibadet oluyor. Uyku. Efendim. Miner kademle ras. Tepeden tırnağa uyku gaflet. Fakat nehul alim ibadetun ve nefesul tesbihun. Alimin uykusu ibadet, nefesleri tesbih oluyor hadis-i şerifte. Niçin? Çünkü alim, eğer alim ise, hakiki alim ise niyet bilen adam. Niyetini doğru yapınca ben uyumasam kafam buharlaşacak, ağzımdan çıkar kulağım duymayacak, dua edeceğim yani beddua edeceğim. Onun için biraz uyuyayım da teheccüde sağlam kalkayım. Sabah namazına kuvvet bulayım. Okuyacaklarıma, fitlerime ayık olarak müdavimet edeyim. Bu şekil niyet ederse uykunun tamamı 5 saat, 6 saat neyse uyuyorsa bunun tamamı ibadete yazılıyor. Ama başka bir adam manasız bir şekilde uykum geldi uyuyorum. Acıktım yiyorum. Bu şekil niyetsiz işler hep boşa gidiyor. Onun için Müslüman her işinde niyeti becerebilen insandır. Tabi evlilik en nikah sünneti, benim sünnetim. فَمَنْ رَغِبَا سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي Sünnetimden yüz çeviren benden değildir. Tehdidi varit olduğu için evlilik başka sünnetlere benzemiyor. Yani diyelim bir insan ikindinin sünnetini terk etti. Sevaptan mahrum oluyor. Ama ikindinin sünnetini kılmayan benden değildir diye bir hadis-i şerif varit olmamış. Gayri müekkedeler hakkında. Fazail-i amalden sayılıyor. Ama evlilik için benden değildir. Bu itibarla tabii bazıları bunu sofilik zannediyor. Efendim, evlenmemekte daha bir manevi haller olur. İşte diye. Fakat kim eftal olur? Hatta Evliyaullah'tan büyük bir zat evlenmeyenlerden ibadeti tercih edenlerden ismini söylemeyeyim yani. Çok büyük ama. Çok yukarılarda geride. Sonra diyor ki yani ahirette bir şeye pişman oldum. O da nedir? Evlenmediğime pişman oldum. Keşke bir eş ve çoluk çocuk maişetinin geçim sıkıntısını çekseydim de çünkü baktım ya ibadette ondan üstün onun döneminde yok. Cafer-i Sadık radıyallahu anh'a hizmet etmiş. İmam-ı Azam Efendimiz ona yani Cafer-i Sadık için buyuruyor. 2 sene olmasa Numan helak olur manevi bakımdan. Koca Cafer-i Sadık radıyallahu anh sakalını yapmış. Efendim hizmetlerinde bulunmuş insan. Fakat ahiretteki manevi mertebeleri görünce sırf ibadetle, ibadetin zevkiyle, zikrin halavetiyle meşgul olmak çok iyi bir şey ama çok tat veren bir şey. Onu yaşayan bilir. Yani o zevki alan bilir. Onu anlatılmaz o. İbadetten, gece teheccüden, zikirden, virtten o haz almak, zevk almak öyle bir şey yok. O cennettendir. Dünya zevklerinden değildir o. Onu bilen bilir. Ama yine de dünya sıkıntıları yani eş bakmak, helal rızık. Helal rızık. Müslüman hanımına kalkıp demez. Ne demez? Sen de çalışacaksın. Ben de çalışacağım. Efendim ekonomiye katkı sağlayacaksın. Birlikte yiyeceğiz, içeceğiz. Müslüman.

oluyorlar. Tamamen mürtette oluyorlar, dinsiz oluyorlar. Böyle bir şey yok diyor. Nasıl böyle bir şey yok? Ayet okuyorum sana ya. Allah kimini kiminden üstün etti. Onun için erkekler kadınların üzerinde kaimdirler ve yöneticidirler diyor. Ama bunun devamında ve bimâ enfekû min envâlihim, mal harcadıklarından dolayı diyor. Şimdi bu mal harcama meselesi, infak meselesinde geçimi temin meselesini şeriat kime yüklemiş? Erkeğe yüklemiş. Onun için erkek burada kadına sen de git çalış diyemez. E kadın çalışması haram mıdır? Eğer kadın kadınlar arasında erkek görmeden bir çift şeyler yapar, satar, alır, çalışır, bu caizdir. Ama yabancı erkeklerle halvet, teke tek, başa baş kalacak ortamdaysa kesin haramdır. Aldığı para da haramdır. E halvet dışındakilerde de tabii ki tesettür. Tesettür-ü şer'i nedir? Şeriata göre örtü nedir? İslam neyi emrediyor yani? Başını örttün, tamam tesettür hasıl oldu. Nereden çıktı böyle bir şey ya? Böyle bir din mi var ya? Baş örtmekle din oldu. Baş örtmekle din aç. Celabib, cilbab ayeti nedir? Hadis-i şeriflerin beyanı nedir? Yani kadının örtünmesinden maksat nedir? Maksat, o kadının yabancı erkekler arasında yoldan giderken veya bir vesileyle işte efendim bir şey alıyor, bir şey ediyor, mecbur ekmek aldı diyelim. Bu kadını gören genç midir, yaşlı mıdır? Güzel midir, çirkin midir? Bunu bilmeyecek. İslam'ın emrettiği tesettür budur. Sen bunu temin ediyorsan et, istersen çuvala gir. Beni alakadar etmez. Ama cicili bicili renkli başörtülerle işte efendim erkekleri daha ziyade celbedecek efendim kılıklarla, kıyafetlerle, eteklerle, döpyeslerle, mantolarla, paltolarla, böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok. Hani genç bir yaşlı mı anlaşılmayacak? Şimdi var mı öyle bir tesettür? Şu başı kapalılarda böyle bir tesettür görüyor musunuz çoğunda? Görmüyoruz. Onun için bütün şeyler o vaziyette bir de diyoruz ben başörtülü çalışıyorum erkeklerin içinde. Başörtülü çalışıyorsun erkeklerin içinde. Fakat senin genç misin, yaşlı mısın, güzel misin, çirkin misin anlaşılıyor mu? Anlaşılıyor. Buna caiz diyen hocanın anını karıştırırım yani. Dinini satıyor o zaman. يَبِعُ دِينَهُ بِعَرَزِ مِنَتْ دُّيَا قَلِيلٍ. Az dünya menfaatına dinini satıyor. Böyle fetva olmaz yani. Kadın erkeklerin arasında karışıp çalışacak. Yok öyle bir şey. Şimdi onun için erkek mal harcadığı için diyor üstün kılınmıştır. Yani kadından. Ama şunu anlamayın. Allah indindeki üstünlükten bahsetmiyoruz. Allah indindeki üstünlük innemel faslu bit takva. Ancak takva iledir. La fazla li arabiyin ala acemi ve la li acemin ala arabi. Ennas göstermiş. Bütün insanlar tarak dişleri gibi eşittir. Arabın acemi, acemin araba üstünlüğü yoktur. Kafa tasçılık yoktur, ırkçılık yoktur. Cinsiyet yoktur, erkek kadın ayrımı yoktur. Nerede? Allah indindeki fazilet yani takva meselesinde. Takva ne kadar haramdan sakınıyor? Efendim bir kadın vardır ki şu anda belki dünyada 8 milyar insanı tartar. Efendim bunun 3-4 milyarı erkekse hepsini tartar alır aşağı. Öyle mübareke, saliha bacılarımız var. O bakımdan üstünlükten bahsetmiyoruz. Ama yönetim, mali idare, bu infakı kime mecbur etmiş? Erkeğe yüklemiş. Erkeğe yüklediği için de buradan dolayı ona bir üstünlük vermiş. Şahitlik de vermiş. Bazı hususlarda o da nedir? Erkeğin yapabileceği işler, ona göre de ona güç vermiş. Kadını da korumak için, kadını erkeklerin şehvetli nazarlarından muhafaza etmek için mahkemelerde, şahitliklerde efendim aleyhine şahitlik yapacakları insanların zararlarından kurtarmak için tek kalırsa bütün yük üstüne kalır. Hep İslamiyet kadını gözetmiş, kadını muhafaza için bu işlerde efendim erkeklere artı kuvvet vermiş, ona göre de artı yük vermiş. Bundan dolayı evlenmekte de yükü erkeğe verince bu erkek ne yapacak şimdi? Helalından geçim temin edecek. Efendim, onlar çocukları olacak, onlara bakacak, bunlara haram yedirmeyecek.

0: Onun için nikahta çok büyük fazilet oluyor. Ne sebeple? Şimdi evli olan bir veli, bir de evli olmayan, çocukları olan bir veli, alim, çocukları olmayan, çocuğu fazla olan, çocuğu az olan. Bunların hepsinde kıyas ve kıstas neye göredir? Kimin geçim derdi fazlaysa, onun manevi derecesi yüksek oluyor. İşte bu büyük veli de ne demiş? Ahirete geldim, gördüm. Falan zatlar çok çocuklarla, hanımıyla, çocuklarının geçimiyle, derdiyle uğraştığı için ben bu kadar sırf ibadet yaptımsa da o benden üstün oldu diyor. Doğrusu da budur. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? İnne mine zünubi zünuben la yukeffiruha illa hemmul me'işe. Günahlardan öyle günahlar var ki, insanların, ümmetimin öyle günahları var ki, hepimizin var, çeşit çeşit günahlar var. Ama bunları namaz paklamaz, oruç paklamaz, hac kefaret etmez, umre örtmez, tesbih namaz derim. Hiçbir salih amel o günahları sildiremez. Ancak çoluk çocuğun helal nafakasını kazanmak hususunda geçim sıkıntısı çekerse, o geçim sıkıntısı onu temizlerdir. Ondan dolayı durum ortada. Onun için insanlar evlenmekten kaçınıyor, geciktiriyor. 30-35 erkekler 35 yaşına çıkarttılar işi. 25'ten aşağı evlenen kız kalmadı hemen hemen. Bunlar sünnete muhalif şeyler. Efendim, ana babaların da çocuklarının mürüvvetini, torunlarını, düğünlerini görmesine mani olacak şeyler. Ekseriyet itibariyle yaş ortalaması ortada. Bundan dolayı insanlar kanaatı tercih etmelidirler. Aldıkları kız tarafı da efendim damatta şunu isterim, bunu isterim deyip de adamın efendim borca sokup, şimdi bak kaç tane evlenmiş adam biliyorum, kaç senedir borç ödüyor. Niye? Evlenirken borç yaptım. İşte bu sıkıntı. Bir de dövizden falan altınla borçlandıysa yandı, perişan oldu. Halbuki kız tarafı da biraz anlayışlı olsa, ya bir koltuğu sonra alırız. Şunu efendim bir evlenelim hayırlısıyla. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali Efendimiz'e ne verdi efendim? Hazreti Ali Efendimiz ne verdi mehir olarak yani? Bunlar siyerlerde yazılıyor, sahih hadis-i şeriflerde. Bir deri yani, yatakları bir deri. Bir yere serilen bir deri. İşte kurban kesen hayvanın derisi gibi bir deri, yatak bu. Şu mağazadan isterim, bu markayı isterim. Şöyle böyle diyerek taraflar birbirini yormasın. Dünya fani, bir an evvel geçip gidiyor. Onun için hayırlısıyla sünnet üzere evlilik de çok büyük bereketler var. Çünkü ne buyur Allah-u Teala? اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ. Fakirseler korkmasınlar, evlensinler. Allah lütfuyla zengin edecek. Söz veriyor. Söz veriyor. Bir de şeye de bağlamıyor. Bir şarta da bağlamıyor kurban olduğum. Şartsız, şurtsuz, kayıtsız. Zengin edecek diyor. E şimdi Allah'ın vaadine güvenmek lazım. Bakıyorum, soruyorum. Hep evlenmeyi geciktirenler de hazır diyelim, hazır diyelim. Ya ne hazırlığı ya? Padişahın kızına mı talipsin be ya? Allah Allah. İnsanlar acayip bir istekler içerisinde. Ondan sonra evlilikler teahhür ediyor, sünnet gecikiyor. İnsanlar her türlü harama düşüyor. Geciktirmekte harama düşme tehlikesi de var. Erizku alallah, Allah'a güveneceğiz Celle Celaluhu. Çoluk çocuğu erken evlendirmeye mutlaka bakalım. Geciktirmekte çok büyük maddi, manevi, psikolojik, ruhani, nefsani her türlü afat var. Ondan sonra çocuğu düzene sokamıyoruz yani. Çocukları zapt edecek halimiz kalmıyor. Şu kıssayla bitireyim. İbrahim İbni Adem radıyallahu anh meşhur veli bir mescide gidiyor. İşte akşam yasası itikaf yapılıyor. Faziletli bir amel. Yastan sonra da camide kalacak. Zaten mübarekler biliyorsunuz İbrahim İbni Adem ne demek yani. Allah'ın dostlarının en büyüklerinden. İyi gece ibadetle meşgul olacak camide. Fakat imam geliyor. Diyor ki, efendim siz herhalde misafirsiniz, Zaten mübarek gazalara çıkardı, cihatlara giderdi. Hep Allah yolunda şehit oldu zaten. Gazada şehit oldu bunlar. Böyle hakiki tasavvuf ehli gerçek mücahittirler. Hakiki tasavvuf ehli kenarda çekilip bana da neme lazım diyen tarikat ehli olamaz. Tarikat tasavvuf demek İslam'ın hakim olması için malıyla canıyla cihat eden demektir. Öyle tarikat, herkes bir köşeye çekilmiş, bir zaviye, bir kanka, bir tekke. Ondan sonra efendim ben seyidim, ben şeyhim. Yok öyle iş ya. Şeriatın yıkıldığı bu dönemde bu kadar insanların dinden çıktığı, ne yapıyorsun ya? Allah senin ameline bakın, ne yaptığına bakın. Millete faydan ne, kendine faydandan millete ne yani? Mevla buna bakmaz. Hakiki işte evliyaullah bu zatlar. Devamlı sınırlarda nöbet tutuyorlar, cihatlara katılıyorlar. Abdullah İbni Mübarek öyle radıyallahu anh. Bunlar hem dinde, hem ilimde, hem fıkıhta, hem rivayette, hem infakta, hem çalışıyorlar. Parasını fakire veriyorlar. Harbe, ya bu nasıl bir şey yani? Bunlar nasıl toplamış? İslam'daki bütün faziletli amelleri nasıl toplamış ya? Sen de kenara çekilmişsin, sadece ben zikir yapıyorum. Olacak iş değil mi? Böyle bir şey yok. Misafir olmuş işte, imam da gelmiş yatsıdan sonra. Demiş işte, hoca efendi tanımıyor onu da. Sen herhalde misafirsin, gurbette gelmişsin. Demiş ben böyle geziyorum şey ya. Camide ibadet edeceğim. Biz demiş camiyi kilitliyoruz demiş. Sonra falan. Ya demiş, bu gece demiş yani şey yap da müsaade et de ben şey yapayım şimdi başka bana hanman arattırma. Peki demiş işte neyse. Ertesi günü işrak kuşluk. İbrahim Ethem Hazretleri yine zikirle ibadete meşgul oluyor. Böyle bir iki gün olunca ya dışarı da çıkmıyor, bir şey yediğini içtiğini de görmüyor falan. İmam yanına gelmiş. Demiş ki hoca efendi, hacı efendi neyse. Sen demiş gördüğüm kadarıyla yemiyorsun, içmiyorsun, çıkmıyorsun, girmiyorsun. Ne olacak bu? Sen demiş burada ölürsün, kalırsın açlıktan şuradan buradan. Ben de mesul olurum, millet de başıma çıkar. Yani böyle iyi değil demiş. Biraz demiş çıksan da demiş. Efendim, rızkını temin için çalışsan. İşte, halbuki birkaç günlük orada kalmış. Efendim, kimseden dilenmiyor, kimseden para istemiyor, kimseden ekmek istemiyor, yemek istemiyor ki. Sen niye rahatsız oluyorsun yani? Kimseye yük olmaz ki. Sofi, hakiki Sofi, kimseye yük olmaz. Ondan sonra biraz demiş, gitsen, nafakan temin etsen, yesen, içsen, para kazansan falan senin için hayırlı olacak demiş. Yoksa ben burada seni daha ne kadar camide tutabilirim? İbrahim Ethem Hazretleri de demiş ki, şu demiş, karşı şeyde, çarşıda bir Yahudi var. Bilir misin falan dükkanı var. Evet demiş. O bana söz verdi demiş, her gün iki pide gönderecek. Her gün iki pide göndereceği için benim bir sıkıntım yok. Bundan dolayı sen rahat olabilirsin. Benden taraf tasalanma demiş. Ha tamam o zaman demiş ya. İki pideyi günlük demiş Yahudi'den söz aldıysan. Efendim benim için bir mesele yok. Ben de sorana cevap veririm. Bu adam ne yapıyor ne? Demiş ey imam efendi demiş. Erizku alallah ve ma min dâbbetin fil ard illa alallah erizkuha. Yeryüzünde gezen her canlı, böceğinden, filine, insanından, cinine, hepsinin rızkı Allah'a aittir. Allah Teala söz verdi desem, bana çık da işine bak diyorsun, bana yük olma diyorsun, halbuki ben senden bir şey istemiyorum. Ama Yahudi söz verdi deyince, tamam o zaman diyorsun. Yani sen de demiş Allah'la insanların arasında imamlık ve sefirlik, elçilik vazifesini bıraksan da, efendim başka işlere gitsen senin için daha hayırlı olur demiş. Yani Yahudinin sözüne güvendiğin kadar Allah'ın ayetlerine, rızık ayetlerine güvenmiyorsan ne önümüze geçip Allah'la aramıza giriyorsun, imam oluyorsun demiş. Şimdi burada İbrahim İbni Ethem Hazretleri ne anlattı burada şimdi? Tevekkül meselesi efendim sebeplere sarılmamak anlamında değil. Ama insanların durumu bu. Bireysel emekliliğin var. Tamam o zaman. Sigortan var mı? Var. Tamam o zaman. Bir takmışlar sigortası. Ya vallahi canını aldıktan sonra kim sigortasını yatıracak ya Allah. Ama bunlar olmasın manasında konuşmuyorum. Her şey sebeplere bağlı. Ancak Müsebbibül esbab unutulmamalı. Bundan dolayı evlilikler geciktirilmemeli. Bundan dolayı kadın kocasına çıkışmamalı. Şu yılımız yok, bu yılımız yok destem etmemeli. Kanaat etmeli. Böyle olursa kolay evlilik olur. Huzur olur. İbadet olur. Aşe Fatıma annemiz de Hazreti Ali Efendimiz'in hanesi gibi hane olur ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hanesi gibi hane olur. Senin hanen öyle mi? Değil. Değil ama ne yapacağım? Doğruyu mu konuşmayacağım şimdi? Siz yapamasanız da doğruyu konuşun buyuruyor. Konuşmak durumundayız. Hazreti Mevlana geliyordu. Hanım bir şey var mı yemeğe? Efendim? Var. Bir şey var. Bir şey. Şimdi 5 çeşit kahvaltı koysan ne kadar az ya bugün kahvaltılık ya. Öyle diyor adam da böyle diyor. Ondan sonra eyvah diyor. Bir şey varsa evde. Bugün bizim evimizden Firavun'un hanesinin kokusu geliyor hanım. Rahatsız oluyor Hazreti Mevlana. Celaleddin Rumi Kuddüs'e zuru. Ama ne zaman bugün evde bir şey var? Bir şey yok. Yemeğe bir şey var mı? Bir şey yok. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in evi. Bir şey yok dedikleri zaman oruca niyet ederdi sallallahu aleyhi ve sellem. Elhamdülillah bugün hanemizden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hane-i saadetlerinin raya-i tayyibesini hissediyorum diyor. Nerede böyle erkek, nerede böyle kadın, nerede kaldı kanaat? Kimse bir şey beğenmiyoruz. Ondan sonra tarikattan, tasavvuftan bahsediyoruz. O sonra evde huzur yok, karı koca arasında mutluluk yok. Çünkü İslam'ın ahlakı yok. Tasavvufun tamamı ahlak. Ben o tarikatta girdim. Benim şeyhim falan, benim şeyhim fişman, benim şu seyyide... Ahlak nerede? Ahlak. O bir yere bağlılık. Eğer amel edersen sana fayda eder. Amel etmezsen evde ocakta huzur olmaz. Huzur Kur'an-ı Kerim'de, sünnet seniyede, zikirde, ibadette, tevekkülde, teslimiyette. Ama en ufak bir damarımıza basıldığı zaman hepimiz, hacımız, hocamız dahil hemen sinirleniyoruz, rızasızlık gösteriyoruz, tahammülsüzlük yapıyoruz. Allah cümlemizi hayırlı ıslah eylesin. Hidayet eylesin. Aile huzurları, saadetleri bahşeylesin. İslam'ın huzuruyla, teheccüd huzuruyla, Kur'an huzuruyla. Nerede? İnnellezî leyse fî kalbî şeyhüm minel Kur'an kel beytil garib. İçinde Kur'an'dan bir şey olmayan harap ev gibi, yıkık ev gibi. Şimdi ev, Kur'an okunursa, teheccüd kılınırsa, ehline geniş gelir. 10 metre yer adama saray gibi geliyor. Öbürünün var 1000 metre yer, 5 kat daralıyor, bunalıyor, intihar etmek istiyor. Çocuğu inadında. Kur'an okunsaydı şeytanlar kaçacaktı. Melekler gelecekti. Teheccüd kılınsaydı huzur gelecekti. Hastalık gidecekti mesela. Gece namazı sizden önceki salihlerin adetidir. Siz de devam edin. فَاِنَّهُ مَطْرَدَةٌ لِدَّاءِ مِنَ الْجَسَدِ Vücuttaki bütün hastalıkları teheccüd namazı kovar diyor sahih hadiste. Kur'an okunan ev ehline geniş gelir. Melekler hazır olur, şeytanlar kaçar diyor. Şeytan kaçtı mı, cin kaçtı mı, çocuk da bağırmaz uykuda. Öbürü de zıplamaz, öbürü de halüsinasyon görmez yani. Ama Kur'an yok. Diziler, filmler, internetler, cep telefonlarındaki bilmem takipler, TikTok'lar, Instagram'lar vesaireler. Anne çocuğuna bakacak hali yok. Çocuk zaten anne babaya hiç cevap vermiyor. Sofrada bile kaşığı ağzına götürürken burnuna sokuyor. Herkes böyle takılmış şu dünyanın ziynetlerine veyahut asıl olmayan batıl zehrefelerine, süslerine, yaldığılarına. Onun için ben yani önümüzdeki günler daha iyi olacak diyenlere katılmıyorum. Önümüzdeki günler daha kötü olacaktır. Çünkü ben Sahih Bukhari hadisine dayanıyorum. Ne diyor hadis-i şerif? لَا يَتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ اِلَّا وَالَّذ۪ي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقَوْ رَبَّكُمْ Siz Rabbinize kavuşuncaya kadar her gelen gün mutlaka geçenden beter olacak ve gelecek zaman dan sonra gelecek, yaşadığınızdan sonra geleceğiniz günler daha şerli olacaktır buyuruyor. Bu hadis-i şerife göre, onun için genel manada insanlık açısından, dünya açısından bu artık kıyamete gidiyor bu süreç. Bunda hayır bereket azaldıkça azalacaktır. Ama biz ne yapalım? Biz bu saatte kendimizi, çoluk çocuğumuzu, işte mahallemizi derken emri bil varif ne yani münker İslam'dan nasibimizi almaya bakalım. Yoksa genel manada bir güzellik, bolluk, bereket daha iyi olacak, daha iyi olacak. İnşallah denecek laf var, denmeyecek laf var. Bu hadis-i şerif gelecek günler geçenlerinizden daha şerli olacak buyurduktan sonra Sahih-i Buhari'de ona göre hareketimizi sınırlandıralım. Dünya işlerimizi ona göre helalinden iktifa edelim. Haramlara bulaşmadan, çoluk çocuğa haram lokma yedirmeden, şüpheli rızık yedirmeden, yemeden Allah'ımıza tertemiz kavuşanlardan olalım. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesiran. Elhamdülillahi Rabbil alemin.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
4: Cumamız mübarek olsun.
2: Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
4: Şimdi reklamlar.
0: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
2: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
5: Ehli Sünnet'in Sesi, Lale Gül Dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül Dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehli Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül Dergisi'ni takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehli Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
0: Dergiye sahip çıkın. Ehli Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
5: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
2: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com
6: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Hayder, İdlib'de bulunan Cübbelahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
7: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
8: Afrika'nın birçok bölgesinde kardeşlerimiz temiz suya ulaşabilmek için her gün kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Kimi zaman bu mesafe 6-7 kilometreyi buluyor. Sultan Derneği olarak siz değerli bağışçılarımızın destekleriyle Afrika'nın farklı bölgelerinde yüzlerce su kuyusunu açtık elhamdülillah. Açılan her kuyu ile yüzlerce aile temiz suya daha kolay ulaştı, çocukların ve ailelerin günlük hayatındaki zorlukların hafiflemesine vesile olundu. Bugün de aynı gayret ve aynı emanet bilinciyle yeni su kuyuları açmaya devam ediyoruz. Siz de desteklerinizle bu hayra ortak olabilir, yeni su kuyularının açılmasına vesile olabilirsiniz. İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultander.org.
9: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
0: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatip şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik, Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı tüzeyak hatip şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Habi omuz bekliyoruz sizden. Kovacı Dede'yi, hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89. Kovacı Dede iletişim numarası.
10: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
11: hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
4: Reklamları dinlediniz.
12: Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.

0: Cuma vakti oldu. Hemen bir abdest almalıyım.
1: Hayrola Abdülbaki, bu telaşın ne?
0: Duymuyor musun? Selalar okunuyor Yusuf amca. Cuma'yı kaçıracağız.
1: Ben selaları duyuyorum da sen niye vaktinde hazırlanmadın?
0: Seni gide sorum Yusuf amca. İşlerden başımızı kaldırabiliyor muyuz?
1: Dünyanın işimi biter Abdülbakim. Hem cuma saatinde iş yapmak olur mu?
0: Haklısın Yusuf amca. Cenab-ı Hak bizlere ibadet için iştah versin.
1: Amin amin. Murat'ı beklemiyor musun?
0: Bu cuma gelemeyeceğini söyledi. Boş ver Yusuf amca. Kendi düşen ağlamaz. Sen git, ben abdestimi alır almaz geliyorum.
1: Lakin kim özürsüz ve önemsemeden 3 cumayı terk ederse Allah onun kalbini mühürler. Hem Müslüman duyarsız kalamaz Abdülbaki.
0: Adamın işi başından aşkın Yusuf amca, ne diyeyim?
1: Ne diyeceksin Abdülbaki? Bilmeli ki bütün mezarlıklar dünyada işleri yarım kalmış insanlarla doludur. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrıldığınız zaman Allah'ı zikre, ibadete koşun. Alışverişi, işi gücü bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.
2: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
4: Allah Teala cennetle cehennem ehlinin arasından perdeyi peçeyi kaldırıyor. İşte cehennem de 7000 seneye kadar Müslümanlar da yananlar yanıyor. Ondan sonra son çıkan, en son çıkan da çıkıyor. Artık cehennemin derekelerinde bir Müslüman ve imanlı kalmıyor. Çünkü zerre kadar imanlı olanı da çıkarın Allah buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaatiyle tabii. Yine onun şefaatiyle çıkarılıyor. O zaman ölüm getiriliyor ve cennetle cehennem ehlinin her birinin gördüğü tam orta bir yerde ölüm surete sokuluyor. Ahirette ameller suretlere sokulacak. Mesela zina günahı sana geliyor, diyelim akrep suretinde. İçki geliyor, efendim yılan suretine girmiş. Ama küçücük akrep değil, katır kadar. Katır kadar büyük akrepler var. Efendim, bazı ameller de domuz suretine girmişler. Hepsi senin sırtına yükleniyor. Sen de onları taşımakla mükellefsin. Niye? Dünyada taşırdın ya. Şimdi de burada taşı. Ne buyuruyor estağfirullah? Men a'rada anhu. Kim Kur'an'dan yüz çevirirse, tarafına bakmazsa, tefsirini okumazsa, Kur'an ayetlerini anlatan alimlerin sohbetini dinlemezse ve Kur'an'la amel etmezse fe innehu şüphesiz o yahmilu yüklenecektir. Yevmel kıyameti, kıyamet gününde vizra, ağır yük. İşte o ağır yükün tefsirinde hadis-i şeriflerde izah ediyor. İyi ameller, güzel suretlerde, burak suretinde, kestiğin kurbanlar, en hızlı giden merkepler suretinde, gel diyecek, beni sırtıma bin. Sen kabirden kalkarken, mahşer nereye kadar yürüyeceksin? 50.000 sene sürüneceksin, orada burak bekliyor. Veyahut inek bekliyor. Bu nereden geldi? Buranın vasıtası budur. Ama oho, dünyanın ineğine benzer mi? Sinekten hızlı gidiyor. Vın! Niye? Sen dünyada kurban kestin, o burada gel. Ne bu estağfirullah? يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ اِلَى الرَّحْمَانِ وَفْتَى. Biz takva sahibi kulları, Meryem suresinin ayetidir, Rahman Teala'nın hesap yurduna, Allah mekandan münezzeh, mahşerdeki hesap yurduna haşredeceğiz. Yani toplayacağız, sevk edeceğiz. Ama nasıl? Vefta, binekli heyetler halinde. Bak şimdi kabirden kalktın, İnşallah Efendi Hazretleri'nin yanında yatmak bana nasip olur. Oradan Edirne Kapı sakız ağacından çıktık. Kimsenin benim şeyime, kim kalmış? Babam mı kalmış, anam mı kalmış, oğlum mu kalmış, torun mu? Herkes mezardan çıkmış, başının derdine bakıyor. Kim benim altıma böyle güzel bir binek getirecek? Ay işte babacığımın, dedeciğimin ayakları çok ağrıyordu. İşte yorulmasın. Kim takar seni ya? Yanında torunun yatsa, hey yavrum şurada bir bana şey yapsana. Sen kimsin der ya. Sen kimsin? Kimse tanımıyor ki birbirini. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ Tanısan olacak kişi o gün kaçacak. مِنْ اَخِيهِ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ Kardeşinden ve ümmi annesinden ve ebi babasından ve sahibeti eşinden. Değil mi? Ve beni oğullarından. Hanım! Hiç tanımıyor böyle bakıyor. E hani diyordun bana canım? Ne oldu orada şimdi? Ya, ya git işine ya. Cehenneme mi gideceğiz, nereye gideceğiz belli değil şimdi. Karı kocalık mı kalmış ya? Rezilliğe bak. Niye? لِكُلِّ اِمْرِيمْ مِنْهُمْ Çünkü onlardan her birinin nesi var? Şe'nün. Çok önemli bir işi var. Ne yapıyor o iş? Yuhni, meşgul ediyor hi onu. Çünkü adam cehenneme girme tehlikesiyle karşı karşıyayken teşrifat, teşerrufatın zamanı mı ya? Aa, çok senedir görünmüyoruz. 2000 sene evvel ölmüşler. Mahşerde de birbiriyle görüşmüşler. Öyle ya şimdi Adem Aleyhisselam'dan beri 5-6 bin senedir yatan var. Ya şurada bile anam öldü, kaç seneyi geçti. Ben ne kadar sonra öleceğim bilmem. Evde mahşere kadar mezardayız. Mahşerden çıktık, kaç yüz sene sonra diyelim. Kaç yüz sene anamı görmemişim. Anamı görüyorum, kaçıyorum. Böyle bir şey dünyada düşünülebilir mi? Ama öyle bir yer. Öyle bir yer olduğu için herkes derdine düşmüş. Ölümü de koç suretine getiriyorlar. Yani koyun suretinde. Her şey bir surete girmiş. İyi ameller, iyi suretlere. Bak, takva sahiplerini Rahman Teala'nın hesap yurduna binekli heyetler. Veft kelimesi Arapça'da heyet ama binekli heyet. Onlara zahmet olmasın diye. Ama وَنَسُوقُ الْمُجْرِم۪ينَ اِلَى cehenneme virda. Mücrimleri, müşrikleri, kafirleri, fasıkları onları da cehenneme sevk edeceğiz ama onları susuz vaziyette sürüne sürüne susuzluk hastalığına tutulmuş deve. Develerde bir hastalık var. O hastalık susuzluk hissetme hastalığı. Dolayısıyla deve biliyorsunuz 10 gün su içmeyecek kadar suyu içip depo yapabilecek bir deposu var. Çöl hayvanı olduğu için Allah-u Teala onu orada yaşamaya müsait yaratmış. Ne gibi? Kazlar, ördekler suda yaşayacaklar için onların da ayaklarını palet gibi yaratmış ya. Ona da öyle bir depo yaratmış. Depo vermiş. 10 gün su içmese durur. Ama tabii ki bir yere kadar. Ondan sonra ne yapması lazım? Onun da su ihtiyacını görmesi lazım. Ama bazı develere susuzluk hastalığı isabet ediyor. Yani susuzluk hissi veriyor. Çok acayip bir şey. Şu anda bize de verse, ne kadar su içersen içsen, susuzluk hissi olsa çatlayana kadar içersin. Sonunda da patlarsın. Deve de bu oluyor. Bazı develerde susuzluk hissediyor. Allah-u Teala'nın verdiği bir hastalık neticesinde. İçiyor, içiyor, içiyor, içiyor. Tamam, deposu da çok. Çok içme zaten durumu var. 10 gün su yetecek kadar suyu zaten içebiliyor. Ama o da dolduğu halde yine susuzluk hissediyor. Ondan sonra çat diye çatlıyor. Bu hakikaten olan bir şey. İşte cehennemde yananlarda böyle bir durum da söz konusu olacak. Biz diyor, müttaki kulları, takva sahiplerini, haramlardan sakınanları mezardan çıkan çıkmaz buraklara, kestikleri kurbanlara veya fakir adamdı, kurban kesemedi, mesele değil. Onun da namazı var, zikri var vesaire. Salih amelleri güzel suretlere bürünüyor. Geliyor, onu huzur ilahiyedeki hesaba, muhasebeye götürüyor. Mahşerde duracakları yer, o da kaç bin senelik yol. Ama binekli, uçak gibi gidiyor, jetten hızlı gidiyor. Ama mücrimleri susuzluk hastalığına yakalanmış, ne kadar su içse suya kanamayan, çatlamak üzere olan kimseler halinde sevk edeceğiz cehenneme buyuruyor. Onun için ahiret aleminde temessül vardır. Temessül demek, misal aleminde görünme, amellerin şekle bürünmesi, senin birine acıdığın, yaptığın bir merhametin sana güzel yüzlü bir mahluk olarak veyahut insan suretinde, ama öyle bir insan yok. Dünyada öyle yaşamış, seninle tanışmış, görüşmüş veya tanışmamış da olsa böyle bir insan yok. Orada Allah ona seni çok memnun edecek, baktığında sana gözüne gönlünü açacak, hoşluk verecek bir surete sokuyor. Senin neyini? Senin bir kediye acımanı, bir süt vermeni, bir yaralı kediyi veterinere alıp götürmeni gibi her amele bir şekil ahirette çıkıyor. Zaten alimler şu konuda ihtilaf ediyorlar. وَالْوَزْنُ يَوْمَيْدِ الْحَقُّ Amelleri tartılması ahirette haktır. Hak olan mizan o gün kurulacaktır. وَالْوَزْنُ Terazi tartmak, onu yanlış anlıyorlar. يَوْمَيْدِ الْحَقُّ Nedir zannediyorlar? Öyle olmaz. وَالْوَزْنُ Amelleri tartmak, yani mizanla tartı, Öyle tartı ki ileri geçeceksin. O el-hakku sıfatı. El-hakku, hak olan tartı. Dünyadaki gibi yanlış tartmaz. Hak olan tartı. Ne zaman kurulacak? Yevmeyiz'in haberidir. O gün kurulacak. O manası zordur oranın. Peki, şimdi ameller nasıl tartılacak? Şimdi adamı tartıya koyacaklar. Yani beni, seni tartıya koyacaklar. İhsan Efendi hocamız, rahmetullahi aleyh, kabri nur olsun, Ulu Cami'de girdi. Bir de baktı, abdest alırken yaşlı bir dede var. Selamun aleyküm, aleyküm selam dedi. Dede dedi, tabii o kendi o zaman tabii genç. Nasılsın dedi. Halin nasıldır dedi. O da hani bizim adet veci üzere, elhamdülillah afiyetteyiz. Yavrum siz nasılsınız? Allah sana da afiyet versin falan. O dede öyle demedi. Dede ne dedi? Kantarda belli olur dedi. İhsan Efendi o zaman o tabiri pek yadırgamış. Dedi ne dedi bu şimdi kantar neresi ya? Kantar o şeyleri tartıyor, tırları. Kantarlar var ya, tırı tartıyor, tırı. Ha, tonlarca şeyi. Kantarda belli olur evladım dedi. İhsan Efendi hocamız bunu çok söylerdi. E şimdi o zaman kantarda belli olur. Yani seni mi koyacaklar tartıya? Kaç kilo geliyorsun? E ben geliyorum, bilmiyorum şimdi 70'lerde falanım. Ne çıkacak buradan? Benim şimdi amelim ne çıkacak buradan bu kilodan? Böyle bir şey çıkmaz ki bu kilodan. Ha. Bazı alimler Allah-u Teala o kişinin kendisini tartıya koyduğu zaman onda ne kadar miktar, miskal, ağırlık birimi olarak salih amel varsa onu ona yükleterek adamı tartıya koyduğunda terazide onun bütün salih amellerinin kiloya vurulsaydı kaç kilo gelirdiyse o meblağı yükseltecek diyorlar. Doğru bir görüştür. Ama bazı alimler de diyorlar ki adamın kendisi teraziye konmayacak. Ne konacak? Amelleri konacak ki bu daha sahih görüştür. Amelleri konacak. E amellerimiz ne? Oruç tuttuk. E oruç ne? İmsakta ağzımızı bağladık. Efendim, iftara kadar bir şey yemiyorsun, içmiyorsun. Kiloya gelen, grama gelen bir iş var mı bunda? Bunun neresi grama gelecek? Zaten yeme yok, içmek yok, bilmem ne yok. Namaz kıldık. Yatsıyı kıldınız. E şimdi yatsıyı kıldınız, Allah kabul eylesin. Şimdi yatsıyı nasıl tartabiliriz? Hepinizin namazını nasıl tartabiliriz? Kaç gram gelir? Gramajı olan bir şey değil ki. Amel, araz. Kendi başına duramaz. Mutlaka bir ellen, ayakla, bir hareketten, bir canlıyla ortada görünebilen bir şey. Ama gramajı olmaz. İşte Allah-u Teala ne yapacak? Amelleri surete büründürecek. Senin namazın ihlaslıysa, senin namazın kaç kilo gelir? Diyelim ki Uhud dağı kadar. Tonaj, tonaj. Zaten mizanın bir kefesi ne kadar? Doğu ile batı arası kadar. Uzunluğu, eni, boyu ona göre. Kefe, kefe. Terazi iki kefesi var. Bir kefesi hasenat kefesi, sevapları tartacak. Ne kadar? Doğu ile batı arası kadar. Bütün feza içinde. E bunu nasıl olacak şimdi bu? Nasıl olacak? Bunu sevapla dolduracaksın. E kimsenin ameli yetmez. Ama öyle değil işte. Namaz kıldın ya yatsıyı. Gösteriş için mi kıldın? Allah rızası için mi kıldın? Tadil-i erkana riayet ederek mi kıldın? Harfleri mahraçlarından doğru çıkararak mı kıldın? Namazın içindeki dışındaki şartları ne kadar ifa ettin? Ne kadar ihlal ettin? Ona göre senin namazının Allah Teala bir şekle bürüyecek. O şekle de o kadar ağırlık verecek. Kiminin namazı Uhud'dan kadar, kiminin namazı ne bileyim, elma çekirdeği. Kimininki aleyhine. Daha beden namaz kılmış, azabı hak etmiş. Abdesti doğru almamış, abdestsiz kılmış. İstibra yapmamış. Ondan sonra abdest almış hemen. Abdestten sonra namaza gelene kadar idrar damlatmış. Veya azıcık iğne kafası kadar idrar çıkmış. Adam da kendini abdestli sanmış. Sanmışsa ne haberi var? Ne demek ne haberi var? Affedersin bilmem neresinden. Niye haberi olmuyor? Ne yapacak? 40 adım atacaktı, pamuk kullanacaktı, ondan sonra abdest alacaktı, öksürecekti, aksıracaktı, tıksıracaktı, İstibra diye bir şey var. Okudunuz mu benim ilmi halimde bu konuyu? Teferruatıyla yazdık. Okumadım. E nasıl abdest alıyorsun, namaz kılıyorsun? Babamdan gördüğüm gibi. Git o zaman babana sor. Babandan gördüğün gibi. Baban da yanlış yaptıysa ne olacak? İlmihal farz. İmandan sonra ilk iş abdest, gusül, taharet, namaz, ilmihal bilgisini almak farz. Ondan sonra mizana geldi. Ya Rabbi benim namazlarım vardı. Bizim defterde yanlış mı var? Eksik mi var? Yoksa bizim defter karışmış ya. 60 sene namaz kılmış adam. Mahşerde çıkacak. Defteri amalinin sağ kefesinde bir namaz yok. Ya İmam-ı Rabbani böyle buyuruyor mektuba. Çünkü Ebu Hureyre radıyallahu anh bir adam gördü namaz kılıyor. Ama tadil erkan rahat etmiyor. Bunlar tadil erkan. Müstakil tadili erkan hakkında size kitap yazdım. İlmihal büyük de tadili erkan çok değil herhalde. 200 sayfa var mı yok mu? Tadili erkan. Bunsuz namaz olmaz. He kılıyorum diyen de kendini ölçüye vuracak oraya. Yarın mizanda seni tartmadan Allah'ın melekleri bugün siz tartın diyor amellerinizi. Hadis-i şerifte değil mi? Hasibu enfusekum kabl en tuhasebu. Hesaba çekilmeden evvel siz kendinizi hesaba çekin. Ve zinuha kabl en tuzenu. Allah'ın terazisine, mizana sizi koymadan, melekler tartmadan siz tartın kendiniz. Kıyas yap ya. Kıyas yap. Bu namazım doğru mu değil mi? Fatiha okuyorsun. Kulü Allah'a inna atayına bağlamışsınız otomatiğe zaten. Hep onu okuyorsunuz. Güzel. Onu da doğru okuyorsanız çok maşallah. Ama kardeşim git de bir Hafız Efendi'ye, bir Hoca Efendi'ye bir okuyayım da de. Dinle beni. En azından hafız değilim, şey değilim, kıraat. Dersi alacak vaktim yok, halim yok. Şu namazım caiz olacak kadar iki sure falan kurtaracak kadar ya bir dinle beni. Dediniz mi hiç? Çoğunuz demediniz. E nasıl namaz kılıyorsunuz siz? Ondan bundan öğrendiğimle. Olmaz. Baktı Ebu Hureyre radıyallahu anh, adam bir kalktı rükûdan küt aşağı. Ondan sonra secde arasında durmuyor vesaire. Selam verdi. Dedi ki, sen dedi kaç senedir namaz kılıyorsun? O kim olmuş oluyor o zaman Ebu Hureyre'nin gördüğü? Tabiinden oluyor. Düşün sahabeden sonra en hayırlı tabaka normalde. Ama tabii bu her ferde şamil olmaz ama asrın umumu itibariyle en hayırlı. Adam da şey yaptı yani tabii 40 senedir dedi. 40 senedir böyle namaz kılıyorum. Yani sevinerek. Zannetti ki Ebu Hureyre dedi ki maşallah diyecek. Dedi ki sen inneke ma salleyte erbanesin. Sen 40 sene hiçbir namaz kılmamışsın. Ahirette defterinde bir namaz çıkmaz dedi. Çünkü Allah tadil erkansız namazı kabul etmez. Onun için namaz bir şekle sokulacak, bir kiloya tabi tutulacak, bir tonaj. Namaz, oruç, hac, zekat, zikir, sadaka, zekat. Bunların hepsine ihlasına göre, amelin durumuna göre ne verilecek? Bir şekil ve o şeklin de nesi olacak? Bir ağırlığı, tonajı olacak. İşte mizana onlar konacak. Kaç paralık adam olduğun amellerinin tonajına göre meydana çıkacak. Günahların da sol tarafta aynı şekillere büründürülerek, kilolandırılarak sol tarafa konacak. Burası geldi. 6 ton diyelim. İşte 500 kilo 500 gram. Günahlar da geldi. 6 ton 500 kilo, 100 gram. Hatta 490 gram. 10 gramdan değil, 1 gram bile sağ taraf fazla gelse فَمَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ sevap tarafındaki tartılanları ağır gelirse. Ağır neyle geliyor? Azıcık bir şeyle. Şimdi Cumhurbaşkanı neyle şaşırıyor? 50 artı? 1. Bu kadar basit. 1. فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ancak onlar felah bulacaklar. Ameller böyle.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Lale Gül FM kesintisiz 24 saat yayında. Bizi lalegulfm.com.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Lalegül Efendim.
3: Şimdi reklamlar.
4: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahur rahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
5: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
6: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
7: Merakla beklenen kitap çıktı.
4: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağızka yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemleri uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
7: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
8: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
9: Sultan Derneği olarak hafızlık talebelerimizin her birine sahip çıkıyor. Onların Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde öğrenmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yalnızca dersleriyle değil, günlük ihtiyaçlarıyla da ilgileniyor. Onları sevgiyle kuşatıyor, ilim yolculuklarına destek oluyoruz. Aynı zamanda talebelerimize sarık ve cübbe giydirerek bu yolda kendilerini bir hafız adayı olarak görmelerini sağlıyoruz. Bu yolda sizlerin duası ve desteğiyle ilerliyor, ümmetin geleceği olan bu nesli birlikte yetiştiriyoruz. Siz de bir hafızın yetişmesine vesile olabilirsiniz.
10: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
11: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
10: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
12: Selamun aleyküm. Rabbimin yarattığı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
13: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
14: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
15: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatip şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı Tüzeyak Hatip Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım. Durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Habi omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89 Kovacı dede iletişim numarası.
4: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
16: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
17: Reklamları dinlediniz.

0: Cumanız mübarek olsun.
1: Lale Gül Efendi, herkesin radyosu. Yalnız değilsiniz. Lale Gül Efendi her an yanınızda.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Cumamız mübarek olsun.
2: Lale Gül FM, Lale Gül TV ortak yayını başlıyor.

0: Lale Gül FM, Lale Gül TV ortak yayını başlıyor.
1: Gidin hastanelerde, ameliyatlarda, efendim vesaire, hastalıklar, ağrılar, sancılarla kıvrananlardan secde edecek, namaz kılacak hali de yok, buraya da gelecek hali de yok. Sana Allah imkan verdi, sıhhat verdi, afiyet verdi. Öyle ya, abdest alabilmek az nimet midir? Az sağlık mı istiyor? Namaz kılabilmek, o rükû, o secde. Ne kadar önemli bir şey. Bir bypass oldum da, iki ay oturarak kıldık da, başımızla nima ile kıldık da, Allah'ım dedim, neymiş o secde? Allah'ım mahrum etme dedim, bu secde nimetinde. O yere eğilmek, o alnını yere koymak kadar nimet var mı be? O secde sağlık ister. Bak adama eğilme diyor, mecbursun o vakitte de. Tabii ki ima ile kılıyorsun. Ama secdeye hasret kaldım. Şimdi ben nasıl secde yapmayayım Allah'ıma?

بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri sohbetlerimizin tesirini halk eylesin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Evet kıymetli kardeşlerim, Ağustos ayında bir ara vermiştik. İnşallah Cuma sohbetlerimize canlı yayında bundan böyle devam edeceğiz. Tabii bu arada Umre'ye de gitmiş olduk elhamdülillah. Mevlid gecesi o kutsal topraklarda Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrif etmiş olduğu Mekke'deydik. Umremizi yaptık. Tabii sizleri de unutmadık. Dualarımıza kattık. Elhamdülillah her yerde, her mekanda, her duaların kabul olduğu yerlerde. Zira burada bile dua ederken bazı hoca efendiler nasıl dua ediyorlar? Ya Rabbi yapmış olduğumuz duaları Haremeyn-i Şerife'inde yapılan dualara ilhak et diyorlar ya. Çünkü orada yapılan dualar kabul olan dualar. Çünkü o beldeler, mekanlar duaların kabul olduğu yerler. Dolayısıyla dualarımızı da yaptık elhamdülillah. Herkesin derdi, sıkıntısı, maddi manevi müşkillerinin hal-i hasan olması, efendim Muhammed ümmetinin efendim selamet bulması, birlik, beraberlik ve dirliği için, vatanımızın muhafazası için elhamdülillah çok dualar edildi. Rabbim Celle Celaluhu dualarımızın kabul eserini görmek nasip eylesin. Çünkü

0: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? El hüccacu vel ummaru veftullah. Hacılar ve umreciler Allah'ın elçileridir. İndâhu ecâbbehum ve enistâfirû gâfere lehum. Onlar dua ederlerse Allah-u Teala dualarını kabul eder. İstiğfar ederlerse ne yapar? Mevla affeder buyuruyor. Yani bu vesileyle hacca giden, umreye giden herkes bir manada Mevla'nın neyidir? Elçileridir. Dolayısıyla yaptıkları dualar kabuldür. Ha, buna kesin olarak inanıyoruz. Geriye ne kaldı? Duanın kabulünün eserini görebilmek. Rabbim bir an önce kabul eserini görebilmeye muvaffak eylesin. Amin. Evet kıymetli kardeşlerim, cuma sohbetlerimizde 54 farzı işliyorduk. 54 farzın 21.sine geldik. 21. farz neydi? Sıla-i Rahim yapmak. 54 farzın 21.si sıla-i rahim yapmak. Yani akrabaları ziyaret etmek, gitmek, gelmek, görüşüp konuşmak. Yani onlarla iletişimi kesmemek, diyalogu kesmemek. Demek ki İslam'ın önem verdiği hususlardan biri de budur kıymetli kardeşlerim. Allah-u Teala Hazretlerinin emridir. Ve Mevla ne buyurdu? Bakın. Nisa suresi 1. ayet-i kerimede Estağfirullah Vettekullâhe lezî tesâelûne bihi vel erham buyurdu. Allah'tan korkun ve akrabalık bağlarını kesmekten sakının. Yani akrabalık bağlarını kesmeyin. Bu Allah'ın emridir. Evet. Demek ki akrabalık bağlarını sürdürmek lazım. Onlarla irtibatı kesmemek lazım. Gerektiğinde onlara yardım etmek lazım. İyilik yapmak lazım. Tabi sıla-i rahim, akraba deyince aklımıza ne geliyor? Tabi nesep bakımından yakın olan kimseler geliyor. Rahim sahipleri. Bunlar kimdir? İşte anne baba, değil mi? En önce gelir. Anne babanın da anneleri babaları. Yani anne baba, dedeler, nineler, efendim kardeşler, efendim sonra amcalar gelir, dayılar, teyzeler, halalar ve tabi onların da çocukları. Bunlar nedir? Bunlar akrabadır. Evet, akrabalar bunlar. Ama şimdi tabii sıla-i rahim olarak ifade edince hani aklımıza belki daha kolay mı kalır veya aklımıza daha efendim kolay mı efendim yaklaşır? Şöyle de diyebiliriz, şöyle anlayabiliriz. Sıla-i rahim aynı rahimden doğanlar. Mesela annem baban, onların doğduğu rahimden doğanlar. Babanın doğduğu rahimden, yani babaannenin çocukları. Erkekse ne oluyor? Amcan. Efendim, kadınsa halan oluyor. Annenin annesinden, aynı rahimden doğanlar. Erkekse dayın oluyor. Efendim, kadınsa ne oluyor? Teyzen oluyor. İşte rahim sahipleri deyince, yani bunlar tabii akla gelmeli ve onların da çocukları var tabii. Dolayısıyla bunlar nedir? Efendim, akrabalar. Asıl bunlar. Tabi bunların neleri vardır? Yakınlık dereceleri de elbette vardır. Mevla buyuruyor ve ulul erham, rahim sahipleri, akrabalar, ba'duhum evla bi ba'din fi kitabillah, Allah'ın kitabında efendim bazısı bazısına nedir? Daha evladır, daha yakındır. Tabi ulemaya bakıyoruz. Yani akrabaların öncelik sırası nasıldır? Şöyle demişlerdir. En önce, öncelik sırası mahrem olanlardır. Hani bir namahrem var ya, hani namahrem yani evlenilmesi haram olan kimseler, şeyler, evlenilmesi de bir sakınca olmayan kimseler. Bir de mahrem, evlenilmesi haram olan kimseler. Ha işte o mahrem olanlar nedir? En yakın olanlardır. Hangisi onlar? Amca, dayı, değil mi? Hala, teyze. Ha demek ki bunlar yakınlar. Tabii en önce anne baba gelir. Yani akrabalık bağlarında birinci derecede anneler, babalar ve onların anneleri, babaları, kardeşler, sonra amcalar, demek ki dayılar, teyzeler, halalar geliyor kıymetli kardeşlerim. Tabii bu öncelik sırası neden çok önemlidir? Çünkü yani sıla-i rahim dediğimiz zaman sadece hani gitmek gelmek, irtibatı kesmemek, iletişim efendim iletişimde olmak demek değil. Yani iyilik yapmak, eziyet etmemek, zulmetmemek, destek olmak, misal elinden geldiğince imkanın varsa. Ha şimdi hal böyleyken anne babanın ihtiyacı vardır. Onlar muhtaçtır. Sen onların suratına bile bakmıyorsun ama efendim soran olursa amcana yardım ediyorsun, teyzene yardım ediyorsun. Anne baba Onlara kızdın, onlara kin tuttun. Onlar şöyle dedi, bana böyle dedi. Ben de efendim onlarla aram iyi değil. Onlar beni anlamıyor filan deyip ne yapıyorsun güya? Onlara efendim bir tavır koyuyorsun, bir duvar örüyorsun. İşte bu olmadı. Demek ki akrabalıkta da ne var? Öncelik sırası var kıymetli kardeşlerim. Tabii sıla-i rahim yapmak Mevla'nın emridir. Ha bu sıla-i rahim yapmak derken de sadece az önce de ifade ettiğimiz gibi yani gitmek gelmek, görüşmek, arada bir mesaj atmak, telefon etmekten ziyade nedir? Eziyet etmemek, zulmetmemek. Yani öyle şimdi gidersin gelirsin, gidiyorsun geliyorsun sık sık ama gittiğin zaman da ne yapıyorsun? Rahatsız ediyorsun. Dır dır dır dır vır vır vır vır dilinle iğneliyorsun, yaralıyorsun. He? Onları incitiyorsun, onların kalbini kırıyorsun. Anlıyor musun? Ha demek ki sadece demek ki gitmek gelmek değil. Evet görüşmek lazım, konuşmak lazım, iletişim halinde olmak lazım ama eziyet etmemek lazım, kalplerini kırmamak lazım değil mi? Ha imkanın varsa da, muhtaçlarsa da demek ki yardım etmek, destek olmak lazım kıymetli kardeşlerim. Ha demek ki bak şimdi burada 21. farz sıla-i rahim yapmak, akrabalarla diyalogu kesmemek, görüşmek, konuşmak, gitmek, gelmek. Demek ki İslam dinin emirleri sadece namaz değil, sadece oruç değil, sadece hac yapmak değil kıymetli kardeşler. Görüyor musun? Yani Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bütün hayat nizamımızı Kur'an'da belirlemiş. Ne yapacaksın, ne edeceksin, nasıl hareket edeceksin? Akrabalarınla olan diyaloguna kadar Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri ne yapmış Kur'an-ı Kerim'de beyan etmiş kıymetli kardeşlerim. Evet, akrabalarla görüşmek. Gelmiyorlar, gitmiyorlar. Gitmeyene gitmek, gelmeyene gelmek. Bu da tabii büyük iş. Evet, bunlar dinin emrettiği şeylerdir. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme biri geldi. Dedi ki ya Resulallah bana dedi beni cennete sokacak bir şey söyle. Yani bana bir şey söyle ki ben bunları yaptığım zaman cennete gireyim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Allah'a ibadet eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazını kılar, zekatını verir ve sıla-i rahim yaparsın. Görüyor musun? Yani Allah'a kulluk etmek, ona hiç şirk koşmayacaksın zaten bu başta geliyor. Namazını kıl, zekatını ver. Sıla-i rahimi kesme. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi sorunun cevabı olarak bunu söyledi? Beni cennete götürecek bir amel söyle. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman sahabeye yani ona öyle diyor başkasına başka bir takım ifadelerde bulunuyor. Demek herkesin eksiğine noksanına göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir şey ne yapabiliyor? Beyan edebiliyor. Bu aslında nedir? Hepimizi ilgilendiren meselelerdir. Ama burada şimdi konu ne? Beni cennete götürecek bir amel söyle buyurdu, sorduğu zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Cennete götürecek ameller içerisinde sıla-i rahim yapmayı, akrabalara gidip gelmeyi de zikrediyor. Demek bu kadar önemli. Yine bakıyorsun bu meyanda Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Nisa suresi 36. ayette ne buyurdu? Ve'budullâhe ve lâ tüşrikû bihi şey'a. Allah'a kulluk edin ve ona hiçbir şey ortak koşmayın. Bak hemen arkasından ve bil valideyni ihsana. Anne babaya iyi davranın, iyilik edin. Daha ve bizil kurba ve ne yapın? Akrabaya da iyi davranın buyuruyor. Yani Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri kendine ibadet edilmesini, şirk koşulmamasını emrettikten sonra ne yapıyor? Hemen ana babaya ve akrabaya iyilik yapmayı emrediyor kıymetli kardeşlerim. Yani ne anlıyoruz? Demek ki bu sıla-i rahim, akrabalarla görüşmek, konuşmak, gitmek, gelmek, iyilik etmek. Yani her ne kadar böyle sıradan gibi gelse de belki de pek önemsemiyoruz. Belki de o kadar da bu işe ehemmiyet vermiyoruz. Ama yani ayetlere baktığımız zaman değil mi? Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri'nin bu konuyu efendim özellikle ifade ettiğini, emrettiğini ne yapıyoruz, görüyoruz kıymetli kardeşlerim. Evet. Ve her cuma tabi hutbede okunan bir ayet-i kerime var. Dolayısıyla bu ayet-i kerimeyi tabi hepiniz ezberlemişsinizdir. Ne buyuruyor? Orada Allah-u Teala, estağfirullah, İnne Allah'a ye'muru bil adli vel ihsani ve ita idil kurba. İlâ ahiril âye. İnne Allah'a muhakkak Allah ye'muru bil adli, adaleti emrediyor. Vel ihsan, iyilik yapmayı emrediyor. Ve ita idil kurba ve yakın akrabaya da yardım etmeyi Allah emrediyor. Bak her cuma orada ne yapılıyor? Bu okunuyor. Adaleti, iyiliği ve akrabaya yardım etmeyi Allah-u Teala demek ki emrediyor. Evet kıymetli kardeşlerim. Ha akrabaya yardım etmek derken tabii ki yani gitmek gelmek, efendim onun dertlerinde derdi olduğu zaman yardımcı olmak, sevinçlerini paylaşmak. Çünkü dertler paylaştıkça azalır, sevinçler paylaştıkça çoğalır demişlerdir. İlla hep para akla gelmeyebilir. Tabii bir de şöyle de bir şey var. Akrabaya yardım etmek deyince herkes şöyle düşünüyor. İşte bana hiç yardım etmiyorlar. Akrabalarım bana hiç yardım etmiyor. Sen akraba değil misin? He? Bu söz sana efendim söylenmiyor mu? Peki sen ne diyor musun? Anlıyor musun? Bizde de böyle bir şey var. Komşu haklarından bahsediyorsun. Komşu hakkı çok önemli diyorsun. Efendim şöyle yapılırsa böyle edilirse hiç iyi değil diyorsun. O da diyor ki görüyor musun bak hocanın dediği doğru söylüyor. Benim komşularım da böyle. Sen peki? Sen de komşunun, komşususun. Hiç kimse kendine alınmıyor. Anlıyor musun? Yani İslam'ı bir emrini o niye yapmıyor, bu niye yapmıyor? Sen de yapsana. Kendini hiç bu işe katan yok. Ha ben bunu söylerken ben de neredeyim? Karşıdayım. Kendimi de katıyorum. Dolayısıyla demek ki ne yapacağız? Üzerimize alınacağız. Böyle olduğu zaman ne olur? O zaman birlik olur, beraberlik olur. O zaman milletin akraba mı? Aman aman akrep yaklaşma demezler o zaman. Anlıyor musun? Evet kıymetli kardeşlerim. Bu mesele önemli. Hoşuna gitse de gitmese de önemli. Bak ulema Kur'an-ı Kerim'i ne yapmış? Baştan sonra incelemiş, araştırmış, tasnif etmiş. 54 farz diyoruz bak. Farz ne demek? Nas ile sabit olan, ayetle sabit olan Allah'ın emirleri. Dolayısıyla 21. farz sıla-i rahim yapmak. Bak ayetler okuyoruz yani. Hadis-i şeriflerle de ne yapacağız? Destekleyeceğiz. Dolayısıyla bu mesele demek ki önemli kıymetli kardeşlerim. Mesela şimdi yardım derken tasaddukta bulunuyorsun. Normal ihtiyacı olan, muhtaç olan birine yardım ettin. Sevap kazanıyor musun? Tabii ki kazanıyorsun. Ama bir de ne yaptın? Muhtaç olan, ihtiyacı olan bir akrabana tasaddukta bulundun. Ne yapıyorsun? Tabiri caizse bundan bir sevapsa bundan ne yapıyorsun? İki sevap kazanıyorsun. Evet, çünkü birisi, kazancın birisi hem tasadduk ettin, ikincisi akraban olduğu için. Çünkü akrabaya yardımı Allah ne yapıyor? Emrediyor. İki emri ne yapmış oldun? Yerine getirmiş oldun. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bakın ne buyurdu? Es-sadakatü alel miskini sadakatün. Yoksula bir şey vermek nedir? Sadakadır. Ve ya'le zir rahmeti fintan. Akrabaya vermenin ise iki sevabı vardır. Sadakatün vesiletün. Birisi sadaka, diğeri de akrabayı gözetme sevabı. Şu sadaka ile alakalı emirler var mı? Var. Akrabaya yardımla alakalı emirler var mı? O da var. İşte az önce de okuduk. Yani hutbelerde okunduğunu ifade ettik kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla yani sıla-i rahim yapmak konusunda dünyevi, uhrevi çok faydaları var. Yani belki hani onlar bana şöyle davranıyor, onlar şöyle yapıyor, böyle ediyor. Ben de onlara karşı biraz mesafeliyim falan diyorsun ama aslında akrabaya gitmek, gelmek, görüşmek, konuşmak, irtibatı kesmemek nedir? Sana dünyevi, uhrevi faydalar sağlıyor. Uhrevi zaten faydaları var ama dünyada da faydası var. Hatta şöyle diyeyim, mükafatı dünyada verilmeye başlanan ibadetlerden biridir. Onu yaptığın zaman dünyada zaten onun mükafatını ne yapıyorsun? Görüyorsun. Ömrün uzaması. Malının bereketlenmesi ne? Sıla-i rahimdedir, vesiledir. Ve nitekim bakıyorsun Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Men serrahu eyyübseta lehu fi rizkihi. Kim rızkının genişletilmesini isterse, eli bollaşsın, imkanları genişlesin. Anlıyor musun? Ha, kazancı artsın yani. Daha ve en yünse ele lehu fi eferihi, ecelinin de uzatılmasını isterse, ne yapsın? Felyasil rahimehu, sıla-i rahim yapsın diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, sıla-i rahim demek ki ne var? Ömrü uzatır. Ya ömür değişmez hoca efendi, belirlenmiştir. Evet, belirlenmiştir. Ama Allah katında şöyle de bir kayıt koyulmuş olabilir. Yani çünkü mesela ne vardır? Dua belayı def eder. Sadaka belayı def eder. Az sadaka çok belayı def eder. Şimdi yazılmışsa gelecek, ne yaparsan yap. Öyle düşünme. Yani kaderi muallaka vardır, kaderi mübrem vardır. Yani askıda olan kaza. Ha şöyle düşün onu. Yani eğer sıla-i rahim yaparsa ömrü şu kadar, yapmazsa bu kadar. Sadaka verirse bu kadar, vermezse bu kadar. Sen şimdi hakkında ne yazıldığını biliyor musun? Bilmiyorsun. O zaman ne yapacaksın? Dua da edeceksin, sadaka da vereceksin. Efendim sıla-i rahim de yapacaksın. Yani senin belki kaderin o efendim kırılma noktası belki oraya bağlanmış olabilir. Allah katındakini biz bilmiyoruz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize beyanını biliyoruz. Az sadaka çok belayı def eder. Dua belaları def eder. Anlıyor musun? Ha burada da bak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Men serrahu eyyemuddallahu fi umurihi. Her kim Allah'ın ömrünü uzatmasını istiyorsa ve yüvesya aleyhi rizkahu, her kim rızkının bollaşmasını istiyor ise ve yedfa anhu meytetessu, ya kötü bir ölümün kendisinden uzak olmasını istiyorsa fel yasil rahimehu, sıla-i rahim yapsın. Bak görüyor musun? Sana dünyadayken mükafatı veriliyor. Ahiret başka. E şimdi bunların hepsi dünyada değil mi? Rızkının bollaşması, ömrün uzaması kim istemez? He? Yani sana şu anda deseler ki mesela ne kadar yaşayacaksın? Bir efendim 10 sene daha ömrün kaldı. Ama şu kadar para verirsen ömrünü uzatacağız. Ulan adam servet verir yani. Anlıyor musun? Garanti belgesinde bile bir eşya alıyorsun da şu kadar garantisi var. Biraz daha verirsen 5 yıla çıkarıyor garanti. Anlıyor musun yani? He, şimdi anlayalım diye söylüyorum. E şimdi efendim sıla-i rahim yapmak ömrü uzatıyor işte. Kötü ölümü ne yapıyor? Def ediyor. Uzaklaştırıyor. Çok önemli. Kötü ölüm. Ya neler oluyor, neler bitiyor dünyada, anlıyor musun? Değil mi? Yani işte Nepal'di galiba. He? Nasıl bir sel geliyor? Alnı götürdü yani. Suyun imkanı olmayacak yerler. Ya burada su var mıdır, yok mudur? Nasıl bir sel geliyor arkadaş? Öyle bir geliyor ki evleri, barkları, arabaları, her şeyleri alıyor götürüyor. Yani insanlar bak nasıl görüyorsun mesela orada çekmişler, balkonuna çıkmışlar. Nereden kurtulalım? Sen balkondan nereden kurtulalım? Evi almış götürüyor yani. Ha, dolayısıyla akıbetimiz nasıl olacak bilmiyoruz. E bunun için ne yapacağız? Dua edeceğiz. Caymaktan kaymaktan Rabbim bizleri muhafaza etsin. İstikamet üzere, iman üzere, İslam üzere güzel bir ölüm Rabbim cümlemize nasip eylesin. Duamızı da edeceğiz ama efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in beyanlarına da ne yapacağız? Kulak vereceğiz, itibar edeceğiz ve tatbik etmeye gayret edeceğiz kıymetli kardeşlerim. Evet, demek ki sıla-i rahim rızkı artırır, ömrü bereketlendirir, Rabbini razı eder. Yaptığının karşılığı dünyada ne yapılıyor? Verilmeye başlıyor. Bu dünyadan demek ki mükafatını görüyorsun. Evet, ve bakın ne buyuruluyor? Sahibini cennete taşıyacak bir buraktır aynı zamanda. Ama şimdi sıla-i rahim yapmanın bu kadar mükafatları var, ecirleri var. Peki sıla-i rahmi kesmenin, irtibatı koparmanın, gitmemek, gelmemek, görüşmemek, konuşmamak, set çekmek, duvar çekmek, bunlar da çok efendim bu konuda da tehditler var. Evet. Çünkü o zaman ne olur? Rahmetten bırakan bir yıkım haline geliyor bu sefer. Yaptığın zaman büyük mükafatlar var, efendim rahmetler var, merhametler var, ömrüne, malına bereketler var. Ama keştiğin zaman o efendim mükafatları unut, bir de ne yapıyor? Bakın, Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, Errahimü muallakatun bil arş, rahim arşa asılıdır. Tekulu, der ki, yani niyaz ediyor, dua ediyor, men vesaleni vesalehullah, kim beni sıla ederse Allah da onu sıla etsin. Ve men katani katahullah, kim benden koparsa Allah da ondan kopsun. Yani rahmetini kessin. Sıla-i rahim demek ne yapıyor? Dua ediyor. Ya. Evet kıymetli kardeşlerim. Sıla-i rahmin terk edilmesi, akraba ve yakınlarıyla olan ilginin, alakanın, iletişimin tamamen kesilmesi büyük günahtır. Ve bu konuda tehditler vardır. Çok ayetler var. Mesela bakın bir tanesini arz edeyim. Bakara suresi 27. ayet-i kerimede Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri kimden bahsediyor? Fasıkların ve kafirlerin vasıflarından bahsediyor Allah-u Teala. Şöyle buyuruyor estağfirullah. اَلَّذ۪ينَ يَنْقُلُّونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ. O fasıklar ki Allah-u Teala Hazretlerine söz verdikten sonra, kesin olarak söz verdikten sonra o sözü bozarlar. Mevla'ya verdikleri sözü bozarlar. Bir. Daha ne yaparlar bunlar? وَيَقْتَعُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ Allah-u Teala'nın birleştirilmesini emrettiği akrabalık bağlarını keserler ve yufsidûne fil ard ve yeryüzünde bozgunculuk yaparlar, ifsad ederler. Ülâike humul hâsirûn. İşte onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir Allah buyuruyor. Şimdi bu ayeti kerime çok enteresan. Evet kıymetli kardeşlerim. Yani hüsrana uğrayacak olan fasıkların ve kafirlerin vasıflarından bahsederken Mevla ne yaptı? Üç tane madde saydı. Onlar Allah'a verdiği sözü bozuyorlar. Ne büyük bir vebal. He? Nerede verdikleri söz? Elestü bezminde. Kalu bela. Dediler ya evet. Kalu dediler bela. Evet ya Rabbi. Sen bizim Rabbimizsin. Yani sana kulluk edeceğimize, senin emirlerini yerine getireceğimize, nehirlerinden kaçacağımıza söz veriyoruz. Bunu bozuyorlar. Şimdi bir, zaten sen, ha şunu da okuyayım da. İki, ne yapıyorlardı? وَيَقْتَعُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَيُّسَلَ. Ha, o zaman bunlar ne yapıyorlar? Allah-u Teala'nın birleştirilmesini emrettiği akrabalık bağlarını keserler diyor. E şimdi bak onlar, işte hüsrana uğrayanlar onlar. E şimdi bu fasıkların ve kafirlerin huyları bir Müslüman'da olmaması lazım değil mi? Demek ki bakın ne kadar tehlikeli işler yapıyormuşlar aslında bu fasıklar ve kafirler. O zaman sen de akrabalık bağını kestiğin zaman yani bu vasıflara haiz oluyorsun ki böyle bir Müslüman olur mu yani şimdi? Mevla bunlar açıkça beyan etmiş, anlatmış, ifade etmiş ama sen hala bu hal üzere ne yapacaksın? Bir inat uğruna, bir kin, bir nefret uğruna falanca bana şöyle yapmıştı da, şöyle etmişti de ve bunu ne yapacaksın? Devam ettireceksin. Allah'ın ayetleri var. Evet kıymetli kardeşler. Zaten verdikleri sözü bozarlar. Ahirette de biz Mevla Teala Hazretlerine söz verdik. Emirlerini tutacağımıza dair. Peki sıla-i rahim yapmak da Mevla'nın emirlerinden olduğuna göre. Onu yapmadığın zaman iki vasfı kazanmış oluyorsun. Kötü vasfı yani. Hem Allah'a verdiği sözü tutmamış oluyorsun. Hem de sıla-i rahmi kesmiş oluyorsun. Evet kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla bu demek ki hüsrana uğrayanlar bunlardır diyor Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri. Şimdi bakın bu ayet-i kerime biraz daha ağır bir tehdit içeriyor. Muhammed suresi 22. ve 23. ayeti kerimede Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bakın buyuruyor. فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ. Ey münafıklar diyor. Demek fırsatını bulup İş başına yönetime geçecek olsanız yeryüzünde fesat çıkaracaksınız. Daha ve taktau erhamekum ve akrabalık bağlarını keseceksiniz öyle mi? Bak burada da Mevla o kaydı koydu yani. Demek iş başına gelecek olsanız yani elinize bir fırsat geçse, imkanınız olsa yeryüzünde fesat çıkaracak ve akrabalık bağlarını keseceksiniz öyle mi? اُلَٰئِكَ الَّذ۪ينَ لَعْنَهُمُ اللّٰهِ. İşte onlar Allah'ın lanetlediği kimselerdir. فَيَصَمَّهُمْ وَاَعْمَا اَبْصَارَهُمْ. Ve kulaklarını sağır, gözlerinde kör ettiği kimselerdir onlar. Kulakları sağır ve gözleri kör olanlar kimler? Hani اُلَٰئِكَ كَلَنَامْ بَلُمَدَّلْ. Onlar hayvandan da aşağı, belki daha kötüdür. Şimdi bak onların vasıfları, yani efendim o kafirler, gözleri var ama görmüyorlar. Kulakları var ama duymuyorlar. Aslında duyuyorlar. Ezanı duymuyor mu? Duyuyor. Ezanı duyuyor ama rahatsız oluyor. Anladın mı? İşte duymamak bu demek yani. Yoksa görmüyor derken görmez mi? Ya gözünde dolar işareti var. Doları, euroyu, borsayı, menfaatini, çıkarını öyle baktı mı projektör gibi görüyor. Ama hakkı görmüyor, hakikati görmüyor. Allah'ın emirlerini görmüyor, duymuyor, duymazdan geliyor. Ya, demek ki nasıl bir tehlike arz oluyor. Sen kendini Müslümanım diye efendim avutuyorsun ama Müslümanın yapmayacağı bir hal ahval içerisine giriyorsun. Kafirlerin ve fasıkların vasıflarına haiz oluyorsun. Yani anlıyorum zannediyorsun, anlamıyorsun. Duyuyorsun ama hakikati duyamıyorsun. Çünkü ayette Mevla öyle buyurdu. Yani siz demek ki bir fırsat bulsanız, iş başına geçseniz fesat çıkaracaksınız yeryüzünde ve akrabalık bağlarını keseceksiniz. İşte Allah onlara lanet etti. Şimdi burada akrabalık bağlarını kesenleri de koyduğuna göre demek ki burada böyle bir emri kıranın lanete uğrama tehlikesi var. Rahmetten uzak kalıyor. Çünkü az önce de hadis-i şerifte ne buyurulmuştu? Rahim arşa asılı. Ne yapıyordu? Dua ediyor veya beddua ediyor. Men vesaleni vesalehullah ve men katani katahullah. Kim beni vasfederse Allah da onu vasfetsin. Kim keserse Allah da ondan rahmetini kessin. İşte burada lanete uğradığı da ayet-i kerimeyle beyan edilmiş oluyor kıymetli kardeşlerim. Demek ki bu mesele önemli. Ne yapacağız edeceğiz? Nefsin istemese de, canın istemese de. Yani bir problem varsa, yoksa niçin görüşmek istemezsin ki? Akrabaların, onlar senin, yakınların, teyzelerin, aynı kandan, dayıların, halaların, amcaların, kardeşlerin. Aynı kandan, aynı candansın yani. Problem nerede çıkıyor? İşte onlar evleniyor. Onun kocası, bunun hanımı, başka bir kan girince ne oluyor ondan sonra? Hasetler başlıyor. Nefretler başlıyor. Aşık atmaya çalışıyor. Sanki bir gizli bir yarış, bir şey. Bu sefer onu fitliyor. O öyle, bu böyle, bak onlar şöyle dedi. Seni ne yapıyor? Yani vesveseyle şeytan da işin içine giriyor ve bu sefer uzaklaştırıyor. Bunlar basit şeyler değil. Namaz da Allah'ın emri, oruç da Allah'ın emri, zekat da Allah'ın emri ama sıla-i rahim de Allah'ın emri. Bak sahabeye sordu, sahabe-i kiram sordu. Beni cennete götürecek bir amel söyle ya Resulallah. Allah'a kulluğu söyledi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şirk koşmamayı söyledi, namazı, zekatı, ardından da sıla-i rahim yapmayı söyledi. Yani cennete götürecek ameller içerisinde sıla-i rahim de sayıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki hoca efendi, tamam anladık, tamam böyle önemini anladık, idrak ettik, gidelim gelelim ama ben gidiyorum akrabalarım, arıyorum, soruyorum ama onlar gelmiyorlar. Ama onlar aramıyorlar, sormuyorlar. Kötülüklerini de gördüm biliyor musun? Ne yapayım ben şimdi? Biz şimdi ne yapalım? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bakacağız. لَكَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Andolsun Allah Resulü sizin için en güzel örnek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatında hepsi var. O dönemde de pek çok efendim sahabe-i kiram sormuşlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermiş. Ve bunlar bize kadar ne yapmış? İntikal etmiş. Ve ne yapacağız, ne yapmayacağız, bize doğrusunu öğretmişler. Yapabiliyorsak şunu yapacağız. Mesela sahabeden biri Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Dedi ya Resulallah, akrabalarımla görüşmek istiyorum. Aslında görüşmeye de çabalıyorum. Ama onlar aramıyorlar, sormuyorlar. Ben arıyorum, onlar aramıyor. Ben gidiyorum, onlar gelmiyor. İyilik ediyorum, onlar kötülük ediyorlar. Ben yumuşak davranıyorum, onlar kaba davranıyorlar. Bak, sahabe-i kiram da bayağı sabırlıymış yani. Anlıyor musun? Gidiyor, onlar gelmiyor. İyilik yapıyor, kötülük görüyor. Yumuşak davranıyor, onlar kaba davranıyor. Ha, biz olsak ne yaparız? Cehennemin dibine kadar yolun mu var dersin, bilmiyorum. Kesersin yani bir daha. Telefon, görüyor musun? Bak 50 kere aradım, açmadı, şimdi o arıyor. Ben de açmıyorum falan. Artık ne dersin bilmiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bakalım ne buyuracak ona. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o sahabesine buyurdu ki, sen böyle davranmaya devam ettiğin müddetçe Allah'ın yardımı seninledir. Bak görüyor musun? Resulullah'ın ağzından duymak da bu nasıl bir şey yani? Adam bu sefer 3 kere arıyorsa 30 kere arar. Niye? Öyle yaptığın sürece Allah'ın yardımı seninle. Düşünsene, Allah'ın yardımının seninle olduğunu bilmek. Senin sırtını kimse yere getiremez ya. İlla Resulullah'ın sana söylemesi bizzat. Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma, bak böyle demesine gerek var mı? İşte o sahabenin zımnında ne yaptı? Bütün ümmetine söyledi. İçinizde de böyle vardır. Sen iyilik yapıyorsun, onlar kötülük yapıyor olabilir. Arkandan kuyunu kazdığını hissediyor olabilirsin. Belki de arkandan konuşuyor, yüzüne gülüyorlar. Ne yapalım? Öyle de bir durum var. Bunlar senin arkandan konuşuyor ama yüzüne gülüyor. Kardeşim ben yüzüme gülene gülerim ya. Felence diyor ki arkandan konuşuyor. Ne yapalım? O çifte standart yapıyorsa kendi utansın. Sen Yani hitap muhataba göredir. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Anlıyor musun? Şşş, ne haber? Hayırdır? Sen de ona göre dersin yani. Hitap muhataba göre yani. Tebessüm et, sen de gülersin. Arkandan öyle diyor, yüzüne böyle diyorsa o kendi utansın. O ikiyüzlülüğünden kendi utansın. Sana gülene gülersin. Ama efendim, bak kötü davranırsa iyi davranmaya devam ettiği müddetçe onlar, efendim sen yumuşak, onlar kaba davranıyor ama sen iyi davranmaya, yumuşak davranmaya devam ettiğin müddetçe, yani sen böyle devam ettiğin sürece Allah'ın yardımı seninledir. Yani bu nedir? Herkesedir bu Resulullah'ın beyanı. Evet kıymetli kardeşlerim. Ha bunlar nedir? Bunlar yani uç misaller. Herkese öyle olacak değildir. Yani senin gitmenden hoşnut olan, memnun olan, senin gelmeni dört gözle bekleyen genelde akrabalar böyledir yani. Şimdi biraz tabii yani günümüzde biraz acayip bir zamana geldik. Eskiden misafir, çocukluğumu hatırlıyorum, misafir ne kadar severdik ya. Misafir gelir yalvarırdık, ne olur kalın ya, kalın. Kalsınlar. Sen gittiğin zaman kalmak istiyorsun. Gelen sende kalsın istiyorsun. Şimdi şimdi bir değişik bir zamana geldik yani. Sıla-i rahim kaybolmaya maalesef yüz tuttu. Efendim bayramlarda bile bir mesajla, bayram deyince akla sıla-i rahim gelmiyor, tatil geliyor. Adam gidiyor tatil yapıyor, ana babası orada. Niye gitmiyorsun? Ya bir mesaj attım ben, aradım onu. İyi de madem illa tatil yapacaksın, ya bir geçerken bir uğra, elini öp yani. Anlıyor musun? Biraz otur, çay kahvesini iç yani. Böyle de bir durum oldu. Sıla-i rahim unutulmaya yüz tuttu. Ve ne acıdır ki, büyükleri evde yük olarak görür olduk. Sözün meclisten dışarı. Ama böyle bir genel bir durum maalesef var. Büyükler bir yük gibi sanki yani. Bir de onu huzur evine gönderince de huzur duyuyorsun sanki. Öyle sanatçı geçinen taifeden de var. Annesi istemiş. Niye huzur evine gönderiyorsun? Evinde it besliyorsun, köpek besliyorsun, kedi besliyorsun. Ananı besleyemiyorsun. Huzur evine gönderiyormuş. Annem istedi. Sen kim bilir ne yaptın da? Nasıl konuştun da nasıl davrandın? Suyu getirirken, çayı getirirken. Anlıyor musun? Nasıl davranıyorsun? İkrah etmiş kadın senden. Yakas itmiş yani. Senden kurtulmanın derdinde. Ya buradan gideyim de ne hali varsa görsün. Senin suratını görmek istemiyor demek ki yani. Büyükler evin bereketidir. Bir evde büyük varsa orada bereket vardır. Büyükler aileyi toplayıcıdır yani. Eskiden öyle bir mevzu oldu mu, bir efendim sıkıntı oldu mu, büyükler ne yapardı? Efendim yol gösterirdi, onların sözü baş tacıydı ve huzur vardı, bereket vardı. Şimdi büyükler ne anlar ki o? İnternetten okumuş ya, bir iki tane bir şey okumuş, anlıyor musun? Çok biliyor. Demiş ki bu cehalet ne güzel, her şeyi biliyorsun. Böyle bir ukalalık var. Her şeyi bilmek, büyükler bir şey bilmiyor, itilme, kakılma ve yük olarak görmek maalesef bereketleri kaldırdı. Bak huzur kalmadı. Kimde huzur var? Herkese bir dokun bin ah işit. Böyle bir hale geldik yani. Evlilikler ayrılığa vesile oldu artık. Hani bir söz var, aldı kızı unuttu bizi filan diye. Bir evleniyor, tamam artık görürsen ne ala hak getire. Evet kıymetli kardeşlerim. Hatta aynı binada oturanlar bile, akrabalar bile, komşuları geçtik. Aynı binada oturan akrabalar bile artık pek görüşemez oldu. Herkesin işi çok canım. İşi çok da ne biliyor musun? Ya dizi seyredecek. Ya internette bir oturuyor, iki saat geçiyor. Neye bakıyorsun, ne yapıyorsun, ne okuyorsun? Ne dünyana faydası var, ne ahiretine faydası var. İnsanları nasıl meşgul ettiler ve yani meşgul ederek boş şeylerle tembelleştiriyorlar. Ve efendim aynı binada bile görüşüp konuşup konuşmayan, gidip gelmeyen bir duruma geldik maalesef. Nerede görüşüyor? Düğünlerde belki, cenazelerde, anlıyor musun? Cenazede son bir görevimizi yapalım, akrabalarla orada görüşüyor. Ayrılırken de güya espri yapıyor. Bir dahaki cenazede görüşürüz falan. Belki de görüşemezsin. O cenaze sen olabilirsin ya. Anlıyor musun? Bu böyle tercihe bırakılmış bir şey değil. Yani ben tabii tercih etmiyorum akrabalarım ama görüşmeyi tercih etmiyorum. Senin tercihine bırakılmış bir şey değil bu. Bu Allah'ın emri. Bu Allah'ın emri. Gidilecek, gelinecek. Evet. Şimdi ne yapalım öyleyse? Allah'ın emri kalktı mı? Bak ayetleri okuyoruz. Yani dünyana da zararı var. Bereket kalkıyor. Ömürler kısalıyor. Huzur kaçıyor. Ya. Evet. Artık öyle bir hale geldi. Bu sefer işte hani gidilip gelinmeye bu sefer gelecek nesiller birbirini tanımaz hale geldiler. Yani bir takım sosyal veya ekonomik bir takım problemler, sıkıntılar olabilir. Olsun, ne olursa olsun bu vecibe ihmal edilmemesi lazım kıymetli kardeşlerim. Çünkü Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin korumamızı emrettiği bağların en güçlüsü akrabalık bağlar. Evet, ve ulul erham, rahim sahipleri, akrabalar, bazıhum evlâ bi bazın fî kitâbillâh. Evet, yani Allah'ın kitabına göre birbirine daha yakındırlar. Yani burada tabii yani birbirine mirasçı olan akrabalar, rahim sahipleri en yakın onlar. Şimdi tabii birbirine mirasçı olan kardeşler mesela diyelim. Şimdi bunlar tabii akrabalık bağlarını muhafaza etmesi lazım. Ama ne oluyor? Miras meselesine gelince bu bağlar gevşemeye başlıyor. Bu bağlar çözülmeye başlıyor. Ya bu bağlar kopuyor yani. Anlıyor musun? Kardeş kardeşe düşman oluyor ya. Kimse ne hak tanıyor, ne hukuk tanıyor, ne din tanıyor, ne şeriat tanıyor. İş paraya gelince, Kur'an-ı Kerim'de Mevla emirleri beyan etmiş. Mesela namaz kılın. Rekatlar kaç rekat kılınacak? Resulullah'a bakacaksın sallallahu aleyhi ve sellem. O söyleyecek. Ama miras meselesinde Allah-u Teala tek tek beyan ediyor kime ne verileceğini. Çünkü bu konuda hadis-i şerif var. Ben hadis kabul etmiyorum diyebilir adam. Anlıyor musun? İş paraya gelince o hadis zayıf. Kim rivayet etmiş? Falan efendim ravilerden birisinde şöyle bir tenkitler var falan. Ama Mevla ayetle miras konusunu ne yapıyor? Ayetle beyan ediyor. Para işi bak kardeşi kardeşe ne yapıyor? Düşman ediyor. Dünya menfaati için, 3 kuruş menfaati için, 1 karış arazi için, şu kadar bilmem ne efendim miras için bütün kardeşlerini, sülalesini silebilecek bir hale gelebiliyor insan. Anlıyor musun? Sadece bu efendim herkes için geçerli ha. Çok takva görürsün. Oo, çok takva görürsün. Ama iş mirasa geldi mi? Ya çok takva ama para konusunda mahkemelerden gelmiyor geri mesela. Evet kıymetli kardeşlerim. Onun için bu emri unutmayalım. Sıla-i Rahim. Akraba ile gidip gelmek meselesini. Dünya hırsı. Bir takım menfaatler, mal, mülk meselesi, şeytan ve nefis aramıza girmemeli. Evet, aramıza girmemeli. Bu ilahi bağlar, Mevla'nın bu emri, mal kavgasının ve dünya çıkarlarına kurban edilmemeli kıymetli kardeşlerim. Şimdi tabii akrabalar arasında belki çekememezlik olabilir. Haset olabilir. İnsanda, yani bütün huylar nelerse, her insanda bu vardır. Ama kimisi ne yapmıştır? Nefsini terbiye etmiştir. Efendim kâmi sıfatlar daha belirgindir. Ama kimileri de haset, efendim çekememezlik, akrabalar arası olabilir. Olabilir. Senin evini kıskanır, başarını kıskanır, senin rahatlığını kıskanır, gezmeni, tozmanı, imkanlarını kıskanabilir. Ama ne yapmamak lazım? Kin ve nefret bizi kuşatmaması lazım. Olabilir. İmrenirsin, şey yaparsın. Allah sana da versin, dua edersin efendim ama yani bu gibi şeyler çünkü haset, çekememezlik bir takım şeyler yani bunlar çok aslında çok tehlikeli sabıkalı huylar aslında. Eğer işin önüne geçmezsen bak ne buyuruldu gökte ilk suç hasetten işlendi. İblis Adem Aleyhisselam haset etti huzurdan kovuldu. Yeryüzünde ilk suç yine hasetten işlendi. Kabil, Habil'i kıskandı ve bak nereye gitti iş yani. Ya kardeşini öldürdü yani. Dolayısıyla böyle şeyler de belki hani içinde bir takım şeyleri yaşayabilirsin. Ama ne olmamalı bu? Kin ve nefret bizi kuşatmamalı. Düşmanlığa dönüşmemeli. Çünkü akraban, kardeşin, dayın, amcan, halan, teyzen neyse. Dolayısıyla burada ne yapmak lazım? Güzel sözlerle efendim karşılık vermek lazım, konuşmak lazım. Çünkü Rabbimiz Celle Celaluhu ne buyurdu Estağfirullah? Kavlün marufun ve mağfiretün. Güzel bir söz ve bağışlama hayrun, daha hayırlıdır. Neden? Min sadakati yetba'uha eza buyuruyor. Yani eza ile başa kakarak yapılan sadakadan hayırlıdır. Yani senin ona yardım etmen az iş değil. He? Sen ne yapıyorsun yani? Fedakarlık yapıyorsun. Efendim ona maddi olarak yardım ediyorsun. Bu çok kıymetli bir şey. Ama şimdi yardım ettin ama başına kakıyorsun yani. Ben de size şöyle yardım etmiştim de, şöyle yapmıştım da, ben olmasam da, bilmem ne de. Yani hiç yapmasan daha iyi ya. Anlıyor musun? Şimdi Mevla diyor ki bundansa güzel bir söz daha iyi. O zaman ben hiçbir şey yapmayayım, güzel söz söyleyeyim. Mübarek sen hem yardımını yap hem güzel söz söyle. Hani şunu diyoruz yani. Böyle yapmaktansa güzel söz daha iyi. Onun için güzel söz, yani bu genel bir kaide. Güzel bir söz ve bağışlama. E şimdi bu genel olarak hiç tanımadığın yedi yabancıya böyle yapman lazım da. Nesep olarak yakın olan akrabana böyle yapmak uygun değil mi yani? Herkesle iyi geçiniyorsun. He? Ama kendi yakınlarına bağırıyorsun, çağırıyorsun. Böyle şimdi magandalar da var. Hanımına böyle kaba, saba, dışarıdaki kadınlara çok yumuşak. Buyurun hanımefendi, ne diyorsun? Şuradan gidin, buradan efendim devam edin. Hani yol tarif ediyorsun falan. Çok kibar, çok yumuşak. Ama evde öyle değil. Oldu mu şimdi ya? He? Sen önce hayat arkadaşına iyi davran. Sen önce çocuklarına, yakınlarına, annene, babana, efendim nesep olarak yakınlarına iyi davranacaksın. Bak ne okuduk? Hutbede okunan ayeti söyledik. İnna Allah ye'muru bil adli vel ihsani ve ita'idil kurba. Allah adaleti, iyilik yapmayı ve akrabaya yardımı emrediyor. Ye'muru emrediyor. Muhakkak Allah emrediyor. Allah'ın emri bu yani. Sana basit gelebilir. Namazını kaçırmıyorsun ama he? Etrafından herkesi kaçırıyorsun. Kötü davranıyorsun, bağırıyorsun, çağırıyorsun. Hani sözün meclisten dışarı. Ha bu demek ki uygun bir davranış değil kıymetli kardeşlerim. Evet, hulasa-i kelam. 21. farz neymiş? Sıla-i rahim yapmak. Akrabalarla iletişimi, ilişkiyi, görüşüp konuşmayı kesmemek. Evet. Akrabaları ziyaret etmek, hal hatır sormak, sevinçlerini ve üzüntülerini veya dertlerini paylaşmak, gelmeseler bile gitmeye gayret etmek, aramasalar bile onları aramak ve güzel söz söylemek demek ki imani bir mesuliyettir kıymetli kardeşlerim. Men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhir. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa felyasil rahimehu, sıla-i rahimde bulunsun, sıla-i rahim yapsın. Bak ifadeyi görüyor musun? Buhari'de ve Müslim'de geçen bir hadis-i şerif. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsan akrabalarına gidip geleceksin. Başka çaresi yok. Bakın çok çarpıcı bir misal verelim. Bu akrabalıkla alakalı ve akrabalara yardım etmek veya kızdın yardımı kesiyorsun, görüşmeyi kesiyorsun falan. Şimdi böyle kimseler varsa aramızda bakın şöyle bir hadise, ashab döneminde yaşanmış ve hakkında ayet nazil olan bir olayı sizlerle paylaşayım. Malumunuz biliyorsunuz ifk hadisesi, Hazreti Ayşe annemize efendim iftira edildi ve bu olaylar bayağı bir işte münafıklar tarafından köpürtüldü bu iftira olayı. Müslümanlardan da bazı kimseler münafıkların bu iftirasına maalesef alet oldular, onlar da dillendirdiler bu meseleyi. Daha sonradan tabii bu konuda ayet-i kerimeler geldi. Ayşe annemizi bundan beri kıldı, tertemiz olduğu ortaya çıktı. Ve bunun üzerine bu iftirayı atanlar iftira cezasıyla, had cezasıyla cezalandırıldılar. Bu cezalandırılanlardan biri de Müslümanlardan da var. Hatta Bedir Harbi'ne de katılmış. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh akrabalarından Mistah diye sahabeden birisi radıyallahu anh. Şimdi düşün hem kendi akrabası Ebubekir radıyallahu anh. Ebubekir radıyallahu anh Mistah'a ve ailesine yardım ediyor. Yani çok sağlam bir yardım yapıyor. Çünkü fakir bir aile, muhtaç bir aile. Dolayısıyla onlara destek oluyor, onlara yardım ediyor. Fakat şimdi bu Misdah ne yaptı? Bu münafıkların efendim, bu iftirasına bu da katıldı. O da diline doladı ve ayetle bu işin olmadığı ortaya çıktı ve iftiracılar, müfteriler cezalandırıldı. Bu cezalandırılanlardan biri de kim? Misdah. Tabii düşünün şimdi, Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın kızı, kızına iftira ediliyor ve kızı da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı, müminlerin annesi. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın durumunu düşünün. Kızına iftira ediliyor. Akrabası tarafından, hem de ona her ay yardım ediyor. Her ay, her hafta, neyse. Anlıyor musun? Ha, şimdi bu olaydan sonra ne yaptı? Yemin etti. Vallahi bir daha yardım etmeyeceğim dedi. Ve yardım etmedi. Yardımı kesti. Ya kim olsa böyle yapardık değil mi şimdi mesela? Siz olsanız sadece yardımı kesmekle kalmaz. Kim bilir neler yaparsın yani. Sen adama yardım ediyorsun. Ha, şöyle düşünmeyin yani. Ha, bana yardım etti diye ben hakkı söylemeyeyim mi? Kardeş, haktan bahsetmiyoruz. İftira atılmış peygamber hanımına. Anlıyor musun? Mesela sahabe-i kirama sormuştu. Hazreti Osman radıyallahu anh zannediyorum. Tek tek sordu. Mesela ne diyor sahabe-i kiram? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem, sen bu konuda ne diyorsun diye sorunca, dedi ya Resulallah, siz bir kere namazdaydınız. Namazdayken dedi, efendim, nalinlerinizi çıkardınız ve namaza devam ettiniz. Sonra sorduk ya Resulallah, bunun sebebi nedir? Buyurdunuz ki Cebrail aleyhisselam geldi, ayağıma bir necaset bulaştığını söyledi, onun için çıkardım namaz ifsad olmasın diye. Sizin nalinizdeki necaseti bile haber veren Allah, namusunuzdaki kiri söylemez mi ya Resulallah? Asla böyle bir şey olmamıştır diyor. Sahabe, görüyor musun? Bir mümine düşen böyle bir olay olduğu zaman yapmaz. Yapmamıştır. Bu işin içinde bir iş var demek lazım. Ama bizde böyle bir enteresan bir durum var. Bir hoca hakkında ya böyle yapmış, bir haber çıkıyor. Ulan görüyor musun, ben zaten tahmin ediyordum falan. Neyi tahmin ediyordun? Senin kalbin bozuk kardeşim ya. Bak, ayetler gelmiş, olaylar olmuş. Ha, şunu diyorum. Hal böyleyken iftira edilmiş ve had cezası da görmüş. Ve bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh yemin etti. Vallahi affedersiniz, bir daha dedi yardım etmeyeceğim dedi. Tabii yardımı kesince hakikaten Misdah ve ailesi çok perişan oldular. Zaten fakir bir aile, imkanları yok. Yardım da kesilince perişan oldular. Ve bakın, Nur suresi 22. ayet nazil oluyor. Mevla ne buyurdu? Estağfirullah. Ve la ye'teli ulul fadli minkum ves-sa'ah. İçinizden lütuf ve servet sahibi olanlar yemin etmesin. Eyyutu ulul kurba vel mesakin vel muhacirin fi sabilillah. Niye yemin etmesinler? Yakınlarına yardım etmemek için yemin etmesin. Veya düşkünlere, veya Allah yolunda hicret edenlere artık yardım etmeyeceğim diye yemin etmesinler diyor Allah-u Teala. وَلْيَعْفُوا وَلْيَسْفَحُوا. Affetsinler. Affetsinler, bağışlasınlar, geçsinler. اَلَا تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ. Allah'ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz? Bak Mevla'ya bak. Adeta sırtını okşuyor böyle. Böyle yapanların. Allah'ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz? Vallahu gafurur rahim. Allah bağışlayandır, merhametli olandır. Bu ayet geldi. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh çok etkilendi. Ne buyurdu? Allah'ın beni bağışlamasını seviyorum dedi. Ve tekrar ne yaptı? Yardım etmeye başladı. Sahabeyi görüyor musun ya? Bize ayet okusalar, bize ayet mi okuyorsun? Adam bana neler yaptı bilmiyor musun? Allah'tan kork deseler, sen kork. Bizde bir acayip bir durumlar var yani. Hazreti Ömer gibi bir zata Allah'tan kork diyor. Hemen böyle yanağın toprağa efendim dayıyor. Allah'tan korktuğunu beyan ediyor yani. Onları ayet durduruyor. Onları hadis durduruyor. Bize ayet okuyunca hopluyoruz yani. Bir de ayet mi okuyorsun? Ne okuyalım? Martaval mı okuyalım? Ayet okuyacağız tabii. Böyle bir durumda bile Hazreti Ebubekir radıyallahu anh yeminini bozdu, yemininin kefaretini verdi ve yardım etmeye devam etti. İşte akrabalık ilişkileriyle alakalı çarpıcı bir misali de sizlerle paylaşmış olduk. Evet, vaktimiz doldu. Aslında tabii bununla alakalı konuşacak çok şey var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin akrabalık ilişkileriyle alakalı ve vefasıyla alakalı pek çok misaller var. Efendim tarih kitaplarında, siyer kitaplarında. Bunları da inşallah tabii araştıralım, okuyalım, bakalım. Ve bu konudaki eksiklerimizi telafi etmeye çalışalım. Evet kıymetli kardeşlerim, bugünkü dersimiz neydi? 54 farzın 21.si sıla-i rahim yapmak. Akrabalarla görüşmek, konuşmak, iletişimi kesmemek, diyalogu kesmemek, gerektiğinde efendim iyilik yapmak. Ha, gitmek gelmek derken tabii şeriat'e de dikkat etmek. Harama helale riayet etmek, eziyet etmemek, zulmetmemek, görüştün konuştun dilinden de efendim tırdırdırdır, vır vır vır incitip kalbini kırıp efendim fitne tohumu saçmamak. Bunlar hepsi sıla-i rahim yapmaya da giriyor kıymetli kardeşlerim. Evet, inşallah tabii konularımıza devam edeceğiz. Önümüzdeki haftada nasip olursa 54 farzın 22.sini işlemeye gayret ederiz. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri anlatılanlarla amel etmeyi bizlere kolaylaştırsın. İstikamet üzere bu yolda caymaktan kaymaktan bizleri muhafaza buyurup son nefesimize de imanla güzel bir ölümle ruh teslimi Rabbim Celle Celaluhu cümlemize nasip eylesin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ali ve sahbihi ve selleme teslimen kethira velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha. Allahümme salli.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Dua kabul saatini 45 dakika yetiyor bize. Kehf suresi ile Hizbülbahar'ı okuruz. Zaten dua kabul şeyi kubbeyle gurubi şems. Güneş batmasına çok yakın diyor hadis-i şeriflerde. Yani güneş batmasına çok yakın olduğu için 45 dakika rahatlıkla zaten kurtarıyor o vakti. Kabul içinde yani oluyor.
1: Dua kabul saati bugün canlı olarak Lale Gül TV, Lale Gül FM ve Cübbeli Ahmet Hoca Efendi YouTube kanalında sizlerle.

0: bin İyaz'ın dönüşü. Fudayl bin İyaz rahmetullahi teala aleyh gençlik yıllarında Ebi Verd ile Serahs arasındaki bölgede yol kesen bir topluluğun başında bulunuyordu. Bir kadına ilgi duyuyordu. Bir gece onu görmek için bir duvara tırmandı. Duvarın üzerindeyken yakındaki bir evden Kur'an okuyan birinin sesi duyuldu. İman edenlerin Allah'ı anma ve ondan inen hakikat karşısında kalplerinin ürperme zamanı gelmedi mi? Fudayl bu ayeti işitince, "Evet Rabbim, zamanı geldi," dedi ve duvardan indi. Geceyi geçirmek için harabe bir yere sığındı. Orada yolculuk eden bazı kimseler bulunuyordu. İçlerinden biri, "Yola devam edelim," dedi. Bir başkası ise, "Sabaha kadar bekleyelim. Çünkü Fudayl bu bölgede yol kesiyor," karşılığını verdi. Fudayl rahmetullahi teala aleyh onların konuşmalarını işitti. İnsanların kendisinden korkarak yollarına devam edemediklerini anladı. O gece yaptıklarından vazgeçmeye karar verdi ve Allah Teala'ya tövbe etti. Daha sonra ilim ve ibadetle meşgul oldu. Küfe'ye giderek hadis öğrendi, ardından Mekke'ye yerleşti ve ömrünün sonuna kadar orada yaşadı.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
3: Selamun aleyküm, Rabbimin yarattığı güzel insanlar. Sizler de biliyorsunuz ki biz canlılar için su çok önemli. Özellikle Gazze'deki Müslüman kardeşlerimiz için su çok önemli. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak su tankeriyle su doldurup orada su ihtiyacı olanlara su veriyoruz. Nasıl mı veriyoruz? Sizlerin sayesinde, sizlerin eşliğinizde, sizlerin yardımlarında o suyu onlara ulaştırıyoruz. Eğer bu konuda yardımcı olmak istiyorsanız şurada görmüş olduğunuz numaralardan Ecir Vakti Derneği'ni ararsanız bizler de inşallah sizlerin sayesinde o suyu onlara ulaştıracağız inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Selametle, selamünaleyküm.
4: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajla sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
5: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül Dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül Dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül Dergisi takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
6: Dergiye sahip çıkın, Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için
1: Bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
5: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600

0: TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
1: Bir kazan kaynıyor ama bu kazan sadece yemek pişirmiyor. Bir nesil yetiştiriyor. Kerem Derneği Aşevinde hazırlanan sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil, hizmet olarak görüyoruz. İlme yapılan bir hizmet. Çünkü istiyoruz ki hafızlarımız severek yesin, güç bulsun ve Kur'an'a daha sıkı sarılsın. Bir kişinin yemek bedeli sadece 90 TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216-606-38-38-543-125-12-12. WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
2: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
3: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
2: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
4: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
5: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aşevlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki vardiyaya ek olarak, üçüncü vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır, yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. Üçüncü vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
6: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tafattar. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarından korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
7: Tebliğ araçlarına yapılan infaklar insana yatırımdır. Direkt insanın kendine yatırımdır. Oradan dinleyecek, namaza başlayacak, kadın kapanacak veya zinayı bırakacak adam, içkiden tövbe edecek. Bunun yüzlerce, binlerce, on binlerce örneği var hayatımızda bizim.
8: Gerçekten Lale Gül asla ehli sünnet çizgisinden taviz vermeden fevkalade güzel programlar yapıyor.
9: Tebliğ davet yapanlar neler kazandıysa, he? Öyle şimdi tebliğ davet yaptığı zaman Allah yüzüne ağırsın diyor. Bir kimsenin senin vesilenle hidayete ermesi bütün dünya ve içindekilerinden daha hayırlıdır diyor.
2: İnsanların hidayetine vesile olan kıymetli sohbetlerin bir kişiye daha ulaşması için siz de Lale Gül Vakfı'na destek olun. 0212 923 02 12 lalegülvakfı.org.tr.
0: Merakla beklenen kitap çıktı.
7: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
0: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
7: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar Asevi yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. Asevi yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
4: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi org.tr
10: Reklamlar sona erdi.
7: Doğal kabul saatini 45 dakika yetiyor bize. Kehf suresi ile İzmülbahar'ı okuruz. Zaten dua kabul şeyi kubbeyle gurubi şems. Güneş batmasına çok yakın diyor hadis-i şeriflerde. Yani güneş batmasına çok yakın olduğu için 45 dakika rahatlıkla zaten kurtarıyor o vakti. Kabul içinde yani oluyor.
1: Dua kabul saati bugün canlı olarak Lale Gül TV, Lale Gül FM ve Cübbeli Ahmet Hoca Efendi YouTube kanalında sizlerle.

0: genel izleyici kitlesi içindir.
1: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehli Sünnet İtikadı başlıyor.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Vakitlerimizin darlığından kısa kısa dersler yapmak zorunda kalıyoruz. Her akşam toplantılar, şura'nın meseleleri, hoca efendilerin meseleleri, cemaatin meseleleri, her akşam toplantılar var. Onun için bunlar da uzun saatler alıyor. Çok heyetler geliyor. Bunlarla görüşülmek icap ediyor. Müşkilat var. Bu bakımdan mektubattan da yeni mektuba başlayacaktık. Ancak o mektup 68. mektup Hazreti Mehdi hakkında bayağı çok önemli bilgiler veriyor. O konuya şimdi girersek biraz izahat ister ve biraz da tahkikat ister. Onun için bu mektup arada bir namazla ilgili, yani tam itikat meselesi sayılmasa da amelle ilgili bir mektup var, çok güzel. 69. mektup. Ona başlayacağım. İşte bir iki derste inşallah onu bitiririm. Ondan sonra Hazreti Mehdi ile ilgili bayağı bir alametler meselesi var. Onları daha rahat 68. mektupta ilgileneceğim. İnşallah sizlere beyan edeceğim. El mektubu tâsi'u ve sittûn 69. mektubu ile Muhammed'in Muhammed Murad el-Bedekşi'yi, Muhammed Murad Bedekşi, Bedekşan diye bir yer var işte oralarda şimdi, bilmiyorum Pakistan'da mı kaldı, Hindistan'da mı kaldı o bölgeler. Fî beyan te'adîli erkân-ı salâti, namazın rükünlerinin te'adîli, yani doğru düzgün yapılması. Rükünler işte biliyorsun, rükû, secde, kavme, celse vesaire. Ve tumenîneti, işte rükûdan kalktığında rahat durmak, iki secde arasında böyle hareketsiz oturabilmek, sakinlik yani. Davet tesviyeti, sufufi, safları düzgün yapma. Davet lüzumü tasahühün niyeti, niyeti düzgün yapmanın lazım olması. Andez zehabi giderken ila muharebetil küffari. Kafirlerle harbe giderken işte o zamanlar cihatlar devam ediyor. Şimdi de cihat devam ediyor da bazı müritleri İmam Rabbani Hazretleri'nin harbe gidiyorlar kafirlerle. İşte orada niyet çok önemli diyor hani. Gösteriş karışır falan. Daha vel emri, emretme hakkında bir salat-ı teheccüdü, teheccüd namazını emredecek. Yani tabii şeriatta farz değil, vacip değil ama tarikatta çok önemli. Sünnette de çok önemli. Sünnet-i müekkede, kuvvet-i sünnet olduğu için. Teheccüd namazını emri hakkında, daha vel ihtiyatı, ihtiyatlı davranma hususunda nerede fil lukmeti, lokma yenecek yemek. Lokma hususunda ihtiyatlı olmak lazım. Yani helal haramı seçmek lazım yani. Helal haram ver Allah'ım, senin kulun yer Allah'ım dememek lazım yani. Onları anlatacak bu mektup. Ama o şeylerin beyanı hakkında ki yetealleku, tealluk ediyor yani ilgileniyor. Neyle? Bihi o şeyler. Bu geçen mezkur, bihi mezkur, geride zikredilen konu başlıklarıyla ilgili olan meseleler hakkında. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismi şerifiyle mektubuna başlıyor. Elhamdü bütün hamdler lillahi, ancak Allah'a mahsustur. Çünkü bütün iyilikler ondandır. Ve selamın, Allah'ın selamı ala ibadî, onun kulları üzerine olsun. Ama herkese selam verilmez. Onun için Ali Adir Efendi babamıza öyle sordular. Namaz kılmayana selam verilir mi? Verilir de demedi, verilmez de demedi. Öyle bir cevap verdi ki sen anla. Selam Allah'ın rahmetidir evladım. Kolay kolay herkese verilmez. Sen anla. Ala ibadî, kullar üzerine olsun. Ellezîn, işte hangi kulları? Kullar istafa. Seçti Allah. Kimi hum, onları mahsustur orada. İstafa'nın fail altında hüve Allah seçti. Kimi hum, onları mahsustur. Çünkü mevsule gitmesi lazım. Tabi bu ayetten iktibastır. Ayet-i Celle olduğu için. Kafana göre ibarede hım hım koyamazsın oraya. Ama murat odur. Vasalet ulaştı ya sahifetü, sayfa yani mektup sayfası yani. Öyle sahibi eşşerifetü, şerefli diyor yani bu zata değer veriyor yani gönderdiği mektubunun sayfasına şerefli diyor. Kıymetli yani demek istiyor. Elleti o sayfa ki ersaltumu, gönderdiniz ha onu. Velemma, ne zaman ki kehanet oldu o sayfa mütezammineten, zımrında barındırıyor, içinde bulunduruyor neyi? Lisebatil ashabi, arkadaşların, burada ashab arkadaşlar yani sahabe-i kiram manasına da gelir ama burada onu demek istemiyor. Arkadaşların sebatını
daha ve istikametin istikametlerini, yani şeriat ve tarikat caddesi üzerinde düz gidiyorlar, sabit olmuşlar, kayma cayma yapmıyorlar ve istikamet zaten şeriat üzere, sırat-ı müstakim, Allah'ın dost doğru yolu, Kur'an, sünnet, ehl-i sünnet üzere doğru yürümek, yani yana bele sapmamak, istikamet o demek ya. İşte onların sebat ve istikamet haberlerini ihtiva etmesi hasebiyle kelam mektupta bu bilgi olduğu için evraset getirdi bize, kazandırdı, iras etti, yani miras gibi bize kazandırdı. Ferahen, büyük bir sevinç. Öyle sevinç ki vafiran, çok bol ve büyük bir sevinç kazandırdı. Zade artırsın. Kimi küm sizi? Kim? Allah Subhanehu, Allah Subhanehu. Ne bakımdan? Sebaten, sebat bakımından, daha ve istikameten, istikamet bakımından. İstikamet, Allah'ın yolunda inhiraf etmeden düzgün gitmek bakımından. Sebat, sebat zaten Türkçeleşmiş ama yani yerinde durabilmek. Çünkü görüyorsunuz işte hacılar, hocalar, memleketin durumlarını, kayanlar, çayanlar, işte efendim ne büyük yanlışlara imza atanlar falan sebat edemiyor. Sebat edemiyor yani. Benlik giriyor, nefsani ihtiras giriyor, hırs giriyor, köşe kapmaca giriyor. İşte yok ben şeyhim, öbürü halifeyim, öbürü ben başvekilim, öbürü. Yani işte mesele nedir? Köşe kapmaca oynanıyor. Köşe kapmacalar oynanıyor. Dolayısıyla bunun için kimisi şeriatı satıyor, kimisi dinini satıyor, kimisi ehl-i sünneti satıyor. Kimisi din arası diyalogcu FETÖ'cülerle birleşiyor. Kimisi para kimdeyse ona yamuluyor. Kimisi tabela kimdeyse ona yanda kalıyor falan. Bile bile hakkı gizliyorlar, şahitlikleri gizliyorlar, kebair günahlar işliyorlar falan. Bunları yaşıyoruz. Hepinizin gözünün önünde yaşadığımız işler. En kıymetli cemaatler, en önemli meşhur marka değerindeki hocalar dün söylediğini bugün tekzip ediyor. Kendi Efendi Hazretleri'ne yaptığı bir şahitliği bugün efendim yok öyle bir şey diyor, biliyor. Yani bunlar nereden oluyor? İşte bunlar hep sebatsızlıktan oluyor. Onun için Allah diyor sizlere hak yolda istikamet ve sebat versin diyor. Bundan büyük bir dua olamaz, biz de amin diyoruz. Versin demiyor. Sebatınızı, istikametinizi artırsın diyor. Çünkü onlar zaten doğru yolda oldukları için Muhammed Murat Hazretleri'ne Allah sizinkini ziyade etsin diyor. Venderace, münderic oldu yani, içinde bulundu fiyâ, o sayfanın içerisinde şöyle bir mevzu vardı. Yazıyorsunuz ki yani, enel emrallezi, şüphesiz o iş ki künnâ biz olmuştuk me'murine, emrolunmuş bihi, onun muhafazasıyla emrolunduğumuz iş var ya, yani tarikat işleri anlaşılıyor. Nüdâvimi, biz devam ediyoruz ne aleyh o işe, yani vazifelerimizi, tarikat derslerimizi, zikirlerimizi ifaya devam ediyoruz. Mâcem'in, işte hat-ı şerif, hat-ı hat çekenler de vardı. Mâcem'in bir toplulukla beraber, kimden? Mine sahabe arkadaşlardan. Ellezine öyle arkadaşlar, dehalû girdiler fit tarikati. Tarikata girmiş olan arkadaşlarımıza, ihvanlarla beraber, onlardan bir toplulukla beraber sizin tarafınızdan demek istiyor herhalde. Ders aldık, zikir ders aldık. Allah'la biatleştik, sizinle sözleştik. İşte o bakımdan ondan memur olduk çünkü. Söz verdin, ahit yaptın. Nezir adak yerine geçer. Her gün şu kadar zikir yapacağım, şu kadar şey yapacağım. Bir mürşid-i kamile ve onun vekilinde sözleştin. Tarikat biatı da aynı. Bağlayıcıdır. Niye bağlayıcıdır? Tarikata girmeden, böyle bir sözün altına girmeden farz değil, vacip değil diyorsun ama girdikten sonra da sana bir ders kağıdı veriyorlar. Orada yazılan vazifeleri sen kabul ettin mi, etmedin mi? Ne kaşındın o zaman? Neyin yükün altına niye girdin de sonra yükü bıraktın? Önce söz verdin sonra bıraktın. Bu çok büyük günah olur. Ve kâne ahdullâhi mes'ûlâ diyor Kur'an. Allah'a verilen sözlerden insan sahibi mesul olacak. Bu kolay bir şey mi? Ben efendim günde 5000 kere Allah diyeceğim veya la ilahe illallah diyeceğim. İşte şu kadar rabıta yapacağım, murakabe yapacağım. Söz verdim buna şimdi. Onun için söz vermeden evvel çok düşünmek lazım. Söz verdikten sonra bu ne olur? Bağlayıcı olur. Ne gibi?
İki rekat farz namaz gibidir derdi Alaaddin Efendi babamız. Yani ne bakımdan? Nezir ve adak bakımından. Şimdi bir insanın durup dururken Recep ayının son günü diye diyelim yarın kurban kesmesi farz değil, vacip değil. Ama gitse dese ki Recep ayının son günü Allah için kurban keseceğim. Yani Allah için kurban keseceğim. Yani sadaka niyetiyle hani şimdi kurban bayramında değiliz. O ibadet günü olan bir ibadet hani. Kurbanın vacip olduğu günler belli. Nisaba malik olanlara tabii herkese değil. E şimdi sen bunu ne yaptın? Şimdi Recep'in son günü diye gün koydun, şey koydun. Ona işte Atira de deniyor Recep kurbanı diye bir şey de evvelce var tabii de. Sonra vacibiyet neshedilmiş. Bizim Recep Siyasi'nin sonunda öyle bir mevzu da var yani yazmıştım o zaman. Dolayısıyla şimdi sana farz değil, vacip değilken sen Recep'in son günü Allah için kesmek işte üzerime hak olsun veyahut da Allah için keseceğim. İşte adak oldu. Adak olunca ne oldu? Vacip oldu. Ha kurban bayramındaki nisaba malik olan zenginler için yani vacip olan kurban. Ha da şimdi bu kurban. Halbuki bu vacip değildi. Onun için sen bir şeye söz verdiğin zaman onu kendine vacip ediyorsun yani. Yani bu itibarla biz diyor bununla memur olduğumuz iş var ya diyor. Memur ne demek? Emrolunmuş. Emrolunmak hüküm, emir kime aittir? Allah ve Resulüne aittir. İman Rabbani Hazretleri, Şahin Aşmani Hazretleri, Mahmud Efendi Hazretlerimiz kimseye bir şey farz vacip yapamaz. Sen onların lafıyla memur olmazsın. Dinde şeriatta bağlayıcı olmaz. Ama yine şeriata dayanıyor. Sen şimdi onlara söz verdiğin zaman ben bunu yapacağım diye o nezir oldu, adak oldu. Adak olunca yine Allah ve Resulünün emrine girdi. Anladın mı? Bunlar önemli meseleler. İşte siz diyor mektubun içinde böyle bir bilgi yazdınız. Daha ne yazdınız? Ve nüvetliği biz eda diyoruz. As-salavati namazları el-hamse. Beş vakit namazı bir cemaatin. Cemaatle kılıyoruz. Çok önemli. Öyle cemaat müştemiletin şamil olucu alâ kamsine 50'ye, ev sittiğine 60'a ne bakımdan neferan, nefer bakımından, kişi bakımından 50 ve 60 arasında demek işte 60'a çıkıyor, 50'ye iniyor o arada bir cemaatle birlikte 50-60 kişilik cemaat. Çok büyük bir şey ya. 40, hele ki 40 sayısında sır var, bereket var. Hamden, ne Ahmedu hamden, orada ne Ahmedu gizlidir yani fiil cümlesi mahsurdur. Hamd, büyük bir hamd etmekle hamd ederiz. Kim için? Lillahi subhanahu. Allah'a hamd ederiz. Alâ zâlike. Bundan dolayı çok hamd ederiz diyor. Yani bu mektupta yazdığınız şeyler bizi çok sevindirdi diyor. Yani beş vakit namazı 50-60 kişilik cemaatle kılıyoruz. Ondan sonra tarikat derslerimize devam ediyoruz. Tarikata giren arkadaşlara, ihvanla derslerimize işte hatma çekenlere falan devam ediyoruz. Tavsilat vermemiş yani. Ya leha, ya ey gidey, leha, bu anlatılan şey için ne kadar efendim büyük bir sevinç hasıl oldu. Ne bakımdan min nimetin, nimet olarak azimetin, yani ne kadar büyük bir nimettir devlet kuşu başınıza konmuş. İzâkâne olduğu zaman el batını, batın insan içi yani kalbi, ruh tarafı, mamuran, mamur, işte Türkçeleşmiş. Mamur yani donanmış. Neyle? Biz zikri. Zikirle el ilahiyi. İlaha ait çekil. Zikir anmak, hatırlamak. Oo, kimisi karısını anı, kimisi parasını, kimisi donasını. O değil. İlahi zikir. Yani Allah'ı anmak ile kalp mamur olursa celle. Yüce oldu şanı, şe'nü, şanı, sıfatları yüce olan Allah'ımızın. Zikri ile kalp mamur olursa daha ve zahiru. Zahir yani dış fiziki tarafımız, gözümüz, kulağımız, elimiz, ayağımız da mütehallen, mütehalleyen idi yani o tabii. Şeye dönüyor. Ya elife kalbülü, mütehallen, tehalli, hilyeden geliyor. Hilye süs, takı, ziynetlenmiş, mütezeyyenen demek. Yani mütehalliyen de olur o şimdi. Mütehalliyen idi aslında onun. Mütehalliyen. Ondan sonra mütehallen okunuyor sonra. Ya elife dönüyor. İnsanın zahiri de süslenirse neyle bil ahkam hükümlerle öyle hükümler eş-şer'iyeti şeriata bağlı hükümlerle işte namaz, oruç, hac, zekat işte çenesinde sünnet ve cüzere sakal başında işte takkesi, sarığı işte cübbesi, şalvarı, kadının çarşafı falan ondan sonra işte alışverişi aldısı, sattısı, yedisi, içtisi falan bütün bunlar zahire talip ediyor yani insanın amelleriyle ilgili konular.
bunlar da şerata uygun bir şekilde donanırsa bu bundan büyük nimet mi olur diyor. Ve lemma kâne, ne zaman ki oldu ekserun nâsi, insanların ekseriyeti fiyazi ile yâmi, bu günlerde bak bak 450 sene evvel hemen hemen söylüyor bunu. Yetesâhlûne, gevşeklik ediyorlar. Çünkü İmam-ı Rabbani Hazretleri daha vefat edeli işte 34 olsa şimdi 46. Yani 412 sene olmuş. Vefat edeli. Ondan da 10 sene evvel yazdığını mektupla düşünsen falan. 430 sene, 40 sene evvel mesela yazıyor yani. 400 küsur sene evvel şeriat devleti var. Hindistan'da vesaire. İnsanların ekserisi gevşeklik ediyorlar diyor. Hele şimdi gelseler de görseler de. %5 bile 5 vakit namaz vaktinde kılan kalmamış. Cemaatle kılan %1 bile yok. Yetesâlûne, gevşeklik ediyorlar fî edâş salât. Namazı eda etme hususunda. Ve lâ tekayyedûne. Kılanlar da tekayyüt etmiyor. Kayıtlanmıyor yani. Kendini bağlamıyor. Neyle? Bir tumenîneti. Tumenînet, sakinlik. Dâve teadîl ile erkâni. Rükünlerin teadili. Teadil, düzgün yapılması demek. Türkçe'de diyorsunuz da tadilat var. Mesela dedi, tamirat işte yani. Onarılıyor, düzeltiliyor falan. Erken rükünler. Rükün nedir? İşte kıyam, kıraat, rükû, sücud. Bunlar namazın rükünleri. Direkt rükün temelleri, esasları, direkleri. Binayı tutan kolonlar var yani. Kestimir yıkılıyor. Namaz dinin direği. As-salatu imadüddin fe menekâme fekad ekâmeddin ve men terekâ fekad edemeddin. Namaz dinin direği. Onu ayakta tutan dini ayakta tutmuş olur. Onu terk eden dini yıkmış olur. Çünkü direkt gitti, çadır düştü. Namaz kılanın da, namazın da direği var. Şimdi namaz dinin direği, namazın direğine tadil erken, tumeninet, yani rükudan kalkıyorsun, hiç durmadan aşağı. İki secde arasında lastikli gibi çekiliyorsun aşağı. Bunlar namaza çok büyük zarar verir, kabul olmasına mani olur diyor. 13 insanların ekserisi diyor, velâ tekayyedûne, kayıtlanmıyorlar. Ne demek? Yani itibar etmiyorlar, önem vermiyorlar yani. Bir tumeniyeti, sakin o aralardaki duruşlara ve teadil-il erkâni, namazın hükümlerini dengeli ve düzgün yapmaya önem vermedikleri için ne zaman ki böyle oldu diyor. Erattü, ben istedim enektübe yazayım fiyazel babi, bu bapta bab konu demek, kapı demek de konu demek yani işte. Bu bab yani bu konu hakkında. Neyle bir tekidi? Sözlerimi güçlendirerek, yani güçlü ifadeler kullanarak, daha böyle mübalağati, mübalağa yani efendim son derece belagadan, ya buluğ ulaşmak, yani nihayetine ulaşacak şekilde ağır ve etkili yollarla biz zarureti ben buna mecbur oldum diyor. Yani biz zaruret sebebiyle yani buna zaruret hasıl oldu. Herkes doğru düzgün kısa. Ben şimdi başka dünya kadar konu var. Ama bu hele ki şu günümüzde başka bir şey anlatmamak lazım yani. İmandan sonra namaz. Önce ehl-i sünnet itikadı, sonra namaz. Namaz gitti. Fembeği o halde çok lazım gelir. El istima'u, iyi dinlemek. Vel isha'u, iyi kulak vermek lazım. Bu mektuba yani akaid mektuplarından çıktık gibi zannetmeyin. Din birbirinden ayrılmaz. Tabii. İman ve amel-i salih. İlim, amel, ihlas. Onun için öbür mektuplardan birkaç mektubumuz kaldı akaidten. Onları bitireceğiz yakında inşallah. Kâle buyurdukum el muhbiru, haber veren kime sâdiku, en doğru haberi veren kimdir o? Aleyhissalâtu vesselâm. Üzerine salâtu selâm olsun Resulullah Efendimiz buyurdu. Ne buyurdu? Esve'ün nâsi. İnsanların en kötüsü. Ne bakımdan? Serikaten, hırsızlık bakımından. Şimdi hırsızlar çok. Şimdi bu hırsızların içinde mesela hepsi kötü de. Kötü var, daha kötü var, ondan kötü var. Birisi hırsızlık yapmış, ufak bir şey çalmış, öbürü büyük bir şey çalmış. Yani biri de bir, biri de bir de. Öbürü çalmakla kalmamış, bir de duvarı yıkmış, başka bir yere de zarar vermiş yani. Hani aldığını götürmekle kalmamış, bir de gitmiş orada başka bir zarar vermiş. Öbürü gitmiş orada efendim şey sıkmış, uyutucu bir şeyler sıkıyorlar.
Evin halkı uyurken geliyorlar. Her şeyin çalıyor gidiyorlar. Başımıza geldi yani. Ondan sonra öbürü de nasıl olsa kadın kız uyuyor. Gitmiş kadının orasını burasını açmış ellemiş veya tecavüz etmiş şimdi. Beterin beteri var yani. Allah rahmetullahi nebbaşel evvele demiş adam yani. Onun için bunların içinde hırsızlık çeşitlerini yapan günahkarların içerisinde en beteri, en kötüsü kimdir? Ellezi, o kimsedir ki yesriku, çalıyor. Nereden mi salati? Namazından çalan. Yani namaz Allah'ın farzı, bizim de söz verdiğimiz, amel edeceğimize dair Allah'a ahitleştiğimiz İslam şartlarının başında geliyor. Kalu dediler, ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, ve keyfe, nasıl yesrik o adam çalacak? Yani kadın veya neyse. Min salati, namazından. Namazdan çalmaktan yeni duyduk dediler. Kale buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. La yutimmu, tamamlamazsa rükûa, rükûnu ve la sücûda, secdesini de tamamlamıyorsa tam yapmıyor. Tamamlamıyor demek tam yapmıyor. Ya adam Sübhane Rabbiyel Azim öyle hızlı şey diyor. Birini giderken söylüyor, birini kalkarken söylüyor. Bir tane Sübhane Rabbiyel Ala secdeye, rükûda Sübhane Rabbiyel Azim ya orada anlı oradayken ya denk geliyor ya gelmiyor. Böyle namaz mı olur ya? En az üç kere orada söyleyeceksin. Hareketsiz. Ondan sonra kalkıyor. Kalktığı zaman hiç durmadan küt aşağı. Böyle yani. Ve kâle burada Ali ve Ali Ali kendisine ve ehli beytine salatü vesselam. Salatü selamın olsun. Eyza yine diğer hadis gibi yine buyurdu. La yanzuru, bakmaz. Yani itibar etmez. Kim? Allahu Allah. Neye? İlâ salâti abdin, bir kulun namazına. Bir kulun namazına bakmaz. Bakmaz ne demek? Tarafına bakmaz ne demek? Yani itibar etmez. Yani ne demek? Kabul etmez. Ben kıldım oldu. Millet hiç kılmıyor. Ben yine bu kadar kılıyorum. Allah da kabul etsin artık. Böyle laf mı olur Allah'a ya? Allah'ım sana muhtaç, sen mi Allah'a muhtaçsın? Celle Celaluhu. Millet namaz da kılmıyor. Ben yine bu kadar kılıyorum. Yok hızlı kılıyormuşum bilmem ne. Senin işine bak. Kılmayanlar ne yapsın o zaman falan. Ya böyle laf. Müslümana yakışır mı ya? Doğru kılacaksın daha. Mevla'nın farzı var, vacibi var. Yapıyorsan tam yap. Yapmıyorsan sen Allah-u Teala ile dalga mı geçiyorsun haşa? Onun için Allah bir kulun namazına bakmaz ki la yukimu, ikame etmiyor. Dik tutmuyor yani. Fiha, o namazda neyi? Sulbev. Sulbel demek. Yani belini düz tutmuyor. Nerede? Beyne rükû'iha ve sücûdiha. Rükû ile secde arasında arasında sulbünü düzgün tutmuyor. Bu bendeki Mektebetül Hanifiye baskısı olan mektubat. Benim elimdeki. Bu 2. cildin 69. mektubu. Bunlar yani para için basıyorlar. Hiç dikkat etmiyorlar. Nasıl dizdirmişler, ne etmişler. Beyne huşu'iha yazmış oraya. O yanlıştır ha. Beyne rükû'iha olacak. Huşu'la secde arası diye bir şey var mı ya? Beyne rükû'iha ve sücudiha. Evet. Bunlara da dikkat etmek lazım. Bu kitaplara yani. Bunların bastırdığı kitaplara. Bu Hanifiye Mektebe, Hanifiler bilmem ne. Bunlar işte çok yani iyi hoca olmasan yani zaten yandın. Beyne rükû'iha ve sücudiha. Rükû ile secde arasında belini, sulbünü dik tutmayan. Yani ne demek? Rükû'dan kalktı. O arada secdeye inecek. Arada başka bir şey ibadet yok da. Kavmede rükûde Allahümme Rabbena elkel hamd çekmeyen işte. Nafilelerdeyse kendi başına kılıyorsa falan hamden kesiren da diyebiliyor. Evet. En azından Rabbena elkel hamd en azından diyecek. Veya onu diyecek kadar duracak yani. Yani tabii diyecek kadar niye dursun? Dilsiz mi yani? Desin zaten de. Yani o durmak önemli hani, anlıyor musun? O arada belini dik tutmayan. Ne demek yani? Rükûdan şimdi doğruluyor. Hiç böyle belini düzeltmeden veya şuradan ağrı iniyor aşağı. Yani tam diklenmiyor. Diklense de yetmez. Çünkü o arada bir Sübhanallah deneyecek kadar en az tumeninet, o demek sakinlik. Hareketsiz durulacak yani. Hiçbir tarafın kıpırtaşmadan. Anladım sen. Bir adam rükû ile secde arasında belini dik tutmazsa Allah onun namazına itibar etmez. Yani tadil-i erkan bozduğu için. Fekale
Ve ra gördü Nebi Zişan aleyhissalatü vesselam Efendimiz racülen bir adamı yusalli namaz kılıyor. Ama ve la bütünü tamamlamıyor rükû'u. Rükû tam yapmıyor ve la sücûde. Secdeyi de tam yapmıyor. İşte hızlı hareket ediyor. Ya en azından Sübhan Rabbel Azim, Sübhan Rabbel Alâları orada denk getirmiyor. Veya işte aralarında durmadan hemen ikinci secdeye iniyor veya rükûdan aşağı iniyor secdeye. Evet. Fekâle ne buyurdu? E mâ tehâfû. E adam sen korkmaz mısın? Lev mitte eğer ölecek olsaydın. Alâ zâlike. Sen böyle namaz kılıyorsun ya, bundan tevbe etmeden, bunları kaza etmeden, bu namaza devam ederek, böyle kendine namaz kılıyorum zannederek, bu vaziyette ölsen, lemitte elbette ölmüş olursun. Ala gayri dini Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed'in dininin dışında bir din üzere ölmüş olur. Ulan adam namaz kılmayanı sen hesap et. Kılan bile tadil erkansız kılarsa benim dinimin dışında bir din üzere ölürsün diyor. Yani imansız ölürsün diyor ya. Daha ne diyecek sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya? Ya namazı yanlış kılmak adamın imansız ölmesine sebep olursa Hüsnü Hatime kitabında Suyu Hatime imansız ölmesi mümkün. Bunu da koydum yani. Bu en büyük mesele ya. Ya şimdi amel, itikat ilişkisini görüyor musun? Namaz kılıyorsun ama tadil erken riayet etmiyorsun. İlmihal okumuyorsun. Bir hocaya fetva sormuş, bir şey yapmışsın. Anamdan atamdan gördüm. Yandaki cemaat nasıl kılıyorsun ona baktım öyle gördüm. Ya böyle din mi olur ya? Sen dünya işine bu kadar önem veriyorsun, kılık geliyorsun, beş kuruş için ne hesaplar kitaplar yapıyorsun ya? Allah'ın huzuruna bu namazla çıkacağız. Ebedi sonsuz nimetlerin, cennetlerin sermayesi, parası, ödemesi bu namaz. İslam şartları yani. Bunun başına namaz geliyor. Kelime-i şehadet zaten imanın, imanla beraber. Zaten her Müslüman onu okuyacak. Ondan sonra namaz geliyor. Yani 50-60 sene yaşayacağız mı, yaşamayacağız mı belli değil. İşte ben neyse ki 60 yaşına ulaştım mesela. Oo, benim yaşıma kadar nice arkadaşlarım öldüler benim yaşımda, benden küçük. Ya bu kadar mevhum bir hayat, hiçbir şey belli değil. Ne kadar yaşayacaksın, yaşamayacaksın. Bunun için bu kadar ince eleyip sık dokuyorsun. Sonsuz bir nimet, cennet var. Ölmek yok, hastalanmak yok, yaşlanmak yok. Diz boyu nimet var. Sen buna inanıyor musun? İnanıyorsun. Ya inanıyorsun da bunun şartı bu. Ya günde beş vakit namaz mı? Abdesti kustu tabii de. Mukaddimeleri de var tabii. Dışındaki şartlar, içindeki şartlarla beraber. Ya bunun içindeki şartların en önemlisinden biri tadil erken. Bak risale yazdım. Tadil erken risalesi yazdım. Bütün bu mektupları orada yazdım. Tercümelerini yaptım. Kaynaklarını koydum. Kaçıncı risale rakamını bilmiyorum tabii ben. Nasıl sayacağım? 104'ü, 105'i geçti. Şimdi ben Müslüman. O risale okunmadan bir insan nasıl namaz kılar ya? Nasıl namaz kılıyorsun ya sen? O risalede İmam Bilgim Hazretleri'nin muaddil-i salattan madde, madde, madde hepsini tercüme ettim. Ben kendi kafamdan bir şey uyduramam, katamam, çıkaramam ya. Niye önem vermiyorsun bu ilimlere ya? Ondan sonra bana hokkabaz diyorsun, şarlatan diyorsun, palyaço diyorsun. Bana onları tebrikler. Bana bir şey olmuyor. Ben sana hizmet etmişim. Bu kadar eser yazmışım, bu kadar 50.000 sayfa kitap yazmışım, binlerce, on binlerce sohbet yapmışım. Ben sana Allah için dinini anlatmışım. Sana cübbeli palyaço mu, bilmem şarlatan mı, şaplatan mı sormayacaklar kabirde. Sana namaz, abdest soracak. Başka bir yerde buldursan tadil erken hakkında böyle bir kitap yazılmış da, tercümesi tam yapılmış da, mektubatlar da ilave konmuş oraya. En büyük İmam-ı Mansur'un bu en çok tadil erken üzerine duran insan. İhsan Efendi hocamız rahmetullahi aleyh yani bu işe canını vermişti yani. Kalıbını ortaya koymuştu. İşi gücü mektubattan tadil erken mektuplar. Çünkü diğer fıkıhlarda falan çok üzerine durulmuyor. Kısa yani böyle. Çünkü tadil erkensiz namaz mı olur? Ulema, evliya zaten niye üzerine duralım? Yani zaten herkes namaz kılacak yani. Namaz kafasına göre kılınır mı falan. Çok detaya girmiyorlar. Ama mektubat bak diyor bu zamanda milletin ekserisi tadil erkeni bozdu diyor. 400 küsur sene evvel. Onun için bu mektupta diyor mübalağa yapacağım diyor. Mübalağa demek burada yalan, abartma kabartma değil yani. Tehkitli konuşacağım diyor yani. İşin ciddiyetini herkes anlasın ya. Namaz kılıyorum zannediyorsun. İmandan çıkar. Namazın yanlış kıldığın için de imandan çıkarsın. فَوَيْلُوا لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ Allah'ın zikrinden sebep kalbi katılaşanları vay haline diyor.
Bunun bir manası nedir derdi Efendi Hazretlerimiz? Zikir yapmayan gafil, o hepten katı kalp. Ama bazısı da zikir yaptığı için kalbi katılaşır. La biz zikiri kalbi yumuşatmak için yapacağız, Allah'ı zikredeceğiz. Ama edebine riayet etmezsen, ondan sonra arada konuşursan, ona buna laf atarsan, ondan sonra gösteriş katarsan, bilmem ne bilmem ne. Zikir yapıyorum derken daha beter kalbin katılaşır. Namaz kılıyorum dersin, tatil erken riayet etmezsin, daha beter son nefeste iman tehlikeye sokarsın. Onun için benim yazdığım, siz beni sevip sevmemeniz iman şartı değil. Allah için severseniz Allah da sizi sevsin. Mesele o değil. Şu kitaplara, sohbetlere mecbursunuz dinlemeye. Başka yerden bu ilmi alıyorsan git oradan al. Alamıyorsan tayin ediyor. Benim ne düşmanlarım var. Ama mecbur diyor, bu ilmi de ondan başkası anlatmıyor. Mecbur dinliyorum. Dinle kardeşim sen. Sen dinle, şey yap. Amel et. Boş ver. Bana bir rahmet okursan oku. Okumasan da hakkım helal olsun. Anama sövme de yeter. Onun için bu tadil erken risalesini okumadan, şu namazlarınızı gözden geçirmeden, namaz kılmayın da diyecek halim yok. Akşam okuyun, nasıl kılmayacaksın? Yatsıya kadar da o risaleyi bitirip tatbik edemezsin. Ama yani işin ciddiyetini anlatmak bakımından konuşuyorum. Ha, Ramazan Şerif geliyor. Ya şimdi teravih kıldı. Nice teravih kıldıran imamlar. Başını gözünü kırıyorlar ya. Hiç kılmadı ay. Kılıp da günah gireceğini, kaç sevaptan kurtul günahtan, buna benziyor herhalde. Yani bu lafın ne manası var? 12 dakikada 20 dakika teravih kıldıran var diyor. Bir kere bir rastladım ben bir yerde ya. Haliç Köprüsü'nün şeye geçerken, Asya tarafına geçerken sol tarafında ki bir cami var dipte. O Haliç Kültür Merkezi'nin işte oraya giden. Sen ne diyorsun ya? Çok seneler evvel yani, şimdi imam değişmiştir çoktan. Bir rastladık. Böyle bir şey yok. Kapılara kadar millet dolmuşlar. Niye 12 dakikada jet imam var? Ulan ne jet imamı ya? Cehenneme jet imam ya. Cehenneme jet hızıyla götürür. Böyle namaz mı kılınır ya? Bir Sübhan Rabbeli Ala diyemedim. Ki o zaman gençtim. Hani şimdi tamam, zaten yavaş hareketlerimden imama zor yetişiyorum. O ayrı bir şey. Yetişemiyorsun. Bu ne ya? Namaz al... Sizin oyuncağınız mı ya sizin namaz? Ya kılırsan doğru kıl ya. Ondan sonra belanı bulursun. Ne yapacağım ben? Ve zayine böylece kâle aleyhi ve aleyhi salatu vesselam Efendimiz ne buyurdu? La tetimmu, tamam olmaz salatu ehadikum. Sizin birinizin namazı hatta yekûme, kalkıncaya kadar bâde rükûa, rükûundan sonra bir temami tam manasında kalkacak. Yani dümdüz. Böyle yarıdan inmeyecek. Daha ve yesbüte, sabit olacak. Ne sulbu, sulb bel. Beli böyle duracak yerli yerinde. Sonra ve estekirra, yerleşecek, istikrar, karar kılacak. Küllü uzvin, her uzu minhu, işte elleri, şeyleri, kafası, gözü, eli, ayağı, erken. Fî mahalli, yerinde sabit kalacak, böyle duracak. Ondan sonra. Ve kezâlke yine kâle aleyhissalâtu vesselâm Efendimiz ne buyurdu? Sizin birinizin namazı tamam olmaz, oraya bağlı. Yani lâ tetimmu salâtu hadikum, sizin birinizin namazı tamam olmaz. Yani kabul olmaz yani. Eksik olur. Eksik olunca kabul olmaz yani. Ne müddetçe malem yak, oturmadığı müddetçe beyne secdeteyni, iki secde arasında düz oturacak. Böyle secden kalkarken gitmeyecek. Sonra velem yukim, dikmedikçe sulbev, belini böyle tam düz dikecek. Şöyle dümdüz. Ha kambur mambur ayrı dev, adam zaten kambur. Normal oturamıyor. Onu konuşmuyoruz. Efendim. Belini dikmedikçe daha ve esbüte ve esbüt ve sabit durmadıkça namaz tamam olmaz. Ha şurası da varmış. Malem mekut ben secdeteyn ve lem yukim sulbevu ve isbit de olabilir. Sulbünü ikame edip tam sabit tutmadıkça layeti mu tamam olmaz. Salatuhu, onun namazı tamam olmaz. İşte bu şekilde buradan devam edeceğiz. Bu mektupta da çok faydalı ilimler okunacak inşallah. Bir iki derste bunu bitireceğiz. Önümüzdeki derslerde Rabbimiz namazımızı hakkıyla ikame eden dostlarına cümlemizi ilhak eylesin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ve sellem.

0: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehli Sünnet İtikadı sona erdi.
1: Doğal kabul saatini 45 dakika yetiyor bize. Kehf suresi ile İzmülbahar'ı okuruz. Zaten dua kabul şeyi kubeyle gurubi şems. Güneş batmasına çok yakın diyor hadis-i şeriflerde. Yani güneş batmasına çok yakın olduğu için 45 dakika rahatlıkla zaten kurtarıyor o vakti. Kabul içinde yani oluyor.
2: Dua kabul saati bugün canlı olarak Lale Gül TV, Lale Gül FM ve Cübbeli Ahmet Hoca Efendi YouTube kanalında sizlerle.

0: Hicri 29 Rebiülevvel 1448, Miladi 11 Eylül 2026, Cuma. Allahu Teala'ya itaat ederek kazanılan hiçbir şey az değildir. Allahu Teala'ya isyan ederek kazanılan hiçbir şey de çok değildir. Hazreti Ebu Bekir radiyallahu teala an. Bir kıssa. Fudayl bin İyaz'ın dönüşü. Fudayl bin İyaz rahmetullahi teala aleyh gençlik yıllarında Ebi Verd ile Serahs arasındaki bölgede yol kesen bir topluluğun başında bulunuyordu. Bir kadına ilgi duyuyordu. Bir gece onu görmek için bir duvara tırmandı. Duvarın üzerindeyken yakındaki bir evden Kur'an okuyan birinin sesi duyuldu. İman edenlerin Allah'ı anma ve ondan inen hakikat karşısında kalplerinin ürperme zamanı gelmedi mi? Fudayl bu ayeti işitince, ''Evet Rabbim, zamanı geldi.'' dedi ve duvardan indi. Geceyi geçirmek için harabe bir yere sığındı. Orada yolculuk eden bazı kimseler bulunuyordu. İçlerinden biri, ''Yola devam edelim.'' dedi. Bir başkası ise, ''Sabaha kadar bekleyelim. Çünkü Fudayl bu bölgede yol kesiyor.'' karşılığını verdi. Fudayl, rahmetullahi teala aleyh, onların konuşmalarını işitti. İnsanların kendisinden korkarak yollarına devam edemediklerini anladı. O gece yaptıklarından vazgeçmeye karar verdi ve Allah Teala'ya tövbe etti. Daha sonra ilim ve ibadetle meşgul oldu. Küfe'ye giderek hadis öğrendi, ardından Mekke'ye yerleşti ve ömrünün sonuna kadar orada yaşadı.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
3: Tebliğ araçlarına yapılan infaklar insana yatırımdır. Direkt insanın kendine yatırımdır. Oradan dinleyecek. Namaza başlayacak, kadın kapanacak veya zinayı bırakacak adam, içkiden tövbe edecek. Bunun yüzlerce, binlerce, on binlerce örneği var hayatımızda bizim.
4: Gerçekten Lale Gül asla ehli sünnet çizgisinden taviz vermeden fevkalade güzel programlar yapıyor.
5: Tebliğ davet yapanlar neler kazandıysa, öyle şimdi tebliğ davet yaptığı zaman Allah yüzüne ağırsın diyor. Bir kimsenin senin vesilenle hidayete ermesi bütün dünya ve içindekilerinden daha hayırlıdır diyor.
6: İnsanların hidayetine vesile olan kıymetli sohbetlerin bir kişiye daha ulaşması için siz de Lale Gül Vakfı'na destek olun. 0212 923 02 12 lalegülvakfı.org.tr.
7: Merakla beklenen kitap çıktı.
8: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
7: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
1: Selamünaleyküm. Ecir Vakti Derneği olarak her zamanki gibi yine oradayız. Neredeyiz? Gazze'deyiz. Ne yapıyoruz? Oradaki Müslüman kardeşlerimizin yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Ve bunları hep sizin sayenizde yapıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Orada çünkü bir savaş, orada bir soykırım var. Orada kurşunlarla, bombalarla bir savaş var, bir mücadele var ama en büyük mücadele de açlık. O insanları aç bırakmaya gönlünüz razı mı? Bizim gönlümüz razı değil. Onun için yardımlarınızı bekliyoruz. Selametle, selamünaleyküm.
2: Buzdolaplarının boş, tencerelerin yarım, sofraların eksik kurulduğu hanelere her ay Yesevi kumanyaları ulaştırıyoruz. İçinde Yesevi merhametinin olduğu kumanyalar, iyiliğin lezzeti, hayrın bereketiyle ihtiyaç sahibi hanelerde umuda dönüşüyor. Bir kumanya bedeli 1250 TL. Kumanya yazıp 1466'ya SMS göndererek 50 TL bağışlayabilir, geçinmekte zorlanan bir ailenin sofrasına destek olabilirsiniz. 0212 923 1923. ahmetyesevi.org.tr.
9: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
10: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
9: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masraf

0: sahiplerine ulaştırabilir. Veya 7136'ya SMS göndererek 30 lira bağışlayabilirsiniz. Telefon numaramız 0212 588 1588 vahidder.com.
1: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
2: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi Aş Evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
3: Durma noktasına doğru gidiyor. Bir ay, bir buçuk aylık bütçelerle gidiyoruz. Binlerce fakir var burada. Binlerce Kur'an ehli var. Bu iş durmasın. 160-170'e yakın Kur'an kursu. 1000 taneye yakın ciddi fakir aileler. Bu bir merkezde pişiyor. Efendim servis araçlarıyla götürülüyor. Peygamberlerin yaptığı bir iş. Bu ümmete bu şekilde bu hizmetlerin devam etmesi. Ancak hizmet büyüyor, olanaklar yerinde duruyor. Allah muhafaza. Kapanma durumunda bu ümmet bunun vebalinin altından kalkamaz. Bu aşevi devam etsin. Allah aşkına. Kulaktan kulağa yayın. Bu iş sahiplenilsin.
4: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17. Online bağış için sultander.org.
5: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül Dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül Dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül Dergisi'ni takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
6: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
5: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
7: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL başlayabilirler.
2: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi org.tr.
8: Reklamlar sona erdi.

0: genel izleyici kitlesi içindir.
1: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehli Sünnet İtikadı

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu teâlâ alâ seyyidina Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn. Gördüğünüz üzere bugün Hayder'den şey yapıyorum. Vakitler dar oldu. İlmi Şura toplantısı var bu akşam. Onun için buraya geldik. Diğer hoca efendiler şu anda yukarıdalar. Fıkhi meseleler konuşuluyor. Onun için kısa da olsa dersi bırakmayalım dedik sizlere. Bu mektup 69. mektubunun 2. cildinin İmam Rabbani Hazretleri'nin tadil erkanla ve namazla ilgili bir mektubuydu. İtikat mektupları arasında bir de bunu zikrettik. İnşallah bir iki derste bitirilecek. Buyuruyor ki ve merra uğradı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kime bir vahidin bir kişiye minel musalline. Namaz kılanlardan birine uğradı. Yani yanından geçerken biri namaz kılıyordu. Fera'a gördü onu la hükmü tamamlamıyor. Neyi ahkâm-ı salâti namazın hükümlerini ve erkânihâ rükünlerini. Rükünleri temel işte kıyam, rükû, secde gibi. Özellikle vel kavmete kavmeyi da vel celsete celseyi. Kavme rükûdan kalkıldıktan sonra Rabbena elkel hamd denilen duruş. Vel celsete, celse oturuş manasında o kavme ayakta olduğu için. Öbürü de iki secde arasında bir secdeden kalkıyor, ikinci secdeye giderken o arada tam oturmuyor. Yani hareketleri sakinleşmiyor ve hareket bitmeden yeniden devam ediyor, ilerliyor. Rükûdan hemen eğiliyor, secde arasında oturmuyor. Fekâle ona buyurdu ki, lev mitte, eğer sen ölecek olsan alâ zâlike, bu namaz üzere, yani şu anda bu namazı kılarken ölecek olsan manasında değil. Yani sen bu vaziyette namaz kılıyorsun devamlı, işte beş vakit kılıyorsun. Ama bunu bunun bu yanlışlarını düzeltmeksizin bu şekilde ölecek olursan, lâ yukâlu, denilmeyecek leke sana min ümmeti, benim ümmetimden, yevmel kıyamet, kıyamet gününde sana Muhammed ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem denilmez. Şimdi namazı hiç kılmayanların hali buradan tabii daha açığa çıkıyor ama namazı kıldığı halde, beş vakit kıldığı halde, kazaya da bırakmadığı halde, vakti vaktine kıldığı halde bir adam rükû secde aralarında durmaları dengeleyemiyorsa ve hızlı kılmaktan tabii bu kinaye ama burada sadece hızlılık da anlamına da gelmiyor. Onu anlatayım şimdi. Ve kâle buyurdu fî mehallin bir yerde ahire, diğer bir yerde yine böyle bir adam gördüğünde burası çok tabii daha tehlikeli. Lev mitte, eğer sen ölecek olsan alâ zâlke, bu şekilde namaz kılarken buna tevbe etmeden, bunları düzeltmeden, bunları kaza etmeden, şimdi bir de acayip bir şey. Yıllarca bu şekilde kılmış adam, şimdi bunu tevbe ettim, düzelttim dese, geriki namazların ne olacak? Bu sefer onları bir daha kaza edeceksin. Çünkü vacibin terkiyle kılınan, yani namazı kaza etmek vacip. Farzın terk etse, kaza etmesi bir daha kılması, iadesi deniyor da işte. Farzı terk ettiyse iadesi farz. Vacibi terk ettiyse iadesi vacip. Sünneti terk ettiyse iadesi sünnet. Müstehabı terk ettiyse iadesi müstehab. Bu kaidelere göre, tadil-i erkanda ekseri müştehitlere göre vacip amelen farz demek. Vacip ne demek? Amelen farz. Yani onun farkı nerede çıkıyor? Farz değil dese kafir olmuyor. Mesela beş vakit namaz farz değil dese kafir oluyor. Ama vitri vacip, o farz değil dese kafir olmuyor. Ama amel bakımından vacip de farz. Yani ne demek? Vitri terk etse, yatsıyı terk etse gibi vitri de kaza etmesi vacip olur. Ama yatsının ilk sünnetini kılamadı, iade etmesi gerekmiyor. Son sünnetini kılamadı, iade etmesi gerekmiyor. Gerekmiyor değil, hani farz değil, vacip değil. Ama vitri terk etse aynı kaza namazlarında vitir de dahil. İskat-ı salat yapıyorsun, adamın ölüsünün arkasından şey yani hesap ediliyor ya, kabil teftü şeyinde fakirlere verilen bedelde. O da vitir de dahil. Niye? Çünkü amelen farz.
yapılmasının zorunluluğu bakımından farzdan aynı. Vaciplik ne anlama geliyor? Vaciplik itikadi konuya taalluk ediyor. Yani bu mecbur değil, bu gerekli değilse adama kafir diyemiyorsun. Ama bidat ehli oluyor mesela vitri inkar etse falan, mütevatir bir konu inkar ettiği için. O ayrı bir konu. Onun için tadil erken amelen farz. Yani ne demek? Yapılması zorunlu yani. E bunu yapmadığın zaman bu namazın iadesi farz. E sen nasıl olacak? Bir kürek ileri, iki kürek geri. Kazayı da kaza. Ya bunu doğru öğren. Zaten sahabeden beni öyle buyurdu. Seyretti. Yani işte o zaman yeni öğreniyorlar yani. E kürsü yapalım. Gel dedi. Burada o hadisleri şu anda yok mesela. Diğer bazı mektupta olabilir. İrci'a fesalli feyneke lemsalli. Git dön dedi, yeniden kıl, sen kılmadın. O zat gitti, yine aynı kıldı. Çünkü bilgisi o kadar. Yine aynı kılınca, ben gel dedi, irca fe salli ve ne gelip salli. Git dön dedi, bir daha kıl, kılmadın. Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona öğretmiyor. Git dön kıl. Çünkü neden? Kafasına dank ettirmek istiyor. İki kere böyle oldu. Üçüncüde bir daha dön, bir daha git, kıl. O zat anladı meseleyi. Yani birincide bunu öğretseydi tam kafasına yerleşmeyebilirdi yani. O olsa da olur, olmasa da olur'a giderdi hesap. Ama ona iki kere kıldırdı. Dön git, kılmadın diyor. Adam kıldı ya, kılmadın diyor. Şimdi burayı niye anlatıyor? Sonra buyur, o zat da bir daha görse 30 kere gönderecek onu. Ama o zat uyansın diye yani. O dedi ki, ya Resulallah dedi, anlaşıldı. Ben kılmayı bilmiyorum dedi. Sen ben dedi kaç kere göndersen bildiğim bu dedi. Aynı kılıp geleceğim dedi. Sen de bana dön git bir daha kıl diyeceksin dedi. Sen şunu bana bir öğretsene dedi. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem de o onu desin de derse kafasına girer diye yaptı bunu zaten. Ve ona başladı işte uzun bir hadis-i şeriftir. Bazı sohbetlerde geçmiştir geride. Geçmiş konularda. Beyan etti bütün işte rükudan kalkarken özellikle hatta tatmainne kaimen. Böyle dururken Rabbena lekel hamdi. Bak hiç hareketsiz bak. Ama şimdi sen Semiallahu limen hamide Rabbena lekel hamd. Biri yarısı giderken, yarısı gelirken hiç durmadın orada. Yani bir Sübhanallah denecek kadar hiç hareketsiz durma. Bu en azı. Bak şimdi. Semiallahu limen hamide. Allah. Tamam uzundur değil mi? Farzlarda zaten çok uzun durmak da sıkıntı. Hamden kesiren, tayyiben, işte bazı çok sünnette dualar falan zikirler var orada. Ama o da farzlarda, Hanefi mezhebinde farzlarda yapmamak icap ediyor. Yani Rabbena velekel hamd, en fazla Allahümme Rabbena velekel hamd. Yani onu geçmemek farzlarda, nafilelerde, sünnetlerde genişlik payı var. O dualar okunuyor. Hal böyle olunca sonra buyurdu işte secde yaptın, birinci secdeyi kalktın. İşte hatta tatmainne calisen. Oturduğun zaman mutmain ol. Mutmain demek hareketsiz. Orada da Allah'ın mağfirli okunuyor. Allah'ın mağfirli var, hamdi, mağfirli var, zukni. Okunabilir. Okumasan da o kadar duracaksın. Okursan iki secde arasında dua reddolunmaz. Fazileti var tabii ki. Düz duracaksın. Hiçbir yerin kıpırtamadan. Anladın mı? Bu az bir zaman yani. Bir Sübhanallah denecek kadar. Ama bu zorunlu yani. Şimdi bu maalesef bakıyorsun bütün bazı imamlar vesaireler, hoca adamlar bile bu kavme celse olayında yani hızlı hareket etme gafletine düşüyorlar ama bu çok büyük bir tehlike. Bu kazası gerekiyor bunun. Yani aynı şekilde kılacaksan kazasına da kaza gerekiyor. Devir lazım gelir. Kısır döngüye girerse çıkamazsın yani. Bunu doğru öğrenip yapacaksın. Yani 4 rekat ilk sünnet, 4 rekat sol sünnet, yatsının şuyun buyun kılır. Tamam da bunu tadil erkansız kılacağına, tadil erken nasıl farzı kıl, namazın olsun. Namazı 12 rekata çıkarttın, fazla sevap alacağım diye son sünneti de 4 kılıyorsun. Tamam da Hacı abi, ama 12 rekatın hiçbiri olmuyor. Yani tabii ki hem sünnetlerini kıl, hem nafilelerini fazla kıl ama tadil erken yapacaksan, yok vaktim yok, şu yok mu? Vaktin yok diye yani teravih 12 dakikada kılacaksın diye teravih kılman gerekmiyor yani teravih. Farz değil, vacip değil. Tamam sünnet-i müekkede çok kuvvetli sünnet. Ama sen ben teravih 20 rekat kılacağım diye 12 dakikaya bunu indirdiğin zaman bunun tadil erken olması mümkün değil.
bir dakikadan aşağı bir rekat mümkün değil. Bunun hesabı yapılmış. Bunun çünkü kavmesi var, rükû var, secdesi var, celsesi var. Bunun kıraatı var ya. Bir Fatiha en azından, bir Fatiha en azından ne atay ne okusan bile. En kısa sure yani. Bunun bir hesabı yapılmış da. Yoksa sen bir istersen bir saat ayakta dur, kıyam yap. Bakara suresini oku, Allah kabul etsin. Ama bunun bir rekatın bir dakikadan aşağı kurtarırı yok diyor. Fıkha göre bu tespit edilmiş. E sen ne yapıyorsun? 20 rekat 12 dakikada kılınır mı ya? 19 dakikada bile kılınmaz. Ki en seri şekilde. Ama buraya dikkat etmek lazım. Hızlı kılmak tadili erkansızlık anlamına gelmiyor. Yani tadili erkanla hızlı kılma aslında eş değer değil. Öyle hızlı kılan var. Tadili erken yapıyor, kurtarır şekilde. En azından kurtarıyor. Öyle yavaş kılan var, tadil erken yapmıyor. Ya bunu da doğru anlamak lazım. Misal. Şimdi adam uzun uzun Yasin okudu birinci rekatta. Diyelim ki ezbere biliyor. Hafız olmasa da Yasin'i bilenler var. Ne kaç dakika sürdü? 20 dakika, 15 dakikada Yasin okudu rahat rahat. Tamam. Şimdi bakarsan maşallah ne tadil erken ya. Tadil erken orada çıkmıyor ki. İsterse orada inna atayna ile. Yarım dakikada da Fatiha'yla inna atayna okuyabilir diyelim. Öbürü 15 dakika ayakta durdu diye, kıyam yaptı, kıraat yaptı diye tadil erkenin göründüğü nokta orada değil ki. Kavme noktası. Kavme nere? Rükudan kalkış. E şimdi sen uzun uzun kıraat yaptın. Ondan sonra rükû eldin. Ondan sonra Semi'allahu lümen hamideh Rabbena lekel hamd yarı yolda söyledin. Hiç orada durmadın. Bak yavaş kıldın. Diyelim iki rekatı 20 dakikada kıldın. Veya iki rekatı 8 saatte de kılabilirsin. İki rekatta İmam-ı Azam Kur'an'ı hatmettiği. Hazreti Osman bir rekatta Kur'an'ı hatmettiğine göre. Yani bir rekat, iki rekat, 8 saatte de kılabilirsin. Yani namaz vakti geçmiyorsa, kerahat vakti girmiyorsa, uzun geceyse mesela. Bu mümkün, vakı yani. Bu tadil erken burasında değil ki işin. Eğer sen rükudan kalkışta, iki secde arasında oturuşta hareketlerini tam bir rahat şekilde hiç hareketsiz kıpırdamadan orada biraz durmadınsa tadil erken yok. Ama öbürü bir dakika kalır ama kalkıyor efendim Fatiha'sını okuyor. Yine işte diyelim ne hatane okudu. Rükû halinde Allah'a görür. Semi'allahu lümen hamideh. Durdu orada. Hızlı indi. Tak indi. Tamam. Bu tadil erkanı hazır değil. Niye? Hızlı inmek, hızlı kalkmak tadil erkanı bozmaz. Rükudan kalktığında o aradaki durma, iki secde arasındaki oturma varsa iniş kalkışların hızlılığı tadil erkanı bozmaz. Ama adam yavaş yavaş iniyor, yavaş yavaş kalkıyor ama rükû arasında, iki secde arasında da lastikli gibi böyle hiç durmadan iniyor. Ama namazı bir saat sürüyor. Tadil erken bozuldu. Yani hızlılıkla, yavaşlıkla orantılı değil demek istiyorum. Bunu anlattığımı düşünüyorum. Onun için o adam bak kavme ve celse bunun en belirgin yeri rükudan kalkış ve iki secde arasındaki oturuştur. Öbür türlü zaten kıraatta yanlış yaptın falan o ayrı bir şey. Şimdi kıraatta yaptın yanlış, Fatiha yanlış, ha'ya hı dedin, he dedin. O ayrı bir şey. O kıraattan bozulursa bozulur. Ama tadil erkanın belirgin noktası bu iki nokta. Onun için ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Lev mitte alâ zâlke. Sen bu şekilde namaz kılarak ölsen, yani tevbe etmeden, bir de bunların kazansı lazım. Vah vah vah. Tadil erkansız kılanların. Tadil erken risalesini mutlaka alın. Burada çok güzel tercümeler yaptım. Yani İmam Bilgi Hazretleri Muaddilü Salat'ı tercüme ettim orada. Aklınız durur. Bir matematik yapmış, bir hesap yapmış. Tadili erkansız namaz kılanın bir rekatta işlediği günahlar. Yanlış duymadınız yani. Namaz kılanın bir rekatta işlediği günahlar onu katlamış, 4 rekat olursa çarpmış, toplamış. Kaç sevaptan kurtul günahtana dönmüş yani. Öyle bir durum ki iki rekatlık namazı tadil erkensiz kılanın ne kadar günah aldığına dair sayfalarca malumat yazdım orada. Yani tabii tercüme ettim ben de kafadan bir şey söyleyemem. Ama sizin anlayacağınız dile çevirdim yani. Dolayısıyla şimdi biz bu namazı kabir azabından kurtulmak için, cehennemden korunmak için
Allah'ın gazabından korunmak için kılıyoruz. Madem bunu kılıyoruz, yani bunun tadili erkanı rahat etme, yani şeye benziyor yani. Adam 120 ile gidiyor, öbürü 200'den gidiyor. Ne kadar fark eder acaba diyorsun? Yani adam peki 5 dakika, 10 dakika. Ya 5 dakika, 10 dakika için 40 tane kaza tehlikesi atlatıyorsun. Burada da yani tabii şey fark eder. Yani 250 ile gitse 300, onu ben bir şey demiyorum. Yani adam 120 ile gidiyor, öbürü 140 ile 150 ile gidiyor, bilmem işte ikisinin arasında ne kadar fark eder. Yani ne olacak yani? O 30 farkından kaç dakika oynar Afyon'a giderken mesela. Şimdi sen burada yani bu namazı zaten kılıyorsun. Bunun için lüzum edilen guslü zaten alıyorsun. Millet zaten Cenab-ı Hak gözü gusülsüz yani. Sen namaz kılıyorsan mutlaka gusüllü olman gerekiyor. Ondan sonra namazdan evvel mutlaka abdest alman gerekiyor, abdestli olman gerekiyor. Yani bunları zaten yapıyorsun. Şurada geldin rüküyle secdedeki iki oturuşta dakika demiyorum ya. 4 rekatta 1 dakika etmez ya. Bunun her rekatta bir kavme bir celse var ya. Bir kavme bir celse var. Bir rekatta anladın mı? 2. 4'ten çarptığın zaman 8. 8 tane Sübhanallah demek. 8 defa Sübhanallah demek. Veya bunun 4'ünü Rabbena elkerem ele alalım. 4'ünü de Rabbi gfirli alalım. Rabbi gfirli bilmiyorum falan. Sübhanallah denecek kadar. Orada Sübhanallah denmez de. Denecek kadar o miktar ölçütünü veriyorum. Bunu hesaba kattığın zaman 8 tane Sübhanallah. Şu anda diyebilirim yani Sübhanallah. Rahat da bir şey yapalım. Sübhanallah, Sübhanallah. Ne var? Kaç saniye yani? 4 rekatta kaç saniye? Şunu dikkat etmeyerek 4 rekatta gitti, farzda gitti, kazada kalmış oldu, hiç kabul olmadı değil. Bak şimdi. Kabul olmak ayrı bir şey. Bir adam zekat vermez, namaz kılar. Namazı da doğru düzgün kılar. Zekat vermediği için namazı kabul olmaz. Ne demek? Borcu düşer. Ek gelirlerden, sevaplardan mahrum olur. Ama borcu düşer. Ahirette ona namaz kılmadın diye hesabını tutmazlar. Ama bu dediğim konu o değil. Çünkü bu dediğim konu namazı hiç kılmadın. Dön git diyor. Sen çünkü kılmadın. Bak dikkat et, namazın kabul olunmadı başka, kılmadım başka. Kabul olunmasaydı sevapların eksik olurdu. Yan gelirlik, yan kârlardan eksik olurdu. Ama kılmadın denince namaz hiç kılmadın yani. Ha sokakta bir namaz adama sen. Ne kâr ettin yani şimdi burada, ne kazandın yani? 8 saniyeyle, 10 saniyeyle ne kazandın? Yarım dakika değil ya. En fazla kılacağın 4 rekat daha yani. Farzın en fazlası 4 rekat. 4 rekattan fazla farz namazı var mı yani? Rekat sayısı olarak yani. 2 var, 3 var, 4 var. Ne yani? Yani onun için bu şuursuzluk meselesi, ilimsizlik meselesi, ne bileyim, İslam'a önem vermemek meselesi, ilmihale değer vermemek meselesi. Yani bu Allah'ın farz ettiği bir ibadete önem vermemek. Yani bu ciddiyetsizlik ya. Mevla bunu hiç bağışlamaz ya. Sen diyor bu şekilde namaz kılarak ölürsen yani hani tövbe etmeden bunları telafi etmeden kaza etmeden mitte ala gayri dini Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'in dininden başka bir din üzere ölürsün. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabesinden birine söylüyor. Yani işin ciddiyetini anlatmak bakımından o sahabe bir daha öyle yapar mı? Yapmaz da yeni öğreniyorlardı yani. Yeni öğreniyorlardı. Onun için ciddi beyanlar, tehditli beyanlar buyuruyordu ki bu işin müsamahası yok. Kale Ebu Hureyre radıyallahu anh, Ebu Hureyre Hazretleri sahabenin en ileri gelenlerine yekûnü olur şahsun bir adam yusalli namaz kılar da sittine senetten hani Türkçeleşmiş sittin sene diye bir laf vardır Türkçede. Aslında sittin 60'tır. Hiçbir Arapça rakam yoktu da bu sittin çok geçer. Sittin sene. Sittin 60 yani. Ne cihetine seneten. Sene bakımından 60 sene bir adam namaz kılar da velâ tukbelu kabul olunmaz vâhidetün bir tanesi bile min salavatiha namazlarından. Böyle bir adam olur mu ya dediler. Olur dedi. Nasıl olur dediler ya. Bir tane de mi tutturamaz? Ve o şahsun bir adamdır ki lâ yutimu tamamlamıyor rükû'ahû ve lâ sucûdû. Rükû ve secdeyi tamamlamaz. Şimdi rükûda da tabii hızlı rükûda da durmadan hızlı kalkan mesela. Rükûda şimdi tabii bir Sübhanallah denecek kadar en az. Tabii Sübhanallah Rabbiyel Azim 3 kere falan. Ayrı dava. Ama bunu
O tabi sünnet yerini buluyor. Ama bunu adam böyle hızlı, bakür. Böyle de yapan var ya. Rükuda bile bir Sübhanallah denk getiremeyen var. Yani o kadar hızlı kılanlar var. Ben mesela işte o Jet İmam dediler bilmem ne. Ben tabi Jet İmam olduğunu bilmiyorduk. Girdik camiye. Ya ben böyle bir şey görmedim ya. Ki o zaman gençtim. Yani şey hastalığım yoktu. Böyle eklem, romatizmam, ağrılarım hani. Vurmamıştı bir tarafıma. Ben yetişebilirim ki ne kaç? 30 sene evveli konuşuyorum. Mümkün değil ya. Üç Sübhan Rabbel Azim veren mümkün değil. Adam bittiğim ama dedi arkadaş dedi sen dedi nasıl kıldırıyorsun dedi ya. Üç Sübhan Rabbel Azim diyemedim dedi rükuda dedi falan. O dedi sen yine şükret dedi ben bir tane zor diyorum dedi. Ulan imamsın sen ya imamsın kardeşim millete maskara mı ediyorsun? Neyse şimdi bir diyanet denetleme hani bir şikayet mekanizması gelişti yani. Şikayet ediyorsun falan tayini çıkıyor falan ama nerede? Kıyla denildi Ra gör Zeyd ibn-i Vehb'in müştehitlerden Zeyd ibn-i Vehb Hazretleri çok meşhur müştehitlerden büyüklerden. Buyurdu racülen bir adamı gördü. Yusalli namaz kılıyor. Ve lâtum bu. Tamamlamıyor. Rükû'a rükûları ve sücûde secdeleri. Feda hemen çağırdı ona. Onu. Ve kal dedi. Münzüküm ne kadardır seneten sene bakımından tusalli sen namaz kılıyorsun. Herkese bu vaziyette. Kale adam da dedi. Adam da işte treni kim durdurdu? Şeye kim bastı? Hani trende bir şey var. Kırmızı şeyler var. Hani basıyorsun oraya falan. Büyük bir tehlike var falan gibi yani işte tren durmuş. Aa, şeyleri geziyorlar. Kim bastı arkadaş mı dedi. Kimce şeyi çekmiş. Bir de şey var o zaman değil mi eski trenler. Şimdi belki de hızlı trenler öyle olmaz da. Bir şeyi çekince duruyormuş yani. Evvelce. Kim durdurdu? Kim? Agan dedi hem de tek kollan dedi. Yani çok sert bir şeymiş de. Şimdi sen kaç senedir namaz kılıyorsun dedi. Müzerbancı 40 senedir kılıyorum dedi. Hiç kazam yok dedi falan. O da zannetti ki maşallah diyecek. Dedi kâle mâ sallete sen kılmamışsın fiyaziler bâine senetten. Bu 40 senede sen bir kere bile namaz kılmamışsın. Küllün namazlısın dedi. Çünkü levmitte eğer bu şekilde ölseydin levmitte elbette ölecektin. Alâ gayr-i sünneti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine, ehl-i sünnete uygun olmayarak sünnet dışı, ehl-i sünnet dışında ölecektin. Zaten açıkça benim dinimin dışında dedi öbür hadis-i şerif. Onun için bu konu cidden hassasiyetle ele alınması gerekir. Yine ne buyurur? Ebu Hanife radıyallahu anh olacak hadis-i şerif de اِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلُ يُخَفِفُ رُكُوَ السُّجُودِ yani bir adam namaz kılıyor ama rükû secde işte böyle patküt tadil erkanı riayet etmiyorsa فَتَرَحَمْ عَلَى عَيَالِهِ Çoluk çocuğuna acımak lazım diyor. Çünkü geçimi de dar olur, bereketi de hayrı da az olur, evde de huzursuzluk olur diyor yani. Onun için Ahmet Akşemseddin Hazretleri, onun ismi şerifi Muhammed Akşemseddin Hazretleri Kaddesallahu aleyhi ve sellem, Göynük'te medfun, onun oğlu, çok o da ulemadan bir zat. Yani Göynük'teki camide işte duruyor falan. Adam şimdi, o zaman tabii küçük yerler, şimdi de küçük yer Göynük'te herkes birbirini tanır herhalde şu anda bile de. O zaman daha da az nüfus olabilir. İşte geliyorlar, işte istihare istiyorlar, kız verecek, adam kızımı istiyor bilmem ne. Camilerde böyle hani o zamanlar ulu cami, bir cami var, herkes orada kılıyor. Onun için dermiş tamam adamı bana bir göster. Yani namaz kılmayan yok o zaman. Da nasıl kılıyor adamı bana bir göster falan. İşte böyle bakarmış edermiş falan ondan sonra istihareyle değil adamın namazına bakarmış yani çünkü hani rica ettiler bu adama kız vereyim vermeyeyim istişare ettiler. El müsteşar-ı muhtemen istişare sunulan güvenilen adam olması lazım diyor hadis-i şerif. Yani o da onun için mesai harcarmış yani. Ondan sonra demiş ki uygun değil buna kız verme falan sen. Adam demiş efendim bir şey mi duydunuz hakkında falan bir şey mi var yanlış zaafı mı var yanlış mı yok öyle adam demiş. Namazına baktım demiş. Çoluk çocuğun geçimi çok dar olur. Çoluk çocuğun mahrum olur demiş. Yani bu namazı şey yapıyor. Tatil erkanı tam rahat etmiyor dermiş. Dolayısıyla bu kadar sosyal hayatta da, ekonomide de, geçimin şeyinde de her konuya taalluk eder bu namaz meselesi. Bu namaz artık dinin direği. Onun için bu dinin direği namaz. Namazın direği de tatil erkan. Şartlarına riayet. Ama burada en şey işte bu kavme celse de ortaya çıkıyor.
Bu itibarla İmam Rabbani Hazretleri bunun üzerine çok duruyor. Zaten bu usta başka mektuplarından da var. Bu mektupta da biraz daha anlatacak. Önümüzdeki derste inşallah bir iki ders daha var. Ben bunları zaten Tadil Erken Sahnesi'nin sonunda bir bab yaptım. Bab mı bölüm mü neyse şimdi. Orada sırf İmam Rabbani Hazretleri'nin bu ustaki hassasiyetinin mektuplarını tercüme ettim. Rakamlarını verdim, sayfalarını verdim. Okuyabilirsiniz. Allah Teala cümlemizi namazı ölene kadar tadil-i erkan üzere kılmaya muvaffak olan bahtiyar kullarından eylesin. Yoksa İmam-ı Azam radıyallahu anh 20 senelik namazını iade etmiş. Niye? Koca Ebu Hanife ya. Niye? Yani şimdi bunu onu demek istedim yani. Bunu iadesinin sünneti terkse sünnet, müstahabı terkse müstahap. Neymiş? Abdest alırken ayaklarını işte yıkarken parmak aralarına şey sokulacak ya, elde de yapıyoruz ya, böyle böyle yapıyoruz. Ondan sonra ayakta da bu yapılacak. O böyle yapıyormuş ayağında da. Hilallama deriz buna. Halilü sahabekum kablen tuhallila naru cehennem. Cehennem ateşi parmaklarınızın arasına girmeden önce abdeste, gusülde su sokun aralarına buyuruyor ya. O meseleden yani. Fakat sonra bir hadis-i şerifte görmüş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alttan parmak arasına ayaktaki, eldeki diye. Ayakta aşağıdan yukarı doğru böyle bu taraftan çıkarmış. Bu şimdi ne? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle yaparmış. Tamam öyle yaparsan en azından sünnettir tabii de. Yani fıkıhtaki şeyi müstahap. Terim olarak istilahı müstahap. Müstahap az bir şey mi? Tamam bir şey değil de. Mahmud Efendi Hazretleri'ne müstahapla farz aynı. O çok hassas. Onu konuşmuyoruz. Ama bunun bir de kazası var, edası var yani. Bu şimdi böyle yaptım diye 20 sene bu şekilde abdest aldım. Şimdi öğrendim, işte abdest alırken alttan. Ne yaptı İmam-ı Azam radıyallahu anh? 20 senelik namazı iade etti. 20 sene. Adam hiç kılmamış, kaza yapmadan ölüyor be. Niye iade ettiniz dediler. Bir müstahabı terk oldu dedi. Bu sefer o yeniden abdest alırken o şekilde abdest alacak. 20 senelik namazı koca İmam-ı Azam müştehit. İmam-ı Azam neden İmam-ı Azam oldu, en büyük imam oldu? İşte bir müstahabın terkine rıza göstermedi. 20 sene dile kolay. Farzlar açısından belki sünnetleri değil de farzlar. 20 senenin farzı ne demek ya? Hepsini neden dedi ki müstahabı terk oldu? İadesi müstahap oldu dedi. Şimdi biz size iadesi müstahap, iadesi sünnetten bahsetmiyoruz. Sen git bir daha kıl, kılmadın buyurulan bir noktada tadil erkansızlar. Onun için çok ciddi olun. Hatta aşağıda diyor, bunu diyor bütün emni arif yapın, herkese bunu anlatın. Şimdi benim tadil erken işte bu mektupta inşallah şey yapılır, özel birkaç ders birleştirilip yeniden bir gündeme getirilir, her yere yayarız inşallah. YouTube'da zaten duracak da. Ama mesele, herkes bunu emri bil maruf yapıp, link atıp, bunlar duruyor zaten oradan. Ben bunu dinle. Bak namaz kılıyorsun. Hani hiç kılmayanı da bırak. Sen kılıyorsun kardeşim beş vakit ama bak böyle bir durum var. Buna dikkat ediyor musun? Onun için Allah Teala hepimizi hem namaza tadil erkana muvaffak eylesin hem de insanları uyarmaya hadim eylesin. Dinine hizmette müsekher eylesin, muvaffak eylesin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.

0: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
1: Şimdi reklamlar.
2: Buzdolaplarının boş, tencerelerin yarım, sofraların eksik kurulduğu hanelere her ay Yesevi kumanyaları ulaştırıyoruz. İçinde Yesevi merhametinin olduğu kumanyalar, iyiliğin lezzeti, hayrın bereketiyle ihtiyaç sahibi hanelerde umuda dönüşüyor. Bir kumanya bedeli 1250 TL. Kumanya yazıp 1466'ya SMS göndererek 50 TL bağışlayabilir, geçinmekte zorlanan bir ailenin sofrasına destek olabilirsiniz. 0212 923 1923. ahmetyesevi.org.tr.
3: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
4: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
2: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
5: Merakla beklenen kitap çıktı.
6: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursun. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
5: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
7: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
8: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
7: bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
9: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği, hayat bir damla suyla başlar.
10: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
6: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olmasın? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
11: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Haydar, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Haydar eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1 923 ahmetyesevi.org.tr.
1: Reklamları dinlediniz. Hayırlı cumalar.

0: Cumamız mübarek olsun. Lale Gül Efem.
1: Lale Gül Efem. Burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını
3: Ecir
2: sunar.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehl-i Sünnet Dersleri 44. bölüm başlıyor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselam. Alâ seyyidil murseline Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenlerimiz, Mektubat-ı Şerife'den kaldığımız dersten devam ediyoruz. İtikadi konulara temas ediyor. Geldiğimiz noktada Hulefâ-i Raşidin arasındaki eftaliyet meselesini beyan ediyor. Yani oraya başlıyoruz. Ondan sonra önümüzdeki dersleri kaçırmayalım inşallah. Önümüzdeki derslerde de Hazreti Osman Efendimiz'in Hazreti Ali Efendimiz'den üstün olup olmadığı, orada Ehl-i Sünnet'in kesin görüşü nedir? Ondan sonra Yezid'le ilgili bazı konular, sahabe-i kiramla arasında geçen harpler ve savaşlarla ilgili Ehl-i Sünnet'in itikadı ve görüşü çok önemli. Yani İmam Rabbani Hazretleri hüccettir, itikatta müçtehittir. Bütün fırkalar, yani Ehl-i Sünnet içindeki bütün fırkalar onu kabul etmektedir. Hatta Ehl-i Sünnet dışı fırkalar bile ona tazim edenleri var. Onun için sözleri kesin inanılabilecek nitelikte kuvvetlidir. Sizlerin zaten buna itikadınız vardır. Ama delilleriyle konuşuyor. Zaten ben böyle anlıyorum, ben böyle diyorum falan demez. Büyükler hep nakil yoluyla, geçmiş ulemadan beyanlar vererek bu itikadi konuları beyan ediyor. Ve tertibul eftaliyeti. Eftaliyet kim kimden daha üstün, en üstün olma demektir eftaliyet. Bunun tertip ve sıralaması, yani esasen sahabe-i kiramın cümlesini sevmek lazım. Efendim, dört halifeye tazım lazım vesaire. Bunlar tabii yani Allah-u Teala'nın sıfatları gibi, işte amentünün esasları gibi şeyler değil. Yani itikadın metnini teşkil eden konular değil. Bunlar fer'i konulardır. Zaten ileride de buyuracak. Bu gibi konularda efendim hepsini sevdikten sonra, hepsini saydıktan sonra bir şey diyene hemen kafirsin damgası vurulmaz. Vurmamalıdır. Ama tabii bazı konular var ki insanı kafir diyemezsin ama Ehl-i Sünnet'ten haric eder. Ehl-i Sünnet dışına çıkar. Onları da beyan edecek. Onun için itikat metinlerinde yani bu konu geçiyor. Emali'den vesaire, yani eski metinlerde bu konu beyan ediliyor. Bir noktada işte itikada taalluk ediyor. Onu da biraz devamından anlayacaksınız. Beynel Hulefâ-i Raşidin, dört halife arasında Raşid rüştü kemale ermiş yani. Zaten halife tabiri de esasen onlara mahsus. El-Hilafetü Ba'di Selahatü Vesselâ. 30 sene halifelik devam eder. Sahih hadisine göre Ümera olur, Selahatın olur ama halifelik müessesesi esasen, yani yanlıştan uzak olan, aleykümü sünneti ve sünnetil hulefâ-i raşidin, benim sünnetim neyse, Raşid halifelerim sünneti aynıdır, onlara sarılın, yapışın, Tirmizi hadisinde geçen halifelikten bahsediyoruz. Yoksa tabii sembolik olarak vesaire, yönetim şekli olarak, yani halifelik tabiri sonraki sultanlarda da kullanılmıştır. Ama bizim itikadi konularda olsun, fıkhi konularda olsun konuştuğumuz hulefa tabiri dört halife hakkındadır. Ancak onlara tabii Raşid deniyor. Onların sünneti Resulullah'ın sünneti gibidir deniyor sallallahu aleyhi ve sellem. Diğerlerine bu denemez tabii. Burada bir eftaliyet tartışması bizce yok. Ehl-i Sünnet'te yok da işte Şia tarafından bu çıkarılmıştır. Şia'da zaten eftaliyet konusu da yoktur yani. Diğerleri Allah muhafaza hepsine kafir diyor. Hazreti Ali'nin dışındakilere zalim diyor, hakkını yemiş diyor, kafir diyor falan. Onun için onlara da, onlarda da eftaliyet konusu yok. Bizde de eftaliyet konusu yok o zaman. Çünkü bizde de eftaliyet bellidir. Kimin tertip neye göredir? Ala tertibi hilafetiyim. Hilafetlerinin sıralamasına göredir. Yani en faziletli olan Resulullah'tan sonra sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir Efendimiz'dir. Sonra Ömer Efendimiz'dir. Sonra Osman Efendimiz, sonra Ali Efendimiz. Rıdvanullah Teala aleyhi mecmain. Sıra buna göredir. Ve lakin eftaliyete şeyhin. Lakin iki şeyhin, yani onlar İki şeyh olarak diye zikrediyorlar. Tabii hem kıdemleri, hem yaşları, hem büyüklükleri, faziletleri bakımından dört halife içinde şeyhin diye, şeyhan. Ebu Bekir ve Ömer Efendilerimizin diğerlerinden daha üstün oldukları sabitetün, kesinleşmiştir bir icma-ı sahabeti ve tabi'ine. Sahabe-i kiramın ittifakıyla onlardan sonra gelen zaten en hayırlı asır, hayırlı kurun karni, benim yaşadığım asır ehli, yani sahabe-i kiram. ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ Sonra onları takip edenler tabi'in. Etebe tabi'ine de gidiyor. Hadiste 3 asır işaret ediliyor. Beyan ediliyor. Fakat tabi'inden de icma vardır. Yani sahabeyi görmüş, sahabeyle oturmuş kalkmış, sohbetlerinde bulunmuş tabakaya tabi'in denir ki bunların sayısı. Yani sahabe 100 bin küsursa tabi'in de düşünün. Bir sahabeyle kaç kişi görüşebilir? Ona göre bir hesap şey derseniz belki o 100 binleri, milyonları belki bulmuştur. Belki geçmiştir ama tabii her tabi'in, her görene de tabi'in denmez. İşte ilim ehli olacak, fazilet ehli olacak, fika olacak, güvenilir olacak işte falan. O bakımdan belki sayı milyonları geçmez ama sahabeden fazla oldukları kesindir. Bu kadar insan ittifak etmiştir. Ebu Bekir ve Ömer Efendilerimiz diğer sahabenin tümünden üstündür. Dolayısıyla Hazreti Osman ve Hazreti Ali Efendilerimizden de üstündür. Kemane kalettü cemaatün. Nitekim büyük bir cemaat bunu nakletmiştir. Min ekâbir eymeti din. Din imamlarının büyüklerinden. Din imamları işte müçtehitler, fukaha, muhaddisler vesaire. Bu din imamlarından ehadûn bir tanesi el-imam-ı Şafii radıyallahu teâlâ. İmam Şafii radıyallahu anh'tır. İmam Şafii başka mektuplardan hatırlıyorum yani. İmam Şafii radıyallahu anh sahabenin işlerini en iyi bilendir buyuruyor. Sahabeyle ilgili konuları en iyi bilendir. Müçtehitler arasında. Demek öyle ihtisası var. Onun da kendi bizzat bir sözünü naklediyordu başka bir mektupta. Sahabe-i kiram Resulullah'tan sonra sallallahu aleyhi ve sellem gök kubbenin altında kainat efendisinden sonra en faziletli kimdir diye araştırdıkları zaman felem yecilû racülen eftale min Ebi Bekir fevellehu rikâbehum. Yani Ebu Bekir'den daha faziletli bir kişi bulamadılar. Yani bulamadılar. Sahabe bulamazsa sen mi bulacaksın? Bulamayınca boyunlarını ona teslim ettiler. Yani sen bizim halifemizsin, müminen emirisin, Resulullah'ın halifesisin, sana biat ettik dediler. Bak bulamadılar diyor. Sahabe kadar ilmi olan, irfanı olan, efendim ihtiyatı olan, takvası olan bir cemaat daha dünyada yok ve gelmeyecek. Ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabesi diğer bütün peygamberlerin hesabından üstün. Yani sahabe dediğin zaman dünya kurulduğundan Adem aleyhisselamdan kıyamete kadar hesaba katabilirsiniz. Peygamberlerden sonra Resulullah Efendimiz'in hesabından sallallahu aleyhi ve sellem daha üstün bir cemaat yok topluluk olarak. Hiçbir peygamberin cemaatinde yok. Daha onların bir kararı delil olmayacak da kim kendi kafasıyla bu işe karar verecek? İmam Şafii'nin sözü budur yani. Başka mektuptan söylüyorum onu. Burada onu yazmıyor. Gâle Şeyhul İmam Ebu'l-Hasen el-Eş'ariyyü Efendim Rahimeullah Ehl-i Sünnet'in biliyorsunuz iki kolu var. Maturidi Eş'ari dediğimiz. Eş'ariler ki üç mezhep yani Şafii, Hanbeli, Malikiler Eş'aridir itikatta. Bu Vahabiler biz Hanbeliyiz derler falan. Onlar Eş'ari'yi de tekfir ederler. Hatta Eş'ari'yi de kabul etmezler falan. Onlar Hanbeli falan değiller. Yani bu Vahabiler, Selefiyiz geçinenler Hanbeli falan değiller. Onlar hiçbir mezhepten değil. Mezhepsizdirler onlar. Mezhepsiz, yolsuz. Biz İmam Ebu'l-Hasen Eş'ari deyince dört fıkıh mezhebinden üçünün itikattaki imamıdır. Ve kendisi Şafii olduğunu biliyorum. Yani öyle hatırlıyorum. O buyurdu ki İnne faddale Ebi Bekrin sümme Umera Şüphesiz Ebu Bekir'in üstünlüğü. Sonra Hazreti Ömer'in üstünlüğü. Alâ bakiyyetil ümmeti, ümmetin geri kalan tümünün üzerine. Zaten bunun için Hazreti Osman, Hazreti Ali'lerden üstün olduktan sonra, aşere-i müveşşereden üstün olduktan sonra, Bedir ehli 313'ten üstün olduktan sonra, Hudeybiye ehli 1500'den üstün olduktan sonra, yani sahabe arasındaki bu tasnif var. Artık sen, ben falan bunu hiç konuşmanın bir manası kalmıyor. Bütün ümmetin kalanından üstün oldukları kat'ayyün kesin bir meseledir. Zerre kadar şüphe yoktur bunda. Yani Kur'an'daki bir ayet neyse, ama zaten şimdi ayete bile ihtimaller koyan hatinkar eden adamlar, onlara laf söz kar etmez. Onları boş ver. Zaten Şia Kur'an'a eksik diyen adamlar yani. Onların musafı bizim Kur'an'ımız gibi değil. Allah'ın vahyini koruyamadığına inanan tipler. Onun için onlar konumuzun dışındadır yani. Onlar bu kat'iliği de bozamaz, icmağı da hark edemez. Çünkü icmağa dahil değiller ki. Yani sen şimdi bir aile meclisi bir karar verdiğin zaman da hariçten gazel okuyan orada sözü olur mu? Olmaz. Burada da Müslüman deyince, ehli sünnet deyince, ehli hak deyince, ehli Kur'an deyince Şia zaten yok ki bunun içinde. Hani ne zaman Kur'an'a inanmışlar da tabi olmuşlar? Bu kadar Hazreti Sıddık hakkında ayet var. Hazreti Ömer hakkında bu kadar sebeb-i nüzul var. Bu kadar Hazreti Kur'an onların sabıkunele ayetler var. Bunların hepsi kafir olmuş da 4-5 tane Müslüman kalmış dedikten sonra zaten Kur'an'ı inkar eden adam. Bunun hiçbir dediği İslam'da hüccet olmaz. Yani ihtilaf da sayılmaz. Hani burada bu görüş ittifaklı değil diyemezsin. Çünkü de ihtilaf eden adam görüşün ehlinden değil yani. Rey yok. Yani burada reyi olan bir adamın rey vermemesi burada görüş birliğini bozar. Rey hakkı olmayanın hariçten gazel okur kalır işte Şia. Efendim 1300 senedir okuyor bu martuvallara. Kim inanacak onlara? Gâle Zehebiyyü, İmam Zehebi muhaddistir, büyük muhaddistir, tarihçidir, meşhur bir alim yani marka. O dedi ki وَقَدْ تَوَاتَرَ عَنْ عَلِيِّنْ Hazreti Ali'den tevatür etti. Bu tevatür Türkçedeki yani bu tevatür etti böyle hurafe bir şey herkes dillendiriyor demek değil. Arapçadaki tevatür biliyorsunuz. El haberul mütevatir yani itikatta hüccet ilim esbabından. Yani insanın bir şeyi bilip anlayıp kabul etmesinin sebepleri var. Böyle ya görerek anlıyor, duyarak anlıyor işte falan. Bunlardan biri de haberi mütevatirdir. Mütevatir ne demek? Yalanda birleşmeleri düşünülemeyecek kadar çok sayıda güvenilir insan cemaattan cemaata bu bir rivayeti, bir sözü, bir olayı, bir kıssayı naklediyorlarsa buna mütevatir denir. Bu ehl-i sünnete göre de, akıllı olan herkese göre de ilim sebebidir. Yani bir şeyi anlamanın, kabul etmenin sebebidir. Hazreti Ali Efendimiz bunu yani özelde oğluna falan fıs fıs sır yapmamış. Fi hilafeti, kendi halifeliği döneminde özelde değil ve kürsiyi memleketi. Memleketin kürsüsünde demek yani yönetim yani o zaman biliyorsunuz o dört halife zamanı taht taç yok ama kürsü var ya kürsü demek işte yönettiği yer. Yani bu ne demektir? Şahitlik konum demektir. Memleketinin kürsüsü demek yani şimdiki gibi özel binalar yönetim merkezleri olmasa da kendisi işte camide nerede işte hutbe okuyor nerede ilanlarını yapıyordu ekseri Hulefa-i Raşidin camide. Çünkü hepsi camide iş görüyorlardı. Dört halifede de bir şey duymadık yani cami dışında bir özel bina duymadık. Demek ki herkesin bulunduğu yönetim merkezinde demek istiyor. Ve halifeliği döneminde ve beynel cemmil gafiri çok bol bir cemaat, topluluk, cem topluluk. Gafir derin yani bol. Böyle biri duymadım öbürü sen duydun mu diyecek bir şey yok. Min şiatihi kendi taraftarlarından. Tabii bu Şia ismi o vakitte biraz vardı yani Hazreti Ali Efendimiz zamanında. O zaman illaki onun şiasinden denince kötü değildi. O zaman. Çünkü Rabi İbni

üstünsün. Hazreti Ömer'den üstünsün diyemezsin. Yani böyle bir görüş ortaya atamazsın. Attı mı diyor, iftira sopası atarım. 80 sopa atarım diyor. Yani zaten meydan dayağı çekerim diyor. İlanını yapmış yani. Onun için o manada bir şia değil bu. Bağlıları yani. Bunu da doğru anlayalım. Onun buyurduğu tevatür etmiştir. Yani efendim birçok cemaat tarafından kesin haber olarak gelmiştir ki İnne Ebu Bekir'in, tabi tevatür eden enne diye okursa da bu kavlin mekul yani şu sözü demektir bu. İnne Ebu Bekir ve Ömer eftalül ümmeti. Şüphesiz Ebu Bekir ve Ömer bu ümmetin en faziletlileridir. Asla Hazreti Ali Efendimiz bunu korkarak söylemez. Neden? Bir defa Ebu Bekir Ömer Efendimiz vefat etmiş. Şimdi onların halifelik dönemi değil ki. İki, Medine'de değil ki. Hadi diyelim diğer sahabe ayağa kalkacak da bir olay çıkacak. Küfe'de. Küfe zaten onun kontrolünde. Ve onun hilafeti döneminde ve kendi taraftarlarının arasında. Dolayısıyla bu söz asla en ufak bir şüpheden, korkudan, fitne çıkmasın falan diye konuşulacak bir laf değil. Buna kimse bahane bulamaz. Hani diyorlar ya, Ebubekir Sıddık zamanında kendini gizledi, Hazreti Ömer döneminde ne yapsaydı, işte Medine'deydi, işte şey yapamazdı. Hani icma oldu, cumhur şey yaptı falan, bozamadı falan işi. Uyduruyor şia bunu da. Ya buna ne diyeceksin? İmam Zehebi bunu efendim güvenilir bir hadisçi ve tarihçi olarak tevatürle sabit olduğunu naklediyor. Sümmekale sonra dedi ki İmam Zehebi ve ravahu an Ali'in keramallahu vecehu. Hazreti Ali Efendimiz'in bu sözünü kendisinden rivayet etti yani duyduk diye. Nifun ve temanune nefsen. 80 küsur şahıs. Yani belki yüzlerce var da herkes rivayet etmiyor biliyorsun. Bazı kimseler ravi değildir. Sohbet yapmaz, nakil yapmaz. Hani onu demiyoruz. 80 küsur kişi bunu nakletti. Ve hadde minhum cemaaten. İmam Zehebi bunların isimlerini saydı. Bazılarını yani ismen saydı. Bir cemaatin ismini saydı. Şu zat, şu zat, şu zat. Sümme kale sonra İmam Zehebi yani bu nakilleri yaptıktan sonra tabii var bazı herhalde kısa almış burada. İsimleri tek tek almıyor. Sonra dedi ki fakat behallahu ravafida. Allah rafizileri takbih etsin. Rafizi demek Hazreti Ebubekir Ömer sahabenin sevgisini terk eden. Yani diğer ismiyle Şia-i Şenia, Şia. Rafizi onlar. Allah rafizileri yani ne diyelim rüsvay etsin diyelim kabbaha. Rüsvay etsin, çirkin etsin. Yani rüsvay etsin, rezil etsin. Rezil etmiş zaten. Ma ecihelehum. Ne acayip cahil adamlar. Ya aslında cahil değiller. Ne acayip muanit adamlar, inatçı adamlar. Çünkü bile bile yapılana inat denir, cehalet denir. Ama yani tabii bir yönden cahillik de denir. Yani her inat da cehaletten doğar. Çünkü ilimle iştigal eden, hakkı arayan diyeyim bak. Hakkı arayan hiç kimse bir şeyde inat etmez. Neden? Buyur delilini getir. Onu da dinler, onu da dinler, onu da dinler. Onu konuşma, bunu konuşma. Sus otur aşağı. Ben de dersem bu olacak. Bu bir körü körüne inatçılık olur. İlme riayet etmeyen, yani mütevatir haber dinlemiyor, onu dinlemiyor, raviyi dinlemiyor. Kitap kaynaklarına bakmıyor. Neden? Ben bu konuda efendim ön yargılıyım. Bu, hakikaten bu bir cehalettir. Çünkü kapalıysa delillere, istidlale bu adam. Hoca olsa ne olur, alim olsa ne olur. Bir şeyler bilmesi mühim değil. Yine buna ne acayip cahil denebilir yani. Çünkü ilim hiçbir zaman inatçılığı emretmiyor. İlim devamlı araştırmayı emrediyor. Ya araştırmayı emrediyorsa, sen buna kapalıysan tabii cahil oluyorsun yine madem inat ediyorsun. Ve ravel Bukhari'yu anhu. İmam Bukhari Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet ediyor şimdi. İmam Bukhari tabi Şia'da yine hüccet değil ama bizim için Kur'an-ı Kerim'den sonra en sahih kaynak. Daha ötesi yok. He ondan evvel de tabi hadis şeyhleri var. Ondan evvel de kitaplar da yazılmış. İmam Bukhari diyelim 200'lü şey. Yüzde bile kitap var. Sene yüzde izli. Yani ilkliği değil bu. İlklik başka bir şey. Öncelik başka bir şey. Sahiyet. Burada da bir niyet. Burada ihlas. Burada maneviyat. Burada efendim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in desteği. Yine işte ulemadan biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gör. Niye benim kitabımı okumuyorsun? Dedi ya Resulullah ben senin kitabın hangisidir? Ben senin sana ait bir kitap bilmiyorum. Buradaki Buhari benim kitabımdır. Ben ne dediysem onu yazmıştır. Yani bu çok meşhurdur ulema ve meşayih arasında. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna tabii özel bir teveccüh itibar verdiği de var ki bu kadar kabul, makbuliyet görmüş. Yoksa yüzlerce, binlerce Buhari döneminin muhaddisi var. Muhaddisi var ve kitapları da var yani çoğu. Bize ulaşmamışsa da var ki eserler. Ama bu makbuliyet manevidir. Ennevkal Bukhari rivayetinde.

0: Hazreti Ali Efendimiz hayrun nas ba'den nebi aleyhissalatü vesselam. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra insanların en hayırlısı. Demin eftal buyurmuştu. Şimdi en hayırlısı. Ebu Bekir'in. Ebu Bekir'dir. Sümme Umer'u sonra Ömer'dir. Sümme racülün aharu sonra diğer bir adamdır. Dedi. Onun ismini vermedi. Fekale ibn-i Muhammed ibn-i Hanefiyyeti Muhammed ibn-i Hanefiye oğludur. Yani Hasan Hüseyin Efendimizin baba bir anne ayrı kardeşleri oluyor. Fatıma annemizden değil. Ama çok ilimlerini neşretmiştir. Yani Hazreti Ali Efendimizin birçok ilmi son zamanda vefatına kadar da son dönemde hep yanında kaldığı için. Hazreti Ali Efendimiz çok yaşlanmadı biliyorsunuz hep ilim üzere. Yani rivayetler kendisinden alınırken vefat etti. Muhammed bin Hanefiye'den ilimler yayılmıştır. Yani çok büyük ilimler ondan gelmiştir. Belki Hasan Hüseyin Efendilerimiz başlarına çok sıkıntılar geldi. Onlar o kadar yani rivayet konusunda belki onlardan o kadar nakil gelmiyor. Acem palavralarında tabii çok onlara isnatlar vardır. Binlerce on binlerce bu isnatların ekserisi palavradır. Senetli de olsa palavradır. Acem palavraları. Yani Hazreti Hasan Hüseyin'e dayandılar. İmam Cafer-i Sadat'a da 16 bin Cafer-i Sadat'a iftira ettikleri sözleri var mesela. Bu Şia kitaplarında 16 bin iftira var diye ehl-i sünnet tespit etmiştir. Onun için Hasan Hüseyin Efendilerimizin de çok rivayetleri fazla değildir. Rivayetleri mutlaka var, ehl-i sünnet kitaplarında da dolu. Ama şeye göre Muhammed bin Hanefiye babasının ilimlerini neşredendir. Efendim, o dedi ki şimdi sen Ebu Bekir dedin, sonra Ömer dedin anladık. Sonra başka adam deyince onun ismini vermedi. Sümme ente dedi sonra sensin dedi babasına. Dedi ben istesem ismini verebilirdim. Öyle bir şey tülesem meytüke. İstesem sana adını derim de. Şimdi orada tabii ne olursa olsun Hazreti Osman Efendimiz şehadet meselesi taze. Şam ehliyle savaşlar taze dönemler. Ortalık karışık küfedeler. Zaten kendi cemaati var. O da bir fitne mülazasıyla Hazreti Osman Efendimiz'in ismini vermemiştir. Ama verebilirim biliyorum ha yani rastgele at boşluğa bırakmadım. Verebilirim dedi vermedi. Oğlu dedi sensin dedi. Fakat inimane racülüm minel müslümin. Ben Müslümanlardan bir adamım. Yani tabii ki ben Müslümanlardan biriyim deyince de sanki hiçbir faziletim yok derken bu tevazuya hamledildiği zaman o zaman tabii onun kastını da tam kesin diyemeyebiliriz. Yani kastı Hazreti Osman benden üstündür, ben ondan sonra hem dördüncüyüm miydi? Ama Ebu Bekir'le Ömer'e kat'i kesin dedi. Üçüncü ismini vermedi. Bu da tabii bir mülazayla insan kendi adını veremez. Uygun değildir tevazuen. O da mülazaa edilebilir veya efendim Hazreti Osman adını dese çok kargaşa çıkacak. Onu da zora sokacaklar şahsen. Bazı insan öyle oluyor yani. Kendi inandığı bir şeyde ailesi içinde savunamıyor veya açıklamıyor ki başım sıkıntıya girmesin. Onlar da bu sefer bana zorluk yapar diye söyleyemiyor. Bunları düşünebiliriz. Ama kesin olan zaten Hazreti Ali ile Hazreti Osman arasındaki konu önümüzdeki derste gelecek. Yani aralarındaki eftaliyet tertibinde yani Hazreti Ali'yi Hazreti Osman'dan üstün görsek ehl-i sünnetten çıkar mıyız meseleleri? Bu konu önümüzdeki derste biraz tafsirat var oraya şimdi girmeyeceğiz. وَصَحَا ذَيْبِي وَغَيْرُهُ Yine İmam Zeybi ve diğer muhaddisler aynı Ali'yi Hazreti Ali'den şu sözünü sahih olarak nakletmişlerdir. Yani bu sözün Hazreti Ali'ye isnadı sahih diye çünkü bu biliyorsunuz muhaddisler her şeye sahih demez. Sahih olmamak da uydurma olmak anlamına gelmez ama sahih demek içinde çok şartlar var. Ağır şartlar var yani. Hemen hemen birçok rivayette cem olmuyor. Onun için Bukhari 600 bin hadis biliyor. Yani İmam Bukhari 100 bin hadis ezberledim diyor. 100 bin hadis sahih olarak ezberledim diyor. Bak 100 bin hadis sahih olarak ezberledim. Buraya dikkat edin. Halbuki Bukhari'nin kendi kitabında Sahih Bukhari'de 8 bin küsur var. Ve bunun mükerrerini, manen mükerrerini çıkarırsan 4 bin küsura iniyor. Halbuki İmam Bukhari'nin kendi sözü, kaynaklı sözü, hafiztu elfemiyeti hadisin sahihan. 100 bin sahih ezberledim. Yani demek ki sahih bulduğunun her sahih de ne yapmamış? O Sahih Bukhari denen eserine cem etmemiş. Ama Et-Tarihul Kebiri var, Evsat'ı var, Sagir'i var, dolu başka kitaplarından nakletmiş olabilir. Yani Bukhari'de yok diye, Kütüb-i Sitte'de yok diye de bir hadis sahih değil de denmez. Dünya kadar İbn-i Ebi Şeybesi'ne, Abdurrazzak'ın dolu Taberani'de bile dolu sahih var. Onun için Sahih meselesinde şartlar biraz sıkıdır, ağırdır. Yani İmam Zehebiler falan hakim müstedrekte sahih der. İmam Zehebi ona istidrak eder, taakkup yapar. Der ki sahih değil. İmam hakimin şeyini bozar. Misal. Yani İmam Zehebi'nin burada hüccettir. Hakimin de sahih dediğine bile hüküm verecek şeydedir İmam Zehebi. İmam Zehebi diyor ki şu söz sahihtir diyor. Yani Hazreti Ali'nin söylediği kesindir diyor yani. İmam Zehebi bunu araştırmış. Evet, ennehu kal buyurmuş. Ela agah olun. Hazreti Ali Efendimiz buyurmuş. Dikkat edin, uyanık olun. Bir şey söyleyeceğim. Ve innehu şubesiz şan. Yani dikkatli dinleyin. Belegani bana ulaştı ki enne ricalen. Bazı adamlar türemiş. Yufaddilûneni. Beni üstün sayıyorlarmış aleyhima. Ebu Bekir'den üstün, Ömer'den üstün. Radıyallahu anhüma diyorlarmış. Bana ulaştı diyor. Bak ben de mi dedim size? Onun yanında falan suratına yüzüne söyleyemezsin böyle sen Ebu Bekir'den üstün. Adamı ne yapar biliyor musun yani? Öyle bir şey yok. Bana ulaştı diyor. Yani böyle laflar duyuyorum. Bazıları böyle yapıyorlarmış. Ve men vecettü. Ve men her gibi vecettü bulursam oğlu. Yufaddilu üstün sayıyor niye beni. Kime aleyhima? Ebu Bekir'le Ömer'e karşı beni daha faziletli sayan. İşte demin dedim bu şimdi itikadi mesele değil diyoruz ama şimdi Hazreti Ali Efendimiz de bunu niye bu kadar ciddiyete aldı? Demek ki itikadi meseleye bir şekil girdi bu iş yani. Çünkü beni onlardan üstün sayana rastlarsan feve müfterin o kişi iftiracıdır. Ya şimdi iftiracıdır demenin bir usulü var. İftira atma ya falan, yalan konuşma ya. Bu biraz şu anda Türkçe'de normalleşmiş bu laf. İftira falan laf. Öyle demiyor. Aleyhi, tamam mı? Onun üzerine ceza olarak düşer. Kendisi halife ve kadı yani kararı verecek. Ma o ceza ki alel müfteri. İftiracının üstüne ne düşüyorsa ona da o düşer. İftiracı ne sopa yiyor? Semanine celdeten. 80 sopa Kur'an'la sabittir. İftira edene 80 sopa gerekiyor mu? Gerekiyor. Bu da öyle kadının namusuna, öbürünün bilmem nesine iftira eden neyse aynıdır. Aynıdır. Ve bu sopayı yemeyi hak ediyor. Buyuruyor. Ve emsalu zalike. Bu misilli, bu mealde, manada sözler. Minhu Hazreti Ali'den. Ve min gayri ondan başkalarından. Ne sahabede sahabe-i kiramın genelinden. Mütevatiratön. Cemaat cemaat. Bir cemaattan bir cemaat duymuş. Öyle tek tek sır, odada gizli, kulağına fısıltı değil. Cemaattan cemaata nakledilmiştir. Ve haythu la mecale fiyâ. O derece ki bu noktada yer yoktur linkâri ahadin. Kimsenin bunu reddetmeye alanı ve sahası mecali yoktur. Takatı yetmez yani. Çünkü o kadar açık ki bütün kitaplar dolmuş. Hatta gâle Abdurrazzak, Abdurrazzak musannef sahibi diyebiliyorum. Yani meşhur musannef bizim kaynaklarımızda geçiyor. Bu Buhari'den de yani Buhari'nin de şeyhlerinden diye hatırlıyorum yani. Eskidir. Minekâbir-i Şiati. Bak şimdiki manada bilinen Şia'dan değil ama Hazreti Ali'yi Hazreti Ali'ye sıkı bağlı olma manasında, aşırı bağlı olma manasındaki Şia'nın yani onun cemaatinin diyelim. Hazreti Ali'nin özel sevgisini taşıyan cemaatin büyüklerindendir. Abdurrazzak, musannef sahibi. Bu zat ne demiş? Bakın şimdi söze bakın, izaha gelin. Üfaddülü şeyhain. Ben Ebu Bekir ile Ömer'i Hazreti Ali'den üstün tutuyorum. Ya sen Hazreti Ali'nin başında ona en çok bağlı olan sensin. Nasıl üstün tutuyorsun? Niye ama niye? Sorun bana niye diyor. Litaftili Ali'yin. Ali üstün dediği için İyyahuma o ikisini üstün tuttuğu için ala nefsi. Hazreti Ali kendinden üstün tuttu onları. Ve bunu takiye için korktuğundan, çekindiğinden fitne çıkmasın diye demedi. Kesinlikle kendi itikadı olarak ilan etti. İtikadı olarak ilan etti. O kendinden üstün saydıysa, ben de onu bu kadar seviyorsam yapacak bir şey yok. O zaman onu dinlemek durumundayım. Ben de üstün sayıyorum. Ve illa ama Hazreti Ali ben onlar benden üstündür demeseydi lema faddaltu. Asla üstün üstün kabul etmezdim huma iki halifeyi. Ebu Bekir ile Ömer'i Hazreti Ali'den üstün ben. Yani sanki şuna bak. Ya bu kadar ayet var, hadis var. Koca Abdurrazzak'sın, mübarek adam, musannef sahibisin. Hazreti Ali demese ne olur? Sen de Hazreti Ali diyelim bu konuda bir şey demedi. Vefat etti, demedi bir şey. Yani Hazreti Ali demeseydi bile senin ilmin yok mu? Büyük muhaddissin yani ayetten hadisen bunu anlaman lazım. Ama o kadar Hazreti Ali taraftarı ki, o kadar Yani ileri gitmiş ki bu konuda. Benim ölçüm Hazreti Ali diyor. Yani aslında başka ölçüler var. Kur'an sünnet ölçüleri. Yani ilginç. Bu şundan anlamamız lazım bunu. Yani Abdurrazzak burada Rahimullah dürüst konuşuyor. Anladın mı? Dürüstlük çok önemlidir. Doğru konuşuyor ya. Diyor ki Hazreti Ali bunlar benden üstündür diye benim itikadım budur demeseydi. Demeseydi asla ben onları üstün demezdim. Hazreti Ali onlardan üstün derdim diyor. Hiçbir yan delile bakmazdım diyor yani. Ama beyanı var diyor. Ki Abdurrazzak büyük muhaddis. O rivayeti bildiği için söylüyor. Kefa bi, kefa yeter bi bana vizran, ağır yük ve günah olarak en uhibbe seveyim hu Hazreti Ali'yi de sümme uhalife sonra muhalefet edeyim hu ona. Yani ben onu sevdiğimi söyleyerek hakikaten de seviyorum diyor. Hem sevdiğimi söyleyeceğim sonra sözünü dinemeyeceğim. Dediğinin aksini söyleyeceğim. Bu bana günah olarak yeter. Ben bu yükü taşıyamam. Hazreti Ali de yarın ahirette bu şekilde ona muhalefet etmiş olarak çıkmak huzuruna bu ağır yükle çıkmak işime gelmez. Evet bu konuda küllü zelike bütün bu ilimler müstefadün istifade edilmiş ve alınmıştır. Mine s-sava'iqi es-sava'iqul muhrika isimli. İbni Hacer Heytemi vardır. Büyük allamedir. Adını çok duymuşsunuz. Ben kitaplarımda kaynaklar hep de geçer. İbni Hacer Heytemi Hazretleri. O zatın es-sava'iqul muhrika diye bidat ehline ve şiaya vesaire sapık fırkalara yakıcı yıldırımlar adını verdiği bir kitaptır bu. Es-sava'iqul muhrika bu kitaptan alınmıştır diyor. Bütün bu ilimleri ben bu kitaptan istifade ettim diyor. İmam Rabbani Hazretleri'nin de kaynağı olduğu anlaşılıyor İbn-i Hacer Eytemi'nin burada. Şimdi geldik nereye? Hazreti Osman Hazreti Ali'den üstün müdür? Ehli sünnetin Musa görüşü nedir? Hazreti Ali Musa bir şey demiş midir, dememiş midir? Bir de ben Hazreti Ali Hazreti Osman'dan üstün görürsem ehli sünnetten çıkar mıyım, çıkmaz mıyım? Allah Teala emanet ederim. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi sahibi ve sellem.
1: 44. bölüm sona erdi. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehl-i Sünnet Dersleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
3: Şimdi reklamlar.
1: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz 7153'e gönder 90 lira bağışla. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
4: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
5: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olmaz. İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? ulemanın yaşamasına bağlıdır.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Hayder, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Hayder eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1 923 ahmetyesevi.org.tr.
3: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
6: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir.
0: Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
3: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
7: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın. Birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınızla değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
8: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
0: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatbi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı Tüzeyak hatbi şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime göndererek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89. Kovacı dede iletişim numarası.
6: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. bir insana sohbet götürmek.
9: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da. Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
12: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
13: Mevla'nın ni'mel abd buyurduğu, ne güzel kul buyurduğu Eyyub Aleyhisselam'dan kısaca bahsedelim. Yani genelde şu biliniyor. Eyyub Aleyhisselam sabır kahramanı ve çok hastalıklar çekmiş. Ama hayatını özetle de olsa, kısa da olsa çoğumuz belki pek bilmiyoruz. Onun için kısaca bir bahsedelim Eyyub Aleyhisselam'dan. Tabii hastalığı da var, efendim sağlıklı dönemi de var. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ne buyurmuş, bizlere Habibi neler duyurmuş. İnşallah onlardan kısaca da bahsetmiş olalım. Aslında Eyyub Aleyhisselam çok zengin bir zat. Çok variyetli, çok malı var, mülkü var, arazileri var, davarları var, sürüleri var. Yani serveti, malı, mülkü olan çok zengin bir zat. Ve evladı da çok. Yani evladı da çok deyince benim aklıma ne geliyor? Yani aşiret yani. Çok kalabalık bir aile efradı var. Oralarda zaten aşiretler şimdi de var yani. Tabii bu kadar malı var, mülkü var. Bununla beraber çok cömert. Öyle cömert ki dağıtıyor, yardım ediyor. Dullara, fakire, fukaraya, muhtaçlara, yoksullara, ihtiyacı olanlara, herkeslere dağıtıyor yani. Dolayısıyla bütün garibi gurebayı, fakiri fukarayı, yetimi yetemayı gözeten, kol kanat geren böyle bir şahsiyet. Ha bununla birlikte şükrünü de ne yapıyor? Eda etmekten geri durmuyor. Yani malım var ben artık yani verdim tamam ben artık daha ne yapayım kardeşim yani yardım da ediyorum, tasaddukta da bulunuyorum falan değil. Hem bir taraftan yardım ediyor hem de ibadetini bırakmıyor. Allah'ın verdiği bu zenginliğe şükrediyor. O zenginlikle muhtaçların ihtiyaçlarını gidermesinden dolayı da Allah'a hamd ediyor, şükrediyor ve ibadetten geri kalmıyor. Öyle ibadeti var, sıralı ibadeti. Yani o mal, o mülk, o servet, o variyet ibadetine mani olamıyor. Allah-u Teala Hazretlerinin övgüsüne mazhar oluyor. Melekler böyle bir peygamberi ziyarete geliyorlar. Nasıl bir peygamber? Yani ibadetten, dikirden hiç geri kalmıyor ve Mevla'nın övgüsüne mazhar olmuş. Şeytan ne yaptı? Çok kıskandı. Mevla'nın bu övgüsünden onu mahrum bırakmak için planlar kuruyor şeytan. Çünkü yani Eyyub Aleyhisselam sabrın kahramanı ama sadece hastalığı olan sabrın kahramanı değil. Yani nice belalara, musibetlere sabretmiş. Yani öyle bir sabır kahramanı ki şeytan çatlatan cinsten bir sabrı var yani. Şeytan kuduruyor, şeytan çatlıyor. Bir türlü ne yapamıyor? Yoldan çıkaramıyor çünkü. Ve özel uğraşıyor. Bir gün Mevla Teala Hazretlerine niyazda bulundu. Mel'un, iblis. Dedi ya Rabbi, yani Eyyub Aleyhisselam, hani bu kadar ibadet ediyor, taatte bulunuyor ama ya bu kadar malı var, mülkü var, serveti var, bu kadar bolluk içerisinde, bu kadar para pul variyet içerisinde. Tabii yani kimin malı olsa böyle ibadet eder. Yani onun malı elinden alınsa bu ibadeti yapacağını sanmıyorum, belki karşı bile gelir. Yani beni ona musallat et imtihan olarak bir görelim bakalım yoklukta da böyle mi diye böyle bir niyazda bulunuyor. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri İblisin Eyyub Aleyhisselam'a musallat olması konusunda kendisine müsaade ediyor. Tabii müsaade ediyor ama sadece malına musallat olmak konusunda izin veriyor. Tabii bu ruhsatı alan İblis bütün efendim avanesini topladı, elebaşı ifritlerini topladı. Eyüp Aleyhisselam'ın malına musallat olmaları için her şeyi yapmalarını emretti onlara. Ve tabii Eyüp Aleyhisselam'ın malıyla alakalı imtihanlar başlıyor. Gökten şiddetli bir ateş geldi. Öyle bir ateş, Eyüp Aleyhisselam'ın ne kadar sürüleri varsa, develeri, davarları, koyunları, çobanlarıyla yakıp yıktı, yok etti. Gökten ateş iniyor. Şimşekler düşüyor. Ve tabii hakikaten bütün davarları gidince şeytan da bir çoban suretinde ağlıyor, sızlıyor, böyle perişan bir halde güya geldi Eyüp Aleyhisselam'a. Dedi, Rabbin sana neler yaptı biliyor musun dedi. Bak dedi, bütün dedi davarların, sürülerin hepsi helak oldu. Bütün çobanlar helak oldu. Ben dedi kendimi, canımı zor kurtardım dedi. Ben de ancak böyle gelebildim dedi. Yani onu telaşa kapılsın, isyan etsin, bağırsın, çağırsın, feryat etsin istiyor. Ama Eyüp Aleyhisselam ne yaptı? Gelen haber üzerine metanetle hareket etti. Ve ne dedi? Üzülme. Yani bak, onu teselli ediyor, çobanı teselli ediyor sanki. Üzülme. Bu malı, mülkü zaten bana Rabbim verdi. Ha, şimdi de aldı. Sahibi odur. İster verir, ister alır. O verdi, o aldı. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Ve tabi ibadetine devam etti. İbadetine, Allah'a zikrine devam edince tabi şeytan perişan oldu. Yani hiç böyle bir şey beklemiyor. Bu kadar insan kandırmış, bu kadar insanları yoldan çıkarmış, belki malının çok az bir kısmının telef olmasıyla isyan eden nice insanlar görmüşken davarlarının tamamı yok olmuş, gene de ibadetine devam ediyor ve sabır gösteriyor. Bu sefer ne yaptı? Arazilerine yöneldi. Ekinlerine yöneldi. Çünkü bağlar var, bahçeleri var. Büyük, geniş yerleri var. Ne kadar bağı varsa, bahçesi varsa, ekini varsa, yel, sel, rüzgar hepsini telef etti. Bu sefer de şeytan çiftçi kılığında geldi. Yani sanki hani onun yanında çalışan çiftçilerden bir tanesi de artık hangi arazinin, hangi efendim beldenin hizmeti ona verilmişse, yani o da geliyor, güya şikayetleniyor. Yine geldi çiftçi kılığında Eyüp Aleyhisselam'ı. Yine ibadet ederken buldu. Yine feryat etti, yine figan etti. Dedi ki, ekinler dedi yok oldu dedi. Rüzgarlar, yeller, seller. Hiçbir şey kalmadı. Ambarlarda bir tane bile buğday kalmadı dedi. Bütün çiftçiler helak oldu dedi. Bir ben kaldım yani. Bak dedi, neler geldi başımıza. Eyüp Aleyhisselam aynı cevap verdi. Aynı şekilde sabır, aynı şekilde metanetle davrandı. Allah'ın verdiğini, Allah'ın alacağını beyan edip ibadetine devam etti. Tabii şeytan yani bu gayreti de boşa çıkınca artık ümidini kaybetmeye başladı. Yani bu kadar mal, bu kadar mülk telef oluyor. Tık yok, isyan yok, bağırmak çağırmak yok. Şeytan böyle bir şey görmemiş. Kaderine böylesine rıza gösteren, sabır ve metanetle hareket eden kimse görmemiş. Yani Eyüp Aleyhisselam'ın öyle bir sabrı var ki, dedik ya, şeytan çatlatan cinsten yani. Tabii şeytanın hasedi ve düşmanlığı daha da artıyor. Ve bu sefer dedi ki, ya Rabbi, sen onu, beni onun malına musallat ettin. Tamam, malı efendim telef oldu, sabrına devam etti, ibadetini bırakmadı ama evlatları sağ. Yani mal canın yongası yani, mal nedir? Ama burada can var, evlat var. Evlatları sağ. O gene düşünüyordur ki, ben bu malları gene elde ederim. Yeter ki çocuklarım olsun. Çocuklarım, ailem, efradım, aşiret neyse. Hepsi sağ onların. Dolayısıyla yani eğer onlar da helak olursa, onlar olmazsa, o zaman bu sabrı göstereceğini sanmıyorum. Belki karşı bile gelir. Yani diyerek bu konuda ona musallat olması konusunda gene müsaade istedi. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri ona ruhsat verdi. Ve o da tabii yine ifritlerini topladı. Hepsine emir verdi. Ve ne kadar evlatları varsa, ne kadar ailesi varsa, onların kaldıkları yerler, evler, binaları bir sarsıntı geçirdi. Öyle bir sarsıntı ama, tavanlar yıkıldı. Duvarlar üzerine çöktü. Bütün evler harabeye döndü. Bütün çoluğu çocuğu da hep onların altında kaldı. Hepsi vefat ettiler. Bu sefer tekrar şeytan üstü başı perişan bir halde geldi Eyüp Aleyhisselam'a. Ya Eyüp, ey Eyüp dedi Aleyhisselam. Bu kadar ibadetler yapıyorsun ama yaptığın ibadetlerin Allah katında hiçbir kıymeti yokmuş, baksana. Bütün evlerin yıkıldı. Tavanları çöktü, duvarların üstüne çöktü. Ne çoluk ne çocuk, hiçbir şeyin kalmadı yani. Yani orada bir isyan ettirmek, onu gene. Eyüp Aleyhisselam bunu duyunca ağladı. Gözleri doldu. Hah, şeytan ümitlendi. Dedi ki ağladı, şimdi isyan edecek. Halbuki beşeriyet icabı insan ağlar mı? Elbette ağlar. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem de oğlu İbrahim'in vefat edince o da gözleri yaşardı. Sahabe sordu, dedi ya Resulallah sen de mi ağlıyorsun? Gözlerimizde yaş olur ama gönlümüzde isyan olmaz. Evet, insan tabii ki ağlar ama isyan etmez. Bağırmaz, çağırmaz, feryadı figan etmez. Yaka paça yırtmaz, yolmaz. Ama tabii ki ağlanır. Evet, imtihan. Şeytan böyle ümit ediyordu ama Eyüp Aleyhisselam ne dedi? İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Ondan geldik, ona döneceğiz dedi. Çocuklarımı yaratan, yaşatan, onlara hayat veren, hidayet veren, rızık veren Allah, şimdi de o verdiği emaneti canı almış. Veren de o, alan da odur dediği ibadetine devam etti. Evet, yani şeytan bir türlü Eyüp Aleyhisselam'ı ne yapamıyor? İsyan ettiremiyor, yoldan çıkaramıyor. Yani zaten Allah'ın peygamberi ama imtihanın ağırlığını görüyor musunuz yani? Şimdi bakın, yani Urfa'da hakikaten enteresan bir durum var. İbrahim Aleyhisselam da orada doğdu, büyüdü değil mi? Yani o da acayip bir zat. Onda da nasıl bir imtihanlar yaşadı değil mi? Canıyla imtihan oldu. Bak, ateşe atıldı. Oğluyla imtihan oldu. Oğlunu kesmesi emredildi. Malını ihvana bezletti. Malıyla imtihan oldu. Şimdi bakıyoruz, yani Eyüp Aleyhisselam da ağır imtihanlar geçiriyor. Ve bunları kazanıyor. Mevla da zaten ni'mel abd, ne güzel kul. Yani Mevla birine ne güzel kul dediyse ne acayip bir kul ya. Evet kıymetli kardeşlerim. Tabii Eyüp Aleyhisselam çocukları vefat etmesine rağmen bu şekilde tevekkülle, sabırla hareket eden ve ibadetlerine devam eden Eyüp Aleyhisselam bu tavrı karşısında tabii hüsrana uğradı. Yani bu nasıl bir iman, bu nasıl bir sabır, bu nasıl bir tevekkül? Yani kaderine nasıl razı ve iman etmiş. Düşmanlığı daha da arttı. Hasedi daha da arttı. Mevla'ya tekrar müracaat etti, niyazda bulundu. Dedi ki ya Rabbi, evet Eyüp kulunu çok sabırlı buldum. Ama kendisi sağlıklı. Tamam, malı telef oldu, çocuklar öldü ama kendi sağlıklı. He? Esas can, kendi canı duruyor. Sıhhati var, afiyeti var. Güçlü, kuvvetli. Yani dolayısıyla tekrar bu variyete sahip olacağını ümit ediyordur. Ve tabii bu sağlıkla ibadetine devam ediyor yani. Eğer bedeninin de sıhhati bozulursa, o zaman bu ibadeti yapmayacak, sana olan bağlılığı belki kalmayacak ve karşı gelecek. Yani bu konuda da beni ona musallat et, imtihan et onu diyerekten Mevla'ya niyazda bulunuyor. Tabii bunlar hep kaderin cilvesi mi diyelim. Mevla'nın takdiri, Mevla imtihan edecek ve Kur'an da Eyüp Aleyhisselam'ı övecek, sabrını bize gösterecek. Yani öyle işler oluyor ki kıymetli kardeşlerim, kimse malını bahane edip ibadetten kaytaramaz. Kimse efendim benim şuyum öldü de malım kayboldu da iflas ettim de ben ya Rabbi onun için İslam'ı yaşayamadım diyemez. Kimse ben hastaydım da başım ağrıyordu da dişim ağrıyordu da ben ondan dolayı yapamadım diyemez. Mevla Teala ne misaller vermiş yani. Görüyor musun? Allah-u Teala'nın ne kulları? Zirve noktada ağırlıkta imtihan oluyorlar. Biz yani tabiri caizse ilkokul seviyesinde ilk adım imtihanları da başaramazsak, geçemezsek şimdi nasıl olacak? Bu zatların yüzüne ahirette nasıl bakacağız yani? Ve Mevla o konuda da ona ruhsat verdi. Ama onun diline, kalbine ve aklına ilişmeye izin vermedi. Eyüp Aleyhisselam yine ibadetine devam ediyor. Bir gün o melun geldi, burnundan üfledi. O yılan gibi zehirli nefesi Eyüp Aleyhisselam'ın bütün vücudunu adeta yakıp kavurdu. Her tarafına yayıldı. Aklı, gözü ve kalbi dışında bütün uzuvlarını etkiledi. Hasta oldu. Tabii gözü görüyor. Gönlünde Mevla var. Dilinde de Mevla'nın zikri var. Öyle bir ağır hastalık. Tabii bu bir gün, üç gün, beş gün, bir hafta değil ki. Bir rivayet 7 sene, bir rivayet 17 sene bu hastalık devam ediyor. Ve etrafında pek kimse de kalmadı. İşte o Rahime Hatun, Rahime annemiz yani Eyüp Aleyhisselam'ın yanından hiç ayrılmadı ve hep hizmetinde bulundu. Hatta bir keresinde dedi ki sen Allah'ın peygamberisin. Yani Mevla'ya bir dua etsen de sana şifa verir. Niye dua etmiyorsun? Eyüp Aleyhisselam dedi ki ne kadardır hastayız? Dedi ki 7 sene veya neyse 17 sene. Peki ne kadar zamandır sıhhatliyiz? Yani sıhhatli bir dönemimiz vardı. Ne kadar oldu o? 80 sene. Hele bir dedi, hastalık dönemimiz de sıhhat dönemi kadar olsun, Allah'tan şifa istemeye yüzümüz olsun. Ama ne zaman ona iman eden 3 kişi ziyaretine gelmiş, baktılar hakikaten hasta, yıllardır da devam ediyor. Kendi aralarında ne konuştular? Dediler ki ya Eyyub Aleyhisselam, Hazreti Eyyub Aleyhisselam bu kadar derde müptela ama Allah ona şifa vermiyor. Yani Allah'ın peygamberine bu kadar istese Mevla şifa verir. Niye şifa bulamadı? Herhalde Allah ondan vazgeçti. Haşa. Yoksa mutlaka iyileşirdi diye kendi aralarında konuşurken Eyyub Aleyhisselam bunu duyunca çok incindi. Bak hastalık onu incitmiyor ama o dostların kendisine inanan ümmetinin böyle demesi onu incitti de o zaman ne dedi? Mevla Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor estağfirullah. Ve Eyyub'e iznâde rabbehu. Eyyub'u da aleyhisselam, onu da an, onu da zikret. İznâde rabbehu. Ne demişti o? Rabbine niyaz etmişti. Enni messeniye durru. Bana bir zarar, bir hastalık isabet etti ya Rabbi. Böyle bir hastalık arız oldu. Ve ente erhamur rahimin. Ve bakın ne diyor? Sen merhametlerin en merhametlisin. Yani bu hastalığı benden al şifa ver demiyor da yine bana böyle bir hastalık arz oldu. Sen merhametlerin en merhametlisin ya Rabbi. Öyle deyince Mevla diyor ki festecebna lehu, onun duasına icabet ettik, duasını kabul ettik de fekeşefna ma bihi min durrin, kendisinde ne sıkıntı ve dert varsa kaldırdık, açtık, giderdik. Evet ve ne buyurdu? Ürkül biriclik. Evet ayağını, ayağınla yere vur. Mevla diyor. Şifa, duasını kabul etti ve diyor ki ayağınla yere vur. Hâzâ mûhteselün bâridû ve şerâb. İşte hem yıkanılacak hem de içecek serin bir su. Ayağını vurunca oradan bir su fışkırıyor. Suyu içerken buz gibi, yıkanırken sıcak. İçtiği zaman içindeki hastalıkları hepsini tedavi etti. Gusül aldığı zaman da dışındaki bütün hastalıkları, cilt hastalıklarını, deriyi vesaireyi ne varsa hepsini pırıl pırıl yaptı. Pırıl pırıl. Ne yapmaya başladı? Adeta parlamaya başladı. Evet kıymetli kardeşlerim. Ve tabii Mevla ne diyor? وَوَهَبْنَا لَهُ اَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ Ona aile efradını, ayrıca bunlarla birlikte bir mislini daha bağışladık diyor. Ona evlatlarını Mevla verdi. Efendim mallarını verdi. Tekrar o zenginliğe kavuştu. Tekrar sağlığına kavuştu. Tekrar sıhhatine kavuştu. Ve Mevla diyor, rahmeten minna ve zikra li ulil elbab. Tarafımızdan bir rahmet ve akıl sahipleri içinde zikredilecek, anılacak bir örnek olmak üzere aile efradını, efendim ile beraber malını, mülkünü, bir mislini ona verdik buyuruyor Mevla Teala.
12: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
14: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.

Hazreti Enes'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Üç kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerine gelerek onun nasıl ibadet ettiğini sordular. Anlatılınca da sanki onu azımsadılar ve "Peygamberin yanında biz kimiz ki? Onun geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanmıştır." dediler. Aralarından biri, "Ben yaşadığım müddetçe geceleri hep namaz kılacağım." dedi. Diğeri, "Ömrüm boyunca oruç tutacağım. Asla oruçsuz günüm olmayacak." dedi. Üçüncüsü de, "Kadınlardan uzak kalacağım ve hiç evlenmeyeceğim." dedi. Efendimiz bunların yanına geldi ve onlara, "Şöyle şöyle diyenler siz miydiniz? Allah'a yemin ederim ki Allah'tan en çok korkanınız ve ona karşı gelmekten en çok sakınanınız benim. Böyle olduğu halde ben bazen oruç tutuyor, bazen de tutmuyorum. Hem namaz kılıyorum, hem de uyuyorum ve kadınlarla evleniyorum. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir," dedi.

0: Sizi önemsiyoruz. Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir. Bize 0549 691 8080 no'lu WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül FM.
1: Kıymetli Adımlar programı başlıyor.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Kıymetli takipçilerimiz, çok değerli destekçilerimiz. Kıyam Der Yetim Köyü'ndeyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize bu ümmette emaneti olan yetim evlatlarımızla beraberiz. Onları şu sıcak günlerde eğitimlerinde mutlu etmek adına, derslerine çalıştıkları için onları mükafatlandırmak adına şimdi dondurma dağıtacağız bu güzel evlatlarımıza. İnşallah yarın mahşerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e en yakın olacak ümmetindeki kişi olmaya talip olduğumuz için bu yetim evlatlarımızın şahitliğiyle yarın alemlerin efendisinin yanına yetim evlatlarına, yetim ümmetinin evlatlarına sahip çıktığımız için bu evlatlarımızın şahitliğinde inşallah Efendimizin huzuruna alnımız ak, Efendimizin mükafatlarına talipli olmak için çıkacağız. Rabbim hayırseverlerimizden razı olsun. Kıyam Der Yetim Köyü kurulduğundan bugüne kadar desteğini hiç bırakmayan, dualarda bizi eksik etmeyen tüm destekçilerimize, tüm takipçilerimize Rabbim hayırlarınızı kabul eylesin. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim ümmeti Muhammed'in üzerindeki bu kara bulutları tez zamanda dağıtsın inşallah. Buradaki yetim evlatlarımızı elimizi değebildiğimiz gibi Gazze'deki oradaki yetimlere, oradaki talebelere, medresedeki müderrislere, buradaki kardeşlerimize yaptığımız çalışmaları yakından yaptığımız gibi yapabilecek günleri bizlere yakın zamanda nasip eylesin inşallah. Şimdi evlatlarımızı bekletmeyelim, dağıtımlara geçelim.

Selamun aleyküm. Çabuk çabuk dağıtıyoruz. Hava sıcak. Dondurmaların tadını çıkartarak yesinler diye. Evlatlarımız da artık Türkçe konuşmasını bilenler, teşekkür edenler, Türkçe teşekkür edenler, adımızı Türkçe soranlar. Evet, şimdi de kız talebelerimizden sonra erkek talebelerimizi de ziyarete geldik. Onlara da hızlıca dondurmalarını dağıtacağız, dualarını alacağız sizlerin ve kendimiz adına. Ondan sonra diğer çalışmalarımızla alakalı başlayacağız inşallah.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Hamd, Müslümanları kardeş kılan Allah'a mahsustur. Rabbim tüm Müslümanları birbirine kardeş kıldı. Dünyadaki tüm Müslümanlar bizim kardeşimiz. Hemen yanımızda olan Suriye'de Esed döneminde yaşanan katliamın en zirve noktalarından bir tanesi olan Hama'dayız. Hama katliamından sonra bu bölgedeki yıkılmış camiler, okullar, köyler, her yer tahrip olmuştu. Şu anda olduğumuz cami Hasan Camisi Hama'da. Burada Kıyamder'den bir destek istendi. Caminin halılara ihtiyacı vardı. Allah'ımıza hamdolsun destekçilerimizin birlik ve beraberliğiyle Müslümanları kardeş kılan Allah'a hamd ettik. Ve bir kampanya başlatarak buradaki halılar yardımlarla beraber toplandı ve camiye serildi. Ben de bugün ziyaret nasip oldu. Halid bin Velid Hazretlerinden sonra Hama'ya camiyi yerinde görmeye geldik. Burada civardaki köylerden 400 tane kız talebe her gün bu camide eğitim alıyor. 100 tane de erkek talebe burada eğitim alıyor. Bu hayırlı işe destek veren tüm hayırseverlerimize Hama'daki bu evlatlarımız adına teşekkür ediyorum. Cemaat adına teşekkür ediyorum. Rabbim hayırınızı kabul eylesin, makbul eylesin. Evlatlarımız burada. Onların da hayır dualarını alıp inşallah buradan İdlib'e, yetim köyüne doğru gideceğiz. Selamun aleyküm. Buradan Kur'an talebelerinin duaları sizlerin üzerine olsun. Rabbim İslam coğrafyalarındaki kara bulutları dağıtsın. Gazze'yi tekrar özgürleştirsin. Suriye'yi tekrar o güzel refah günlerine kavuştursun inşallah. Rabbim hayırlarınızı kabul eylesin, makbul eylesin. Allah sizlerden ebeden razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Kıymetli takipçilerimiz, sevgili destekçilerimiz. Kıyamder Yetim Köyü ikinci etap inşaat alanındayım şu anda. Gördüğünüz gibi inşaatlarımız Allah'a hamdolsun bitmek üzere. Burada tespit edilmiş tam 184 tane yetim ailemiz var. Sadece bu evlerin bitmesini bekliyorlar. Suriye'de savaş bitti, her şey normale döndü zannediliyor. Ama ne yazık ki durum böyle değil. Birçok insan hala kamplarda gıdaya ve işe veya enerjiyle alakalı birçok şeye muhtaç durumda. Yetim aileler Suriye'de hala en zor şartlardalar. Suriye'de eskimiş, dağılmış veya iklim şartlarından dolayı artık kullanılamayacak hale gelmiş olan yetimhaneler var. Ya da Türkiye'ye sığınmış ama hayata tutunamamış evlatlarıyla beraber Anadolu'nun kırsalında kötü şartlarda kalan tespit ettiğimiz yetim aileler var. Bu saydığım tüm unsurların hepsinin gözü kulağı burada tamamlanacak olan Kıyamder Yetim Köyü inşaatının bitmesini bekliyorlar. İnşaatımızın son aşamasına geldik. Kıymetli destekçilerimizin ve sevgili takipçilerimizin son bir gayretle, Allah için son bir gayretle bu yetim köyünü hızlıca tamamlayıp bu ailelerimize tespit etmeliyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir yetimdi. Efendimiz de aynı kaderi paylaşan bu yetim evlatlarımıza yarın mahşerde Efendimizin nazarına, metine, şefaatine nail olmak amacıyla Efendimizin bize emanet ettiği bu yetim aileler için son bir gayretle bu yetimhaneyi tamamlamak için siz sevgili destekçilerimizi, desteklerini bu yetim evlatlarımız adına ben talep ediyorum. Rabbim şimdiden yaptığınız hayırları kabul eylesin, makbul eylesin. Efendimizin kader arkadaşı olan bu yetim evlatlarımıza, sahip çıkanlara Efendimizin şefaati nail olsun inşallah diyorum. Hayır dualarımız sizlerle. Allah'a emanet olun.

Evet, bundan tam 12 yıl evvel bu gördüğünüz Cebeli Killi tepesine geldiğimizde bu tepenin adı Yılanlı Tepe'ydi. İnşaat alanında kendimize üstü açık bir brandadan bir alan oluşturduk. Etrafına katran dökmüştü buradaki işçiler. Yılanlar bizi gelip sokmasınlar diye. Buradaki civardaki kamplardaki insanlar diyorlardı ki burada günde bir tane, iki tane, üç tane çocuğu hep yılan sokar. Bu tepenin ismi Yılanlı Tepe'ydi. Ama Allah'ımıza hamdolsun. Kıyamder'in yapmış olduğu Emre hocamızın bu proje hayata geçirmek için siz kıymetli takipçilerimiz ve destekçilerimizin ümmet bilinci ve kardeşliğiyle oluşturulan bu yardım hareketiyle bugün yetimhanemizde 950 kişi misafirimiz. Allah'ımıza hamdolsun. Kayalıktan, yılanlardan ve beyaz kireçten oluşan bu tepe şimdi buradaki Efendimizin bize emanet ettiği kız kardeşlerimizin gayretleriyle bu gördüğünüz bahçeyle beraber o bembeyaz kayalıklı toprak nasıl burada yeşerdiyse ümitlerimiz böyle yeşerdi. Allah'ın izniyle inşallah tüm ümmeti Muhammed'in kurumuş topraklarına ümmet bilinciyle, kardeşlik bilinciyle hep beraber el ele vererek aynı bu kurumuş dağı nasıl yeşerttiyse buradaki bacılarımız, biz ümmet bilinciyle inanıyoruz ki hep beraber bir olursak, gayret edersek, Allah'a tevekkül edersek aynen böyle yeşerecektir tüm dünya. Bu bilinç ve dua ile hepinizi Allah'a emanet ediyorum.

0: Kıymetli Adımlar programı sona erdi.
1: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
3: Hazreti Talha baş düşmanlar yani. Ve Zübeyr'un Hazreti Zübeyr Aşere-i Mübeşşere'nin radıyallahu teâlâ anhuma, ikisinden de Allah-u Teâlâ razı olsun. Min kibâril ashabi, sahabe-i kiramın en büyüklerinden. En büyük, en büyük, en büyük. Nereden geliyorsan gel. Sahabe-i kiramın efendim muhacirlerinden dersen, muhacirlerinden. Dersen Hudeybiye elinden, Hudeybiye elinden. Dersen Uhud elinden, Uhud elinden. Dersen Hendek elinden, Hendek elinden. Dersen Bedir elinden, Bedir elinden. Dersen Aşere-i Mübeşşere'den, Aşere-i Mübeşşere'den. Daha ne kaldı? Hani Aşere-i Mübeşşere'den sonra daha bir yukarısı var. O da Hazreti Ömer'in halife seçiminde şura tayin ettiği 6. Şu Aşere 10, 10'dan bir yukarı özelliği, özeli 6. Dersen o 6'dan ne kaldı şimdi? Böyle bir insanlara kafir diyorlar. Talha Zübeyir diyor mu? İnkibaril ashab. Sahabenin en büyüklerinden ve minel aşarati. Ondan öyle aşere gel mübeşşarati. Müjdelenmiş neyle bir cenneti. Cennetle müjdelenmiş. Aşere-i mübeşşer. Şimdi Talha Zübeyir. Yani cennetle müjdelenen 10 kişiden biridir diyor. Fettanu tenkit yapmak fima kafir tekfir değil tekfir. Tekfir ne demek kafir? Kafir bana kafir desen sen kafir olursun ya. Onu konuşmuyoruz. Tenkit. Yani ten-i-di Arapçası.

yaptı bile demek ehl-i sünnete münasip değil. Bak yanlış yaptı bile demek. Lafa çok dikkat edeceğiz. Sen nerede bırakıyorsun? Lanet okuyorsun ya. Ve lanuma, o ikisine lanet etmek. Beddua etmek, melun demek. Ve tarduma, onları tard etmek. İşte dinden kovmak. Efendim işte, bunlar Müslüman değil, şu değil, bu değil falan. Aidani, bu ikisi dönücüdürler. Ait Türkçeleşmiş. Aidi, aslında aynla, ait dönücü. Bu buna ait diyorsun yani, ona dönücü yani, o onun malı diyor, oradan geliyor. Aidani, ikisi de dönücüdürler, nereye? İle la'ini. Kim Talha Zübeyre lanet ettiyse, o mel'undur. Daha ve taridi, kim onları dinden çıkmış ilan ettiyse, tard ettiyse, o dinden çıkmıştır diyor. Matruttur. Onun için Şia'nın olayı normal bir tenkide benzemez. Nerede kaldı ki? Sahabe hakkında en ufak bir yanlış yaptığı ifadesi bile adamı yanlışa götürür yani. Dozunu artırdıkça Allah belanı artırır yani. Ve huma Talha ile Zübeyr ellezani, o iki mübarek zattırlar ki ceale tayin etti. Kimi huma o ikisini. Ceale çok manalara gelir. Yerine göre mana verilir. Burada tayin etti. Kim el faruku Hazreti Ömer'ül Faruk radıyallahu anh Efendimiz kimlerden tayin etti? Minessitteti, altı kişiden. Elleti, öyle altı kişi ki terake, Hazreti Ömer Efendimiz bıraktık ki neyi? El hilafete, halifeliği, şura, meşvereyle çözüme kavuşacak bir mesele yaptı, bıraktı. Nerede? Beynehum, o altı kişinin arasında. Kimdi o altı kişi? Hazreti Sıddık radıyallahu anh Efendimiz Hazreti Ömer'i tayin etti. Yani dedi ki benden sonra Ömer'i hayırlı görüyorum. Ümmetin başına isabetli buluyorum. Hazreti Ömer'e de vasiyetler yaptı. Benim sana hüsnü zannım var. Sen adaletten ayrılmazsın. Şeriatı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolunu yürütürsün. Yani buna muvaffak olman için duacıyım. Ama bir yanlış yaparsan Allah hesabını verirsin dedi yani. Ben de kimseye kefil olamam dedi. Mealen konuşuyorum. Ki Hazreti Ömer radıyallahu anh herkesin gücünü hak etti zaten. Hazreti Ömer radıyallahu anh benden sonra Osman radıyallahu anh demedi. Şimdi niye demedi meselesine gelince? Lima o şeyden sebep ki diyor. Lem yecit bulamadı. Deliyle bir delil. Öyle değil ki vazıhan. Çok açık seçik bir delil bulamadı. Niçin delil bulamadı? Yani Hazreti Ömer Sıddık delil buldu ki Hazreti Ömer benden sonra Ömer bu ümmetin en faziletlisidir diye onun delillerini biliyordu Hazreti Ömer. Çünkü bu kadar ayet var, hadis var. Onların hakkında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem metiyeleri var falan. Yani Hazreti Sıddık bunları biliyordu. Delili vardı elinde. En eftal varken meftulü bir aşağı basamakta olan o da çok büyük zat olsa bile zulüm olur. Yani bir üstün varken. Onun için Hazreti Ömer'i nasip etti yerine halife olarak. Ama Hazreti Ömer bunu yapamadı. Altı kişinin arasında istişare yapılsın, biri seçilsin buyurdu. Niçin böyle yaptı? Lima. Çünkü lem yecid bulamadı. Deliyle bir delil, vazıhan açık bir delil. Neye dair? Tercihi bazıyım. Birini tercih etme. Kime? Ala bazı. Birini diğerine tercih edemedi. Allah Allah. Bu altı kimdi? Osman radıyallahu anh, Ali radıyallahu anh, Talha radıyallahu anh, Zübeyir radıyallahu anh, Sa'd ibn-i Ebu Vakkas radıyallahu anh, Abdurrahman ibn-i Avf radıyallahu anh. Altı. Şimdi Abdurrahman ibn-i Avf'ın Hazreti Osman'dan üstünü olduğuna bir delil bulamaz. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın işte Talha'dan üstün olduğuna yani halifelik konusunda birini tercih etmeye deliller var. Hazreti Osman eftaliyetine dair, sonra Hazreti Hafsaliyetine dair tabii ki var. Var ama vazıh bir delil. Yani halifelik hususunda ona hüküm verdirecek bir delil bulamadı. Bulamayınca ne yaptı? Dedi ki bu altı aranızda birini seçin. Yani ne demek? Hazreti Ömer'den sonra bu altıdan her biri üçüncü halife olmaya müsait miydi? Müsaitti. Seçilebilir miydi? Seçilebilirdi. Nerede kaldı ki? Hazreti Osman kendine rey vermedi ki. Hazreti Osman da hatta işte Abdurrahman, Nav vesaire diğer arkadaşlarından birine diyelim rey vermeye kalktı. Ama feteraka ikisi terk ettiler. Yani Talha radıyallahu anh, Zübeyir radıyallahu anh. Neyi? Nasibel hilafeti. Halife olma nasipleri vardı. Ne demek bu ya? Üçüncü halife İslam'ın.

0: bunun hissesini, yani ki ona Hazreti Ömer'in tasvibiyle olabilecek kişiler. Ama terk etti hilafet nasibini. Kimden? An enfusîmâ. Kendilerinden bunu terk etti. Yani ne dediler? Bihtiyârîmâ. İkisi kendi ihtiyarlarıyla, istek ve iradeleriyle. Kimse namlunun ucunu göstermedi, kılıcın ucunu yani, haşa. Kendi iradeleriyle dediler, biz aday değiliz. Buna kadar nefisten uzak olduklarını göstermiyor. Ondan sonra kalkacaklar. Cemel vakasında sen diyeceksin ki, Hazreti Ali'nin hilafetini kıskandılar. Ya neyi kıskanıyor, zaten adam ilk altıdaydı. Orada bile rey alma durumu varken baştan kafadan kendini sildi. Ben aday değilim dedi. Bana rey vermesin kimse dedi. Ben rey veririm, rey almam dedi. Burada Osman'ın kanının meselesi, iştihadi bir şey var. Ve kâle dedi küllüm minuma, ikisinin her biri, teraktü, ben terk ettim hazzı. Haz Türkçeleşmiş. Hazzı var bu işte. Yani haz aldım diyor. Haz yani Arapçadan zevk, nasip, pay. Teraktü ben bıraktım hazzı. Kendi hazzımı yani. Buradan payımı bıraktım. Allah için. Mesele hakkı ihkar dedi. Doğru bir adamı başımıza seçerim dediler. Ve Talha'tu, Hazreti Talha vellezi, o öyle bir zattı ki kateli öldürdü, babasını öldürdü. Babasını öldürmek kadar dünyada büyük bir veballi cinayet, katillik yoktur. Ama bu onun en büyük ameli oldu. İçin bir vasıtati suduri sui edebin, kötü edep sadır olması vasıtasıyla. Kimden anu? Babasından. Kim hakkında? Fî hakkı sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında çok büyük terbiyesizlik, edepsizlik yaptı. Babasına namussuzluk yaptı. Yani sövdü saydı. Hazreti Talha da ne yaptı? Babasını öldürdü tabii harpte. Vecaa'ya getirdi hu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme birasi. Babasının başını kesti, babasının başını aldı getirdi. Kim yapabilir? Ve verade bundan dolayı varid oldu senahu. Onun hakkında övgüler ne için alâ fi'li bu yaptığından dolayı. Nerede? Hâzâ, bu işine fil Kur'anil mecidi, ulu Kur'an'da işte ne buyuruyor? Estağfirullah, âd-i kerimeler لَا تَجِدُوا قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهُ وَرَسُولَهُ. Yani Allah ve Resulü'ne muhalefet edenler وَلَوْ كَانُوا عَبَاهُمْ, babaları da olsa, ihvanım, kardeşleri de olsa, aşiretum, işte akrabaları da olsa, onlardan hiçbiri, babası da olsa, Allah'a Resulüne karşı geleni sevmez. Onları sever vaziyette bulamazsın diyor. Allah ahirete imanı varsa diyor. Yani ülâke ketebü fî kulûbühümül iman. Babasına, anasına, kardeşine bile Allah için düşmanlık eden kişilerin Allah kalplerinin içine imanı yazmıştır diyor. Yani yerleştirmiş. İşte onlara ve yediğim bir ruhu münün kendi ruhuyla yani kuvve-i manevesiyle onları desteklemiştir. Ve ülhulüm cennâti, ne cennetlere onları girdirecek falan methediyor. Bu methiyenin ilk mazhar olan Hazreti Talha'dır ya. Babasını feda etti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme terbiyesizlik yaptığı için. Sen kimden bahsediyorsun da? Bu mübarek hanımı Allah kalbine imanı yazmıştır. Ayet nazil oluyor bunlar hakkında. Sen diyorsun ki kafir olmuş. Ya sen ne saçma düşesin ya. Ya Şia'yı söylüyorum. Ve Zübeyr, Hazreti Zübeyr hüvellezi öyle bir zattır ki ehbara bildirdi el muhbirus haber verici es-sadiku en doğru haber veren Muhammed Mustafa aleyhi ve aleyhi salatu vesselam. Neyi bildirdi? Bir kevli katili onu öldürenin olacağına dair. Nerede? Fi cehenneme. Onu öldüren cehennemlidir buyurdu. Bu kadar mucize kayıptan haber. Bir defa öldürüleceğini biliyor. Birinci kayıptan haber öldürülecek. Yatağında ölmeyecek yani. Kaç tane kayıp çıkıyor burada? İkincisi öldüren cehennemlik. Haytu kâle sallallahu aleyhi ve sellem. Ne buyurdu? Katilü Zübeyr fi cehenneme. Zübeyr'in katili cehennemdedir. Şimdi peki gelelim. Hazreti Zübeyr hangi harpte öldürüldü? Cemel'de. Cemel'de kimin tarafındaydı? Hazreti Ali'nin karşı tarafındaydı, muhalif tarafındaydı. Peki Hazreti Ali radıyallahu anh'ın ordusunda olanlar hak üzere olsalardı tümü, karşı tarafta olanlar batıl üzere olsalardı, O zaman Hazreti Zübeyir'i öldüren cennetlik olması lazımdı. Ama Hazreti Ali'nin ordusunda da cehennemlik adamlar vardı. Buyuruyor. Çünkü neden? Bu bir içtihat meselesidir. Hazreti Ali içtihat etti. Talha Zübeyir de müçtehitti, içtihat etti. Peki Hazreti Ali'nin ordusundaki bir adam, bunun tam tersi de karşı taraftaki Hazreti Muaviye'nin tarafındaki efendim Ammar Hazretlerini öldüren, Hazreti Ali'nin ordusundaki Ammar'ı öldüren. Bak, iki taraftan da katil olan iki kişi hakkında da cehennemlik say hadis. Bunları o zaman işte zaten biz sana ne diyoruz? İkisi de içtihatta olduğu için içtihatta isabet eden Hazreti Ali iki ecir aldı. Hazreti Muaviye ve Hazreti Ayşe tarafları Cemel'de bir ecir aldı diyoruz. Ama sen burada ne diyemezsin? Ceffel kalem, bunlar bozuk yerde, bunların hepsi düzgün. Bunu da diyemiyorsun. Çünkü neden? İçtihada ehil olanın içtihadı muteberdir. Ya da o içtihada tabi olan. Kendi müçtehit değilse mukallit olur. Ben senin içtihadını üzereyim. Tamam. Ama niyeti ganimet olan var. Niyeti fitne olan var. Niyeti ifsat olan var vesaire. Ne diyor? Taktul gelfiyetül bağıya veyahut katül ammarı finnar. Ammarı öldüren cehennemdedir diyor. O zamana kadar Üveys el-Karani radıyallahu anh, Üveys el-Karani denilen meşhur zat ne yapmıyor? Bir tarafa tabi olmadan seyrediyor. Ne zaman Hazreti Ammar şehit oluyor? Orada taktül gelfiyetül bağıya. Haklı hükümete karşı gelen cemaat seni öldürecek. Hadisinden o zaman Hazreti Ali hükümet tarafı haklı. Anlıyor, o tarafa kayıt oluyor misal. Bu kadar hassas dengeler üzerine kurulu. Hazreti Zübeyir'i öldüren başını kesiyor, kafasını alıyor koca Hazreti Zübeyir adına, Hazreti Ali'nin çadırına getiriyor. Hazreti Ali bana hediye verecek zannediyor. Yani düşmanını öldürdüm zannediyor. Bu iş hiç öyle Şia'nın anladığı gibi değil. Anladığı gibi derken onlar doğruyu biliyor da tarif ettikleri gibi değil yani. Onlar uyduruyor bile bile. Hazreti Ali Efendimiz'in bu beyanlarını bilmiyor. Benden iyi biliyorlar. Alimleri var onların eski. Ne buyurdu? İşte al dedi sana dedi. Düşmanının kafasını getirdim dedi işte bilmem ne. O da bekliyordu yani ben. Sana iyilik ettim diyormuş gibi. Ne buyurdu Hazreti Ali radıyallahu anh? Götürün bunu da kafasını kesin dedi. Ana! Adam kese altın bekliyor. Kafa gitti ya. Niye? Resulullah'tan işittim dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Beşir katil ebni Safiyyete bin nâr. Zübeyir halasının oğluydu. Safiye validemiz. Resulullah buyurdu ki Safiye'nin oğlunu kim öldürdüyse onu cehennemle müjdele. Kim öldürdü demek sana nasip oldu dedi. Sen cehennemliksin dedi. Yani o tarafta Ammar'ı öldüreceğim. Çünkü neden? Onlar başka maksatlarla gelmişler, girmişler. Ganimet, para, bilmem ne, mevki, itibar, içtihat yok, bir şey yok. Tabii ki cehennemlik olursun. Çok ince bir mesele. Sen ne anladın da ne konuşuyorsun ya? Onun için buyuruyor. Zübeyir'i öldüren cehennemdedir buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sen Hazreti Zübeyir'i nasıl kafir diyorsun? Öldüren cehennemlik. Ve lanü Zübeyir'i, Hazreti Zübeyir'e lanet etmek. Yani şu anda bütün Şia Zübeyir'e lanet okuyor. Bila istisna ve la müstesna. Bütün Şia. Sana İmam Rabbani bir hadisten bak nasıl bir delil getirdi şimdi. Bunların hepsi cehennemliktir diyor. Çünkü neden diyor? Hepsi lanet okuyor mu diyor. Okuyor diyor. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Lanül mümini kekatli. Bir mümine lanet okumakla öldürmek eşittir. Hadi bakalım. Hepsi sayı. Ve lanül Zübeyir'i, Zübeyir'e lanet okumak. Yahu Hümeyni her sabah namazında, kunut duasında Ebu Bekir'le Ömer'e lanet okuyordu be. Radıyallahu anh mecmua. Neyse olmadı bir edvene daha aşağı. Neden min katlihi? Ona lanet okumak, onu öldürmekten aşağı mıdır? Asla değildi. O zaman felâinuhu Hazreti Zübeyir'e talihâ lanet okuyanla ki Hazreti Sıddık Ömer'e hiç konuşma. Hazreti Osman çok daha yukarıda. Ona lanet okuyanla ve katili onu öldüren nedir? Mütesavi yani eşittir. Yani eşittir cehennemdedir. Bunların neresinde iman İslam'dan eser nasip olacak? Bunların neresi ehli sünnete yardım edecek? Filistin'e Müslüman'ın gözünü yaşla bırakacak. Sahabeye kafir diyen adam. Onun için doğruları bilelim. Efendim itikattan inhiraf etmeyelim. Ehli sünnetten kıl kadar ayrılmayalım. Sahabeye lanet okuyan sevmeyenlere zerre kadar sevgi beslemeyelim. Ve zerre kadar methetmeyelim. Asla. Burada itikadımızı koruyacağımız nokta budur. Allah Teala Filistin'e yardım eylesin, Gazze'ye yardım eylesin, mücahitleri muzaffer eylesin, Siyonist Yahudileri kahreylesin, katleylesin, birbirine kırdırsın. Amin, amin, amin, amin. Duamız bundan ibaret. Rabbimiz Tebareke ve Teala hepimizin imanımızın nurunu artırsın. Şuur bakımından gün be gün müjdat eylesin. Mektubatın İmam-ı Rabbani Hazretlerinin Ahmet Efendi Kudsesi Ruh Hazretlerimizin verdiği şuurlardan zerre kadar ayrılmaktan muhafaza eylesin.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
1: Şimdi reklamlar.
3: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, ORG.TR.
4: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajla sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
5: Merakla beklenen kitap çıktı.
0: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
5: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
6: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tafatlar. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarından korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
7: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz.
3: Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki vardiyaya ek olarak üçüncü vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. Üçüncü vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
7: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
8: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
7: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
9: Selamun aleyküm. Rabbimin yarattığı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
10: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
3: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
11: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080 Burası Lale Gül FM.
1: Hayırlı cumalar.

0: Cuma'mız mübarek olsun. Lale Gül Efe.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim demiştir. İsrailoğullarından alatenli, kel ve kör üç kişi vardı. Allah Teala bunları sınamak ister. Onlara bir melek gönderir. Melek alatenliye gelir. En çok ne istiyorsun diye sorar. Alatenli, güzel bir renk ve güzel bir cilt, beni insanlara iğrenç gösteren şeyin giderilmesini isterim der. Melek hemen onu sıvazlar. İğrenç hal kendisinden gider ve rengi güzelleşir. Melek ona, en sevdiğin mal nedir diye sorar. Alatenli adam, deve yahut inek cevabını verir. Ona 10 aylık bir gebe dişi deve verilir ve melek, Allah bunları senin için bereketli kılsın der. Sonra kel olanın yanına gider ve en çok arzuladığın şey nedir diye sorar. O da, güzel bir saç istiyorum ve insanları iğrendiren bu halin giderilmesini isterim der. Melek hemen onu sıvazlar, iğrenç görüntü gider ve güzel saçları çıkar. Sonra melek ona, hangi malı çok seviyorsun diye sorar. En çok ineği seviyorum der. Ona gebe bir inek verilir. Melek, Allah bunu senin için bereketli kılsın der. Sonra kör olan zatın yanına gelir ve en fazla ne arzu ediyorsun diye sorar. Kör, Cenab-ı Hakk'ın gözlerimi geri vermesini ve insanları görebilmeyi der. Bunun üzerine melek, onun da gözlerini sıvazlar, Allah Teala yeniden görmesini sağlar. Melek, en çok hangi malı seviyorsun der. Adam, en çok koyunu seviyorum der. Bunun üzerine kendisine gebe bir koyun verilir. Hayvanlardan deve ile inek yavrular, koyun kuzular. Bu üç kimseden her birinin bir vadi dolduracak kadar develeri, inekleri ve koyunları olur. Melek, alatenlinin önceki haline bürünerek tekrar yanına gelir ve fakir bir adamım, yola devam etme imkanım kalmadı. Bugün ulaşmak istediğim yere önce Allah'ın, sonra senin yardımın sayesinde varabilirim. Rengini ve cildini güzelleştiren zatın hakkı için senden bana bir deve vermeni istiyorum, ta ki onunla yolculuğumu tamamlayabileyim der. Daha önce alaca hastalığına yakalanan adam, verilmesi lazım gelen haklar çoktur karşılığını verir. Bunun üzerine melek, ben seni tanır gibi oluyorum. Sen alatenli biriydin. İnsanlar senden iğrenirlerdi. Fakirdin. Allah sana mal verdi. Öyle değil mi? Der. Alatenli adam, bu mal bana dededen, babadan miras olarak intikal etti der. Melek, eğer yalan söylüyorsan Allah seni önceki haline döndürsün der. Melek daha sonra kelin kılığına girerek onun yanına gelir. Ona da ötekine söylediği gibi söyler. Adam alatenli gibi cevap verir. Melek buna da, eğer yalan söylüyorsan Allah seni evvelki haline çevirsin der. Sonra körün kılık ve kıyafetini giyerek onun yanına gelir ve yolcu ve fakir bir adamım, yola devam etme imkanım kalmadı. Bugün önce Allah'ın, sonra senin yardımın sayesinde gideceğim yere varabileceğim. Sana tekrar görmeyi bahşeden Allah'ın hakkı için senden bir koyun istiyorum. Ta ki onunla yolculuğumu devam ettirebileyim der. Bunun üzerine daha evvel kör olan kişi, ben kördüm. Cenab-ı Allah görmemi sağladı. İstediğini al, istediklerini bırak. Allah'a yemin ederim ki Allah için hiçbir şeyi senden esirgemeyeceğim der. Melek, malın senin olsun. Bu sizin için bir imtihandı. Allah senden razı oldu ve arkadaşlarına gazap etti der.

0: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sunar.
2: İcir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
1: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 5 Aralık 2015 tarihinde yapmış olduğu Bursa Sohbeti başlıyor.
4: Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye leûlâ en hedânallâh. وَمَا تَوْفِيقِي وَعَتْصَامِي إِلَّا بِاللَّهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ صَلُّوا عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ اللهم صلِّ وسلِّم مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ صَلُّوا عَلَى طَبِيبِ قُلُوبِنَا مُحَمَّدٍ اللهم صلِّ عَلَى سَيِّدِنَا صَلُّوا عَلَى شَفِيعِ ذُنُوبِنَا مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلْكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ اللّٰهُمَّ فَعْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَبَارِكْ لَنَا فِيهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ حَصَّنْتُكُمْ بِالْحَيِّ الْقَيُّومِ الَّذِي لَا يَمُوتُ أَبَدًا وَدَفَعْتُ عَنْكُمْ السُّوءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ Bursa cemaati çok sabırlıdır. Allah sabrınızı, sebatınızı ziyade eylesin. Amin. Sohbetlere gelen, getiren, sohbetlerin muhafazası için gayret eden, devamı için faaliyet gösteren, insanları çağıran adamlar lazımdır. Biz şimdi konuşuyoruz, oturduğumuz yerden herkes dinliyor falan. Ama bu işin tadı ayakta gezmekle çıkar, kapı kapı dolaşmakla çıkar. Peygamberler kapı kapı ziyaret ettiler. Hep tebliğ davet ettiler. İnsanlara özel ilgi ve alaka lazım. Yoksa şimdi dolar burası, tamam. Ama burası Bursa'yı temsil etmez ki bura. Kaç kişi bura? Buraya 5-10 vilayetten gelenlerle ancak oluyor. Halbuki buranın yollarına girememek lazım. Bursa'da bu kadar milyon var. Çok az yani, hiçbir şey değil. Hiçbir şey değil. Ayağına geldiğin halde adam gelmiyor. Böyle garip zamandayız. Varsa dünya, yoksa dünya. Herkes internetin esiri olmuş. Anasının yüzüne bakan yok. Babasına hal hatır eden yok. Sofrada bile çocuğun sana nasılsın baba diyen yok. Böyle bir garip zamandayız. Gidiyoruz yani. Örf gitti, adet bozuldu. Ehl-i sünnet kalmıyor. Maddi menfaatler öne çıkmış. Efendim, dini hassasiyetler kayboluyor. Ehl-i sünnet hassasiyeti hepten kaybolmuş. Yani adam Peygamber hakaret etse sallallahu aleyhi ve sellem bir şey diyen yok. Allah'ın ilmini reddetse bir şey diyen yok. Bunlar hoca olmuşlar, televizyonlarda program yapıyorlar. İnsanlar bunlara ne konuşuyorsunuz siz ya diyen yok. O da bir görüş, o da bir fikir. Geçiyorlar. Bu işin dertlisi lazım. Meraklısı lazım. Allah Teala Hazretleri sizin içerinizden bu şuura malik olan ve dinini ehl-i sünnet itikadını ve bu milletin bu yola geri dönmesini hedef edinen ve kendi maddi menfaatlerinden öne çıkaran yeni bir nesil halk eylesin.
5: Amin.
4: Hepimizin içinde bu şuurları ihsan eylesin.
5: Amin.
4: Çok faydalı yeni cemaatler bize ilhak eylesin.
5: Amin.
4: Amin. Doyulmaz. Ne kadar artsalar doyulmaz. Hepsi yola girmiş olur. Hep cennet yoluna salik olur. Bundan Allah Resulü memnun olur. Bu yola emek sarf edenlerin ruhu şad olur. Ölmüşler sevinir. Hayatta olanlar memnun olur. Bize şefaatçi olur. Biz bu işi yeniden bir taze kan ile canlandıralım inşallah. İnşallah. Allah'ım hastalara acil şifa ihsan eylesin. Vefat etmişlere rahmetiyle muamele eylesin. Amin. Bir defa bile itikad ile, sevgiyle, muhabbet ile sohbetimizde bulunmuş olup şimdi kabirde yatanlardan azabı olanlar varsa şu mübarek sohbet cemaat hürmetine Rabbim defu rafu izale eylesin. Kabrini de istirahat nasip eylesin. Amin. Rabbim hepinizi tanıyor. Ne niyette geldiğinizi biliyor. Sohbete devam edip etmenizi biliyor. Öldüğünüz zaman nereye gömüldüğünüzü biliyor. Ben bilsem ne olur ben? Gidip mezarına mı bekleyeceğim adamın? Mevla melekler yaratır. Kabrine melekler gönderiyor özel. Dünyada yaptığı amelleri ona devamlı kabrinde işletiyor. Ruhaniyetini işte sohbetlere, derslerine iştirak ettiriyor. Manevi alemde neler dönüyor neler? Yoksa ölen gitip gitmiyor. Bu hayatta bu işler bitmiyor yani. Biz maneviyata inanmışız. Gayba inanmışız. Berzak alemine inanmışız. Ötesi mahşere inanmışız. Ötesi cennet cehenneme inanmışız. Bizim niyetlerimiz, kasıtlarımız, faaliyetlerimiz, hareketlerimiz bir senelik, iki senelik, beş senelik değil. Ben de faniyim 5-10 seneye belki kalmam bile. Ama bizim hedefimiz ebediyettir ve sonsuzluktur. Biz sonsuz yaşamak için burada buluştuk elhamdülillah. Sonsuz hayatı kazanmak için toplaşıyoruz. Onun için bizim hayatımız bitmez. Kafirlerinki biter. Münafıklarınki biter, zındıklarınki biter. Ehl-i sünnet dışı bid'at fırkası sapıklarınki biter. Bizim hayatımız bitmez. Şah-ı Nakşibendin kaddesallahu aleyhi ve sellem bitti mi hayatı? Abdülkadir Geylani Hazretleri bitti mi? Seyyid-i Ahmed el-Rifai bitti mi? Seyyid-i Ahmed el-Bedevi bitti mi? He? Ebu'l-Hasen Şazeli bitti mi? Saymakla bitmez Evliyaullah'ın. Tarikatleri, sahipleri vesair salikleri. Hepsi yaşıyor. Rabıtalarla yaşıyorlar. Tasarruflarla yaşıyorlar. Yüz binler, milyonlar onların ziyaretlerine hala gidiyorlar. Devamlı olan sohbetleri, sözleri aktarılıyor. Bitti mi onların hayatları şimdi? Bitmez. Onun için niyetiniz düzgün olsun. Buraya gelirken bu dini yaşayıp yaşatmak, ölünceye kadar fırsat buldukça sohbetten ayrılmamak, cemaati terk etmemek, birkaç kişilere daha bu yolu açlayabilmek ve öldükten sonra da bu yolun ehliyle beraber olmak, bizden evvel ölenlere kavuşmak, dostlardan, onlara iltihak etmek, Ali Adir Efendi babamıza, değil mi? İsmet babamıza, şeyhlerimize, burada kitaplarını okuduğumuz, İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri ile Molla Hüsrev Hazretleri hep kitaplarıyla yetiştiğimiz o büyük alimler, veliler Bursa'da onlardan dolu var. Bittiler mi şimdi onlar yani? Her yerde Ruhul Beyan tefsiri geçiyor, her yer. Arabı, Acemi, bakıyorum basılan bütün kitaplar Ruhul Beyan'dan almış. Bunlar Ruhul Beyan'ı da nereden tanımışlar diyorum. Dünyanın her yerinde onun kitabından alırlar. Çünkü neden? Hizmet etti, uyumadı, istirahatini terk etti. Fedakarlık etti, millete Allah'ın ayetlerini tefsir etti. Bu işler boşuna mıdır kardeşim ya? Bu alimler niye çalışmış? Bu yollara itibar azaldı. Tefsir okunmuyor, hadis okunmuyor, fıkıh okunmuyor. Ehl-i sünnet itikadı okunmuyor, tasavvuf okunmuyor. Bizim millet anca konuşursan o da konuştuğunda dikkat çekerse, şaka şamata da olursa güldürme müldürme arada bir şeyler dinliyor. 5 dakikalık video, 10 dakikalık video. Hep de neleri seçiyorlar? İşte şaka var mı? Latife var mı? Güldürme var mı? Hikaye var mı? Bunu seçiyor. Ağır ilmi konular olsa biraz sıkılıyorlar ondan. Sıkılıyorlar. Bizim millet böyle bir hale gelmiş. Biz de arada işte ne yapıyoruz? Ortaya bir karma karışık bir şeyler çıkarıyoruz. İşte o arada onlara bir şeyler yutturabilir miyiz? Yani lokma gibi yani ha, içine sindirtebilir miyiz, kalbine indirtebilir miyiz, beynine aklına bir şey sokabilir miyiz ehl-i sünnet adına? Biz de bunun peşindeyiz yani. Ama azimler tükenmiş, azimetler tükenmiş. Hedef yok. Ben şu İlmihal kitabını mesela şu kadar zamanda bitireceğim. Anlaya anlaya okuyacağım. Bir hedef koymamış önüne. Ondan sonra romanı bitiriyor, dergiyi bitiriyor, gazeteyi bitiriyor. İlmihale geldi, farz olan inancını, amelini okuyacak. Sıkılıyor. Okumuyor. Bir yani, halbuki her gece yatmadan önce veya yastan sonra işte vakitte artık işten gelmişsin, yemeğini yemişsin. İhtiyaçlarını gördükten sonra 10 dakika, 15 dakika fıkıh meselelerinden okusa, helal, haram, caizdir, değildir, mekruhtur, müstehaptır, işte namazın şeyleri, abdestin, guslün, taharetin, sonra işte neyse, oruç, hac, zekat, ilmihalde hepsi var. Böyle bir eserden, Ehl-i Sünnet bir alimin yazdığı, itikatla ilgili, fıkıhla ilgili bir eserden 10 dakika, 15 dakika okusa, sonra da yatsa, hele bir de hanımına, çoluk çocuğuna da oturun ya biraz helal haramdan bir şeyler öğrenelim, ilmihal farzdır dese, onlardan da birkaç kişi diye dinlese, yani ev halkını söylüyorum. Derse gelmeyene çıkışsa, sen ne yapıyorsun? Çay niye yok? Ona kızıyorsun. Bu çayın demiği olmamış, ona kızıyorsun. Yemeğin dibi tutmuş, ona kızıyorsun. Sen de kazan dibine niyet et, ye işte, ne var? Ne kadına konuşuyorsun? Ondan sonra tuzu çok olmuş. Çok olursa zor hakikaten. Az olursa idare eder, üstten dökerim. Ondan sonra bizim evdeki tuzluk çok akıtıyormuş meğer. Bir şey ettim, bütün çorbam gitti. Ya bu niye bu tuzluğun ağzı çok akıtıyor arkadaş bu şey? Bunlara kızıyoruz. Bunlara kızıyoruz. Ya bu akşam 10 dakika ilmihal okuyacaktık. Niye oturmuyorsun burada? Ehl-i Sünnet'e göre itikadını Rabbimizin isimlerinden, sıfatlarından okuyacağız. Her gece 10 dakika, 10 dakika çok az. Yarım saat olmak lazım da. İşte Efendi Hazretleri derdi ki, Ruhul Furkan tefsirimizden yani, Efendi Hazretleri'nin bize emrettiği, hizmetine koştuğu tefsirimizden işte 15 dakika derdi. Yani her gün derdi ama Efendi Hazretlerimizin sözü böyleydi. Ama tabii 15 dakika derken, fıkıhtan da 15 dakika. Anladın? Tasavvuftan da 15 dakika. Yani efendinin 15'leri biraz 1,5 saate gidiyor da. Neyse. Yani o tefsiri illa söylerdi. Onun için tefsiri ben mecbur söyleyeceğim. 15 dakika tefsir Allah'ın kelamıdır. Ondan sonra nedir deseniz ilmihal derim. Çünkü ilmihal farzdır. 15 dakika da ona ayır. Etsin yarım saat. Yarım saat nereye vermiyorsun? Dizilerin kaç saat? Arada bir reklamlar sokuşturuyorlar size. Birazdan 3 saate patlıyor. O manyak diziler var ya, serseri işte. Mantık diye bir şey yok. Kültür diye bir şey yok. Siyer diye bir şey yok. Tarih diye bir şey yok. Yani sırf dedikodu. Ve fuzuli, hayali mahsuller, uydurma. Uydurma. Onu efendim seyrettiriyorlar bu milletin gençliğine, çoluğuna, çocuğuna. Efendim, karısı kurusu onun başında yarım saat Allah'ın dinini ayırmaz. Ya bu nereye gidecek böyle? Okumuyor. İşte sohbet dinliyor. Ondan sonra da şuradan buradan 5 dakikalık, 2 dakikalık işine gelirse dinliyor. Ya bunlarla ilim olmaz ki. Yani Facebook, Twitter'ın verdiği bilgilerle din olur mu ya? Bu din ciddi bir meseledir. Ölüp ahirete gidiyoruz. Bir daha dönmeyeceğiz biz bu dünyaya. Bizim bir daha telafi etme şansımız yok bu işleri. İtikadımızda bir bozuklukla gittiysek tahsihi yok. Ama şimdi tahsihi var. Kitap okursan tahsihi var. Ben sana İslam ilmihalini yazıyorum. Sonra ben 120 sayfayı sana ders olarak tek tek yapamam ki. Yani ben bunu sana ancak teşvik edebilirim. Koca tefsir yazmışık. Ruhul Furkan tefsiri. Ben şimdi bu tefsirin içini nasıl sana anlatayım? Yani 10 bin, 20 bin sayfa ya. Sayfalar böyle. Benim vaktim mi var? Ben seni teşvik edebilirim. Sen oturup okuyacaksın. Hanımın çoluk çocuğunu sofraya topladığından daha beter bir şekilde toplayacaksın. Yemek için, çay için kızmayacaksın. Ama dersi okumadığımı, oturmadığımı dinlemediği zaman kızacaksın. Ben senden hiçbir şey istemiyorum. Yeter ki otur şuraya, Allah'ın isimlerini, sıfatlarını konuşalım ya. Rabbimizi tanıyalım. Yemeklerini yiyoruz, sularını içiyoruz. Bu kadar nimetlerinden istifade ediyoruz. Rabbimizin sıfatını bilmiyoruz ya. Ayıp değil midir, günah değil midir bu? Ölçek ne cevap vereceğiz? Allah'a ne hesap vereceğiz? İnşallah yeniden bu kitap okuma işine başlayalım inşallah. 15 dakika ya. Yani bir 15 dakika bir düzen kuramaz mısınız? Kurarsınız inşallah. Çoluğu çocuğu da oturtturun. Cep telefonlarını ellerinden alın. Dinlemezler sizi ki. Otur oraya, ancak böyle yazıyor. Olmazsa biraz hediye şey edersiniz. Her ay dersi kaçırmadan derste bulunursan, işte efendim ne istiyorsun? İşte 50 lira, 100 liraya tav olur bunlar. Ya 50 lira, 100 lira büyük para şimdi. He? Durumunuza göre tabii. Çok zenginsen avutamazsın. Sen şimdi ne yapacak? Dersin bak, bir ay devam etsin şu kadar. Derse iyi devam. Sonra soru cevap yaparım. Cevabını da iyi verirsen artırabilirim. Teşvik, teşvik, teşvik. Öyle bağır, çağır. Lan! Oğlum! Hıyar mısın, nesin? Deli misin? Sapık, salak! Namaz kılmıyorsun, abdestin yok lan! Gel lan çabuk! Böyle çocuk sevdirilmez ki böyle. Dinden soğutursun ya! Teşvik, hediye. İşte bir ay sonra bak dersi bitirelim, birkaç soru cevap yaparız. Ben size babanız olarak, amcanız olarak neyse, bazı aileler birlikte yaşıyorlar, aynı apartmanda aileler de var. Yani neyse, aile büyüğü olarak sana şunu vereceğim, bunu vereceğim. Ya yapın bu işleri be arkadaş. Zaten veriyorsunuz fuzuli. Onlar sizden söküyor parayı. Sağdan giriyor, soldan çıkıyor, para gidiyor. Bari bir şey kazanalım ya. Cep telefonu aldırmıyorlar mı size? He? Kontürü aldırmıyorlar mı size? Şimdi kontürlü de az kalmıştır belki de. Herkes ağ oldu. Ondan sonra işine geldim, motosiklet aldırıyor sana, bisiklet aldırıyor sana. Herkesin çocuğu bir şey aldırıyor. Değil mi? Bari o istediklerini bağlayın bu işe. Bedavaya çalışıyorsunuz ya. Ölüp gideceksiniz kabirde. Diyecekler sana, çoluk çocuğun nerede? Namaz kılıyorum, oruç tutuyorum, öğrettin mi? Ehl-i sünneti biliyor mu? Ben o işlere karışmadım. Ben kıldım, geldim. Sana ne dediler? Şeddün nâsü azâben yevmel kıyâme. Kıyamet gününde azabı en şiddetli olan, hani ondan daha çetin azap hiçbir Müslümana yapılmamış. Gavurdan bir altına. Men ecele ehlev. Ailesini cahil bırakanlardır. Hadis-i şerif. İsmail Hakkı Hazretleri yazdı bu hadis-i şerifi. Tefsirde yazdı. Aileni, hanımını, çocuğunu cahil bıraktınsa senden beter azaba kimse çarpılmayacak. İnşallah bundan sonra gayret edeceğiz. Bir hevesleneceğiz. Allah'ım bize şevkler ihsan eylesin. Kafirlere benzememek için, düşmanlara uymamak için, onların merasimlerine katılmamak için biz yine cemaatimizi, sevgili cemaatimizi uyaracağız. Siz de çevrenizi uyarırsınız. Allah Teala bizlere düşmanlarından dost nasip eylemesin. Amin. Dostlarından düşman nasip eylemesin. Amin. Amin. Dostlarına dostluk eden, düşmanlarına düşmanlık eden bahtiyarlar zümresine ilhak eylesin. Amin. Şimdi bir insan kiminle oturacak, kiminle düşecek, kalkacak? İyi insanlarla oturup kalkarsa onlardan fayda görecek. Ne buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem? Meselül celisi salihi kemeseli sahibil miski in lem yusibke minhu şey'un esabeke bir rihihi. Bir adam koku dükkanı açmış. Nerede? Kapalı çarşıda diyelim. Ulu caminin yanında. Çok kaliteli kokular getirmiş. Ut getirmiş. Misk. Hadis-i şerifte misk çok geçer. Misk sonu K. Türkçede mis olmuş o. Mis gibi diyorsunuz ya. Halbuki misk gibi. Misk Kur'an-ı Kerim'de de geçer. Hitamuhu misk ayet-i kerimesi. Cennette içilen suların sonunda misk-ü amber raihesi hasıl olacak. Misk yani. Tabii misk orijinali, pahalı, zor bulunuyor şu an, kimyasal yapılıyor falan. Ama arayan da bulabilir. Bir adam dükkan açmış. O dükkanda misk satıyor hakiki. Sen diyor, salih bir adamla oturup kalkarken, salih ne demek? Ehl-i sünnete itikadı düzgün, ameli düzgün, beş vakit namazı kaçırmaz, cemaati kaçırmaz, haramdan sakınır, mekruhtan sakınır, Allah'ın sevdiği bir insanlar. Bursa'da da vardır tabii ki inşallah. Bu salih insana gidersen, oturursan, konuşursan, sohbet edersen, senin buradan ne karın olur? Misk dükkanına, misk satan adamın yanına giden gibi olursun. Niçin diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Sen paran yoksa da, oradan bir koku alamasan da, yani üstüne böyle çalamasan da, bulayacak kadar bol miktarda bulamasan da, yine de orası çok güzel kokar mı diyor. Misk dükkanı nasıl kokar? Misk kokar. Çok güzel kokar mı? Kokar. Sen burada kokunda, onun kokusundan bile istifade eder misin diyor. Edersin diyor. Peki, ya da o sana ikram eder mi biraz? Gelene ne yaparlar? Kokusu çalarlar değil mi? Onun için koku ikram edilirse geri çevirmek sünnete muhaliftir. مَنْ اُتْيَا اَلَوْ شَيْءٌ مِنَ الطِّيبِ فَلَا رُدَّهُ Kime koku hediye edilirse geri çevirmez. Ben işte ben şey yap, böyle sıkıyorum fıs fıs fıs. Ne sıkıyorsun sen? Alkollü şeyler sıkıyorsun. Adam sana misk sürüyor işte, daha nerede bulacaksın? Sakın reddetmesin, sünnete terstir. Ondan sonra ya parayla alırsın, ya o sana biraz ikinci şık sürer. Hediye yani, eve de gireyim, camide bile birbirine sürüyorlar. İki, üçüncü çık, sürmedi, çok cimri çıktı falan. Hepten üstten sıkıyor, alttan yalıyorlar da var. Değil mi? Şişenin dışından yalayan da var. Yani içine zarar gelmesin diye dışından yalıyor, öbürü de ona diyor ki, uzaktan yalasana diyor, ne diyor şişeye değiyorsun diyor. Ha böyle sınıf insanlar mevcuttur. Ama en son çarede sen bir güzel koku alır mısın? Demek ne yapacakmışsın? Sohbetlerde bulunacaksın. Alimlerle, velilerle, müderrislerle, müttakilerle, salih insanlarla oturursan mutlaka kârdasın. Ama ve meselül celisi seyyi, kötü meclis arkadaşı, eğer ki sen kötü bir adamla düşer kalkarsan bu neye benzer? Kemetel nafikil kiri, körük üfleyenin, yani kömür falan şey etmek için, kızdırmak için, ocağı tüttürmek için işte kömürle iş yapıyor, devamlı körü üflüyor. Kömür, odun neyse de kömür, ekseri kömür daha şey, pis. Bu adam körü üflüyor. Şimdi sen bunun yanına gidersen ne olur? Ya onun üflediği körükten bir kıvılcım sıçrar senin, tutuşturur paçanı bacağını, zarar görürsün çünkü devamlı her yer kıvılcım sıçrayıp duruyor. Ya böyle bir bela görürsün, yandım Allah kaçarsın. Efendim, ya adam seninle bir tokalaşayım dese, bir de bakarsın elin sipsiyah. Hadi bir de sarılayım, ya dur falan. Anlamıyor ki adam, dur bir sarılayım falan. Ya sipsiyahsın kardeşim. Elbise de gitti. Değil mi şimdi? İlla ki zarar. Yok ya, eline de tutmadım. Körükten kıvılcım da üzerime atlamadı. Sarılmak da sarılmadım. Ama ortam nefes tıkayan, kötü kokular çıkaran bir ortam. Ben bir dakika, bir saniye duramam. Allah beni öyle yerde koymasın. Bende hassasiyet var, nefes alamıyorum. Hemen camları açtırıyorum, hemen her yeri açtırıyorum. Bir ufak kötü koku gelse ben... Zor iş. En büyük azap ya. Değil mi? Şimdi senin ne işin var? Kötü arkadaşlarla oturuyorsun, kalkıyorsun. Efendim, ya yanarsın, ya kirlenirsin, paslanırsın, ya da kötü kokudan mutazarrır olacaksın. Çare yok, mutlaka zarardasın. Şimdi en büyük bela ne? Sen de diyorsun ki hoca efendi, benim içkici, kumarcı, dinsiz, donsuz, dansöz efendim arkadaşım yok. Sen bana bunu niye anlatıyorsun diyorsun şimdi. Senin evde televizyon var mı? Kanallar var mı? Zap zıp yapıyor musun? He? Dizi seyrediyor musun sen? Film izliyor musun? Türk filmine mi takılıyorsun? Gavur filmine mi takılıyorsun? Türk filmi de gavurdan aşağı değil. Evet. Kimle oturdun kalktın şimdi sen? Burada oturmaktan maksat ne? Etkilenmek. Etkilenmek neyle oluyor? Gördüğünden etkilenmiyor musun? Duyduğundan etkilenmiyor musun? He? Şarkıdan, türküden etkilenmiyor musun? Az kalsın köpek atacaksın kalkıp. Tabii, bir oyun havası geliyor, kalkıyorsun ayağa. Bir acıklı sahne geliyor, başlıyorsun üzülme. Veyahut bir tehlikeli panik oluyor, sus, dur! Hele maç falan, uff! Çocuğun kafasına bir çakar, duvara çakar. Sus lan! Kaçırttırdın, gol, şey oldu. Deli deli işler. Yani sen bana etkilenmiyorum diyemezsin. Etkileniyorsun sen. Senin bilinçaltına bir şeyler oradan gidiyor. Ve sen ahiret meseleleri hususunda mutlaka zarar göreceksin. Ya itikadın bozulacak, ya amelin bozulacak, ya çocuğun bozulacak, senin düzenin bozulacak Allah'ın indinde. Sen kimle oturuyorsun kalkıyorsun? Bizim Lale Gül'ü izlersen izle izleyebildiğin kadar. Kadın sesi bile yok. Kadın görüntüsü bile yok. Olsun diyorum. Bir kadın sesi bile erkeklere duyurtamayız. Trilyonu önümüze koysalar olmaz. Milletin genci var, çoluğu var, çocuğu var. Niye etkilensin bir şeyden, sesten bir şey? Bazısı duvardan etkilenir ya.

Ama senin seyrettiklerinin birçoğu İslami geçinse de, dini adı olsa da, milliyetçi muhafazakar numaralarıyla palavra sıksa da, hepsindeki reklamlarda karılar yatağa bile giriyor. Sabun reklamı yukarı kata çekmiş. Hamam reklamı, yatak reklamı. E bir de kırıtık sesler. Ya kırıtık ses Kur'an'da yasak. Fela yahzane bil kavli. Habibim senin hanımların, Müslümanların hanımları sakın yumuşak konuşmasın diyor. Kur'an söylüyor bunu. Fe'atma'allezî fî kalbî meradun. Ahzab suresinde kalbinde maraz olanlar var diyor. Şimdi hemen ne diyecekler bana? Efendim, yapmasa buna fetva vermez. Ya sen haram diyorsun, Allah'ın haram demediğini haram diyemezsin. Bu iş mekruhtur. Ama haram demek çok tehlikeli bir şeydir, insanı kafir eder. Dedim bir meselede hani. Hatırlarsınız, o işleri hiç unutmazsınız siz. İyi bilirsiniz o işi. Ne diyor? Böyle yapmasaydı, bu evle demezdi. E ben diyorum, sigaraya da mekruh diyorum. Sigara mı içiyorum deyince, susmuş kalmış. Bir şeye mekruh diyorsam, sigara haram değil diyorum. Ali Adar Efendimiz öyle buyurdu. Dört mezhebin müftüsü. Dünya dolusu altın verseniz bir tane içiremezsiniz. Dünya dolusu altın verseniz haram dedirtemezsiniz buyurdu. Haram demek zor iştir evladım. Ayet lazım. Hadis lazım. Nas lazım buyurdu. E ben de sana diyorum mekruhtur. Haram değildir. E seni o niye öyle haram değil diyor. Kendi yapıyordur o işi. Sen bana nasıl iftira atarsın? E ben sigaraya da haram değil diyorum. İçiyor muyum? Yanından geçemiyorum. E demek ki ben şimdi bunu konuştuğum zaman ya bunun kalbinde hastalık var, her şeyden etkileniyor, hocanın ahlakı bozuk diyorlar. E benim ahlakımla ne alakası var? Ben toplumsal olayları görmezden mi geleyim? Sosyal vakaları efendim bertaraf mı edeyim yani? Buna göre Allah Kur'an'da emrediyor. Kalbinde hastalık olanlar var, yumuşak konuşmasın diyor Kur'an-ı Kerim. Yani böyle bir ayet var iken kadının konuşması kritik olmamalı diye Kur'an söylerken sen bana ne söylüyorsun? E öyle bir reklamda da ifsat oluyorsun işte. E ben böyle şeylerden etkilenmiyorum. Etkilenmiyorsun ama evli olmayan var, yeni buluğa eren var, şu var, bu var. Herkesi düşünüyoruz, kimseyi günah sokmayalım diye bu işlere girmiyoruz mesela. E öyle bir şey bulursan yayın seyret. Ha, geri kalandan durumu görüyorsun. Şimdi mesela kötü meclis arkadaşı adamı helak eder. Onun için sen yani şeyde efendim kahvede ondan sonra şimdi nargile içiyorlar bir şeyler. Oralarda arkadaş bulanlar falan çok değildir yani. Gençlerde var ama azdırlar. Ekseriyet nereden arkadaş buluyor? İnternet, Facebook, Twitter vesaire. O zaman dikkat edeceksin. Ne izlediğine, neyi dinlediğine. Uyanık olmak lazım. Zalimlere benzememek lazım. Kafirlerle bir hareket etmemek lazım. Bakın ne buyuruyor? Rabbimiz Tebareke ve Teala hadisi kutsi de geçer. لَوْ كَانَ رَجُلٌ يَعْمَلُ عَمَلَ جَمِيعُ الصَّالِحِينَ بَعَنْتَ اَنْ تَكُونَ صُحْبَةُمَا الْفُجَّارُ فَاَنَا الَّذ۪ي يَجْعَلُ عَمَلُهُ اِثْمَنْ وَحْشُرُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْفُجَّارِ Ben sizin Allah'ınızım diyor. Sizden bir kulum Adem Aleyhisselam'dan başlasa dünyanın sonuna kadar gelen bütün salih insanların bütün amellerini tek başına yapsa ama kötülerle ilgisi, ilişkisi, beraberliği, birlikteliği bir noktada varsa bütün sevaplarını günaha çevireceğim, mahşere de onu en kötü zümreyle haşredeceğim diyor. Yakıştı mı şimdi? Sen bunu nasıl göze alırsın? Bu kadar namazın var, orucun var. Bir keyif için hepsini batırasın mı? Geriyi sıfırlayasın mı yani? وَلَوْ كَانَ رَجُلٌ يَعْمَلُ عَمَلَ جَمِيعُ الْاَشْرَارِ وَعَدَنْ تَكُونَ صُحْبَةٌ وَالصَّالِحِينَ الْاَبْرَارِ Bir adam da bütün günahları yapsa, sohbeti, muhabbeti iyilerle olursa, فَاَنَا الَّذِي يَجْعَلُ وَاَسَامُ وَحَسَنَاتِ Günahlarını sevaplara çevireceğim. وَاَحْشُرُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا الْاَبْرَارِ Kıyamet günü onu iyilerle, dostlarla haşredeceğim diyor. Şimdi bir adam bütün kötülükleri yapsa nasıl böyle oluyor?
şundan böyle.

0: Öyle oluyor. Bir adam bütün kötülükleri yapsa da sohbeti, muhabbeti, birlikteliği dostlarla olursa o sonunda mutlaka ne yapacaktır? Dönecektir. Çünkü neden? Etkilenmemesi mümkün değildir. Nasıl ki kötülerle dolaşan iyi adam bozuluyor, iyilerle de beraber olan düzeliyor. Sen adama bakma, arkadaşına bak diyor ya. Onun için ya eyyühellezine amenu, ey iman etmiş kullar, siz Müslümansınız, benim salih kullarımdansınız, iman etmişsiniz. Ben size beyan ediyorum. La tettehizul yehude ve nasara evliya, Yahudileri ve Hristiyanları dostlar edinmeyin. Bu demek değil ki ortak olamazsın. Bu demek değil ki mağazasından alışveriş yapamazsın. Bu demek değil ki ekmek istedi geldi alışveriş yapacak ekmek veremezsin. Bu ne demek bu? Sırdaş edinmeyin. Özel arkadaş edinmeyin. Müslümanların başındaki vazifelerde, görevlerde görevlendirmeyin. Başka ayette var. Ya ellezine amenu la tettehizu bitaneten min dunikum la elunekum kabala. Sakın kendinizden olmayan, Müslüman ehli sünnet olmayanlardan sırdaş, dost, astar, yani cübbenin bir dışı var, bir içi astar, iç tarafı, samimi, dost edinmeyin. Onlar sizden fesatı eksik etmezler, hepsini karıştırmak isterler. Ne oldu şimdi Suriye? Ne oldu Irak? Ne oldu Yemen? Ne oldu Myanmar? Ne oldu Doğu Türkistan? Ne oldu? Her yer ateş oldu, yanıyor. Bütün Hristiyan alemin ipi kimin elinde? Siyonistin elinde. Amerika kime çalışıyor? Siyoniste çalışıyor. Nasıl sen bunun, yani senin ırzına tecavüz eden, efendim, bizim de ecdadımıza yaptılar. Kars'ta ne Ermeni mezalimler oldu, Erzurum'da ne Ermeni mezalimler oldu. Daha yakında Başbağlar'da neler oldu? Daha yakında. Bütün insanlar kurşun azizler, çoluğu, çocuğu. Acır mı kafir? Yahudi Hristiyanların arkasına efendim sığınanlar acır mı sana? E şimdi sen oradaki Müslümana acımazsan yarın Allah sana acımaz. Onun için ilgilenelim. Alakadar olalım. Ecdadımızın şanına yakışan bir hareket sergilemek lazım. Yardım etmek lazım. Allah'ım Rusların da, Çinlerin de, İran Şiasının da bütün güçlerini, kuvvetlerini iptal eyle ya Rabbi. Amin. Aralarında birbirine vurmalarını nasip eyle ya Rabbi. Amin. Yurtlarını ateşle doldur ya Rabbi. Amin. Yaktıkları ateşi söndür ya Rabbi. Amin. Bayır bucak Türkmenden, Ehl-i Sünnet Müslümanları, Araplardan, Acemlerden, Ehl-i Sünnet itikadında olan bütün kardeşlerimizi halas eyle ya Rabbi. Amin. Acil halaslarını takdir eyle ya Rabbi. Amin. Bu belalarını bu Müslümanlarla uğraşan kafirlerin üzerine irsal eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Evet. Mevla bizi kafirlikten kurtardı. Hristiyan etmedi, Yahudi etmedi, ehl-i sünnet dışı sapık bidat fırkalarından etmedi. Biz şimdi niye kaşınıyoruz, onlara benzemeye uğraşıyoruz ya? Men teşebbeh bi kavmi fehüve minhum. Kim bir topluluğa benzemeye çalışırsa o onlardandır. Bundan açık hadis var mıdır ya? Kafirlere benzemek rastgele bir günah değildi. Ve la terkenu, sakın meyletmeyin ilellezine zalemu, o zalimlere meyletmeyin, azıcık bile meyletmeyin. Ayet bu. Bak, la temilu, meyletmeyin buyurmuyor. La terkenu, rükûn etmeyin. Rükûn ne? Meyli kalil diyor tefsirler. En azcık bir temayül. En az. Sakın meyletmeyin. Kime? Zalim olanlara. E bu zalim kimdir? Müslümanda da zalim var. Ama buradaki kastedilen kafirlerdir. Çünkü neden? İnne şirke le zulmün azim. Lokman suresinde ne buyuruyor? Hazreti Lokman'dan naklen Rabbimiz, evladım, ya büneyye, oğul ceyzim, la tüşrik billah, sakın Allah'a ortak koşmayasın, inne şirke le zulmün azim. Zulüm, adamın malını alırsın, gasp edersin, haksızlık edersin, efendim vesaire vesaire. Hepsi zulüm. Ama en büyük zulüm, haksızlık nedir? Allah'a ortak koşmak. Adama geliyorsun, diyorsun ki efendim, bu dükkan benim. Ya adam diyor ki benim, sen diyorsun benim. Adam tapuyu çıkarıyor, sen yok. Toplamışsın eşkıyayı, hadi çık dışarı diyorsun adama. Hakkını yiyorsun adamın, zulüm yaptın. Peki Allah Teala buyuruyor, ortağım yok, oğlum yok, kızım yok diyor. Sen ne diyorsun? Hanımım var, oğlum var, kızım var. Mevla buyuruyor ki, benim bir kuluma yapılan da gökleri yerlere indiririm, zulme reva görmem. Peki, bana nasıl bu haksızlığı yapıyorsun bana? Olmayan şeyi bana istat ediyorsun, bana işrak ediyorsun, ortak ediyorsun. İşte o zalimlere azıcık dahi meyletmeyin. فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ Sonra o kafirleri yakacak ateş size de dokunur. Yani ne demek istiyor? Sizi kafir gibi ebedi cehennemde bırakmam ama dokunur size diyor. Dokunması yeter mi? Cehennem adama dokunursa ne olur? Adam kömür olur. Bir sene, 2000 sene değil, Müslümanlardan, cehennemde yanacak olanlardan 7000 seneye kadar yanan Müslüman çıkacak. 7000 seneye kadar en son süre. Yani alimlerin beyanları veçile. İmam Gazali Hazretleri'nin. Yani 7000 seneye kadar bir Müslümanın yanma tehlikesi var ya. Hadi ondan sonra imanı kurtaran mutlaka sonu cennettir ama ne burnunu sokuyorsun? Bir topluluğa benzeyen onlardan. Men kessera sevadekav. Bir topluluğun sayısını, karaltısını, kalabalığını çoğaltan feve minhum, onlardandır. Uyanın. Birbirinizi uyandırın. Hacılığınız, hocalığınız kar etmez. Allah Teala buyuruyor ve kuntum ala şefa hufratin minen nar. İlk başta okuduğum ayet. Ey peygamberimin sahabesi Rıdvanullahi aleyhi ecmaîn. Bu İslam gelmeden, bu Kur'an inmeden evvel Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'yi teşrif etmeden evvel siz cehennem kuyusunun ağzında dolaşıyordunuz. Ölseniz dibine gidecektiniz. فَاَنْقَدَكُمْ مِنْهَا Allah sizi İslam nimetiyle o kuyudan çekti çıkardı sizi. Kenarından kurtardı sizi Allah Teala.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 5 Aralık 2015 tarihinde yapmış olduğu Bursa sohbeti devam edecek.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
0: Dua kabul saati, akşam namazına bir saat kala Lale Gül'den canlı veriliyor. Müslümanların müşkillerinin halli için Kehf Suresi okunuyor. Kehf Suresi'ndeki bütün bereketler bir hafta, 3 gün fazlasıyla 10 gün tümör, kanser, kötülük, musibet, bela okuyana, dinleyenlere vurmaması garantisi hadis-i şerif sahiptir. Onun için her cuma Kehf Suresi okuyoruz inşallah. Bunu dinleyen de okuyanla müşterektir. Çoğu insan düzgün okuyamıyor. Onun için dinlemek daha faydalı da olabilir. Ondan sonra da Hizb-ül Bahar okunuyor. Hizb-ül Bahar Bağdat'ta okunsaydı Moğollar orayı alamazdı buyurdu. Ebu'l-Hasan Şazeli Hazretleri. Ali Adir Efendi Hazretlerimiz her gün okurdu. Mahmud Efendi Hazretlerimiz her gün okurdu Hizb-ül Bahar. Onun için Hizb-ül Bahar'ı da okuyoruz. Kabul saatinde çok önemli dualar ve zikirler yapılıyor. Bir denk geldiği vakit dünya ahireti mamur olur, abad olursunuz inşallah. Hepimize nasip eylesin. Her cuma gününde kabul saatine muvafakata muvaffak eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellem.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile dua kabul saati her cuma İstanbul akşam ezanına bir saat kala canlı olarak Lale Gül TV, Lale Gül FM ve Cübbeli Ahmet Hoca Efendi YouTube kanalında sizlerle. Lale Gül FM kesintisiz 24 saat yayında. Bizi lalegulfm.com.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Lale Gül FM.
4: Şimdi reklamlar.
0: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar Asevi yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. Asevi yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
2: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR
4: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
2: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com
5: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
0: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
5: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
2: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Hayder, İdlib'de bulunan Cübbelahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR
6: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki vardiyaya ek olarak üçüncü vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. üçüncü vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
7: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
8: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de bir ton içme suyu bedeli 2500 lira, bir öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
9: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali, sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandern.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
10: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultander.org.
11: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
12: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, mallarınızı zekatla koruyun, hastalarınızı sadaka ile tedavi edin, belaya da dua hazırlayın. Sadaka belayı def eder ve ömrü uzatır. Siz de sadakalarınızı Vahidder aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilir veya 7136'ya SMS göndererek 30 lira bağışlayabilirsiniz. Telefon numaramız 0212 588 1588 vahidder.com.
13: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
14: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
13: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
15: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
16: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
19: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam
3: Ecir
19: ediyor.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 5 Aralık 2015 tarihinde yapmış olduğu Bursa sohbeti devam ediyor.
0: Siz "Ezkurû ni'metallâhi aleykum." Allah'ın üzerinizde çok büyük iyiliği var ey Müslümanlar. Bu nimetleri düşününüz. "İz kuntum a'dâen." Siz birbirinize düşman idiniz. Medine'dekilerin adı Ensar. Ensar'ın içerisinde iki kabile var. Birisi Evs, birisi Hazret. 120 sene savaş yapmışlar. 120 sene. Ya? Kainatın Efendisi'nin sallallahu teala aleyhi ve sellem teşrifiyle hepsi Müslüman olunca فَاصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَا. Allah'ın İslam nimetiyle ne oldunuz? Kardeş oldunuz. Diyor. Ne diyor şimdi? Diyor ki Adem aleyhisselam yoldan çıktı diyor. Diyene de bak. Aleyhisselam demiyor. Aleyhisselam demiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sordular. Adem peygamber miydi dediler. Nebiyyün mükellemün. Hem nasıl peygamber? Allah'la konuşan bir peygamber. Musa aleyhisselam gibi bir peygamberdir buyurdu. Hadis-i şerifte. Peki Adem yoldan çıktı diye bir ayet okuyor. Ayete yanlış bağda veriyor. Ayet Allah yolda, Adem yoldan çıktı demiyor ki. Peki yoldan çıktı deseydi öbür ayette ne diyor? Taha suresinde. Niye onu okumuyorsun? Fenesiye velem necid lehu azma. Adem o ağaçtan yerken benim tembihimi unuttu, kasıtlı yapmadı diyor. Peki kasıtlı yapmayıp unutan, unutarak bir şey yapan mesul olur mu? Sen gittin sirke diye içtin, bir de baktın şarapmış, kafayı buldun. Ha böyle dolaşıyorsun. Ben ne bileyim ya burada? Sirke zannettim. Ama sen bilmeden içtin. Haram oldu mu? He? Uyanamadın, kaldın. Sabah namazı geçti. Ama tedbirini aldın, saati kurdun, şunu yaptın, bunu yaptın. Saatin pili bitmiş. Telefonun şarjı bitmiş. Denk geliyor bazı böyle şeyler. Allah sorar bunu. Sormaz. Allah Teala Kur'an'da Adem unuttu diyor. kasıtlı yapmadı derken sen nasıl yoldan çıktı diyorsun koca peygambere? Hele diyor o Musa'nın yaptıkları diyor. Bir çaktı diyor, adamı düşürdü, öldürdü diyor. Ya öldürmek için vurmadı ki. Öldürmek için vurmadı. Ama orada bir fitne vardı. Müslüman birini, yani o da o zamanki dinde İslam. Kendi kabilesinden olan, yani dininden olan, yani İslam. Onu Kıpti'yi öldürecekti. Kıpti'yi onun elinden alırken onu itti, tekledi. Ya Musa Aleyhisselam bu tabii çok kuvvetli olduğu için bir tokatta adamın işini bitirdi. Ama Musa Aleyhisselam bunu kasıtlı yaptı mı? Yapmadı. Sen kasıtlı yapmayan, kazayla olan bir şeyde o Musa'nın yaptığı diyor. Aynı böyle mektepten arkadaşı. Hele Davut diyor, hiç sorma diyor. Yunus diyor, aynı böyle aleyhisselam bir şey yok. Yunus diyor, görevden kaçtı be diyor. Bak, iki laflara bak. Birkaç dakika dinledim, kaç tane not çıktı. Bununla uğraşırsak kıyamete kadar tefsir yazamaz ya. Peygamberlerin sayfalarındaki nahoş hadiseler. Peygamberlerin sayfalarında ne varmış? Nahoş. Hiç hoş olmayan olaylar varmış onların defterlerinde. Kurban olduğum Allah'ım bütün Kur'an'ında onları methediyor. Hep onların azametini, büyüklüğünü beyan ediyor. Tilker rusulü feddalna ba'dhum ala ba'd. O rasullerin kimini kiminden daha üstün ettik. Minkum minhum men kellem Allah. Kimisi Allah'la konuştu diyor. Ve rafa ba'dhum derecat. Kimini derecelerini yüksek ettim diyor. İsa'ya İncil verdim diyor. Musa'ya işte Tevrat'ı verdim diyor. Fiyuden ve nur, onda hidayet var, nur var diyor. O peygamber kâne indallâhi vecîhâ. O Musa diyor Allah katında çok mertebe sahibidir. Allah Teala'nın benim katımda bu kulum vecihtir, vecahet yani çok itibar ve şeref sahibidir. Buyurduğu bir adama o Musa var ya diyor bir vurdu adamı öldürdü diyor. Hata var, bir şey yok. Orada Müslüman'ı kurtarıyordu ya. Ne yapacağız? Anlıyorsun? Ya, durum bu. Sahabeye geliyor. Nereden geldim şimdi? Geleceğim yere bağlayacağım. Kur'an'ın beşte biri diyor, sahabenin aleyhine diyor. Kur'an'ın beşte biri diyor, sahabeyi eleştiriyor diyor. Kur'an'ın beşte biri, binde birinde ben böyle bir şey görmedim. Kur'an'ımız mı farklı acaba? Şia'nın bir gizli Kur'an'ı falan var, onu mu okuyor acaba? Şia'nın kitabında tabii bütün sahabeye söver. Bizim Kur'an'da böyle bir şey yok, siz gördünüz mü böyle bir şey? Aa, münafıkları söylüyor. Münafığa sahabe mi dedik biz? Medine'de münafık var mıydı? Peki bu sahabe miydi? Değildi. Sahabeden görünebilir. Görünüyor diye sen ona sahabe diyemezsin. Ve min ehlil medine meradu alen nifak. Medine'de öyle ustalıklı münafıklar var ki diyor. La te'alemum habibim, sen bile tanıyamazsın diyor. Nehnu ne'alemum, ben onları iyi tanırım diyor. Ama bildirdi mi? Bildirdi. Sonradan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teşhir etti mi onları? Etti. Kum ya filan fe inneke münafık. Kalk adıyla ismiyle cuma hutbesinde çık git sen münafıksın dedi mi? Dedi. Bu iş karışık kalmadı ki yani. Kim sahabe kim münafık diye karışmadı ki bu iş. Belli. Reisleri Übey İbn-i Selül'dü. Cenazesini kılmasın diye ayet geldi. Bunların hepsi ayrıldı. Seçildi. Mevla seçti bunları. Diyor ki, Uhud'da diyor, 300 tane diyorum, Müslüman gitti, münafık döndü diyor. Yahu, Uhud'a giderken, daha Uhud başlamadan harp, 300 münafığı İbn-i Übey İbn-i Selül geri çevirdi. Uhud'a 1000 kişi gitti. Sen niye tarihi vakaları değiştiriyorsun ya? Millet bir şey bilmiyor diye armut mu zannettin bu milleti ya? Yani şimdi diyorsun ki efendi kardeş, iyi dinle burayı şimdi. Uhud'a 1000 kişi gitti. 300'ü de münafık idi. İbn-i Übey İbn-i Selül reisül münafıkın olan yarı yolda bunların aklını çeldi. 300'ü geri döndü. 700'ü gitti. Zaten Uhud şehitleri 70 tane şehit var. Uhud'a gidenler diyor ki bak, Uhud'da diyor 300 kişi Müslüman gitti, münafık döndü diyor. Ya zaten 70 tane Müslüman şehitimiz var Uhud'da. Sen bunu nasıl 300 diyorsun hepsine ya? Bu adamlar zaten Müslüman gitmedi. Durum ne olacak diye nabız yoklamaya gitti. Sonra baktılar ki büyük ordular falan toplanmış, şudur budur. Biz burada ayrılalım, bunların zaten burada işi biter. Medine'ye de kimse sağlam dönemez. Niyetiyle, eğer ki Müslümanlar güçlü olsa geri dönmeyeceklerdi. Çünkü zaten kazanma durumu var. Biz önlerde durmayız. Zulal yaparız kenarlarda, köşelerde. Ganimet bölüşülürken biz de sizin aranızda değil miydik ya, ganimetten payımızı verin deriz. Hem öldürülme riskinden kurtuluruz, kenar köşelerde dururuz. Ganimet paylaşılırken de alırız. Hesap bu. Ama bakarsa ki iş pahalı, burada benim canım da gider, niye niyazi olayım diyor. Zaten imanı yok, şehit olamayacağını biliyor. O zaman geri döndü. Bu zaten münafık idi giderken. Müslüman münafık oldu, nereden çıktı ya? Sahabe nereden münafık olmuş ya? Acayip bir şey ya. Ne diyor? Sahabe diyor, efendim, hepsi adaletliymiş, dürüstmüş diyor. Sünnilerin diyor, bak bak. Lafına geldiği zaman ben ehli sünnetim diyor. Konuşmasının içeriğinde sünnilerin diyor, bak. Sünni der mi? Ben sünniler der miyim? Sünnilere göre der miyim yani? Ha. Sünnilerin prensibine göre küllüm udul, bütün sahabe adaletliymiş, doğru konuşurmuş diyor. Halbuki diyor, böyle bir şey yok diyor. Sahabede diyor, çok yamuk var diyor. Hazreti Ali dedi ki diyor, topludan %80 sahabe vardı diyor. Bak hem de sahabe diyor yine yani. %80 sahabe vardı diyor. Hazreti Ali dedi ki diyor, sizin içinizde ben çoğunu sahabe saymıyorum. Çok az sahabe var. Haşa, Hazreti Ali böyle bir şey dememiş. Şia kitabından başka hiçbir ehli sünnet kaynağında yok. Sahabe, siz sahabe değilsiniz. Nasıl der Hazreti Ali ya? Deme hakkına sahip değil. Sahabe kimmiş? Müslüman olarak Resulullah'ı gören. Evet, sünnilere göre böyle diyor. Sünnilere göre böyle diyor ama aslı böyle değil diyor. Dolu diyor, sahtekar var, fasık var, münafık var diyor. Ya arkadaş, zaten münafıksa, içinde imanı yok, inkarı gizlemişse buna biz sahabe diyor muyuz? Mümin olarak, bak ehli sünnetin tarifini okuyor. Bu tarifte bir çelişki yok ki. Mümin olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gören zaten münafık olarak gördüyse değil. O zaman Ebu Cehil de sahabe olur. O da gördü, en çok o gördü. Mümin olarak gören diyoruz biz. Sen bunu nasıl konuşuyorsun? Oradan bir Said İbn-i Cübeyr mi dedi bir şey? Zaten diyor, bazıları bunu kabul etmiyor diyor. Bazıları dediği bir kişi. Anladın mı? Veya bir iki kişi bulmuş, onu da nasıl okumuş? Kitaba bakmam lazım, şu anda inceleyecek vaktim olmadı, yolda geliyordu. Birine göre diyor, 3 sene en az peygamberin yanında diyor terbiye alması lazım. 3 sene terbiye alırsa diyor sahabe olur. 3 seneden aşağı olmaz diyor. Bak şimdi. Ya arkadaş, veda haccında kaç kişi vardı? He? 110 bin küsur. 114'e doğru gidiyor. 110 bin küsur veda haccı var. Elyem ekmektü leküm dineküm. Dininizi kemale erdirdim. Ve etmemtü aleyküm nimeti. Nimetimi üzerinize tamamladım. Ve radıytü lekumun islame dina. İslam'ı din olarak seçtim, razı oldum, size verdim, sizden razı oldum diyor. Zaten 114 bin hadis ravileri bunların 10 bin küsürdür. Hepsinden hadis gelmemiş bize. 114 bin hakkında veda haccında o zaman demez miydi ki içinizdeki çoğunuz sahtekar münafıksınız, dağılın gidin be. Öyle mi şimdi? Kainat Efendisi hutbe okumadı mı? Bu ayet gelmedi mi? Dininizi tamamladım, nimetimi üzerinize tamamladım. Bu 114 binin içinde münafık, fasık, zındık, kafir, müşrik olsa nimetini üzerimize tamamladım, size nimetimi tamamladım, münafığa nimet tamamlanır mı? İslam'a razı oldum, din olarak severdim diyor. Nimeti tamamlanmış adamlar nasıl münafık olur? Münafık yoktu ki veda haccında. Münafıklar Medine'de döküldü zaten çoğu. Veda hacı zaten son. Vefatına 80 gün kala vesaire. Kısa bir zaman. Temizlendi o zamana kadar kiminle mal oldu. Tebuk'ta çıktı meydana. Uhud'da çıktı meydana. Hendek'te çıktı meydana. Allah Teala salladı, salladı, salladı. Eledi, eledi, eledi. Mümin münafık çıktı. Çıkmadı mı? Kur'an-ı Kerim'de söylemiyor mu? Beyan etmiyor mu bunu ya? Hepsini beyan ediyor. Hatta tebeyyene lekellezine sadekû ve te'alemel kâzibîn. Habibim diyor, bazı kere harbe gelmemek için mazurum, hastayım, hanımım şöyle, kızım böyle, gelir senden izin isterler. Sen kim doğru, kim yalancı, münafık olduğunu anlamadan izin verme diyor. Bu ne demektir? Senin bunu anlayacağın imkanların var ve bir de ben sana vahyederim diyor zaten. Demek ki burada yalancıyla sadık olanları ayıracağım diyor. Yani Yeciyallahu sadıkı nebi sıdkıyım, Hendek muharebesinde sadık samimi olanlara mükafat vereceğim ve yuazibel münafıkın, münafıklara azap edeceğim diyor. E bunları yaptı zaten. Yaptığını söylüyor Kur'an. Daha ne kalmış sahabede peygamberin ardından sallallahu aleyhi ve sellem? Ya ne acayip bir şey konuşma ya. Diyor ki bunların diyor efendim ekseriyeti diyor bozuk diyor. Bu diyor 3 sene şartı koyan diyor. Bir kişi çıkmış o alimlerden de. O 3 sene şartını koyan da diyor yani niye 3 dedi biliyor musun diyor. Ebu Hureyre'yi sokmak için diyor. Bak şimdi. Ebu Hureyre'nin en büyük düşmanı kimlerdir? He? Şia'dır. Diyor ki Ebu Hureyre'yi 3 seneye koyuyor ama diyor halbuki diyor geriden 2 ay eksik var. Gel buradan 3 ay eksik var falan. Ebu Hureyre 3 seneyi tamamlamıyor ki diyor. Yahu bütün Buhari Müslim Ebu Hureyre ile dolu. Ebu Hureyre 3 seneyi tamamlamasına ne hacet var? Adam Müslüman olmuş, sahabe olmuş. Şurada 5 ay 10 ay kalsa hadisleri ezberlemiş, dürüst Müslüman nakletmiş. Bütün ulema evliya ondan almış. Ezberi çok kuvvetli. Resulullah'tan dua almış. Ebu Hureyre 3 sene durmamış. Bu ne demek ya?
20: Bu ne demek?
0: Adam bir dakika Müslüman olsa, sahabe olsa şehit olur. Bilmiyor musunuz yolda giderken katılanlar var? Daha gusül abdesti almamış. Çünkü cihada gidiliyor, yolda iman etti. Adamın guslü yok. Abdest hayatında bir kere almamış. Anlı secdeye değmemiş. Hemen harp patladığı gibi de Müslümanların tarafında şehit oldu. Şehit oldu. Bu adam şimdi sahabe değil mi? Şehit değil mi? Hiç namaz kılmadı ama. Ama o iman ettikten sonraki ilk vazife cihattı. O vazifede şehit oldu işte. İlk vazifesini yaptı. Abdeste pay kalmadı ki. Çölde hemen savaş oldu. Su yok, sen. Adam nerede namaz yetiştirecek? Hemen harp başladı. Sen nasıl dersin ki 3 sene 4 sene? Nereden çıkmış bu? Arkadaş yani. Ondan sonra ne diyor? Peygamber dedi ya diyor. Bak şimdi. Allah Allah fi ashabi. Sahabem hakkında konuşmayın. Allah'tan sakın, Allah'tan sakın. La tettekizum. Ha orada diyor. Onu diyor kime dedi diyor? Bak. Önündekilere dedi diyor. Peki önündekilere niye dedi diyor? Onu görüp önündekilerin diyor. Çoğu sahabe değil ki diyor. Ne demek istedi diyor? Bazı sahabelerim var az. Şia'nın kafasına göre kaç tane falan var? 5-6. Bazı sahabelerim var sakın onların haline konuşmadı dedi diyor. Niye diyor? Öbür türlü diyor sahabemin haline konuşmadın diye kime diyecek diyor. Sonra gelenlere mi diyecek diyor. Sizce kime dedi? He? Hadisin ilerisini okumuyor. Bilmiyor değil okumuyor. Hadisin ilerisini oku. La tettehizûm garadan ba'di. Benim ardımdan ben öldükten sonra onları hedef tahtasına oturtmayın. Bu hadis senin aleyhine delildir. Lehine değil ki. Benim ardımdan diyor. Yani bize söylüyor. Benden sonra gelenler onlarla uğraşmasın diyor. Femen habbem fe bihubbi habbem. Onları seven beni sevdiği için onları sevmiştir. Ve men ebgazam fe bi buğzi ebgazam. Tirmizi hadisi bu ya. Kim sahabeyi sevmiyorsa beni sevmediği için onlara kızıyor diyor. Ne oldu şimdi? Ya diyor ki arkadaş muhacirlerle ensar var ya diyor. Ne sorunlar çıkarttılar birbirine diyor. Ne sorunlar çıkarttılar. Kimisi ganimet derdinde diyor. Kimisi kabile derdinde diyor. Muhacirlerle ensar için. Peki sırf Muhacirlerle Ensar için ayet var mı? He? Var. وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ Muhacir ve Ensardan imana atılanlar, en önce iman edenler. وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُونَ بِيَحْسَانِ Peşi sırada, imanda, ihsanda onları izleyenler. Hepsini aldı şimdi bak. رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَرَضُوا عَنْهُ Allah onlardan razı. Onlar da Allah'ın sevabından razı oldular. Kur'an bunu söyledikten sonra muhacir ensar birbirine düşmandı, kabileciydi, aralarında şöyle vardı, böyle vardı. Denir mi ya? Peki şimdi bu ayette ne diyor? Şimdi okudum. Siz birbirinize düşman idiniz. İslam nimetiyle ne oldunuz diyor? He? Kardeş oldunuz. Onlar araları iyi değildi diyor. Peki Allah'a mı inanacağız? Sana mı inanacağız? Kur'an diyor ki kardeş oldunuz. Aranızda hiçbir şey kalmadı. Şimdi Mevla burada ne buyurmak istiyor? Tabii burada daha dediklerinden var. Yani sahabe-i kirama karşı bayağı bir konuşuyor diyor. Allah Teala milleti buna kanmaktan muhafaza eylesin. Şimdi sahabe-i kiram kardeş iken Evs ve Hazreç kabileleri arasında barış imzalanmış iken bir arada oturmuş muhabbet ederlerken Yahudinin biri geldi. Şâs ibn-i Kays isimli. Yaşlı bir Yahudi. Gözü kesmedi orada gidip bir şiir okuma. Eski bir şiir. Cahiliyet döneminde iki kabilenin savaşında o yenmiş, o yenilmiş. Birbirine yenen taraf kahramanlık şiirleri söylemişler. E adamlar Müslüman olmuş, hiç aralarında bir şey kalmamış idi. Fakat gelen o adamın bir tane genç delikanlı bulmuş. O delikanlının eline birkaç kuruş tutuşturmuş. Demiş ki sen git şu şiiri bunların arasında oku. O adam, o çocuk da gelmiş. Hiçbir şey yok, oturuyorlar çeşme başında mı ne? O şiiri okumuş. Şiiri okuyunca eski günler tabii gözlerinde canlanmış. Sen haklıydın, ben haksızdım diye. Yine bir tartışma çıkmış. Biraz kavga gürültü olmuş yani. Hemen o onlar daha birbirine girmeden Hazreti Cibril yetişmiş. Muhammed Mustafa'mıza sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetleri indirmiş. Ne buyuruyor? Ey iman etmiş kullar, in tuti'u fariqan minellezine utul kitab. Kendilerine kitap verilmiş ama sonra kitaplarını bozmuş, değiştirmiş olan Yahudi ve Hristiyanlardan bazılarına uyarsanız, uyarsanız ne demek? İşte sen orada oturdu adam bir şiir okudu. Okutturan arkada. Şimdi nasıl Siyonist arkada, önde Almanya, Fransa, Amerika, Armut gibi Hristiyanlar ortada. Yahudi yok ortada. Arkada. İşte o zaman da aynı. Yahudi arkada parayı vermiş, çocuğa okutturmuş. Siz ona uyarsanız diyor. Yani ne demek? يَرُدُّكُمْ بَعْدَ اِمَانِكُمْ كَافِرِينَ İmanınızdan sonra sizi kafirliğe geri çevirirler. Şeyh Efendi Hazretleri Hacı Mahmud Efendi Şeyh'imiz ne derdi burada? Derdi ki Mevla burada şunu buyurmak istiyor. O şiiri niye dinlediniz? Bir şarkı adamı dinden çıkarabilir. Bir şiir adamı dinden çıkarabilir. Bir türküyle millet birbirine saldırabilir. Sen bu nereden geldi? Bunun içeriği ne? Bu neyi kastediyor? Cahiliyet dönemindeki kavgayı gürültüyor. Ben Müslümanım, bunu niye dinliyorum ya? Demeli değil miydin? Onun için Efendi Hazretleri derdi ki bir şiirle bile kavgaya kalkıştılar. Ayet geldi. Hazreti Cibril zor kavuştu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen geldi, kavgayı bastırdı. Sizi imanınızdan sonra kafir ederler diyor. Ya sen orada sahabe-i kiram gibi zatlar, onların tabii yeni dönemleri, onların bile dinlediği bir şiirle etkilenmeleri neticesinde az daha büyük bir tehlike, harp çıkacak iken senin gibi cahil adam, peygamber görmemiş, alim evliya görmemiş, benim gibi diyelim, sen bunların filmlerini, dizilerini izlersen, dinlersen, katılırsan bunlar sana ne kadar zehir sokabilirler? Ondan sonra sende imandan eser kalır mı? Bir de baktın onların davulunu çalıyorsun. Ve keyfe tekfurun, bak ne diyor, siz nasıl kafir olursunuz? Halbuki kafir falan olmadılar. Adam kavga etmekle kafir olmaz. Yani Mevla şunu buyurmak istiyor. Dinlerseniz bu kafirleri, ehli kitap geçinen zındıkları sonunuz imansızlıktır diyor. İtaat ederseniz dinden çıkarsınız diyor. Siz nasıl kafir olursunuz? وَاَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ اَيَاتُ اللّٰهِ وَف۪يكُمْ رَسُولُ Allah'ın ayetleri başınızdan aşağı okunuyor. Devamlı vahiy nazil oluyor. Hazreti Peygamber aranızda Allah'ın elçisi bulunuyor. Yani siz bu nasıl yaparsınız diyor. E şimdi biz Müslüman anadan babadan doğmuş, kıymetli ecdadımız buraları fethetmiş, bu memleketleri bize emanet etmiş. Bunların anısına, bunların hatırasına, buralarda İslam'ı yaşatmak lazım iken, bu Yahudi Hristiyanların adetleri, anneanneleri nasıl bizim memleketimizde revaç bulur? Mevla bize diyor ki, bu işler sizi küfre kadar götürür, yani kafirliğe kadar gidersiniz. Artık normal görmeye başlarsınız, ne var bunda ya dersiniz, naneyi yersiniz. Benzememek için. Çünkü zalimlere azıcık dahi meyletmeyin, sonra o ateş onları yakan size de dokunacak. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَاءَ Sizin Allah'tan gayrı yarınız, yardımcınız olamaz. Siz benim dostluğumu niye kaybediyorsunuz? Siz benim gibi Mevla bulamazsınız. Kabirde, mahşerde, sıratta, mizanda, cennet, ebedi ben sizinle beraberim. O yanınızdaki canım cicim diyenler, o size içki verenler, o sizi yılbaşı alemine çağıranlar, kabirde yok sizinle. Mahşerde kurtaramazlar sizi. Kendilerini kurtaramayacaklar. ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ Ben yardımımı çekersem artık yardım olunmayacaksınız. İki cihanda elinizden tutan olmayacak Allah buyuruyor. Kafirlere benzemeyin, meyletmeyin diyor Kur'an. Ben ne diyeyim sana daha ya? Helak olma tehlikesi var. O zaman şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Bana bunu ne anlatıyorsun? Ne anlatıyorum sana? Çevrendeki insanlara vaaz etmen için, nasihat etmen için, söz geçirmen için, hidayetlerine vesile olman için. Bakın ne buyuruyor hadis-i şerifte? اَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ وَلَا تَأْطِرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ اَطْرًا Zalimin elini mutlaka tutacaksınız. Ne demek elini tutacaksınız? Durduracaksınız. Ve onu hakka istemese de çevireceksiniz. Bu sizin vazifeniz. Çünkü şirk merasimine iştirak zulüm. اِنَّ النَّاسِ لَرَوُ الْمُنْكَرِ Bir şerasızlığın alenen işlendiğini insanlar görürseler فَلَمْ يُغَيِّرُوهُ Onu değiştirmezseler, müdahale etmezseler dilinle, yettiğin yerde dilinle, daha gücün varsa elinle mutlaka bu haramların engellenmesi için gayret etmezseniz يُوشِكُ اَنْ يَعُمَّمُ اللّٰهُ بِيَقَابِ Azap gelir ama sadece içki içene, zina edene gelmez. Yakın ola ki Allah'ın azabı toptanını kaplayacaktır diyor. O zaman memleketlerimiz perişan olur. Ne kadar fesadı durdurabilirsek o kadar azap kalkacak inşallah. Ona göre gayret edeceksiniz. Evet. Ne buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde? Allah-u Teala Yuşa aleyhisselama ne vahyetti? Ya Yuşa'u inni muhlikun min kavmike min kıyârihim 40 elfen ve min şirârihim 70 elfen Ey Yuşa peygamber! Sen benim peygamberimsin Allah buyuruyor. Senin kavminin hayırlıları var, şerlileri var. Ama ben ne yapacağım? Hayırlılarından 40 bin kişiyi helak edeceğim. Şerlilerin de 70 bin kişiyi helak edeceğim. Ya Rabbi haula eleşrar fe ma bâblak ya. Şerlileri anladık helak edeceksin. İyilere niye helak ediyorsun? İyiler, iyiler. Sizin gibi namaz kılan, oruç tutan, faiz yemeyen, zina etmeyen, İçimizde de günahkarlar olabilir. Başta en büyük günahkar benim de. Yani genel anlamda diyorum, haramlardan sakınan bir cemaat var burada. E bunlar ne yapmış ya Rabbi? اِنَّهُمْ لَمْ يَغْضَبُوا لِغَضَبِي فَاَكَلُوا مَشَارَبُوا Çünkü ben kafirlerin merasimini kutlamak gibi, haram günah işlemek gibi masiyetlere, düşenlere gazap ettiğim zaman benden sebep onlar onlara gazap etmediler. Yaptıkları faaliyetlere göz yumdular, bir de ne yapsınlar? Birlikte oturdular, yediler, içtiler, konuştular, görüştüler. Yani bu zulümleri ve günahları durduramayacağın ortamdan ayrılman gerekiyor en azından. Madem öyle, ben bu ortamda bulunmayayım diyeceksin. O günah bitinceye kadar git bir taraflara. Men ferra bi dini min ardin la ardu ve lev kâne şibran istevcebel cennet. Kim bir yerden bir yere dinini kaçırırsa, imanını kurtarmak için firar ederse, ve lev kâne şibran, İbrahim aleyhisselam gibi kaç yüz kilometre, bin kilometre gerekmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi 450 kilometre Mekke Medine arası gerekmez. Bir karış da kaçsa istevcebel cennet, cenneti hak etti diyor. Bir karış. Efendi Hazretlerimiz ne derdi? Televizyon seyredilen odadan seyredilmeyen odaya geçmek hicrettir evladım. Hicret ne demek? Masiyeti terk. Duymamak için, görmemek için. İşte fazla odası olmayanlar ne yapacak? He? Şimdi tuvalete bile televizyon koymuş herif. Kaçırmayayım diye bilmem ne yaparken. Böyle bir şey. Millet zor durumda ya. Bir karış hicret etse, günah ortamını terk etse, İbrahim aleyhisselamla Muhammed aleyhissalatü vesselamın cennette komşusu olacak, onlar hicret ettiği için onlara ortak olacak. Özel bir iş. Şimdi hacılık hocalık kurtarmaz. Sabaha kadar zikretmek kurtarmaz. Çoluğun çocuğun ne alemde, konu komşun ne halde. Bu insanların bu günahlarından niye rahatsız olmuyorsun? Niye vaaz etmiyorsun bunlara? Dilini döndüğü kadar sana dokunsaydı konuşur muydun? Arsana tecavüz olsaydı konuşur muydun? Çoluk çocuğuna sataşma olsaydı konuşur muydun? Ne konuşurdun? Savaşırdın. Dünya kadar olay çıkıyor her gün memlekette. Yan bakmaktan dolayı. Sürücü birbirine hareket çekmekten dolayı. Köprünün ortasında duruyor Allah'ın manyakları. Neymiş? Ne diyorsun lan diyor. Ulan köprüyü tıkattın, serseri misin nesin? Ya arkadaş araba yan geçti diye, yan baktı diye korna basmış. Sen bana niye korna öttürüyorsun diye adam öldürüyorlar bu memlekette ya. Bu meselelerde en ufak şeyde konuşmak, bağırmak, çağırmak, silah çekmek, öldürmek Allah'ın dini ayaklar altına alınsa ya kardeşim, ha tabi biz demiyoruz ki kavga edelim. Firavun'a bile gönderildiğinde فَكُولَ عَلَوْ قَوْلَ لَيْنَتْ yumuşak konuşun buyurdu Mevla. Ama ne diyeceksin? Kardeşim sen Müslümansın. Müslüman anadan babadan doğmuşsun. Benim komşumsun veya neyse tanışımsın, iş arkadaşımsın, neyse asker arkadaşımsın, herkesin bir çevresi var. Bak kardeşim, Filistin'de, Gazze'de Müslümanların aç açık perişan, evleri yıkılmış vaziyette sokaklarda kaldığı günlerdeyiz. Myanmar'da Müslümanların etlerini diri diri yedikleri günlerdeyiz. Yemen'den efendim Myanmar'a kadar bütün İslam coğrafyası ateş içinde kaynıyor. Irak'ta Ehl-i Sünnet perişan, İran'da perişan, Ehl-i Sünnet dünyada, Suriye'de öyle. Müslümanlar bu zor. Bak senin evin var, barkın var, sıcağın var, eşin var, aşın var. Yani bizim de düzenimiz bozulmasın. Evimizde, ocağımızda ezanımız okuyor, namazımızı kılıyoruz. Vatanımız bölünmesin, iç savaş, dış savaş çıkmasın. Kafirlere meyletmeyelim, ateş dokudu size Allah buyuruyor. Bu kadar diyemez misiniz? Ben seni çok seviyorum Allah için. Senin zararını istemem kardeşim. Diyeceksiniz inşallah. İnşallah. Yoksa sabaha kadar namaz kıldın, kurtulabilecek misin? Azzeballahu kariyeten hadis-i şeriftir. Taberani'de geçer. Efendi Hazretleri çok okurdu bunu. Allah Teala bir memlekete azap gönderdi. Melekleri gönderdi, altın üstüne getirin. Melekler geldiler, neresi burası dediler, baktılar. Benzetmek gibi olmasın. Bursa mesela. Fiha orada var, izde aşaral fi alim. 12 bin alim. Şimdi Bursa'da o kadar alim yoktur. Var mıdır? 12 bin alim olsa benim ne işim var Bursa'da ya? Ben zaten alim malim değilim ama zaten 12 bin alim olsa bana derler ki sen cahilsin, ne geliyorsun? Demek bir şey yok ki, Abdurrahman Çelebi usulü ben geliyorum buraya. Şimdi 12 bin alim var. Amelum amelul enbiya. Rastgele alim değil, ibadet ve taat bakımından, haramlardan, günahlardan sakınmak bakımından peygamber ne yapmışsa peygamber gibi adamın ameli var. Öyle alim hiç yok, dünyada yok şimdi. Ancak Efendi Hazretleri falan peygamber ameli yapabilen insanlardan vardır birkaç.

Batırmaya onlardan başlamayın. O 12 bin alimden başlayın azaba. İbtevbiyim diyor. İnnehum lem yetemeğar. İnnehum lem yetemeğar vücuhum fiyye kattu. Benim dinim yıkılırken, şeriatım terk edilirken, benim yolum bozulurken, haramlarım işlenirken, onlar hiç oralı olmadı. Benim rızam için bir kere suratları bile bozulmadı. Şöyle bir, ne biçim iş ya? Bana ne dediler ya? Bari, demek ki yüzlerini ekşitseydiler, bir rızasızlık belirtseydiler, yine kurtarılacakmışlar. Ben ibadetimdeyim, bana anlatma dedi ya. Bana ne millet kafir olmuş dedi ya. Biz buna göz yumamayız. Bursa'nın sokaklarında efendim çamlar asılacak, ışıklandırmalar yapılacak, içkiler falan. Veyahut efendim bizim evde ocakta koştu. Ne yapabiliriz? Vaaz edebiliriz, nasihat edebiliriz, yumuşak konuşabiliriz, alttan alabiliriz. Bak memleketimizin huzuru bozulmasın, diğer İslam yurtları gibi iç savaşlar çıkmasın, vatanımız bölünmesin. Dolayısıyla biz Allah'a karşı haram işlemeyelim. Arkadaşlar, kafirlere benzemek, kafirler gelin bizi ezin demektir. Müşriklere benzemek, benzemeyin arkadaşlar. Onların pantolonlarının o şekillerini, dar dar pantolonlar giymeyin. Pantolon giyiyorsanız, herkes benim entari giyemez, uzun şalvar giyemezseniz, geniş giyin. Geniş giyin. Hangi Müslümanın alameti bunlar arkadaşlar? Ne işiniz var sizin? O kadınlar, açık saçık kıyafetler, o modaya uymaklar, moda cehennemden bir oda derdi Efendi Hazretleri. Fransa'nın Paris'in modaları bunlar. Benzemeyin kafirlere. Fransa'da gezdim, bir de geldim Bursa'da gezdim. Fark göremedim. Paris'te dolaştım, İstanbul'da dolaştım. Fark göremedim. Moskova'da da dolaştım. Moskova'nın Kızıl Meydan'da Müslüman buldum ya. Geldi beni buldular. Kızıl Meydan'da beni buldular. Kimi bulacak Müslüman Müslümanı? Bulur. Değil mi? Hacı Hacı Mekke'de. Derviş dervişi Tekke'de. İt iti Dekke'de bulur demişler. Onlar da beni buldu. Kızıl Meydan mübarek bir yer değil ama Müslüman Müslümanı bütün dünya adam dolu geldi beni buldular. Şimdi niye farkımız yok arkadaşlar? Bu kadar kafirlere benzemek bizi nereye götürecek? Onları mı bekliyoruz? Gelsinler bizi alsınlar, işgal etsinler diye mi gözlüyoruz? Görmüyor musun Amerikanın, Rus'un, Yahudinin, Fransız'ın bilmem nenin din düşmanlığını? Niye aslımıza dönmüyoruz? Bize bu vatanı emanet eden Orhan Gazilerin, Osman Gazilerin, Ertuğrul Gazilerin şu yurtlarında niye onların düşmanı dinsiz kitapsız kafirlerin modalarıyla geziniyoruz? Ne ayıp şey ya! Ne ayıp şey ya! Bir insan babasının katilini getirip evinde çay içirir mi? Dedesini vuran, anneannesine tecavüz eden bir insanı alıp evinde ağırlar mı? Onun elbisesini özenip giyer mi? Bunlar neler ettiler bu yurtlara? Git Bilecik'e bakalım. Kaç tane minare göreceksin? Üstü uçmuş. Şimdi bilmiyorum yaptılarsa. Ben hep Eskişehir, Afyon'a vaaza giderken oradan geçerdim. Edebali Hazretleri'ni ziyarete inerdim. Kaç tane cami vardı benim o gözergahımda? Hep Yunanların, kafirlerin, işgal dönemlerinden camilerin kafaları uçmuş. Yapmadıklarını bırakmamışlar. Sen şimdi onun ceketiyle, pantoluyla, kravatıyla yapmayın bunu Allah aşkına. Ne olur biraz İslam sokaklarına dönelim. İslam caddelerine çevirelim. Şöyle görüldüğü zaman ya camide bile sarık değil, takke takmıyor. Camiye giriyorsun, millet takkesiz ya. Ya bu nasıl iştir arkadaş? Kime benziyorsun sen ya? Nerede görülmüş bu ya? Ecdat gelse baksa bunun ne namazı bu ya? Kılın kıyafetin şirk içinde. Kendin şirk içinde değilsin. Kıyafetin bozuk. Kime benzerseniz onlardansınız. Bu kadar. Hadis-i şerif net. Kaşığı bile kafir gibi tutmayacaksın. Kaşığı bile.

0: işte modaya uymayacaksın. Şeklin, tıraşını kafir gibi tıraş yaptırmayacaksın. Onlar ne yaparsan ben muhalif, halifu ehlel kitab. Ehli kitaba muhalefet edin. Teservelu, şalvar giyin diyor hadis-i şerifte. Şalvar giyin, ehli kitaba benzemeyin diyor. Hadis-i şerif. Yani bol giyin. Daracık giyersen kafirlere benzedin ya. Her tarafın meydanda. Ondan sonra oran buran sıkışıyor. Ondan sonra kısır oluyorsun. Çocuğun olmuyor. Geliyorsun, hoca bana dua et, çocuğum olmuyor. E bu kot pantolonu girersen çocuğun olur mu? Hücrelerin öldü ya. Sıkıştın ya. Bir rahatla kardeşim şöyle bir. Bir yellen şöyle ha böyle. Hücrelerin bozuldu ya. İnsan suyunun içindeki canlı hücrelerin azaldı. Dar pantolon kısırlık yapar. Ne diyeyim size ya? Doktorluğunuzu da ben yapacağım ya. Bir de gelin atli tip açayım be. Tahlil yapalım yani. Sünnete uyun, kazanırsınız. Kafirlere benzerseniz maddeten, manen yıkılırsınız. Ben size doğruyu söylüyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tıbbında ne ilimler var? Onlarla amel etseniz şifa bulursunuz. Çörek otu yiyor musun? Yemiyorsun. Kainatın zeytin yiyor musun? Zeytinyağıyla ayet var zeytinyağı hakkında, hadis var. Sen bu işlere bak ya. Sen ne yiyorsun? Amerika'nın bilmem nelerini yiyorsun. Bütün açtılar yer yere. Ondan sonra damarlar tıkandı. E tabi kafirlere benzersen, yediklerini de yersen aynı onlar gibi olacaksın. Damarların tıkandı, kalbin kriz geçirdiği de olsun. Yerken, içerken, giyinirken, evlenirken, ayrılırken, ev döşerken hep İslam tarzı, Müslüman nişanlarını bulunduralım ve barındıralım. Allah cümlemizi kafirlere benzemekten halâs eyle ya Rabbel âlemin. Ya hayran nâs. Elhamdülillâh Rabbil âlemin. Vessalâtu vesselâmü alâ seyyidil murselîn. Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme inâ neselükel cenneh. Ne'ûzübüke minen nâr. Allahümme inâ neselükel cenneh. Ve mâ qarrabe ileyhâ min kavli ve amel. ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كل عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين Bu kadar uzaktan yakından kadın erkek gelmiş, çoluk çocuk gelmiş cemaatimizin hürmetine cümlemizi affeyle ya Rabbi. Lütfeyle, keremeyle, mağfiret eyle ya Rabbi. Boyunlarımızı cehennemden azad eyle ya Rabbi. Umduklarımıza nail eyle, korktuklarımızdan emin eyle ya Rabbi. Cemaatimizden, sevdiklerimizden haramlara, günahlara karıştırma ya Rabbi. Rızan üzere yaşayıp ölmek müyesser eyle. Allah'ım askere, polise, yardım edenlere yardım eyle. Sen onları her sahade mensur, muzaffer eyle. Teröristleri eşkıyayı kahreyle, katleyle, mahveyle. Vatanımızı İslam vatanından iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Talebelere keskin zekalar, faydalı ilimler, salih ameller ihsan eyle. Evlenmek isteyenlere hayırlı eşler, işsizlere hayırlı işler müyesser eyle ya Rabbi. Hasta olanlara acil şifalar ihsan eyle. Allah'ım sen fazl-ı kereminle ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin. İçkiye müptela olanlar, kumara, uyuşturucuya müptela olanlar, şimdi sohbetimizde olanlar veya dışarıdan dinleyenler, Allah'ım şu dinledikleri ayet hadisler hürmetine onları bu alışkanlıklardan soğut ya Rabbel alemin. İkrah ver ya Rabbi. Bir daha istemesinler ya Rabbel alemin. Ya Rabbi madem sohbete kadar gelmişler, şu gelişlerinin hürmetine onları tam kurtar ya Rabbel alemin. Allah'ım sen fazl-ı kereminle büyülere maruz kalanlara, psikolojik hastalıklara şifalar ihsan eyle. Cinlerin şerlerinden, şeytanların şerlerinden, sihirbazların şerlerinden, bütün üzerlerinde ne kadar sihir, cin, nazar varsa iptal eyle ya Rabbi. Halâs eyle ya Rabbi. Ya Rabbi cinlenmiş hastalara acil şifalar ihsan eyle. Ya Rabbi hafızlık yapanlara zihin açıklıkları ihsan eyle. O ezberlediklerini unutmaktan muhafaza eyle. Ya Rabbi çocuğu olmayanlara da hayırlı zürriyeti tayyibeler ihsan eyle. Allah'ım sen fazl-ı kereminle ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin. Ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin. Sen fazl-ı kereminle bu cemaatimizden her birilerini çevrelerinde tesirli eyle. Her birilerini hidayetçi eyle, davetçi eyle, tebliğci eyle. Kimlere bir söz anlatırlarsa itibarlı eyle ya Rabbi. Onların dinlemesi nasip eyle. Gözleri, kulakları, gönülleri bu cemaatimizden hakkı konuşanlara döndür, tevcih eyle. Tüm milletin gözlük, kulağın, kalbini sohbetlerimize tevcih eyle. Ehl-i sünnet ulemanın meclislerine tevcih eyle ya Rabbel alem. Ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin. Ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesira. Dualarımızın kabulü için, hayırlı muratlarımızın husulü için buyurun. Es-salatu es-selam aleyke ya Resulallah. Es-salatu es-selam aleyke ya Habiballah. Es-salatu es-selam aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alemin. İlâ şerefin nebi sallallahu teâlâ ve âlihi ve sahbihi şâhine kâfe. Eyit ve meytelerin dervâhı için el-Fâtiha.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 5 Aralık 2015 tarihinde yapmış olduğu Bursa sohbeti sona erdi. Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
1: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendi.
3: Mahmut Efendi Hazretlerinden Kuddise Sirruhu Hikmetli Sözler.
4: Hicri 15. asrın müceddidi Mahmud Efendi el-Nakşibendi el-Müceddidi el-Halidi Hazretleri. Kuddise sirruhu. Bismillahirrahmanirrahim.
5: Onlar cehennemden korkmuyor. Biz de hapisten korkmayalım. Gelinle damadın ailelerinde birbirlerinin kusurlarına bakmasınlar. Öyle ana baba var ki gururlarından sebep çocuklarının yuvasını yıkarlar. İnsan cehenneme girince ağlamamalı. Şimdi ağlamalı. Bu televizyon bizim gibi daha avanak bulamaz. Bugün çöpe bir ekmek atarsın, Allah Teala bir kıtlık verir. Gün olur gidersin, o attığın ekmeği elinle alır yersin. Bir kuşun gözü kadarcık bir ekmek ufağını dahi atmayın. Herhangi bir insan ibadette ise doğrudan doğruya cennettedir. Herhangi bir insan isyandaysa doğrudan doğruya cehennemdedir. Küçük insanlar en iyisini kendilerine ayırır. En eskisini de fakire verirler.
3: Mahmud Efendi Hazretlerinden Kuddise Sirruhu Hikmetli Sözler.
0: Dua kabul saati, akşam namazına bir saat kala Lale Gül'den canlı veriliyor. Müslümanların müşkillerinin halli için Kehf Suresi okunuyor. Kehf Suresi'ndeki bütün bereketler bir hafta, 3 gün fazlasıyla 10 gün tümör, kanser, kötülük, musibet, bela okuyana, dinleyenlere vurmamasın garantisi hadis-i şerif sahiptir. Onun için her cuma Kehf Suresi okuyoruz inşallah. Bunu dinleyen de okuyanla müşterektir. Çoğu insan düzgün okuyamıyor. Onun için dinlemek daha faydalı da olabilir. Ondan sonra da Hizb-ül Bahar okunuyor. Hizb-ül Bahar Bağdat'ta okunsaydı Moğollar orayı alamazdı buyurdu. Ebu'l-Hasen Şazeli Hazretleri. Ali Adir Efendi Hazretlerimiz her gün okurdu. Mahmud Efendi Hazretlerimiz her gün okurdu Hizb-ül Bahar. Onun için Hizb-ül Bahar'ı da okuyoruz. Kabul saatinde çok önemli dualar ve zikirler yapılıyor. Bir denk geldiği vakit dünya ahireti mamur olur, abad olursunuz inşallah. Hepimize nasip eylesin. Her cuma gününde kabul saatine muvafakata muvaffak eylesin. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellem.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Dua Kabul Saati her cuma İstanbul akşam ezanına bir saat kala canlı olarak Lale Gül TV, Lale Gül FM ve Cübbeli Ahmet Hoca Efendi YouTube kanalında sizlerle.
5: Şimdi reklamlar.
0: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
6: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
7: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
3: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
8: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
9: Merakla beklenen kitap çıktı.
0: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
9: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
10: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği, hayat bir damla suyla başlar.
11: Kurban, sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5000 lira, yurt içi hisse bedeli 17000 lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1588 Vahidder.
12: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
13: Vekillerin emiri İbrahim Efendi Sellemehullah'ın riyasetinde Ömer Mahmudoğlu ve İsmail Hünerlice Hoca Efendilerle Ekim ayı sonunda Yesevi Tur'un Şura-i Mücedidiye umresine davetlisiniz. 0212 912 0020 yesevitur.com.
14: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de bir ton içme suyu bedeli 2500 lira, bir öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
15: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24.000 kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
16: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Haydar olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
17: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
18: Reklamları dinlediniz.
19: Bu bir yeniden iletimdir.
20: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
21: Lale Gül FM, Lale Gül TV ortak yayını başlıyor.
22: Değerli dinleyicilerimiz, Lale Gül FM'de saatlerimiz 18.44'ü gösteriyor. Birazdan Lale Gül TV, Lale Gül FM ortak yayınında dua kabul saatinde değerli hocamız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi bizlerle birlikte olacak. Şimdi Lale Gül TV, Lale Gül FM ortak yayınına geçiyoruz.

يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم يا حكيم يا كريم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم يا حكيم يا كريم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم يا حكيم يا كريم لا إله إلا أنت ولا نعبد إلا إياك فاعف عنا وعافنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم اجعلنا نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله اللهم اجعلنا أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خير الجزاء اللهم اجعلنا شيوخنا خير الجزاء اللهم ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي ربي ربي ربي إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. Şu mübarek Cuma'nın kabul saatinde, güneş batmaya çok yakın zamanda, kabul saatinin gizli olduğu şu vakitte, okumuş olduğumuz Kehf Sûre-i Cellesini fazl-ı kereminle kabule karîn eyleyip, amin. Ya Rabbel Alemin, Kehf Sûresini okuyanlar, 7 gün ve 3 gün ziyadesiyle beraber 10 gün içinde çıkacak, bütün belalardan, musibetlerden, tümörlerden, zuhur edecek hastalıklardan, mahfuz olurlar hadis-i şerifinin müjdesine dinleyenleri okuyan hepimizi dahil eyle ya Rabbi. Amin. Hiçbirimizin ecrini zayi etme ya Rabbi. Kehf suresini okuyan, Cuma gününde okuyan tepesinden ayağına kadar nur olur hadis-i şerifinin sırrına mazhar eyleyip, amin, içimizi dışımızı nura gark eyle ya Rabbi. Amin. Her zerremize hücremize nurlarını sirayet ettir ya Rabbi. Şu saatte nurlarını, rahmetlerini, feyizlerini, bereketlerini, bütün şifalarını, devalarını ihsal eyle ya Rabbi. Onları da bulunan bütün dertleri, illetleri, marazları, tıkanıklıkları şu saatte fethayla bizale eyle ya Rabbi. Kehf suresi okuyan deccal çıksa zarar veremez. O hafta deccal çıksa ona zarar veremez. Buyurulan hadis-i şerifin müjdesiyle bizi de zürriyetlerimizi de ya Rabbi ya Rabbi deccal şerrinden ve sair fitnelerden, gökten yerden çıkacak gelecek afetlerden, musibetlerden, ahetlerden, marazlerden, illetlerden, belalardan önümüzdeki 10 gün içerisinde Sure-i Kehf'in himayesiyle muhafaza eyle ya Rabbi. Sure-i Kehf'in vikasiyle mahmiye eyle ya Rabbi. Ya Rabbi kurban olduğumuz sana Allah'ımız, Yecüc Mecüc çıkacak, bütün dünyayı fitneye gark edecek, her tarafları suları içecek, bitirecek, Müslümanları zuhale çevirecek. Kehf suresini okuyanlara ya Rabbel Alemin vaat edilen müjdeler hürmetine zürriyetlerimizden, torunlarımızdan, o zaman da dünyada kalanlar olursa onları da ya Rabbi Yecüc Mecüc şerrinden de muhafaza eyle ya Rabbi. Yavrularımızdan, zürriyetlerimizden ya Rabbi kafir yaratma ya Rabbi. Münafık bırakma ya Rabbi. Cehennem ehlinden eyleme ya Rabbi. Namazsız, abdestsiz evde ocakta bir kişi terk etme ya Rabbi. Her bir ellerini ıslahtan terbiyeden aciz kaldık. Hayırla ıslah eyle ya Rabbi. Namaz ehli, Kur'an ehli, zikir ehli eyle ya Rabbi. Kalplerine eğlence sevgilerin kalplerinden sök al ya Rabbi. Bütün kötü meyilleri, temayülleri, eşcinsellikleri ve ya Rabbel alemin deistlikleri, ateistlikleri kalplerinden ihraç eyle ya Rabbi. Yerine iman nurunu, muhabbetini ilka eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ana babalarına yar eyle, itaatkar eyle ya Rabbi. Eşlerimizden hayır göster, fitnelerinden, şerlerinden, imtihanlarından muhafaza eyle ya Rabbi. Evlerimize, ocaklarımıza Kur'an sünnet nurunu ilka eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin şu kağıtlarda isimleri yazılı olanlar, önleri arkaları dolu, yüzlerce binlerce kişilerden dua isteyenler, müracaat edenler, ya Rabbi isimleri sana malumdur. Halleri, hacetleri, müşkilleri, hastalıkları, dertleri, karısından, kocasından, çocuğundan ne muratları varsa ya Rabbi şu saatte, şu mübarek saatte ya Rabbi hayırlı muratlarına acilen nail eyle ya Rabbi. Umduklarımıza nail eyle ya Rabbi. Korktuklarımızdan emin eyle ya Rabbi. Dünya neresinden şu saatte amin diyenler varsa bu dualara ilhak eyle ya Rabbi. Hiçbirini boş çevirme ya Rabbi. Ya Rabbel alemin ve hayrun nasın üzerinde sihir olanların büyülerini iptal eyle ya Rabbi. Cin musallat olanların musallatlarını ihraç eyle ya Rabbi. Cinnileri içlerinden ihraç eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin ne musibete belaya tutulmuş varsa ya Rabbi. Hastalıklarımıza, hastalarımıza acil şifalar ihsan eyle. Dertlerimize devalar ilka eyle. Ya Rabbi ya Rabbi entübe olmaktan, Alzheimer olmaktan, aklımız başımızdan gitmekten, elden ayaktan düşmekten, abdest taharetimizi kendimiz yapamamaktan,
Ya Rabbi namazdan mahrum olmaktan cümlemizi muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Ölene kadar imanla yaşat ya Rabbi. Amin. Abdestle taharetimizi kendimiz yapmamızı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Kimselere muhtaç etme. Amin. Ya Rabbi bizi rezil rüsva etme ya Rabbi. Amin. Çoluk çocuğa maskara etme ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi son namazımıza kadar ayakta rükûle secdeyle kılmak nasip eyle ya Rabbi. Amin. Abdestle ölmek nasip eyle. Amin. Zikirde ölmek nasip. Namazda ölmek nasip eyle. Secdede ölmek nasip eyle. Filistin'e yardım eyle. Gazze'ye yardım eyle. Mayan Mayar'a yardım eyle. Doğu Türkistan'a yardım eyle. Mazlumları, esirleri halas eyle. Şu saatte halaslarını takdir eyle. Aileleriyle buluşamayan ana baba çoluk çocuktan mahrum kamplarda işkence altında olan Müslümanların imdadına yetiş ya Rabbel Alemin. Şu mübarek saatte yetiş ya Rabbel Alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi selleme teslim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin salaten tuncina biha min cemii'il ehvali vel afat ve tekdi lena biha cemii'il hacat ve tutahhiruna biha min cemii'is seyyiat ve terfa'una biha ala'd derecat ve tubellighuna biha aqsal gayat min cemii'il hayrat fil hayati ve ba'del memat ve ala alihi ve sellem hasbunallahu ve ni'mel vekil hasbunallahu ve ni'mel vekil hasbunallahu ve ni'mel vekil ni'mel mevla ve ni'mel nasir غفرانك ربنا وإليك المصير آمين آمين آمين بحرمة سر سورة الفاتحة

0: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Dua Kabul Saati sona erdi.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sunar.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Şimdi reklamlar.
4: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
5: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
6: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
7: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
8: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5000 lira, yurt içi hisse bedeli 17 bin lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1 588 Vahidder.
9: Vekillerin emiri İbrahim Efendi Sellemehullah'ın riyasetinde Ömer Mahmudoğlu ve İsmail Hünerlice Hoca Efendilerle Ekim ayı sonunda Yesevi Tur'un Şura-i Müceddidiye umresine davetlisiniz. 0212 912 0020 yesevitur.com.
10: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1 923 ahmetyesevi.org.tr.
11: burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
12: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
13: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
12: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
14: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
15: Selamun Aleyküm. Ecir Vakti Derneği olarak her zamanki gibi yine oradayız. Neredeyiz? Gazze'deyiz. Ne yapıyoruz? Oradaki Müslüman kardeşlerimizin yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Ve bunları hep sizin sayenizde yapıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Orada çünkü bir savaş, orada bir soykırım var. Orada kurşunlarla, bombalarla bir savaş var, bir mücadele var ama en büyük mücadeleyi de açtık. O insanları aç bırakmaya gönlünüz razı mı? Bizim gönlümüz razı değil. Onun için yardımlarınızı bekliyoruz. Selametle, selamünaleyküm.
16: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali'deyiz. Sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandern.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
14: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultander.org.
17: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
18: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
17: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
19: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
20: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
21: Reklamları dinlediniz.
22: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
23: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
13: Biliyorsunuz Filistinli Müslümanlar, İsrail, Beni İsrail demek lazım. İsrail, Yakup Aleyhisselam'ın ismidir. Beni İsrail'in, Siyonistlerin ateşi altında şehit oldular. Şu anda bütün dünyanın gavuru, bütün Siyonistler Müslümanları öldürmek için, çoluk çocuğunu öldürmek için, Gazze'yi işgal etmek için, zaten küçücük bir yer kaldı Müslümanlara. Açık hava hapishanesi, zindan, ne ilaç gidiyor, ne gıda gidiyor, ne bir şey gidiyor. 2 milyon, 3 milyon insan efendim hisar altında, sınır altında, hapishanede. On binlerce Müslüman esir, tutsak Siyonizmin hapishanelerinde yıllardır eziyet çekiyorlar. Artık bıçak kemiğe dayanmış, kemiğin de içine girmiş, Müslümanların yapacak bir çareleri kalmamış. 50 küsur İslam halkı Müslüman diyelim, İslam devleti pek dünyada kalmadı, 52-53 halkı Müslüman olan devletlerin çoğunun, hemen hemen tümüne yakınının başında Müslüman geçinen, adı efendim Muhammed olan veya adı işte efendim İslam isimlerinden biri olan kişilerin bulunduğu, fakat dünya menfaatlerinden, hırslarından, ihtiraslarından, riyaset sevgilerinden ve paralarının çokluğundan dolayı elimizden malımız, mülkümüz alınır, dünya bankalarındaki milyar dolarlarımıza el konulur diye korktuklarından dolayı çoğu mason olmuş, farmason olmuş, lobilere kayıt olmuş, localara çalışıyor. Bu yüzden Filistin'deki birkaç milyon kalmış Müslüman erkek kadın Siyonizmin insafına bırakılmış. Bu da demektir ki onların zulmüne teslim edilmiş. Biz de buralarda yiyoruz, içiyoruz, diyoruz, gülüyoruz, evleniyoruz, doğuyoruz, doğuruyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Ama orada Müslümanlar zaten yıllardır hapishanelerde, zindanlarda çürüyen Ehl-i Sünnet Filistinli Müslümanlar, bir de üstüne devamlı yenileri ekleniyor. Her an kafalarına bomba yağıyor. Her an evleri, ocakları işgal ediliyor. Artık ne yapabilirler? Allah'tan başka sığınacakları bir kuvvet yok. Müslümanlardan hemen hemen ümidi kesmişler. Müslümanların üzerine ölü toprağa serpilmiş. Müslümanlar uyutulmuş, uyuşturulmuş. Müslümanlar dertleriyle, birbirinin derdiyle dertlenmez hale gelmiş. Dolayısıyla men asbaha lem yehtemme bi umuril muslimin felesi minhum. Sabaha çıktığında, şimdi bu gecenin sabahı, Allah afiyetle, sıhhatle kavuştursun, amin. Bu gecenin sabahına çıktığımızda eğer bir insan Müslümanların derdiyle dertlenmediyse ve sabaha kalktığında nerede kahvaltı yapacağım, nerede daha güzel ekmek var, nerede daha güzel tereyağı var derdine düşüp de Filistin'deki Müslümanlar kafalarına bomba yağan, efendim Gazze'deki Müslümanlar, dünyanın her neresinde varsa zulme uğramış Müslümanları düşünmez bir halde sabaha çıktıysa o kişi Müslümanlardan olamaz. Olamaz. Şimdi 2 milyara yakın Müslüman var. 2 milyara yakın. Siyonistleri tükürükleriyle boğarlar. Yapsalar 5-10 milyon Siyonisi nefessiz bırakırlar. Ama Müslümanlar dağınık vaziyette, birbirleriyle uğraşır vaziyette, dünya şehvetlerine, zinetlerine takılmış vaziyette, Müslümanın Müslüman umurunda değil, Müslümanların çoğunun derdi din değil, İslam değil, şeriat değil, Kur'an değil. Baş olayım, reis olayım, öne geçeyim, yuh olsun bunların hamervahına demek icap eder. Nerede birlik? Nerede içtima? El küfrü milletü vahide, küfür tek millet olmuş. Birleşmiş bir iki milyon garibanın, silahsız Müslümanın üstüne çullanmak üzere karar almış. Bütün dünya Müslümanları, neredeler bunlar? Yazıklar olsun. Biz bu ahlarla zor yaşarız. Biz de vatanımızda, memleketimizde güven bulamayız. Hiçbir İslam alemi de güven bulamaz. O Müslümanlara yardım etmedikten sonra. Bütün Müslüman milletler, devletler akıllarını başlarına devşirsinler. Çok büyük bir savaş başlamıştır. El cihadu mazın ilâmül kıyamet. Zaten bu cihad kıyamet gününe kadar devam edecektir. Devam edecektir. Ve nihayet Mescid-i Aksa hür kalacaktır. Mescid-i Aksa Hazreti Mehdi'nin camisidir. Orada Hazreti Mehdi ve orduları cemaatle namaz kılacaktır. Ve Mescid-i Aksa'nın Hazreti Mehdi'nin gelmesinden evvel hadis-i şerifte Süfyani'nin Mescid-i Aksa'da olacağı beyan ediliyor. Bu demektir ki Hazreti Mehdi'den seneler evvel de yine Mescid-i Aksa Siyonistlerden, Yahudilerden kurtulacaktır. Yani Hazreti Mehdi'nin imam olmasına kadar Mescid-i Aksa Yahudinin elinde kalacaktır. Tezi yanlıştır ve hadisi şeriflere muhaliftir. İnşallah çok yakında Mescid-i Aksa tahrir edilecektir ve özgürlüğüne kavuşacaktır. Size bize nasip olmasa da Allah'ın dostları Müslüman kullarına nasip olacaktır. Allah bize de görmeyi nasip eylesin. Şimdi biz dua diyoruz. Salavat-ı şerifeler eşliğinde buyurun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin. Allahümme bi hakkı seyyidina Muhammedin ve cahil seyyidina Muhammedin ve ali seyyidina Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ya Rab, elhamdülillah Rabbil alemin. Sana hamdü senalar olsun. Habibine sonsuz salat selamlar olsun. Senin vaadin haktır. İnne vaadallahi hak buyurdun. Sen buyurdun ki اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادِ Şüphesiz Allah vaadine külfetmez, sözünden caymaz. Sen yemin ettin, an olsun buyurdun ki kıyamet gününe kadar bunların başına en büyük işkencecileri göndereceğim. Biz de buna iman ettik. Senin acelen yok. Sana zaman geçmez. Sen sabur ismi şerifiyle müsemmasın. Ama Müslümanların sabırları kalmadı ya Rabbi. Tahammülleri kalmadı ya Rabbi. Filistin yangın içinde ya Rabbi. Gazze yanıyor ya Rabbi. Milyonlarca Müslüman, Habibinin Muhammed Mustafa'nın ümmetleri aç ilaç, bi'ilaç, susuz, perişan. Şimdi bütün dünya bombaları hazırladı başlarına yağdırmak üzere. Kurban olduğum sana Allah'ım. Biz sana inandık, tasdik ettik. Vaadin haktır. El 40-50 senedir, 60 senedir bunlara bir devlet yüzü gösterdin. Yine ifsad ettiler, yine zulmettiler, hiç insaf etmediler. Bütün Müslümanları katlettiler, kahrettiler. Sen de bunları kahreyle ya Rabbi, mahveyle ya Rabbi, perişan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi umduklarını buldurma ya Rabbi, korktuklarından kurtarma ya Rabbi, silahlarını çalıştırma ya Rabbi, füzelerini çalıştırma ya Rabbi, mermilerini isabet ettirme ya Rabbi, birbirlerine düşür kahreyle ya Rabbi, mahveyle ya Rabbi. Amerika'nın da gücünü iptal eyle ya Rabbi. Bütün dünyanın küffarının güçleri senin elinde, iptal eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bunların üzerine en büyük zalimleri Kahhar ismi şerifin hürmetine musallat eyle ya Rabbi. Cebbar ismi şerifin hürmetine musallat eyle ya Rabbi. Müntakim ismi şerifin hürmetine Müslümanların kanlarının, canlarının, ırzlarının intikamlarını ahzeyle ya Rabbi. Muktedir bir aziz ve muktedir ehzinle bunları ehz eyle ya Rabbi. Sen fazl-ı kereminle Müslümanlara yardım eyle ya Rabbi. Metanetler, sabırlar ihsan eyle ya Rabbi. İslam ülkelerine birlik beraberlik nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sen Müslümanları, Arapları uyandır ya Rabbi. Şuurlar ihsan eyle ya Rabbi. Bu milletimizi de uyandır ya Rabbi. İslam derdiyle dertlendir ya Rabbi. Müslümanlara yardım şuuruyla şuurlendir, bilinçlendir ya Rabbi. Teheccüdlere kaldır bizi ya Rabbi. Elimizden bir şey gelmiyor. Şimdi sınırlar açılsa, Müslüman Filistin'e yardım için çağrı yapılsa, ben inanıyorum ki Türkiye'den milyonlar gider. Vallahi gider bu millet. Bu millette cevher var. Ama elimizde bir şey yok. Buradan haberlerde bomba yağmasını mı seyredeceğiz? Ne yapacağız? Dualara devam edelim. Sadakalar verelim, hayırlar yapalım, teheccüdlere kalkalım, Allah'a yalvaralım ama boş durmayalım. Haberleri de takip edelim. Bütün Müslümanlar faaliyetler, seferberlikler yapsınlar. Bu Müslümanlara ne şekil, nasıl bir yardım eli ulaşılabilir? Efendim bunların takibinde olalım, derdinde olalım. Ya Rabbi dertlerimize dermanlar halk eyle. Bu Müslümanlardan hayır haberler almamızı nasip eyle. Bir an evvel ya Rabbi Siyonist'in gücünü kır, devletini yık, şevketini kesreyle ve bir an evvel onların dünyanın en korkak milleti olduğunu, onlar kadar yaşamak isteyen bir millet bulunmadığını, ölümden en çok korkan onların olduğunu Kur'an-ı Kerim'de beyan ettin. Kalplerine korkular ilka eyle ya Rabbi. Onları Müslümanlardan korkut ya Rabbi. Bizim birimizi bin eyle ya Rabbi. Onların binini sıfır eyle ya Rabbi. Zelil eyle ya Rabbi. Hakir eyle ya Rabbi. وَضُرِبَتْ عَلَيْمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ Beni İsrail milletine, Siyonist Yahudi ümmetine, milletine yaşadıkları müddetçe zillet, alçaklık, horluk, hakirlik, dışlanmışlık, meskenet, korkaklık, firarlık, mühür gibi vuruldu. Benim tarafımdan al, artık o mühürü kimse açamaz. Onlar Allah'ın gazabına uğradılar. Bunlar hep senin ayetlerin. Kurban olduğum. Tabii ki 7000 senelik dünya müddeti içinde 50-60 senelik devlet gibi görünen, köpük gibi üste çıkan bu efendim Tel Aviv hükümeti, bunlar seni aciz bırakamaz, seni korkutamaz, senin vaadini bozduramaz, senin hükmünden caydıramaz. Biz buna iman ettik, biliyoruz. Ama sana göre hiçbir şey değiller. Velakin Müslümanlardan şehit almak istiyorsun. وَاتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَى buyurdun. Buna da iman ettik. Eceli gelenleri bari boşu boşuna ölmesinler, şehit olsunlar da yüksek derece alsınlar murad ediyorsun. Bunu da biliyoruz. Kurban olduğum Filistin'de Siyonistlerin eliyle katledilen şehitlerimizin şehadetlerini mübarek eyle, makamlarını âli eyle, derecelerini yüce eyle, seyyatlarını mahveyle, hasenata tebdil eyle ve ya Rabbel alemin bir an evvel kalanlara yardım eyle, yardım eyle, feth-i mübin nasip eyle, nasran azize asrına mazhar eyle, rahmeten lil alemine bahşeyle, onun hürmetine kurban olduğum sana Allah'ım, alemlere rahmet olarak gönderdin, onun ümmetine yardım etmesini nasip eyle, şefaat etmesini nasip eyle, ruhaniyetinin yetişmesi nasip eyle, Bedir ehlini irsal eyle, Hudeybiye ehlini irsal eyle, ya Rabbi bütün sahabe-i kiramın ve şühedanın ervahıyla Filistin'e, Gazze'ye yardım eyle. Kurban olduğum ya Rabbel alemin ve ya gayrun nasirin ve ya gayrul fatihin. Biz de buradan kelime-i tevhid gönderelim. Kelime-i tevhidi 3 kere tekrar edeceğiz. Kelime-i tevhidin kuvvetiyle, nuruyla, bereketleriyle, onun kelime-i tevhidi yüzlerce, binlerce radyodan kadar dinleyenler var şimdi. Ben bilmiyorum ki kaç kişiler. Burada birkaç bin kişi olabilir. Ama dünyanın her yerinden dinleyenler var. Hepimiz ihlas ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e rabıta üzere, Ravza-i Mutahhara'yı göz önüne getirerek, Allah Resulü'nün yardımının irsali için sallallahu teala aleyhi ve sellem ümmetine şahit olarak, ümmetine şahit, şahit. O ayeti okudu hoca efendiler. Tanık demek. O şahidimizdir. Burada da bizim şahidimizdir. Allah onu bize şahit olarak gönderdi. Onun ruhaniyetinin, Hazreti Sıddık'ın ve bütün sahabe-i kiram, Bedir ehlinin, şühedanın, hepsinin ervahinin de irsali için biz de kelime-i tevhidlerin manevi kuvvetlerini ve ruhaniyetlerini Gazze'ye göndermek üzere 3 kere kuvvetli bir şekilde efendim herkes bir anda okuyalım. Buyurun. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: لمحتم ونفس عدد ما وسعه علم الله الله الله الله جل شأنك وجل يا رب العالمين bu tevhidlerimizi kabul eyle. Fazl-ı Kerem'inle bu tevhidlerden hasıl olan cümle kuvve-i maneviyeleri, cümle medede inayetleri, cümle lütfu keremleri ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin Filistin Gazze'deki Müslümanlara takviye olmak üzere irsal eyle. Ve bu kelime-i tevhidden hasıl olan cümle kuvve-i manevileri, kuvve-i maneviyeleri ve gazab-ı ilahileri ve cebri ilahileri ve mekri ilahileri ve ahzi ilahileri Siyonist Yahudilerin üzerine şu saatte irsal eyle. Başlarını beladan kaldırma ya Rabbi. Dertlerine düşür ya Rabbi. Kendileriyle meşgul eyle ya Rabbi. Müslümanlardan ellerini çektir ya Rabbel alemin. Amin amin amin. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi selleme teslimen kesira. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Amin.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Sizi önemsiyoruz. Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir. Bize 0549 691 8080 no'lu WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Burası Gönül Bahçenizde Alegül Efendim. Hüsamettin Manlıoğlu Hoca Efendi ile vaaz-ı nasihat başlıyor.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله سميعا إن الله كان سميعا بصيرا صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عظمت أمتي الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت عن بركة الوحي وإذا تثابت أمتي سقطت من عين الله تعالى صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Öncelikle Allah Teala cümlemizi yaşadığımız şu dünya hayatında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı bir hayatı yaşamakla şereflendirsin. Bir insanın, bir Müslümanın dünya hayatı içerisinde yapacağı en güzel şey budur. Bundan daha güzel bir şey olamaz. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala'nın vahyetmiş olduğu Kur'an'ı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı şekilde yaşamak. Bu insanoğlunun dünyadaki varlık gayesidir. Yaratılışındaki hikmettir. İmtihan dünyası olan bu dünyada imtihanı kazanmamız için gerekendir. Yani biz şartlar ne olursa olsun, hangi ortamda bulunursak bulunalım, yaşayacak olduğumuz hayat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı hayat olmalı. Onun dışına asla çıkmamalıyız. Onun için Allah Teala okumuş olduğumuz ayeti kerimede şöyle buyuruyor bize. Bismillah. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرْكُمْ اَنْ تُؤَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا Allah Teala size emrediyor. Emanetleri ehline veriniz. Dünya hayatının bütünü zaten bize emanet. Hangi açıdan? Gün gelecek, musallada biz olacağız ve ahirete dünyadan yolcu edileceğiz. kalıcı değiliz bu dünyada. Dolayısıyla dünya hayatını yaşarken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere emanet olarak bıraktığı şeriat-ı garrayı bizler hali hayatımıza uygulamalı ve bunun için ne gerekiyorsa yapmalıyız. Birine bir vazife mi verilecek? Eğer o vazifeyi verme yetkisi bize verilmişse emaneti yerine teslim etmeliyiz. Yani hak edene teslim etmeliyiz. Diğer bir ifadeyle inanan kişi olarak emaneti inananlara teslim etmeliyiz. Aksi söz konusu olmamalı. Bırakın olmasını, akıldan dahi geçmemeli. Çünkü Allah emrediyor. Ne diyor Mevla Teala? اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا Emanetleri emanete ehil olan kişilere teslim edin. Hemen akabinde Mevla Teala وَاِذَا حَكَمْدُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ İnsanlar arasında hükmedeceğiniz zaman adaletle hükmedin. Dolayısıyla sizin emaneti teslim ettiğiniz kişiler adaletle hükmeden kişiler olmalı. Adaletten sapan kişiler olmamalı. Adalet nedir? Adalet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Mevla Teala'nın Cibril-i Emin vasıtasıyla gönderdiği vahyin bütünüdür. Adalet Kur'an içerisindedir. Adalet sünnet içerisindedir. Adalet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı hayatın bizzat kendisidir. Dolayısıyla insanlar arasında hükmedeceğiniz zaman adaletle, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi döneminde ne ile hükmettiyse onunla hükmetmeyi Allah Teala bize emrediyor. Bizim vazifemiz bu. Bundan başka vazifemiz de yok. Yaratılış gayemiz bu. Bunun dışında yaratılışımızda başka bir gaye söz konusu değil. Daha önce de defalarca okuduk ve bunu devamlı okuyalım, zihnimizde tutalım. Ne diyor Mevla Teala? Bismillah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları sadece bana kul olsunlar diye yarattım. Kul olmak nedir? Sorgulamak yok. Allah'tan mıdır bu emir? Uyacaksın. Aksi söz konusu değil. Allah'tan mıdır bu yasak? Kaçacaksın. Sakınacaksın. Başkası söz konusu değil. Kul, kimin kulu ise ona sorgulamadan teslim olandır. Açık emir var. Ona uyacaksın. Aksi söz konusu olamaz. Aksi söz konusu olursa, yani kişi hayatını Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelen vahiy doğrultusunda değil de aklını nefislerine tabi kılanların oluşturdukları sistem altında geçirecek olurlarsa onlar Allah'a hakkıyla kul olmazlar. Onun için çok ama çok dikkatli olmalıyız. Bakınız Allah Teala bir başka ayeti kerimede şöyle buyuruyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. اَفَرَيْتَ مَنِ اتَّقَدَ اِلَٰهَهُ هَوَا Gördün mü ey Habibim? Nefsinin arzu ve isteklerini ilah edinen kişiyi gördün mü? Ne demek nefsinin arzu ve isteklerini ilah edinen? İlah Allah Teala'dır. La ilahe illallah. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Ne demek bu? Bu şu demektir. Ben Allah Teala'nın göndermiş olduğu emirleri yerine getiren, yasakladığı şeylerden sakınan kişiyim demek istiyorsun sen la ilahe illallah diyerek. Dolayısıyla başkalarının akıllarını nefislerine tabi olarak ortaya koymuş olduğu ahkam benim hayatımda olamaz demek istiyorsun la ilahe illallah derken. İşte Mevla Teala, Allah Teala'nın Peygamberine göndermiş olduğu o şeyleri, o ahkamı, o emirleri, o yasakları, o tavsiyeleri Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı bütün hayatı göz ardı ederek bir insan başka ahkam silsilesi altında hayatını devam ettiriyorsa, işte bu ayeti kerime onu anlatıyor ona. Öyle yapanlar, o sistemleri oluşturanlar nefislerini ilah edinmişlerdir. Sen onlara değil, Allah'a tabi olacaksın. Sen onlara değil, Allah'ın peygamberine göndermiş olduğu emir ve yasaklara tabi olacaksın. Senin varlık gayen bu. Sen dünyada bundan dolayı bulunuyorsun. Bunun aksi senin için söz konusu olmamalı. Olamaz da. Eğer sen, ben hayatımı Müslüman olarak devam ettirmek istiyorum ve yarın ahirete Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının, veli kullarının o sahih imanıyla Mevla Teala'nın huzuruna gitmek istiyorum, oraya öyle varmak istiyorum diyorsan, yapacak olduğum budur. Nedir? Şeriat-ı garrayı hakkıyla yaşamak. Yaşayamıyorsan, bulunduğun yerde öyle bir ortam yok ise, öyle bir ortamın oluşması için gayret sarf etmek, bütün gücünü bu noktada harcamak olmalı senin hayattaki yapacak olduğun şeyler. Bunun için gayret sarf edeceksin. Bakınız, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bana öyle bir haslet verildi ki, bir aylık mesafeden benim adımı işiten kafir korkar, korkuya kapılır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu özellik verildiyse ümmetinde de o özellik var demektir. Eğer ümmetinde bu özellik şu an itibarıyla bulunmuyorsa o zaman bunun sebebini araştırmak gerek. Neden bulunmuyor? Neden kafirler Müslümanlardan hiç çekinmiyorlar? Neden kafirler bırakın çekinmeyi, tüm icraatlarını, yanlış fiillerini Müslümanlar üzerinde icra ediyorlar? Dünyanın neresine bakarsanız bakın, Müslümanlar üzerinde hakikaten, yani kan, gözyaşı dahil olmak üzere her türlü yanlış fiil uygulanıyor. Neden? İşte onu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize okuduğumuz hadis-i şerifte beyan ediyor. Diyor ki, İza azzamet ümmeti et dünya. Ümmetim dünyayı gözünde büyütürse, yani gözü sadece dünyayı görürse, dünya gözünde o kadar büyümüş ki gözünü açtığı zaman gördüğü sadece dünya. Eğer böyle olursa benim ümmetim, nüc'at minha heybetül İslam. İslam'ın heybeti ümmetimden çekilip alınır. Ümmetimde o heybet kalmaz. Bir aylık mesafeden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den küffar korkuya kapılıyorken, neden Müslümanlardan dolayı o korkuya kapılmıyorlar? Bırakın korkuyu, tüm hedefleri Müslümanlar olmuş ve onlarla sürekli savaşıyorlar. Kan akıtıyorlar İslam bölgelerinde. Neden? Çünkü Müslümanlar dünyayı gözlerinde o kadar büyüttüler ki ahiret hayatı adeta hayatlarından silindi. Müslümanın özelliği ne olmalı? Hangi işi yapıyorsa yapsın, o yaptığı işi yaparken ne diye düşünmeli? Benim yaptığım bu işten Allah razı mı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu işi yapacak olsaydı nasıl yapardı? Ashab nasıl yapardı? Allah'ın veli kulları nasıl yapardı? Bunu sorgulaması gerekmez mi? Gerekir. Madem Müslümanım diyorsun, ben Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Mevla Teala'nın göndermiş olduğu ahkamı yaşayacağım demiş oluyorsun. Dolayısıyla yaptığın her işte bu soruyu sorman lazım. Allah razı mı, değil mi? Mevla razı mı, değil mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olsaydı nasıl yapardı? Bunu yapması gerekir Müslümanın. Ama Müslüman bunları düşünmüyorsa, Müslüman sadece dünyevi maksatlara yönelmiş, dünyevi kazancı düşünüyorsa, o kazancı elde etmenin yolunun şeriat-ı garraya, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı hayata uyup uymadığı konusunda hiçbir düşüncesi yoksa o dünyaya daldı demektir. İmam-ı Rabbani Kuddisetir Ruhu dünya nedir sorusunu sorar ve cevabını şöyle verir. İnsanı Allah'tan, Resulünden, onun yaşadığı hayattan, hayatına uyguladığı ahkamdan uzaklaştıran her şey dünyadır der. Dolayısıyla Müslüman gözünde dünyayı değil, ahireti büyütmeli. O kadar büyütmeli ki gözünü açtığı zaman göreceği ilk şey ahiret olmalı. Yani ahirete yönelik olan çalışmalar olmalı. Kendini ona göre düzenlemeli. Bütün vaktini buna hasretmeli. Bilmeli ki dünyadaki varlık gayesi bu. Bunun ötesinde olanlar yarın ahirette bana fayda vermeyecek. Böyle düşünmesi lazım. İslam'ın heybetini Müslümanlar maalesef kaybettiler. Mevla Teala cümlemize o heybeti ikram eylesin. Tabii ki bu bizim gayretlerimizle olacak. Bizim çalışmalarımızla olacak. Bizim dünya için değil, ahiret için. Dünya için gerektiği kadar ama ahiret için tüm çalışmalarımızı Allah'ın rızasına uyuyor mu, uymuyor mu diye denetleyerek yapmamız lazım. Bismillah. وَاِدُّوا مَسْتَطَاتٌ مِنْ قُوَّ Buradan şunu anlamayın. Dünyacılık deyince şunu anlamayın. Allah Teala bize emrediyor. Gücünüzün yettiği kadar küffara karşı kuvvet hazırlayın diyor. Dolayısıyla bu noktada çalışmak da ahiret için çalışmaktır ha. Onun için bu noktada çalışmalarımızı da çok sıkı ve düzenli yapmalıyız. Ama hedef ve gaye tek şey olmalı. Allah'ın rızası. Bismillahirrahmanirrahim. Ve rıdvanu minallahi ekber. Allah Teala'dan en ufak rıza her şeyden büyüktür. Müslümanın hedefi bu olmalı. Gayesi bu olmalı. Bunun dışındaki düşüncelere kendini kaptırmamalı. Yanlışa düşmemeli. Şimdi belki daha önce de söylemişimdir. Bu aralar bunu çokça da tekrarlıyorum. Mehmet Akif Ersoy'un kader tarifi var. Kaderi tarif ediyor. Nedir kader? Diyor ki, kader diyorlar. Haşa doğru değil bu. Sen belanı istedin, Allah da verdi. Doğrusu bu. İfadeye dikkat ediniz. İnanan bir insan olarak, Müslüman olarak asla belasını istememeli kişi. Sen istersen o belayı Allah Teala verir. Çünkü biz esbab alemindeyiz. Mevla Teala kulundan kendisine ne verileceğini isterse onu veriyor. Sen belanı istersen belanı alırsın Allah muhafaza. Kendimize dikkat edelim. Neslimizin İslam üzere yetişmesi için ne gerekiyorsa ona göre hareket edelim. Bizim başka bir derdimiz yok ki, olamaz da. Bizim dünyadaki varlık gayemiz ne? Bu. Yani hem kendimiz İslam'ı, şeriat-ı garrayı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı şekilde yaşayacağız, hem de neslimizin o yaşantı içerisinde yetişmesi için tüm çalışmaları yapacağız ve bu konuda gayret göstereceğiz. Bakınız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hadis-i şerifin ikinci bölümünde diyor ki, وَاِذَا تَرَكَتْ الْاَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ ve nehy anil münker harumet an bereketil vahyi. Eğer benim ümmetim emri bil maruf iyi emretmek, nehy anil münker kötü olan şeyden sakındırmak bunu terk ederlerse, insanlara bu noktada bilgi

Hayatımız karanlıklar içerisinde olur ve yuvarlanıp gideriz, Allah muhafaza eylesin. Onun için Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu Mahmud Efendi emri bil maruf nehyi anil münker konusunda son derece titizdi. Yahu kendisi o sağlığı yerinde olduğu günlerde günde 5-6 defa vaaz ederdi ya. İnsanlara hak ve hakikati anlatmaya çalışırdı. Ehl-i sünnet çizgisinde Müslümanların kalması için gayret sarf ederdi. Onun için bu noktada öncelikle Ehl-i sünnet vel cemaat çizgisinde olacak alimlerin yetiştirilmesine gayret sarf etmeli. Sonra da emri bil maruf nehyi anil münker noktasında onlar ta yetiştirilirken başından sonuna kadar bu noktada çalışmaları gerektiği onlara vurgulanmalı. Bu sadece hocaların işi değil, bu tüm Müslümanların vazifesidir. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ya terk ederse kim? Ümmet. Sadece hocalar değil, ümmetin hepsi. Emri bil marufu nehyi anil münkeri terk ederlerse vahyin bereketinden mahrum olurlar. Yani biz Kur'an'ın bereketinden mahrum oluruz. Kur'an vahidir biliyorsunuz. Eğer Kur'an'ın bereketiyle bereketlenmek istiyorsak ümmet olarak hayatımızda emri bil maruf nehyi anil münker terk edilmemeli. Üçüncü olarak da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, buyuruyor ki La tesabbet ümmeti, günümüzün en büyük hastalığı. Ümmetim birbirlerini tenkit ederlerse sakatat min aynillahi teala, Allah Teala'nın gözünden düşerler veya gözden düşmüş oluruz Allah muhafaza. Allah aşkına yeryüzünde uğraşılacak bu kadar iş varken neden Müslüman Müslümanla uğraşır yahu? Neden Müslüman Müslümanı çekiştirir? Allah aşkına bu konuda da dikkat edelim. Mevla'nın gözünde bir kul olmak istiyorsak, yani Mevla'nın itibar ettiği bir kul olmak istiyorsak, bizim yapmamız gereken Müslüman kardeşlerimizi çekiştirmek değil, bilakis hep birlikte İslam'a hizmet etmemizdir. Allah Teala, Yüce Rabbimiz bizleri seviyor. Sevdiği için zaten uyarıyor, doğru yolu gösteriyor bize ve bizlere dünya hayatını güzel bir şekilde geçirmek ve onu ahiret hayatına azık yapmak için doğruları bize söylüyor ve kolayı söylüyor bize. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, اِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَاتَّ اَحَدٌ اِلَّا غَلَبَ Din kolaylıktır. Onu zorlaştırmaya çalışacak olsa bir kimse, din ona galip gelir. Din gene kolaydır. Yahu Allah aşkına şunu düşünelim yahu. Bizi yaratan kim? Allah Teala. Şu başınıza bir bakın. Gözünüz et parçası. Görme kabiliyetini veren kim? Allah Teala. Kulak et parçası. İşitme kabiliyetini veren kim? Allah Teala. Dil et parçası. Tad alma kabiliyetini ona veren kim? Allah. Ya neyimiz varsa bize veren Allah Teala. Dolayısıyla bizi yaratan, yaşayacak olduğumuz hayatın ne şekilde olması gerektiğini elbette bilendir. Dolayısıyla bu sebeple Allah Teala insanlara olan merhametinden kendi içlerinden bir peygamber seçiyor. Ona Cibril-i Emin vasıtasıyla vahiy gönderiyor. Dünya hayatını, insanların ne şekilde yaşamaları gerektiğini onlara aktarıyor. Peygamberi vasıtasıyla. Bu merhamet değil de nedir? Muazzam bir merhamettir bu Mevla Teala'dan bizlere. Yani şeriat-ı garra, Allah Teala'nın bizlere merhametinin göstergesidir. Öyleyse bunu yaşayacağız, çaresi yok. Yaşamamız gereken hayat bu. Mevla Teala bir ayeti kerimesinde. Bismillahirrahmanirrahim. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ شُدَى İnsanoğlu başıboş bırakılacağını mı zannediyor? Yani ben insanoğlunu dünyayı yarattım, kainatı yarattım ve insanı dünyaya

0: getirdim. Getirdim, dünya hayatını dilediği gibi yaşasın, nefsine tabi olarak yaşasın diye mi? Haşa ve kella. İlk peygamber, ilk insandır Adem Aleyhisselam. Dolayısıyla insanoğlu Allah'tan gelen vahiy ile hayatını devam ettirmek zorundadır. Ve bilmelidir ki ben hayatımı peygambere gelen vahiy ile devam ettirecek olursam Allah'ın benden dünyada istediği hayatı ve hayat nizamını yaşamış olurum. Onu yaşayacak olursam da ahirete Mevla'nın razı olduğu bir kul olarak giderim. Hem dünyada şeriat ahkamını yaşadığımdan dolayı mamur bir hayat yaşarım, güzel bir hayat yaşarım, hem de ahirette ebedi cennete nail olurum. Bakınız, şu dünyada şu an itibarıyla en fazla yaşayan 3 sene yaşıyor ya. Nadirattan birkaç kişi var fazla yaşayan ama 100 yaşına kadar yaşayan da öyle çok fazla değil. Bir hesap yapınız yahu. Bunun yarısı gece, 50'si gitti. 15 senesi çocukluk, 15'i gitti. Ne kaldı? 35 sene. Eğer 100 sene yaşıyorsa bir insan. Allah aşkına 35 senelik bir hayat için sonsuz, ebedi olan ahirette cennet terk edilebilir mi yahu? Böyle hesap yapan bir insan ticaret yapacak olsa batar ticaretinde, Allah muhafaza eylesin. Onun için kendimize gelelim. Kendimize gelelim, bu dünya hayatını nasıl olur da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı gibi yaşarız düşüncesiyle hayatımızı devam ettirmeye çalışalım. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra ve la yuridu bikumul usur. Allah size kolaylığı murad ediyor ya. Zorluğu değil. Size zorluğu murad etmiyor Allah Teala. Yani peygamberine göndermiş olduğu vahiy ile sizin yaşamanız gereken hayat sizin için nedir? Kolaylıktır. Yaşanacak hayattır bu dünyada. Ama siz nefsinize tabi olarak, Allah'ın ahkamını unutarak, Resulullah'ın hayatını unutarak nefsinize tabi olup yaşıyorsunuz ya, işte sonucu bu yaşadığımız dünya. Kim çıkıp diyebilir ki dünyada huzur var? Allah aşkına dünyanın her yerinde kan ve gözyaşı var. Hani gücü elinde tutanlar da huzur içerisinde yaşıyor zannetmeyin. Onlar da çok huzursuz. Bu kadar huzursuz bir hayatın yaşanması doğru bir şey. Huzurlu bir hayatın yaşanmasının tek yolu var, ikinci bir yolu yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki son peygamberdir, daha peygamber de gelmeyecektir. Ona gelen şeriatı garrayı, yani ahkamı, ilahi ahkamı yaşamaktır dünya hayatında huzuru yakalamanın yolu. Başka da yolu yok. Mevla Teala bize hep kolaylık diliyor yahu. Yine başka bir ayet-i kerimede Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu yuridu en yetubu aleykum. Allah Teala sizin tövbenizi kabul etmek istiyor. Ve yuridu lezine yettebiune şehevati en temilu meylen azima. Şehvetlerine uyanlar ise, şeriat-ı garraya uymayanlar, Efendimiz'e gelen ahkama uymayanlar, onun hayatını yaşama gayretinde olmayanlar, şehvetlerine uyan kişilerdir. Şehvetlerine tabi olan kişilerdir. Onlar ise sizin büyük bir sapıklığa düşmenizi istiyorlar. Sapkın bir hayat yaşamanızı istiyorlar. Allah aşkına bakın yahu dünyaya. Allah Teala bize akıl verdi, göz verdi, kulak verdi. Duyuyoruz, görüyoruz ve akılla anlıyoruz. Bir bakın Allah aşkına dünyanın haline ya. İnsanlar nasıl bir hayat yaşıyorlar bir bakınız. Sapkınlık değil de nedir yaşanan bu hayat? Allah muhafaza eylesin. Rabbim Müslümanları korusun. Mevla Teala cümlemizi muhafaza eylesin. Neslimizi muhafaza eylesin. Gerçekten zor bir dönemden geçiyor dünya. Allah Teala istiyor ki biz ona yönelen kişiler olalım. Onun için cennet yollarını Mevla Teala kolaylaştırıyor bize, ha zorlaştırmıyor. Her şeyi beyan ediyor bize. Bunu yapın, şunu yapın, şunu yapın. Şundan uzak kalın, buna asla yaklaşmayın. Bunların hepsini beyan ediyor ve peygamberi de o hayatı yaşıyor zaten. Mevla Teala hep kazanmamızı istiyor. Yani Mevla bizleri seviyor. Kusur bizde, biz Allah'ın ahkamına değil de nefsimizin istediğine tabi oluyor ve yanlışa düşüyoruz. Bakınız Allah Teala yapmış olduğumuz az şeye çok şey veriyor. Yahu bire 10, bir iyilik yaptığın zaman 10 mislini alıyorsun. Kötülük yaptığın zaman sadece bir kötülük olarak yazılıyor. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem وَيْلُنْ لِمَنْ غَلَبَتْ وَحَدَاتُهُ عَلَى عَشَرَاتِهِ buyuruyor. O kişiye yazıklar olsun ki tekleri onlarına galip geliyor. Teklerine tek dediği yaptığı kötülük. Sen yaptığın bir iyiliğe 10 misli veriliyor. Gene de tekler o 10 misli olan iyiliklerden daha fazla. Allah muhafaza eylesin. Mevla bize ikram ediyor. Her şeyi fazlasıyla veriyor. Ancak biz ne hikmetse nefis neyi istiyorsa o tarafa kayıyoruz. O tarafa yönleniyoruz. Ve biliyoruz. Allah da bize söylüyor zaten Allah Teala. Bismillah. اُنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّٰءِ. Hiç şüphe yok ki nefis kötüyü emredendir. Yahu nefis iyi emretmez, dibilleşi kötülük üzere kurulmuştur. Tasavvuf da zaten mutasavvuflar nefsi ıslah etmek için tüm gayretlerini sarf etmişlerdir. Dolayısıyla bir Müslüman nefsinin isteklerine değil, Allah ve Resulü ondan ne istiyorsa ona göre hayatını devam ettirmeli. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki bu hayat, dünya hayatı imtihan hayatıdır. Bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor bize zaten. Dünya mezrahatul ahira. Dünya ahiretin ekin tarlasıdır. Bu tarlaya ne ekerseniz ahirette o biçilecektir. Buğday ekip dünyada arpa biçeni gördünüz mü? Böyle bir şey adeten mümkün değil. Olmaz bu. Dolayısıyla dünya hayatını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı şekliyle yaşarsak, yarın ahirette Allah Teala'nın inananlara vaat ettiği ebedi cennete nail olacağız. Bunun için tüm hayatımızı devam ettirelim ve buna dair çalışalım inşallah. Allah Teala gönderdiği her ayeti kerimeyle bizlere vaaz ediyor, nasihat ediyor, uyandırıyor bizleri. Göz oldur ki hakkı göre, yol oldur ki hakka vara, kulak oldur ki hakkı duya, gözümüzle hakka, hakka bakalım, kulağımızla hakkı dinleyelim ve girdiğimiz yol bizi hak yoluna ulaştıran yol olsun, yanlışlara düşmeyelim. Yaşarken dikkat edecek olduğumuz çok şey var tabii. Ama bunları iki ana başlıkta toplayabiliriz. Bir, Allah Teala'nın bizler için belirlemiş olduğu dünyada vazifeler var. O vazifeleri hakkıyla yapmalıyız. Bu birincisi. Yani kul olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, tabii ki inanan olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşamış olduğu hayatı, o ahkam bütününü yaşamalıyız, bunun için gayret sarf etmeliyiz. İkinci olarak da din derdiyle dertlenmek. Bakınız bir Müslümanın dini yaşaması ayrı bir şey, onu kendine dert edinmesi ayrı bir şeydir. Onun için şöyle düşünün, bir yerde çalışıyorsunuz. 50 kişi, 100 kişi, 150 kişi ne kadarsa ve siz namazınızda, niyazınızda bir kişisiniz. Günde 5 vakit namazınızı iş yerinde de hangi vakitler denk geliyorsa kılıyorsunuz. Allah razı olsun. Güzel bir şey. Kendin için, menfaatin için güzel bir şey bu. Peki orada çalışan diyelim 200 kişi var. Kalanlar 199 kişiden kılan var mı? Yok. Peki sen bundan rahatsız oluyor musun? İnanın mesele oradadır. Sen İbadeti yerine getirmekle, vazifeni yerine getirmekle yapman gerekeni yaptın zaten. Ama sende artı ne olmalı? Dini duyarlılık, dini dertlenme olmalı. Yani orada kılmayan kardeşlerini bu noktada uyarmalısın. Tatlı dille, güzel sözlerle Bunu ona aktarmalısın. Böyle bir derdi içinde taşımalısın. Eğer böyle bir dert içinde taşımıyorsan, işte sen eksiksin. Allah muhafaza eylesin. Hem de çok eksiksin. E sen eğer evinde namaz kılmayan evladın varsa, onu hakkıyla ikaz edemiyorsan, dışarıdakine nasıl tesir edeceksin? Nasıl ikaz edeceksin onu? Sen ikaz vazifeni yap. Bunu mutlaka gerçekleştir. Yapıp yapmamak onun elinde. Kalpleri çevirmek Mevla'dandır. Çünkü Allah Teala ne buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme? Bismillah. Ve ma aleyke illel belâg. Ve ma alel rasul illel belâg. Rasul üzerinde olan nedir? Sadece tebliğ etmesidir. Yani peygamber sadece tebliğ eder. Vazifesi bu. Kalpleri çevirmek Mevla'nın elindedir. İnneke la tehdi men ahbebte velakinnallaha yehdi men yeşâ diyor Allah Teala. Ey Habibim, dilediğini sen hak yola iletemezsin. Tebliğ vazifen yapacaksın. Allah dilerse hidayete erdirir. Mevla yapar bunu. Onun için biz vazifemiz olanı yapmalıyız. Her şeyden çok Allah ve Resulünü sevecektik ya, sevmemiz gerekmiyor mu? Evet. Peki ne oluyor bize de etrafımızdaki insanların şeriat ahkamını, din ahkamını yaşamamasından hiç rahatsız olmuyoruz? Allah muhafaza eylesin. Bakınız, Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kana abaukum ve ebnaukum ve ihvanukum ve ezvacukum ve aşiretukum ve emvalun iktaraftumuha ve ticaretun tahşevne kesadeha ve mesakinu tallamneha ahabbe ileyküm minallahi ve rasulih ve cihadin fi sebili feterabbasu hatta ye'tiyallahu bi emrih vallahu la yehtil kavmel fasıkîn. Sadakallahu l'azim. Mevla Teala ne diyor bize bu ayet-i kerimede? De ki ey Habibim, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz bir ticaret ve beğendiğiniz meskenler size Allah'tan, peygamberinden ve onun yolunda cihattan daha sevimli ise artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Ve Allah fasık topluluğu doğru yola erdirmez. İnanan bir insan olarak bizler için en önemli şey nedir? Allah ve Resulü ve onun yolunda cihattır. Allah neyi emrediyorsa peygamberine, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatında neyi yaşıyorsa bizim için önemli olan odur. Ve öyle bir hayatın uygulanabilir olması için cihattan da asla geri kalmayın diyor Allah Teala. Size sevilen bu olmalı. Ama siz tutar da size sevilen bu olması gerekirken bunlardan daha çok neyi severseniz, babalarınızı severseniz, oğullarınızı severseniz, kardeşlerinizi severseniz, eşlerinizi severseniz, kazandığınız malları severseniz, kesada uğramasından korkarsanız ticaretin, daha fazla korkuyorsunuz. Yahu sen Allah ve Resulünün dinini yaşayamamaktan kork. Diğer şeylerin hepsi o zaman yoluna zaten girecektir. Ama senin korkun diğer şeyler olur. Allah'tan ve Resulünden ve onun yolunda cihad etmekten o diğer şeyler sana daha sevimli hale gelirse, o zaman Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. İlla ki Mevla bir şey gönderecek ha. Dünya hayatı bu. İmtihan hayatı bu. Kazanmak için bizim önümüzde tek şey var. Nedir o? Allah ve Resulü ve Allah yolunda cihat. Onun dışındaki şeyler sadece dünya hayatını devam ettirmek için olan vasıtalardır. Ama bu bahsettiğimiz Allah Resulü ve Allah yolunda cihat, ahirette de ebedi cenneti bize ikram edecek olan sebeptir. Dolayısıyla sen sakın ha Allah'ı, Resulünü ve onun yolunda cihadın dışındakileri daha fazla önemseme. Senin önemseyeceğin şey bu üç şeydir: Allah, Resulü ve Allah yolunda cihat. Eğer tutar da onları önemsersen, o zaman Allah'ın gelecek olan emrini bekle. Allah'tan gelinceye kadar bekle o emri. Ve Mevla Teala ayeti kerimeyi şöyle sonlandırıyor: Allah fasık topluluğu doğru yola erdirmez. Vallahu la yehdi kavmel fasikin. Allah fasık olan topluluğu hidayete erdirmez diyor. Allah fasık olan topluluğu, fasık olan topluluk kim? Geride anlattığımdır. Mevla Teala. Ne o? Allah Resulü ve Allah yolunda cihattan daha sevimli ise sana, babaların, oğulların, yani ataların, oğulların, kardeşlerin, eşlerin, aşiretin, kazandığınız mallar ve kesada uğramasından korktuğunuz ticaret. Sen onları daha çok seviyorsan, Allah fasıkları doğru yola eriştirmez, erdirmez. Yani sen o grup içerisinde yer alırsın. Allah muhafaza eylesin. Onun için kendimize çeki düzen verelim ve bilelim ki Mevla Teala bizlere merhamet ediyor. O merhametinin gereği olarak bizlere birçok şey ikram ediyor. Ama bizler nefsimizi öne çıkarıp onun arzu ve isteklerine tabi olursak, işte o zaman kaybedenlerden oluruz. Allah Teala bu beladan bizleri kurtarsın. Mevla Teala dünya hayatını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı şekilde yaşama azmini versin ve o yolda uğraş versin bize. Allah Teala hepinizden, hepimizden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Hüsamettin Manlıoğlu Hoca Efendi ile Vaaz-ı Nasihat sona erdi. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
2: Şimdi reklamlar.
3: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda, tam da Eylül'de, inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
1: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi ORG.TR. Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi de başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
4: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da

0: Birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
1: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
2: Vekillerin emiri İbrahim Efendi Sellemehullah'ın riyasetinde Ömer Mahmudoğlu ve İsmail Hünerlice Hoca Efendilerle Ekim ayı sonunda Yesevi Tur'un Şura-i Müceddidiye Umresi'ne davetlisiniz. 0212 912 0020 yesevitur.com.
3: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
4: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
3: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
5: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1 923 ahmetyesevi.org.tr.
6: Merakla beklenen kitap çıktı.
7: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okur. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
6: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
8: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali, sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultanderneği.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
2: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67, 0506 133 06 17, sultander.org.
9: Bir kazan kaynıyor ama bu kazan sadece yemek pişirmiyor, bir nesil yetiştiriyor. Kerem Derneği Aşevinde hazırlanan sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe, gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil, hizmet olarak görüyoruz. İlme yapılan bir hizmet. Çünkü istiyoruz ki hafızlarımız severek yesin, güç bulsun ve Kur'an'a daha sıkı sarılsın. Bir kişinin yemek bedeli sadece 90 TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216-606-38-38-543-125-12-12. WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, kerender.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
10: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Haydar, İdlib'de bulunan Cübbeli Ahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080 Burası Lale Gül FM.
11: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
7: Evhallahu zebura ila Davud azabı sadri. Bunu şerhten okuyorum yani Alukari'den. Allah Teala Zebur kitabını Davud Aleyhisselam'a bir anda kalbine, göğsüne yani kalpte göğüste olduğu için o sadırdan murat da kalptir. O mahalli zikredip hali şey diyorum muradı zikri mahal irade hal denir buna. Ondan sonra efendim kalbine bir anda vahyetti. Koca Zebur kitabı yani. Yani yattı kalktı demeyelim de işte neyse bir anda diyelim şimdi. Bir de baktı Zebur ezbere biliyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem de kalbine tabi vahyetti. Ama Cibril aleyhisselam geliyordu. Nezele bi ruhul eminu ala kalbike diyor Kur'an. Şuara suresi olacak. Ruhul emin olan Cibril, Kur'an'ı senin kalbine indirdi. Litekûne minel münzirîne. Sen de uyarıcı peygamberlerden olasın diye. Bi lisanin arabiyyin mübin, açık seçik Arapça bir lisan ile. Burada da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalbine indirildiği açıkça beyan ediliyor. Ondan sonra yine inne aleyna cem'ahu ve Kur'anehu. Kıyamet suresinde Kur'an'ı cem etmek. Cem yani toplamak. Nerede? Kalbinde toplamak. O zaman şimdi Musaf'ta sayfelerde değildi ki. 23 senede tamamlandı. Kalbinde cem etmek yani toplaması Allah'a aittir buyuruyor. Onun için hani sen telaşlanma hani. Cibril okurken hızlı tekrar edip de ezberleyeyim diye telaşlanma yani. Onu okumak da bize ait, kalbinde toplamak da bize ait. ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانُ Sonra onu beyan etmek, tefsir etmek de bize ait. Ayet-i ayeti tefsir eder, hadis-i ayeti tefsir eder. Hadis-i şeriflerle de, vahiylerle de Kur'an tefsir edildi biliyorsunuz. Hep hadiste vahiy olduğu için hep Mevla'dan geldi beyanı tefsiri yani. Ama işte mesela Zebur kitabı hakkında Davud Aleyhisselam'da ne asıl oldu? Bir anda bir tecelliyle Allah Teala kalbinde bir marifet yarattı, bir idrak yarattı. Zebur kitabı bir anda kalbinde toplandı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Cibril vasıtasıyla oldu. Yine kalbinde toplandı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ezberlemeye uğraşmadı. Hafızlar gibi ders çalışmadı hiç şüphesiz. Ama bir vasıta oldu hani. Ama o Davud aleyhisselam da Cibril vasıtası da olmamış. Ha Cebrail aleyhisselam geliyordu gidiyordu ona. Her peygambere geliyor gidiyor. Onu konuşmuyoruz. Mesela Zebur kitabında o vasıta olmadığı İmam Mücahit'ten naklediliyor. Bazı velilerde de bu söz konusudur. Ledün ilmi meselesi. Harikulade işler. Ondan sonra Kürt olarak akşamladım, Arap olarak sabahladım. O da nedir? Yani kısaca özetle, işte Allah Teala'nın buna kadir olduğunu misallerindendir. İlla peygamberler de yapmadı bunu yani. Velilerde de olduğunu şurrah-ı kiram beyan ediyorlar. Şöyle ki bir hac kafilesi çıktı. Orada da alimler hep bulunuyormuştu. İşte yolda zaten sohbetler ediliyor, fetvalar veriliyor, soruluyor. Sonra Harim Şerif'e geldiler işte Mekke-i Mükerreme'de. O zaman böyle şimdiki gibi 3 günde, 4 günde hac yapıp bilmem ne, jet gibi bilmem ne işler yoktu. Giden zaten kalacak en az 1 ay, 2 ay. Efendim, zaten kaç ayda yoldan geliyor, bir daha yola dönecek. O arada Harim Şerif'te Mekke'de yani kürsüler de var. O heyet, yani o kafilede ulema heyeti. Bir tane de Kürt bir mübarek, Müslüman bir Kürt. O da Arapça da bilmiyor yani. Öyle geçindi onların arasında geldi ama. Sonra dediler ki, Mekke'de durduğumuz müddet içinde her sabah, yani neyse işte her gün birimiz bir alim vaaz edecek. Arapça, işte Araplar da toplanıyor şeyde tabii. Cemaat de var hacda. Efendim, Arapça vaaz edecek falan. Hatta yani bunu yapamayan, işte kafileden ayıracağız mı dediler, ne dediler. O kafilesi de dönmek çok zor. Yani bilmiyorum, o tarafını çok şey yapmayayım. Böyle bir vazife taksimi yaptılar. Şimdi bunun belki de biliyorlar tabii, bilmez onlar mı? Yol gelmişler onlar. Biliyorlar mı işte onu da bir... İşte matara mı etmek istediler? Veyahut da işte yani işte üzmek mi istediler? Böyle üzme işlerinde çok tecelliler oluyor tabii insan Allah için üzülünce. Ondan sonra sıralar şeyler, günleri belirlediler. Senin de günün şu dediler. Ya ben, o da bunlar şaka mı yapıyor, şey yapıyor. O da ciddiye aldı meseleyi tabii. Çok üzüldü, çok şey yaptı. Ben niye hoca olmadım, niye Arapça bilmiyorum, Arapça konuşamıyorum falan. Ayet hadis okuyamıyorum. Yani okusa da yani Araplara vaaz edecek manada okuyamıyorum. Efendim, tam işte ertesi sabah onun şeyi, nöbeti geldi. Ondan sonra o üzüntüyle artık dua etti. Ne etti, ağladı, ısladı bilmiyorum. Yattı, sabah kalktı. İşte efendim, onlar da bakıyorlar şimdi bu zaten kürsüye bir şey çıkamayacak, böyle rezil olacak, kalacak falan. Bir de baktılar, kürsüye çıkmaya davranıyor. Ne iştir ya bunu? Şaşırttı herhalde dediler. Ondan sonra bakalım dediler, rezil olsun da kalsın. Çıktı işte ondan sonra kürsüye bir başladı. Emseytü kürdiyen ve asbahtü arabiyya. Zaten bilmeyen sadakallahu lazım diyecek yani. Ayet gibi konuşuyor yani. Yani ayet değil aşağıda yani. Fasih bir ibare olması bakımından konuşuyorum. Kürt olarak akşamladım, Arapça konuşan biri olarak sabaha çıktım deyince bütün ulema heyeti rezil oldu yani. Ondan sonra bir ilimler serdetti, akıllar hayret etti. Çünkü neden? Ledün ilmi geldi geceden. Üzüldü ya, işte Mevla bu üzüntülerini kullan, acıyor yani bir de. Burada tabii en mühim şeyimiz ihlas. Öbürleri de alimliklerine güvenle bir hava attırı bilmem ne adam. Ne adamı rezil ediyorsun yani? Orada o da geçiniyor sizin aranızda. Ne var kafirede gelmişsin gidiyorsun. Yani yüzlemenin... Ya. Neyse kötü komşu adam mal sahip eder. Onu da büyük hoca etmiş oldular. Ama onların canı çıkmış 40-50 sene okumuşlar 60-70 sene. Bu hiç zahmetsiz. Hepsini geçti yani. Ledün ilmi haktır. Allemnav milledünna ilma diyor Kehf suresinde. Ledünden yani bizim nezdimizden özel ilim öğrettik diyor. Kime? Zamir-i Merci'nin ismi geçmiyor Kur'an'da. Ama Musa aleyhisselama bile ilim öğreten bir zattan bahsediliyor. Kimdir o? Hadır aleyhisselam. Şimdi Hızır diyoruz. Hadır esas ismi. Hadır, Hıdır da Hıdır diye kurtarır. Şeyli. Hıdır yani cezimli olursa Hıdır kurtar.
13: Ama en meşhur ismi Arapçada Hadır. Aleyhissalatü vesselam. Peygamber olduğu ihtilaflı bak. Yani peygamber mi değil mi bile ihtilaflı. O zaman ne peygamber diyse kesin evliyadandır ki işte evliyada da oluyor. Onun şeyini getiriyoruz. Delilini getiriyoruz yani. Bundan dolayıdır ki bu Harem-i Mekki'de böyle şeyler çok oluyor.
11: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
14: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da. Lale Gül FM, Lale Gül TV ortak yayını başlıyor.
15: Mustafa Balevi ile Bunu Konuşalım başlıyor.
16: Lale Gül TV, Lale Gül FM ortak yayını başlıyor.

0: Selamünaleyküm Lale Gül TV ekranlarından ve Lale Gül FM frekanslarından tüm izleyicileri ve dinleyicilerimize. Sevgili izleyiciler, kıymetli takipçilerimiz, efendim bunu konuşalım başladı. Çok kıymetli bir misafirimiz var bu akşam. Çok önemli bir meseleyi konuşacağız. Aslında dün Cübbeli Ahmet hocamız haftanın sohbeti programında epey bir bahsetti kendilerinden ama biz bugün birazcık daha detaylandıracağız. Sizleri bu hususta bilgi sahibi yapmak istiyoruz. Çünkü fevkalade kıymetli hizmette bulunuyor Şura Fıkıh Kurulu. Şura Fıkıh Kurulu nedir, ne değildir, nasıl çalışır, hangi hizmetleri üretir, neler yapar? Bütün bunları sizlere inşallah aktaracağız. Kiminle? Şura Fıkıh Kurulu hocalarından Adem Karahan hocamızla. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür.
0: İyisiniz inşallah.
1: Elhamdülillah. Hoş bulduk.
0: Allah
1: teşekkür ederiz.
0: Allah'a afiyet versin.
1: Allah razı olsun.
0: Yeni bir eğitim öğretim sezonu başlıyor malum pazartesi günü.
1: Evet.
0: Siz de esasında bir eğitimci oluyorsunuz.
1: Evet.
0: Çok kıymetli ilimleri öğrettiğiniz, yani onlarca talebeniz var.
1: Elhamdülillah.
0: Biz biraz tabii girişte de bahsettim. Aslında Cübbeli Ahmet hocamız dünkü sohbetinde epey bahsetti Şura Fıkıh Kurulu'ndan, neden
1: evet.
0: önemli olduğundan.
1: Evet.
0: Fakat et tekraru ahsen velev kâne 180 demiş ya icdat.
1: Evet.
0: Biz de tekrar edelim, biraz daha hatta detaylandıralım istedik. O yüzden sizleri davet ettik. Sağ olun, davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür ederiz, sağ olun.
0: Şimdi hocam hiç bekletmeden aslında başlayalım. Çünkü o kadar çok sorumuz var ki süremiz yeter mi bilmiyorum. Çünkü 45 dakikadan iki bölüm bunu konuşalım.
1: Evet.
0: Şura Fıkıh Kurulu deyince ne anlamalıyız? Yani Şura Fıkıh Kurulu kimlerden müteşekkildir?
1: Evet.
0: Oradan başlayabiliriz hocam.
1: Olur. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, biz ilmi bir geleneğin devamıyız.
0: Hı hı.
1: Geçmişten bugüne hizmet eden bir müesseseyiz. Dört mezhep müftüsü efendi babamız Kuddise Sürr'ün efendi asemize intikal ettirdiği, dersağım olan Dursun Efendi'nin yine efendi asemize intikal ettirdiği, efendi asemimizin ilmek ilmek ördüğü, derece derece çıtayı yükseltmiş olduğu ilmin bir müessesesinin bugün teşekkül etmiş haliyiz. Tabii efendi asemimiz bir mürşit olarak tasavvufi tarafıyla beraber ilim tarafı olan bir mürşitti.
0: Hı hı.
1: Ve gayesi ilimdi. Her defasında ilme teşvik eden büyük bir allame olan bir mürşidin müritleriyiz elhamdülillah. Efendi Hazretlerimiz ilk başlarda sarfla başlayıp önce sarf eğitimi alan kişi hocadır. Sonrasında nahiv okuyanlar hocadır. Belagat okuyanlar hocadır. Çıta yükseltti. Bu defa fıkıh sahasında kudüre okuyanlar, lübap okuyanlar, mülteka okuyanlar, sonrasında hidaye okuyanlar. Bu şekilde her defasında çıta yükseltti. Usul tarafına geldiğimiz zaman da efendi hazretlerimiz önce böyle tabii daha alt mertebede usul kitaplarıyla başlarken daha sonra miratı bize hedef olarak gösterdi. Ve cami-i şerifte yıllarca mirat dersleri okundu. Efendi hazretlerimiz de mirat derslerine bizzat kendisi de katıldı. İlerideki belki biraz daha onları açarız.
0: Evet,
1: yani derslere girdiğimiz zaman da miratı biraz daha açma fırsatı olur. Tabii hocalarımız özellikle bizim reisimiz olan Hüsamettin hocamız, Fatih hocamız ve vefat etmiş olan Abdullah Hiç Dönmez hocamız o medreselerde yetiştiler. Sonrasında fıkıhla meşhur olan, belki hocaların hocası, müftülerin müftüsü olan Halil Güneş hocamız, Mehmet Savaş hocalarımızdan ders aldılar. Yine Efendi Hazretimizden izin alarak, Efendi Hazretimizin tavsiyesiyle beraber bugün Türkiye'de fakih denildiği zaman da ilk akla gelen iki zattan üç hocamız da uzun müddet ders aldılar. Ve o ilmi geleneği, fıkıh geleneğini bu defa bizim camiamıza taşımış oldular. Bizim camiamızda ilk başta 2000 yılında Abdullah hocamız, sonrası 2001 yılında Hüsamettin Vanlıoğlu hocamız, 2002 yılında ise Fatih hocamızın dahil olmasıyla beraber tekamül medreseleri başladı. Uzun bir müddet tekamül okutuldu. Yani cemaatimiz gelen hocalar, gönderilen vekiller, gönderilen temsilciler hepsinin tekamülden geçmesi şartı getirildi. Uzun müddet tekamül okutulduktan sonra bu defa bizim de 2008-2009 senelerinde tekamül okumamızın peşine hocalarımız ihtisas medresesi açmayı düşündüler ve İhtisas Medresesi açılmış oldu. Hocalarımız bizi 4 sene boyunca okuttular. Tabii kendilerinden halen okumaya, halen devam ediyoruz. Dersler yapmaya devam ediyoruz. Beraber istişareler yapmaya devam ediyoruz. Netice itibariyle biz o ilmi geleneğin devamıyız. O ilmin mirasını, evet. Efendi Hazretimizin bu mirasını ileriye taşımaya yani çalışıyoruz.
0: Köklü bir geçmişi var aslında.
1: Tabii çok aynen öyle. Evet. Belki dediğiniz gibi kurum olarak yeni olsa da biz geçmişte başka kurumların bünyesinde hizmet ediyorduk. Belki uzun müddet 2000'lerden başlattığımız 26-27 yıldır İhtisas Tekamül Medresesi olarak Hüsamettin Hocam ve Fatih Hocam'ın ekibi bu hizmeti yapıyor. Evet. O ekip belki yani tabir caizse tekamül ve ihtisastan geçen hocaların %80'ini onlar yetiştirdi desek hiç abartı olmaz. Evet. Yani gönderilen bugün cemaatimizde oluşan ilmi geleneğin neferleri o hocalara muhtaçtır desek yeridir.
0: Evet. Yani bugün Türkiye'de bence fıkıh alanında bir otorite Hüsamettin Hoca da Fatih Hoca da. Dolayısıyla Şura Fıkıh Kurulu bir otorite esasında. Aynen. Yani kurumsal kimliğinin yeniden şimdi şekillenmeye başlamasıyla beraber inşallah bundan sonra çok daha iyi noktalara gidecek, ileri noktalara gidecek
1: öyle.
0: İnşallah.
1: Aynen dediğiniz gibi şöyle oldu aslında. Hani biz tabii bu bünyelerde hizmet ettik. Bu bünyelerde hizmet ettikten sonra belki oradaki birçok ekibin yetişmesine de vesile olduk elhamdülillah. Hı hı. Yani bu ilmin artmasına, ilerlemesine, neşvi neva bulmasına başta Fatih Hocam, Hüsamettin Hocam olmak üzere ekibiyle beraber buna tabii ki ön ayak olmuş olduk. Ama tabii artık şartlar bunu gösterdi. Biz kendi kurumumuzu kendimiz kurmamız gerekti. Neticede karar verdik ve başta Şura Fıkıh Kurulu İlim ve Araştırma Derneği, akabine inşallah çok yakında kurulacağına ümit ettiğimiz Şura Fıkıh Kurulu İlim Araştırma Vakfı. Vakıf da olacak inşallah. Çok büyük hizmetler yapmayı planlıyoruz. İnşallah tek tek anlatacağız.
0: İnşallah hocam. Şimdi aslında bahsettiniz biraz ama tam olarak anlaşılsın için soruyorum. Kimleri okutuyor hocam Şura Fıkıh Kurulu?
1: Çok güzel, yani bu soru hakikaten önemli bir soru. Biz aslında dışarıdan bakıldığı zaman da her medrese gibi biz de talebe alıyoruz. İnsanlar genelde medrese dendiği zaman da daha yeni başlamış, Kur'an eğitimi alan, belki daha yeni Arapça eğitimi alan kişileri okuttuğumuzu zannedebilirler. Halbuki biz müfredatı tamamen bitirmiş, şöyle diyebiliriz, yani bugün halkın anlayacağı dilde konuşursak üniversiteyi bitirmiş olan arkadaşları tekamül veya ihtisas hazırlık dediğimiz orada yüksek lisans yaptırıyoruz. Yani tekamül veya ihtisas hazırlık dediğimiz eğitimle onlara yüksek lisans yaptırmış oluyoruz. Akabine 4 senelik bir ihtisas eğitimimiz var ki orada doktora yaptırıyoruz diyebiliriz. Bizim şu an eğitim bünyesinde 204 tane doktora yapan talebemiz var diyebiliriz. Ve 30 tane öğretim üyesi. Yani halkın anlaması için söylüyorum. Yoksa bunu övünmek için veyahut birilerine kendimizi beğendirmek için, özenti için söylemiyorum. Sadece halk anlasın diye ifade ediyorum. Yoksa biz medresedeyiz ve müderrisiz. Yoksa öyle bir herhangi bir etiket istemiyoruz. Etikete de ihtiyacımız yok aslında. Netice itibariyle 204 tane doktora talebesi ve 30 tane, kimisi doktor olmuş, kimisi doçent olmuş, kimisi profesör olmuş olan hocalarla beraber bu eğitimi yürütmüş oluyoruz.
0: Evet, maşallah. Yani böyle anlatınca daha iyi anladık hocam. Yani o zaman siz şöyle, biz bunu böyle bir Kur'an kursu talebesi gibi algılanıyor ya bazen, öyle bir şey yok. Siz tabii aslında bir fıkıhçı yetiştiriyorsunuz. Yani bu çok çok önemli bir şey gerçekten tabii. Türkiye'de. Çünkü gerçekten din eşittir, fıkıhtır. Hani dün hocamız da bahsetti. Herkesin ihtiyacı olan bir şey esasında bu. Yani dini kaidelerine uygun bir şekilde yaşayabilmek, düzgün bir şekilde yaşayabilmek. Tabii. Yoksa Allah muhafaza boşa gidebilir amellerin hepsi yani. Öyle. Fevkalade kıymetli. Tabii. Şimdi bu 204 hocamız, bunlar aslında hoca şu anda.
1: Aynen öyle. Değil mi?
0: Yani
1: çok güzel
0: Türkiye'nin
1: ifade ettiniz.
0: Hangi beldesine giderlerse gitsinler, çok güzel bir şekilde oradaki insanların dini ihtiyaçlarını, işte tüm sorulara verilebilecek cevapları var bu
1: tabii,
0: hocalarımızın.
1: Tabii, aynen.
0: Bunlar şimdi üzerine yüksek öğretimle yüksek lisans yapıyorlar, doktora yapıyorlar. Daha da ileri gidiyorlar yani ilim konusunda. Maşallah, barikallah, çok güzel hocam.
1: Elhamdülillah.
0: bu hocalarımız yetiştiği zaman da işte Türkiye'de hakikaten fıkıh alanında her türlü sorulara kolayca cevap bulabileceğimiz kimseler olacak.
1: Aynen
0: değil mi?
1: Öyle.
0: Çünkü
1: aynen.
0: Ramazan-ı Şerifler'de biz böyle bakıyoruz, Şura Fıkıh Kurulu'na dünyanın telefonu geliyor değil mi?
1: Tabii.
0: Yani şunu nasıl yapacağız hocam, böyle bir şey başımıza geldi burada, bunun
1: Tabii.
0: hükmü nedir vesaire.
1: Belki fetva için biz ayrı bir program bile yapılabilir.
0: Evet, doğru.
1: Yani fetvada olan şeyler o kadar, yani hem tecrübe var, hem dediğiniz gibi o kadar yoğun bir telefon trafiği var ki.
0: Hı-hı.
1: Yani biz tabii ki kurum ismi vermeyeyim. Bugün Türkiye'de en fetvayı en çok üstlenen kurumdan Hı-hı. daha fazla fetva bakıyoruz.
0: Evet, maşallah.
1: Yani hele hele Ramazan'da 3'e katlıyoruz.
0: Evet.
1: Yani dolayısıyla öyle basit bir şey değil. Bizim derdimiz aslında memleketin her yerinde fakih yetiştirebilmek. Yarın bugün hakim olabilecek, kadı olabilecek. Yani bizim Osmanlı ecdadımız böyle yapmıyor muydu? Osmanlı ecdadımız bir tarafında Şeyhülislam, bir tarafında meşahat makamında, şeyhlik
0: evet.
1: makamında olan Allah dostlarıyla beraber yürüdü.
0: Evet.
1: Yani bir tarafında ilim tarafı, ilmiye sınıfı, bir taraftan tasavvuf sınıfıyla beraber yürüdü.
0: Hı-hı.
1: Padişahlar bile sonuçta bütün adli işlemler hep Şeyhülislamların elindeydi.
0: Hı-hı.
1: Bizim gayemiz aslında belki bizim kurumumuzda meşihat makamına, fetva makamına insan yetiştiriyoruz biz. Yarın bugün belki şer'i bir müftülüğü üstlenebilecek, şer'i kadılığı üstlenebilecek insanlar yetiştiriyoruz elhamdülillah.
0: Evet, maşallah. Hocam şimdi medreselerinizden de bahsedelim. Şu an kaç medrese var? Bu konuyla ilgili size nerelerden talebe geliyor? Bunlara da vakıf olmak isteriz açıkçası. Yani
1: Tabii.
0: nasıl ulaşılabilir Şura Fıkıh Kurulu'ndan? Nasıl eğitim alınabilir?
1: Çok güzel abi. Çok güzel abi. Şimdi medreselerimiz elhamdülillah kısa zaman içerisinde Mevla'nın yardımıyla, inayetiyle beraber başta merkezimiz olmak üzere, merkez dışında da 3 tane medresemiz var. Merkezimizde mezun olmuş olan arkadaşlara staj yaptırıyoruz. Staj yaptırıyoruz. Özellikle fetva sahasında, onu belki ileride konuşuruz. Fetva sahasında bu arkadaşlara bir staj yaptırıyoruz. Artı onlara kitap yazdırıyoruz, telif yaptırıyoruz. Şu an son bu senede yani mezun oldular ama bu arkadaşlar kitap yazıyorlar ve artı staj fetva sahasında staj yaparak kendilerini geliştirmişler. Yani pratik
0: yine
1: aslında
0: onu
1: teori,
0: da çevirsek
1: pratik.
0: Tez mi yazıyorlar yani? Tezin
1: Tabii,
0: de hatta ötesinde bir
1: tezin
0: şey değil
1: ötesinde
0: kitap?
1: Aslında doktorayı, belki hani doktoranın üstünde bir şey yazıyorlar
0: Evet,
1: diyebiliriz.
0: Evet.
1: Sahada zaten makaleler yazıyorlar. Biz öncesinden onlara makale, belki tez kıvamında bir takım yazılar yazdırıyoruz. Sonrasında kendilerine daha uzun sayfalı tez diyebiliriz, doktora diyebiliriz veya daha üstü diyebiliriz. Bu şekilde bir yazım şartı getiriyoruz. Belki ileride icazeti konuşursak orada da icazette de ondan bahsedeceğiz. Çünkü icazette bu kitabı yazmadıkları müddetçe, risale yazmadıkları müddetçe icazeti değil de şehadetname veriyoruz. Medreselerimizi bir daha geri dönecek olursak bizim toplamda 4 medresemiz var. Bir tanesi ileride açılacak olan vakıf binamız, merkez binamız. Orada bünyesinde fetva hattımız var. Fetva hocalarımız var. Vakıf mütevelli yerlerimiz, yani vakfın birimleri var. Artı mezun olan arkadaşlar ayrıca orada bir eğitim görüyorlar. Bizim yanımızda aslında kendilerine bir staj yapıp
0: evet.
1: yarın bugün bir yere gidip de onlar da bir böyle bir sahada hizmet ettikleri zaman zorluk çekmeyecekler. Yani gerek bir ihtisas medresi açsalar zorluk çekmezler. O şekilde yetiştiriyoruz. Gidip bir fetva merkezi açsa zorluk çekmeyecek. O şekilde yetiştiriyoruz. Derdimiz o. Şimdi bu 3 medresemiz, bir tanesi merkez bina. O kitap kalbi dediğimiz Efendimizin evine geçtikten sonra Kudüs'e sürü çıkmaz sokaktaki yerde. Diğer medremiz Beyceğiz camisi var, mescidi var. O merkezi bilenler bilir. Beyceğiz medresesine yakın olduğu için Beyceğiz medresesi diye isimlendirdik. Bir abimizin, cemaatimizin çok eskilerinden olan Efendimizin sevdiği, kıymet verdiği, değer verdiği, maddi olarak işin Hazreti Ebubekirliğini yapan zatlardan,
0: evet.
1: Abdurrahman bin Aflığını yapan zatlardan İhsan Kaya abimiz var. Allah kendisine razı olsun. Birçok medreseyi vakfetmiş. O medreseyi de bize taksis etti. Yani zorlu dönemde, biz ayrıldığımız zaman zor dönemdeyken
0: evet.
1: bize verdiği için onun ismiyle tesmiye etmeyi, isimlendirmeyi uygun gördük. Ona da İhsaniye diyoruz. O da vahitleri bilenler bilir. Vahitlerin karşısındaki çıkmaz sokakta. Bir de Ali Koçal abimiz var. O da Efendi Hazretimiz seni medrese yapmak için yarattı dediği. Mustafa Ekin hocamızın, cemaati bilenler bilir, Mustafa Ekin hocamızın, Yusuf Gümüşer hocamızın birçok medresesini veren, o noktada onlara hizmet eden, hizmet erbabı, yine bir Ebu Bekir, yine bir Abdurrahman bin Avf radıyallahu anhüm ecmain olacak zevattan vefat etti. Allah rahmet eylesin. Onun medresesi Karagümrük'e yakın olduğu için ona da Karagümrük Medresesi ismini verdik. Toplamda bizim şu an bu dört medresemizde 204 tane talebemiz var. Halen gelen var. Az önce ben şeye girmeden, stüdyoya girmeden önce, yani şeye çıkmadan önce yine arkadaşlar aradı. Yarın mülakat olmak istiyorlar. Artık yerler doldu. Yeni yerlere ihtiyacımız var. Ama yeni Ebu Bekirlere de ihtiyacımız var. Yeni Abdurrahman bin Avf'lara da ihtiyacımız var. Bu noktada hakikaten talep var. İnsanlar geliyorlar. Ben çok çok böyle etkilendiğim bir ayet var. Allah Teala kafirleri anlatırken "Vellezine keferu yunfikuna malen yasuddu an sabilillah." O kafirler Allah'ın yolundan saptırmak için mallarını infak ediyorlar diyor.
0: Evet.
1: Mallarını veriyorlar. Ebu Cehiller de olacak. Ebu Lehebler de olacak. Canlarını, mallarını, her şeylerini verecekler. Bir taraftan da Ebu Bekirler olacak. Abdurrahman bin Afflar olacak. Osman bin Affanlar olacak. Radiyallahu anhum ecmain. Ancak bu iş böyle yürür. Bir taraftan gaza ordusu olacak, bir taraftan dua ordusu olacak. Bir taraf maddeyle bu işin üstlenecek, diğer taraftan birileri de bu işin okumasını, tedrisini yapacak diyelim. Allah razı olsun. Şeyi Allah söylemiştiniz, müfredatı hangi illerden geliyor demiştiniz. Ona da kısaca cevap vereyim. Genelde hani sanki camiamız içindeki medreselerden geliyor diye düşünülebilir. Öyle değil. Biz Türkiye'de belki 81 ilden talebe alıyoruz. Cemaat olarak Türkiye'nin bütün cemaatlerinden biz talebe alıyoruz. Yani ehli sünnet olan bütün cemaatlerden talebe alıyoruz. Bugün Türkiye'deki en büyük cemaatlerden, Menzil Cemaatinden gelenler var. Hüdayi Vakfı'ndan gelenler var. Diyanetten gelenler var. İmamlığı, müezzinliği bırakıp, hatta müftülüğü bırakıp gelenler var. Adam eğitim alıyor. Evet. O eğitim kalitesini görünce geliyor. Avukat dışarıdan okuyup, İslami ilim aldıktan sonra avukat, kaç tane avukat okuttuk biz? Yani abartısı 4-5 tane avukat okutmuşuzdur. Bu sene bile yine hukuktan mezun arkadaş var. Öğretmenler var. Yani birçok elhamdülillah insan var. Türkiye'de bütün cemaatlerden böyle alıyoruz. Doğu'dan, Ohin'den, Nurşin'den, hepsinden bize Tillo'dan hepsinden geliyor. Şimdi normal müfredat eğitimi alıyorlar ama bu kalitede, bu seviyede bir fıkıh eğitimi tabii illa biz tekiz demiyoruz. Hani böyle bir iddia belki doğru
0: tabii ki,
1: olmaz.
0: Tabii ki.
1: Yanlış
0: ama
1: olur.
0: Ama siz de birer bir otoritesiniz. Yani bunu çünkü bu hani daha amiyane tabirle, ben bazen programda çok kullanıyorum hocam böyle amiyane tabirler, kusura bakmayın.
1: Estağfurullah.
0: Marka değeri yüksek. Şimdi bazı üniversiteler var ya, oranın puanları daha yüksek oluyor filan. Yani Şura Fıkıh Kurulu benim anladığım kadarıyla böyle bir yer yani.
1: Ya diyebiliriz.
0: Puanı yüksek hüsnü yani.
1: Hüsnü zanınız. Evet. Hakikaten halkın, bütün vatandaşımızın da hüsnü zanlı. Türkiye'de dediğim gibi böyle bir marka oldu. Hı-hı. Başta Hüsamettin Hocam ve Fatih Hocam'ın belki 40 senenin üzerinde bu cemaatte hizmetleri var. 47 sene Hüsamettin Hocam'ın hizmeti var.
0: Evet,
1: Fatih Hocam'ın 30 küsür sene hizmeti var. Evet. Abdullah Hocamızın hakeza belki 40 sene hizmeti var. Allah rahmet eylesin, vefat etti. Böyle bir kurum yani riyasetini bunlar üstleniyor. Dolayısıyla hakikaten marka oldu, şükürler olsun. Türkiye'de değil sadece. Biz mesela Türkiye devletlerinin tamamında

0: kimseyi mahcup etmedik. Hepsine hakikaten gelen pişman olmadı. Elhamdülillah, iyi ki gelmişim. Hatta diyorum ya, bu sene bitmiş adamın, mezun olmuş. Ama diyor ki ben bir daha okum, devam etmek istiyorum. Çünkü aldığı şeyi, o tadı aldıktan sonra bırakamıyor.
1: Evet. Çok güzel. Şimdi hocam ben bazı duyuruları yapayım. Çünkü
0: Tabii.
1: önemli. Siz az önce dediniz ki yer yetmiyor. Hala daha bugün bile.
0: Tabii.
1: İşte önce mülakat mı yapıyorsunuz?
0: Tabii. Önce mülakatımız var. Nasıl alıyoruz? Arkadaşlar geliyor. Biz onları mülakat yapıyoruz. Bir sınavdan geçiriyoruz. O sınavı başaranlar giriyor. Mesela bize yüzün üzerinde bir kaydımız oldu. Belki 110'u geçti. Bu kadar kaydımız oldu ama biz bunlar içerisinden sadece 75 talebe alabildik. Yani
1: Katı da o kadar yani
0: tabii
1: bu iş.
0: tabii
1: Böyle
0: tabii. Şimdi
1: her
0: okutucu
1: gelene buyurun hoş geldiniz
0: tabii
1: diye bir şey yok
0: yok
1: yani.
0: yok, öyle bir şey yok.
1: Evet.
0: Yani eğitimden geçiyor. Bu adam 4 sene eğitim görecek. Bir de onun için de zarar olur yani. Çünkü
1: Tabii.
0: gelecek o eğitime elverişli değil.
1: Evet.
0: Sadece durmuş olacak. O
1: Evet.
0: da doğru değil.
1: Evet.
0: Biz onun sıfır eğitimiyle de ilgilenemiyoruz.
1: Hı.
0: Çünkü biz eğitim seviyesi dediğiniz gibi yüksek seviye. Şimdi sıfırdan lise eğitimi veremezsin ona. Üniversite eğitimini yeniden
1: Evet,
0: veremezsin.
1: tabii.
0: Gidip onu alması lazım. Öyle gelmesi lazım
1: Evet.
0: bize.
1: Şimdi hocam bazıları din eğitimi deyince biraz hafife alabiliyor bu işi yani. Din eğitimi deyince işte namazlıklarını öğren evladım. Bir iki dua, hani insanların kafasındaki din eğitimi dediğimiz
0: Doğru.
1: şeyden,
0: Doğru.
1: çünkü insanlar o veriyle değerlendiriyor bir şeyleri.
0: Aynen.
1: Halbuki fıkıh ne kadar derya deniz bir mesele. Programın girişinde saydığınız bir sürü terim ve kavramlar vardı. Onların hangisine kaçımız vakıfız? Ben
0: Doğru.
1: bilmiyorum onları. Şimdi hocam şunları tek tek bir açın Allah aşkına, ne
0: Tabii.
1: diyorsunuz desek program süresi yetmez. Onu
0: Tabii.
1: biliyorum ama elhamdülillah akın akın geliyor talebeler diyorsunuz. Daha doğrusu belli bir seviyeye gelmiş artık bizim gözümüzde hoca dediğimiz. Sizin için henüz daha talebe olan kişiler geliyor. Gelmeye de devam ediyor. Medreselerimiz de yetmiyor diyorsunuz. O zaman demek ki bir destek burada devreye girmesi lazım. Şimdi dernek olduğu için Şura Fıkıh Kurulu artık bağış da kabul edebilir durumda artık. Değil
0: Tabii,
1: mi? Yani
0: tabii.
1: desteklerinizi gayet resmi bir kanal yoluyla alabilecek
0: Tabii,
1: durumda.
0: tabii.
1: Bunun için efendim 0212 923 36 36'dan bilgi alabilirsiniz ki bu numara aynı zamanda Şura Fıkıh Kurulu'na her türlü soruyu sorabileceğiniz bir numaradır,
0: Aynen,
1: irtibat numarasıdır.
0: fetvat.
1: 0212 923 36 36. Hem size nasıl destek olabiliriz diye sorabilirsiniz. Hem de fetvaya dair hani bir fetva ihtiyacınız varsa yine onu da bu numarayı çevirerek sorabilirsiniz diyelim. Bir duyuru daha var, o da önemli. Hocam programın başında dedi ki bizim bir sosyal medya hesaplarımız vardı, bu hesabı kapattılar. Durduk yere. Doğru
0: Evet.
1: mu?
0: Evet, ne olduğunu bilmiyoruz ama
1: Evet.
0: ne yazık ki özellikle Instagram hesabımız
1: Hmm.
0: bayağı bir insana ulaşıyorduk. Bütün hesaplarımız aktif.
1: Yine ulaşırsınız hocam inşallah. Biz
0: Tabii
1: buradan
0: inşallah.
1: duyurusunu yapalım.
0: İnşallah.
1: Herkes de birbirini haberdar etsin. Çünkü yapıyor bazen Meta bunu yapıyor.
0: Evet.
1: Çoğunlukla yapıyor yani. Dolayısıyla efendim yeni açılan hesap Sura Fikih Kurulu Vakfi diye yazdığınız zaman Sura Fikih Kurulu Vakfi yazdığınız zaman yeni hesap karşınıza çıkacak. O hesabı takip edebilirsiniz. Arkadaşlarınıza da önerebilirsiniz. Onlar da tabii bu şekilde hani elden ele herkes birbirine duyursun
0: Aynen.
1: ve yine o takipçi sayısı bir an önce yükselsin ki çünkü oradan paylaşılan ilim dolu efendim videolar vesaireler herkese
0: Tabii.
1: ulaşabilsin.
0: Tabii.
1: Yani sosyal medyadaki bu organik bağ çok önemli.
0: Evet.
1: Siz ne yaparsanız yapın bir şekilde sansüre uğrayabiliyorsunuz.
0: Ne yazık ki.
1: Baskılanabiliyorsunuz. Birilerinin eli devreye girebiliyor.
0: Aynen.
1: Bu eli üzerimizden atabilmek, bu eli kaldırıp kırabilmek için tabiri caizse efendim bu organik etkileşim çok önemli. Dolayısıyla herkes birbirine haberdar etsin. Şura Fıkıh Kurulu Vakfı'nın sosyal medya hesaplarını buradan takip edebilirsiniz diye birbirinizle paylaşın efendim. Şimdi hocam müfredatı da biz merak ettik. Yani 204 hocamız var. Bunlar ihtisas yapıyorlar, tekamül yapıyorlar vesaire. Yani hangi ilimleri alıyorlar burada? Daha evet. Yani okumuşlar zaten birçok şeyi. Daha

0: Ne var hocam geride? Neler öğreniyorlar?
1: Evet. Ya yani ilim hakikaten bir deniz. Yani İmam-ı Azamları yetiştirebilmek, İmam-ı Şafileri yetiştirmek, İmam Malikleri yetiştirmek kolay değil. Şimdi o seviyede alim yetiştirebilmek için o seviyede bir ilim lazım. Şimdi biz tabii ilim olarak, başlıklar olarak söyleyecek olursam usul fıkıh ve furu fıkıh ağırlıklı bir eğitimimiz var. Tabii usul fıkıh ve furu fıkıhı doyuracak, ona destek olacak artı ilimler var. Şimdi usul fıkıhta biz hangi kitapları okutuyoruz? Biz ilk iki senemizde Menar diye meşhur olan bizim Hanefi fıkıhası arasında Menar diye meşhur olan kitabı okutuyoruz. Bu metin cami yani birçok konuyu usul konusunu içerdiğinden dolayı. Usul dediğimiz zaman ne var? Usulde kitap, sünnet, icma, kıyas yani dört tane delilin münderiç olduğu, içinde bulunduğu bir ilim dalı. Yani aslında delilleri nasıl çıkarıyor alimler ayetlerden, hadislerden nasıl delil çıkarıyorlar? Bunu öğreten bir ilimden bahsediyoruz. Bu ilimin tabii ki önce iskeletini kuruyoruz. O iskeletini kurabilmek için bir seneye yakın, bir sene, 1,5 sene bu Menar kitabını ve çok meşhur bir kitap. Bu kitap üzerine onlarca şerh yazılmış, değerli bir kitap. Çok fazla zamanımız olmadığı için daha açamıyorum. Menar'ı tabii ki ilk sene okutuyoruz. Sonrasında biz ona Tevdih, Osmanlı'da da çok meşhur olan Osmanlı ulemasının okuttuğu, hatta bir aralar Osmanlı Semaniye Medresesi, bu medreseye müderris alındığı zaman da bu müderrislerin imtihandan geçtiği kitaplardan bahsediyoruz. Tevdih ve Telvih. Bu iki eser. Bir tanesi Sadr-ı Şeria rahmetullahi aleyhin, diğeri de Taftazani Hazretleri'nin. İlimle meşgul olanlar bu zatları çok iyi tanırlar. Sadr-ı Şeria tabii ki bir ilmi bir aileden geliyor. Sadece kendisi hani bir nefer olarak değil de aile alim. Böyle şeyler var, aileler var geçmişte. Makdisi ailesi bunlardan biridir. Ondan sonra Nesefi ailesi bunlardan biridir. Sadr-ı Şeria'da yine Mahbubi ailesi de bunlardan biridir. Bu aile tamamen alim. Bunların dedesi Ubade bin Samit radıyallahu anh sahabeden. Ve torun da Mahbubi sıfatıyla meşhur olduğu için ona bir taraftan Ubadi, diğer taraftan da Mahbubi. Yani Ubade bin Samit'in torunu olması hasebiyle böyle bir isimlendirme. Yani Ubade radıyallahu anh'a mensup, Mahbubi'ye mensup şeklinde geliyor. Bu aile özellikle 5 tane alim olan zat var. Çok meşhur. Her birini şimdi anlatmaya kalksak vaktimiz yeterli olmaz. Ama Dede Sadr-ı Şeria var. Hani biz kendi kitabımızı anlatacağımız için onlardan bahsetmekte fayda var. Dede Sadr-ı Şeria yani Sadr-ı Şeria evvel diye geçiyor veya Sadr-ı Şeria El Kebir diye geçiyor. Bizim kitaplarımızı, okuttuğumuz kitapları yazan zat ise Sadr-ı Şeria Es-Sagir yani küçük Sadr-ı Şeria veyahut Sadr-ı Şeria Es-Sani, ikinci Sadr-ı Şeria diye meşhur. Bu zat o kadar büyük bir zat ki kendisine itiraz mahiyetinde bu zat ki Tevdih dediğimiz eseri Hanefi fukahasının metodunu, usulünü ve Maturidileri ispat için yani onların delillerinin daha kuvvetli olduğunu anlatmak için eseri yazıyor. Bunun üzerine Taftazani, o da çok büyük bir alim. Taftazani de karşı cenahtan bir ona itiraz mahiyetinde, cevap mahiyetinde diyelim, cevap mahiyetinde bir kitap, telvih eserini kaleme alıyor. Tabi Osmanlı fukahası, Osmanlı uleması, usulcüleri ve fıkıhçıları o Sadr-ı Taftazani'ye cevap olarak onlar da birçok kitap kaleme alıyorlar. Şimdi bu Taftazani Hazretleri ona itiraz mahiyetinde, eleştirme, tenkit mahiyetinde kendi kitabını yazmasına rağmen o kadar büyük bir alim ki Sadr-ı Şeria, onun hakkında diyor ki: El İmamul Muhakkik ve Nehrir'il Mudakkik, Alemul Hidaye ve Alimul Diraye, Mi'delu Mizanil Ma'kuli vel Menkul ve Munkihu Ersanil Furu'i vel Usul. Ne demek bu? Onunla ilgili diyor ki muhakkik bir alim. Yani konuları ayakları yere basarak yapan bir adam. Tahkik ederek hakikaten bu konulara vakıf, muhakkik olan bir alim ve mudakkik, işi iyi inceleyen çok büyük deniz gibi bir adam. Ondan sonra hidayetin alemi, alemi ve ondan sonra dirayet. Yani ilimde sadece rivayet, nakil yapmıyor. işi iyi özümsemiş bir adam. Bunun da alimi. Ondan sonra makul ve menkul, hem akli ilimlerde hem de nakli ilimlerin terazisinin dili. Öyle büyük terazisi yani. Çünkü bu zat hem usulde hem fıkıhta hem de hem kelamda, yani İslami ilimlerde, İslam'ın âli dediğimiz yüce ilimlerinde de mahir. Ayrıca astronomi ilminde. Ondan sonra felsefe ilminde. Sonra mantıkta, mantıkta, felsefede, tabiat ilminde, yani doktorluk, doktorluk biyoloji diyebilir belki. Bu ilimlerin tamamında mahir ve buna dair kitap yazmış. Ansiklopedik kitap yazmış hem de. O evet. Kadar bir büyük bir adam. Yine Taşköprüzade Miftahü Saadet'te onun için çok övücü sözleri var. Bahrun zahirun la yudraku lehu kararun ve tudun şamihun la yertaki ila fitenihi ve la yusar ve lekad kana ayetun kubra fil fadli ve tatqiq ve urvetun mufqa fil itqani ve tahqiq. Yani öyle büyük bir adam ki, bu adam fazilette, dakiklikte, incelikte, ilimde, bir işi ince ince elemede üzerine adam yok. Ona ulaşmak mümkün değil. Onun kitabı için Taşköprüzade Osmanlı ulemasının büyüklerindendir. Kütübiyat dediğimiz, bugün literatür diyorlar. O sahada kitap yazan büyük bir adam. Diyor ki bu Sadr-ı Şeria'nın eserleriyle ilgili, onun eserleri derinliğine inilmemiş büyük bir okyanus ve zirvesine çıkılmamış büyük büyük dağlar gibidir diyor. Öyle büyük bir adam. Şimdi bu zat hem bunun biz usulünü okutuyoruz hem de bunun furuğunu okutuyoruz. Usulde bu zatın eserini okuyarak belki usulcu oldu. Artık bir ayetten nasıl delil çıkar, müştehit nasıl delil çıkarıyor, nasıl istinbat yapıyor, nasıl içtihat yapıyor, bu arkadaşlar bunu öğrenmiş oluyorlar. Tabii biz alanda, sahasında çok mahir olan, çok mütebahhir olan hocalarımız okutuyor. Usulcü hocalarımız bunu okutuyor. Belki hakikaten nadir hocalar diyebiliriz yani. Bu hoca arkadaşlar tarafından okunuyor. Bir de az önce demiştim, daha sonra değiniriz. Sonrasından mirattan da ahkam bahsi okutuyoruz. Mirat, Osmanlı uleması arasında memzuç eser dediğimiz, usulcüler bilir, bir fukaha usulü yazılan usul kitapları vardır. Yani fakihlerin diliyle onların bir usulü var. Bir de mütekellim dediğimiz kelamcıların bir usulü var. Bir de memzuç, ikisini karıştırarak cevaplı bir şekilde, mukaren diyoruz, karşılaştırmalı bir kitap yazan var ki o mirat bunlardan biri. Fatih Sultan Mehmet döneminde yaşamış. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri o zat hakkında dönemimizin Ebu Hanifesi diyor. Dönemimizin Ebu Hanifesi. Zaten Fatih, Fatih yapan adamlardır yani. Molla Hüsrev, Molla Fenari. Evet. Bu zatlardır. Yani bu zatlar Osmanlı döneminde o kadar değer veriliyordu ki bu zatların yani şey noktasında, az önce dediğimiz madde noktasında sıkıntı hiç çekmediler. Biz tabii ki hani sıkıntı çekmek de bir fazilettir. Ondan yüksünmüyoruz. Ama netice itibariyle siz bu ilme değer verirseniz ilim de size değer verir. İlim nereye gelir? İlim değer verilen yere gelir. Osmanlı neden bu kadar alimle neşv-ü nema buldu? Neden bu kadar alim vardı? Dünyanın her tarafından bütün alimler niye buraya geliyordu? Çünkü ilme değer veriliyordu. Padişahlar alimlerin yanında el pençeydiler. Onların sözüyle hareket ediyorlardı. Onlara sorarak hareket ediyorlardı. Savaşa gidecek onu bile ona soruyor. Herhangi bir fıkıh konu olduğu zaman ona soruyor. Aleyhine bile olsa bir karar verildiği zaman da ona karşı boynu kıldan inceydi. Böyle zatlar ancak böyle yetişiyor. Öyle miratı Efendi Hazretlerimiz çok değer veriyor, çok kıymet veriyor. Efendi babamız da miratı sürekli okuttuğu için mirat hocası diye meşhurmuş Efendi baba. Mirat hocası. Dört mezhep müftüsü bir zatın, zatın biz elhamdülillah yolundan geliyoruz. Dört mezhep müftüsü dile kolay yani. Böyle bir zat Efendi Hazretlerimizi yetiştiriyor. Efendi Hazretlerimiz de onun o ilim aşkını bütün belki Türkiye'de yayıyor diyebiliriz yani. Türkiye'de bugün her tarafta medrese var. Bizim camiamızın Efendi Hazretlerimiz o kadar ilme değer vermiş ki bu camianın %50'si alim diyebiliriz yani. %50'si evet. ilim okumuş. %50'si de alimlerin yanında oturup kalkmış. Yani ilimle meşgul olmayan kadınıyla erkeğiyle ilimle meşgul olan bir nefer bulamazsınız. Efendi Hazretlerimiz bu kadar ehemmiyet veriyordu. Onun için kendisi mirat derslerine katılıyordu. O yaşına rağmen mirat derslerine katılıyordu. Şaban Efendi'ye 10 sene miratı okuttu. Camide okuttu. Sonrasında yıllarca, belki 8 sene Hüsamettin Hocam İsmail Ağa Camisi'nde bu dersleri verdi. Şimdi yine derslere devam ediyor. Yine toplu bir şekilde bütün talebelere mirat dersi veriyor. Artı o hocamızın verdiği dersin dışında biz ahkam bahsinde mirattan okutuyoruz. Efendi Hazretimiz çok önem verdiği için ben ölsem de size miratı bize tavsiye ediyor. Ölsem de size yardımcı olacağım, bu mirat kitabını öğreneceğiz, öğreteceğiz. Başka çaremiz yok. Çünkü siz eğer büyük alimler yetiştirmek istiyorsanız bunları okutmak zorundasınız. Efendi Hazretimiz ne buyurmuşlardı? Dediler ki bize hedef olarak şurayı gösterdi. Nasıl ki bugün Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü, Boğaziçi bugün 15 Temmuz oldu. O köprüleri sıradan mühendisler, mimarlar yapamaz. Oraya büyük mühendisler, büyük mimarlar lazım. Aynı şekilde Şeriat Köprüsü'nü inşa etme davamız bu. Hedefimiz bu, gayemiz bu, amacımız bu. Bunun için yatıyoruz, bunun için kalkıyoruz. Bütünüyle bunun için uğraşıyoruz. O Şeriat Köprüsü'nü yapmak için sıradan hocalar yeterli olmaz. Büyük hocalar, büyük alimler lazım. Biz Efendi Hazretimizin şu sözünü kendimize hedef aldık. Efendi Hazretimiz birçok yerde diyor ki Şemmir ve kun fi umurid dini müştehida ve la tekun mitle ayri qida fen qada. Bu şiiri sürekli okuyor Efendi Hazretimiz ve üzerinde duruyor. Nedir manası? Kolu paçayı sıva, din işlerine müştehit ol. Sakın çekildiği zaman çekilmeyi kabul eden develer gibi olma. Ben de diyor sizin İmam-ı Azamlar gibi, İmam Şafiler gibi, İmam Malikler gibi, İmam Ahmet bin Hanbeller gibi olmanızı istiyorum. Ya, konu aslında buraya gelmişken şeyi söyleyeyim. Hı hı. Bir Efendi Hazretimizin aslında bir kerametinden bahsedeyim.
2: Evet.
1: Eğer müsaadeniz olursa.
2: Estağfurullah.
1: Biz müfredat okurken ikinden sonra Efendi Hazretimizin sohbetler kitabını okurduk. Efendi Hazretimiz 92 sohbetinde buyuruyorlar ki kadınlara sohbet ederken diyor sizin içinizden bir tanesi zuhrat görmüştü. İmam-ı Azam Efendimiz'i görmüştü. Ne buyurmuşlardı? 7 sene fıkıh okunsun denmişti Efendi Hazretimiz. Öyleyse ben de size söylüyorum. İmam-ı Azam Efendimiz'in zuhuratı sıradan bir zuhurat değil. 7 sene fıkıh okunsun. Ancak ben size bugün bunu söylesem de siz 17 sene sonra sözümü tutarsınız. Tabii o gün sayı sıradan bir sayı gibi duruyor. Yani hepimiz bir şey konuşurken bazen sayı misal olarak, örnek olarak veriyoruz. O da öyle duruyor. Ama öyle değilmiş. Biz 17 sene sonra bizim ihtisas yılının başladığı yıl, o çekirdek grubun, fetva grubunun, ilk Allah fetva grubunun başladığı yıl 17. sene. Düşünebiliyor musunuz? Allah Allah. Biz Efendi Hazretimizin elinden icazet alırken bunu Muhammed Keskin hocamıza söyledik. O da Efendi Hazretimize anlattı. Efendi Hazretimiz çok duygulandı. Çok duygulandı. Çok seviyor. İlmi çok seviyor. Hı-hı. Son nefesim kalsa, son 3 nefesim kalsa oku, oku, oku derim diyen bir mürşidin elhamdülillah. Hı-hı. Müritleri olmamız bizim için büyük bir şeref yani. Evet. Şimdi biz bu usul tarafını anlattık. Bir de furu tarafını anlatalım. Furu tarafında da yine Sadr-ı Şeria'nın ilk 2 yılımızda Sadr-ı Şeria'nın Şerhül Vikayesini okutuyoruz. Onun dedesi Burhanettin Şeria, o zat Burhan-ı Şeria, estağfurullah. Burhan-ı Şeria bu Vikaye isimli eseri kaleme alıyor. Kalem aslında Hidaye diye bir kitap var. Belki mezhepteki en değerli kitap, en kıymetli kitap, en çok tutulan kitaplardan bir tanesi. Bu kitabın bahislerini ezberleyebilsin diye onu ihtisar ediyor, kısaltıyor. Bütün meseleleri cem edecek şekilde, toplayacak şekilde bir kalem, bir eser kalemi alıyor ki ismi Vikaye'dir. Vikaye bizim mezhepte, Hanefi mezhebinde Mutunul Erba'a dediğimiz 4 ana temel kitap, metin kitabı. Yani yasalar diyebiliriz yani. Hı hı. O yasaların memzuç olduğu, yazıldığı bu eseri kendi torunu için yazıyor. Torunu ezberlesin diye. Hı hı. Yani kitaplar ezberleniyordu yani. Evet. Bugün de böyle olması lazım. Evet. Talebelerimiz böyle yetişmesi evet. lazım. Yani konuları ezber bilmesi lazım.
2: Evet.
1: Osmanlı'nın son döneminde mecelle niye yazıldı? Artık ilme hevesli insanlar az kaldı. Ezber bilmiyorlar. Konulara ezber hakim değiller. Artık kağıda bakıyor, bir söyleyemiyor. Dolayısıyla son dönem, yani tabii yine büyük alimler yetişti de, ancak son dönemde böyle olunca şeria mahkemelerinin iyi yürütülebilmesi için mecelle yazılmak zorunda kaldı. Artık onu birebir söyleyebilsinler diye, karışıklıklar olmasın, herkes birbirine zıt şeyler söylemesin diye mecelle yazılmak zorunda kaldı. Şimdi o dönemde bunlar ezberleniyordu. Sadr-ı Şeria tabii onun üzerine kendisi, yani babasının dedesinin yazdığı o eseri daha sonra torun şerh ediyor. Öyle bir şerh çıkıyor ki ortaya, bu şerh çok tutuyor. Üzerine onlarca eser yazılıyor. Haşiye, talik ve şerh olarak onlarca eser yazıyor. Ve birçoğu şu an mahdut. Yani kütüphanelerde mevcut evet. ama matbu değil. Hmm. Yani eser matbu değil, tab edilmemiş, basılmamış. İşte onlar bizi bekliyor. Onlar yetişmiş olan ilim erbabının o telifleri gün yüzüne çıkarmasını evet. bekliyor. Evet. İnşallah öyle alimler, öyle talebeler yetiştiririz. Şimdi bu zat Şerhü'l-Vikaye'yi kaleme alıyor. Şerhü'l-Vikaye Osmanlı döneminde hatta Beyazıt Veli, Beyazıt Veli Hazretleri, Osmanlı'nın biliyorsunuz veli olarak geçen padişahlarından, çok seviyor. Çok sevdiği için kendi hocasına onu şerh ettirmek istiyor. Tabii hocası kaleme alıyor ama ömrü kifayet etmiyor. Bu sebeple bitiremiyor ama bizim ecdadımız da, yani Osmanlı ecdadımız ezber biliyordu fıkhı. Vahidettin Hazretleri dört mezhebi bilen bir adamdı. Yani öyle büyük bir zat. Yani fıkhı kaleme alacak kadar mahir bir insan, evet, alim bir insan. Evet. Böyle insanlar yetişti elhamdülillah. Şimdi Şerhu Vika'yı biz ilk iki sene okutuyoruz. Hidaye ile de bağlantılı olduğu için biz orada bu eser sadece bir metin eseri değil, artı illetleri ortaya koyan, vücuhları ortaya koyan, yani delilleri ortaya koyan bir eser olduğu için ilk zamanlar onu okuyoruz ve fıkhı bahislerinin çoğunu bitirmiş oluyoruz. Sonrasında son iki senesinde ise Hidaye. Belki üzerine 80 tane eserin yazıldığı, artık yani kitap o kadar meşhur olmuş, o kadar tutulmuş ki Osmanlı Hanefi fukahasının yani Baberti'den Ayniye, Bedrettin el Ayniye, ondan sonra Habbazi'den İtkaniye, İbn-i Hümam'a, bütün ulema, büyük alimlerin üzerine şerh yaptığı bir eser. Artık o eser mezhebin ana kitabı haline geliyor. Ana umde bir eser haline geliyor. Yani eser üzerine neredeyse üniversite kuruluyor desek yeridir. O kadar eser yazılmış üzerine. Ve tabii ki Osmanlı medreselerinde en çok tutan eser. Yani siz eğer fakih olmak istiyorsanız, eğer içtihadı anlamak istiyorsanız, delilleri istinbat etmek istiyorsanız Hidaye okumanız lazım. İki senede Hidaye okutuyoruz. Bununla beraber belki bütün bahisleri okumuş oluyoruz. Bütün bahisleri, fıkhın, evet, bütün bahislerini baştan sona bitirmiş oluyoruz. Hidaye'nin ayrıca mukaren tarafı var. Mukaren ne demek? Hanefi Şafi karşılaştırması, Hanefi Maliki karşılaştırması yapıyor. O her iki tarafında delillerini getiriyor. Daha sonra Hanefi mezhebinin delillerinin daha ağırlıklı olduğu, daha güçlü olduğunu ortaya koymaya çalışması açısından da çok değerli bir eser. Hidaye'de böyle okutuyoruz. Diğer taraftan biz tabii ki bunları okuturken yardımcı eserler dediğimiz fıkhus sünne okutuyoruz. Fıkhus sünne ne demek? Fıkhus sünne artık sünnetten, sünnetin yani hadislerden, hadis kitaplarından delil nasıl çıkarılır? Bizzat imamların diliyle okutuyoruz. Bu konuda İmam Muhammed Rahimullah'ın mezhebimizin alimlerinden, İmam-ı Azam Efendimizin talebesi, eserlerin çoğunu İmam-ı Azam Efendimizin eserlerin çoğunu telif eden zat İmam Muhammed Hasan bin Şeybani. Bu zat ne yapıyor? Muvatta, İmam Malik'ten de ders alıyor. İmam Malik'ten Muvatta'yı rivayet ediyor. Ve İmam Muhammed'in tarikiyle onun rivayeti gelen Muvatta deniyor. Bu Muvatta'yı da okutuyoruz. Şerhleriyle beraber okutuyoruz. Ondan sonra ayetleri daha iyi anlamak için, daha iyi kavramak için Ahkamül Kur'an dediğimiz, Kur'an'ın hükümlerinin ortaya konulduğu sadece ahkam hadis, az önce dediğim ahkam hadisleriydi. Şimdi diyeceğim ise ahkam ayetleri. Yani sünnetten fıkıh nasıl çıkarılır? Ayetlerden fıkıh nasıl çıkarılır? Buna dair. Bu iki kitap okuyoruz.
0: Bu bölüm için 3 dakikamız kalmış. Öyle hocam. Mi? O kadar akıyor gidiyor ama.
1: Evet. Evet. Yani evet, birçok konu tabii ki inşallah sonraki bahiste evet, biraz maşallah daha hızlı geçeriz.
0: Yani gerçekten hayran kalmamak mümkün değil hocam. Bütün bunları.
1: Elhamdülillah.
0: Bu ne kadar sürüyor hocam bu?
1: 4 sene.
0: 4 sene.
1: 4 sene dört bu sene eğitimi veriyoruz. 4 sene sonra az önce dedim ya mezunlar var. Hı-hı. O mezunları okutuyoruz. Tabii ders belki insanlar şeyi merak ediyor olabilir. Yani nasıl bir ders işleyişi var?
0: Evet.
1: Haftalık dersler ne? Günlük
0: aklıma
1: dersler ne?
0: Aklıma o geldi size anlatırken mi? Biliyor musunuz? Aynen. Yani ya Allah Allah, yani medresede acaba nasıldır ki eğitim? Yani evet, şimdi bu saydığınız şeyler nasıl işlenir ders olarak?
1: Evet.
0: Bunu da mesela bize biraz aktarmanızı evet, isteriz. Çok doğru sorumuz var bugün Adem hocamıza soracağımız. Sizlerin de tabii soruları vardır. Ama şöyle söyleyelim. Bugünün mesela bu akşamın en önemli dikkat edilmesi gereken noktalarından bir tanesi sosyal medya hesaplarını desteklemek Şura Fıkıh Kurulu'nun. Bunun içinde kapanan bu Instagram hesabından hemen sonra açılmış yeni Instagram hesabını takip etmenizi tavsiye ediyoruz. Ve istirham ediyoruz elbette. Şura Fıkıh Kurulu Vakfı. Yani ben aslında bunları Şura Fıkıh Kurulu Vakfı yazsanız çıkıyordur büyük ihtimal değil mi hocam?
1: Aynen. Aynen.
0: Şura Fıkıh Kurulu ama başına et koyup Şura Fıkıh Kurulu Vakfı diye böyle Türkçe karakterler olmadan yazarsanız da daha net bulursunuz, öyle söyleyelim. Her türlü sorunuz için ve Şura Fıkıh Kurulu'na destekleriniz için de 0212 923 36 36'yı arayabilirsiniz efendim. Bu hatırlatmaları yapalım. Yeni bir soru sormayayım ben hocam. Araya gidelim. Dönüşte inşallah olur. Taze bir başlangıç yaparak olur. Geri kalan kısmı bize anlatın.
1: Tabii.
0: Birazdan yine burada olacağız inşallah efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makinaları, pilav pişirme makinaları, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
0: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr
2: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
3: Ehl-i Sünnet'in Sesi, Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
4: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
3: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
5: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
6: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
7: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
6: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
8: Vekillerin emiri İbrahim Efendi Sellemehullah'ın riyasetinde Ömer Mahmudoğlu ve İsmail Hünerlice Hoca Efendilerle Ekim ayı sonunda Yesevi Tur'un Şura-i Müceddidiye Umresine davetlisiniz. 0212 912 0020 yesevitur.com
1: Efterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi, yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Burada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatip şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik efendilerin en eski ihvanı Tüzeyak Hatip Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım. Durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989 Kovacı Dede iletişim numarası.
4: Yüz tane, bin tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğu ayet-i hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ, bin külliyeye bedeldir bir insana sohbet götürmek.
9: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
10: Bir kazan kaynıyor ama bu kazan sadece yemek pişirmiyor, bir nesil yetiştiriyor. Kerem Derneği Aşevinde hazırlanan sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil, hizmet olarak görüyoruz. İlme yapılan bir hizmet. Çünkü istiyoruz ki hafızlarımız severek yesin, güç bulsun ve Kur'an'a daha sıkı sarılsın. Bir kişinin yemek bedeli sadece 90 TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216-606-38-38-543-125-12-12 WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
11: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
12: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tafatlar. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Şu an kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarından korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
3: Müzik merakla beklenen kitap çıktı.
1: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağızka yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
3: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
13: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi org.tr.
14: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
15: Reklamlar sona erdi.
4: Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem o yolculukta bir yandan gidiyor Burak'la, bir yandan kendisine bazı ayetler gösteriliyor. O ayetler de bize işittiriliyor. İşte kıyamete kadar insanlar istifade edecek. Kimleri gösterdiler? Allah yolunda cihad eden, mallarıyla, canlarıyla infakta bulunanların hallerini gösterdiler. Ne yapıyorlar? Ekim yapıyorlar. Ektikleri gibi bitiyor, boyları gibi biçiyorlar. Biçtikleri gibi bir daha bitiyor. Yani çok mahsul ve verim alıyorlar. Sordu, bunlar kimdirler? Hazreti Cibril dedi, bunlar Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihada katılanlardır. Ne verirlerse Allah yerini dolduruyor. Yani yapılan hayırların, yardımların, zekatların, sadakelerin, haseneler gidiyor gibi görünüyor. Şu anda dünyada eksilme gibi görünüyor. Halbuki Allah'ın indeki durum nedir? Hemen yeri dolduruluyor. Allah tarafından Celle Celaluhu kat kat ihsan ediliyor ve mükafat tekrar ediliyor. Hiç eksiklik olmayacak. Bu gösterildi.
16: Beyhaki rivayet ediyor Hazreti Hasan'dan radıyallahu teala an yeti alen nasi zamanun yekun hadisun fi mesacidihim fi emri dünyahum. İnsanlara kıyamet kopmadan bir zaman gelecek, çatacak, mevzularını, dünyalık konuşmalarını, dünya hakkındaki havadisleri, haberleri, hava durumlarını falan hep camilerde konuşacaklar. Yahu hadi eskiden adam 8 saat 10 saat camide duruyordu. Tabi o kadar durduğu halde de bir dünya kelamı etmiyordu. Sen zaten topu topu bir saat camide duruyorsun. Buna da dünya lafını nereden buluyorsun da karıştırıyorsun? Bari camide azıcık durduğun kadar dilini tut. Camide dünya kelamı konuşacaklar. فَلَا تُجَالِسُوهُمْ. Bu tip adamlarla oturmayın, kalkmayın, beraberlik yapmayın. فَلَيْسَ اِلَّا تَعَلَى فِي مَعَجَدُونَ. Camide dünya lafı konuşan adamlara Allah'ın ihtiyacı yoktur buyuruyor. Allah onların namazına, ameline, sevabına muhtaç değildir. Yani ne demektir? Lazım değilsiniz bana, huzurumdan defolun gidin demektir. Allah'ın onlara ihtiyacı yoktur diyor. Bura benim evimdir Allah buyuruyor. Camiler ne için yapıldı? Evet. Ve ennel mesacide lillahi fe la ted'u ma'allahi hada. Cin suresinde Allah buyuruyor.
4: Celle Celaluhu. Camiler Allah'a aittir. Sakın Allah'la birlikte kimseye dua yapmayın, yalvarışta bulunmayın. Sırf ibadet yapın, ona kullukta bulunun. Dünya işi karıştırmayın. Efendim, dünya kelamı konuşmayın. Ahiret amellerine teşvikte bulunun. Buna dikkat edin. Yine birçok hadis-i şerifte bu husus dikkat çekiliyor bu hususa. İnşallah Allah Teala bu sohbetten sonra bizlere Allah'ın evlerinde gereken edebi takınmayı nasip eder. Bize terbiyemizi ilham eder inşallah. Amin.

0: Selamünaleyküm. Yeniden birlikteyiz. Bunu konuşalım. Devam ediyor efendim. Şura Fıkıh Kurulu hocalarından Adem Karahan hocamızla beraberiz ve Şura Fıkıh Kurulu'nun hizmetlerini konuşuyoruz, faaliyetlerini konuşuyoruz. Hakikaten ilk bölüm epey akıcı geçti. Adem hocam ağzınıza sağlık.
1: Allah razı olsun.
0: Şimdi tabii pek çok sorumuz var. Hızlandırarak gidelim hocam. İkinci bölümde 45 dakika yetmez yani. Ben biliyorum.
1: Evet, doğru.
0: Çok tecrübe ettik bunu. Konuşacaklarımız yarım kalmasın. Şimdi Şura Fıkıh Kurulu İstanbul merkezli. Yani işte Anadolu'nun pek çok yerinden, hatta dünyanın pek çok yerinden İstanbul'a geliyor bu hocalar. Evet. Ve burada o ilmi efendim faaliyetlere katılıyorlar. Peki İstanbul dışına çıkmak gibi bir hedefiniz var mı? Bunu sorsak.
1: Güzel, tabii. Şimdi tabii biz elhamdülillah bu yani hizmeti yaparken insan odaklı bir hizmet yapıyoruz. Gayemiz insanlara hizmet etmek. Bu konuda ecdadın insanı yaşat ki devlet yaşasın sözünü kendimize düstur ediniyoruz. Aslında biraz ümmete olan vefamızı gösteriyoruz. Ümmet netice itibariyle maddi tarafta şu ana kadar hep bize destek oldu. Bu konuda elhamdülillah bizim vatandaşımız yani sınıfta kalmayan elhamdülillah vatandaşlardan yani İslami belki ülkeler içerisinde parmakla sayılacak ülkelerden biriyiz. Medreselere yardım yapıyorlar. Vakıflara yardım yapıyorlar. Herhangi bir yoksul, herhangi bir mağdur olduğu zaman da ilk koşan elhamdülillah bizim vatandaşımız oluyor. Netice itibariyle nasıl bir vefa? Onlar bu noktada bize yardım ediyorlarsa, onların evlatlarına, onların çocuklarına, mahdumlarına biz de aynı hizmeti yapmamız lazım. Yarın ahirette bu kimseler kalkıp da bizim yakamıza yapışmamaları için biz size elimizden geleni yaptık ama siz bizim çocuklarımızı kurtarmadınız. Benim çocuğum dinsiz oldu, siz yoktunuz. Benim çocuğum ateist oldu, benim çocuğum deist oldu. Benim çocuğum farklı akımlara kapıldı, gitti. Yani ahiretini kaybetti. Dünya da değil, ahiretini kaybetti. Ben bütün dünyayı dünyevi olarak, maddi olarak elimden geleni yapmışken siz ukra noktasında, ukuba noktasında, ahiret noktasında elimden tutmadınız. Çocuğumun elinden tutmadınız. Dedikleri zaman söyleyecek bir söz bulamayız. Bu sebeple elhamdülillah şu ana kadar az önce ifade ettiğimiz gibi 2000 yıllarda başlayan tekamül ve ihtisas medreselerle ve medresesiyle beraber hocalarımız bu işi başlatmış oldular. Hüsamettin Hocam, Fatih Hocam ve Abdullah Hiç Dönmez Hocam. Yani her defasında rahmet okuyoruz kendisine. Hakikaten değerli, kıymetli bir zattı. Bu zatların başlattığı, sonrasında ekiple beraber bu işin elhamdülillah zirve noktaya ulaştığı dönemler yaşadık. Bu hizmetleri yaparak neyi amaçlıyoruz? Hedefimiz ne oldu? Yani İstanbul dışına çıkma derken aslında oraya değineceğim. İstanbul dışına sürekli insan yetiştirdik. Efendi Hazretlerimiz sürekli bunu yaptı. Yani yaşadığı dönem içerisinde belki 60 yılı aşkın, 60 küsür yıl meşahat makamında, şeyhlik makamında, irşat makamında bunu yaptı. Hep ümmete çalıştı. Evet. Hep ümmetin elinden tuttu. Yani maddi tarafı kendi maddiyatını hiç düşünmedi. Kendi rahatını hiç düşünmedi. Çayı bile içmeyi fazla gören bir zattan bahsediyoruz. O noktada ben elimden geleni yaparım. İlk kendisi başladım. Tabii ki o dönem hocalar yok. Hoca az. Sayının az olduğu, hatta çarşambada Gözlüklü Ahmet hocamız anlatırdı. Biz Fatih civarında, Fevzi Paşa civarında gezerdik. Bir şey anlatmazdık. Fatih'i bir gezerdik. Eminönü'ne kadar giderdik. Dönüşte üzerimiz tamamen tükürüklerle beraber ıslanırdı.
0: Allah Allah.
1: O kadar insanlar dine düşman, Allah. Dinden uzak, kandırılmış, aldatılmış, zihinleri kirletilmiş. Hani birileri zihinleri yıkıyor diyorlar ya, elhamdülillah zihinleri yıkayan taraftayız. Kirlenen zihinlerini yıkayan taraftayız. Burada ise zihinler kirletilmiş, onlar kirleten tarafta oldular. Rabbim tabii her biri bizim vatandaşımız. Her biri netice itibariyle bizim Türkiye'de herhangi bir ilinde. O belki de dedesi, belki de yakını, birkaç göbek üstü bu insanların belki şeyh, belki mürşit, evet. belki alim. Ancak ne yazık ki aldatıldılar. Bu kısa dönem içerisinde Efendi Hazretlerimiz elinden gelen gayreti gösterdi. İmametle beraber başladı. Sonrasında 15 günlük sürekli en maruf gruplarına, en marufa çıkardı Efendi Hazretlerimiz. Bu en marufta insanları hem dine davet ediyor, hem ilme davet ediyor, hem amele, hem ihlasa davet ediyor. Sonrasında yetiştirdiği hocalarla beraber bunu yaptı. Ümmetin derdiyle dertlendiği için belki Türkiye'nin her tarafına hoca gönderdi. Daha yeni yetişmiş hocalar gönderdi. Tabii bu hocalar belki o dönemde olmadığı için, fazla hoca olmadığı için çok iyi yetişemediler. Sonrasında işte bizim hocalarımız, Efendi Hazretimizin yetiştirdiği Hüsamettin Hocam, Fatih Hocam, Abdullah Hocam, sonra da ekibi bu işi artık o eksik olan, noksan olan tarafı doldurmuş oldular. Onu kapatmış oldular. O yetişmede sıkıntı yaşayan hocaların belki talebelerini çok iyi yetiştirdiler. Ve onları da vekil olarak, temsilci olarak, hoca olarak, müderris olarak o bölgenin tamamına gönderdiler. Diyebiliriz ki aslında Şura Fıkıh Kurulu bugün cemaatin sadece İstanbul içi her ne kadar merkez olsa da aslında bütün illere hizmet eden bir konumdayız, bir müesseseyiz. Sadece biz yapıyoruz demiyoruz, öyle bir iddiamız yok. Elhamdülillah hepimiz beraber yapıyoruz, hepimiz beraberiz. Kimisi çaycılık yapar, bu hizmeti yapar. Kimisi maddi tarafta yardımcı olur. Kimisi de okutur. Her birimiz aslında biçilmiş bir görev var, vazife var. Bu biçilmiş görevi yapıyoruz. Kimin nereden kazanacağını bilemeyiz. Belki çaycı kazanacak. Onu bilemeyiz. Evet. Onun için yani biz ihlaslı, samimi bu işi yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz ona bakalım. Bu sorunun cevabı olarak diyorum ki ben, yani biz Türkiye, hatta Türkiye'nin dışında her tarafa çalışıyoruz aslında. Evet. Her tarafta kurumumuz var, derneğimiz, medresemiz. Bunların her birinde bizim tuzumuz var. Hatta tuzun da ötesinde gayretlerimiz var elhamdülillah. Buna da devam edeceğiz Allah'ın izniyle.
0: İnşallah. Peki icazet veriyor musunuz hocam? Talebeler yetiştikten sonra böyle bir usul var mı?
1: Tabii.
0: Şura Fıkıh Kurulu'nun.
1: Aslında Efendi Hazretlerimizden başlayan bir usul bu. Osmanlı'dan gelen bir usul. Efendi Hazretimiz çok üzerinde dururmuş. İcazet alın, icazet alın, icazet alın diye Efendi Hazretimiz üzerinde dururmuş. Hatta hani diplomaya heveslisiniz. Diplomanın peşine düştünüz ama icazeti unuttunuz. Yani diplomayla beraber İslami ilimlerden uzaklaştınız. Ama aslında İslami ilimler icazetle beraber. Yani bu böyle bir usul var. İcazet noktasında çok zenginiz elhamdülillah. Neden zenginiz? Çünkü zaten Efendi Hazretimiz, Efendi Baba'dan alınan icazet var. Ondan sonra Efendi Hazretimizin Dursun Efendi'den aldığı icazet var. Bizde var yani, hocalarımızda var. Ondan sonra yine Erzurum'un büyük alimlerinden Erzurumlu Hacı Halis Efendi. Büyük alim, büyük zat. Efendi Hazretimizden çok değer verdiği, kıymet verdiği bir zat. Onun icazeti var. Yine Osmanlı'nın son dönem alimlerinden. Ne yazık ki tehcirle cezalandırılan alimlerinden, yani o idamla cezalandırılan 150 kişiden bir tanesi olan Muhammed Zahid el-Kevseri. Ancak Suriye'ye geçerek, oradan da Mısır'a geçerek bu şekilde hizmetine devam etmiş. Arapların kendisini dinlediği zaman, sıradan Araplar değil, alim Arapların dinlediği zaman da ya bu adam nasıl yetişmiş, bu adam Türk ama bizden daha iyi Arapça biliyor. Ve ilmi olarak konuşuyor, ilmi olarak hadis alanında vakıf, fıkıh alanına vakıf, usul alanına vakıf, kelam alanına vakıf. O dönemde her türlü yanlış akıma, Vehhabiliğe, Selefiliğe, evet. Ondan sonra Şiiliğe ve modernizme, cumhuriyet, birçok sahaya, laikliğe dair yazılar yazmış. Makalat isminde çok değerli bir eseri var. Çok kıymetli. Birçok eseri var da, 70 küsur eseri var. Makalat en kıymetlilerinden bir tanesi. Bu eseri yazan zattan da gelen bir icazetimiz var. Yani elhamdülillah icazet noktasında bayağı zenginiz. Yani Osmanlı'nın birçok icazeti bizde mevcut. Velhasılı kelam, icazet veriyor muyuz? Evet, icazet veriyoruz. Bu nasip olursa niyetimiz bu senede, eğer bu sene veya yetiştiremezsek gelecek sene icazet vermeyi planlıyoruz. Bu arada sizin vesilenizle duyurmuş da olalım. Yani bizden okuyan arkadaşlar bizden bu sene veya seneye icazetimiz olacak. Gerekli mercileri arayarak icazet için ben de gelmek istiyorum, ben de icazet almak istiyorum diyen kardeşlerimiz müracaat etsinler. Eğer gerçekten bizden ihtisas okudularsa, söylediğimiz şartları taşıyorlarsa icazet veya şehadetname vereceğiz. Biz kendi şu anki talebelerimize de aynı uygulamayı yapıyoruz. Bizim iki çeşit bir icazetimiz var. Bir, bizden okumuş ama az önce sizde ilk şeyde konuştuk, bölümde konuştuk. biz arkadaşlara tamamen okumuş olan arkadaşlar artı fetva stajı yaptırıyoruz. Hı hı. Bir de kitap yazdırıyoruz dedik ya. Şimdi arkadaşları da icazet noktasında da böyle ayırmış oluyoruz. Diyoruz ki eğer 4 seneyi okumuşsun ama staj yapmadın ve kitap yazmadın, sana şehadetname veriyoruz. Yani şu an onu düşünüyoruz. Hı hı. Ve eğer bu arkadaş kitabı da yazmış, stajı da yaptıysa o zaman icazet vermiş oluyoruz kendisine. Bu tabii ki yetişmeleri için önemli bir konu.
0: Evet.
1: Şöyle bir durumumuz var. Yani belki bölüm ilerleyen saat diliminde konuşuruz. Şimdi arkadaşlar, medresede yetişen arkadaşlar ilmi olarak kariyerleri çok yüksek. Vukufiyetleri çok yüksek. Yani konulara hakimler. Ancak işin anlatım tarafına geldiğimiz zaman, sunum tarafına geldiğimiz zaman ve yazıya dökme tarafına geldiğimiz zaman bir eksikliğimiz var. Biz o eksikliği telafi etmek istiyoruz. Hı-hı. Bu telafi de ancak böyle olur. Yani biz arkadaşlara öncesinde dersini veriyoruz. Hani tabi kitap yazdıracaksınız ama bunun dersini veriyor musunuz? Evet, veriyoruz. Vereceğiz yani. Bu üçüncü ve dördüncü seneler, eğitimimizin üçüncü ve dördüncü senelerinde telif heyetimiz var. Bu telif heyetimiz arkadaşlara telifle, tahkikle ilgili dersler veriyorlar. Kendimizin hazırladığı bir risale var. Yani tahkik ve telifle ilgili özel bir risalemiz var. Kurum içi bir risale. Bir hoca kardeşimizin kaleme aldığı bir risale var. Yani kurallar nasıl olacak, nasıl yazılır, hem imla ile ilgili hem de anlatımla ilgili yazdığımız bir eser var. Bu eseri arkadaşlara biz okutuyoruz. Birebir tabii ki örnekler alıyoruz, yazılar alıyoruz. Yavaş yavaş tek tek onları geliştiriyoruz. Bunu yaparak aslında arkadaşların telif yönünü de geliştirmiş oluyoruz. Biz ecdadın yani 600 senelik bir ecdadın torunları olarak ve o ecdat ki binlerce eser vermiş ya. Hı hı. Her sahada ya. Her sahada. Hani sadece cami, vakıf, ne bileyim kervansarayı falan yapmamış. Sadece madde tarafını çalıştırmamış. Kitap olarak belki dünyada İslam'a en büyük hizmeti yapan bizim ecdadımız. Binlerce eser, binlerce kütüphane. Bu da yakılanlar, ondan sonra satılanlardan arta kalanlar.
0: Evet.
1: Bir de onlar olsa binlerce eserimiz var. Bu binlerce eseri gün yüzüne çıkaracağız ve ecdadın yolunu takip eden bir talebe yetiştiriyoruz. Evet. Hoca yetiştiriyoruz. Allah'ın izniyle icazetimizle, telifimizle bu şekilde olacak diyelim.
0: İnşallah hocam. Peki medrese ile akademi arasında böyle bir köprü görevi görme niyetiniz var mı hocam? Yani onu çok merak ediyoruz.
1: Evet şöyle tabii biz hani şöyle şu manada biz medrese menşeli bir okuyoruz. Hı hı. Medresede eğitim görüyoruz. Ve Efendi Hazretimizin yolu bu olduğu için Allah'ın izniyle sürekli de medreseyi işleteceğiz. Medrese üzerinden bir eğitim yapacağız. Ecdadımızın yolu da buydu. Ecdadın hani medrese denildiği zaman da sadece böyle basit bir okuma yok ki. Yani üniversite eğitimi de buradan geçiyordu. Yani kaymakamlar da buradan yetişiyordu. Valiler de buradan yetişiyordu. Komutanlar da buradan yetişiyordu. Yani sizin Mimar Sinan'ınız da buradan yetişiyor. Sizin işte Kemal Paşazadeniz de buradan yetişiyor. Sizin büyük komutanlarınız Gazi Osman Gaziler de buradan yetişiyor. Dolayısıyla sizin Şeyhülislam'ınız, bugün Diyanet İşleri Başkanınız olan Yahya Efendiler, Zembil Ali Efendiler hep buradan yetişiyor. Dolayısıyla aslında medrese eğitim olarak bütün eğitimlerin verildiği bir merkezdi. Ne yazık ki son 100 yılda bu akamete uğratıldı. Ve medrese tukaka haline getirildi. Kıymetsiz, değersiz bir yere, bir hale getirildi. Ama Efendimiz bunu diriltti. Tecdit yaptı. Müceddit olmasının sebebi de zaten budur. Bu tecdit hareketini ilmi sahada yaptı. Amel sahasında yaptı. İhlas sahasında. Aslında medreseyle tekkeyi de buluşturmuş oldu Efendimiz. Zahirle batını da buluşturmuş oldu. Aynı İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi çift kanatlı insanlar yetiştirmiş oldu. Şimdi telif hakikaten bu olması lazım. Hem zahiriniz hem batınınız olması da gerekiyor. Biz medreseye devam edeceğiz. Ama şunu demek istiyorsanız bir önceki konuda olduğu gibi telif çalışmaları yapacak mısınız? Evet, telif çalışmaları yapacağız. Telif sahasında çok müstakil eserler yazmayı planlıyoruz. Bu noktada sitemiz var. Sitemizi zenginleştirmek istiyoruz. Allah'ın izniyle ona dair belki ilerleyen saatlerde daha güzel daha açarız. Güzel şeylerimiz var, projelerimiz var. O projeleri inşallah hayata geçireceğiz.
0: İnşallah hocam.
1: Eğer akademi derken bunu kastediyorsak, çünkü oradan bize gelen en büyük itiraz bu. Ya tamam, güzel okuyorsunuz da ama bir kitap yazamıyorsunuz. Tamam, güzel okuyorsunuz da okuduğunuzu aktaramıyorsunuz. İşte biz bunu Allah'ın izniyle başaracağız. Bunu hocalarımızla beraber, talebelerimizle beraber bu seviyeyi yakalayacağız diyorum.
0: İnşallah hocam. Yani ihtisas dışında bu arada medrese faaliyetiniz var mı hocam? etmişsin.
1: Evet, çok güzel yerden yakaladınız. Niyetimiz de vardı zaten. Bu vesileyle sizin vesilenizi de aktarmış olalım. Şimdi biz normalde tabii şu ana kadar çeşitli şeylerde, kurumların bünyesinde çalıştığımız için ihtisas ve tekamülün dışına çıkmadık.
0: Evet.
1: Şu ana kadar hep böyleydi. Yıllarca da bu hizmeti yapmış olduk elhamdülillah. Bu hizmeti yaparak da elhamdülillah şeref kazandık. Şükürler olsun. Ancak tabii ki diğer sahalara da açılmamız gerektiğini anladık, fark ettik. Yani diğer sahalarda da hizmetin yapılması lazım. Yani aslında öyle bir hizmet olması lazım ki dört başı mamur bir hizmet olması lazım. Yani giren, çocukluğundan giren en son
0: doktorasına kadar. Evet, anaokulundan üniversiteye diyorlar ya.
1: Aynen öyle. Anaokulundan üniversite, evet. Hatta doktorasına kadar bir hizmet olması lazım. Biz tabii ki şunu kendimize hedef edindik. Ayaklarımız basarak hareket edelim. Yani bir iş burası bitmeden diğerine geçiş olmaz. O zaman o da aksamış olur, diğeri de aksamış olur. Yani her yerde olayım derken hiçbir yerde olmayabilirsiniz. Onun için ayaklarınız yere basa basa giderseniz, özellikle eğitimde bu şart. Eğitimde şart. Onlarca insan yetiştiriyorsunuz. Bunun maddi tarafı var. Maddi tarafı var. Bunun bina tarafı var. O kadar çok saha var ki ekibiniz olması lazım. Ekibiniz olmazsa herkesi mağdur edersiniz. Gelen insanları mağdur edersiniz. Mesela şu an ihtisas tekamül sahasında çok iyi bir ekibimiz var. Aynısını müfredatta yapacağız. Bu Ocak ayında inşallah ilk çalıştayımızı yapacağız. Yani çalıştay diyorum çünkü çok ciddi bir çalışma yaparak bunu yapacağız. Biz müfredatı hazırlarken böyle yaptık. Biz müfredatı hazırlarken heyetler oluşturduk. Bu heyetler araştırma yaptılar. Osmanlı döneminde okutulan eserleri araştırdılar. Hem furu hem usul hem diğer sahalarda araştırdılar. En iyi tutulan eserler neydi? Hangisi talebeye daha çok fayda sağlar? Bunu çalıştılar. Sonra 3 hafta boyunca bunu çalıştık. Onun için belki diyebilirim ki yani ihtisas tekamül sahasında en özgün müfredatı hazırladık diyebiliriz. Çünkü ihtisas tekamül okuyan birçok hoca bize dönüş yaptı. Dedi ki ne güzel bir müfredat hazırlamışsınız. Hakikaten müthiş olmuş. Yani Rabbim inşallah becertirsin. Biz müfredatta da aynısını yapacağız. Müfredatta öyle bir çıkış yapacağız ki yani yapacağımız şey çalıştay düzeyinde olacak. İyi çalışılacak. Sarfı, nahivi, belagatı ve diğer sahalarda çok iyi bir müfredat hazırlayıp öyle o şekilde ilana çıkacağız. Yani müfredatımız hazır bir şekilde, hocalarımız hazır bir şekilde, eğitime hazırız, besmeleyi çekiyoruz. Bu şekilde, evet. Bu şekilde çıkacağız. Müfredatı hallettik mi? Gerekirse sonra hafızda, gerekirse sonra anaokulu dediğimiz Sibyan mekteplerine. Bu şekilde ve en büyük eksiklerimizin olduğu yerlerden bir tanesi. Sibyan, yani pedagojiyi bilen insanlarla bu işi yapacağız biz. Allah'ın izniyle. Ve dediğiniz gibi anaokuldan başlayıp üniversite ve doktorasını bitirmiş şekilde medrese düzeyinde bakarsak, yani Sibyan'dan başlayıp sonrasında ta ihtisas medreselerine kadar, müderrislik sahasına kadar, fetvacı olana kadar bir eğitim, tam bir dört başı mamur bir eğitim düzeni inşallah kurmak istiyoruz.
0: Evet, yani ecdat döneminde işte Osmanlı'da çok genç yaşta alimler yetişebiliyordu. Yani onlar tabii. Çocukluk döneminde aslında değil mi?
1: Tabii.
0: Yakalanabiliyordu ve aynen. O ilim sürecinden geçtikten sonra, ilim öğrenme sürecinden geçtikten sonra çok genç yaşta alim olabiliyordu.
1: Aynen öyle.
0: Onun sonrasında tabii daha da fazlası olmuş oluyor kat be kat yani.
1: Tabii.
0: Belki inşallah bu sistem kurulduğunda sizler de böyle çok genç yaşta alimler yetiştirirsiniz inşallah hocam.
1: Bu onu yani. Söyleyince aklıma geldi. Hatırıma geldi. Şunu aktarmakta fayda var. Hakikaten vatandaşımızı hatırlatalım. Şöyle bir düşüncemiz var. Medrese konusunda. Şu anki talebelerimiz öyle demiyorum. Şu anki talebelerimiz her biri ayrı bir başarı hikayesi. Hakikaten ayrı bir başarı hikayesi. Ancak medreseye gönderilen talebelerde şöyle bir ayrım yapılabiliyor veliler tarafından. Ya medreseye kim gönderilir? Okulu başaramadı. İşi başaramadı. Sonra medreseye gönderelim. Şeklinde ne yazık ki misallerle karşılaşıyoruz. Ya, bu olmaz. Bakın din olmazsa hiçbir şey olmaz. Din olmazsa hiçbir şey olmaz. Bütün dünyamız da harap olur. Ahiretimiz de harap olur. Bazen mesela şu şikayetler oluyor. Ya çok büyük hocalar yetişmiyor. Bayram hocalar. Değil mi? Cübbeli hocalar. Veya Fatih hocalar. Veya Hüsamettin hocalar yetişmiyor. Şimdi bu evet bunu soruyoruz. Bunun derdi de var. Ama bunlar gökten zembille inmeyecek ki.
0: Evet.
1: Bunları kim yetiştirecek?
0: Evet.
1: Soralım o zaman. Siz kendi 5 tane evladınız varsa bir tanesini Hüsamettin Hoca yaptınız mı? Bir tanesini Fatih Hoca yaptınız mı? Bunun için bir çaba içinde oldunuz mu? En kabiliyetli insanların dini eğitim görmesi lazım. Çünkü kabiliyetsiz insan sana ne verebilir? Sana dini nasıl aktarabilir? Resulullah'ı, Allah'ı böyle sindire sindire sana nasıl aktarabilecek? En güzel o dediğimiz Efendimiz'in bahsettiği şeriat köprüsü nasıl kuracak? Kuramaz. Onun için buradan seslenmiş olalım. En kabiliyetli çocuklarınızı bu hususta birer fıkıhçı olsun, birer kadi olsun diye gayret içerisinde olun diyelim. Allah hepsinden razı olsun vatandaşımızdan. Evet.
0: Şimdi bu ilmi hizmetler medrese dışında telif çalışmaları onlar da olacak tabii diye konuşmuştuk.
1: Evet.
0: İnşallah. Yani zaten o kısımlar da tamamlana inşallah. Daha işte bu kurumsallaşmanın da getirmiş olduğu bir artı olmuş oluyor
1: tabii,
0: hocam.
1: Tabii tabii. Çok güzel oluyor. Yani bütün birimleri birleştiriyorsunuz.
0: Evet.
1: Tek çatı altında topluyorsunuz ya, ve sizin elinizde oluyor.
0: Bu noktada işte Şura Fıkıh Kurulu'nun kıymeti giderek artıyor. Dolayısıyla muhakkak sizlerden de destek

0: şey yani.
1: Tabii tabii yani, yani bina, yani binalar ya yani Mustafa Bey, sözünüzü kestim.
0: Estağfurullah.
1: Düşünün yani şimdi binaları yaptık. Binalar talebe olmadığı zaman neye yarar?
0: Neye yarar?
1: Külliyeleri yaptık. Tabii. Talebe olmadıktan sonra, hoca olmadıktan sonra neye yarar? Camileri yaptık. Cemaat olmadıktan sonra neye yarar? Evet. Yani medreselerinde, külliyelerinde, camilerinde süsü ne? Talebesi, cemaati yani.
0: Ya.
1: Şimdi bunlar olmadıktan sonra neye yarar? Hakikaten onu anlatamıyoruz. Yani onu, evet, buna dair ayrı çalışmalar yapmak
0: kesinlikle
1: lazım. Bu sahayı bilen insanlar.
0: Bunun ehemmiyetini bence hocam biz aktaramıyoruz. Bence eksiklik
1: doğru
0: bizde belki de.
1: Doğru,
0: yani
1: doğru bizde.
0: Biz yeterince anlatsak, gerçekten kardeşlerimiz anlasa, ya burası çok kıymetli, burayı el üstünde tutmamız lazım. Ne
1: kesinlikle
0: ihtiyacı varsa gidermemiz lazım
1: kesinlikle
0: demesi lazım.
1: Kesinlikle.
0: Yoksa öyle hani sosyal çürüme diye bir ifade var değil mi şimdilerde?
1: Tabii, tabii.
0: Nasıl çürüyor bu?
1: Ya.
0: Ne oluyor? Nasıl kokuşuyor?
1: Değil mi?
0: Bütün o efendim kötü platformların işte yabancı menşeli, bütün muzur şeylerinden, yayınlarından, şunlarından, bunlarından insanların ahlakı bozuluyor. Tabii. İşte dine karşı duyarsızlaşıyorlar vesaire vesaire vesaire, böyle oluyor.
1: Tabii.
0: Şimdi sen de bunun bir panzehirini üretmen lazım.
1: Aynen öyle, çok güzel.
0: Müslümansan eğer, ya buna karşı bir blokaj yapman lazım. Bunu
1: aynen
0: sen öyle yapamıyorsun. Sen beceremiyorsun. Çünkü niye? Belli bir ilim seviyesinde değilsin.
1: Aynen.
0: Bugün çoluğunu çocuğunu kaptırıyorsun ya.
1: Tabii.
0: O, dolayısıyla nasıl kaptırmayız? İşte belki sen çocuğun gönlüne giremeyebilirsin ama bir alim tesirli bir sözüyle
1: tabii
0: onun kalbine girebilir. Dolayısıyla
1: kesinlikle
0: çok daha başka bir boyuta gelebilir bu iş.
1: Tabii.
0: Senin de küfürle mücadelen daha kolaylaşır.
1: Aynen.
0: Evlatlarını koruman da daha kolaylaşır.
1: Aynen öyle.
0: Tabiatıyla bu ilim meclislerine fevkalade sahip çıkmak lazım
1: kesinlikle
0: hocam. Çok büyük
1: kesinlikle
0: bir önemi var. Ama ne yazık ki biz yeterince aktaramıyoruz,
1: bakın,
0: anlatamıyoruz.
1: Elin yani kafiri bunu anlıyor. Elin kafiri.
0: Yani milyonlarca
1: bakın,
0: dolar yatırıyor
1: bakalım
0: hocam.
1: Aynen öyle, ona bakalım ya. Hani bir, yani bu işin yani kötü misalle anlama şansı var. Yani emsal
0: evet
1: olduğu zaman daha iyi anlıyoruz. Şimdi suyu misal olarak baktığımız zaman da elin kafiri, Yahudisi, Hristiyanı bu işi yapıyor mu? Yapıyor. Binlerce lirayı yatırıyor mu? Yatırıyor. Derdi ne bu adamın? Derdi elin Müslümanları
0: evet
1: bozmak.
0: Evet.
1: Müslümanları yoldan çıkarmak, insanları bozmak, ahlaksızlaştırmak, çürüme dediniz.
0: Hı hı.
1: Bu çürümeyi de ne engeller?
0: Hı hı.
1: Bu çürümeyi geçmişte ne engellediyse bugün o engelleyecek.
0: Evet.
1: Ma aslaha evvelel ümmeti yüste ahira. İlk başta bu ümmeti ne ıslah ettiyse, ne düzelttiyse, cahiliyeden asıl saadete ne çıkardıysa
0: evet
1: bugün de o çıkaracak.
0: Evet.
1: Yine Kur'an, yine sünnet çıkaracak. Başka bir şey çıkarmaz yani. İşte biz buna sahip çıkarsak Allah'ın izniyle bunlar yeniden olur. Ecdadımız 600 sene nasıl yönetti ya?
0: Ya.
1: Ecdadımız 600 sene bu insanlar bu kadar ahlaklı nasıl bir arada tuttu? 70 tane millet. 3 kıta, 7 iklim. Küçücük bir alan değil ya. Bugün küçücük bir alandayız biz. O kadar
0: İdrak edemiyoruz ki ama yani hafızamız almıyor o büyüklüğü.
1: Tabii 100
0: yani
1: senedir Suriye'dir, Irak'tır, Afganistan'dır, Çeçenistan'dır. Buralara nasıl bu hale geldi? İşte biz sahip çıkarsak Allah da bize sahip çıkar.
0: Evet.
1: İntan surla yan surkum. Siz Allah'a yardım edersen Allah da size yardım eder ya.
0: Evet. Evet.
1: O yüzden bir tek daha mı kum? Bir de Allah Teala sizin ayaklarınızı sabit kılar. Kimse size bir şey yapamaz.
0: Evet.
1: Velhasıl tabii ki anlatılacak çok şey var.
0: Allah razı olsun. Ara ara arkadaşlarımız Şura Fıkıh Kurulu'nun telefon numarasını paylaşıyor. Burası hem fetva hattı hem de Şura Fıkıh Kurulu'na ulaşabileceğiniz bir telefon numarası. 0212 923 36 36. Burayı arayabilirsiniz. Şura Fıkıh Kurulu şu anda dernekleştiği için bağış da kabul edebilir pozisyonda. Dolayısıyla bu kadar ilme önem veren, ilim yolunda mücadele eden hocalarımızı, hoca efendilerin bu çabalarını maddi ve manevi desteklemek lazım efendim.
1: Evet.
0: Bu numaradan detaylı bilgileri alabilirsiniz, destekleyebilirsiniz. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Radyodan bizleri dinleyen kıymetli dostlar da bu numarayı muhakkak not etsinler. Yani fetva ihtiyacınız illaki olacak. Şüphesiz. O ki sen Müslümansın. Başına
1: tabii
0: bir iş geldiğinde
1: tabii
0: bu
1: canım
0: işi nasıl yapalım ya dediğinde işte arayacağın numara bu. 0212 923 36 36. Bunu bir kez daha söylemiş olalım ki kaydediniz. Sosyal medya hesabını da takip ediniz. Şura Fıkıh Kurulu Vakfı yazdığınız zaman Instagram hesabını da takip edebilirsiniz efendim. Bu hatırlatmayı da yapalım çünkü geçtiğimiz günlerde Şura Fıkıh Kurulu'nun Instagram hesabı sebepsiz yere kapatıldı. Bunu da bilgi olarak paylaşmış olalım. Şimdi hocam telif çalışmasını da konuştuk. Bu emri marufla ilgili hizmetiniz var mı? Bu çok önemli.

0: Yani
1: çok önemli, çok önemli.
0: Bu konuyla ilgili ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?
1: Şöyle şimdi elhamdülillah tabii bu MRF hizmetini yapan kardeşlerimiz var. Öncelikle onlara teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Çünkü bizden büyük bir yükü kaldırmış oluyorlar. Büyük bir sorumluluğu kaldırmış oluyorlar. MRF çok değerli, çok kıymetli. O kadar kıymetli ki bu kıymeti en öz bir şekilde efendi babamızın kuddise sözü bize aktarıyor, öğretiyor. Nedir o? Efendi babamız kuddise sözü buyuruyor ki dini mübini İslam'ın devam ve bekası emri bil maruf nehyani münkere bağlıdır.
0: Evet.
1: Dini mübini İslam'ın inkırazı yok olması da en maruf ve nehyani münkeri terke bağlıdır. Şimdi ne yazık ki hoca arkadaşlar, talebe arkadaşlarımızın birçoğu biraz bu noktada gevşedik. Yani bu görevi aksattık. Halbuki talebenin de oluşumu en marufa bağlı. Cemaatin oluşumu da en marufa bağlı. Biraz sosyal ağların arkasına saklandık. Evet, sosyal ağlar kıymetlidir. Ne yazık ki günümüzün olmazsa olmazıdır. Ve bunlar üzerinden elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İnsanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Ancak birebir dokunma gibi, birebir karşı, yani karşı karşıya göz göze bakarak kalpten kalbe bir etkileşim, evet, tesir gibisi yok.
0: Evet.
1: Yani insanlara ayağına gideceksiniz. İnsanları o şekilde dine davet edeceksiniz. Bütün peygamberler böyle yaptı. Bakın Hazreti Nuh Aleyhisselam 950 sene böyle yaptı. Peygamber Efendimiz ömrü boyunca böyle yaptı. Bütün ulema böyle yaptı. Bütün sahabe böyle yaptı. Yani İslam'ın yayılması bu şekilde oldu. Yani sahabe-i kiram bütün dünyaya İslam'ı nasıl yaydılar? Bu şekilde. Tabi'in tebe-i tabi'in bu şekilde yaydı. Ondan sonraki ecdadımız bu şekilde yaydı. En maruf farzdır. En maruf farzdır. Efendimiz Aleyhisselam hayatı boyunca en maruf yaptı. Ve hayatı boyunca en maruf yapılmasını emretti. Bu hususta yetişmiş insanlara ihtiyaç olduğunu söyledi. Bir kardeşimizden, efendimizde yaşadığı bir hatırasını sorduk. En marufçu bir abimiz vardı. Biz talebeyken daha genç yaşta, halen de tabii ki yaşlı sayılmayız ama orta yaşlıyız. Netice itibariyle efendimizde yaşadıkları hatıraları sorardık eski ihvana. Yine öğretmenlikten dönen Şakir hocamız diye bir hocamız vardı, Şakir Efendi. Bir gün kendisinin yanına gittim. Dedim ki ya siz efendimizle illa bir hatıranız olmuştur. Onlar da bir ekibi vardı, ihtiyar heyeti. O ihtiyar heyeti sürekli marfa çıkar. Halen de çıkıyorlar. Efendimizin oğlu, mahdumu Abdullah Efendi de onların içerisindeydi. Bu şekilde çıkarlardı. Ben de merak ettim hakikaten. Yani bir yaşadığı bir hatıra var mı diye. Birkaç tanesini anlattı. Bizim konumuzla ilgili olanı söyleyeyim ben. En marfla ilgili. Diyor biz Anadolu'ya çıktık. Anadolu'da en maruf yaptık. En maruf yaparken insanlar hakikaten ayetleri, hadisleri çok iyi dinlediler. Kabul kulağıyla dinlediler. Ve tabii ikram ve ihsanda da bulundular. Yedirdiler, içirdiler, bizi gönderdiler. Sonra tabii Trakya tarafına geçtik. Burada Trakya tarafını kötülemek için söylemiyorum. Ancak yaşanan bir olayı aktarmak için söylüyorum. Netice itibariyle Trakya tarafına geçtik. Trakya tarafında insanlar bizi dinlemedi. Dinlemeyi bırak, bizi darp ettiler. Bizi dövdüler. Neyse, üzüldük tabii ki. Üzüldük. Ama tabii peygamberlerin yaşadığını yaşamış olduk. Sahabenin yaşadığını yaşamış olduk. Üzgün geldik şeye. Sohbete, pazar sohbetine geldik. Normalde Efendimiz pazar sohbetine ayetleri okur, hadisleri okur, risaleyi okur vesaire sohbet ederdi. Ama o gün besmele, hamdele, salveleden sonra direkt dedi ki en marufa çıkarsınız. İnsanlara İslam'ı anlatırsınız. Bazen baklava yersiniz, bazen de dayak yersiniz.
0: Allah
1: biz daha
0: Allah.
1: Kendisine hiçbir şey anlatmamışız. bu şekilde Efendimiz onları aktarmış. En maruf o kadar değerli ki Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki men emra bil maruf ve neha anil münker fe huve halifetullah fi ardi ve halifetu rasulihi ve halifetu kitabi. Kim iyiliği anlatır, kötülükten alıkoyarsa o kimse yeryüzünde Allah'ın halifesidir, peygamberinin halifesidir ve kitabının halifesidir. Onun için biz bu sene zaten aldığımız karar, geçmişten de yaptığımız bir şey ama fakat bu sene daha iyi üzerinde duracağız. Şura Fıkıh Kurulu'nun emri bir maruf birimini oluşturacağız. Önce tabii hazırlıklarımızı, evet, çalışmalarımızı yapacağız.
0: Evet.
1: Yani öyle lafta kalacak bir çalışma yapmak istemiyoruz. Gerçekten bu çalışmayı yapmak istiyoruz. Belki ön ayak oluruz. Birçok insanın da en marufa açılmasına sebep, vesile oluruz. Nasıl yapacağız? Bu sahada tecrübe sahibi insanlar var. Tecrübe sahibi olan ekipler var. O ekiplerle anlaşıyoruz ki ben anlaştım yani. Bu arkadaşlar gelecekler. Belki aylık, belki 2 ayda bir gelecekler. Hoca arkadaşlarımıza sunum yapacaklar. Yani o 204 tane talebemize sunum yapacaklar. Tecrübelerini aktaracaklar. İnsanlara nasıl yaklaşılır? Çünkü bunun bir üslubu var.
0: Tabii.
1: Efendimiz bazen MR'tan gelen insanlara dermiş ki siz kaç kişiyi dinden çıkardınız diye sorarmış.
0: Allah Allah.
1: Tabii tabii. Yani Allah gidersin Allah. Adamın dinini yapmak için gidersin. Adamın dinini yıkarsın. Allah adamın Allah. Ahiretini kurtarmak için gidersin. Adamın ahiretini yıkarsın. Onun için çok böyle nazik bir yer. Nazik, çok nazik. İnsanlara yaklaşma üslubu var. Bunun için yazılmış onlarca eser var.
0: Evet.
1: Yani davet nasıl yapılır? Tebliğ nasıl yapılır? İnsanlara nasıl yaklaşılır? Bununla ilgili yazılmış onlarca eser var. Geçmişten günümüze alimlerin yazdığı eserler var. Dolayısıyla bu bir meslek aslında. Hakikaten dehşet bir meslek. Yani ince elenip sıkı dokunması gereken bir meslek. Şimdi hastaya nasıl yaklaşacaksın? Yaşlıya nasıl yaklaşacaksın? Gence nasıl yaklaşacaksın? Ondan sonra belli bir ticari güç elde etmiş insanlara nasıl yaklaşacaksınız? Buna özel çalışmanız lazım. Ki biz de bu fıkıh hususunda da bunu yapıyoruz. Mesela biz geçmişte dedik ya başka bünyelerde, kurumlarda çalıştık. Bu kurumlarla çalışırken biz vatandaşımıza, ticaretle uğraşan vatandaşımız, esnaf kardeşlerimize, ya onlar bize yardımcı oluyor. Biz niye onlara yardımcı olmuyoruz dedik. Nasıl yardımcı olacağız? Şöyle bir proje ortaya koyduk. Dedik ki onlar haftada bir gelsinler. Onlara soru cevap yapalım. Adamın dini sorusu var. Adam bir sürü yanlış yapıyor olabilir. Bankacılık sektörü var. Borsa sektörü var. Birçok sektör var. Birçok sorusu var bu kardeşimizin. Belki harama düşüyor. Belki yanlışlar var. Belki haram zannetti ama helal olan şeyler var. Neticede ona yol göstermemiz lazım. Dini konusunda yardımcı olmamız lazım. Bunun için özel çalışmamız oldu. Sonra dışarıdaki hoca arkadaşlara çalışmamız oldu. Seminerler yaptık. Yıllarca bu seminerleri yaptık. Yani dışarıda ama ihtiyaç duyuyor. Bir an soru sorayım diye. Gayret sarf ediyor. Biz onları fetvada VIP dediğimiz bir sistem var. Onu aldık. Artı yüz yüze sormak istediği sorular var. Yani hocalarımız, vekillerimiz, temsilcilerimiz vesaire. Buna dair çalışmamız var. Bu sene inşallah başlatmayı düşünüyoruz. Bir de ayağa gidelim ya. İnsanların ayağına gidelim, taltif edelim. Evet. Hem hocalarımızı hem cemaatlerimizi. Bunun için geçmişten beri Fatih Hocam ara ara yapıyor. Hüsamettin Hocam sürekli yapıyor. Biz de ara ara gidiyoruz. İstanbul içi, İstanbul dışı. Soru cevap yapıyoruz. İnsanların çok hoşuna gidiyor. Ayrıca manevi bir güç oluyor. Ne yönden? Ya benim çocuğum da okusun bunun gibi olsun.
0: Tabii.
1: Benim evet. Baksana ne güzel anlatıyor. Ne kadar konulara evet. Hakim. Konuları nasıl da biliyor. Ya bu adam müftü gibi. Belki de müftüden daha iyi. Yani Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi kadar kabiliyetli bir arkadaş. Nasıl da yetiştirmişler kendini. Desin, heves etsin, göndersin yani. Göndersin diye. Buna dair de birebir gidip inşallah bu sene başlatmayı düşünüyoruz. Ama en maruf için Allah'ın izniyle ciddi çalışmalar yapmayı evet. düşünüyoruz. Allah bizi muvaffak kılsın.
0: Diye. Hocam zamanımız daralıyor. Evet. Bir 15 dakika kadar süremiz kalmış. Geride de sorularımız var bizim hazırladığımız. Şöyle şey yapalım. İkişer ikişer sorayım ben.
1: Olur.
0: Siz de kısa kısa cevap verin inşallah.
1: Çok iyi olur. Çok iyi olur.
0: Şimdi hizmette olan hocalar var. Elbette onlar devam ediyorlar bir şekilde. İmamlarımız var. Onlara dair böyle bir çalışmanız var mı? Onlara hesaba katan bir çalışma.
1: Evet. Yani bu sene onu düşündük. Az önce biraz kısa özetle anlatmış oldum. Şimdi bu hoca arkadaşlar halkın içindeler. Halkla birebir temastalar. Dolayısıyla aslında ciddi bir işleri var. Halkla ilişkiler önemli. Halkla ilişkilerin eğitimini bile almak lazım. İnsanlara yaklaşım çok önemli. Yani bu noktada beceremezseniz yıkarsınız. Ama becerirseniz de müthiş bir inşa
0: i̇hya
1: yaparsınız.
0: Edersiniz,
1: müthiş bir inşa ve ihya. Yani bugün isimleriyle övündüğümüz bayram hocalar, Abdülmetin hocalar, belki bizim diğer hocalarımız. Bu hoca efendiler insanlara nasıl dokundu? Yani bu işi nasıl başardılar, becerdiler? Netice itibariyle bunlar hep insanlara dokunmakla oluyor. Tabii bu hocalar bazı konularda eksikleri olabiliyor. Bunun da telafi edilmesi lazım. Bunların telafi edilmesi için ne lazım? Birebir dersler lazım. Anadolu'da biz geçmişte bunu elhamdülillah yaptık ve başardık da. Bu şimdi yine başlamak istiyoruz. Özellikle vekillerimiz, temsilcilerimiz, imamlarımız, müezzinlerimiz bunlar üzerinden bu işi yapmak istiyoruz. Nasıl yapacağız? Bölge bölge insanları davet ederek hocalarımızı. Çünkü herkesi davet edemezsiniz. Binlerce hoca var. Bölge bölge davet ettiğiniz zaman Karadeniz'den diyelim ki 100 kişi geldi. Onları eğitime alırsınız, seminer. Ondan sonra konferanslar yaparsınız. Başta bu işin riyasetinde olan Hüsamettin Hocam, Fatih Hocam. Sonra tabii ki çekirdek fetvacılarımız dediğimiz ilk fetvacılarımız. Hocalarımızın ilk göz nuru diyelim, hı hı. ağrısı demeyelim de göz nuru olan Zevat'ın da desteğiyle bu eğitimi yapmak istiyoruz. Allah'ın izniyle yapılamayacak bir şey değil, yapılabilir. Yeter ki gayret gösterilsin. Evet. Ha, bu arada tabii bizim bir tane işimiz yok, çok işimiz var. Bazen ben bu konular tabii ki arkadaşla konuştuğum zaman arkadaşlarla, ya nasıl yetiştireceğiz? Bir taraftan telif, bir taraftan videolar, bir taraftan dersler, bir taraftan diğer işlemler. Allah'ın izniyle Allah bereket veriyor. Vakit içinde vakit evet, yaratıyor. Evet. Sen yeter ki samimi ol. Evet. Mevla öyle bir veriyor ki evet. sen bile şaşırıyorsun.
0: Evet. Şimdi güncel fıkıhla ilgili talebelere böyle bir ders minvalinde bir şey veriliyor mu hocam? Yani evet. Çünkü hayat değişiyor, başka Tabii. şeyler gündeme geliyor filan. Tabii. Onlara dair de bir fetva verilmesi lazım elbette.
1: Tabii,
0: yani.
1: tabii. Şimdi güncel fıkıh çok önemli, çok mühim. Biz tabii talebelerimizi sadece normal fıkıh, klasik fıkıh okuyup bırakırsak o zaman fıkıhın tarihini okumuş oluruz. Yani normal evet. işte Siyer'i anlatıyorsunuz, ne bileyim işte Osmanlı tarihini anlatıyorsunuz, diğer tarihleri anlatıyorsunuz. Sadece aktarım yapıyorsunuz. Falanca şöyle yapmış, filanca böyle yapmış şeklinde. Şurada şu oldu, burada bu oldu. Mekan bilgisi verilmiş oluyorsunuz. Bir sadece işin aslında aktarımını yapıyorsunuz, naklini yapmış oluyorsunuz. Halbuki fıkıh bir hayat. Fıkıh hayat, efendi babamız öyle demiş.
0: Dinamik bir şey yani.
1: Çok dinamik, evet. aynen. Hakikaten dinamik, sürekli devam ediyor. Hayat içerisinde yaşanan bir şey yani. Her gün bir mesele çıkıyor. Onun için bizim kitaplarımızda fıkıhta fetava diye eserlerimiz var. Her dönemin fetavası var. Her alim kendi döneminin fetvalarını yazmış. Yani yaşadığı şeyleri yazmış. Ondan sonra nevazil var. İnsanların başına gelen şeyler. Bunları yazmışlar. Vakıat var. Yine vakalar oluşmuş, olaylar oluşmuş, ona dair kitaplar yazılmış. Dolayısıyla biz tabii zaten buna dair eserlerimiz de var. Hem müstakil eserlerimiz hem kurumsal olarak düşündüğümüz eserler var. Geçmişten günümüze hem Abdullah hocamızın yazdığı eserler var. Hem Fatih hocamızın, Hüsamettin hocamızın sorular cevaplı, suali cevaplı İslam fıkhı şeklinde eserler var. Bizlerin zaten bu noktada soru cevapları var. Biz zaten bunu sürekli yapıyoruz. Fetva da zaten, fetvanın amacı ne? Fetva bir tek başına yaptığınız zaman da hata yapma ihtimaliniz daha yüksek. Ama bunu kurumsal olarak yaptığınız zaman 18 kişiyiz yani bu arada. Evet, 18 evet. hocalarımızla beraber 20 kişilik bir ekibiz yani fetvada. Bu fetva ekibi ayrı ayrı konuları inceliyor. Güncel konuları inceliyor. Güncel konuları masaya yatırıyoruz. Bazen bir ay, bazen iki ay, bazen üç ay süren konular var. Bu konuları önce bir kendimiz çözüyoruz. Çözdükten sonra tabii talebelerimize aktarmamız lazım. Şimdi dedik ya, nakil yaparsanız tarihini anlatmış olursunuz. Bu ulemanın yaptığı içtihatları aktarabilmeniz lazım. Kıyas yapabilmeniz lazım. Günümüze çekebilmeniz lazım. İnsanlar yani geçmişte bu bankacılık sektörü var mıydı? Borsa var mıydı? Diğer işlemler var mıydı? Bitcoin var mıydı?
0: Yok,
1: yoktu evet. hiçbiri. Günümüzdeki tıbbi birçok şey. Yani yeni ortaya çıktı. Şimdi bunlara İslam cevap vermeyecek mi? İslam bütün hepsinde, İslam eczanesinde hepsinin dermanı var. Yeter ki sen doktor ol. Sen yeter evet. ki başarılı ol. Yoksa Allah'ın izniyle orada yok değil. Allah kitabını gönderdi, peygamberini gönderdi. Eksik bırakır mı? Ben tamamladım diyor. Dolayısıyla burada biz ne yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz? Talebelerimize, kendi çıkarımlarımızı, kendi çalışmalarımızı yaptıktan sonra bütün günümüz alimleri, ehli sünnet alimleriyle de alimlerin sözlerini de aktararak kimisinde katılıyoruz, kimisinde katılmıyoruz. Güncel eserleri de okutuyoruz. Fıkhı buyu şeklinde eserler var. Kadaya fıkhiye el muasara. Yani güncel olan fıkhi meseleler. Bununla yazılmış eserler var. AUFİ var, TKBB var vesaire. Hem Türkiye içerisinde hem Türkiye dışındaki diğer alimleri de ortaya koyarak. Yani talebeleri çalıştırıyoruz. Diyoruz ki dördüncü senede bunu yapıyoruz. Diyoruz ki çalışın, çalıştıktan sonra gelin. Sonra hoca da hazırlanarak, güncel fıkhı aktaracak hoca hazırlanarak artık onlar da belli bir birikime geldiği için tartışarak, münazara şeklinde yapıyoruz. Yani şöyle yapmıyoruz. Ben geldim, sunumumu yaptım, gittim. Bu şekilde değil. Talebeye özümseyeceğiz şekilde sindire sindire, tartışa tartışa. Konu niye böyle? Neden böyle? Bunları inceleye inceleye yapıyoruz. Hem de sadece Hanefi mezhebi üzerinden değil, diğer mezhepler üzerinden de bu şeyi yapıyoruz. Yani biz güncel konuları tek tek tek ele alıyoruz ve talebeye son sene aktarıyoruz elhamdülillah.
0: Evet. Hocam son 5 dakikamızmış. Şimdi pek çok şeyi aslında cevaplandırdık. Ben daha detaylandırabileceğimiz ne var diye şöyle bakıyorum ama bu reddiyeler konusu çok önemli.
1: Evet.
0: Yani bu usulü kurumsal olarak devam ettirmek gibi bir hedefiniz var mı? Yani bununla ilgili çalışmalar yapacak mısınız? Çünkü bakıyoruz çok enteresan isimler din adına çok garip ifadeler de bulunabiliyor.
1: Aynen.
0: Buna Şura Fıkıh Kurulu olarak böyle bir reddiye açıklaması olacak mı? Yani resmi bir şekilde.
1: Şöyle biz şunu düşünüyoruz Allah'ın izniyle, yani biraz daha geriden olacak olursak bu konuda hakikaten mahir olan Hüseyin Avni hocamız var. Reddiyeler konusunda çok mahir. O geçmişten günümüze hem şey olarak, münazara olarak bunu yaptı, hem de kitap yazarak, dergilerde eserler yazarak, makaleler yazarak bunu yaptı. Hocamızdan tabii ki Allah kendisine şifa ikram eylesin. Yakın zamanda bir hastalık geçirdi. Allah'ın şifa ikram eylesin. Tabii. Ondan da istifade ederek derslere çağırarak, 15 günde bir belki vakti yok çünkü, çağırarak bu konuda başta talebelerimize reddiye nasıl yapılır, buna dair eğitim vermek istiyoruz. Biz talebelerimiz aslında bunu hazır hale getirmek istiyoruz. Hı hı. Nasıl yapıyoruz bunu? Yani yeni müfredatımızda talebeleri son 2 senede sunum yaptıracağız. Yani o reddiyeleri aslında önceden hazırlamanız lazım.
0: Evet.
1: Hazırlıklı hale getirmeniz lazım. Sunum yaptırıyoruz talebelerimize. Yani bir dersi diyoruz ki şu konuyu incele ve sun. Veya falanca dersi artık bugün sen okuyacaksın. Yani sanki ben yokmuşum gibi hoca sensin. Buna özgüven de kazandırıyoruz. Artı şöyle mukaren, fıkıh sahasında Şafii Hanifi karşılaştırması, Şafii Maliki karşılaştırması, Hanifi Maliki karşılaştırması şeklinde mukaren yaptıracağız. Bir konuyu al ele diyeceğiz. Mezheplerde inceleyin ve bunun tartışmasını yapın. Yani insanların nezdinde en azından bizim kendi kurumumuz içerisinde bunu yapın diyeceğiz. Arkadaşlara artı telif çalışmalarından bahsetmiştik. Onları yaptıracağız. Bunları yaptırdıktan sonra iş reddiye boyutuna gelecek. Reddiye boyutuna talebeye o özgüveni kazandırdıktan sonra, yazı yazmayı öğrettikten sonra, konuyu işleyiş, giriş, gelişme, sonuç, bunu işlemeyi öğrettikten sonra artık Allah'ın izniyle özellikle fıkıh sahasında reddiyeler yazmaya başlayacağız. Diğer sahalarda da tabii bizim bünyemizdeki sadece fıkıhla uğraşan hocalarımız yok. Kelam da var. Kelam sahasıyla, usul sahasıyla, tasavvuf sahasıyla ilgilenen hocalar da var. O hocalarımız da Allah'ın izniyle bu sahada, reddiye sahasında istihdam edeceğiz. Derdimiz bu. Derdimiz bu. Sadece bir iki kişinin yapacağı bir şey değil. O kadar çok sapık çıktı ki. Evet. O kadar çok yoldan çıkan insan var ki. Fıkıh sahasında var, tasavvufta var, kelamda var, tefsirde var, hadiste var.
0: Gırla gidiyor.
1: Müthiş
0: yani.
1: Aynen öyle. Müthiş bir şekilde orası böyle çöplüğe dönmüş. Hı-hı. Herkes konuşuyor. İşin erbabı da konuşuyor, işin erbabı olmayan da konuşuyor. Hı-hı. Biz ne yapacağız? İşin erbabı, ayakları yere basan, konuştuğu zaman artık insanların sustuğu, insanların boyun eğdiği, kardeşim hakikaten doğru söylüyor, bu böyle olur, hı-hı, bu böyle incelenir, hı-hı, diyeceği Allah'ın izniyle reddiyeler yapmayı da planlıyoruz.
0: İnşallah
1: biz
0: hocam.
1: Son olarak da belki konumuz bitti. Genelde bizim velilerin de evet 2 dakikada bitirmiş olacağım. Genelde velilerin de sürekli üzerinde durduğu bir konu. Ya ilimle meşgul olan insan netice itibariyle sürekli ilimle meşgul olduğu için bazen robotlaşabiliyor. Sadece ilimle meşgul olduğundan dolayı ruh tarafını kaybedebiliyor. Manevi tarafını kaybedebiliyor. Biz bu sahada da talebelerimiz için gerekli olan önlemleri alıyoruz. Efendimiz de teşriki mesaisi olmuş. Efendimiz diz dibinde büyümüş. Ondan tasavvuf eğitimi almış, mektubat okumuş hocalarımızdan. Hocalarımızı haftada bir çağırıyoruz. Özellikle eski hocalarımız, Hüseyin Avni hocamız başta olmak üzere, Hüsamettin hocamız zaten var. Ahmet İslamoğlu hocamız, Muhammed İslamoğlu hocamız, Ömer Mahmutoğlu hocamız. Bu hocalarımızla tasavvuf sahasında getirerek eğitim verdiriyoruz. Çünkü manevi biz aslında sadece medrese değiliz. Bir tarafımızda tekke. Tekke medreseyi evet, birleştirdik. Evet. Efendimiz öyle yapmıştı. Zahirle batını birleştirdi. Çünkü Efendimiz hem çift kanatlı bir hoca istiyor. Uçabilecek bir hoca. Çift kanadınız olmadı mı uçamazsınız. Zahiri de olacak, batını da olacak ki uçabilirsiniz. Ümmeti bu noktada nurlandırabilirsiniz diyelim. Son olarak vatandaşlarımızdan bu kadar ilmi çalışmalar noktasında hakikaten siz zaten söylediniz. Bunların yetişmesi size bağlı.
0: Evet.
1: Siz eğer olursanız bunlar yetişir. Evet. Siz olmazsanız bu hoca efendiler yetişmez. Geçmişten günümüze ecdadımız bu işi başardı. Biz sizinle beraber bu işi başarırız. Şu ana kadar yaptığınız yardımlarla beraber elhamdülillah binalarımızı bu kıvama getirdik. Çok kısa bir zaman içerisinde 3 medresemizi elhamdülillah bütün tamirat işlerini yaptık. Ancak tabii ki bu hocaların, bu talebelerin yetişmesi, bu talebelerin hizmeti hepsi tabii maddiyata bağlı. İşte başta konunun başında dedik ya, Ebu Bekirlere ihtiyacımız var. Abdurrahman bin Avf'lara ihtiyacımız var. Osman bin Affan'lara ihtiyacımız var. Radiyallahu anhum ecmain. Allah razı olsun.
0: Sizden de Rabbimiz razı olsun. Hakikaten hocam çok su gibi aktı geçti. Şura Fıkıh Kurulu'nu Efendim sizler de sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Şura Fıkıh Kurulu Vakfı yazarak bulabilirsiniz. Yeni hesabı da hem de arkadaşlarınıza da etrafınıza da tavsiye edin. Onlar da takip etsinler. 0212 923 36 36 ekranda zaten gördünüz defalarca ama bu numarayı muhakkak cep telefonlarınıza kaydediniz efendim. Hem fetva ihtiyacı olduğunda arayabileceğiniz bir numaradır. Hem de Şura Fıkıh Kurulu'nun yapmış olduğu bu hizmetlerde bizim de karınca kararınca bir efendim katkımız olsun, bir sadakayı cariyemiz olsun derseniz de yine bu numaradan Şura Fıkıh Kurulu ile irtibata geçebilirsiniz. Eksikleri, ihtiyaçları neyse gidermeye çalışabilirsiniz efendim. Biz Adem Karahan hocamıza çok teşekkür ediyoruz.
1: Biz size teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, bizi ağırladınız. Allah sizden razı olsun.
0: Cümlemizden hocam. Bunu konuşalımı noktalıyoruz. Tekrar buluşmak, görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.
2: Mustafa Balevi ile Bunu Konuşalım sona erdi.
3: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
4: Şimdi reklamlar.
5: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olmaz. İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
6: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Hayder, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Hayder eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
7: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın, birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınıza değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
8: Ehli Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehli Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehli Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
9: Dergiye sahip çıkın. Ehli Sünnet'in Sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
8: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
10: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lalegül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lalegül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
4: Reklamları dinlediniz.
3: Lalegül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lalegül FM.
4: Lalegül FM'i dinliyorsunuz.
11: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar, sohbet programını
12: Ecir
11: sunar.
12: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
11: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
13: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2007 yılında yapmış olduğu Mahşerde Dara Düşenleri Hangi Ameller Kurtaracak konulu sohbetin 5. bölümü başlıyor.
9: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem dinleyenlerimiz, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin verdiği hayat nimetinden istifade etmeye devam ediyoruz. Varlık nimeti, nimetlerin başıdır. Yaratılmadan evvel, yokluktayken bizden hiçbir hayır beklenmezdi. Şimdi varlık sahasına çıktık. Bütün hayırlar, kemaller, güzellikler bizden beklenir hale geldi. Tabii bazen beklentilere cevap veremiyoruz. Bazı insanlar hiç cevap veremiyor. Efendim, yaşantılarını şerler ve noksanlıklar, zevaller içerisinde geçiriyorlar. Kimi insanlar varlığın devazımından olan hayırları, kemalleri, hüsünleri, cemalleri, güzellikleri temin ve tahsil edebiliyorlar. Bunlar hep Rabbimizin hidayetiyledir. Yaratmak ancak onun elindedir. Dilediğine hidayet yaratır, dilediğine dalalet yaratır. Rabbimizden istemekten başka çare yoktur. Bu kapıda acizlikten başka bir şey sökmez. Ben yaparım, ben ederim demekle Mevla'dan bir şey koparılamaz. Bir dua kabul ettirilemez. Allah-u Teala kimse zorla bir şey yaptıramaz. Velakin Allah-u Teala duada ısrarcıları sever. Israrla yalvaranları sever. İstemediğini almadan bırakmayanları sever. İnne Allah-u Teala yuhibbul mülihine fiddua. Hadis-i şerifte buyurulduğu üzere ister ver ister verme şeklinde yapılan istekleri Rabbim kabul etmez. Mutlaka ver ya Rabbi diye yapılan dualara icabet eder. Feinne Allah Azze ve Celle la mükrihe lehu. Allah-u Teala Hazretlerini ikrah edecek, icbar edecek, ona zorla bir şey yaptıracak bir güç yoktur. Onun için isteyelim. İstemek, talep, dua kapısı açılana icabet ve kabul kapısı açılmış demektir. Allah-u Teala Hazretleri kime dua nasip ettiyse مَا فَتَحَ اللّٰهُ لِعَبْدٍ بَابَ الدُّعَى اِلَّا فَتَحَ لَهُ بَابَ الْاِجَابَ. Kime dua kapısını açtıysa mutlaka kabul kapısını da açmış demektir. Bu itibarla bizler istiyoruz. Yalvarıyoruz. Acizliğimizi itiraf ediyoruz. Ya Rabbi senin bildirdiklerinden başka bir şey bilmiyoruz diyoruz. Sen öğret bize. Hikmet öğret ya Rabbi. İlim irfan öğret bize. Hidayet eyle bizi. Kalplerimiz senin elinde dinine taatına sarf eyle, çevir kalbeyle ya Rabbi diyoruz. Böyle dua ediyoruz. İşte şimdi evvelce başlamış olduğumuz bir hadis-i şerifin rivayetini devam edeceğiz. Tabii ki bunlar, bu hadis-i şerifleri duyabilmek büyük iştir. Bunların konuşulduğu sohbetleri, konuşmaları dinleyebilmek büyük nasiptir, hazdır, bahtiyarlıktır ve saadettir. Ayetlerden, hadislerden mahrum olmak tabii ki bedbahtlıktır, nasipsizliktir ve mahrumiyettir. Onun için Rabbimize yalvaralım, nimetimizi tamamlasın, nimet kıymeti bildirsin, bize şükrümüzü ilham eylesin. O büyük Rabbimiz nasıl kurtulacağımızı, ahirette neyle kurtulacağımızı bize talim buyursun, tarif buyursun ve kurtuluş yoluna bizi teslik buyursun, o yola soksun, o yolda yürüsün ve kaymadan, caymadan, şüphelere, vesveselere kapılmadan bu yolda bitirmek cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Önümüzde ahiret var. Dünyanın bir köprü olduğunu biliyoruz. Bu köprüden geçtik, geçiyoruz. Yakında ahirete gidiyoruz. Çok yakındır. Çünkü ölümümüz aniden olacağına göre, ölümümüz çok yakın olduğuna göre, ahirete gidişimiz de çok yakın demektir. Zira Rabbimiz Tebareke ve Teala öyle buyuruyor. اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ İnsanların hesapları yanaştı, çok yanaştı. Yakında muhasebeleri görülecek. Nasıl inandıklarından, neye inandıklarından, ne konuştuklarından, ne kazandıklarından, ne dediklerinden, ne yediklerinden suale tutulacaklar. وَهُمْ ف۪ي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ Ama onlar gaflet içerisinde bu haberlerden yüz çeviricidirler. Hiç düşünmüyorlar. Bu hesabı hesaba katmıyorlar. Ama ahiretteki muhasebesi kimin kolay geçecek? Dünyada kendisini şiddetle hesap edenlerin kolay geçecek. Dünyada hesapsız yaşayanların hesabı zor geçecek. Mahşer 50 bin sene kimine? Kimine iki rekat kıldığı farz namaz adamına göre değişecek. Kimine bir gece sabah olmak bilmiyor. Ağrı çekene, sancı çekene, zahmet çekene erbabı humuma sor geceler kaç saattir demişler. Dertliye sor bakalım bu gece bitti mi bitmedi mi? Kaç saatte bitti? Huzur içerisinde, rahatlık içerisinde yatan da 10 saat uyusa da yeni yattım gibi kalkar. Hiç gecenin nasıl geçtiğinden haberdar olmaz. Bunun gibi hesabımızı, dünyada hesabımızı ağır yapalım. Ahirette Rabbim hesabımızı hafif yapsın. Kolay yapsın. Kolay bir muhasebeyle bizleri muhasebeye tabi tutsun. Böyle dua edelim, böyle yalvaralım. Defter sağ elinden alınırsa o zaman hesap kolay olur. Sol elinden alanların hesabı zor olur. Sırtın arkasından alanlarınki daha zor olur. Çeşit çeşit defter almak var. Bunlar önümüzdeki hakikatler, karşılaşacağımız gerçekler. Asla kurtulmamız, görmememiz, karşılaşmamamız söz konusu olmayan hakikatler bunlar. Masal değil bunlar, rüya değil bunlar, evham değil bunlar. Hikaye değil bunlar, hurafe değil bunlar. Nasıl şu anda var olduğumuza inanıyoruz? Nasıl şu anda kendimizi tanıyoruz, biliyoruz? Nasıl konuştuğumuzu hissediyoruz? Siz benim konuştuğumu dinliyorsunuz. Bu konuştuğumu inkar eder misiniz? Yani konuşuyor mu acaba der misiniz, demezsiniz? Mevla öyle buyuruyor. Estaizu billah. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْاَرْضَ اِنَّهُ لَحَقٌ مِثْلَ مَا اَنَّكُمْ تَنْتِقُونَ Göğün yerin Rabbine yemin ederim ki, yüce zatıma and olsun ki, Kur'an'ın verdiği haberler elbette haktır ve hakikattirler. Ne gibi? Sizin konuştuğunuzda şüpheniz var mı? Ben konuşuyorum, siz dinliyorsunuz. Şu anda şu konuşmanın olduğuna dair tereddüdünüz var mı? Şekke şüpheye mahal var mı? Yok. E duyuyorum işte, ne inkar edeceğim? Sen nasıl böyle konuşuyorsun, duyuyorsun, dinliyorsun, şu anda yaşadığını fark ediyorsun, hissediyorsun? İşte. Kur'an'ın buyurdukları aynı böyle bir gün yaşanacak. Kimisi şu anda yaşanıyor, kimisi önümüzde yaşanacak. Berzah aleminde, kabir aleminde bizden önce gidenler yaşıyor. Biz daha o alemden haberdar değiliz. Ölenler hoş yok olmadılar. Ne görüşmeler yapıyorlar, ne toplantılar yapıyorlar. Kimisi ne hesapta, ne azapta, kimisi ne nimette, ne ferahta. Şu andan efendim onlar hakkında... Tabi ahiretle dünya arasındaki köprü ve geçit alemi olan kabir alemi başladı. Kimisi cennetini seyrediyor, kimisi cehennemini seyrediyor. Kimi dirildiğim zaman bu cennete gideceğim diye, ne zaman kıyamet kopacak diyor. Rabbi kimisi, ya Rabbi kıyameti bir an önce kopar da şu cennetime, köşküme, sarayıma, temellik alacağım yerime, yurduma yerleşeyim diyor. Kimisi Rabbi la tukibisi, aman ya Rabbi kabir azabına razıyım. Kabirdeki en gerek yılanlarına razıyım. O cehennemi gösteriyorlar. Ennâru yuradûne aleyhâ gudûven ve aşiyyâ. Sabah akşam ateşe arz ediliyorlar. Cehennem gösteriliyor. Bak, dirilince buraya gideceksin deniyor. Onun için kaç kanal var şimdi evinde, zıp zıp zıplıyorsun kanallara. Ya kabre indin mi bir kanal açacaklar sana, hiç kapatamayacaksın. Düğmesi elinde değil. Kumandası elinde değil, istediğinde istediğini seyredemezsin. Keyfine göre program yok orada. İdâ mâ tehadukum uridu aleyhim ve ka'du bil gadâti vel aşiy inkâne min ehlil cenne fe min ehlil cenne ve inkâne min ehlil nâr fe min ehlil nâr. Bukhari hadis-i şerifinde. Sizin biriniz öldüğü zaman ne olur? İşi biter. Sen öyle zannet. İşi başlar. Ona ne yapılır? Sabit ikametgahı diriltildikten sonra gideceği yer gösterilir. Çünkü seyreden ruh, gören ruh, göz görmüyor. Hakiki insan ruhtur, ruh görüyor. Ruh gitti mi niye gözün görmüyor? Gözün kafanda duruyor. Gören göz olsaydı uykuda niye görmüyorsun? Ölünce niye görmüyorsun? Gören ruhtur, işiten ruhtur. Bu sıfatlar ruha aittir. Beden bunların aletidir, kalıplığını yapıyor. İşte öldüğün zaman insan bedeni görmeyebilir. Ama hakiki görüş gücü ruhta olduğundan ona gösteriliyor gideceği yer. Cennet ehlindense cennet ehlinden olarak cennetlikler arasındaki makamı gösteriliyor. Cehennem ehlindense Allah muhafaza buyursun ona da ateşteki yeri gösteriliyor. Onun için önümüzde tehlikeli geçitler var. Çok yüklenmeyelim. O geçitlerde yüksüz adam zor geçer. Hele yüklü olursa çok zor geçer. Belki de hiç geçemez. Düşer aşağı cehenneme. Onun için Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem talimatına ve tenbihatına kulak verelim. Ceddidis sefinete ya bader. Ebu Zer Hazretlerine çok hitapları var. Ceddidis sefinete, gemini yenile, bakıma al. Fe innel behre amikun. Çünkü çıkacağın deniz çok derindir. Gemin parçalanırsa o derin denizden kurtaramazsın. Gemini yenile. Ne demek gemini yenile? Öleceksin ahiret. Sonsuz bir hayat. Sonsuz bir okyanus. Sen bu sakat gemiyle nasıl o yola çıkarsın? Geminin yenile ne demek? Ehli sünnet vel cemaat itikadı üzere. Nelere inanacaksın? Nasıl inanacaksın? Bir inancını tahsis et, gözden geçir. Bu ehli sünnet itikadı demekle olmaz. Ben ehli sünnet itikadı üzereyim demekle olmaz. Ehli sünnet uleması neye, nasıl inanıyor? Bunu bilmeden nasıl inanıyorsun sen? Rabbinden haberin yok, isimlerinden haberin yok, sıfatlarından haberin yok. Zaruriyatı diniyeden kesin inanılması gereken meselelerden haberin yok. Böyle kör taklitçilikle iman olur mu ya? Bu kadar ilim sebepleri var. Niye okumuyorsun, dinlemiyorsun? Geminin yenile ne demek? İtikadını gözden geçir. Amelini gözden geçir. Abdestimi doğru alabiliyor muyum? Kuşlumu doğru yapabiliyor muyum? Namazımı doğru kılabiliyor muyum? Kabul olur muyum? Reddedilme sebepleri var mı bende? Zekattan borcum çıkar mı? Oruçtan kazağım var mı? Hac farz ise tehir mi ettim? Aniden ölürsem ne olur bu hesap? Gemini yenile ne demek? Bunları gözden geçir demek. Hudizzade kamila fe innes sefere be'idun. Azığını tam al. Çünkü yolculuk çok uzundur. Öyle iki sandeviçle, iki ekmekle bu yol bitmez. Azığını tam al ne demek? İşte ayetler ve hadislerde beyan edildiği üzere ahiretteki geçimini temin etmen için, sonsuz cennete girmen için ne lazım? İman, amel-i salih, zikrullah, tilavetül Kur'an, Kur'an okumak, Rabbini zikretmek, haramlardan sakınmak, emirleri tutmak, faziletli amelleri işleyerek sonsuz hayatta ve ahirette geçim kazanmak. Dünyanın geçimine inanıyorsun, ahiretin geçimine niye inanmıyorsun? 5-10 sene daha yaşar mısın, yaşamaz mısın belli değil. Niye endişe yapıyorsun? Aç mı kalacağım, sokakta mı kalacağım? Dünyanın açlığı, sokakta kalması telafi edilebilir bir şeydir. Ama ahirette böyle bir tedarik imkanı yoktur. Buradan almadığını oradan bulamıyorsun. Azığını tam al. Eksik bırakma. Sonsuz hayat, uzun yolculuk. Aç ve açıkta kalırsın. Aç açıkta kalsan, parkta yatsan ne ala? Cennete giremeyenin ortada yeri yok. Mutlaka cehennemdir. Ferikun fil cennet ve ferikun fil sa'ir. Bir fırka cennette, bir fırka kızdırılmış ateşte, alevli ateş içerisindedir. Alevli ateşe kim dayanacak? O zaman cennete girmeye mecburuz. Cennete girmeye mecbursak, ehli sünnete göre itikad etmeye, inanmaya ve salih amel işlemeye mecburuz. Seni kimse zorlamıyor diye. Sen bu özgürlüğü nereden aldın? İster kılarım, ister kılmam. Tamam ama ister yanarım, ister cayarım, ister efendim hava alırım. Bunu diyebiliyor musun? Ben istersem yanarım, sana ne, kim karışır diyebiliyor musun? Bunu desen ne manası var ya? Bu intihardan beter ya. Göz görerek ateşe girer mi insan? Ya iman zafiyeti var. İnanmıyorsun. Doğru inanmıyorsun. Görür gibi inanmıyorsun. Şüphesiz inanmıyorsun. Sende tereddüt var. Sende şüphe var. Sen acaba diyorsun. Halbuki gözünü yumduğun gibi dünyadan Ahirete gözün açılacak. O zaman göreceksin ne hayat varmış, ne geçim varmış, ne seçim varmış, ne adamlar varmış. Efendim, başına gelecekler, ne hayatlar varmış, kim nerede, ne yapıyormuş. Sen ne zannediyorsun? Şu anda insanlar ne kadar farklı hallerdeler kabir aleminde. Dünyanın üzerinde 7 milyar varsa altında 70 milyardan fazla var. Hepsinin hayatı var ahirette. Bunların hiçbiri yok olmadı. Hiçbiri kaybolmadı. Aynen duruyor ruhları. Azap içerisinde olanlar var, nimet içerisinde olanlar var. Bu iş hesapsız biter mi ya? Göz ardı edilebilir mi bu? Ben şimdi varsa dünya yoksa dünya diyorum. Hiç ahirette ne lazım bunu düşünmüyorum. İş midir bu? Onun için tehlike var. İmanlarımızda da tehlike var. Bu iman yakini dereceye ulaşsa, gözle görür hale gelse, şüphesiz bir inanç haline alsa, bize Rabbimizin emirlerini terk ettirmez, yasaklarını işlettirmez, bize ahiret azığı tedarik ettirir. Dünya aklımız çalışıyor, ahiret kafamız niye çalışmıyor? Dünyada yola giden nasıl tedarikli gidiyor, hazırlıklı gidiyor? Hiç rastgele elini kolunu sallayarak uzun yola kim çıkıyor? Onun için azığını tam al, çünkü yolculuk uzundur. Ve kaffif min himlike fe innel akabete keudun. Yükünü hafif et. Yani sorumluluklar alma. Rabbinin haklarına, kulların haklarına efendim taarruz etme, tecavüz etme, bu hakları ihlal etme. Rabbinin emirlerini tut, yasaklarından kaç, kul haklarına girme. Yoksa ne alırsın? Yük alırsın. Ama önünde bir geçit var, çok sarp geçit, şiddetli, zor, zahmetli. Sen bunları yüksüz bile zor geçersin, bu böyle geçitleri. Kabir, mahşer, sırat, mizan, bunlar kolay geçitler mi sanıyorsun? Mahşerde, sırat köprüsünde, yedi yerde tevkif var, hesaba tutulma var, binlerce sene süren muhasebeler var. Bu geçitlerde sen ağır yükün altında nasıl çekeceksin bu yükü? Men a'rada anhu fe innehu yahmilu yevmel kıyameti vizra. Ben size Kur'an indirdim, o Kur'an'dan yüz çeviren, onu dinlemeyen, ayet hadis dinlemeyen kıyamet günü çok ağır bir yük taşıyacak. Halidine fi ebedi, o yükün altında kalacak. Ve se'alehum yevmel kıyameti himla. Onların kıyamet günü yükleri ne kötü olacak, ne fena olacak. Öyle tehlikeli geçitlerde ağır yüklerin altında insan ezilmeyi göze alır mı? Yükünü hafif et. Kul hakları varsa helallik iste. Emanetler varsa iade eyle. Rabbin hakları varsa kaza namazlarını kıl. Kaza oruçlarını tut. Zekattan borcun varsa öde. Çıkar. Emirleri tut, yasaklardan kaç. Hazır ol. Hesaba hazır ol. Bu iş böyle. Bu hesap hepimizi bağlayan bir hesap. Herkesinki farklı olur. Femmâ men ûtiye kitâbu bi yemînî. Defterini sağ elinden alanlar. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَس۪يرًا. Kolay bir hesap ile muhasebeye tabi tutulacak. Çok kolay. Ona sadece defterini, dosyasını, yaptırdıklarını, yazdırdıklarını bir gösterecekler şöyle. Bak sen şöyle yapmışsın, şöyle yapmışsın, şöyle yapmışsın. Hadi geç. Teftişi kolay. Çünkü sağ elinden aldıysa demek sevabı günahından fazla demek. فَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ. Mizanda sevabı fazla ise, günahı az ise, فَاُولَٰئِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ. İşte onlar felah bulacak. Bunun tersi de var. اَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. Sevap tarafı hafif gelirse, günah tarafı ağır gelirse, فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ ف۪ي جَهَنَّمِ خَالِدُونَ. Onlar kendilerini zarara uğratanların ta kendileridirler. Onlar cehennemde ebedi kalıcıdırlar. Allah muhafaza. Yaptığı günahın helal olduğuna inanırsa, normal olduğuna inanırsa, harama helal derse, helala haram derse, ahirete inanmazsa, yok öyle hesap ya, ne beni korkutuyorsun da keyfimi kaçırıyorsun derse, o ebedi kalır. Yaptığı işin haram olduğunu, günah olduğunu bilerek yapsa, son nefeste imanını da kurtarabilirse, o ebedi kalmaz ama kim göze alır canım? Bir kere bile yanmayı, bir dakika bile yanmayı, hele o cehennem ateşi gibi bir ateşe bir girip çıkmayı kim göze alabilir? Ya aklı yoktur ya imanı yoktur. Akıllı insan o ateşe girmeyi hiçbir şey için göze almaz. Bunun gibi imanı olan da göze almaz. Ama bir adam dünya aklı çalışıyor da ahiret kafası çalışmıyorsa, Öldükten sonra dirilmeye inanmıyorsa o başka. Çünkü o zaten onu varsaymıyor. Yok sayıyor. O zaman vay onun başına gelecekleri. O artık gözüyle gördüğü zaman inanacak. Var mıymış yok muymuş diye sorulacak. Ona bilfiil tatbik ettirilerek ateşin yaktığı gösterilecek. Yakıyor muymuş? Ha var mıymış? Tamam. Büyü müymüş? Sihir miymiş? Fesihrun hâzâ men tüm lâ tübsurûn. Bu sihir miymiş? Büyü müymüş? Size Kur'an okuyanlara, ayet hadis okuyanlara efendim bunlar bizi kandırıyor, büyülüyor, hurafe anlatıyor, aklımızı efendim başımızdan alıyor. Öyle diyordunuz. Bakın bakalım sihir miymiş, onların okudukları şiir miymiş, büyü müymüş, yoksa gerçek miymiş, hakikat miymiş? Böyle sorulacak. Şimdi biz tabii ki inanmayanlardan değiliz. Ama imanlarımızda zafiyet var. Bunu güçlendirmemiz lazım. Nasıl insanın vücudunda, bedeninde zafiyet olsa, bunu takviye için vitaminler, haplar, ilaçlar, gıdalar, yiyecekler, bitkisel efendim formüller vesaire ile o zafiyeti gidermeye çalışır. Çünkü o zafiyet hayra alamet değildir. Ne yapar? Vücudun zayıf düştüğü bir anda mikroplar, zaten içimizde her mikrop var ama vücut kuvvetli olduğundan ondan baş eder. Ama zayıf düştüğü zaman da o mikroplar ürer, türer, başına şaşar, seni bir devirir bir daha kaldırmaz. İman zafiyeti bu şekil kalsın diye bırakılacak bir şey değildir. Bunun ilacını aramak lazım. Allah'ın zikriyle çok meşgul olmak lazım. Allah'ın zikriyle meşgul olaraktan bu iman kuvvetleşir. Kamil mürşitler bulmak lazım. Yol gösterici Mevla'nın dostlarına müracaat etmek lazım. Bunlar mahir doktor, hazık tabip. Arıyorsun ya işin ehli olmayan, seni oyalar, ondan sonra da iş işten geçer. Bu da onun gibi, onu dinlersin, bunu dinlersin, oraya başvurursun, buraya ayak atarsın, gidersin. Boşuna. Kamil, mükemmel, kendi olgun, seni olgunlaştıracak adama rastlamazsan teşhisin de bozuk olur, tedavin de yanlış olur, bu sefer vakit kaybedersin. Sonra toparlama fırsatın kalmaz. İşte iman zafiyeti de beden zafiyeti gibi. Biz bir zaman gelir, bir an gelir, kötü olur. Son nefeste tehlikeli geçitlerin en başı başlıyor. Birinci geçit son nefes. Daha ölmeden evvel dünyada da insan bu tehlikeye maruz kalacak. Şeytan ona musallat olacak. Bana secde et, bana iman et diyecek. İmanını almaya çalışacak. Hararetli zamanında, ölüm susuzluğunda ona su getirecek, gösterecek. Adam komada, ayık değil, baygın vaziyette. Zor nefes alıyor, veriyor. Bak bu suyu dökeceğim boğazından aşağı. Seni ferahlatacağım, serinleteceğim. Sen bana inan diyecek. Neler neler neler. Evliya Allah'tan bazıları son nefesinde soluna tükürüp şeytanı kovmuştur. Ama şeytan ona ne demiştir? Sen beni kovuyorsun ama ben bu tehlikeli anda nicelerinin imanını bir bardak suya satın aldım. Yani bu büyük tehlike. Şimdi imanı zayıf olan adamın bu geçidi geçmesi kolay bir şey değildir. Çünkü ne zaman zayıf düşersin, imanın zaten zayıf idi. Sana namaz kıldıramıyordu, oruç tutturamıyordu, zikrettiremiyordu. Rabbinin emirlerini işlettiremiyordu, yasaklarından sakındırtamıyordu. Böyle bir iman o son nefeste şeytanın da cirit attığı, imanını satın almaya kalkıştığı bir dönemde Allah muhafaza etsin, selamette kalamaz. Selamette kalması çok zordur. Ne lüzum var? Biz şimdi fırsat elimizdeyken niye bu imanımızı takviye edecek, güçlendirecek sebeplere başvurmuyoruz? Bunların başında ne geliyor? Sohbet. Nasihat dinlemek, sohbet dinlemek, bu konuşmaları dinlemek, kabul kulağıyla. İnançlı bir şekilde dinlediğin zaman ahirete karşı inancın kuvvetleşir. İmanının nuru artar. Dünyadan daha soğursun, bu sefer namaz kılman kolay olur. Haramdan sakınman kolay olur. Çünkü önümde ölüm var, kabir var, ahiret var. Ben ahiret yolcusuyum, bir anda Rabbime kavuşacağım. Aniden öleceğim, gideceğim, dünyayı bırakacağım. Bak son hayat var, ben hesaba çekileceğim. Bunu düşünen insan ne yapar? Bunu düşünene ibadet kolay gelir. Günahtan sakınmak kolay gelir. Rabbini zikretmek kolay gelir. Çünkü o Rabbim daim benimle beraber. Benim vefalı dostum, hakiki yarim, Mevlam ancak Rabbimdir. Diğer dostlarım beni terk edecek. Kabirde kimse yok. Mahşerde herkes başının derdine düşecek. Çoluk çocuk kaçacak, ana baba kaçacak, kardeş kaçacak. Ben niye devamlı benimle birlikte olan Rabbimin rızasını tahsil etmeyeyim? Onu memnun etmeye çalışmayayım da milleti memnun edeyim derken günahlara batayım. Bak ahiret kafası çalışmaya başlarsa bunları gösterir. E demek ki defterini sağ elinden Allah'ın hesabı kolay. İşi kolay. Çünkü dünyada zor hesap yaptı kendine. Ağır hesaplara tabi tuttu kendini. Nefsinin muhasebesini güzel yaptı. Hesabını güzel tuttu. Defterinde sağ elinden almak nasip oldu. Şimdi ahirette bak sen şunları şunları şunları yaptın. Elhamdülillah ne iyi şeyler yaptım. Yüzümü hak edecek amellerde bulundum diyerekten onun muhasebesi biter. Enkalibu ila ehlihi mesrura. Cennette ailesi var, hizmetçileri var, kurul düzenleri var, köşkleri sarayları var, huri gilman vildan var, sonsuz hayat var. Oraya sevinçli bir şekilde döner. Öyle sevinçli, daha onun sevincine denk bir sevinç dünyada kimse tatmış olabilir mi? Düşünebilir misin öyle bir sevinç? Dünyada öyle bir cehenneme girme tehlikesi, dünyada öyle bir azaba düşme tehlikesi veyahut öyle bir cenneti kaçırma tehlikesi yokken sen onu nasıl hayal edeceksin? Öyle bir azaptan kurtulanın sevincini, öyle bir cennete kavuşanın sevincini ancak kavuşan bilir. Buradan konuşmakla olacak şey mi bu? Ama bunun tersi de var. وَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَ وَرَاءَ ظَهْرِي Defterini sırtının arkasından alan, sol elini göğsünden sokuyorlar, arkasından yarıp çekiyorlar. Defterini hem sol eline veriyorlar hem sırtının arkasından. فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا O da başlıyor, vay hele hakim neredesin gel. Ya Rabbi canımı al, Ya Rabbi beni kurtar, Ya Rabbi. Ey ölüm senin tam şimdi zamanın, ölsem de kurtulsam. Yaşanmaktan ümidini kesmiş, ancak cehennemde yaşayacak. Rahat bir yaşantı süremeyeceğini, devamlı ızdırap çekeceğini bilen, efendim, hayat ister mi? Helak ister. وَيَصْلَى سَعِيرًا O alevli ateşe girecek, çare yok. Bir de sebebine bak, yine acayip sebebi var. اِنَّهُ كَانَ فِي اَهْلِي مَسْرُورًا Çünkü o dünyada ailesi içerisinde sevinçliydi. Yerdi içerdi, filmler diziler izlerdi. Namaz kılmazdı, oruç tutmazdı. Emir tutmazdı, yasaktan kaçmazdı. Bana kimse karışamaz, ben kendi elimdeyim, özgürüm, hürriyetim var derdi. Mevla hiç dinlemezdi, Rabbine itaat etmezdi. Tabii insan hanımıyla mutlu olacak, çoluk çocuğuyla mesrur olacak. İslam'ın müsaade ettiği şekilde, meşru şekilde eğlenecek, keyiflenecek, zevklenecek. Ama hesabı unutmayacak, ahireti unutmayacak, Rabbini unutmayacak. Bu ne iştir günler, geceler, aylar, yıllar geçiyor. Bir evde Kur'an sesi duyulmuyor. Allah denilmiyor, zikredilmiyor, şükredilmiyor. O kadar nimetler yeniliyor, içiliyor. Bismillah Allah'ın adıyla diye başlanmıyor. Sonra elhamdülillah, ey kurban olduğum Allah. Ne nimetler verdin hamdolsun denilmiyor. Yeniliyor, yutuluyor. Ondan sonra da Mevla'ya isyan için o kuvvetler harcanıyor. Ne olacak bu adama? Tabii ki sen dünyada öyle mutluydun ha? Gel şimdi de bakalım nasıl sevineceksin gör. Ailesi içerisinde mutluydu ne demek? Gayri meşru şekilde, İslam'a, Kur'an'a uymayan şekillerde haramlarla, günahlarla mutluydu. İnsan günahından memnun olur mu ya? Kul kusursuz olmaz, Mevla afsız olmaz. Hepimiz günah işliyoruz ama hiç mutlu olmuyoruz ya. Çok pişman oluyoruz. Çok moralimiz bozuluyor. Nasıl düştük bugün? Estağfurullah diyoruz. E yine düşme payı var tabii ki, kuluz. Ama insan günaha, harama sevinir mi ya? Kendisini ateşe götüreceğine inandığı bir şeyi efendim yaptım diye memnun olur mu? Bu nasıl imandır? En azından insan mahzun olur. Üzülür. Ya Rabbi sen razı olmadığın işten ben de razı değilim ama. Nefis şeytan beni düşürdü bu işe. Estağfurullah sana. Dönüyorum, rücu ediyorum, tevbe ediyorum, pişman oluyorum, af istiyorum demesi lazım iken. Oh bak ne kadar ne yaptım, ne kadar zevklendim, şunu şöyle çaldım, şunu şöyle çırptım, şunu şöyle malını gasp ettim, şunu faiz aldım, şundan şunu yaptım. Bunlar iş midir? Bunlar nereden kaynaklanıyor dedimse iman zafiyetinden. Bu zafiyet adamı sonunda imansızlığa kadar götürür. İnnehu zanne elle yehrur. Çünkü o kişi dünyadan hiç ahirete dönmeyeceğini, Rabbin huzurunda hesaba çekilmeyeceğini sanmıştı buyuruyor ayet-i kerimede. Demek ki bu imanlının sevinci değil, Müslümanın efendim meşru şekildeki mesruriyeti değil. Bu nedir? Bu imansızın ahiret yok, cennet yok, cehennem yok. Ben böyle bir şeye ayetmiş hadis inanmıyorum. Gözümün görmediğine inanmıyorum. Benim moralimi bozmayın. Kafamı karıştırmayın. Varsa dünya yoksa dünya diyenler. Bela inne rabbehu kâne bi basıra. Öyle mi? Rabbin seni görüyordu. Ne yaptığını biliyordu. Seni ipsiz sapsız bırakmamıştı. Sorgusuz sualsiz bırakmayacaktı. Seni muhasebeye çekeceğini bildirmişti sana. Sen başıboş bırakıldığını mı sandın? Ne yaparsam yanıma kar mı sandın? Onun için iş zor. Bu hesabı unutmamak lazım. Defteri nereden alacağız diye çok ince hesap etmek lazım. Sağ tarafa

olduğunu anlatmıştık. Raytu racülen min ümmeti hevâ finnâri fecâethu dümû'uhul lâti bekâ bihâ fiddünyâ min haşyetillâh feahrecethu minennâr. Bu şimdi deminki zebanilerin elinden cehenneme girmeden kurtuldu. Fakat şimdi bir adam gördüm ümmetimden ateşe düştü. Allah muhafaza buyursun. Yani cehenneme düşmek de var. İnsan Müslüman olarak ölse bile cehenneme düşmeyeceğine garantisi yok. Ama ebedi kalmayacağına garantisi var. İmanını kurtaranlardan da azaba düşenler olacak. Ayet ve hadisler böyle söylüyor. Bak adam düştü ateşe. Cehenneme bir anlık bile giren insan kömür gibi çıkacak. Bu öyle tüy tüsülemeye benzemez yani. Her tarafı yanacak demek. Ölüm olsa çoktan ölür. Öyle bir ateşte sağ kalmaz. Ama ölüm yok. Ateşe düşünce ne oldu? Dünyada Allah korkusundan akıttığı gözyaşları geldi. Ağlarsın ama neden ağlarsın? Ağlamanın sebebi olması lazım. Her ağlayanın gözyaşı ahirette kurtarıcılık vasfı taşımaz. Mizanına konmaz. Hangi gözyaşı faydalıdır? Allah korkusundan akıtılan gözyaşları. Bir insan Rabbini gösterişsiz, riyasız bir şekilde tenhada kendi başına zikrederken وَرَجُلُنْ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيَنْ فَفَادَتْ عَيْنَاهُ buyurulduğu üzere وَرَجُلُنْ بَكَتْ مِنْ خَشْيَتِ اللّٰهِ buyurulduğu üzere وَرَجُلُنْ وَعَيْنُنْ بَكَتْ مِنْ خَشْيَتِ اللّٰهِ İki göz, iki göze cehennem ateşi değmez. Birisi huduttan nöbet bekleyen. Askerlerimiz çok vazife yapıyor. Sınırları bekliyorlar. Teröristlere, eşkıyalara karşı vatanı milleti müdafaa ediyorlar. Namuslarımızı muhafaza ediyorlar. Yoksa bu eşkıyaların eline kalacağız. Efendim düşmanlar saracak. Onun için askerlik çok büyük iş. Hani askerdeki nöbet beklemek gibi bir ibadet yok. Ribat, cihat. İşte onun için askerde uykusuz kalan, efendim açık kalan göze cehennem ateşi değmeyecek. Tabii ki o nöbette uyumayayım diye pür dikkat kesilerek efendim nöbet bekleyenler, onların gözleri Allah'ın izniyle azabından emin olacaklar. Bir de Allah korkusundan ağlayan göz. Onda tabii riya tehlikesi olmasın. Milletin içinde bir gösteriş iç kalbine girip de ameli batıl olmasın diye ne olacak? Tenhada olması daha makbul. Onun için insan kendi başına şöyle bir düşünüyor. Rabbinin azametini, büyüklüğünü, o mahşeri, o ahireti, ne cevap vereceğim, ne hesap vereceğim. Günahım çok. Allah'ın korkusundan bir ağlama geliyor. Ürperme geliyor, tüyleri diken diken oluyor. Ve o gözyaşları var ya, dünyada Allah korkusundan ağlayabildiysen o kolay bir şey değil o. O cehenneme düşen adam dünyadayken Allah korkusundan ağlamış. Dünyadayken yapılan ameller, hele ki Allah'tan korkmak çok büyük bir iş. Allah korkusuyla ağlamak, titremek büyük bir iş. Mevla iki korkuyu ve iki emniyeti bir arada cem etmem buyuruyor. Dünyada korkanı ahirette emin ederim. Dünyada emin olanı ahirette korkuturum. Bunun için bu kişi Allah korkusundan gözleri yaşardığı için Mevlamızın lütfu keremi, fazlu keremi diğer günahları nedeniyle ateşe düşmüş olan bu kuluna yetişiyor. O gözyaşları geliyor. Ahirette ameller güzel suretlere bürünüyor. Güzel ameller güzel suretlere. Kötü ameller çirkin şekillere bürünerek geliyor. Ve o gözyaşları onu ateşten, cehennemden çıkarıyor. Yani cehenneme düştükten sonra çıkmak var. Tabii hiç düşmeden inşallah direkt cennete girmek nasip olsun. Duhul evvelin ile bila hesab ve la sebuk azab. Hoca efendiler dua ederler. Cenaze dualarında daha çok ederler. İlk girenlerle birlikte. Hesapsız azapsız. Bunlar büyük işler. Tabii biz öyle dua edelim. Âli himmet olalım ama düşse bile insan çıkma ümidi var. İmanını kurtaran çıkma ümidi değil. İmanını kurtardıysa kesin çıkacak. Günaha kadar yansa da veya Mevla'nın murad ettiği kadar illa tam ceza vermeye de bilir. Bir miktarını affeder. Dilediğinin tümünü affeder. Dilediğinin bir miktarını affeder. Dilediğine tam ceza çektirir. O bilir. Tevbesiz ölenin işi Mevla ısmarlamıştır. وَمَنْ يَمُتْ وَلَمْ يَتُبْ مِنْ ذَنْبِهْ فَاَمْرُهُ مُفَوَّضُ لِرَبِّهِ Günahlarından tam tevbe edemeden, makbul tevbeye ulaşamadan ölenin işi Rabbine ısmarlanmıştır. Dilerse rahmet eder, isterse azap eder. İşte onun için tevbeye koşalım. Ahiret muhasebesini göz önünde devamlı bulunduralım. İçinden çıkılacak bir şey değil.
Avukatı yok demiyor.

0: İzi yok. Danıştay yok, sayıştay yok. Bozması yok. Bir beklentisi yok. Hiçbir şey yok. Bu buradan bu hesap düzelecek. Oraya gittikten sonra hiçbir şey olmaz. Ciddi işlere ciddi davranalım. Yani. Bu iş bir olasılık değil. Bu muhakkaktır. Raitu racülen min ümmetin kad hevet sahifetu ila şimali. Ümmetimden bir adam gördüm ki amel defteri soluna düştü. Eyvah! O amel defterleri havada uçuşacak. Onun için Resulullah'a soruldu sallallahu aleyhi ve sellem. Mahşerde insanlar nasıl olacak? Siz çoluk çocuğunuzu hatırlayabilecek misiniz? Buyurdu ki üç yerde kimse kimseyi düşünemeyecek. O kadar ağır bir düşünceyle, endişeyle ve telaşeyle karşılaşacak ki peygamber olsa çoluk çocuğunu düşünemeyecek. Peygamber olsa. Herkes derdine düşecek. Bir tanesi indete tayrus suhuf. Amel defterleri uçuştuğu zaman herkes can boğazına gelmiş heyecandan. Sağıma mı düşecek, soluma mı düşecek? Öyle döne döne gelir. Tabii ki ne yaptıysan o gelir. Amelin karşına gelir. Mevla sevabını eksiltmez, günahını artırmaz. Mevla zulmetmez ama sen tabii hangisini kabul etti, hangisini reddetti? Hangi günahından tevbeni kabul etti, hangisini etmedi? Bilmiyorsun ki. Bizden cahil kimse var mı? Öyle beklerken adamın defteri soluna düştü. Eyvah eyvah eyvah. Ne kötü bir durum ya. Sol elinden alanın işi yaş ya. Ah keşke ben defterimi almayaydım. Ya leyteni ile mute kitabı. Emmâ men ute kitabı şimali. Sol elinden defter alan. Böyle diyecek. Keşke bana bu defter verilmeyeydi. Velemedri ma hisabı. Keşke hesabımın ne olduğunu bilmeyeydim. Ya leyteha kânetil kâdıya. Keşke o ölüm benim işimi bitirseydi, bir daha diriltilmeyeydim ya. Dirildim de şimdi çıktım ahirete. Ben ne yapacağım? Hakikaten zor. Fecâû khavfû minallâh. O anda Allah'tan korkusu geldi. Dünyada korkmuş. O anda Allah'tan korkusu geldi derken o anda korkmaya başladı değil. Dünyada korkuyordu. Dünyada korkuyordu da niçin defteri sol önden verildi? Yahu insanda işte denge bozuluyor. Bir zaman Allah'tan korkuyor, katılıyor. Ondan sonra bir ayarı kaçıyor. Nefis şeytan ona Rabbini unutturuyor. Kabri unutturuyor. Ahireti unutturuyor. Mahşeri unutturuyor. Onun için ama bazen de korkusu Mevla'ya karşı bir saygı, bir korku dünyada takınıyordu. İşte o korku geldi. فَاَخَدَ صَحِيفَتَهُ فَجَعَلَهَا فِي يَم۪ينِهِ Aldı onun amel defterini. Ne yaptı? Sol elinden aldı. Allah korkusu sağ tarafına koydu. Bak ne cilveler olacak. Ne değişiklikler olacak. İnsan yandım bittim derken, daha düzelmez hesabım derken, Mevla kulunun hiçbir amelini, halini zayi etmeyecek demektir. İnnellezîne âmenû ve amilussâlihât. O kimseler ki iman ettiler. Doğru dürüst ehli sünnete göre inandılar. Ve salih ameller işlediler. Namaz, oruç, hac, zekat. İslam şartlarını yerine getirdiler. İnna lâ nudî'u ecre men ahsene amele. Biz güzel amel işleyenin ecrini, sevabını zayi etmeyiz. Halbuki o güzel amele mukabil nice de kötülükler yapmıştır. Günahsız durmaz insan ama Mevla buyuruyor, hayrının da ecrini zayi etmeyiz. İşte ne yapıyor? O Mevla'dan korkmak çok salih bir ameldir. Mevla'ya karşı bu saygı, Allah korkusu büyük iş. Allah korkusundan ağlamak ayrı bir şey. Efendim içinde o korkuyu saklamak ayrı bir şey. Efendim Mevla'yı hatırlamak, bu korku imandan gelir ya. İnanmayan korkmaz. Demek ki imanı ne kadar güçlüyse o kadar korkar. İnne etkâkum ve âlemekum billâh yani. Allah'ı en iyi bilen benim, Allah'tan en çok korkan benim buyuruyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü korku marifete tabidir. İnsan bilmediğinden ne korkacak? Zararını, gücünü, heybetini bildiği şeye karşı bilgisi nispetinde korku alır onu. Onun için bu korku, Allah korkusu, Allah kalplerimize yerleştirsin. Rabbim hepimizi kendisinden korkutsun, kendisini saydırsın, kendisine tazim ettirsin. Heybetini kalplerimize ilka etsin, yerleştirsin. Ya onun gayrinden korkmayalım, sadece ondan korkalım. Korkulması gereken ancak Allah'tır. فَاللّٰهُ حَقُّ اَنْ تَخْشَى Birinden çekineceksen ancak Allah'tan çekin. فَلَا تَخَافُونَ وَخَافُونِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Eğer inanıcıysanız, Müslümansanız, kafirlerden korkmayın. Dünyanın gavuru size bir şey yapamaz. Benden korkun. Eğer gerçek müminseniz ancak benden korkun. bu korkuyu, Mevla'nın korkusunu kalplerimize yerleştirecek dünyanın gavurundan korkmayız. Korkmayınca da ne yaparız? Cesaretle vatanımızı müdafaa ederiz. Ondan sonra memleketimizin bölünmemesi için ona göre tedbir alırız. Efendim bu kadar İslam alemi işgal altında. Ya milyonlarca insan öldü, sürgün oldu ya. Namuslar perişan oldu, heba oldu, heder oldu ya. Bu gavurlar nereleri işgal ettiler? O Filistin öyle, o kardeşleri abluka altında, çocuklar ölüyor, ilaç yok. Yahudinin kafasına esti mi, suyu kesiyor, benzini kesiyor, ilacı kesiyor. Bu kadar milletin çoluğu, çocuğu, aç, sefil, suçsuz, efendim hiçbir direnci, güvencesi olmayan insanlar bunlar. Zavallı insanlara efendim abluka uyguluyor, işine geldiği gibi. İşte Müslümanlar Allah'tan hakkıyla korkmayınca, kafirlerden korkmaya başlayınca dünyaları da perişan oluyor, ahiretleri de harap oluyor. Eğer müminseniz benden korkun, ahiretten korkun. Bak benim huzurumda ne cevap vereceğinizden korkun. O zaman ne yaparsınız? Vatanınıza sahip olursunuz, sabredersiniz, taviz vermezsiniz, toprağınızı satmazsınız. Ya harpten kaçmazsınız, nöbetten kaçmazsınız, hududu bırakmazsınız. Dünyanızda kurtarırsınız, ahiretinizde kazanırsınız. Bu korku çok. Dünyada yarar, ahirete de yarar. Allah korkusu. Rabbim tebareke ve teala cümlemize lütfu keremiyle muamele eyleyim. Bak ahirette, mahşerde ne kurtaracak vesileler var. Bu vesilelerden birine, en azından birine teşebbüs etmeyi, temessük etmeyi, sarılmayı, tutunmayı nasip eylesin. Bu vesilelerin biriyle kurtulmayı bize müyesser eylesin. Allah Teala zebanilerin eline yakalanmak, cehenneme düşmek, defterini sol elinden almak gibi afetlerden, felaketlerden, böyle bir tehlikelerle maruz kalmaktan, muhatap olmaktan muhafaza eylesin abi. Hem amin diyelim, hem dua edelim. Hem insanları davet edelim, tebliğ edelim. Hesap var, ahiret var. Ya gidiyoruz ahirete, kazanalım gidelim. Ahirette perişan olmayalım. Dönüşü yok, telafisi, tedariki yok ya. Birbirine acıyalım, Allah için acıyalım. Allah için tebliğ edelim ya. Başka ne istiyoruz sizden? Bir şey istediğimiz yok. Bu itibarla inşallah burada kalalım. Müslümanlar, zor durumda olan Müslüman kardeşlerimize de çok duacı olalım. Kafirleri Müslümanlara dokundurmasın Allah Teala. Haram eylesin mallarını, canlarını, ırzlarını, namuslarını, vatanlarını, topraklarını. Onları da unutmayalım. Harama hürmetine dualarda bulunalım. Efendim bu içinde bulunduğumuz hürriyetimizi, güvencemizi şu vatanımızda namaz kılacak, oruç tutacak, ticaret yapacak, helal kazanacak, çoluk çocuk büyütecek emniyet, hürriyet nimetlerini unutmayalım. Kıymet bilelim, hamd edelim, şükredelim, Allah'tan bilelim. Ve bunun şükrü ne cinsinden olur? Her işin ameli şükrü cinsinden olur. Madem bu hürriyetimiz var, bu hürriyet içerisinde ne yapalım? Eğlencelere değil de Allah'ın dinini anlatmaya, kullara iyiliği emretmeye, onları kötülükten ne etmeye gayret edelim ki bu güvencelerimiz bozulmasın. Ağzımızın tadı bozulmasın. Dünyamız, ahiretimiz berbat olmasın. Şükredelim. Bak insanlar ne vaziyette? Her dakika bombalar patlıyor kafalarına. Bu bomba yağıyor ya. Irak'taki Müslümanlar olsun, Filistin'deki Müslümanlar olsun, Afganistan'daki Müslümanlar olsun. Ne zor durumdalar. Biz hürriyet içerisinde, emniyet içerisinde İslam'ı yaşamaya gayret edelim. Gayri meşru eğlenceleri, keyifleri, zevkleri, sevinçleri bırakalım. Burası bir köprüdür. Geçit yerindeyiz, geçişteyiz. Burada efendim eğlenmek, oynamak, gülmek, köprünün üstünde arabayı durdurup köpek atmaya benzer ya. Bu akıllının yapacağı iş midir? Geç karşıya ne yaparsan yap. İmanımızı kurtaralım, ahiret sahiline selametle çıkalım. Ondan sonra cennet diz boyu nimet, sonsuz hayat var. Bir sabır lazım canım ya. Hemen her şey peşin olsun istenirse ahiret kaybedilir. Onun için bazı keyifleri bırakacağız, bazı istirahatleri bırakacağız. Fedakarlık yapacağız. Bu fedakarlığın karşılığını dünyada da ahirette de göreceğiz inşallah. Allah bütün dua isteyen kardeşlerimizin hayırlı muratlarını ihsan eylesin. Şerlerden emin eylesin. Hastalarımıza acil şifa, dertlerimize deva. Borçlarımıza edalar, ödeme kolaylıkları. İşsizlere hayırlı işler, eşsizlere hayırlı eşler. Her bir ellerinizin, her dinleyenlerin dinledikleri yerlerde, kalplerinde ne muratlar, hayırlı istekler varsa Rabbim okunan ayetler, hadisler hürmetine, bereketine ihsan eylesin. Amin. Bi hürmetullaha ve yasin ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve alâ alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethiren velhamdülillahi rabbil alemin. Ve şehitlerimizin, şehit asker ve polislerimizin ervahı için El Fatiha.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2007 yılında yapmış olduğu Mahşerde Dara Düşenleri Hangi Ameller Kurtaracak konulu sohbetin 5. bölümü sona erdi.
2: Gönül Sohbetleri.
1: Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
3: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
4: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
5: Toplumun geneline baktığımızda maalesef ahlaki bir bozulmanın ve yozlaşmanın yaygın hale geldiğini, manevi hassasiyetlerin azalıp dini emirlere pek itibar edilmediğini üzülerek görüyoruz. Bu duruma gelmemizin elbette birçok sebebi var. Bunlardan biri de sosyal medya diyebiliriz. Gerçekten de insanlar üzerinde sosyal medyanın etkisi çok büyük. İnternet ortamı, ahlaksızlık ve rezilliğin çok kolay yayıldığı bir yer olmasının yanında, ne yazık ki dini konularda da büyük tahribatlara yol açan, nezih itikatları zedeleyen bir mecra haline geldi. Burası, at izinin it izine karıştığı, Kur'an ve sünnet ölçülerinden şaşıldığı, doğru ve eğrilerin yer değiştirdiği, alim ile cahilin ayırt edilemediği tehlikeli bir ortam oldu. Tabii bunları söylerken, isimlerinin başında profesör, doçent titri olup, sapık fırkaların görüşlerini dillendiren bazı din hırsızlarının yaptığı imani tahribatı ve bu taifenin Müslümanların akidesini ifsad eden batıl söylemlerini kastetmiyorum. Zira daha önceki yazılarımızda bu konulara çok defa yer vermiştik. Bu yazımda dikkat çekmek istediğim konu, internet ortamında dini kulvarda at koşturmak isteyen, ilimsiz, kifayetsiz bazı kimselerin bilerek veya bilmeyerek yaptıkları dini tahribat. İnternetteki çakma hocalar. Şimdilerde gösteriş meraklısı, sosyal medyada takipçi sayısını arttırmak için her yolu mübah gören internet hocaları çıktı. Usul erkan bilmeyen, edep ve adaptan habersiz, ilmi yönden yetersiz ama dini, siyasi ve içtimai her konuda ahkam kesen çakma hocalar türedi. YouTube'a girdiğiniz zaman bunlardan mevzul miktarda görürsünüz. Ağzı olan konuşuyor. İyi kötü bir kamerası olan hemen bir video çekip güya dini yayın yapıyor ve kendince vaaz ediyor. Peki bu iş bu kadar basit ve ehemmiyetsiz midir? Her önüne gelenin dini konularda fetva vermesi, İmamete geçirsen yatsı namazını bile kıldıramayacak olanların İslami konularda ahkam kesmesi doğru mudur? Sormak lazım bunlara. Hangi hocalardan ilim okudunuz? Kimlerden icazet aldınız? Kimlerin rahli tedrisinden geçtiniz? Konuştuğunuz şeyleri hangi süzgeçten ve filtreden geçirip insanlara din diye anlatıyorsunuz? Ne yazık ki halkın genelinde şöyle yanlış bir algı var. İnternette dini videoları yayınlanan herhangi bir kişinin, eğer takipçi sayısı çoksa, onun gerçekten hoca olduğu zannediliyor. Ne kadar çok takipçisi varsa o kadar derin alim kabul ediliyor. Hele bir de televizyonlara çıkıp dini programlar yapıyorsa o zaten kendi kitlesinin gözünde oluyor allame. Din anlatmaktan ve konuşmaktan yaşamaya fırsat bulamayan, İslami konularda ahkam kesmeyi adeta meslek haline getirmiş olan bu hoca taslakları, ne yazık ki zamanla kendilerini hoca veya alim zannetmeye başlıyorlar. Zira takipçilerinin onlara hocam diye hitap etmesi, onları övüp yüceltmesi neticesinde gün geliyor bu kimseler kendilerini adeta dini otorite kabul edip din adına ahkam kesmeyi bir hak olarak kendilerinde görmeye başlıyorlar. İşin kötü tarafı ise bu internet din hocaların din adına anlattığı şeyler, velev ki yanlış da olsa takipçileri tarafından doğru zannedilmesi. Madem bunların bu kadar çok takipçisi var, şöhreti, namı ve şanı var, o halde bunların mutlaka ilmi de vardır ve anlattıkları her şey doğrudur. İşte asıl tehlike de burada. Zira bu tür nevzur hocalar ne ayet okuyorlar ne de hadis. Ne ilmi müktesebatları var ne de Kur'an'a vukufiyetleri. Delilsiz ve kaynaksız olarak nefis ve hevalarından konuşup duruyorlar. Oysa İslam'da delilsiz, dayanaksız kafadan bir şey söylenebilir mi? Bakınız, bu dini mübini İslam'ı bize tebliğ eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında Allah-u Teala şöyle buyuruyor. O hevadan konuşmaz. Onun konuştuğu ancak vahidir. Necm suresi 3. ve 4. ayet-i kerimeler. Bu ayet-i kerimeler çok önemlidir. Birçok hikmete işaret etmesinin yanında tebliğ ve davette bulunup din adına konuşan kimselere de bir uyarıda bulunmaktadır. Şöyle ki, Bu dinin banisi olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahi heva ve hevesinden konuşmayıp kendisine vahyedileni tebliğ ediyorsa, hiç kimse bu dini anlatırken ayet ve hadisi referans almadan hevasından konuşamaz. Fakat sosyal medyada cirit atan bu hoca taslaklarından ne ayet-i kerime duyabiliyorsun ne de hadis-i şerif. Adamlar dırdırdır, vır vır vır sırf laf salatası yapıyorlar. Nefis ve hevalarından konuşup din adına millete ahkam kesiyorlar. Tabii bunların video başlıkları ise ayrı bir fecaat. Bir tık fazla alabilmek, amiyane tabirle takipçi kasmak için değil bir hocaya, sıradan bir Müslümana dahi yakışmayacak çirkin ve gayri ahlaki başlıklar atmak bunların seciyesi haline gelmiş. Bir de bu hoca taslaklarını eleştirmek, dini yönden yaptıkları hatalar konusunda kendilerini uyarmak mümkün değil. Şayet gerçek bir alim çıkıp da bu taifeden birini Allah için uyaracak olsa, onların bir takım itikadi yanlışlarını ilmi delillerle ortaya koyup ikaz edecek olsa kıyameti koparıyorlar. Hemen kılıçları çekip boylarından büyük laflar ederek o alim zata güya haddini bildirmeye çalışıyorlar. Ne edep kalıyor ne de adap. Ekranlardaki riyakar tevazuları, sahte samimiyetleri ve tiyatral nezaketleri bir anda gidiyor, yerini öfke ve hiddetle yapılan hakaret ve aşağılamalara bırakıyor. Peki neden? Çünkü onlar Allah-u Teala'ya değil takipçilerine karşı kendilerini sorumlu hissediyorlar da ondan. Onun için kendisine laf söyleyen alim cahil kim olursa olsun onlara nasıl da haddini bildirdiğini takipçilerine göstermeleri lazım. Yoksa ilmi yönden kifayetsiz olduklarını, zannedildiği gibi alim filan olmadıklarını, dini yönden referans alınamayacaklarını şayet takipçileri anlayacak olursa o zaman takibi bırakırlar maazallah. Kendilerine alim edası veren bu güruh, hem İslam'ın ön saflarında görünmek isterler, hem de dini mübin İslam'ı kendi arzu ve heveslerine uydurmaya çalışırlar. Ve neticede kendilerini öyle bir makamda görürler ki, din adına sadece onlar ahkam kesip millete ayar verebilirler. Bir başkası, alim de olsa, fazıl da olsa onlara söz söyleyip ikaz etmesi veya nasihatte bulunup uyarması kimsenin haddi değildir. Öyle ya, bu kadar meşhur, şu kadar medyatik ve bilmem ne kadar takipçisi olan birine kim kalkıp da din öğretecekmiş? Hem onların bilmediği bir şey olabilir mi? Vaa esefa! Gösteriş budalası, kibir ve riya abidesi olan hoca taslaklarıyla gerçek hocaları karıştırmayalım. İnternette cirit atan çakma hocalarla ilim meclisleri kurup kürsülerden vaaz-ı nasihat eden alimleri bir tutmayalım. Zira meşhur bir atasözümüz ne diyor? Yarım doktor candan, yarım hoca dinden eder. İşinin ehli olmayan bir doktor sebebiyle belki birkaç can yok olup gidebilir. Ama ilmi yönden yetersiz bir yarım hoca kendine inanan kitlenin hem dünyasını hem de ahiretini berbat edebilir. Nitekim Allah-u Teala bir ayet kerimesinde şöyle buyurmuştur. Doğrusu birçoğu da bilgisizce heva ve heveslerine uyarak insanları doğru yoldan saptırıyorlar. Şüphesiz Rabbin haddi aşanları en iyi bilendir. En'am suresi 119. ayet-i kerime. Bir diğer ayet-i kerimede ise şöyle buyurmuştur. Onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiği zaman biz ancak ıslah edicileriz derler. İyi bilin ki onlar müfsitlerin, bozguncuların ta kendileridir. Lakin anlamazlar. Bakara suresi 11. ve 12. ayet-i kerimeler. Onun için çok dikkat etmeli, toplumun önüne çıkıp din adına konuşan ilimsiz, kifayetsiz yarım hocalara kulak vermemelidir. Zira bu yarım hocaların cehaleti ve dini konularda gelişi güzel ahkam kesmeleri aslında din adına işlenen bir cinayettir. Bu Müslüman toplumun manevi değerleri ve dini kimlikleriyle oynamaları demektir. Vesselam. Fi emanillah.
4: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
3: Burası Gönül Bahçeniz, Lale Gül Efendi.

Bil ki seni ıslah etmeyen ilim sapıklıktır. Sana faydası dokunmayan malsa vebaldir. İnsanlarla öyle geçinin ki öldüğünüzde sizin için ağlasınlar, sağ kaldığınız sürece sizi sevgiyle karşılasınlar. İnsanların en acizi, insanlardan kardeş ve dost edinemeyendir. Ondan daha acizi ise, dost ve kardeş edindikten sonra onu kaybedendir. Kim bir işte halka önce olursa, başkasını terbiyeye kalkmadan kendisini terbiye etmeli, bu terbiyede diliyle öğüt vermeden önce davranışlarıyla öğüt vermek suretiyle olmalı. Nefsine öğretmen olup kendini terbiye eden kişi, insanları terbiye edenden daha fazla övgüye değerdir. Birisi müminlerin emiri Hazreti Ali'den kendisine nasihat etmesini isteyince şunları söyledi: amelsiz ahirete dileyenlerden, olmayacak ümitler besleyip sonra tövbe edenlerden olma. Hani kişi vardır, dünyada zahitlerin sözlerini söyler, ancak dünyaya rağbet edenlerin işlerini yapar. Dünyanın malından, mülkünden verilse doymaz. Verilmese kanaat etmez. Verilenin şükrünü yerine getirmez, verilmeyenin fazlasını ister. Halkı kötülükten men eder, kendisi emre uymaz. Temiz kişileri sever, yaptıklarını yapmaz. Suçluları sevmez, oysa o da suçlulardandır. Günahlarının çokluğundan korkar ve ölümden çekinir. Ölümden kendisini ürküten şeyi yapmakta da ısrar eder. Hastalandığında pişmanlığa düşer, İyileştiğinde pişmanlığını unutur gider. Nimet elde edip afiyet bulduğunda gururlanır, belaya düştüğünde ümidini keser, perişan olur. Sıkıntı anında dua etmeye koyulur, ferahlığa ulaştığında kendine güvenir. Aczini unutur, heva ve hevesine uyar, aldanır. Kimseye ihtiyacı olmadığında böbürlenir, fitneye düşer, İhtiyaç sahibi olduğundaysa her şeyden ümidini kesip yese düşer. Kulluk ettiğinde gevşek davranır, arzularının peşinde koştuğunda isyan eder, tövbeyi geriye atar. Başkalarına ibretler gösterir, örnekler verir, ancak kendisi ibret almaz. Verdiği öğüdü kendisi tutmaz. Sözle herkese kılavuzluk etmeye kalkar, amelde herkesten geriye kalır. Gelip geçici nimetleri elde etmek için ileri atılır, kalıcı nimetlere sahip olmak için geride kalır. İsyanı ganimet sayar, asıl ganimeti ziyan zanneder. Ölümden korkar, ancak

Ona vefa edilir, o vefa etmez. Allah için Allah yolunda korkmaz, oysa halktan çekinir. Cömertlik, şerefleri koruyan bir sıfat.

araştırır, aklı şaşırır, dostluğu giderir. Bil ki yoksulluk büyük bir beladır. Ondan da zor olanı beden rahatsızlığıdır. Ondan da çetin olanı gönül rahatsızlığıdır. Bil ki mal genişliği ve bolluk nimetlerdendir. Fakat maddi bolluktan daha üstün olan şey beden sıhhatidir. Beden sıhhatinden de üstün olan gönül huzurudur. Söz söylemezsen senin hükmüne tabidir, ama söylemeye başladığında sen onun mahkumu olursun. Paranı pulunu nasıl gizliyorsan sözünü de öylece gizle. Nice söz vardır ki nimeti giderir, zahmeti getirir. Kimin sözü çoğalırsa yanlışı da çoğalır. Kim çok yanılırsa utancı azalır. Utancı azalanın gönlü de ölür. Gönlü ölenin sonu ateştir. Zalim kişinin üç alameti vardır. Günaha dalıp kendisinden üstün gördüğüne zulmeder, kendisinden altta olana kendini üstün gördüğü için zulmeder, kendisi gibi zalimlere yardımcı olur, yine zulmeder. Şiddet ve sıkıntı son haddine varınca ferahlık gelir. Bela ve zorluk halkaları iyice daraldığında genişlik yüz gösterir. Gerçekten de hak ağırdır, fakat tatlıdır. Batılsa hafiftir, fakat insanı helak eder. Hayır işleyin, hayrı azımsamayın, küçümsemeyin. Çünkü hayrın küçüğü de büyüktür, azı da çoktur. İçinizden biri bu hayrı işlemeye başkaları benden daha layıktır demesin. Andolsun Allah'a ki sonra başkaları da sizin için böyle söyler. İlmin kapısı olarak bilinen Hazreti Ali'nin birbirinden farklı konularda kısa özdeyişleri de günümüze kadar ulaşmıştır. Bunlardan bazıları şöyledir. Haklı olduğun yerde hiçbir şeyden korkma, yardımcın Allah'tır. Haksızlık önünde eğilmeyiniz. Çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz. İnsanlarla öyle iyi geçinin ki düşmanlarınız bile ölümünüze ağlasın. Şahsınıza fenalık eden bir düşmanı affedebilirsiniz. Lakin vatanınıza, milletinize ve dininize fenalık edenleri affetmeyiniz. Çalışanlar kötülük düşünmeye vakit bulamazlar. Tembellerse kendilerini kötülükten kurtaramazlar. Kadınların en hayırlısı kocasına muhabbet gösterendir. Her şeyi boğazına atan, fakir hakkı gözetmeyen zengin, fakir hükmündedir. Ölümü unutmak, kalbin paslanmasındandır. Ölümü yaklaşan kimseye hilesi fayda vermez. Üç öldürücü şey biliyorum. Cimrilik, gurur, heva ve heves. Fenalıklardan uzak duran ve daima verdiği sözü yerine getiren insanlarla dostluk etmeliyiz. Birçok kimseye dostluk gösterdim, onlardan bir dostluk göremedim. Yine de dostluktan vazgeçmedim. Dostlarımla dost olanları çok severim ve onların değerini de dostluklarının derecesiyle ölçerim. Hakiki dost, sıkıntı zamanında imdada yetişendir. Dostların kalbini kırmakla düşmanların arzularına hizmet etmiş olursun. Yüksekliği istedim, onu alçak gönüllülükte buldum. Dost, kardeşini üç haldeyken korumadıkça tam dost olmaz. Düşkünlüğünde, kendisi bulunmadığı vakit, gıyabında ve ölümden sonra. İyilik ediniz. Onun karşılığında kötülük görebileceğinizi aklınıza getirmeyiniz. Kalbini o öğütle yaşat, hikmetle aydınlat. Allah dostları o kişilerdir ki insanlar

0: Dünyanın görünüşüne baktıkları zaman onlar dünyanın iç yüzünü görürler. İlim hakimdir, ölmez. Malsa mahkumdur. Bugün vardır, yarın yok olur. Cesurun ayakları dayanmak, korkağın ayakları kaçmak için yaratılmışlardır. Senden soruluncaya kadar susmak, susturuluncaya kadar söylemekten hayırlıdır. Himayen altındakilere iyilik yapmak istersen, onlara terbiye ve edep öğret. Hangi adamın oğlu olursan ol, terbiyeyi öğren. Bu güzellik seni başka bir asalete muhtaç etmez. İktisat az şeyi çoğaltır, israf çok şeyi azaltır. Kendinizi irşad edemezseniz, asla başkalarını irşad edemezsiniz. İşlerinizde acele etmeyiniz. Zira acele etmek, işinizin aksamasına sebep olur. Sonunda pişman olursunuz. Çok yemekten sakınınız. Zira çok yemek bedenin sağlığını bozar. Gece istirahatını ortadan kaldırır. Kötü zandan kaçınınız. Zira kötü zan ibadeti bozar, vebali artırır. İnsan hangi ahlakın sahibi ise diğer insanların arasında kendi ahlakına uyanları bulur. Böylece kötü ahlak sahibi kötüyle, iyi ahlak sahibi iyiyle yakınlık sağlar. Cenab-ı Hak kullarından birine muhabbet ederse ona güzel huy ve selim kalp verir. Niyetinizi bozmayın. Zira niyetinizi bozduğunuz zaman belalar üzerinize yönelecek demektir. Şu üç şeyde insanın utanıp çekinmemesi gerekir. Misafirine hizmet etmek, bir mecliste babası ve hocası için ayağa kalkıp ona hürmet göstermek ve sonucu ne olursa olsun hakkı talep etmek. Şu üç şeyde mümine zinet verir. Allah'a karşı takvayla amel etmek, sözünde doğru olmak ve emaneti yerine getirmek. Şu üç şey ise muhabbete vesile olur. Güzel ahlak, yakın ilgi göstermek ve tevazu. Şaşarım Allah'ın varlığından şüpheye düşene ki, Allah'ın yaratmasına sürekli şahit olur. Şaşarım Allah'ın varlığından şüpheye düşene ki, her gün ölenleri gözleriyle görür. Şaşarım ahireti ve tekrar dirilişi inkar edene ki, her şeyin ilk kez yaratıldığını görür ve bilir. Şaşarım yokluk yurdu dünyayı yapıp durana ki, onun uğruna gerçek varlık yurdunu terk eder, gider. Şaşarım şu insana ki, bir yağ parçasıyla görmektedir, bir et parçasıyla söylemekte, bir delikle nefes almakta, bir lokmayla doymaktadır. Hazreti Ali'nin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Yüksek makam istedim, tevazuda buldum. Riyaset istedim, ilimde buldum. Keramet istedim, takvada buldum. Zafer istedim, sabırda buldum. Rahat istedim, hasedi terk etmekte buldum. Şükür istedim, rızada buldum. Pişmanlık duymadan yaşamak istiyorsan, malının hakkını ver. Arkadaşlarını ihmal etme. Sözlerinle Allah'ın ve insanların eserlerini, çabalarını takdir et. Suskunluğunsa tefekkürün olsun. Maksadının gerçekleşmesi için beklentilerini küçük tutman gerekir. Birçok insan aşırı hırs sahibi olduğu için sonunda hüsrana uğrar. Taleplerini geniş tutmadan ve aşırı hırsa kapılmadan gayret gösterenlerse hedeflerine ulaşmışlardır. İnsanlarla hoş geçin. Kimseyi hakir görüp küçümseme. Çünkü herkesin aklı ve tavrı başka başkadır. Her birini kendi idrakine göre idare etmen gerekir. Hayrın nimetlerini elde ettiğin zaman fazla sevinme. Sıkıntı ve meşakkate uğradığın zaman da fazla üzülme. Çünkü her ikisi de uzun süre devam edemez.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sunar.
2: İcir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile 54 Fars dersleri başlıyor. 8. bölüm başlıyor.
4: Elhamdülillahi lezî hedâna li hâdâ ve mâ kunnâ lehtediye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî u'tisâmî illâ billâh. Lekad câet rüsulü rabbinâ bilhak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Sallu alâ tabîb-i kulûbinâ Muhammed. Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ. Sallu alâ şefî'i zunûbinâ Muhammed. Allahümme salli. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّب۪ينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ اللّٰهُمْ اَنْفَعْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظ۪يمِ وَبَارِكْ لَنَا ف۪يهِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهِ الْحَيَّ الْقَيُّومِ حَصَّنْتُكُمْ بِالْحَيِّ الْقَيُّومِ الَّذِي لَا يَمُوتُ أَبَدًا وَدَفَعْتُ عَنْكُمُ السُّوءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ Rabbimize hamdü senalar olsun, bizleri bu mübarek cuma gecesinde bir ilim meclisinde, ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler meclisinde bir araya getirdi, manileri izale eyledi, engelleri ortadan kaldırdı ve bize sıhhat, afiyet, ferah-ı vakt, boş vakit nasip etti. Ta ki biz şu saatte buraya gönül hoşluğuyla gelebildik ve burada otururken de hiçbir şeyden rahatsız değiliz elhamdülillah. Aksi takdirde insan ağrısı olsa, sancısı olsa, çocuğuna bir şey olsa, hanımına bir şey olsa, yakında bir şey olsa burada duramaz. Çok maniler olur. Ama bu işe ciddi aşk eden, gönül veren, bu ilim meclislerini canı gibi mübarek cuma gecelerinin ihyasını, efendim bu ilim meclislerinde bulunmayı kendi ruhun hayatı gibi, canı gibi, efendim, kıymetli bilen, değerli bilen sizin gibi kardeşlere Allah Teala daha nice cemiyetler, cemaatler nasip eder. İnşallah. Amin. Amin. Böyle niyaz ediyoruz. Mühim olan zaten nedir? Gönül beraberliğidir. Tabii herkes buraya gelemez ama niceleri de radyodan dinler. Şimdi internetten dinler. Onlar da faydalanırlar. Hepsi ortak olurlar. Şimdi bir kardeşimiz geldi. Ne diyor? Ben tanımıyorum, yeni görüyorum. Siz bizi hiç tanımadan diyor, bütün ailemizi değiştirdiniz. Annemizden çocuğumuza hepimiz değiştik diyor yani. Şimdi söylüyor, tabii ben tanımıyorum çok insanları. Tanıyamam da. Vaktim diyor, herkesten konuşmaya bile vaktim yoktur. Amma ve lakin mesele nedir? Gönül beraberliğidir. Kimisi burada olur, yanımızda, önümüzde oturur. O uzaktadır. Yani kalbi burada değilse. Kimisi uzaktadır ama gönlü beraberse, sohbetleri dinliyor, amel ediyorsa o yanımızdadır. Onun için Evliyaullah ne demişler? Peyşemeni der, Yemeni der, Yemeni peyşemeni. Farsça. Yani önümdedir, Yemen'dedir. Yemen'dedir, önümdedir. Onun için biz hem efendim yanımızda olalım, önümüzde olalım. dostlarla beraber olalım. Hem de kalbimiz beraber olsun, hem bedenimiz beraber olsun inşallah. Ama beden birlikteliği müyesser olmazsa, bazı maniler çıkar, insan gurbete gider, yola çıkar, hacca gider. Oluyor birkaç hafta gelemezler. Başka bir mani çıkar, hastalık olur, hastanede kalır. Bana bile oluyordu. Oluyor. O zaman gönül inşallah birlikte olur. Allah Teala kitabını doğru anlamaktan, Kur'an'ı güzel anlamaktan bizleri ayırmasın. Allah'ım kendi davetine, Habib'in davetine icabete bizleri muvaffak eylesin. Amin. Allah'ımız öyle buyuruyor. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenü. Ey iman etmiş kullar. Size sesleniyorum. Sizi uyarıyorum. Size duyuruyorum. Sizin imanınıza şahitlikte bulunuyorum. Ne büyük şahidimiz var. Ki biz Müslümanız elhamdülillah. Allah'ımız bizi görüyor. Kalbimizi de görüyor. İstecibu lillah. Hemen Allah'ın davetine koşun. Çabucak icabet edin. Allah'ın daveti, ezanlar, ilim meclisleri, hac, efendim, namaz, zikir, cihat. Velir Resul, o benim peygamberim var ya, onun davetine de koşun. Niçin? Onun daveti benim davetimdir. Siz benim sesimi, kelamımı işitemezsiniz. Ya o sizi çağırır, o bana çağırmış olur. Benim tarafıma yönetmiş olur sizi. İzâ de'âküm, o sizi çağırdığı vakitte lima, o şeylere ki, vazifelere ki, yuhyîküm, onun çağırdığı şeyler size ne verir? Hayat verir. Sizi ihya eder. Sizi abad eder. Dünyanızı, ahiretinizi ma'mur eder. Sizi ölümden kurtarır. Manevi ölümden kurtarır. Kalp ölümünden kurtarır. Onun çağırdığı şeyler. İşte orada tefsirlerde neler yazıyor? Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem çağırdığı şey nedir? Bize hayat verecek şey nedir? Nesefi tefsirinde olacak, diğer tefsirlerde de vardır. Yani ilk mana diyor ki o sizi ilme çağırıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nereye çağırıyor? İlme çağırıyor. Gelin dinleyin, ayet okuyor, hadis okuyor, sohbet ediyordu. Hayatı böyle geçti. Beş vakit namazın akabinde, cemaat toplandığında, cuma hutbesinde, bayramda devamlı sohbet. Bu kadar hadis-i şerif nereden geldi? Cemaatin dinlemesinden geldi. İşte ilme çağırdığı vakit ilim size hayat verir. Hayatul kalbi ilmun fehtenimuhu ve mevtul kalbi cehlun fehtenibuhu. Kalbin diriliği ilimdir, onu fırsatı ganimet bil. Kalbin ölümü cehalettir. Yani cahilse adam kalbi ölüdür. Efendim, ondan sakın. La te'acemennel cehule hülletehu fezâke meyyitun ve sevbû keferû. Sakın cahilin, buradaki maksadımız cahilden nedir? Lise bitirmemiş, üniversiteye gitmemiş, doçent olmamış, profesör olmamış, hatta ilkokul bile okumamış. Bu cahil midir? Haşa. Olur mu cahil? Kur'an biliyorsa, Allah'ını biliyorsa, Rabbini biliyorsa o cahil olur mu? Öbürü profesör olsa, Rabbini bilmiyorsa ejhel olur, çok cahil olur. Sakın diyor cahilin, yani Allah kitap bilmezin, Kur'an ilim, din ilimleri bilmez adamın kılığına, kıyafetine, arabasına, evine, barkına, köşküne, sarayına aldanma. O ölüdür, kefeni de elbisesidir. Giydiği üzerine gelirse kefenidir. O ayakta gezen ölüdür. Orada hadis-i şerif alıyor. اِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى لَيُحْيِلْ قَلْبَ الْمَيِّتَ بِالْعِلْمِ كَمَا يُحْيِلْ اَرْضَ الْمَيِّتَةَ بِوَابِلِ الْمَطَرِ. Nasıl ki Allah Celle Celaluhu iri damlalı yağmur taneleriyle ölmüş toprakları ihya ediyorsa, efendim, her ilkbaharın, kışın ölmüş olan toprakları yağmurla, bahar yağmurlarıyla yeşertiyorsa, canlandırıyorsa, işte aynı öylece cehalet yüzünden ölmüş olan kalpleri de ilim, vaaz, nasihat ve derslerle, bu meclislerle ne yapar? İhya eder buyuruyor hadis-i şerifte. Onun için biz buraya Resulullah'ın davetine geldik sallallahu aleyhi ve sellem. O bizi nereye davet etti? Bize hayat verecek olan şeye davet etti. Cihada davet etse, mesela Bedir Muharebesi'ne çağırdı onları. Nereye çağırmış oldu? Hayat verecek şey. Neden? İslam ancak cihatla yaşar. O Ebu Cehil gavurlarını gebertmeselerdi, yaşayabilecekler miydi? Müslümanlar İslam'ı yaşayamayacaklar. Bize kadar İslam hiç gelmeyecekti. O Bedir ne oldu? Onların nalını koparttı, İslam'ı aziz etti. Ya cihada çağırsa hayata çağırdı. 14 kişi orada şehit oldu. Onlar esas hayata kavuştu. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلَ اللّٰهِ Allah yolunda öldürülenlere sakın ölüler demeyin. بَلْ اَحْيَا Asıl diriler onlardır. Nereye çağırmış oldu Resulullah? Sallallahu aleyhi ve sellem. Sen zannedersin ölüme çağırdı. Bak adamlar şehit oldu Bedir'de, Uhud'da. Ama aslında hayat verdi onlara. Ebedi hayata onları kavuşturdu. Ya kadın çocuğunu kaybetti. Gencelik yavrusunu kaybetti. 16 yaşında sahabiden birisi Bedir'e katılmak istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaşın gençtir gelme dedi. Ağladı ağladı. Ne olur beni engelleme dedi. Hadi gel o zaman dedi. 14 şehitten biri odur. Ya adamlar böyle istediler. Kadın efendim Nu'man Hazretlerinin annesi radıyallahu anh'a Resulullah'ı bekledi sallallahu aleyhi ve sellem. Hemen Medine'ye girerken ne dedi? Ben dedi oğlumun şehit olduğu haberini anladım ama haber aldım, bana haber geldi ama ne ağladım ne güldüm dedi. Niye? Seni bekliyorum. Seni bekliyorum. Sana soracağım. Sen Allah'ın elçisisin. Şimdi dedi benim bu oğlum dedi nereye gitti dedi. Eğer cehenneme gittiyse sen görürsün nasıl ağlayacağım dedi. Yıkacağım buraları dedi. Cennete gittiyse hiç ağlama halim yok dedi. Ebedi hayat ahiret dedi. Bu nedir? Kadınlar böyle kadınıdır. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem inneha leyset bi cenne ve inneha ve inne ebneke lefil cinan ve innehu lefil firdevsil ala dedi senin oğlun Bedir şehidi. 14 kişiye nasip oldu Bedir'de. Şehit çok olmadı Bedir'de. Ha, Uhud'da 70 oldu, Bedir'de 14 oldu. Senin oğlun dedi bir cennette değil, çok cennetlerde. Senin oğlun Firdevs-i Ala'dadır, cennetin orta yerindedir dedi. Halbuki oğlu da harbe girmemişti. Orada suyun başında su içerken bir serseri ok geldi, harp başlamadan okla şehit oldu. Daha harbin içine girip bir gavur gebertmeden Firdevs'i hak etti. Dedi tamam o zaman dedi. Kız kardeşi de vardı yanında, kadının kızı. Onlar tabii çok sıkıntılı oldular. Çocuklar da genç olduğu için ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki yine de siz efendim bir su getirin. Su getirdi. O mübarek suyudan aldı biraz ağzına. Mübarek tükürdü suya. Çok yapardı bunu. O tükürdüğü suyla dedi bunu serpin. Suratlarına serptiler. Yakalarına serptiler. Ondan sonra güle güle gittiler. Onlardan daha Mesud Bahtiyar Medine'de hiç kimse yoktu neşeli. Efendimiz onlara bir de bu kendi mübarek ağzından çıkardığı suyu serpitti. Ya. Dünyayı da kazandılar, ahirette kazandılar. Niye Resulullah nereye çağırdı? İhya edecek, hayat verecek. Cihada çağırdı, şehitliğe çağırdı, ilme çağırdı, namaza çağırdı. Neye çağırıyorsa bizi? Bu İslam neye davet ettiyse bizi, dünya ahiret, maddi manevi hayatımız ondadır. Anladınız mı? Bu davete icabet edin Allah buyuruyor. Böyle geldik gidiyoruz. Nereye gittiğimizden de haberimiz yok. Bir karambola gitmeyelim yani. Bu dünyadan bir defa geçeceğiz. Bir daha buraya dönmeyeceğiz. Ne alacaksak buradan alacağız. Sonsuz hayat burada kazanılıyor veya kaybediliyor. Dünya yemek içmek eğlenmek bakımından 10 kuruş etmez. Her keyfinin içinde 1000 tane sıkıntı girer. Ama cenneti ahireti kazanmak bakımından da bahası biçilmez. Çünkü sonsuz hayattan bir Sübhanallah sevabını buradakini sonsuz ahirette alamazsın. Hep Sübhanallah desen de alamazsın. Yeri burası. Burada para ediyor, orada para etmiyor. Aman bu davetleri kaçırmayın. Hangi derse çağrılıyorsunuz ilim meclislerine? Hiç kaçırmayın. İhya olacaksınız inşallah. Ya hoca efendi ben şimdi gelmiyorum. Nasıl olsa sen de haftada 3 kere konuşuyorsun maşallah. Çenen de düşük, geveze geveze. Hiç durduğunda yok. Fuzuli fuzuli. Öyle zannedersin sen. Her lafın ayrı manası vardır. Pek de aynı şeyleri de tekrar etmemeye çok gayret ederim aslında ama hadiste esas olan tekrardır. Tekrar sünnettir. En azından 3 kere tekrar etmek sünnettir. İnsanların kafasında kalsın diye ama ben şimdi burada 1 saat konuştuğumda her konuştuğum ayet-i hadisi de 3 kere tekrar etsem haftaya yarısı gelmez yani. Biraz da bunadı derler. Yaşı da biraz ilerledi. aynı şeyi söyleyip söyleyip duruyor derler. Onun için sizi de zapt etmek zor. Devamlı üretimdeyiz yani böyle. Mücadele veriyoruz yani ki bir şey, yeni bir şey söyleyelim. Fakat ama mühim değil yani. Bu artık bizi beğenmeniz maksadımız olmayınca, derdimiz sizin sevmeniz, gelmeniz değil. Ama derdimiz hepimiz istifademiz, ahiretimizi kazanmamız için birbirinin elinden tutmamızdır yani. Derdimiz budur. Şimdi ben bir de hafta gelirim, öbür hafta gelirim. Nasıl olsa istediğim zaman gelirim. Daha benim yaşım genç, ömrüm, vaktim var. Sen de her hafta kaç defa konuşuyorsun zaten. Birine gelmem, birine gelirim. Yahu kardeşim, ne senin ne kadar yaşayacağın belli, ne benim ne kadar yaşayacağım belli. Yani Hızır Efendi çok mu yaşlandı? Bayram Efendi çok mu yaşlandı? İhsan Efendi çok mu yaşlandı? Hasbi Efendi çok mu yaşlandı? Ortalama 60'ı geçmediler yani. 60'ı geçmediler. Ya burada bu kadar değerli hocalarımız çok yakın zamanda, birkaç senelerde hepsi gitti. Demek ki burada efendim seni çok bulurum, ben de çok fırsat bulurum. Bunları şeytan vesvese verir. Bu vesveselere kabulmayalım. Ben şimdi bir istihara yattım, kaç sene yaşayacağım diye baktım, Kumrulu Mescid'den İsmaila'ya doğru iniyorum. Benim eski yolum da orası. Çocukluğumdan beri camiye inerdim oradan. Orada diyorum kendi kendime, 90 senedir bu yollardan camiye gidiyorum. Buradan istihareden anladım. 90 yaşına gelsem de yine yürüyüp camiye gidebileceğim gibi bir şey. O bir şey gördü şu yaşında, bu bir şey gördü bu yaşında falan. 63 şeyi biraz ağır basıyor. 63'e de bir şey kalmadı. Şimdi 3-4 tane istihare var, zuhurat var, şu var, bu var, o gördü, bu gördü. Efendi Hazretleri dedim, ne yapayım ben? Dedi ki sen dedi en aşağısını ihtiyaten itibar et. Ona göre kendine hazır et. En aşağısını. Niye? Nefis diyor ki 90 gördün istiharede gördün. Fare rüyasında deve olmuş. Bir şey itibar olmaz yani. Ondan sonra da birisini gördüm, hiçbir lazım değil. Dedi bana ki o rüyalar görüyorsun ya, çok uzun yaşayacaksın falan, şudur budur. Hiç itibar etme o rüyalara dedi bana. O da rüyada diyor bana. Ne demek o? Yapacağını yap. Hiç işi geriye bırakma. Hizmetleri yap, bırak. Size de aynısını söylüyorum. Nefis size de bana dediğini der işte. Milleti nasıl bilirsin? Kendim gibi demiş. Size de aynı şeyleri söylüyor. Yani daha çok yaşarsınız şimdi. Değil öyle. Dünya birden biter. Bazen sinyal de vermez yani. Aniden olur. Onun için biz tetikte olalım. Ondan sonra ayetin devamında ne diyor? Peygamberimin davetine koşunuyor. Peşinden ne diyor? وَعَلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. Şunu bilin ki Allah insanın kalbiyle kendisinin arasına girer diyor. Ne demek arasına girer? Yapmak istediği şeyleri yapmasına engel olur. Onun kalbinde ne temenniler var, ne arzular var, ne istekler var? Ebu Derda radıyallahu anh dediği gibi, يُرِيدُ الْمَرْءُ اَنْ يُعْطَى مُنَاهُ وَيَأْبَى اللّٰهُ اِلَّا مَا اَرَادَى. İnsan ister ki işte, canım şunu istiyor, şu olsun. Allah da der ki illa da benim dediğim olsun. Sen dediğinden olmuyor ki bir şey. Ne gücün var? Ben girerim diyor. Bazen de bu bir manası da şudur. Senin kalbinle senin arana girerim ne demek? Seni vaaz nasihat anlamayacak hale çeviririm. Ondan sonra dinlersin dinlersin, hiç dinlememiş gibi fark etmez diyor. Onu da yaparım diyor. Niye yaparsın böyle ya Rabbi? Hak edersen. Ne demek hak edersen? Benim dinime değer vermezsen ben de sana anlatmam diyor. Fırsatlarını kaybettiririm sana diyor. Kalbinle senin arana girerim ne demek? Oo, kalp böyle çalışacak çalışacak çalışacak. Sen de yaşayacaksın zannediyorsun. Bir girerim araya diyor, tak kalp sektesi durdu bitti. Ondan sonra fırsatlar kaçtı. Hadi bakalım daha bir namaz ara, bir cemaat ara, bir sohbet ara. Şu dünyadan bütün olacağımız şu cennet bahçelerinde biraz fazla daha istifade etmek. Şuralar cennet bahçeleri. Burası. Geri kalan. Yatak odası cennet bahçesi diye bir hadis var mı? He? Televizyon koltuğu cennet bahçesi diye bir hadis var mı? Yan gel yat aşağı zıp zıpla. Var mı böyle bir hadis? Söyle bana bir hadis göster. Bu kadar kitap baktım ben. Cennet bahçesi dünyada ilim meclisleri, zikir halkalarıdır. Başka cennet yok dünyada. Cennete girmek istiyorum. Ne cennete girdin işte. Ama çıkma. İkide bir çıkıyorsun. Çıkma denemek, hoca efendi bütün ömrümüz burada mı geçti? Ya var ya dışarıda da o zaman bundan amel edersen Bozmazsan bu işi, hep cennet bahçesi olur. Git evine şimdi, çoluk çocuğundan çay içmen ibadettir. Şakalaşman ibadettir. Ama vaktini aşırma. Film, program, dizilere takılma. Ondan sonra vaktinde yat. Ondan sonra gece namazına kalk. Olmadı sabah namazına mutlaka kalk. Çoluk çocuğu uyar. Hepsi cennet bahçesi oldu. Ama buradan çıktın gittin. Çay kahve, dizi bilmem ne. Ondan sonra yattın bir de iki de. Sabah namazını kaçırdı. Çoluk çocuk evde namaz kılan yok. E oldu cehenneme döndü bir daha. Olmaz. Şimdi biz 54 farzdan 7.yi yaptık mı? He? Tamam. Size güveniyorum. Biriniz de bir not aldığınız yok. Tamam.

bakımdan anlatabildim mi? Genel olarak konuşuluyor. Bazı iş erkeğe taalluk eder, bazı kadına taalluk edebilir. Ama bu ümmet üzerine, Müslümanlar üzerine farz olan vazifelerin sekizincisi helal yemek. Helal yemek de bu zamanda çok az bulunabilecek bir şey. Ondan dolayıdır ki huzur kaçtı. Ondan dolayıdır ki tesirlenme azaldı. Eskiden diyor ki vaaz eden adam vaaz ederken 2-3 cenaze çıkıyordu. Allah korkusundan. Yok efendim Kur'an okunurken bazen ölenler oluyordu. Hafızları dinlerken falan. Bunları yani okuduğumuz zaman kitaplarda hayal gibi geliyor. Neden? Şu anda böyle bir şeyin vuku yok yani. Vuku yok. İsterse dünyanın en güzel hafızı okusun mesela. Bir Allah falan bağıran aşka gelen de olur ama gitmese bir cenaze çıkacak hali yok. Yani Allah aşkından böyle bir canını vermek şunlar bunlar. Hiç böyle şeyler olmaması. Ağlamanın azalması. Gözyaşının donması. Kalbin soğuması buz gibi. Namazda huşu olmaması. Mevla'nın huzurunda dururken bir titremeler, bir ürpermeler, bir haşyetullah huşu sarmaması insanı. Huzuru kalp. İki rekat namazda tam Mevla ile irtibat, Kur'an bulunmaması, görülmemesi. Yani var da biz mi görmüyoruz yani? Hal böyle olunca bütün bunların bir sebebi olmalı. O da nedir? Yediklerimize haram karışmasıdır. Bu ne gibidir biliyor musun? Yani benzine sulu veyahut da karışık benzin nasıl arabanın motorunu tekletir? Bu rızka haram şüpheli girdiği zaman da bu kalbi deveranını yani manevi hararetini, cereyanını, o çarpıntısını durdurur yani. Veya azaltır. Onu yani bir haram lokma 40 gün yani insanın namazının ibadetinin kabulüne engel oluyor. 40 gün. Adam ondan sonra çıkıyor, hacca gidiyor, ömreye gidiyor, parada haram var, parada karışık var, şüphe var. Milletin borcunu ödememiş. Adamdan para gasp etmiş. Ona zulmetmiş. Mirasta haksızlık etmiş, hakkı olmayan parayı almış yemiş. Onlarla hacca gidiyor. Ondan sonra. O ibadet yapayım zannediyor. Hiçbir huzur bulamaz. Ondan sonra dua. Ne buyuruyor hadis-i şerifte? Adam diyor sefere çıkar. Zikir, dua Allah yolunda bir yere, bir yola gider. Ama ve met'abu haram, yediği haram. Ve meşrubu haram, içtiği haram. Yani içtiği haram derken şarap içmiyor. Su aldığı para. Haram girdi mi içtiği aldığı parayla o da haram oldu. Ve melbesu haram, giydiği haram. Çünkü aldığı kumaşı parayla aldı, o para haramsa. Giydiği haram. Ve gudiye bil haram. Devamlı gıdası parayla, o para da neredense oradan, haramsa haramdan. Fenna yüstecabu lizalik. Böyle bir adamın duası nasıl kabul olsun? Hadis-i şerife bak. Çünkü kullu lehmin nebete mine suht. Hangi et diyor haramdan biterse, şimdi bizim etlerimiz yani neden? Yediklerimizden. İnsan yediklerinden insanın eti, kemiği, derisi oluyor. Fazla yedin mi şişmanlaşıyorsun. Et artıyor mesela. Az yesen et çekiliyor, et azalıyor, zayıflıyorsun. Hangi et diyor haramdan bittiyse, yetiştiyse fennâru evlâd. Ona en çok yakışan yer cehennemdir diyor. Yani cennet temizlerin yeridir. Cennet çok temizdir. Allah'ımız çok temizdir. Haşa bizim gibi temiz manasında değil. İnnallâh tayyib. Allah tertemiz mübarektir. Ve lâ yekbelüllet tayyib. Ancak tertemizi kabul eder. Yani karışık işte ne sadakayı kabul eder, ne zekatı kabul eder, ne dua, öyle adamın duasını kabul eder. Çok dikkat etmek lazım. Ticaret işleri, muamele işleri işte. Mesuliyetli işler. Dünyada, ahirette adam altından kalkamaz. Doğruluk lazım. Fıkha uygunluk lazım. O zaman yediğin helal olur. İbadetin de kabul olur. Duan müstecap olur. Yoksa işin zor. Zaten haram yiyende de çok ibadet hevesi de olmaz. Haram yiyen ibadete karşı soğuk olur. Eğlencelere, zevklere, haramlara düşkün olur. Onun canı devamlı ne çeker? Haram çeker. Siz öyle değilseniz demek ki yediğinizin ekseriyeti temizdir inşallah.

0: İnşallah tümü temiz olur inşallah. Bu garip zaman, ahir zamana çattık bir defa. Biz de sipariş verip de bu zamanı seçmedik yani. Beni de efendim seçim hakkına sahip etselerdi ben de aslı saadette doğmayı seçerdim yani. Ama bizi gönderdiler dünyanın dibine. Bu en sonunda hemen hemen biz geldik. Çok zor oldu bu iş şimdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küllü ümmeti yekülü lirriba. Ahir zamanda bütün ümmetin faiz yiyecek buyurdu. Dediler ya Resulullah ve men lem yek, hiç yemeyen kalmaz mı yani bu nasıl olur? Ve men lem yekül asabe mi gubari. Yemeyene tozu dumanı vuracak buyurdu. Sistem, çark. Hani bir Erbakan hocanın anlattığı bir şeyler vardı eskiden. Ekmeğe kadar. Ekmeğe kadar faiz nasıl geliyor, nereden gidiyor? Herkes, bütün Müslüman alemi, 200 milyon Arabı diyelim, 1,5 milyar Müslümanı, hepsinin faizi Yahudi'ye gidiyor yani bir de. Ya öyle bir çark kurmuş, uçağa binsen oradan alıyor, trene binsen buradan alıyor, gemiye binsen şuradan alıyor. Dünyada bir sistem kuruyor, bütün kart alsan o karttan oraya gidiyor. Dünyanın bir yerine para göndersen oradan alıyor. Yani bir acayip şey. Ama tabii mecburiyetler, zaruretler, İnsanın da hayatını kitleyecek olaylar var. O kadar da müsaade var ama işte o tozundan vuracak meselesi var. Vuruyor işte. Allah'ım bizi kurban olduğum kendi elimizin kesbinden, kendi kazancımızdan, helalından yedirsin içirsin Allah'ım. Allah'ım rızık, helal rızık kapısını açsın Allah'ım. Kurban olduğum bütün kulaklarından sıyırsın bizi Allah'ım. Ölmeden bütün helallaştırsın bizi Allah'ım. Amin. Bu sıkıntılı gitmeyelim ahirete. Şimdi okuyalım bakalım. Bakalım ne buyuruluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühennas. Ey bütün insanlar. Tabii bütün insanlar buyurulsa da bundan maksat kimdir? Müslümanlardır. Çünkü gavura ayet gelir mi? Adam neye inanıyor ki? Külü yiyin. Mimma fil ard. Yeryüzünde bulunan rızıklardan. İşte sebzesinden, meyvesinden, buğdayından ekmek yapıyorsun işte, arpasından, efendim her türlü hayvanından, bunlar yeryüzünün mahsulleridir. Hayvan da ot yiyerek yetişiyor, eti besleniyor mesela. Yeryüzünde bulunanlardan yiyin. Yiyin ama helalen, helal olsun, haram olmasın. Tayyiben, sadece helal değil, bir de tayyip, tertemiz olsun. E peki her helal tayyip değil mi? Değil. Niye şüpheli iş girebilir? Mesela Hasbi Hoca, Allah rahmet etsin, güzel misal verirdi buna. Derdi ki mesela, bir insan derdi, cuma namazı vaktinde dükkandan kazandığı ne olur derdi? Haramdır derdi. Ama derdi, beş vakit namaz, cemaatle namaz kılınıyor yukarıda veya civarda camide. Bu ne yapıyor? O saat ben nasıl olsa kılacağım, namaz geçmiyor, müşteri var şimdi diye. Kazanıyorsa derdi, cuma olmadığı için helaldir ama tayyip değildir, temiz değildir derdi. Yani şüphe girdi o şey. Şüphe derken helal haram ayrıdır tabii ki. Helaldir bu ama Mevla böyle ki çok temiz olsun. Niye? Kerahat girmesin yani. Benim istemediğim bir şey bulaşmasın o işe. Ne gibi? E sen cemaatle niye kılmıyorsun? Erzurum'da bir bakırcı ustanın, bakırcı dükkan sahibinin başına geldi buna. Eski Osmanlı zamanında herhalde, son zaman. Hatta Erzurum'da da bu cami var, bakırcı. Bir şey camisi işte, neyse. Bakırcı adı öyle bile hatırlıyorum ya. Niye? Adamın biri geldi, çok büyük mal alacakken ezan başladı. Dedi ben camiye gidiyorum. Ya dedi mübarek, namaz kaçmıyor, kılarsın. Cuma değil ki bu. Ben de işim var, şuyum var ama çok yüklü bir mal idi. Dedi ki ben şimdi ezan başladı. Allah'ım çağırıyor dedi. Yani senden uğraşacak vaktim yok. Ha namazdan sonra ilgilenirim dedi yani. Bütün işinden ilgilenirim falan. Adam da aman dedi, ben de başka açık olan dükkan ararım falan. O bakırcı gitti, ondan sonra namaz bitti, cemaat geldi, açtı kapıyı, bir de baktı dükkanın ortasında bir küp altın. Onunla da o camiyi yaptı. O Erzurum'da camisi var. E şimdi hoca ben de bir deneyeceğim bu işi dersin. Ondan sonra naneyi yersin. Ondan sonra küp gelmediği zaman da bana hakaret edersin, beni kandırdı beni. Ben sana her böyle yapana küp geliyor dedim mi? Zaten o zaman ezanda herkes dükkanı kapatır, Suudi Arabistan'a döner burası. Ama ben sana onu demiyorum. Ne diyorum? Allah birine yapar, herkese işittirir. Sen Allah için gideceksin camiye, mübarek küp için değil. Zaten o küp gelen adam da parayı ne yaptı? İşte öyle ihlaslı olursan parayı da camiye varsın. Parayı yedi mi adam? Yemedi işte. Ne yapacak? Şimdi temiz yiyin, helal yiyin, temiz yiyin. Evvela Mevla'nın emri, sonra nefsinin istekleri. Meşru istekleri tabii. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Dalemul helal vacibun ala kulli müslimin ve müslime. Helal rızık aramak, yani yediğinin helal olması için gayret etmek nedir? Müslüman, her Müslüman erkeğe de kadına da farzdır. Niye farzdır? Bütün ameller ona bağlıdır. Yemeden vücut ayakta durmaz, kıyam yapacak, belini doğrultacak güç kalmaz. Yemek için de bunun kazanılması gerekir. Bunu da helal yoldan araması inanan erkek ve kadınlara farzdır. Kadının dedin mükellefiyeti yok hoca efendi. Dedim ama şimdi bir miras kalır. O da kalkar ona efendim ben tam alayım işte mi der. Halbuki Allah ona ne verdi? Kadın yarım alacak. Lidekerim bizle hazırlayayım seni. Çünkü kocasından alıyor zaten. Kocası ona bakmakla mükellef zaten. Babasından da ne alır? Yarı alıyor mesela. Mevla ona yine ikram etti yarısını. Efendim hissenin yarısı. Yarım hisse. Erkek tam hisse yani. Diye erkek çoluk çocuk bakacak. Eş bakacak, çoluk çocuk bakacak. Onun için tam bir sermaye ol kalsın ona diye veriliyor ona. E şimdi o kadın da kalkıp ben hakkımı tam alırım derse ne oldu? Haram yedi, gördün mü şimdi? Yani helal aramak kadına da farz. O miras yolundan olur, başka yoldan olur. Ondan sonra kocasını zorlamak bakımından olur. E şimdi kadınların çoğunun kocalarına şunu isterim, bunu isterim demesinden ve eve şu lazım, bu lazım, işte koltuk değişecek, şu değişecek, bu değişecek, devamlı yenilik istemesinden, kanaatsızlığından veya bu kadınlarda bu iftihar meselesi, birbirine hava atmak, çalıp satmak daha fazla olduğu için komşunun şusu var, onun busu var rekabetine sokaraktan adamı zora sokması yüzünden erkeklerin bir kısmı da bu nedenle haram şüpheli işlere, kredilere, faizlere giriyor yani. Burada da kadının da anlayışlı olması gerekiyor. Çünkü onun da helal araması farzdır. Adama getir de nereden getirirsen getir dememesi lazım. Aksine sen nereden kazanıyorsun bu parayı ya? Bir anlat bakayım bana. Bir hocalara soralım bakalım. Haram karışıyor mu senin rızkına? Kadın bunun üzerinde daha hassas olması lazım. Sonra o çocuklar ne olacak? Eşkıya olacak. Haram yedirdiğin çocuklar başına bela olacak. Gelecek evin halısını çalacak. Ondan sonra anasına babasına dalacak. Onun için anne daha çok düşünmesi lazım. Çocuğun uslu olmasını isteyen, anasına babasına itaatli, vatanına milletine hayırlı olmasını isteyen, onun helal yemesine daha çok dikkat edecek. Helal yemezse o çocuk azgın olur. En ufak bir şey çocuğa tesir eder. Neydi işte çocuk ne yapıyordu? Bütün mahalledeki tulumcuların o zaman suları tulumcular taşıyor. Böyle su yok mu? Boruyla gelmiyor. Ki çocuk da gidiyor ne yapıyor? Tulumcular orada caminin kenarında, çeşmenin orada efendim tulumlarını dolduruyorlar, bırakmışlar veya adam gidiyor, geliyor arkadan, deliyor tulumu. Efendim adam siparişe götürene kadar su bitti tulumdaki. Ya bu ne biçim çocuk? Bütün millet geldiler, tulumcular dediler bu sizin çocuğunuz. Ne biçim eşkıya oldu ya? Bizi rahatsız ediyor, bize zarar veriyor şurada bulur. Adam geldi karısına, ya dedi sen bir düşün bakalım dedi ya. Şimdi biz neyi düşüneceğiz? Bizim çocukların durumunu yani. Bir tane vukuat olsa onu bulmak kolay. Bizim vukuatımız yok. E şimdi adam kadına sordu. Kadın da bir düşüneyim dedi. Düşündü düşündü dedi ki yahu dedi aşerme meselesi var ya hakikaten. Ben dedi komşunun evindeydim dedi. Ekşi çok canı çeker böyle ekşi turşu şeyleri. Öyle derler yani ben hoş. Bilmiyorum o işi. Ondan sonra oradan dedi bir limon duruyordu dedi. Komşu da gitmiş bir yere ben de orada dururken bekledim. Canım çok birden de çok hırs oluyormuş. Aniden bastırıyor o istek falan. Ondan sonra efendim işte kış günü karpuz ister yani adama. Allah sabırlık versin ne yapacak yani. Şimdi gerçi her şey hormonlu. Kışında karpuz bulunuyor yani. Eskiler daha zor çekiyorlar. O efendim gitti ne yaptı? Bir dedi kürdan gibi bir şey buna böyle bıçak bıçak bir şeyle kesecek gibi değil de ufacık bir şeyle delmiş onu suya çıkacak kadar limonun oradan biraz emmiş yani hani o hırsını dindirmek için E şimdi çocuk da ne yapıyor? Herkesin tulumunu deliyor. Görüyor musun? Yahu sen git hemen komşudan helallik iste falan. Ya komşu da güler bu işe yani. Çok basit bir şey canım. Ama habersiz oldu. Biz helallik alalım da. Tabii helal olsun. Ne demek ya falan. Ondan sonra çocuğun huyu düzeldi. Görüyor musun? E şimdi bu teşhis kolay. Çünkü bir mesele var. Düşünüyor hemen. Aa bu olabilir mi acaba diye. Mesele çıkıyor. Bizde ne olacak şimdi? Benim babam ne yapmış? Onun babası ne yapmış? Ne yemiş? Ne yedirmiş? Haram katmış. Ondan sonra ben pusulayı düzeltemiyorsam şimdi ne yapacağım? Ya çok zordur bu. Çok zor bu iş. Adam kolay kolay diyor, ne kadar ibadete çalışsa da diyor, haram yiyen, çocukluğunda bile haram yemiş olsa evliya olamaz diyor yani. Ya. Yani çok ibadete çalışsa da veli olması zor olur. Bu onun için Allah'ın dostları seçilmiş, ana babaları da seçilmiş oluyorlar. Yani onların çocukken yedirdiklerine, onlara yedirdiklerine ne yapıyorlar? Azami gayret gösteriyorlar. En ufak bir haram lokma yedirmiyorlar çocuğa. Ya çok önemli. Herkes bunu düşünecek, hesabını yapacak, ahireti tercih edecek efendim. Ha, helal kazanmak zor oldu hoca efendi. Haramdan işler daha kolay. Helal para için sıkıntı var. O maaş da az oluyor, iş de daha yorucu oluyor. Öbür işlerde bir gevşeklik oluyor, para da fazla oluyor. Nasıl yapacağız? E bunu bilmedi mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Hemen hadis-i şerif buyurdu. Ne buyurdu? Men te'ibe fî kesbil helal asbaha mağfurun. Bir adam diyor, illa da helal yiyeceğim, helal rızık talep edeceğim diye çalışırken zahmet çekerse, yorulursa bir gün o gayretli ama illa helal olsun diye biraz daha yorgunluğu, zorluğu işin artarsa sabaha affolarak kalkar diyor. O gecenin sabahı anadan doğmuş gibi tertemiz olur. Belki öbürü sabaha kadar zikir yapar, af olamaz da sen helal peşinde düştüğün için yorgun olduğundan o kadar zikir ibadet yapamayabilirsin gündüz çok çalıştığından ama derdin helal yemek olduğu için sen sabaha af olarak kalkarsın. Onun için helal rızık talebi de ibadete dahildir. Ama neden sonra? Farzlar, vacipler yerine getirildikten sonra. Farzları, vacipleri yerine getirmezsen bütün hepsi haram olur. Çünkü yaşaman haram olur. Namaz kılmayan, abdest almayan, gusletmeyen farzları, vacipleri yani namaz, vitir de vaciptir mesela. Bu namaz vazifelerini, işte neyse Ramazan'da oruç, farz. Bunları yapmayan adamın hayatı, yaşaması baştan tepesinden tırnağına günahtır yani. Benim nerem bozuk demesin yani. Ya. Adam Ubeydullah Hoca'ya dedi ya, gemide giderken laf attı. Şalvar cübbenin aleyhine konuşuyor, şudur bu, bunlar nereden... Bunlar hala bitmedi, bu ne tip diyorlar. O da mübarek, çok rahat adamdı, Allah rahmet etsin. Hiç gülüyor böyle, duruyor falan. Adamı kızdırmak istiyor, hiç kızmıyor falan. Ya dedi, niye bana böyle diyorsun falan. Benim bir suç üzerimde suçun suru yok ki dedi falan. Yani bizim Ubeydi Hoca da demek istiyor ki, ben bomba taşımıyorum, silahım, ben neyim falan, zavallı bir adamım, hocayım falan. Hoca dedi, sen tepeden tırnağa suçsun dedi. Bu memlekette dedi yani. Anladın mı? Sana da ne derler? Sen namaz yok, abdest yok, tebenden tırnağına bütün nefesin günah derler yani sen. Senin bir tarafında hayır yok. Ama ben helal kazandım. Bu geç o işler sen. Helal kazandın ama farzı yapmıyorsun. Demek ki insan farzı vacibi yerine getirdikten sonra maddi dünya için çalışmalarında da ne olur? Helal peşindeyse af olur. Ve ibadete de sayılır. Ama geçimi var iken, ihtiyaçları da görülüyorken daha fazla kazanayım derken sünnetleri terk ederse, ilim meclisten terk ederse, zikirlerden uzak kalırsa bu da iyi olmaz, mekruh olur. Neden? Zaruretin yerine gelmiştir. Ondan dolayı sahabe-i kiram hazaratı 40 yaşına geldikleri zaman dükkanı tezgahı bırakıp mescide çekilirlerdi. İbadete ve cihada, ilmi yaymaya. 40 yaşında Medine ehlinde adet oydu sahabe döneminde. Sahabeden sonraki dönemler tabi şimdi böyle bir imkanlar yok. Şimdi zaten emeklilik kaç yaş? 65. Yani 65'e kadar adam çalışırsa bu durumda pek bir şey ne ilme ne hizmete vakti kalmaz. Bu memlekette 65'ten sonra bir insandan da bir şey bekleme yani. Kafasına da bir şey alacak yaşı kalmaz. Ama ve lakin tabii fırsatları değerlendirme. Bir boşluk buldun ilme, bir boşluk buldun zikre. Böyle çalışmak lazımdır. Şimdi eski dönemler yok. Eskiden bolluklar vardı. İnsan biraz kenara köşeye koyar. Bir iki dükkan bir şey aldı. Kirasıyla da geçinirse ibadete vakit ayırıyordu mesela. Şimdi bakıyorsun adamın iki dükkanı var, o da aç. Yani adamın beş dairesi var. Toplasan 3-4 milyar kira gelmiyor. Adamın faturaları bilmem neleri iki geliyor zaten yani. Dolayısıyla bu zamanda böyle 2-3 de evvelce adamın dairesi var, bir tane daha dairesi var dense zengin olurdu. Şimdi 3-5 dairesi olsa da geçinemeyebilen var. Böyle bir zamandayız. Bereket diye bir şey kalmadı yani. Onun için insan kendini kendi dengeler. Bakar zaruret nedir? O zaruretlerini helalinden giderir. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Men mele batnehu minel helal. Kim karnını helal lokmayla doldurursa, doyurursa, çalışır, didinir, helal kazanır ve o yediğine efendim ibadetlerini, vazifelerini ifade eder. Sümme ava ila firaş. Sümme eva eva dahi. Yani sonra sokulur ila firaşi. Yatağına sokulur yani yatsıyı da kıldı, vazifelerini yaptı. Sabah namazına kuvvet olsun diye, gece namazına takviye olsun diye uyumak lazım biraz. Hepten uyumadan da zikretsen bu sefer ne diyeceğini, okuyacağını unutursun, şaşırırsın. Yattı, geçti yatağına. كَاَنَّمَا سَهَرَتْ عَيْنَاهُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ. Bu adam gündüz helal rızık peşinde yorgun olduğu için bu yatağında yattığı vakitte kalkana kadar sanki onun iki gözü Allah yolunda cihatta uykusuz kalmış kadar sevaptadır. Allah yolunda cihatta gece uyumuyor, nöbet bekliyor. En faziletli amel nerededir? Efendim, Mescid-i Aksa'da kılsan bir namaz kaça katlanır? 500'e katlanır. Medine'de kılsan bir rivayet, kuvvetli rivayet 1000'e katlanır. Bir rivayet 10.000'e katlanır. Mekke'de ihtilaf yok, 100.000'e katlanır. Öyle mi? Efendim, asker ocağında, gece teheccüd namazında, asker ocağında nöbet, yani Allah için cihatta nöbette, o 2 milyona katlanır bir namaz kılabilse. 2 milyona katlanır efendim, değil mi? Şimdi bu kişi de gündüz helal kazanayım diye yorulduğu için bu gece uyurken gözlerini kapatmış, Allah yolunda cihatta gözü açık adamla eşittir. Yani Allah'ımız bu helal kazanmaya çok önem veriyor, değer veriyor. Bundan dolayı da kendinizi, biz ibadette değil miyiz? Yok zikredemiyorum, işte başkaları oturdu camide. Şimdi camide oturduğum zaman da maddi imkanlarını da biraz temin etmek de lazımdır. Neden? İnsanlara yük olmamak için. Hayrun nas mellakelun alel nas. İnsanların en hayırlısı insanlara yük olmayandır. Öbür türlü nedir? Ben burada sabaha kadar zikrediyorum, size dua ediyorum, hepiniz bana bakmaya mecbursunuz lan. Diyemezsin ki millete kardeşim. Niye mecburuz ya? Git sen de çalış. 80 rekat kılacağına 2 rekat kıl canım. Ne yapalım şimdi? Nafile bu. Ama bazıları da böyle bir mantıkta yürütebilir. Biz dervişiz, şuyuz buyuz, tekkeye postu sermişiz. Ondan sonra efendim hepiniz bana bakmaya mecbursunuz. Hiç ben böyle bir şey dedim mi size? En fazla temelde benim hakkım var. Vakıf malı gibi çalışıyoruz yani. Ama ve lakin diyemem ki kardeşim, ben de bir şey üreteceğim, edeceğim, bir şey alacağım. Helalından kazanıyoruz. Gece gündüz uyumuyoruz, etmiyoruz. Bir iki nafakamızı çıkaracağız yani. Çoluğumuz çocuğumuz vardır. Ha o zaman efendim bana bakmaya bu millet mecburdur. Hediye gelecek. Bana hediyeler getirin efendim. Ondan sonra ben onları harcayayım istediğim gibi. Bu zihniyet yoktur. Davud aleyhisselam nereden ne yapardı? Zırh dokurdu. Dokuduğu zırhtan elinin emeğinden yerdi yani. Allah'tan Allah beni de demirci de kömürcü de çalışmaya muhtaç etmedi de kitap yazıyorum yani. O kitap yazma işi de temiz iş. Temiz iş derken çok yorucu iş. Kömürcü benim kadar yorulmaz. Mümkün değil yani. Beyin tamamen stop ediyor. Benle çalışan 2-3 kişi iskartaya çıkıyor böyle kenara. Beynini tutuyor böyle, yangın var diyor böyle. Hocam diyor, kafan diyor, nasıl diyor. 6 saat, 8 saat. Adam diyor ki artık diyor, hiç anlamıyorum ne yazdığımı diyor. Yaz diyorum, sen anlamana lüzum yok. Ben ekrandan bakıyorum diyorum. Bu ne iş diyor ya. Ya kardeşim ne isterken? Allah vergisi o. Allah vergisi. Benim işim kolay anlamına gelmez. Kolaysa denemesi bedava. Ama ona göre de değişiriz gelir atı. Ben senin tarafa geçeceğim. Senin sana gelen bana gelsin ha. O zaman görüşürüz bakalım. Sen ne kadar dayanıyorsun. Ama ve lakin yani Allah'ıma hamd ediyorum yine bu kendi elimizin kazancı sayılır. Yani temiz iş oluyor bu da. Bu da temiz iş oluyor. Öbür türlü de yorulmak var. Bunda da yorulmak var ama bunda da bir de zevk alıyor. İnsan da zevk aldığı işi yorulmuyor. Huzur oluyor, feyiz oluyor. Bir ayet, yeni bir hadis, yeni bir rivayet, yeni bir şey devamlı tazeleniyor. E bir de insanlara hizmet kalıyor. İnşallahurrahman. Ama siz de ortaksınız işte. E sen de o işi yapamazsın. Sen de dünyada başka bir iş yapıyorsun da işte Allah yolunda cihatta gözünü açmış gibisin yani. Uykusuz kalmış gibi. Allah hep ortak etmiş. Herkes hoca olamaz. Herkes camide oturamaz. Herkes kitabı yazamaz. Herkes vaaz edemez. Ama vaaza gelen olmasa da hoca da kendi kendine konuşamaz. Değil mi?
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile 54 farz dersleri devam edecek. 8. bölüm devam edecek.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
1: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080 Burası Lale Gül FM.
2: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
4: Dolandırıcılığa karşı lütfen dikkat. Son günlerde kurumlarımızın adını kullanarak Gazze ve diğer bölgeler için yardım topladığını iddia eden yalancı ve sahtekarlar türemiştir. Bu sahtekarların yalanlarına izleyici ve dinleyicilerimizin asla itibar etmemesini rica ediyoruz. Lale Gül Vakfı ya da diğer derneklerimiz sizleri telefonla arayarak asla bağış toplamaz. Sizleri Lale Gül'ün adını kullanarak arayanlar olursa arayan numarayı bize 0212 435 50 50 telefon numarasından bildirebilirsiniz. Değerli takipçilerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
1: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam
3: Ecir
2: ediyor.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile 54 farz dersleri devam ediyor. 8. bölüm devam ediyor.
0: Onun için bu yola hizmet edenlerin de ecri büyüktür. Yarın ahirette cennetin kapısına kim gelecek? Şehit gelecek. Zengin, cömert zengin, Allah yoluna veren gelecek. Ondan sonra efendim kapıda alim gelecek. Vaaz eden, kitap yazan alim gelecek. E şimdi ne olacak? Cennete önce girmek istiyorlar. Cebrail aleyhisselam görevli neyse Allah Teala buyuracak. Sen bu işi yola koy bakalım. Diyecek ki efendim şehide sen diyecek yani niye önce girmek istiyorsun? E ben Allah yolunda canımı verdim, kanımı verdim, döktüm işte falan. E tamam. Allah kabul etmiş senin yani. Bu kabul olmayan zaten kapıya gelemez. O kabul olmuş yani. Velakin sana bu şehitliğin faziletini kim öğretti? Alim öğretti. Edebini takın o zaman, alim burada duruyor. Sen ondan evvel gitmek istiyorsun. Bundan öğrendin sen. Estağfurullah canım, biraz sonra gireriz, fark etmez. Ne yapacak? İstersen bir pankart aç yani, bakalım ne yapıyorlar. Ondan sonra efendim cömert, zengin cömert. E ne oluyor sen? Ya ben malımı mülkümü Allah yolunda infak ettim, tükettim, alimlere, hocalara sarf ettim, İslam'a hizmet ettim. Şudur bu. Tamam, Allah kabul etmiş ki buraya kadar gelmişsin. Ama dur bakalım, sen bunların sevabını kimden öğrendin? E alimden öğrendim. O zaman efendim teeddeb me'al alim. Alime karşı edebini takın. Teeddeb, teekkar, geri dur bakalım. Muallimin var burada, sana öğreten adam var. Hoca da duruyor sessiz. Ondan sonra o alim zat ta sıra gelince. E buyur cennetin kapısını. Sen aç da, yani ölgesel konuşuyoruz. İlk açacak Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Özel konuları konuşuyoruz yani. Herkesin kendi girişleriyle alakalı mesela. Kendi çevresiyle alakalı. Herkesin bir girme şekli var. E bu sefer alim de durdu tam girecekken. Ya dedi, bu zengin cömert adamlar da bize ikram etmeselerdi, hizmet etmeselerdi biz de ilmimizi yürütemezdik yani. Onun için ben dedi bu şeye vereyim bu işi. Efendim cömerte vereyim dedi. Ve cennete alimden evvel cömert girdi mesela. E sen şimdi, cömertlik de elde olandan olur. Kazanmayan ne verecek? Onun için kazanmak önemlidir. Onun için helal kazanmak önemlidir. İslam'ın hizmetlerini, ilmi de yürütmek yine maddi imkana bağlıdır. Onun için iyi niyetle çalışan, helal kazanmaya uğraşan ve bir de kendin lüksüne, fuzuli masraflara değil de zaruri ihtiyaçlarını kendi geçinmesinin maddasında şu dini İslam'ın yayılması noktasında harcamalar yapanların cennete önce girmeleri umuluyor yani. Onlardan olmayı bakın. Ama siz hiç onları düşündüğünüz yok da kimi düşünüyorsunuz? Efendim şu adama bak efendim. Arabası 400 bin euro. E şimdi sen 400 bin euro arabası var diye adama imreniyorsun. E bu adam Allah yoluna ne kadar veriyor acaba? Bu kadar para buldu da bu arabayı aldıysa, çok Allah yoluna veren de bu kadar 400 bin euro da çok yani. Bir arabaya. E demek ki Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, la hasede illa fisdeteyn. İki kişiye kıskanılır. İki kişiye kıskanılır. Gıpta edilir. İmrenilecek iki kişi var. Raculun ataallahu malen fesellatu ala aleketi filak. Allah adama mal vermişse ona imrenilir. Ama neden? Hangi mal sahibine? Allah ona diyor, hakka hizmet yolunda o malı tüketmeyi nasip etmişse. Yoksa öbür malına adamın hiç imrenilmez. Başına vebal. Ahirette sual. Hesabı uzun. Azabı çok olur. Bana ne? Neye imreneceğim ona? Şimdi Türkiye'de öyle zenginler var. E biz onlara imreniyor muyuz? Niye imrenmiyoruz? Hatta deseler ki yer değişin. Türkiye'nin en büyük zengini var diyelim. Bana ondan yer değiş deseler, o vaziyette ben değişebilir miyim şu anda? Mümkün değil yani. Çünkü hak yolunda harcamıyor ki, İslam'a düşmanlık yolunda harcıyor. Ben ne yapacağım onun servetini? وَرَجُلُنَا اَتَى اللّٰهُ الْحِكْمَةِ. Bir de Allah bir adama ilim verdiyse ona da imrenilir. Ama hangi ilim? Hangi ilim meselesinde de şart geliyor. Hangi mal sahibi? Hakka harcayan. Hangi ilim sahibi? فَوَّ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا. O ilmiyle amel ederse, bir de onu insanlara öğretiyorsa, o adama imrenilir. Yoksa normal alime de imrenilmez yani. İlim de adamı azdırabilir, nicelerini de azdırmıştır. Evet, yine bir hadis-i şerif, Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, لَوْ كَانَ ف۪ي بَيْتِ الْمُؤْمِنِ قَدْرُ شَعِيرٍ مِنَ الْحَرَامِ لَمْ يُسْتَجَبْ دَعْوَتُهُ وَلَوْ كَانَ نَب۪يًّا. Ooo, iş zor. Bir Müslümanın evinde arpa kadar haram olsa, kendisi peygamber de olsa duası kabul olmaz diyor. Yani tabi peygamberin evinde haram ne arar meselesi ayrı da, bu farz-ı muhaldir. Yani işi kafamıza yaklaştırmak için bu buyuruluyor. Mesela diğerlerinde de var. Mesela ne diyor? Bir kuruş haram, yani kul hakkı üzerinde borç kalan 70 peygamber kadar ameli sevabı olsa cennete giremez ta ki onu ödeyecek mesela. Bunu mektubattan okuduk. Sen şimdi 70 peygamber kadar ameli var da bu adam niye kul hakkı da var bunda diye mantık yürütemezsin. Olsa diyor eğer. Ve küllemâ kâle ya Rab. Her ne zaman dua yaparken ya Rabbi dese, قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى لَا لَبَّيْكَ عَلَيْكَ عَاصِ. Ey asi adam, senin bu lebbeykini kabul etmiyorum. Buyur ya Rabbi diyorsun, ben de buyur demiyorum sana. فَلَوَتَ عَلَيْهَ اَرْبَعُونَ يَوْمَنْ. Eğer onun ya üzerinden 40 gün geçse de وَالْحَرَامُ ف۪ي بَيْتِي, o haram kazanç evinde duruyorsa 40 gün كُتِبَ اسْمُهُ ف۪ي دِيْوَانِ الْمُنَافِق۪ينَ, adını diyor münafıklar dosyasına geçirirler. ثُمَّ لَا تَفِعُوا بِي بَعْدِدَ الْمِصَوْمِ وَلَا صَلَى. Artık ne namaz ne oruç da kulsa tutsa da faydasını göremez. فَاِمَّا تَعَلَى ذَٰلْكَ الْحَالِ. Bu vaziyette de ölürse, adam öldü, haramlar da kaldı arkasına, evinde çocuğuna. جُعِلَ قَبْرُ حُفْرَةً مِنْ حُفَرِ النِّيرَانِ. Mezarı cehennem ateş çukurlarından bir çukur olur. Bu haram işinden kurtarsın bizi Allah'ım ya Rabbi. Ya Rabbi bize istetme ya Rabbi. Bizi de muhtaç etme, bize de istetme ya Rabbi. İşimizi temiz yap ya Rabbi. Helal ve tayyip olsun, rızkımız tertemiz olsun. Allah'ım kolay getir bize bu işi ya Rabbi. Sıyrılalım, ne haram varsa sıyır bizi ya Rabbi, sıyır. Ölmeden mutlaka bizi temizle Allah'ım, mutlaka bizi temizle Allah'ım. Yani ateş temizlemeden sen bizi temizle Allah'ım. Amin. Bu dünyada temizlenelim. Varsa helal haklar mutlaka iade edelim, reddedelim, ödeşelim. Helallik talep edelim. Ve haram yollardan kazançlar varsa mutlaka efendim onlardan sıyrılalım bir şekilde. Sahipleri bulunamıyorsa da, varislerine, varisleri bulunamıyorsa da fakirlere, haramdan korkmayan olsun veya muhtaç durumda fakirlere, hani kendimizden çıkararak bundan kurtulalım. Ama hak sahibi belliyse öyle fakire verdim diye de olmaz. Bana soruyorlar işte, ne diyor? Çalıştığım bir yerden şu kadar para kastım, yani üzerime zimmetimi geçirdim ama adamla da çok samimiyiz. Şimdi ona da diyemem onu. Ne olacak? Ben fakire versem olur mu? Olmaz. Niye? Senin kimden aldığın belli. Kimden aldığın belliyse sahibine, ama ben bunu almıştım da sen bunu geri al da bana helal et de dersen de sıkıntı çıkacaksa, onu da İslam şart koşmaz. Ya nedir? Başka bir adam vasıtasıyla da o parayı o kasaya iade edebilirsin. İlla senden o para o kasaya iade olsun da adama kendini deşifre etmek zorunda değilsin. Anladın mı? Bu ayrı bir şey konuşuyorum. Evet. Hasan İbni Yahya, Evliya Allah'tan radıyallahu anh. Ona dediler, İsmi Azam bilir misin? Yani İsmi Azam ne demek? Allah'ın en büyük ismi. Ne demek o? Asaf İbni Berkıya ne yaptı? Belkıs'ın tahtını Yemen'den, Sebe'den Kudüs'e nasıl getirdi? Bir İsmi Azam okuduğun zaman, hadis-i şeriflerde, sahih hadislerde var, İsmi Azam en büyük isim, gizlidir. Ama 40 küsur rivayet var İsmi Azam hakkında. Bende onun kitapları var. Mesela bu rivayetlerden birindedir mutlaka. 40'ını birden okursan mutlaka okudun. Ayşe anamız bir kere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi, ya Ayşe, Allah bana İsmi Azam'ı öğretti dedi Efendimiz. En büyük ismini bana öğretti, ne istesem oluyor deyince Ayşe anamız, bana öğretmez misin dedi. Sana gerekmez Ayşe. Lan bekile ki ya Ayşe, sana gerekmez yani. Geldi öptü, efendim kokladı, şöyle böyle oturdu, üzüldü Ayşe anamız. Bir daha kalktı, ya ne olur bana öğret. Dedi, dünyalık bir şey istersin, yakış olmaz mesela. Bu herkese verilmez bu şifre. Dedi, ondan sonra dur dedi Ayşe anamız. Gitti bir abdest aldı, iki rekat kıldı. Namazdan sonra bir dua yaptı. İşte Allah'ım ne selam göbüsüm gel. Azim ile azam ile celil ekber, neyse işte. Bir dualar yaptı onu. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bu dedi yaptığın duaların içinde geçti dedi. Ayşe anamız da ne kadın, görüyor musun? Öğretmezsen diyor, ben de bir dua yapacağım şimdi diyor. Var mı diyor bunda? Var dedi onda. Yani 40 küsur rivayet ben toplamıştım. Kitaplarda var. Sonra bir kitap gördüm. Ne 40? 100-150 rivayet. Artık yani var ya, onda değilse bir yerde yok ha. Ama o isim ya Cabir al-Azm çantamda geziyor. Çantamda geziyor da bir kere mi ne kullanmışık onu yani. Daha da kullan vaktimiz yok. Yani sıkışsak kullanacağımız şey var. Ama polis aramasında çıkmaz yani. Aramada çıkmaz. Ama sıkışsak kullanacak şeyimiz var, malzememiz var. Yani. Ama ya Cabir al-Azmil Kesir diyor. Ey kırık kemiği iyileştiren, bitiştiren, kaynaştıran Allah diyor. Kırık kemiği. Yani o kadar ince isimler var, bazı kitaplarda bulamazsın. Ama o uzun bir kitap. Onu da bir tercüme yapsak var ya. Arapça yazacağız. Nereye yetiştireceğim? Gerçi size de biraz uygun mu değil mi, o da mesela. Sana gerekmez ya Ayşe dedi ama Ayşe anamız buldu. Sizin durumunuz nedir? Siz kime kullanırsınız belli değil. Kafanız bozulan adama kurşun atar gibi adama bir beddua gece. Adam yarın gitti. Ne olacak o zaman? Duasıyla ölenin diyor, silahıyla öldürdüğü gibi günahkar olur diyor yani. Ancak adam çok zalim oldu. Çok zalim deyince sen ooo hamsi pişirdim kokusundan rahatsız oldum diye adama şey yaparsın ya. Kardeşim seninki iş değil. Seninki iş değil. O bedduayı yapmak o zaman ona dönmezse sana döner. Veyahut da sen hemen bir define, zenginlik, gömü bulmak, evin dibinden çıksın falan. Bir de başka yerde de yorulmayacak yani. Evin dibinden çıkacak yani. Öyle beleşçisin yani hemen. İsmi azam, Allah'ın en büyük ismini kullandığın işe bak. Ama İslam'a hizmet niyeti başkadır. Ama biz o niyetlileri de çok gördük İslam'a hizmet için falan. Zengin olduktan sonra hiç uğradığı yok sohbete yani. Onu da çok gördük. Velakin bu en büyük isim tabii dedi ki İsmi Azam'ı bilir misin? Hasan ibn Yahya Hazretleri'ne dediler. Bilirim dedi. Aa adam da heveslendi. Hemen diyecek bana zannetti. Dedi ki Allah'ın en büyük ismi şifre ya bu gizli. Ne istersen anında oluyor da işte onu huzurunu temin o anda bulmak. Esma-i İdrisiye 40 isim İsmi Azam'dır. 40'ının toptanı İsmi Azam'dır. Ama tek tek de onda çok. Onda en çabuk tesiri onda görürsün. Ben onu denemişim. Bypass olurken ben şeker hastasıyım. Yaram kapanmaz. 3-4 sene bazı yaram duruyor. Mesela o bypass ki göğüs kafesini kesiyorlar. Ondan sonra bu kapanmaz mapanmaz zor olur. Şekerim de hiç düzgün durduğu da yok bir de. O ismi şerife de ya bari en nüfus bilâ misalin halâ mi gayri ya bari. Girerken ameliyata okurup çıkırdıktan sonra böyle devam edip bir haftada falan elhamdülillah kalktım. Ama o ismin bereketi. Ya bari en nüfus isminin bereketi. Hatta onun sırası bilmiyorum. 3. sayıda falan gelir. Şimdi hepsini birden yazamayız. Derginin tamamı kitaba dönüyor bu sefer. Mübarek. Onun için onları takip edin inşallah. İsmi Azam onların hepsi. Nedir dediler? Dedi ki biliyorum dedi İsmi Azam'ı. Buyur dediler efendim dediler. Dedi ki helal yemektir dedi. Helal yedin mi Allah desen İsmi Azam olur. Haram yedin mi Kur'an'ı hatmetsen boş olur dedi. Onun için şu yemeğe bir dikkat. Bir de yalan konuşmamak. Bu ikisine dikkat edersek duamızın kabulünü hemen göreceğiz inşallah. Ama bu yalan da çok arttı. Sebepsiz yere, lüzumsuz yere. Ya yalan ancak harp olur, bir şey olur. Karı koca arasında büyük kavga gürültü, boşanma sebebi olacak olayların ıslahı için iki kişi birbirini vuracak durumdayken bir yalanla düzeltme tamir olur. 3 yerde hadiste müsaade edilen yer vardır. Ama bu kadar fuzuli yalan olmadık işler ya. Niye konuşuyorsunuz bunları bu kadar? Hava atmak için, mübalağa yapmak için bilmem. 100 liraya almış bir şeyi onu işte 300'e aldım. Niye ben zenginim yani? Ya ne lüzum var yalan konuşması? O kadar yalan konuşuluyor ki bir de yalan olduğunu da anlayamıyor mesela. Hasta yatıyor mesela, ziyaretçi geliyor. Ya işte nasıl diyeyim? Ya gece gözüme uyku girmedi. Halbuki arada ikide bir kestiriyor yani. Mübarek yalan oluyor, yalan. Yalan oluyor kardeşim ya. Hasta, ben de biliyorum, ben de hasta oldum. Ne kadar ağır olsan insan ara sıra bir dalar. O sonra sancın olur, bir şeyin olur, ayılırsın ama bir dalma olur. Hiç gözüme uyku girmedi. Böyle deme. Yani her lafta bu pay var yani. Yalana bir lüzum yok. Az uyudum. Ağrım sancım oldu. Yani onu da demene zaten lüzum yok. Allah'a şikayet etmeye de lüzum yok. Celle Celal. Mevla buyuruyor. İdem rastu abdi. Kulumu hasta ettiğim zaman فَلَمْ يَشْكُنِي لَا عُوَّادِهِ kendi ziyaretine gelenlere beni şikayet etmezse Allah Allah ne yaparım? اَبْدَلْتُهُ لَحْمًا خَيْرًا مِنْ لَحْمِي وَدَمًا خَيْرًا مِنْ دَمِي ona etinden daha iyi et, kanından daha temiz kan veririm diyor. Değiştiririm onun etini kanını, hastalığını tedaviye çeviririm diyor. Neden? Beni şikayet etmezse de. Yani yalan ayrı bir günah, öbürü de iyi bir şey değil. Şöyle çekiyorum, böyle çekiyorum, kıvranıyorum, inliyorum yani işte. Ama tabii insan dayanamazsa o ah o eder. O başka adama şikayet etmez de acizlikten yani. Ya Rabbi aciz kulum dayanamıyorum falan o başka. Bir de doktora söylenebilir mesela. Doktor diyor ki neren ağrıyor? Ben Allah'a şikayet etmeyeyim diye bir yerim ağrımıyor. Ne geldin buraya yani? Mübarek enayi misin bana para vermeye mi geldin? Vizitesi 200 milyon bir yerim de ağrımıyor. Aleyküm selam git çık dışarı. Yani. Doktor da şaşırdı bu sefer. Yani yerine göre hareket edersin. O tabi adam bastırıyor buraya ağrıyor mu diyor. ağrıyorsa de de. Helal lokma yiyen demek Allah'ın hangi ismiyle dua etse kabul olur. İsmi azamı da bir de şimdi helal yediyse, yalan demediyse, doğru dediyse, bir de efendim ismi azam hakkında gelen rivayetleri de ilmine sahip olup o rivayetleri de özellikle kıraat ederse, onlarla dua ederse, çünkü onların da bu kadar hadis niye rivayet edildi o zaman? Herkes sırf Allah desin tamam derdiler. O kadar faziletli dua niye öğretildi? Bir de onları da bulursa o zaman tam adrese, hedefe isabet eder. Allah Teala cümlemize mübarek cuma gecesin. Allah'ın bir makbul dua nasip eyle bize. Amin. Ya Rabbi o duada dünya ahiretimizin toptanını ıslah eylesin ya Rabbi. Amin. Hiç zayi olmayalım ya Rabbi. Amin. Yani ucuza gitmemeli yani. Hem dünya hem ahiret saadeti istemeli. Yani en kısa hepinizin bildiği iki cihanı toplamış bir dua mesela. Nedir o? Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar. Arafa günü, Arafat'ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlar da zannederler ki Efendimiz öyle bir dualar yapar ki mesela kimsenin bilmediği. Tabii yapar. Ciltler dolusu duası var. Ama Arafa günü Arafat'ta en makbul yerde bir defa veda hacı yapabildi zaten. Orada bile en fazla duaları Rabbena atina fid dünya hasene fil ahireti. En fazla zikir kim bilir ne zikirler yapar kimse bilmiyordur falan. En fazla yaptığı zikir nedir mesela? La ilahe illallah vehdehu la şerike le lehu'l mulku ve lehu'l hamdu ve ala kulli şeyin kadir. Onun için bak bildiğiniz şeylerden bahsediyoruz. İlla da bilmediğiniz bu kadar dua vardır ama yani en makbul olanları da Allah kolay etmiş. Mesela Fatiha'yı hepiniz biliyorsunuz mesela. Fatiha'tul kitab şifa'un min kulli da illesam. Ölüm dışında her derde şifadır Fatiha. 313 kere oku kilitli kapı kalmaz. Ama huzuru Mevla ile bulmak meselesidir. Fatiha'tul kitab, Fatiha ne niyetle okursan, lima kuriyetle, ne niyetle okursan o olur. Evde kaldım, evlenmek için okursan olur. İş bulamadım, iş niyetiyle okursan olur. Alacağını alamadın, alınmak niyetiyle okursan olur. Ama hele 313 Bedir ehlinin sayısı şifredir. Fatiha mesela. Fatiha hepiniz biliyorsunuz. Fatiha'nın her bir ayeti 7 bir Kur'an'dan üstündür. Ama içinde Fatiha olmayan. Ne gibi? Kadir Gecesi bin aydan hayırlı ama hangi bin aydan? İçinde Kadir Gecesi olmayan. Çünkü onda da Kadir Gecesi varsa bu sefer bir şeyin kendi kendine üstünlüğü lazım gelir. Öyle olmaz. Burada da şimdi Fatiha'yı buraya koyduk. Elif Lamim'den başladık. Minel Cinneti ve Nas'a kadar bütün Mushaf-ı Şerif'i buraya koyduk. Fatiha'yı ayırdık. Burada koyduk. Ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Bir Fatiha 7 ayettir. Kur'an'da Fatiha'nın hakkında başka ayette böyle kadateynake seb'an minel mesani her namazın rekatlarında tekrar edilen 7 ayet verdik sana. Vel Kur'anel azim büyük Kur'an verdik sana. Şimdi büyük Kur'an diyor Kur'an'ı koyuyor. Kur'an'dan evvel müstakil olarak 7 ayeti söylüyor. Sana 7 ayet verdik sonra büyük Kur'an verdik. Bunun tefsirinde hadiste ne diyor? Camus Sagir hadislerinde geçer. Eğer ki diyor Fatiha'nın her bir ayeti bir Kur'an'ı tartar diyor. 7 Kur'an Fatiha'sız olarak buraya konsa, bir Fatiha buraya konsa 7 Kur'an'dan eftal yapar. Çünkü gavurların kafilesi geldi, 7 kafile geldi, develer bütün malzemelerle dolu, erzak, azık, mücevher, misk, amber, koku moku, o zamanki ticaret emtiası. Müslümanlar da garip fukara, Bilaller, Suheypler, Ammarlar, Habbaplar oturmuşlar Kabe'nin gölgesinde açlıktan ölecekler zavallılar. Eziyet altındalar. O gavurların kafilelerinde görünce. Ya keşke bunlar bizim olsaydı da. Dertleri yine yemek içmek değil. İslam'a harcardık falan. Onlar hakikaten doğru adam. Sadık Müslüman. Hemen bu ayet geldi. La temudnenne aynayke ila mahmetta'ne abi ezvacemilu. Bir takım dünya adamlarına dünyalık mallarından verdiğimiz ticaret kafilelerine işte şimdiki araba filosu bilmem kemik bilmem nesine gözlerini uzatma yazık olur gözlerine. Niye? Biz sana 7 ayet verdik bir de Kur'an verdik. Fatiha. Yani şunu demek istiyorum en faziletli şeyleri de Allah size de öğretmiş yani. Bir Rabbena atina hepiniz biliyorsunuz en büyük dua. La ilahe illallah zikirlerin en üstünü. Duaların hamdeniz, elhamdülillah duanın en üstünü mesela. Bunları da hep biliyorsunuz yani hani biz derin derin rivayetlerden bahsediyoruz, kitaplara yazıyoruz ama Allah'ım da sizi mahrum etmemiş ki. Bir Fatiha ile beraber dünyayı fethedersiniz. Yeter ki ağız, o ağız. Bahrullah Efendi Hazretleri vardı Taşova'da. İsmet Garibullah Büyükşehir Efendi Hazretleri'nin halifelerindendi. Tabii onu Efendi Hazretleri de tanımaz. Belki de Efendi Baba da tanımaz. O biraz daha eskidir. Orada köyde kabri şerifi var, ziyaret ettik mesela. O yörenin insanları Amasya civarı onu anlatırlar. Belki orada şimdi yetişmiş insan kalmamış olabilir. Belki 100 yaşında bile olsa ama o şimdi hocalar duymuşlar çok da alim değil. Bunun ne hüneri var, bütün millet akıp gidiyor buna. Onu biraz da baştan kabul etmemişler. Sonra İçişleri Bakanı, Dahiliye Nazırı Memduh Paşa vardı Osmanlı'da. Abdülmecit dönemi olacak. Memduh Paşa da İsmet Baba'nın bağlısıydı. Tekkede yatıyor. İsmet Baba'nın arkasında İçişleri Bakanı yatıyor Osmanlı'nın. O Memduh Paşa çok mübarek bir zat. Resmi de var onun. Divanı da var. Bende kitabı da var eski. O Memduh Paşa da mübarek. Bu tarikata çok hizmet etmiş Abdülmecit zamanında yani. O tekkeyi yapmış etmiş. Ta o zaman gitmiş Amasyalara, oralara ki bu zat İsmet Garibullah Hazretleri'nin hakiki halifelerindendir. Buna hor bakmayın. O da zaten istemiyor müritlenen bir şey. Oturmuş zikrini yapıyor mübarek adam ama hocalar kıskanırlar bu işleri de. Ondan sonra da demişler ki bir gidelim bakalım ne yapıyor. 1000 kişi, 2000 kişi, 3000 kişi dolarmış böyle. Orada ben gittim köyde, anlatıyorlar şimdi. Binlerce kişi dolarmış. Ne? Biri hasta. Biri ineği hasta. Biri inek anasını emmiyor. Biri anasını bırakmıyor. Herkes hayvanı hasta. Kendi hasta. Çocuğu hasta. Alan gelmiş, alan gelmiş, alan gelmiş. Diyorlar ki 1000, 2000, 3000 sıra. Mübarek böyle otururmuş. O bırakırmış hayvanı, o iyileşirmiş, o geçene bir de kısa. Hocalar da şaşırmışlar, bakmışlar ki inkar edecek bir durum kalmadı yani ama ya hoca efendi, efendi hazretleri ne okuyorsun dedi. Demiş hepsine bir Fatiha demiş. Adam olursan bir Fatiha yeter. Öbür türlü ağzın bozuk, rızkın haram, yalan lisan. Ondan sonra ne adama hatim yapsan adamın hastalığı artar yani. Bazı hocadan çıkıyor adam, daha beter arttı diyor hastalığım diye. Hocanın ağzı bozuk. Okuyan senden hasta. Allah bize Celle Celaluhu sadakat, doğruluk, ihlas, huzuru kalp, huşu, huzurunda tam yöneliş, kalben bağlanmak. Amin Allah'ım. O zaman bildiğimiz fazla bile gelir. Bildiğimiz fazla bile gelir. Amel. İhlas ile beraber. İnşallahurrahman. Böylece bu gece çok dua edelim. Siz bana, biz size, bu helal yemek hususunda Allah'ın bir çığır açsın bize. Amin. Bu ahir zamanın faizin, bilmem haramın, yalanın dumanını da vurdurmasın bize. Amin. İbrahim Aleyhisselam ateşte yakmadı Allah. Kadirdir bizi de bu düzende haramdan korumaya Allah. Amin. Celle Celal. İnşallah. Tamam. Amin. Sübhane Rabbil Aliyyil Alel ve Elhamdülillah Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil mursaline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna neselüke el cenne. Ne'ûzü bike minen nâr. Allahümme inna neselüke ridâke vel cenne. Ne'ûzü bike min sehatike vel nâr. Allahümme inna neselüke el cenne. Ma qarrabe ileyha min kavli ve amel. Ve ne'ûzü bike minen nâr. Ma qarrabe ileyha min kavli ve amel. Allahümme inna neselüke min hayr ma seleke min nebiyyüke Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve ne'ûzü bike min şerri mestaadeke min nebiyyüke Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجلي وآجلي ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كل عاجلي وآجلي ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين anamızdan babamızdan daha çok acıyan Allah'ımız ya Rabbi ya Rabbi bize bu dersi nasip ettin, dinlettin, okuttun, sen anlattın, sen vahyettin, sen bildirdin, bu helal kazanma işi, helal yeme işine bu kadar önem verdiğini bize beyan ettin. Biz aciz kaldık, güçsüz kaldık geçim telaşlarından dolayı, bu sistem, düzen, çark böyle faiz üzere işlediğinden dolayı sıkıntımız var. Çoluk çocuğumuza da bulaşıyor bu. Bizim de huzurlarımızı bozuyor bu iş. Ya Rabbel Alemin, güç yetmeyen durumlar ancak senden yardım istenir. Kurban olduğum Allah'ım, bu cemaat senin rızanın için geldiler. Bu kadar saat vakit verdiler. Bu hususiyetle dinleyenler olsun. Burada özellikle bulunanları da hepimize Allah'ım bir daha bir lokma haram nasip etme ya Rabbi.
5: Amin.
0: Bu senin elinde ya Rabbi. Bir haram lokma boğazımızdan geçirme ya Rabbi.
5: Amin.
0: Bugüne kadar geçtiyse tevbe nasip eyle.
5: Amin.
0: Allah'ım onun da bütün şerrini bizden çıkart defet ya Rabbi.
5: Amin.
0: Bundan sonra Allah'ım haramsa bize nasip etme ya Rabbi.
5: Amin.
0: Bu senin elinde kurban oldum sana Allah'ım. İsteyin buyuruyorsun. Biz de senden istiyoruz. Buna engel çıkar. Sen o rızkı bize nasip etme ya Rabbi.
5: Amin.
0: Bize helal rızık kapılarını aç ya Rabbi.
5: Amin.
0: Resulullah Efendimiz'in duası. Allah'ım vessi aleyhim ne rızkıl helal. Ya Rabbi helal rızkı geniş eyle bana ya Rabbi. Asrif anni su ve fesekatil insi vel cin. İnsü cinnin fasıklarının şerlerini çevir benden ya Rabbi.
5: Amin.
0: Ya Rabbi biz senden istedik. Kurban oldum ahirette bizi rezil rüsvay etme.
5: Amin.
0: Allah'ım amellerimizi bu haram yüzünden reddetme.
5: Amin.
0: Allah'ım duası reddolan kullarından etme.
5: Amin.
0: Kurban olduğum sana aç bize bu kapıları. Helalından haram bulaşmadan yedir içir bizi ya Rabbi.
5: Amin.
0: Rızık sana ait çoluk çocuğumuz da yedir ya Rabbi.
5: Amin.
0: Nesillerimize de haram nasip etme ya Rabbel Alemin. Veya gayrun nasirin. Ama bu imkansızlıklar içinde de sen geniş imkanlar sahibisin. Vallahi vasiun alim. Her şeyi genişleten geniş sensin. Bütün geniş imkanlara sahip olan sensin. Her şeyi hakkıyla bilen sensin. Bize helal yoldan geniş imkanlar nasip ederek hem muhtaç olmadan hem de dine hizmet ederek yaşamayı nasip eyle. Amin diye dillerini arzihimden azade eyle. Amin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Dualarımızın kabulü ve hayırlı muratlarımızın husulü ve meclisimizin ruhaniyetiyle teşrif eden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e hediyelerimizi arz etmek üzere buyurun. As-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. As-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. As-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasıfun. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. İlâ şerefi ruhine. Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sahibi meşâhine. İmam-ı tarikatına efendi babamızın khâsını. Cemî'i meşâhine ve saatidine envâtine envâtmıştır. Ve mevâd-i cemaat-i hâzırîn el-Fâtiha.

0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile 54 farz dersleri sona erdi. 8. bölüm sona erdi.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
0: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
3: Bir gece kapattım gözlerimi ve derin bir uykuya daldım. Ve bir rüya. Ölmüşüm meğer. Ölümden habersiz, tek başımayım. Kimse yok yanı başımda. Bir ben, bir de dünyada yaptığım amellerim. İnsanlar yas tutuyor. Ağlaşıyor herkes. Bende de bir telaş. Bu ölen kim acaba diyor. Ölüm sahnesini yaşıyor ama cenazenin bana ait olduğunu bilmiyorum. Dikkat ve heyecanla izliyorum olanları. Cenazenin etrafına bir sürü insan birikmiş ağlaşıyordu. Bir kısmının yakınlarım olduğunu gördüğüm halde

Bizimle konuşuyor ve gülüşüyordu. Şimdi ise son nefesini verdi. Ruhunu teslim etti. Bir gün sıra bize de gelecek ve biz de tadacağız ölümün acısını. Çünkü her canlı ölümü tadacaktır. Kimi ise hem ağlıyor hem de güzel bir ölüm için dua ediyor. Allah'ım diyor, bir gün ben de öleceğim. Sevenleri birbirinden ayıran ölüm bir gün beni de bulacak. Lakin sen benim ruhumu güzel bir halde al. Beni huzuruna, benden razı olduğun bir anda götür. Bana imanlı bir ölüm nasip eyle diye dua ediyor. Ben hala yaşananlardan habersiz uykudayım. Ama bir an önce uyanmak istiyorum. Zira böyle bir manzarayı daha önce hiç yaşamadım. Rüyadaysa hiç ama hiç görmedim. İnsanların telaşı, hemen ölecekmiş gibi dua edişi beni de korkutuyordu. Bu dehşet verici sahneler beni kan ter içinde bıraktı. Cenazeyi musalladan indirdiler ve birkaç kişi ölünün tabutunu omuzladı. Ben de hiçbir şeyin farkında olmadan onlara yardım ettiğimi zannediyordum. Gözyaşları ve ağıtlarla mezarlığın yolunu tuttuk. Bir hayli yürüdükten sonra mezarlığa geldik. Toprak kazılmış ve derin bir çukur açılmıştı. Sonra ceset toprağa gömüldü. Ah, o anı görmeliydiniz. Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu. Herkes bir müddet bekledi ve imam telkin verdi. Sonrası mı? Ne olacak ki? Herkes hiçbir şey olmamış gibi evine döndü. Hiç kimse kalmadı oracıkta. En samimi sevgiler de, en içten kardeşlikler de oraya kadarmış. Herkes dağılıp gittikten sonra ben niye tek başıma kaldım ki dedim kendi kendime. Ve onlarla beraber gitmek istedim evime. Kalkmak istedim istemesine ama kalkamadım kardeşim. Şimdi anlıyorum. Her şeyi şimdi anlıyorum. Musallada yatan, namazı kılınan ve toprağa gömülen benmişim meğer. Durun! Gitmeyin! Beni yalnız bırakmayın! Diye bağırdım. Ama duyan olmadı be kardeşim. Şu daracık kabirde yalnızım şimdi. Amellerimle baş başa kaldım. Beni terk edenlerin ayak seslerini duyuyordum hala. Ayak sesleri kaybolmadan şimşek hızıyla melekler geldi. Bunlar dünyada yaptıklarım hakkında beni hesaba çekecek olan hesap melekleriydi. Biri münker, biri nekir. Allah'ım, bu ne korkunç bir heybet. Bu ne azamet. Onları görünce elim ayağım birbirine dolaştı. Dilim tutuldu. Onların korkusundan konuşamadım. İşte Allah'ın bildirdiği kabirdeki hesap günü buymuş. Şimdi dünyada yaptığım amellerimden dolayı çetin bir hesap bekliyor beni kardeşim. Bir kurtuluş yolu aradım ama bulamadım. Çünkü o meleklerin heybetine canlar dayanmaz. Melekler gelip bana sormaya başladılar. Biri, "Rabbin kimdir?" dedi. Lal oldu dilim, konuşamadım. Durun, ne olur biraz acıyın bana. Cevap vereceğim diyordum.

Ama bir türlü beni yaradan Allah'ın adını söyleyemiyordum. Geliyordu dilim, anlatamıyordum. Melekler de zaten söyleyemeyeceğini biliyorduk. Çünkü sen dünyadayken gafildin diyorlardı. Evet kardeşim, gerçekten de ben gafil bir kimseymişim. Kendinden habersiz, varlıkta yokluk yaşayan servet sahibi, fakat sevaptan yoksun biriydim. Çünkü dünyadayken Rabbimi tanıyamamıştım. Beni yoktan var edeni, bana hayat vereni ve ben hiçbir şey değilken bana nimet veren Rabbimi tanıyamamıştım. Benden kulluk istedi, yapmadım. Şükretmemi istedi, şükretmedim. Şimdi onun acısını çekiyorum kardeşim. Dünyaya neden geldim? Dünyadayken ne yapmalıydım? Yaratılış gayem nedir? İşte bu soruları bir kez olsun oturup kendime sormadım. Oysa Allah hak etmediğim halde bana ihsanda bulundu. Nimetini verdi. Bana hem zenginlik hem de sıhhat bahşetti. Ama ben gafil, ben zavallı. Allah'a hiçbir şey veremedim. Dünya hırsı gözlerimi kör etti. Beni öyle oyaladı ki bir an olsun Allah'ı düşünemedim.

Dünya benim olacak ve ben de dünyada ebedi kalacağım sanmıştım. Ağız tadını bozan, dünya hayatına son veren ölümü aklıma getirmemiştim. Hele yaptıklarımdan dolayı hesap vereceğimi düşünememiştim. İşte şimdi aklım başıma geldi. Pişman oldum. Ama bu son pişmanlığın bana fayda vermiyor be kardeşim. Temizlenene kadar çekeceksin, çekeceksin, çekeceksin diyorlar. Ve ellerinde bir gürzle bana ceza veriyorlar. Bana her vurduklarında feryat seslerimi oradaki kulak sahibi olan bütün varlıklar duyuyor. Cevabını veremediğim her soru karşısında cefa çekiyorum. Onlar da zerre kadar acıma duygusu yok. Zira onlar da emredileni yapıyorlar. Bu Allah'ın emridir. Allah mümin kullarını da hesaba çekiyor. Az önce bir mümin insanı hesaba çekmişler. O da hesap vermiş meleklere. Ama benim verdiğim hesap gibi değil. Onun hesabı aydınlık bir bahçe içinde geçmiş. Melekler ona çok iyi davranmışlar. Çünkü o dünyada Allah'ın emir ve yasaklarına uyuyordu. Namaz kılıp oruç tutuyor, kimsenin gıybetini yapmıyordu. İmkanı olduğu kadar fakirlere yardım ediyor, insanlara eziyet etmiyordu. Onun da hesabı çabucak bitti ve ona bir nidacı şöyle seslendi.

0: melekler de hemen bir kapı açtılar ve o kişi cennete doğru yol aldı. Bu manzarayı görünce içlendim. Ağladım. Pişmanlık üstüne pişmanlık duydum. Benim hesabımsa hala devam ediyor kardeşim. Hem de o kişinin hesabı gibi değil. Benim kabrim karanlık bir çukur adeta. Melekler de ona davrandıkları gibi davranmıyorlar. Ben kötü amellerim yüzünden acı çekiyorum. Günahkarlar eziyet çekecekler şimdi benim çektiğim gibi. Ben de dünyada yaptığım amellerin karşılığını görüyorum. Ah, ne de çok gafil, ne de çok günahkarmışım ben. İnsanların arkasından gıybet etmeyi, harama bakmayı ve daha nice güzel görünen çirkin işleri yapmayı meziyet saymışım. Şimdi hem çaresizlik hem de ıstırap içinde yanıyorum kardeşim. Keşke bu manzarayı görmesem diyorum. Ama burası ceza ve mükafatın verildiği ebedi ahiret yurdunun başlangıcıdır. Burada iyi olanlar da, kötü olanlar da yaptıklarının karşılığını görüyorlar. Ah, ne olurdu da asıl yurdum olan ahiretim için çalışsaydım. Son nefesten sonra ne keşkeler ne de mazeretler geçmiyor kardeşim. Ben Allah'ın emrinden habersizdin diyorum. Neden öğrenmedin diyorlar. Sana kitap gönderilmedi mi? Neden açıp okumadın? Allah'ın emrini ve yasaklarını öğrenmedin diyorlar. Kitabı da soruyorlar. Eyvah diyorum. Bütün insanlara gönderilen Yüce Kur'an-ı Kerim'den de habersizdim. Açıp okumadım. Ne öğrendim, ne de öğrenmeye çalışmadım. Küçük çocukların bile öğrendikleri o büyük kitaba ben merak edip bakmadım kardeşim. Bana ahirette şefaat edecek, beni azaptan kurtaracak olan kitabımı yalnızca duvarda asılı bıraktım. Şimdi kimden ve hangi yüzle yardım isteyeyim? Oh. Azaptayım, azaptayım. Dünya bütün sahte güzelliğiyle beni cezbetti. Beni bana unutturdu. Özbenliğimi kaybettim. İnan ki beni bu hale koyan zalim nefsimden başkası değil. Unutma kardeşim. Dünya unutturmaz, insan unutur. Kişi nefsine uymasa, dünyanın cilalı yüzüne aldanmasa kurtulur. Çünkü burada hesapları bitmiş ve köşklerinde oturmuş nice mümin insanlar da var. Düşünüyorum da onlar da dünyadan geldi ve benim gibi onlar da dünya hayatı yaşadı. Fakat onlar dünyaya meyletmeyip nefislerine uymadılar. Allah'ın emir ve yasaklarına riayet ettiler. Yaratılış gayesini bildiler. Onlar da amellerinin karşılığını ziyadesiyle görüyorlar. Hem benim gibi hesapta da zorlanmadılar. Onlar için cennette döşenmiş tahtlarında oturuyorlar. Onlara ne bir hüzünlenme, ne de acı ve keder ilişmiyor. En güzeli de onlar o göz kamaştıran mekanlarda ebedi kalacaklar. Şimdi onlardan daha mesut kimse yok kardeşim. Hem onların o güzel hallerini, ben de benim bu acıklı halimi görünce içten içe yıkılıyorum kardeşim. Ne kadar imrendim onlara, ne kadar. Ah, ne olurdu ben de onlar gibi dünyadayken salih amelleri işleseydim. Ben de nefsime uymayıp dünyaya köle olurcasına bağlanmasaydım. Şimdi benim de hesabım bitmiş ve ben de kurtuluşa erenlerden olmuştum. Şimdi ne bu azabı görürdüm, ne de hesabım böyle zor olurdu. Ama daha ne hesabım bitmiş, ne de yaptığımın karşılığını henüz görmüş değilim. Neden böyle günahlarla doldum? Neden Allah'ı tanımadım, emrine uymadım? Dardayım kardeşim, dardayım. Şimdiye kadar sorulan sorulara cevap veremedim. Onun acısını çeker çekmez melekler başka bir soru sordular. Hem de öyle bir soru ki, tüm Müslümanların yapması gereken 5 vakit namaz. İşte Allah'a imandan sonraki en büyük ve en önemli ibadet. Namazın önemi ne kadar büyükmüş. Namaz kılanların buradaki sefasını bir görsen kardeşim. Dünyada Allah'ın emri gereği namaz kılan müminler, etrafı inciyle süslenmiş koltuklarına yaslanıyorlar. Bense namaz kılmadığım için yine eza ve cefa içinde. Namazı kılmak meğer ne büyük saadetmiş. Terk etmekse ne acı verici bir sahne. Ne yazık ki namazı hep önemsememiş kendinden bir haber biriyim. Ah be kardeşim. Benden istenen çok muydu sanki? Günde 5 vakit namaz kılsaydım, bu eziyeti çekmezdim şimdi. Ama başım secdeye gitmedi. Rükûya varmadım. 5 vakit namaza çağıran ezanı duyar, fakat camiye gitmezdim. Herkes tatlı uykusundan uyanıp namaz kılmaya giderken, ben gaflet denizinde boğuluyordum. O kadar gafildim ki, caminin önünden geçer camiyi görmezdim. Namaz kılanların sesi gelir, ben duymazdım. Yani anlayacağın kardeşim, hem bakar kör, hem duyar sağırdım. İşte şimdi onun da acısını çekiyorum. Zordayım kardeşim, zordayım. Kıblem soruldu sonra. Müslümanların yılda bir kez gittiği Kabe'ye gitmedim. Fakir olsaydım bu soru sorulmazdı. Ama Allah bana hem zenginlik hem de sağlık verdi. Hacca gitmemi emretti. Ömrümde bir kez olsun hacca gitseydim, bu cefadan kurtulurdum ve amel defterim sağımdan verilirdi. Haccı eda etseydim hem malıma bereket gelirdi, hem de bu soruya gönül rahatlığıyla cevap verirdim. Ama onu da söyleyemedim be kardeşim. Cevaplamadığım her soru karşısında bana yeniden ceza veriyorlar. Ama şunu bil ki, benim çektiklerim ancak amellerimin karşılığıdır. Zira bana sunulan amel defteri, bunları da mı ben yaptım diye beni bile kötü amellerim karşısında hayretler içerisinde bırakıyor. Oysa düşünüp bilmeliydim ki benim iyi ve kötü amellerimi dünyadayken an be an kaydeden sağ ve sol yanımda kiramen kâtibin melekleri vardı. Allah kimseye zulmetmez. Ancak kullarının dünya hayatında yaptığı amellerin karşılığını verir. Bütün bunlardan sonra bana peygamberin kim diye soruldu. O, kainatın efendisi, insanların en üstünü, Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem'i sordular. Yüce peygamberin değerini daha yeni anladım ama nafile. Dünyadayken onu hiç anmadım. Adı anıldığında salavat getirmedim. Hayatını okumadım. Onu anlayamadım kardeşim. Halbuki o hem doğumunda hem vefatında ümmetinin affı için, benim gibi insanlar için ağlamış. Affımız için Allah'a niyazda bulunmuştu. Fakat ben onun sünnetine uymadım. İzinde gitmedim. Tavsiyelerine kulak asmadım. Hesaptan sonra hangi yüzle şefaat dileyeceğim ondan? Sen böyle mi ümmet oldun derse bana, yüzüme bakmaz ve bana yardım etmezse, ben perişan olurum. Tıpkı şimdi perişan olduğum gibi. Aman kardeşim, unutma ki en büyük insan olur. Günahlara şefaat edecek, cehennem azabından kurtarmak için Allah'a yalvaracak ancak odur. Onu bir an bile unutma kardeşim. Daima onu an ve adı anıldığında salavat getir. Sakın benim unuttuğum gibi sen de unutma. Bari siz unutmayın kardeşim. Ve oruç. Ramazan ayında tutulması gereken en önemli ibadet. Orucun var mı diyorlar ve amel defterime bakıyorlar. Yazık ki oruç tutmamıştım. Herkes Ramazan ayında oruçlarını tutarken ben hiç umursamazdım. Komşularımın küçük çocukları bile oruçluyken ben onlara bakıp da ibret almadım. Onlardan utanmadım. Herkesin gözünü deyip içiyordum. Sağlığım, sıhhatim yerindeydi oysa. Hasta değildim, tutacak gücüm vardı. Ama niye böyle yaptım ki? Nasıl kendi kendime eziyet ediyordum? Dünyadayken oruç tutanlar da var burada. Ama onlar benim yanımda değil. Allah'ın kendilerine vaat ettiği an cennetine girecekler. Bense hala ıstırap içindeyim kardeşim. Ne Ramazan'ı düşündüm ne de oruç tutmayı. Söyledim ya, ben nasıl Müslümanım anlayamadım. Belki çok zengindim. Belki de büyük bir insan. Ama ne zenginlik ne de şan şeref burada geçmiyor kardeşim. Ancak dünyada yaptığın salih amellerin hariç. Onlar da bende yok. Çaresiz bir haldeyim. nasıl oldu da bana bu kadar ihsanda bulunan, nimet veren Allah'a ben hiçbir şey veremedim. Komşum fakirken ben tok yapmaktan utanmadım. Yalancı dünyanın sahte yüzüne aldandım. Allah sorar diye düşünmedim. Bunca servetin bana nereden geldiğini tefekkür etmedim. Dünyadaki tefekkürdeki gafletim, şükürdeki acizliğim bana kabir azabına mal oldu kardeşim. İşte bunların cezasını çekiyorum. Ve bunların cezasını çeker çekmez soru üstüne soru soruyorlar.
1: Zekatı sordular şimdi. Önce dünyadaki maddi durumuma baktılar, sonra da amel defterime. Zekat verdin mi? Dediler. Verdim diye yalan söyleyemezsin, çünkü burada hiçbir şekilde yalan olmaz. O zekat ki malının kiri yoksulun ihtiyacıydı. Nereden bilebilirdim ki kardeşim zekatı? Doğru ya, Allah'tan gafil olan zekatı nasıl düşünsün? Onu da bilemedim kardeşim. Bana bu malı mülkü veren Allah'a ben malımın zekatını vermedim. Aç olanın halini sormadım. Oysa ben de ihtiyaç sahibi, yoksul olabilirdim. Fakat Allah bana lütfetti, zenginlik verdi, beni ihtiyaç sahibi yapmadı. Bütün servetler ancak Allah'ındır. Sonunda verdiği malın hesabını sorar. Ama ben tam aksini düşündüm. Haşa, bu mala, bu mülke ben kendim sahip oldum diyordum. İmtihan edildiğimin farkına varamadım. Bir lokma ekmeğe

hakikatında izzet ve şeref sahibi olmadıktan sonra neye yarar dünyanın şerefi? Neye yarar insanların saygısı? Önemli olan halk değil, hak imiş. Söyledim ya kardeşim. Burada dünyanın izzeti değil, dünyanın malı mülkü değil, ancak kulun işlediği salih ameller geçiyor. Ama ben bunu yeni yeni anlamaya başladım. Dünyadaki arkadaş çevremi soruyorlar şimdi. Sana bahşedilen kıymetli zamanını kiminle ve nerede harcadın diyorlar. Çok utandım kardeşim, çok. Ne diyeceğimi, nasıl cevap vereceğimi şaşırdım. Dünyada, etrafımda en az benim kadar gafil, en az benim kadar günahkar insanlarla yaşadım. Benim gibi Allah'ı bilmeyen, kendinden bir haber arkadaşlarım vardı. Hep onlarla bir araya gelirdik. Allah'ın dostlarından, ilim, irfan meclislerinden çok uzak kaldım. Ne bir alimin sohbetini, ne de ariflerin sözlerini dinlemedim. Allah'ın veli kullarının himmet ve feyizlerinden istifade etmek için onlarla birlikte olmadım. Onların Allah yolunun irşad erleri olduğunu ve hayatlarını o yola vakfettiklerini görüp onların meclisine katılsam ibret alıp muhabbet sahibi olacak ve ömrümde Allah'tan bahseden, ölümü anlatan sohbetlere katılmadım. Hiç olmazsa bir velinin huzurunda az da olsa kalsaydım, şimdi bana çok büyük faydalar sağlardı. Çünkü Allah'ın veli kulları da günahkar insanlara şefaat ediyor. Ama ne yazık ki onu da yapmadım kardeşim. Hatta sıla-i rahim yapıp akrabalarıma da sahip çıkmadım. Arayıp sormadım. Ana baba hakkı nedir bilmedim. Şimdi de bana sahip çıkacak, beni bu durumdan kurtaracak bütün amellerden yoksun bir halde mahzun ve perişan. Günahlarla dolu bir kalple huzurdayım şimdi. Dünya hayatında yaptıklarım hakkın katında ayan beyan yazılı. Bütün bu fiillerin zorlu hesabını çekiyorum. Bütün bu hesabın ardından sevap ve günahları tartan mizanın kefesinde salih amelimi görmedim. Günahlarım daha ağır geldi kardeşim. Ne yapacağım şimdi? Büyük bir azaba götürüyorlar beni. Feryat figan ediyorum. Allah'ım, yalvarırım beni dünyaya geri gönder. Bir hak daha ver bana diye yakarıyorum. Sana ilelebet iyi bir kul olacağım. Söz veriyorum, günah işlemeyeceğim. Namazı dosdoğru kılıp zekatımı vereceğim. Emrettiğin ayda oruç tutacağıma söz veriyorum. Hiç kimsenin gıybetini yapmayacağım. Hiç kimsenin arkasından fitne çıkarmayacağım. Allah'ım, bir hak daha ver, ne olur. Bir daha harama bakmayacağım. Nefsime yine düşmeyeceğim. Allah'ım, ne olur bir hak daha ver bana diye feryat ediyorum.

büyük azaba götürecektir sırada, bu feryatlarla açıyorum gözlerimi ve bu dehşetli uykudan uyanıyorum. Ama şimdi her şeyin farkına şimdi vardım. Bu gördüklerim ibretli bir rüyaydı. Uyanır uyanmaz eski benliğimi içimden atıp secdeye kapandım kardeşim. Gözlerim kuruyuncaya kadar ağladım. Allah bana lütfetti. Yapmam gereken amelleri, nasıl olmam gerektiğini bana gösterdi. Bana bir imkan daha bahşetti. Ben de nankörlük etmeyeceğime, sadık bir kul olacağıma dair söz verdim. Sakın ha kardeşim, bu sadece bir rüyadır deyip küçümseme. Zira rüya da Allah'tandır ve o kuluna bir takım hadiseleri rüya yoluyla da gösterir. Dünya hayatından sonra ahiret hayatını gördüm. Allah'ın emrine uyan kulların güzel halini de, asi olanların kötü halini de. Ve şimdi ben de mümin bir kul olmak için Allah'a tövbe ediyor ve günahlarımı terk ediyorum. Rüyada feryat ettiğim gibi şimdi secdede ediyorum. Ağlıyor ve Allah'tan af diliyorum. Allah'ım, sana hamdolsun diyorum. Bana bu halimi göstermeseydi, ben bu ameller üzere ölseydim, rüyamda yaşadıklarımı gerçekten yaşardım. Söz veriyorum Allah'ım, huzurunda günahlara bir daha dönmemeye, emirlerini yapıp yasaklarından sakınmaya söz veriyorum. Ey tövbeleri çokça kabul eden, ey tövbe edenleri çokça seven Allah'ım, huzurunda tövbe ediyorum. Tövbemi kabul eyle ve beni hesap gününün çetin azabından koru. Allah'ım, benim yaptıklarımla değil, senin merhametinle bana muamele et. Çünkü benim yaptığım senin rahmetinin yanında zerre gibidir. Ey merhamet sahibi Allah'ım, ey kuluna anasından daha şefkatli olan Rabbim, beni affet. Beni affet.

0: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da. Hasan Kuduoğlu Hoca Efendi ile Şeyhülislamlarımız programı başlıyor.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Kıymetli kardeşlerim, hepinizi İstanbul Fatih'teki Şehzadebaşı mevkiinden hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bugünkü dersimizin konusu Devleti Aliye'nin 21. Şeyhülislamlık makamına oturmuş, bu makamdaki vazifesini deruhte etmiş Bostanzade Mehmet Efendi'dir. Kendisi Osmanlı tarihindeki Şeyhülislamlar silsilesi içerisinde azlinden sonra ilk defa başa geçen Şeyhülislam'dır ki ilerleyen zamanlarda efendim azledilip yeniden başa geçmiş Şeyhülislamlar olacaktır. Onun için Osmanlı Devleti boyuncaki Şeyhülislamların sayısı 130 küsur olduğu halde efendim Şeyhülislamlar listesine baktığınız zaman 175-176 gibi rakam görürsünüz. Nasıl bu 130 küsürlerde niye 175-176 tane isim yazıyor bu listede efendim derseniz, bazı Şeyhülislamlar ise azledilip yeniden başa geçtiği olmuş. Hatta ileride göreceğiz derslerimizde inşallahurrahman. Üçüncü defa başa geçen Şeyhülislamlar dahi bulunmuştur. Velhasılı kelam, Bostanzade Mehmet Efendi azledildikten sonra ikinci defa o makama oturmuş, ilk Şeyhülislam olma sıfatına haizdir. Kıymetli kardeşlerim, ileride inşallah İstanbul'umuzdaki, Türkiye'mizdeki güzel camilerle alakalı notlarla sizlere paylaşırız. Sizlerle inşallah paylaşırız ama şu an konumuz olmadığından dolayı çok fazla o hususlara girememekle beraber yine de gönlüm el vermediğinden biraz bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Bulunduğumuz yer efendim İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi binasının karşısında olan Şehzadebaşı Camii'dir. Burası Kanuni Sultan Süleyman Han dönemindeki işte meşhur mimarımız Mimar Sinan ki 300'den fazla 400'e yakın eseri söz konusudur. 100 yaşına yakında bir ömür sürmüştür. Bu yüce mimarın efendim bilirsiniz birçoğunuzun malumudur. Çıraklık, kalfalık ve ustalık diye kendisinin sıfatladığı eserleri vardır. Çıraklık eseri şu an efendim önünde bulunduğumuz Şehzadebaşı efendim camidir. Daha sonra bir de kalfalık eseri var, Süleymaniye Camii. Bir de ustalık eseri var ki o da efendim Edirne'deki Selimiye Camii'dir. Mimar Sinan dönemi, Mimar Sinan'ın imzasını taşımaktadır bu cami-i şerif. Bu cami Kanuni Sultan Süleyman Han'ın çok sevdiği oğullarından Mehmet adına yaptırdığı bir camidir. Bazıları Kanuni kendi adına yaptırmış da oğlu Şehzade Mehmet öldüğü için işte daha sonra onun adına yaptırmış diye sözler de geçer ama yanlış olsa gerektir. Çünkü Tezkiretül Bünyan'ında Mimar Sinan işte bir sabah beni efendim Kanuni Sultan Süleyman Han çağırdığında merhum oğlu Mehmet adına böyle bir cami yaptırmak istediğinden bahsetti diye zikrettiğinden dolayı anlaşılıyor ki Şehzade Mehmet'in ölümünün ardından Kanuni tarafından bu cami-i şerif yaptırılmıştır. Vaktimiz olursa türbesinden de birkaç efendim not aktarmak isterim sizlere. Arka tarafta caminin arka tarafında bulunmaktadır Şehzade Mehmet'in türbesi. Diyeceğim o ki kıymetli kardeşlerim, Kanuni ile Hürrem'in evliliklerinden 6 tane çocukları doğmuştur. Biri kızdır, Mirimah Sultan, efendim Edirne Kapı ve Üsküdar'daki camileriyle tanınan Mirimah Sultan'dır. Diğer 5 oğlundan işte bir tanesi bu Şehzade Mehmet'ti. Manisa Sancak Bey'iydi. 23 yaşlarında çiçek hastalığı rivayet edilen bir salgın hastalıktan dolayı vefat edince Kanuni Sultan Süleyman önce türbesini ve daha ardından da bu cami-i şerifi oğlu adına yaptırmıştır. Ama şu var ki bu Şehzade Mehmet'ten efendim daha büyük oğlu Şehzade Mustafa olduğu halde Kanuni'nin belki gönlünün Şehzade Mehmet'ten yana olduğu, ileride padişah olması gönlü ondan yana olduğu anlaşılmaktadır ki belki türbesinin kabri şerifinin üstüne bir taht yaptırmıştır. Kanuni Sultan Süleyman Han genç yaşında ölen, vefat eden, terk-i diyar eden bu evladı Şehzade Mehmet için. Konumuza dönecek olursak kıymetli kardeşlerim, Devlet-i Aliye'nin 21. Şeyhülislam'ı ki 3. Murat'la 3. Mehmet devirlerini görmüştür. 1535-36 yıllarında dünyaya gelen Bostanzade Mehmet Efendi, 1598'lerde o da efendim bu fani dünyadan baki olan ahiret diyarına intikal ederler. 63-64 sene kadar bir ömür sürmüşlerdir. Bu zat efendim Kanuni Sultan Süleyman dönemi Tire kadısı efendim Bostan Mustafa Efendi'nin oğludur. Kabir Şerif'i hemen camiden yol tarafına bakan şu arkamda gördüğünüz hazirede kıymetli kardeşlerim inşallah taşını okuyacağız. Hazirenin ön tarafında yuvarlak şahidesi bulunmaktadır. Onu yol tarafından inşallah size kabir taşını okuyarak anlatacağım. Tahsil hayatına devrin tanınmış alimlerinden Kadızade, Arapzade, Gül Hoca Çelebi rahimehumullahu teala gibi zevat-ı kiramdan tahsil-i ulum ederek başlar ve 1556 yıllarında ilk defa mülazımlık sıfatına haiz olur Bostanzade Mehmet Efendi. Mülazımlık demek kıymetli kardeşlerim, Devlet-i Aliye döneminde medrese tahsilinden sonra müderrisliğe adım atmadan önce yani bu adam mezun olmuştur deyip görev bekleyen ve daha sonra ruhus imtihanına girdiğinde başarı gösterirse müderrislik payesini alacak, müderris olacak kişilere denir. Belli okuduğu, son okuduğu üstadın yanında mülazım olur. Onun yanında bir nevi böyle stajyer gibi efendim ona yardımcı olur ama asıl görevini bekleyen kişi manasındadır. İşte Bostanzade Mehmet Efendi 1556 yıllarında bu sıfata haiz olur kıymetli kardeşlerim. Bostanzade Mehmet Efendi mülazımlık devrinin ardından müderris olmaya hak kazanır. İlk müderrisliğini Kanuni Sultan Süleyman döneminin efendim paşalarından Hadım İbrahim Paşa diye bilinen zatın yaptırmış olduğu Eski İbrahim Paşa Medresesi adıyla maruf olan medresede ilk müderrislik görevine başlar. Burası da bugün Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin hemen yan taraflarında bulunmaktadır. Burada 40 akçe vazifeyle müderrislik görevine başlar. Daha sonra efendim çeşitli medreselerde müderrislik yapar Bostanzade Mehmet Efendi. İlerleyen zamanlarda efendim Fatih Sultan Mehmet Han'ın Fatih Camii'nin etrafına yaptırmış olduğu birkaç defa isminden ve ayrıntılarından bahsettiğimiz Fatih Sahni Saman medreselerinde müderrislik yapar. Efendim ardından Yavuz Sultan Selim Medresesi'nde müderrislik yapar. Bir not aktarmak isterim kıymetli kardeşlerim. Bugün Yavuz Sultan Selim Medresesi dediğimiz zaman birçoğumuzun aklına Fatih'te efendim çarşambada Yavuz Sultan Selim Han merhumun efendim türbesinin ön tarafındaki o meşhur Yavuz Sultan Selim Camii ve onun yanında bugün okul binası olarak kullanılan hemen camiye girerken solumuzda gördüğümüz bina gelmektedir ama kıymetli bir nottur. Bunu aktarmak istiyorum. Yavuz Sultan Selim Han'ın o caminin ki oğlu Kanuni tarafından babası adına yaptırılmıştır. Bahsettiğimiz okul binasının bulunduğu yerde aslında imaret vardı. Bugünkü manada efendim fakir fukaraya yemek verilen bina vardı. Orası yıkılınca kıymetli kardeşlerim, yıkılınca orada bir imarethanenin yıkık yapısı bulunuyordu. Viranesi var idi. Eminönü'nde 4. Vakıf Hanı'nın olduğu yerde bugün Beylerbeyi sahilinde camisi, çok şirin bir camisi bulunan, Yalı Camisi diyebileceğimiz camisi bulunan Sultan 1. Abdülhamit Han ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin türbelerinin, hücrelerin, hücre-i saadetlerinin etrafına nakşedilmiş, daha sonra üzeri kapatılmış, boyalarla, kitaplıklara kapatılmış olan o Kaside-i Hücriye ki Cübbelahmet Hocam da size bastırıp arz etmiş idi bu kıymetli kasideyi. Bir levha halinde hattata yazdırmış idi. İşte o Kaside-i Hücriye'nin şairi olan 1. Abdülhamit Han'ın Eminönü'nde inşa ettirmiş olduğu ki bugün yerinde 4. Vakıfhan binası vardır. Orada imareti vardı aslında ve karşısında borsa binası vardır. Orası 1. Abdülhamit Han'ın medresesi idi. O medrese binası kıymetli kardeşlerim yıkılacak oldu. Yıkılmasına karar verildi. O dönemlerde bir şey yıkılacağı zaman onun yerine bedil olarak alternatif olarak başkası yapılıyordu. İşte Yavuz Sultan Selim Camii'nin girişindeki o okul olarak kullanılan şu bugünkü bina aslında o 1. Abdülhamit Han Medresesi yıkılmaya karar verildi ki sonra yıkılmadı. Borsa binası yapıldı. Onun yerine yapılan binadır. Hatta okulun girişinde, yani bugün okul olarak kullanılan binanın girişinde işte ilk yapılış tarihi, ikinci yapılış tarihi gibi tarihler yazmaktadır ki burada 1. Abdülhamit Han Medresesi olduğu kapının girişinde yazmaktadır. Yani Yavuz Sultan Selim Medresesi orası değildir. Peki Yavuz Sultan Selim Han Medresesi nerededir? Bu aşağıda Vatan Caddesi üzerindedir kıymetli kardeşlerim. Daha sonra Yavuz Sultan Selim Han Medresesi'nde müderrislik yaptıktan sonra Bostanzade Mehmet Efendi, Süleymaniye Camii'nin etrafındaki Kanuni Sultan Süleyman Han'ın yaptırmış olduğu Süleymaniye medreselerinde ve ardından da Edirne Selimiye medreselerinde görev yapmıştır. Bu görevlerinden sonra mutat sıra üzere ömrü vefa eden, başarı gösteren medrese müderrislerinin mutat ilerleyişi kat-ı meratibi üzere kendisi de kadılık görevine geçmiştir. Şam kadısı olmuş, ardından Bursa, Edirne ve İstanbul kadılıklarında bulunmuş. Ardından Anadolu Kazaskeri ve Rumeli Kazaskeri olmuş ve en son 1583 tarihlerinde Kahire kadısı olarak atanmıştır. Bostanzade Mehmet Efendi, o zamanlar malum Kahire'de bizim topraklarımızdı kıymetli kardeşlerim. Bostanzade Mehmet Efendi rahmetullahi aleyh Mısır kadılığından sonra 3-4 sene geçmesinin ardından tekraren Rumeli Kazaskerliğine getirilir. O dönemde Şeyhülislam olan geçenki dersimizde anlatmaya çalıştığımız Müeyyed Saadet Abdülkadir Efendi ki Eyüp'te Saçlı Abdülkadir Efendi Camisi adıyla maruf olan hemen caminin yan tarafında metfun bulunan bu zat paranın değerinin düşürülmesi olayı ki askerin ayaklanması söz konusu oluyor ilk defa buna Beylerbeyi Vakası deniyor o dönemde azlediliyor. 3 Nisan 1589 tarihinde onun yerine Bostanzade Mehmet Efendi Şeyhülislamlık makamına oturuyor. 3 yıl bu görevini güzelce yerine getiriyor. Bir hakkın ifa ediyor. Lakin 3 yılın ardından azlediliyor. Azledilmesinde kıymetli kardeşlerim şöyle bir hikmetli bir olay var. Niye azledilmiş? Çünkü şair Baki ile aralarında geçen bir tartışmanın sonucunda makamından Padişah 3. Murat Han tarafından el çektirilmiştir. Bostanzade Mehmet Efendi'ye. Olay şöyle kıymetli kardeşlerim. Şair Baki ki Sultan-ı Şuara'dır. Kendisinden daha önce bahsetmiş idim Kanuni Sultan Süleyman ile aralarında geçen bir latifeden. Üzerine ders yapılması sezadır. Sultan-ı Şuara, şairlerin sultanı sıfatını uzun süre üzerinde taşımıştır. Yabancı araştırmacıların çok üzerine çalışması vardır. Bize de yapılmıştır elbette ki. Ama yabancıların dahi merak saldığı birisidir. Bu şair Baki o dönemde Anadolu Kazaskeridir. Bostanzade Mehmet Efendi'nin kardeşi Mustafa da İstanbul kadısıdır. Ala rivayetin Bostanzade Mehmet Efendi kardeşini Baki'nin makamına getirmek, yani Anadolu Kazaskeri yapmak ister. Ve yine işte kitaplarda geçen ifadeye göre söylüyorum kıymetli kardeşlerim. Bazı kadılara Baki aleyhine şikayetlerde bulunmasını rica eder Bostanzade Mehmet Efendi. Ve olay divana intikal edince toplantı yapılır. Bu toplantıda Bostanzade Mehmet Efendi'nin yaptığı bu yanlış işlerden işleri ifade eder şair Baki. Bostanzade Mehmet Efendi de şair Baki'ye cevap olarak kendisinin bazı şiirlerinin küfrü mucip olduğundan dem vurur. O anki işte bir heyecanının, sinirinin icabı olarak şair Baki'nin Anadolu Kazaskerliğinden azledilmediği takdirde öyleyse gider başka bir sultanın ülkesinde yaşarım. Yani şunu demek istiyor, hani burada adalet yok, öyleyse ben gider daha adaletli bir sultanın ülkesinde yaşarım deyince bu sinir anında bu sözü söyleyince kıymetli kardeşlerim 3. Murat Han buna çok gönül koyar. Hani sen nasıl başka bir sultanın ülkesinde yaşarım dersin. Biz neyiz ki burada dercesine ve Müeyyizade Bostanzade Mehmet Efendi ile İstanbul kadısı olan kardeşi Mustafa'yı makamından azleder. Tabi burada şunu söylemek lazım kıymetli kardeşlerim. Hepimiz insanız. Bunu anlattığımız zaman Allah Allah ya nasıl böyle şeyler olmuş belki içinizden geçenler vardır. Cübbeli Ahmet Hocam'dan duyduğum, kendisinin de üstadımız Mahmud Efendi Hazretlerinden naklettiği şöyle bir tatlı bir kıssa vardır. Şöyle nakletmişlerdi kendileri. O işte üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretlerinden duyduk. Allah-u Teala hasedi, fesadı, kıskançlığı 10 çuval yaratmış. Bunların 9'unu ulema arasına dağıtmış. Birini de diğer insanlara dağıtacakken insanlar ulema demiş ki ya Rabbi onu da bize ver. Bu hikmetli bir ifadedir. Yani böyle şeyler olabildiğine dair maal esef, maal teessüf. Herhalde onu da bu da onun bir neticesidir. Ondan da önde kıymetli kardeşlerim. Unutmamak gerekir ki el insan mürekkebün minel hatayı ve nisyan. İnsan denen varlık hatalar ve unutmaktan müteşekkil bir araya gelmiş bir varlıktır. Dolayısıyla acizane hepimize tavsiyem, önce kendi nefsime sonra siz kıymetli izleyenlerimize tavsiyem. Bir insandan bir hata gördüğünüz zaman olabilir hatadır. İnsanları şöyle kabul etmek lazım kıymetli kardeşlerim. Bakınız, şu derimizi kaldırsak kimse kimsenin suratına bakamaz. İçimizde pislik taşıyoruz. Dolayısıyla böyle bir varlıktan hataların sudur etmesi çok doğal, çok tabii bir olaydır kıymetli kardeşlerim. İşte Bostanzade Mehmet Efendi de böyle bir hata neticesinde makamından azledilmiştir. Bostanzade Mehmet Efendi rahmetullahi aleyh Şeyhülislamlık makamından el çektirilip azledilince yerine Bayramzade Zekeriya Efendi getirilir. Bu zattan Şeyhülislamlar dersimin ilk gizgah dersinde Lale Gül TV'nin içerisinden yaptığım dersinde bahsetmiştim kıymetli kardeşlerim. Bugün İsmaila Camii'ne giderken sol tarafınızda Kovacide Camisi vardır. Hemen karşısında park ve okullar bulunmaktadır. İşte bu Bayramzade Zekeriya Efendi de oradaki orada Darül Hadisler yaptırmış ve oranın avlusuna efendim gömülmüş. Ama oralar kaldırılırken halk tarafından kendisi ve oğlu efendim Şeyhülislam Yahya'nın sadece efendim cesedinden kalan parçaların Kovacı Dede Camii avlusundaki Kovacı Dede'nin mezarının başına gömüldüğü rivayet edilmektedir. Efendim kitaplarımızda böyle yazmaktadır. Velhasıl kelam, Bayramzade Zekeriya Efendi artık Şeyhülislam olmuştur. Bostanzade Mehmet Efendi'nin azli hakkında anlattığım Baki ile geçen arasındaki bu çekişme ve efendim sonundaki o söylediği üzücü sözden dolayı azledildiğinden bahsetmiştim. Kaynaklarımız azil sebeplerin arasında şunu da zikreder ya da sebebin bu olduğunu zikreder. Bugün Beyazıt Camii'ni gördüğünüz zaman sağ tarafınızda hemen sol tarafında medresesi bulunmaktadır ki Sultan Beyazıt, Beyazıt-ı Veli burayı yaptırırken medresenin vakfiyesinde Şeyhülislamların orada ders vermesini de yazmıştır. Vakıfın bir şartı olarak ve Bostanzade Mehmet Efendi de bu görevi ihmal ettiğinden dolayı da azledildiği kaynaklarda yazmaktadır. Velhasıl Bayramzade Zekeriya Efendi de vefat edince yeniden Şeyhülislamlık makamına getirilir ve bu görevi de yaklaşık 5 yıl kadar sürer. Toplamda 7 yıl 9 ay ve küsuratlı günde olmakla beraber Şeyhülislamlık görevini ifa eder Bostanzade Mehmet Efendi rahmetullahi aleyh. Kıymetli kardeşlerim, burada bir parantez açarak bir nasihattan, bir ilmi olarak bir tembihatta bulunmak istiyorum haddim olmayarak. Efendim, ben Şam'da kalmış idim. Arkadaşlarımızla beraber Arapça dil pratiğine gitmiştik bu savaşlardan önce. Orada bir hocamız var idi. Efendim, kendisi Zehebi'nin Siyer-i Alam-ı Nübela adlı İslam tarihinde efendim Hicri sıfırdan başlayarak 600 küsürlere kadar gelmiş geçmiş ulemayı yazdığı, bugün asülübedik tarzda ancak bir şey araştırırken belki baktığımız o büyük eser 20 ciltten fazlaydı. Efendim, kendisinde onun o kitabın böyle yazılmış çizilmiş böyle efendim bayağı şiştiğini görmüştüm. Hani kitabı çok bakarsınız da böyle yaprakları böyle şeye bozulmaya başlar ya kıymetli kardeşlerim. O haldeydi. Ondan başka tabakat kitaplarında da o hali görmüştüm. O da kendisi de eskilerinin daha eskidiğini, bunların biraz daha yeni olduğundan bahsetmiş idi. Şöyle demişti bana, nerede bir kitap okursam, bir mesele okursam, falan alim şöyle dedi ya da falan kitapta böyle yazıyor gibi bir not görsem orada durdum. O falan alim kimdir? Gittim ona önce baktım. Ya da o falan kitap nedir diye gördüm ya. O kitabı öğrendim. Yani bir yerde bir alim adı geçti, bir kitap adı geçti. Okuyup geçmedim. Onlara indim ve onların ne olduğunu öğrendim. Bu şekilde ilim elde edilir demişti. Ben bunu kıymetli Cübbeli Ahmet hocama da görmekteyim. Mesela bir kitap okuyor. O kitapta kaynaklar görüyor. Efendim, altta başta kitap isimleri görüyor. Bunlar ne? Bunlara ulaşalım vesaire. İşte ilim böyle elde ediliyor kıymetli kardeşlerim. Onun için biz de bu derslerimizi yaparken vaktimiz nispetince arada geçen şeyler hakkında size efendim ara ara notlar ilimler, bilgiler vermek istiyorum. Şair Baki'den bahsettik. Sultan-ı Şuara olduğundan bahsettik ki kendisi efendim Arnold Toynbee gibi araştırmacılar bile burada kütüphanelerde ömür tükettiği zaman yabancı arkadaşları ona ya da Türklerden de efendim burada amma vakit tükettin, boğaz var, o kadar eğlence var, niye sen bu kendini kütüphaneye hapsettin dediğinde ben şair Baki'nin memleketinde olmaktan gurur duyarım demişti. Bugün bizde adını duyan maalesef azdır. Edirne Kapı'dadır kabri şerifi. Onun Sultan-ı Şuara olduğundan bahsettik kıymetli kardeşlerim. Bir iki beytini okumadan olmaz. Birkaç beytinden hikmetli gördüğüm birkaç beytinden vaktimiz nispetince bir iki misal vermek isterim. Mesela şöyle der bir bazı beytlerinde şair Baki. Fermanı aşka can iledir inkiyadımız. Hükmü kazaya zerre kadar yok inadımız. Diyor ki ilahi aşk hususunda boynumuz kıldan incedir. Allah'ın kaderi ve kazası hususunda efendim zerre kadar itirazımız olamaz. Ona bir Allah'ın takdirine boyun eğmekten başka çaremiz yoktur. Baş eğmeyiz edaniye dünyayı dün için. Allah'adır tevekkülümüz, itimadımız. Biz diyor bu alçak dünya için alçak adamlara gidip de dilenmeyiz. Bizim Allah'a tevekkülümüz ve itimadımız var der şair Baki. Makamın eri olarak çok güzel bir söz söylemiştir. Biz müktekayı zerkeşi efendim caha dayanmazuz, yani dayanmayız. Hakkın kemali lütfunadır istinadımız. Biz makam mevkinin o altın böyle işlemeli koltuklarına asla güvenmeyiz. Tek dayanağımız Allah Celle Celaluhu'dur. Ve birçok beyitte divan edebiyatımızda aşk, şarap, mey gibi tabirler geçer ya, bunların hakiki ilahi aşktan remizler, kinayeler olduğundan dem vurarak çok güzel bir beyit söyler. Meyden safayı batını humdur garaz heman, erbabı zahir anlayamazlar muradımız. Biz içki diyoruz, mey diyoruz edebiyatımızda bunlardan bahsediyoruz ama bunlar batını.

efendim şu alemin sayfasında adımız kalacak, ardımızdan gelenler bizi anacaktır der ve sözlerini bugün bakın fiiliyatla ispat etmiştir şair Baki. Kanuni dönemi şairin bugün hala biz bahsediyorsak bu duasının, bu sözünün kabul olduğunu göstermektedir. Kıymetli kardeşlerim, bu kadar da olsa şair Baki'den bahsetmiş olalım. Kıymetli kardeşlerim, Bostanzade Mehmet Efendi de her fani gibi o da terki diyar etmiş, ahirete irtihal eylemiştir. Vefat tarihi 1 Nisan 1598'dir. Hicri olarak 1006 tarihine tekabül etmektedir. Birçok Şeyhül İslam'da veya birçok meşhur zatta Devlet-i Aliye döneminde, o edebi dünya döneminde meşhur olduğu üzere tarih düşürülmüştür. Arapça harflerin ebced değerleri vardır. Toplamı o tarihi vermektedir. Defaatle zikrettiğim üzere bu zatın vefatına da efendim vefatı bostan ibaresiyle tarih düşürülmüştür. Yani bostan, işte Bostanzade Mehmet Efendi'nin vefatı manasında bu ibareyle, bu terkiple. Ondan başka şu çok güzel bir efendim ibare. Dersi ilmin bozuldu bostanı. Yani ilim bahçeleri efendim maalesef bozuldu gitti bu zatın ölümüyle diyerek çok güzel bir tarihte düşürülmüştür. Bostanzade Mehmet Efendi rahmetullahi aleyh hakkında. Hakkında söyleyebileceklerimizin devamı olarak şunları sizlere serdedebilirim ki efendim mübarek gecelerde, kandillerde cami minarelerine mahyalar asılması, süslenmesi bu Şeyhülislam döneminde olmuş ve ondan sonra hala günümüze kadar gelmiş böyle güzel bir adetin başlangıç dönemi olmuştur. Ondan sonra başka söyleyebileceklerimizden 3. Mehmet Han kendisini çok takdir etmiştir ve Şeyhülislamlara 30 tane mülazemet kadrosu verilmesi adetini başlatmıştır ve kendisinden sonra da bu adet devam gelmiştir kıymetli kardeşlerim. Onlardan başka bir de bu Bostanzade Mehmet Efendi'nin ulema arasındaki ihtilaflarından kaynaklarımız bahsetmektedir. Mesela efendim bugün Eyüp'te kabri bulunan Hoca Saadettin Efendi 3. Murat vefat ettiğinde cenaze namazını kıldırması mevzu bahis olmuş, izin alınmış ama geç kalmış Hoca Saadettin Efendi. Hoca Saadettin Efendi ki meşhur tarihçidir, efendim Tacut Tevarih yazarıdır. Geç kalınca 3. Murat'ın cenazesini kıldırmaya bizim Bostanzade Mehmet Efendi cenaze namazını kıldırmıştır. Ama Hoca Saadettin Efendi geldiğinde namazı bir daha mı kıldırsam diye girişimlerde bulunsa da sakinleştirmişler. Böyle ihtilaflarından da kaynaklar bahsetmektedir. Her insan hayatında olabileceği böyle nükteler bu zatın hayatında da olmuş. Kaynakların ifadesini ben de aktarıyorum sizlere kardeşlerim. Ondan sonra efendim Kahire'deki günleri hakkında Şam'da iken İsavi Rahmetullahi Aleyh diye bir zatın meclisinde bulunurken anlattığı şu kıssa da güzeldir. Orada Kahire'deyken başıma ne zaman bir iş gelse, bir şeyden dolayı darlansam İmam-ı Şafi Rahmetullahi Aleyh'in kabrine giderdim ve ey İmam-ı Şafi, ey koca imam, senin diyarında, memleketinde bulunuyorum. Başıma böyle böyle bir iş geldi. Ya Rabbi, bu zatın hürmetine senden sıkıntımın efendim hallerinin çözülmesini istiyorum diye dua ederdim ve ne zaman dua etsem o zatın ruhaniyetlerinden istimdad eylesem duam kabul olunurdu dediği rivayet edilmektedir kıymetli kardeşlerim. Bostanzade Mehmet Efendi rahmetullahi aleyh döneminde başlatılan güzel bir uygulamadan da bahsetmek gerekir ki kendi döneminde başlamış ve devam etmiştir uzun yıllar. Arpalık, Şeyhülislamlara arpalık verilmesi. Bu efendim kitaplarımızda, Tabakat Teracim kitaplarında, tarih kitaplarında falan kariye, falan kasaba, falan kaza, falancaya arpalık olarak verildi diye geçer. Ya Şeyhülislam efendim görevindeyken ya da görevinden efendim emekliye ayrıldıktan sonra ziyade bir gelir olarak normal efendim maaşından hariç bir kasabanın, bir mevkiinin, bir köyün gelirlerinden belli bir pay verilmekteydi Şeyhülislamlara. Zaten onlar da bununla farkındaysanız kıymetli kardeşlerim hep hayır yapmışlar efendim, eser bırakmışlardır. Bizim toplumumuz gibi ya da biz gibi maalesef daha fazla nefislerine düşkün olmadan hayra sanatla onu tercih etmişlerdir. Yani şunu demeye çalışıyorum. Devlet-i Aliye döneminde dikkate çağıran bir uygulamadır bu uygulama. Ama zaten bu uygulamayla beraber bunun hayrı yine ümmete raci olmuştur. Çünkü hayırsever insanlar oldu.

0: oldukları için velhasıl kelam arpalık uygulaması da Muzat döneminde başlamıştır. Kaynaktan ifadesine göre dilinde bir miktar tutukluk olduğu da ibari kitaplarımızda mevcuttur. Onlardan başka eserlerinden bahsetmek gerekirse Kanuni Sultan Süleyman Han için kaleme aldığı Mersiyesi meşhurdur. Bostanzade Mehmet Efendi'nin, onlardan başka İmam-ı Gazali'nin İhya-i Ulumuddin adlı eserini Yenabi'ul Yakin fi İhya-i Ulumuddin adıyla tercüme etmiştir. Bunlardan başka da Mültekal Ebhur adlı fıkıh kitabına bir haşiye yazdığı da kaynaklarımızda zikredilmekle beraber bugün eser mevcut değildir. Hayır eseri olarak da Koca Mustafa Paşa semtinde bir minaresiz bir mescit yaptırdığı zikredilmektedir ama bu eser de günümüze ulaşmamıştır kıymetli kardeşlerim. Şehzadebaşı harimindeki kabir şahidesinin baş şahidesinde şöyle yazmaktadır. Kat intekalel merhum, merhum olan bu zat intikal etti dünyadan ahirete. Seyyidül fuzala, faziletli zatların efendisi ve senedül ulema, ulemanın delili ve burhanı. El alimur rabbani, rabbani olan alim. Vel fazülü samedani, güce ve faziletli bu zat. Yine sıfatlarından saymaya devam ediyor. Bakiyetül eslafil fiham, yüce kıymetli zatlardan geriye kalan bu büyük kişi vefat etti. El ulema'il izam, bu yüce alimlerden günümüze intikal eden bu zat terk-i diyar etti. Kimdir o? Şeyhul İslam, Müftil Enam, Şeyhülislam ve halkın müftüsü Mevlana Muhammed ya da Mehmet Efendi İbnül Mevla El Fazıl El Bostan, faziletli Mustafa Bostan Efendi'nin evladı olan Mehmet Efendi'dir. Nereye intikal etmiş? İlâ rahmetillâhil melikil mennân, Allahu Teala Hazretlerinin rahmetlerine intikal etmiş. Devamında vefat tarihi yazmakta ve ayak şahidesinde bu tarih devam etmektedir ama ayak şahidesi kırık olduğundan o kısım okunmamaktadır kıymetli kardeşlerimiz. Kıymetli kardeşlerim, bizim ecdadımız, dedelerimiz, neslinden geldiğimiz o kıymetli zatlar, Devleti Aliye'nin fertleri bir vakıf medeniyeti kurmuşlardır. Bu vakıf medeniyeti araştırmacıların ifadesine göre en güzel şekliyle bu topraklarda kurulmuştur kıymetli kardeşlerim. Düşünsenize, adliye ve askeriye hariç birçok hizmet, bugün belediyelerin dahi yaptığı birçok hizmetin tamamı kıymetli kardeşlerim, yoluydu, köprüsüydü, şifahanesiydi, eğitimiydi. Bunların tamamını Devleti Aliye döneminde vakıflar yapardı. Gerçekten hayali bile çok güzel. 50 bin küsur kadar vakıf olduğu Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün arşivindeki araştırmalarda ifade edilmekte. Hatta bunu 200 bine kadar çıkarmaktadırlar. Hatta daha önce bahsetmiştim. Ankara'daki zaten Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde kayıtla elimize ulaşmış 26.800 vakıftan bahsedilmekte. Gerçekten çok büyük rakamlar kıymetli kardeşlerim. Bizim ecdadımız bu infak kültürünü çok güzel yaşatmışlar. Ahiretlerini bununla mamur etmeye gayret etmişler. Allahu Teala çalışmalarını şükre layık kılsın. Ahirette umduklarına o zatları nail eylesin. Amin. Medrese yaptırırlar. Bugün mesela bir vakıf kurulur. Belli bir bütçeyle, daha sonra makbuz karşılığı para toplayıp muhtaçlara yardım etmeye çalışılır. Bugün dernekler, vakıflar bunu çok güzel yerine getiriyor. Allah-u Teala hepsinin hepsine tevfikini yar eylesin. Amin. Ama ecdadımız döneminde bir fark vardı kıymetli kardeşlerim. Mesela biri biz medrese yaptırıyorsa oranın gelirini de ayarlayarak vakfediyor. Oraya tarlalar, bağlar, bahçeler, menkul, gayrimenkul, han, hamam, dükkan kiraları bağışlıyor ve oranın medrese müderrisine, talebesine, yemeğini, her şeyini, akarını da ayarlayarak o şekilde hayrını yapıyordu. Ecdadımız bu konuda çok ilerlemiş bir toplumdu kıymetli kardeşlerim. Zaten Bakara suresinin başında Hüdellil Müttakîn, o Kur'an-ı Kerim takva sahipleri için hidayet dedikten sonra o takva sahiplerini anlatırken اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ O kullar gayba iman ederler, namazı kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden de infak ederler diyerek takva sahiplerin efsafı arasında infak etmeleri sıfatını da saymıştır. Bu konuda dünyada iken hepimizin elimizden geldiğince çok gayret etmesi lazımdır kıymetli kardeşlerim. Bu konuda çok hoşuma giden bir beyitle. Niye bunu anlattınız diyeceksin. Şehzadebaşı Camii'ndeyiz. Dersimiz gereği camiye çok giremedik ama etrafındaki imaretleri, efendim yapıları gördüğü zaman insan gerçekten başını iki elin arasına alıp düşünüyor bu zatların infak kültürü hakkında. Efendim Harputlu Abdülhamid Hazmi'nin çok hoşuma giden bir beyti vardır. Onunla dersimi tamama erdirmek istiyorum kıymetli kardeşlerim. Abdülhamid Hazmi şöyle der. Cihanda zevk-ü servet anın infakındadır. Yoksa ne suud kiseyi bahl içre birçok simuzer kalmıştır. Şu dünyada servetin, paranın, malın, mülkün tek zevki nedir bilir misiniz? Onu infak etmektedir. Dikkatinizi çekerim. Bugün siz yemek yerken mi daha mutlu olursunuz? Şu karşınızda biri gelse muhtaç, fakir, gerçekten fakir. Onun karnını doyursanız mı daha mutlu olursunuz? Vicdan ehlinin bu tablo karşısındaki durumu bellidir. Devamında şöyle der ikinci mısrağında Harputlu Abdülhamid Hazmi. Ne suud, ne kar ki kiseyi bahl içre birçok simuzer kalmış. Efendim dünyadayken ne verdin verdin. Ne kar ki cimrinin kesesinde birçok altın ve gümüş kalmış ama o ahirete gitmiştir. Artık o mal da maalesef arasında paylaşılacaktır. Artık infak etmedikten sonra o maldan ona ne fayda ki der. Çok hikmetli bir şekilde şairimiz. Dersimizin sonuna geldiğim şu noktada kıymetli kardeşlerim. Dersimde efendim adı geçen zevatın ruhaniyetlerine fatihalar gönderirken bir dahaki dersimizde görüşmek ve buluşmak duasıyla hepinizi Allah-u Teala'ya emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Hasan Kudioğlu Hoca Efendi ile Şehir İslamlarımız programı sona erdi. Burası Gönül Bahçeniz, Lale Gül Efendi. Kasas suresini dinliyorsunuz.

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: Kasas suresini dinlediniz.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Hüsamettin Manlıoğlu Hoca Efendi ile Vaaz-ı Nasihat başlıyor.